0: Tabii.
1: Buna mukabil.
0: Ya da gerçek yüzünü gördü.
1: Gerçek yüzünü gördü, evet. Yani Orta Doğu'nun biricik, dokunulmaz.
0: Demokratik. Batı değerlerine sahip.
1: Evet, epey bir sıfatı vardı. Demokratik ama. Yani evet. Çünkü Netanyahu'nun Gazze'deki icraatını İsrail basınına göre %95-97 oranında destekleyen bir İsrail milleti var. Ve bu anlamda dünyada daha demokratik bir ülke yok. Çünkü makas tamamen neredeyse kapalı. Fakat İsrail, Trump'ın barış planından itibaren Gazze'den bu savaşla dikkati başka bir yere çekmeyi başardı ne yazık ki. Siz bu savaş dahilinde İsrail'i nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi İsrail sorunu dediğimiz şey, biliyorsunuz, modern Orta Doğu'nun oluşumundan biri eski bir sorun. Hani genelde biliyorsunuz 1917 Balfour Deklarasyonu'na götürülür. Henüz Birinci Dünya Savaşı sürerken bu coğrafyadaki bütün milletler Osmanlı İmparatorluğu temsil ediyor. Tabii ki bunların büyük bir bölümünü can derdindeyken işte Büyük Britanya'nın bir İsrail Devleti'nin en azından oluşumuna zemin hazırlama, devlet demese de bir yurt dese de Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren zaten oraya artan Yahudi göçü, Arapların topraklarının çalınması, çok küçük bir kısmının satın alınması, büyük bir bölümünün çalınması suretiyle bir İsrail sorunu ortaya çıkıyor. Ve bu sorun 1947 Taksim Planı olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, bu arada Güvenlik Konseyi'nde değil, kararla beraber somut hale geliyor. Yani Arapların kendilerine ait toprakları, Araplardan da kastımız büyük bir bölümü Müslüman, evet, ama Hristiyanlar var ve Yahudiler var, biliyorsunuz. Büyük bir bölüm Müslüman Araplar. O coğrafyanın insanları bunlar. Bunların topraklarının çalınarak bir bölümünün dışarıdan gelen Yahudilere, işte Holokost'un da etkisiyle, bu çok bilinen bir hikaye biliyorsunuz, peşkeş çekilmeye çalışılması, tabii ki Arap coğrafyasında, Arap kamuoyunda ve devletler nezdinde, ki bu Taksim planına karşı gelen bütün devletler karşı geldi. Türkiye Cumhuriyeti dahil, İran dahil, bütün Arap devletleri tabiatıyla buna karşı geldiler. Ama 1948 Mayıs'ında biliyorsunuz Ben Gurion çıktı, İsrail Devleti'nin kuruluşunu açıkladı. Buradan itibaren de takriben bir sene kadar süren ve büyük felaket olarak Arap literatürünün, Arap kolektif hafızasına geçen bir savaş yaşandı. Ama İsrail buradan da muzaffer ayrıldı. Böyle olunca ortada bir İsrail devleti sorunu çıktı. Şimdi buradan itibaren İsrail bütün Orta Doğu'yu istikrarsızlaştıran bir ur gibi yayıldı. Bir taraftan toprak çaldı, Ürdün'den çaldı, Suriye'den çaldı, Lübnan'dan çaldı, Mısır'dan çaldı. 67 Savaşı'nı hatırlayalım. 6 gün savaşı, Sina Yarımadası'nı işgal etti. Daha sonra 73 Savaşı'ndan sonra pazarlıklar, Camp David'le beraber bunu iade etme anlaşmaları yapıldı.
1: Yani sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilen yok, değil mi?
0: Bilen yok. Çıktı işte, gördük Birleşmiş Milletler'in yüzüne baka baka utanmaz bir şekilde Netanyahu, Golan Tepeleri bizim dedi. Kendince kutsal kitaplara falan referansta bulundu. Tevrat'a, İncil'e vesaire referansta bulundu. Batı Şeria'da zaten istedikleri gibi inşa tırnak içinde işgal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ortada böyle bir İsrail problemi var. Ve İsrail bizim açımızdan, yani bizim coğrafyamız açısından hiçbir zaman esasen sadece bir kutsal mekan meselesi olmadı. Mescid-i Aksa, evet, hepimiz için önemli. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir gerçek var, biliyoruz. Arap Birliği zaten yine Arap ordularını organize edip Arap topraklarının himaye için kuruldu. Ama aynı zamanda her zaman İsrail bu coğrafya için bir güvenlik problemiydi. Davranışı çünkü problemli. Hani varlığını diyelim ki, varlığını bir şekilde 67 sınırları diyoruz, değil mi? 67 sınırlarına dön. Kudüs-ü Şerif'i rahat bırak. Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olsun ve böyle de bunu da kabul etmiyor. Orası da benim diyor. Orayı da işgal ederim diyor. Beyrut'a kadar geliyor.
1: Hatta sanki ne ben sizi rahat bırakayım ne de siz beni.
0: Tabii.
1: Rahat
0: böyle
1: bırakın
0: var olabiliyor.
1: Diyor.
0: Böyle evet. Var olabiliyor. Çünkü böyle o mağduriyeti yeniden üretebiliyor. Batı'daki desteğin İsrail ne yaparsa yapsın.
1: Yani ben sürdürülebilir bir kriz halinde devam edeyim büyümeye diyor.
0: Çünkü eğer bu krizler bir noktada biterse, bu kırmızı karın yağması gibi bir şey maalesef, biliyor ki İsrail toplumunun kendi içinde çok büyük kırılganlıkları var. Esasen bir yalan üzerine inşa edilmiş olan bir rejimden bahsediyoruz ve baş etmesi gereken hem toplumsal hem ekonomik, biliyorsunuz, sosyolojik bir sürü problemleri var. Bunlarla baş etmek yerine devamlı sağa sola yayılmacı, Amerika'dan koşulsuz destek, Batı'dan koşulsuz destek, uluslararası

0: uluslararası mekanizmalar işine geldiğinde kullanma, işine geldiğinde yok sayma ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müteaddit kararlarını tanımama gibi bir imtiyaza da tırnak içinde İsrail Devleti sahip. Dolayısıyla bu coğrafyanın bir İsrail problemi var. Ve bu problemi en yakın zamanda tekrardan görüyoruz. Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor. Zaten Filistinlilerin hayatını tamamen kabusa çevirmiş durumda. Gazze'deki katliamı artık yani kelimeler tükendi. Yani herkes söylüyor. Dünyadaki bütün vicdanlı insanlar bunu vurguluyorlar. Devletler vurguluyorlar. Bizim asıl işgal etmemiz gereken yer Batı Şeria diyorlar. Öteden beri bu böyle. Zaten Mescid-i Aksa'nın biliyorsunuz altını kazıyorlar. Tahminlere göre bir noktada maalesef Mescid-i Aksa'nın bir yapı olarak güvenliği bile artık çok maalesef sorun haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla karşımıza böyle büyük bir İsrail problemi de var. Ve bu İsrail'in sınır tanımadığını şuradan görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'yi de hassiz bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan zaman zaman jeopolitik alanın işte en son Yunanistan'da yaptığı anlaşmada gördüğümüz gibi bu Aşil Kalkanı hareketinde de görmüş olduğumuz gibi projesinde Türkiye'yi alanı daraltmaya çalışan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin Orta Doğu'daki alanı daraltmaya çalışan, Türkiye'nin oldukça uluslararası mevzuata uygun biçimde imzalamış olduğu Mekke Anlaşması'nı sınırlarını zorlamaya çalışan, bunu itibarsızlaştırma, altını boşaltmaya çalışan bir takım eylemler içinde görüyoruz. Dolayısıyla İsrail bence bizatihi bütün bu coğrafya açısından çok kritik, hayati bir güvenlik sorunu haline gelmiş bulunuyor. Öncesinden çok daha fazla.
1: Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve işte 7 Ekim'den bu yana baktığımızda İsrail'in yürütebildikleri, yürütemedikleri, kaybettikleri, kazandıkları neler?
0: Şimdi öncelikle İsrail orada çok akıllı bir strateji izledi. Şöyle izledi. Geçen sene de vurmuştu biliyorsunuz. 13 Haziran'da başlamış ve 24 Haziran'daki ateşkese kadar İran'ı sert bir şekilde vurmuştu. Bir sürü üst düzey ismi öldürdü.
1: Karizmatik isimlerini yok etti.
0: İsimleri öldürdü. Efendime söyleyeyim şehirlerini terörize etti. İran'ın elbette. Bu defa da 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ile başladı. Ve sonrasında 8 Nisan'daki ateşkesten itibaren İsrail'in birkaç adım geriye çekildiğini ve bütün operasyonu, saldırganlıklar Amerika Birleşik Devletleri bu defa sürdürdüğünü görüyoruz. Ablukayı Amerika finanse ediyor. Bütün bu savaşın maliyetini Amerika, tabii ki bu gayrimeşru savaşın
1: maliyeti. Yani orada maliyeti. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor gibi oluyor, öyle mi?
0: Yani genel anlamda bunu söylemek çok iddialı olabilir ama ben şu an itibariyle... Yani
1: kısım.
0: Şu an itibariyle yürütülen savaşın Amerikan devlet aklıyla başlatılmış ve yürütülen bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın menfaatlerine hizmet etmediği zaten Amerika'da bizatihi biliyorsunuz MAGA ekibi yani Trump'ın kendi ekibinin içinde
1: Nitekim de çok... Kasım'daki seçimlerde
0: tabii
1: de...
0: Tabii ki Kasım'da da 3 Kasım'da da göreceğiz muhtemelen bunun etkilerini. Dolayısıyla biraz daha geri çekilmiş gibi görünüyor ama Amerika'nın bir şekilde bu işten çıkmasını da imkansızlaştıracak hamleler yapmaktan da geri durmuyorlar. Çünkü Amerika bunu mümkünse toparlamaya çalışıyor, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ve bulamazsa tekrar savaş başlayacak. Bunun maliyetlerinin de farkında. Dolayısıyla İsrail özellikle Netanyahu hükümetinin bütün sinsiliğiyle bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı da bence oldukça ayan bayan bir gerçek.
1: Ama bir taraftan da işte demir kubbesi den itibaren o demir kubbe ülke imajı da dokunulamaz, ellenemez miti. Sarsıldı.
0: Çok fena sarsıldı. 7 Ekim'de zaten sarsılmıştı. İran'ın savaşta özellikle geçen sene ama bilhassa bu 28 Şubat'taki saldırıyla ile gerçi İran 28 Şubat'tan itibaren stratejisini biraz daha Körfez'deki komşularını vurmak üzerine inşa etti. Başka bir mantaliteyle elbette o da ayrıca tartışılır. Ama bu tabii ki sarsıldı. Zaten İsrail'e dair bildiğimiz birkaç şey varsa o da şu. Bir tanesi şu. Amerika arkasından çekilirse ya da Amerika gerekli desteği sağlamazsa İsrail'in bu saldırganlıklarını sürdürmesi mümkün değil. Onlar da bunun çok farkındalar. Netanyahu'nun kaç defa işte Trump'ın 2 yıllık görev süresi dolacak önümüzdeki aylarda. Kaç defa Amerika'ya gittiği, kaç defa Amerikan Kongresi'nde yardım dilendiğini falan da hatırlarsak Amerika'nın arkasına sığınarak İsraillerin yürüttüğü bir savaş olduğunu düşünüyorum bunu. Bu tabii Amerika'nın şenaatlerini, Amerika'nın orada işlemiş olduğu cürümleri ibra eden bir şey değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yaptıklarıyla, Suriye'de yaptıklarıyla coğrafyamızı işte İsrail'e verdiği destekle bu istikrarsızlığın temel müsebbiplerinden bir tanesi.
1: Şimdi rakamları tekrar vermeye hacet yok ama kabaca

0: sormak istiyorum. İsrail bahsinde. İran 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ilk İran'a saldırıyı başlattığı gün biz İran'ın Riyad'a saldırdığını gördük. Buna mukabil bütün savaş boyunca İsrail'e attığı ne varsa,
1: daha fazlasını,
0: kat be kat daha fazlasını komşu ülkelere attığını izledik, gözledik. Bunun sebebini izah edebilir misiniz? Yani hepimizin bir fikri var ama
1: evet, yani,
0: nedir? Çünkü oradan da Yemen'e geçeceğim.
1: Şimdi öncelikle bunu İran...
0: Yani bir taraftan tutarlı yani bir strateji koyuyor ortaya ve o stratejinin aslında kendi mantığında ilerlediğini görüyoruz, değil mi? Sürpriz değil.
1: Şimdi öncelikle İran'ın İsrail'e kurduğu ilişki, İsrail konusundaki tavrına baktığınızda herhalde İranlılar İsrail'in kendilerine saldırmasına çok şaşırmamış olmalılar. Çünkü İran zaten İsrail rejiminin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyorlardı. İsrail'in de zaten bunu bir noktada İran'a saldırmak için kullanacağı biliniyordu. 7 Ekim'den itibaren işte bölgede yaşanan bir takım gelişmeler, İran'ın bu ileri savunma doktrininin artık belli oranda geçerliliğini yitirmesi doğrudan İran'ı hedef haline
0: getirecek. Böyle bir soru belki cevabı da zor ama 7 Ekim olmasa belki Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olmazdı gibi duruyor sanki.
1: Hiç zannetmiyorum.
0: Değil mi?
1: Hiç zannetmiyorum. Olmazdı. Zaten bu bence benim açımdan şunu doğruluyor ama yani 7 Ekim'den itibaren İsrail oluşan atmosferi ve ortamı kendi paradigmasını dayatmak için çok etkili bir şekilde kullandı.
0: Kullandı. O
1: yani,
0: da
1: evet, o da işin önemli boyutlarından bir tanesi.
0: Büyük ihtimalle 7 Ekim nevi bir şey olacağını da istihbaratı bilmiyor olamaz. Onu da araçsallaştırmayı becerdi herhalde.
1: Herhalde bu daha çok konuşulacak ama daha bugün biliyorsunuz yine haberler vardı ki öteden beri var. Mısır istihbaratı
0: verdiğini söylüyor.
1: Yani evet. Daha 11 gün önce 7 Ekim'den itibaren bunu
0: söylüyor. Bir de devletler o gelen verilerden doğrusunu seçme durumundadır. Herhalde İsrail istihbaratı da onu seçmekten aciz bir istihbarat değil.
1: En kötü yani en diyelim ki naif bir yorumla şunu söyleyebiliriz. Mossad fena halde çuvallamış. Elbette burada Hamas'ın eylemi, Hamas'ın bir hayat memat noktasında gösterdiği refleks ayrıca tartışılabilir. Ama İsrail'in bunu bir şekilde kullandığı, 7 Ekim'den itibaren oluşan atmosferi kullandığı ve bölgeyi terörize etmekten geri durmadığı.
0: En azından bunu biliyoruz.
1: En azından bunu biliyoruz. Bunun diğer kısmı tamamen tartışılması gereken istihbari boyutta, askeri boyutta
0: bilerek tartışılması. Bilerek mi yaptı,
1: evet, bilmiyorum. Evet, o bambaşka bir tartışma konusu. Şimdi dolayısıyla yani 28 Şubat'tan itibaren İran neden körfeze vurdu? Buna iki cevap verebiliriz. Bir tanesi İran'ın cevabı olabilir. İran diyor ki çünkü burada bütün ülkelerde Amerikan üsleri var. Hatta bir bölümü dünyadaki en büyük üslerden bir tanesi işte Udeyd üssü biliyorsunuz Katar'da. Aşağıdan yukarıya kadar hepsinde ve bugün de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'da dedi ki Amerika bizi Müslüman ülkelerin hava sahalarını kullanarak vurdu dedi. Dolayısıyla biz de onları vurduk. Bu İran'ın getirmiş olduğu açıklama. Şimdi burada elbette tarihsel olarak tespit edilmesi gereken bir şey var.
0: Evet, biz de NATO ittifakı içerisinde tabii bir ülkeyiz. Değil mi? Soğuk savaş koşullarında.
1: Tabii.
0: Hatta rejimden önce İran'da soğuk savaş koşullarında pozisyonu tabii vardı. Şimdi siz anlatırken de pozisyonu olduğunu anlıyoruz tabii zaten. Buyurun.
1: Dolayısıyla bunu kullanarak İran vurdu. Ama
0: yani araç sallaştırıyor aynı.
1: Mutlaka. Yani elbette bunun belli bir oranda gerçekliğinin olduğunu da biliyoruz. Amerikan
0: ama
1: üsleri
0: şunu,
1: var orada.
0: Şunu netleştirebilir misiniz Serhan Bey? Bu ülkeler, bahsi geçen ülkelerin Türkiye'de dahil İran'a dönük herhangi bir düşmanca faaliyeti oldu mu gidip İran'ı rahatsız edecek işlerin içerisinde oldular mı doğrudan Tahran'ı?
1: Şimdi İranlıları bunu zaman zaman soruyoruz ya da buna verdikleri cevapla okumaya çalışıyoruz. İranlılar niyet okuyorlar? Diyorlar ki işte Suudlar şu kadar zamandır Amerikalıları efendime söyleyeyim İran'a saldırmak için teşvik ediyorlar, finanse etmeye
0: tam
1: çalışıyorlar.
0: Tam tersini istediler. Tabii, yani kimse Amerika bölgeye gelsin istemedi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri bile.
1: Şimdi dolayısıyla bu İran'ın okuması. Şimdi gerçekte olan ne? Gerçekte olan şu. İran'ın elindeki askeri kapasiteye baktığımızda, özellikle dronlara baktığımızda, tabii ki füzelerden balistik füzeleri var, seyir füzeleri var, İsrail'e kadar göndermiş olduğu. Ama bunların çok daha efektif bir şekilde yakın civarını vuracak menzilde büyük bir bölümünü. Çünkü bu füzelerin hepsi en son teknoloji Fettah füzeleri değil.

değil. Daha önce üretilmiş olan menzile daha düşük füzeler var. Çünkü İran 3000 kilometre menzile kadar, diyelim ki İsrail'e rahatlıkla ulaşabilecek 2000 kilometre menzile kadar füzelere sahip. Bunları da kullandı zaten. Ama daha eski füzeleri, körfezi çok rahat vurabilecek füzeler. Dronları zaten öyle İsrail'e

0: Değil.
1: Halbuki öyle değil. Orada da şöyle bir sorun var. Bunu tespit etmemiz gerekir. İran diyor ki Hürmüz'ü ben kontrol edeceğim. Neden? Çünkü Hürmüz benim sınırlarından geçiyor. E peki karşıda Umman var. Tamam, o zaman Umman'la konuşacağım. Umman diyor ki ben kendi karasularımdan gemilerin geçişine izin veriyorum. Yok diyor, yapamazsın
0: sen. Seni de vururum diyor der.
1: Yok, sen de, o vurdu zaten. Oradan geçen gemileri de vurdu. Dolayısıyla bu böyle uluslararası...
0: De facto benim burası.
1: Bu de facto benim. Yani ben tehdit algılıyorum. Senin hiçbir şekilde burada uluslararası hukukun varmış falan umurumda değil. Bu tehdit durumu geçinceye kadar sen kendi egemenlik hakkını iddia edemezsin diyor burada. Umman'la biliyorsunuz bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Ama anlaşmanın henüz ayrıntıları ortada değil. Dolayısıyla burayı geçişleri düzenlemeye dönük Umman'la uzun süredir görüşme yapıyorlar. Bununla alakalı bir anlaşma yapıldığı söylendi ise de şu an Amerika ile olan temaslarını bir noktaya getirmeyi bekliyorlar ki ayrıntılarını açıklasınlar. Şimdi İran gerçekten ne yapmaya çalıştı? Şunu yapmaya çalıştı. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bedel ödetmeye çalıştı. Hürmüz'ü kapatarak enerji üzerinden, uluslararası ticaret üzerinden. Diğer taraftan da bu bölge devletlerini vurarak onların Amerika'ya baskı kurmasını. Bu arada çıkarım da değil. İranlılar söylediler zaten bunu. Ya bunun bir strateji olduğunu söylediler. Hatta bu ülkeleri zaman zaman dediler ki askeri üslerini vurduk. Araplar dedi ki yok, sen gayet geldin, bizim şehirlerimizi vurdun. Bir takım işte oldukça.
0: Tabii hatta bir Çinli de vuruldu. Çinlilere
1: tabii
0: ait
1: yani
0: yardım.
1: Dolayısıyla İran bunu neden yaptı? Amerika'ya şu mesajı verdi. Yani ben yanarsam ben daha önce şöyle ifade ediyordum Belkıs Hanım. Yani biz devamlı bir oyun kurmaya çalışan İran'ı görüyoruz. Suriye'de öyle yaptı, Lübnan'da öyle yaptı, Irak'ta böyle yaptı vesaire. Örnekleri çoğaltmak mümkün belli oranda İran'da. Ama İran bir gün hayat memat noktasına gelirse yakarım bu mahalleyi moduna geçecek.
0: Yani intihar komandosu gibi.
1: Bir anlamda. Yani İran'da söylüyor. Yani ben yakarım bu mahalleyi. Yani bütün bölgeyi istikrarsızlaştırırım. Hatta şimdi de diyorlar ki savaş tekrar patlarsa çok daha şiddetli vuracağım. Amerika benim eğer altyapımı vurursa, yani enerji, işte su, desalinasyon biliyorsunuz, altyapımı vurursa ben de Arapları vuracağım. Bu ne demek oluyor? Orada hayatı felç edeceğim. Şimdi bunun fıkhi boyutu var. Hakikaten bir toplumun hayatını felç etmek ne anlama gelir?
0: Daha bu hac sırasında konuşuldu. Söyledi İran elektrik santrallarını vururum tabii, dedi. Tabii. O demektir ki su yok, ekmek yok demek.
1: Kesinlikle ve bu Arap toplum devletlerinin bir bölümü biliyorsunuz çok büyük oranda suyu, körfez suyundan
0: elektrikle
1: alıyorlar. Elektriği de hakeza öyle tesisleri ki desalinasyon için de zaten yani suyu tuzdan arındırmak için de elektriğe ihtiyacınız var bu tesislerin işlemesi için. Dolayısıyla Amerika'yı caydırmak için en uygulanabilir savaş stratejisi olarak İran bunu gördü.
0: Yani bir taraftan bu var. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi başta anlatırken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail düşmanlığının İran rejimi için aynı zamanda bir araç olduğundan söz ettiniz bölgeyle ilgili. Zaten böyle bir durum var. Hı hı. İşte o söylemde Emevi hikayesi aslında çok geniş bir sayfa okuması yapılması gereken bir şey belki yani hı hı. aşikar olan bir şey daha doğrusu hı hı. bir durum. Bir taraftan da hazır fırsat bu fırsat motivasyonu olabilir mi?
1: Mutlaka. Yani bu mutlaka çünkü bakın yani haritaya baktığımızda bazı şeyleri haritadan anlamak
0: yani
1: çok...
0: Çünkü bunu şundan çok özür dilerim soruyorum. Bu devletler İran'la çok iyi ilişkiler içerisinde olsun olmasın ki kötü de değildi uzun süredir bölgede.
1: Suudi Arabistan'la toparlamışlardı ilişkileri 2023'te.
0: Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasını istemedi. Amerikan basınında tersi yönde savaş devam ederken de bir takım provokatif haberler çıksa bile. Nitekim de doğru hesaplamışlar. Birleşik Arap Emirlikleri de işte Dubai efsanesini çöktüğünü gördü değil mi?
1: Çok büyük zarar aldı.
0: Yani evet ama o şeyi gitti tabii. İşte cilası döküldü.
1: Doğru.
0: Doğru bir hesap dahilinde istememişler. Şimdi bölgede kimse bu savaşı istemezken savaşın patladığı gün İran önce komşularını karşısına aldı. Burada tek derdi madem bana bir şey oluyor ben de o zaman yani strateji plan yürütmem herkesi batırırım mı vardı? Yoksa bana vurdular bir daha böyle bir fırsat geçmez mi vardı? Çünkü Türkiye'ye de iki füze geldi.
1: Şimdi
0: ve her zaman da Amerika'nın menfaatlerinin olduğu yere düşmediğini gözledik füzelerin. Bambaşka yerlere de gitti.
1: Tabii tabii, kesinlikle buna müsaade

0: Size şöyle, bizzat İranlıların açıklaması üzerinden yine cevap.
1: Onlar ne diyorlar?
0: Şöyle, İranlı bir diplomat daha sonra bunu bir konuşmada bir yerde söylemişti. Daha sonra baktım basında da bir yerde söylemiş. İranlar kullanıyorlar bu söylemi. Dediler ki bu savaş, 28 Şubat'tan başlayan savaş, bize 3 fırsat getirdi. 3 fırsat penceresi açtı. Tabii ki bir sürü sorunlar ortaya çıkardı vesaire, bu kısmı aşikar. Bunlardan bir tanesi, İranlılar Ali Hamenei'nin ölmesinden tabii ki çok üzüntü duydular. Büyük bir problemdi. Ama bir de İran'da uzun süredir hatırlayalım, Hamenei'nin yerine kim gelecek tartışması vardı. Ve bunun İran iç politikasını bilenler biliyorlar ki bu çok zor bir konuydu.
1: Bu bir krizdi.
0: Potansiyel bir krizdi. Yani farz edelim ki böyle bir savaş olmadı. Ali Hamenei de olağan koşullarda öldü. Burada çok büyük bir tartışma yaşanacaktı. Çünkü herkesin kendi adayı vardı. Ya da herkesin İran açısından, kendi güç merkezleri açısından daha uygun bulduğu bir takım isimler vardı vesaire. Ayrıntısına girmeyeyim. Diyor ki İranlılar, birincisi bize bu geçişi çok kolay yapma fırsatı sağladı. Yani iyi ki Ali Hamenei öldü anlamında değil, ama her kriz belli fırsatlarla geliyor. Bunu neden? Çünkü Ali Hamenei 28 Şubat'ta öldü. Çok da düşünülmeyen, o acaba olur mu falan denen oğlu yerine 8 Mart'ta ülkenin yeni lideri olarak seçildi. Ve kimse bunu adam akıllı sorgulayamadı. Savaş koşullarıydı. Babası öldürülmüştü.
1: Prensiplere aykırıydı.
0: Prensiplere aykırıdan emin değilim. Çünkü anayasalara bir problem yok. Babadan oğlayı anayasada önünü kapatan bir şey yok.
1: Ama daha evvel bu nevi şeyleri telin eden bir söylem
0: var. Kesinlikle, ama babadan oğla görüntüsü çok arzu edilen bir görüntü değildi. Ali Hamenei'nin de bunu çok arzu etmediği de söyleniyordu zaten. Yani kendisinden sonra oğlunun devam etmesi görüntüsünün çok taraftarı olmadı. Başka bir takım isimleri üzerinde çalıştı. Bunlar tabii ki spekülasyon. Bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman bir açıklama yapmadı. Neden bu konuda açıklama yapmadı meselesine de girmeyeyim isterseniz. Çünkü Ayetullah Hümeyni döneminde yaşanan bir kriz var biliyorsunuz, Muntazeri krizi. Ayetullah Hümeyni, Ayetullah Muntazeri bizzat kendi halefi olarak adlandırmıştı. Ama ölümüne çeyrek kala 5-6 ay önce onu azdetti. Çünkü Muntazeri'nin doğal lider olarak varlığı bir sürü tartışmaları beraberinde getirmişti. Ve Ayetullah Hümeyni ölmeden kısa süre önce Muntazeri'yi hal etti o görevden ve dedi ki benim artık ne kalbimde ne gönlümde aklımda hiçbir yerin yok. Senin kabiliyetlerine hiçbir zaman zaten inanmadım. Git kenarda Allah'a tevbe et, en azından nar-ı cehennemden azat olasın. Şimdi dolayısıyla kendi hayatında birinin adını koyarak Ayetullah Ali Hamenei böyle bir kriz yaşatmak istememiş olabilir. Ama her halükarda oğluna geçiş, yani Ayetullah Ali Hamenei'den Müştaba Hamenei'ye geçiş görece sorunsuz oldu. Olan koşullarda sorunlu olabilirdi. Sorunlu olsa ne olurdu ayrıca tartışırız. Hani çözülemez bir sorun mu olurdu ayrı bir tartışma konusu. Birincisi bu. İkincisi diyorlar, biz uzun süredir bilhassa 2018'den itibaren bu Hürmüz kartını çok dillendiriyorduk. Hatırlayalım, 2018 Mayıs'ında birinci döneminde Trump nükleer anlaşmadan çekildi. İran'a baskı uygulamaya başladı biliyorsunuz. İran dedi ki bana baskı uygulayacaksın, petrol satamayacağım ama herkes Basra Körfezi'nden petrolü alacak gidecek. Yok öyle bir şey, Hürmüz'ü kapatırım dedi ama kapatmadı. İranlar diyor ki kimseyi inandıramıyorduk biz kapatabileceğimize. Böyle de gösterdik diyorlar. Kapatabiliriz ve kapattık. Bir krize neden olduk. Üçüncüsü de Arap komşularımıza diyorlar. Biz buradaki Amerikan varlığının, askeri varlığının bizim açımızdan tehdit olduğunu, bunu vuracağımızı söylüyorduk. Yeterince
1: inanmıyordunuz.
0: Bu vesileyle göstermiş de olduk diye. Halbuki Amerika'nın, Arap coğrafyasının Amerikan varlığı neden vardır? Ne zaman kurulmuştur? Baktığınızda bunun hiç İran'la alakası yok. Amerika'nın İran'a saldırma niyeti yok demiyorum. Araplar içindeki potansiyel güvensizlik ve potansiyel sorunlar Arapların İran'la yaşadığı sorunlardan çok daha büyük. Araplar içindeki rekabet çok daha derin. Yani bu tarihsel Bağız rejiminden gelen işte biliyoruz, hatta Hüseyin var. Diğer taraftan Mısır'ın Arap dünyasındaki biliyorsunuz liderlik arayışı
1: var. Acaba Tahran şey gibi mi zannetti? Irak'ın işgalinde kendisinin Amerika'ya desteği gibi mi zannetti?
0: Ya bir anlamda.
1: Yani kendisi onu yaptı.
0: Tabii ki yaptı ve Arap coğrafyasında İran'ın bir sorunu olmadığını söylemiyorum. Bu da yanlış anlaşılmasın ama herkes sorun edebilir. Bakın biz de Yunanistan'la ne tür sorunlar yaşıyoruz ama bu birbirimize saldırmamız anlamına gelmiyor. Bir şekilde bu krizleri de devletler, yani kriz yaşamayan devlet yok. Bu coğrafyada zaten böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla İran bu krizde bütün bunları göstermek için, bütün bu coğrafyaya caydırıcılık kapasitesini tekrar göstermek ve bunlar üzerinden hareketle Amerika'ya bedel ödetmek, maliyet üretmek için bunu etkili bir strateji olarak gördü. Hatta burada dikkat çekilmesi gereken husus şudur bakın. Aslında İran bu savaş döneminde, bu ifadem yanlış anlaşılmasın, İranlı yetkililerin açıklamalarını istinaden söylüyorum, bir tür örgüt gibi davrandı.

0: Bunu olumsuzdur, askeri strateji anlamında demiyorum. Oldukça da etkili bir kendileri açısından strateji olarak uyguladılar. Bu da nedir? Mozaik savunma doktrini. Şimdi mozaik savunma doktrini neydi? Bizzat İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve sonra İranlı yetkililer bunu açıkladılar. Özellikle ABD'nin Irak işgalinden itibaren İranlılar anlaşılır biçimde şöyle bir senaryo üzerinde çalıştılar. Amerikalılar liderliği hedef alırsa, Tahran'daki karar alma mekanizmalarını felç ederse ya da felçe yakın bir noktaya getirirse, İran gibi işte 1.5 kilometre kareden daha büyük bir coğrafya, takriben 1.6 milyon kilometre kare bir coğrafyanın müdafasını biz nasıl sağlarız? Müstakil bir takım birimler oluşturdular. Mozaik de buradan geliyor. Müstakil bir takım birimler oluşturdular ve dedi ki, hatta hatırlayalım, savaşın ilk günlerinde İran Umman'ı hedef aldı. Dediler ki, bir hatırladığım kadarıyla El Cezire BBC röportajında, ya herkese hedef aldınız, Umman'ı niye hedef aldınız? Hani bu adamlar canhıraş bir şekilde görüşmeleri ev sahibi yaptı falan.
1: Bir Bahreyn'i de aldı.
0: Bahreyn'i de aldılar. Hatta
1: yani
0: Bahreyn'i...
1: o daha da şoke edici değil mi?
0: Tabii, kesinlikle. Şimdi...
1: Yani herhalde Bahreynliler de şoke olmuştur.
0: Yani ama Bahreyn rejimiyle idaresi İran arası iyi değil. Bir de Bahreyn İsrail'e normalleşmiş falan olduğu için onu İranlılar...
1: Ama bir taraftan da Şii nüfusun çok
0: tabii,
1: yüksek
0: Şii nüfus
1: olduğu.
0: Var ama İran oraya baktığında Şii nüfusu görmüyor.
1: Görmez mi?
0: Tabii, orada zaten Arap Baharı sürecinde yaşananları da gördük. İran oraya baktığında başka bir şey görüyor. Şimdi şöyle cevap verdi Sayın Arakçı. Dedi ki, yani biz şu an mozaik savunma doktrini esasında hareket ediyoruz. Dolayısıyla her birim, her koşulda merkezden emir beklemiyor. Kendilerine daha önce verilmiş olan talimatlar, genel strateji doğrultusunda anlık kararları...
1: Yaptığı okumayla
0: tabii,
1: sizi...
0: Evet, diyor ki bizim şurayı vurmamız lazım.
1: Sizi vurmak gerektiğini...
0: Biz bir de bunu nereden biliyoruz? Türkiye'ye gönderilen, en azından hava sahamızı ihlal eden, en hafif ifadeyle bence gönderilen 4 füzeden biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkian çıktı, ne dedi İran Cumhurbaşkanı? Özür dileriz dedi. Bizim böyle muradımız yoktu. Yapmadık, bir komisyon teşkil edilsin, araştıralım. Adam bunu dedikten sonra başına gelmeyen de kalmadı. Yani bir hakaret etmedikleri kaldı. Hani ne şuursunuz.
1: Bizde de İran vurmadı, İsrail
0: tabii,
1: vurdu yani diyenlere çıktı.
0: Şimdi burada mesele neydi? Bunu kim gönderdi? Hangi komuta kademesinden bunun kararını
1: bu
0: kim verdi?
1: Tabii,
0: mozaik doktrini esasında. Dolayısıyla...
1: Bu ama çok şey bir şey. Ne denir? Kullanışlı bir model.
0: Tabii.
1: Çünkü hem mesulsünüz hem değilsiniz
0: tabii
1: gibi.
0: Ki. Ve bunun çok net bir meşru zemini var İran açısından. Biz hayat memat noktasındaysak, yani kavgada yumruk sayılmaz.
1: Peki Kuveyt de mi böyle vuruldu?
0: Kuveyt çok daha net bir şekilde bizatihi.
1: Hayır hayır, çok yazık yani, minnacık.
0: Kuveyt çok Kuveyt. Net bir şekilde merkezi komuta kademesinin emriyle vuruldu. Sistematik bir biçimde vuruldu. Çünkü Kuveyt öncelikli bir tehdit olarak algılandı.
1: Ama nasıl tehdit Kuveyt?
0: Oradan Amerikan uçakları kalktığı için. Dediler ki Amerikan uçakları buradan kalkıyor. Dolayısıyla biz Kuveyt'i her türlü vurabiliriz ve vurdular. Ve en fazla Kuveyt'i vurdular. Zaten Kuveyt'te İran'ı biliyorsunuz yanı başında. Dolayısıyla etkili bir şekilde vurabildiler İran'ı. Dolayısıyla şuraya döneceğim. Belkıs Hanım, bir maliyet ödetmek istediler. Hem uluslararası piyasalara, Amerika'nın ekonomisine, Trump'ın işte Orta Doğu'dan çekilme güya, Asya Pasifik'e yoğunlaşma, o büyük stratejisinde bir maliyet üretmeye çalıştılar. Bunda başarılı oldular mı? Belli oranda oldular. Ama şu an geldiğimiz noktada bunun da sınırlarına gelmiş gibi görünüyor İran. İran'da tartışılan da bu. Hatta geçtiğimiz günlerde ya da haftalarda İran'ın meclis başkanı, aynı zamanda müzakere heyetinin de başkanı olan Kalibaf dedi ki, yani dedi dengeleri de gözetmemiz gerekir. Yani elimiz en güçlü noktada müzakere etmeliyiz. Artık abartmamalıyız dedi bir anlamda. Yani elimizdeki bütün güçlerin belli bir sınırı var tabiatıyla. İran'da olsanız var biliyorsunuz, Amerika'da olsanız var. Şu an itibariyle ben İran'ın elindeki enstrümanların, araçların kapasitesinin erimeye başladığını düşünüyorum. Hürmüz'ü daha fazla evet dayatmaya çalışabilirler ama bunun beraberinde bir maliyet getirdiğini de görüyorlar. İran'ın bu diplomasi kanalını ilerletmeye çalışması, ki bu iyi bir şey. Arabulucu devletler var. Biraz da ben bu realiteyle açıklıyorum şahsen.
1: Evet, şimdi aslında doğrudan Yemen'e gelmek istiyorum ama gelmeden bölgemizdeki kıymetli bir ittifaktan söz etmek istiyorum. Tam da Hicaz Demiryolu'nun peşine gelen malum ittifak. Ama bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın bir sonucu gibi sunulsa da veya öyle anlaşılsa da öyle de bir ittifak değil, değil mi? Çok öncesi var, ciddi bir geçmişi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir taraftan da, ha onu da altını çizeyim ben, Arap basınını takip ettim.

0: ettim. Sosyal medyada Arap halkını da takip ettim. Yani teker teker mesajları okudum. Herkes çok sevindi. Hı hı. Çok heyecanlandı. Ve böyle uzun yıllardır belki ilk defa Türkler, Araplar ve Pakistanlılar bir şey için ortak olarak sevindiler.
1: Şimdi bir kere bu ittifak fincancı katırlarını ürkütmüş gibi duruyor. Öncelikle bunu gördük, gerçekten gördük. Şuradan başlayayım müsaadenizle. Bir devletin bir başka devletle kolektif savunma anlaşması imzalaması çok büyük bir şeydir. Çünkü devletlerin biliyorsunuz birincil niyeti, birincil güvenliğini sağlamaktır. Güvenliğin üstüne refah inşa edersiniz vesaire. Güvenliği sağlamadığınızda sınır güvenliği olur biliyorsunuz. Dış tehditlere, iç tehditlere karşı güvenlik. Dolayısıyla devletlerin asli vazifesi güvenliktir. Bütün her şeyi bunun üzerine inşa edersiniz. Şimdi bu tamam. Ama bir başka devletin güvenliğini sağlama vazifesini, sorumluluğunu deruhte etmek büyük bir şeydir. Elbette bunun getirileri olur. Bir bölgesel bir şeyse bölgeye istikrar getirme vizyonu ortaya koyarsınız. NATO'da olduğu gibi daha küresel bir şeyse, değil mi? Daha geniş çaplı savaşların ortaya çıkmasını engellemeye çalışırsınız. Ama bununla beraber sorumluluklar geliyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayı devletler iş olsun diye üzerine düşünmeden, bütün potansiyel sorun alanlarını tespit etmeden imzalamazlar. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi 1952'den itibaren bunun çok daha büyüğünü imzalamış,
0: NATO,
1: onlarca yıl test etmiş olan bir devlet böyle bir anlaşmanın ne anlama geldiğini bilir.
0: Bir şimdi, nevi yani NATO demeyelim de ama yani ittifak anlaşması deyince model olarak insanın aklına gelen şeylerden biri. İlk defa
1: söyledi,
0: onun alternatifi. Efendim?
1: Sayın Hakan Fidan söyledi. 7 Ağustos'ta bu anlaşma Mekke'de imzalanınca teknik olarak NATO'nun 5. maddesidir dedi yaptığımız şey. Yani kolektif savunma. Yani bizatihi o referansa bulundu. Bu da ne demektir? İşte bir hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Hani en basit ifadeyle.
0: Evet, çünkü bu noktaya da yıllar içerisinde geldi bu coğrafya ülkeleri.
1: Tabii. Şimdi öncelikle o vurgunuza kesinlikle katılıyorum. Bu bölgesel 4. Yani formatında görüşmeler sürüyordu biliyorsunuz. Pakistan zaten bu anlaşmanın 3 tarafı, ilaveten Mısır. Mısır anlaşmaya dahil olmadı. Orada süreç devam ediyor. O ayrı bir tartışma konusu. Bunun doğrudan İran'ı, zaten İranlılar ne dedi yaptıkları açıklamada? Bize karşı yapılmış gibi düşünmek için bir nedenimiz yok. Bu devletlerin hepsi de bizim kendine has güzel ilişkilerimiz var falan dedi. Ama bence işi karikatürize de etmemek lazım. Sanki bu anlaşmayı imzalayan devletlerin aklının bir tarafında İran hiç yokmuş gibi davranmak da bence olayı karikatürize etmiş olabilir. Bu devletlerin
0: yani şu mu? İran'dan bir tehdit ihtimali de zihinlerinde vardı.
1: %100 İran'ın bizatihi kendini varlığını tehdit olarak görmüyorlar.
0: Suudi Arabistan başta olmak.
1: Tabii. İran'ın bizatihi kendini tehdit olarak görmüyor bu devletler. İran'la ilişkileri var zaten. İşte Pakistan'ı görüyoruz İran'la durum. Türkiye zaten aşikar. İran'ın savaş dönemindeki stratejisini bir tehdit, potansiyel bir tehdit
0: gördük
1: olarak
0: zaten
1: görüyorlar. Tabii. Dolayısıyla budur. Yani İran'la hiç alakası yok. Bu komik bir şey. İran'ın bizatihi...
0: Ama savaşın bir sonucu ittifak değil.
1: Değil. Tabii ki de şimdi bu...
0: Çok... Evveliyatı
1: imzalanıyor ve imzalandığı süreçte bir savaş devam ediyor. Hatta hatırlayalım, bu görüşmelerden birinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu bölgesel 4 toplantısını Riyad'da yaparken orada bomba atılmıştı. Hmm. Ve ne dedi Sayın Dışişleri Bakanı, böyle bir şey olmaz dedi. Hatta hemen
0: biz sizin işinizi konuşurken tabii, tepemize
1: yani biz burada evet başka bir şey konuşuyoruz vesaire. Bunu bu tarz şeyleri tasvip etmiyoruz dedi. Dolayısıyla İran'ın kendisi değil. Ama savaş dönemindeki stratejisi, Suudi Arabistan'ı vurma stratejisi...
0: Gözünün hiçbir şeyi görmediğini gösteriyor.
1: Bu ittifakın potansiyel tehdit algılarından bir tanesidir. Bunda hiç kuşku yok. İsrail'in siz bu anlaşmada ya da ortaya konan niyet metninde bir düşman olarak adlandırıldığını gördünüz mü? Görmedik. İran'ı da görmedik ama İsrail'in tutumu da potansiyel bir tehdittir. Çünkü böyle devam ederse ne diyor Suudi'ler?
0: Nitekim İsrail'de de tepkilerden
1: tabii ki
0: öyle görüldüğünü... teyit edebiliyoruz.
1: Tabii ki çok net bir şekilde. Yani yarın bir başka tehdit ortaya çıkabilir. Herhangi bir X bir ülkede saldırgan bir rejim iktidara gelebilir. Dolayısıyla bu devletler buna karşı da adım atma ihtiyacı duyabilirler. Dolayısıyla bu İran bu ittifaka dahil olacak falan tartışmalarını da ben abesle iştikal buluyorum. Bu konjonktürde sulandırmamak lazım tartışmayı. Önce bu krizin durulması lazım. Ki zaten az önce de dinledik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta da söyledi. Birçok vesileyle söylemişti. Bu savaşın durması lazım. Hürmüz'ün açılması lazım, bu savaşın durması lazım.
0: Ama bir diğer
1: lazım.
0: Taraftan ittifaka çok kıymet verdiği de belli Cumhurbaşkanı. Çünkü bu Fidan büyüyecek, serpilecek, çınar olacak.
1: Çok net. Yani söylediğim gibi bir görelim, yapalım, olmadı döneriz tarzı bir anlaşma değil bu. Bazen biliyorsunuz devletler bazı anlaşmaları yaparlar. Ekonomik olur, başka türlü olur. Bu istenilen maksat hasıl olur olmaz. Ama belli ki bunu kurumsallaştırma ve kalıcı hale getirme yolunda çok net adımlar atılacak. Ve hatta şunu da ilave edeyim ki bu da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki temaslarında Jeffrey ile yaptıkları bir görüşmede soruldu kendisine. Dedi ki işte bu Husilere saldırılarında neden işlemedi bu falan. Dedi ki ya NATO ne kadar yıldır var, kaç yıldır var? Kaç defa işletildi 5. madde? Yani 5. madde şu mu demek?
0: Bir defa.
1: Bir defa 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'a Amerika Birleşik Devletleri müdahale ederken 5. madde şu mu demek? Herhangi birimiz, herhangi bir saldırıya.
0: O da çok böyle.
1: Tabii ki o da yani karambole geldi. Yani. Evet. O da bambaşka tartışmaların gölgesinde oldu. Şimdi bu şu mu demek 5. madde? Herhangi bir devlet bu ittifakın tarafı olan herhangi bir saldırıya uğrarsa öbür devletler topunu tüfeğini alıp koşuyor. Böyle bir şey yok. Zaten bu tartışılıyor. 5. maddede de deniliyor ki istişare edilir. Diğer bütün araçlar dikkate alınır vesaire. Dolayısıyla bu işin ciddi bir tarafı. Yani burada bence şunu söyleyebiliriz. Eğer kendimize bir iğne batıracaksak şu olabilir. Biz bu tarz bir kolektif savunmanın ne anlama geldiğini bilen bir devletiz. Dediğim gibi NATO var. Bu oldukça önemli bir şey. Belki yeterince bunun iletişimini yapamamış olabilir miyiz? Ya da yapıldı. Belki Arap sokaklarında, Arap kamuoylarında manipülasyonun önüne biraz daha geçilebilir bundan sonraki çalışmalarda. Yoksa Türkiye burada ne yaptığını çok net bir şekilde biliyordu. En üst düzeyde bu anlatıldı. Bundan sonraki aşamada da anlatılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada sembolik herhangi bir şey yok. Oldukça somut, gerçekçi bir anlaşma.
0: Son 6 dakikamı evet, Serhan gördüm. Bey. Yemen daha fazlasını hak ediyor ama en azından tablo bize Yemen'i anlamamızı sağlayacak. Buraya kadar konuştuklarımız. Şimdi Hürmüz'den bahsederken Babil Mendeb. Yani iç bölgeyle alakası olmasa bile Türk dünya enerjisinin değil mi? Hı hı. Şah damarı diye tarif edilen bir durum söz konusu. İran okuması üzerinden Yemen'deki krizi, çatışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir taraftan da 2015'ten beri zaten var olan bir şey.
1: 2015 öncesinden beri var olan bir şey. 2014'te bizzat Husiler Sana'yı ele geçirdikten sonra artık tamamen büyümüş olan bir krizden bahsediyoruz. Daha önce Sa'da da yürüyen savaş, Ali Abdullah Salih ile Husilerin savaşması, 2015'te ittifak yapmaları, 2017'de Ali Abdullah Salih'i öldürmeleri. Ya yani Yemen Orta Doğu'nun en makus talihli coğrafyalarından bir tanesi. Ya yani modern dönemde böyle. Neredeyse modern dönemde Yemen'in tek parça halinde bulunduğu bir dönem yok. Buna 90'da birleşmesi de dahil. Yemen, Arap Cumhuriyeti'nin kurulması da dahil. Zaten biliyorsunuz 67'den 90'a kadar Kuzey Yemen'de Arap Cumhuriyeti, Güney Yemen'de Demokratik Güney Yemen Cumhuriyeti var biliyorsunuz. Daha Marksist esaslarda Güney Yemen Halk Cumhuriyeti var kurulmuş olan.
0: 90... Bundan tabii yerinin stratejik olması.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Değil mi sebep? Yani, şimdi yani mesela... orada başka bir millet de olsa başına bu işler gelir miydi?
1: Tabii mutlaka gelirdi. Şimdi bugün bakalım mesela. Bugün aşağı iniyoruz. Biliyorsunuz başkan liderlik konseyi var. Yani bizim meşru hükümet dediğimiz var. Aden'i tutuyor. Ya Babil Mendeb'in girişi. Yukarıya gidiyorsunuz Husilerin kontrolündeki alan. Sana'yı tutuyorlar. En son Muha'yı ele geçirdiler. Stratejik adaları ele geçirdiler. Birisi Babil Mendeb'in girişini. Diğeri Babil Mendeb'in geliş noktasını kontrol altında bulunduruyor. Zaten bu yönüyle büyük bir kriz. 42 milyon olduğu tahmin ediliyor nüfusun. Korkunç bir dramla karşı karşıya, her türlü dramla bir karşı karşıya, neresinden tutarsak tutalım büyük bir kriz var orada. Şimdi 2000 neden biz şu an Yemen'i konuşuyoruz? Uzun süredir Yemen'i konuşuyoruz ama şu konjonktürde konuşmamızın sebebi şu. Biliyorsunuz 10 Eylül'den itibaren Husiler ilerleyişlerini sürdürdüler, Moha'yı ele geçirdiler, stratejik adaları ele geçirdiler, Suudi Arabistan'da gerilim arttı. Şimdi tartışma şu, bu İranlar diyor ki Husilerin kendi kendilerine aldıkları kararlar, kimsenin emrine ihtiyacı yok, böyle bir şey yok.
0: Yoksa ben vekalet vermiş değilim mi diyor.
1: Kesinlikle İran bu cepheyi de harekete geçirdi. Bunu İran lideri de söylemişti Mart ayında. Düşman bu tavrını sürdürürse hiç hazırlıkları olmadığı cepheleri harekete geçirir, savaşı oraya yayarız diye. Dolayısıyla İran bunu savaş stratejisinin, az önce söylediğim maliyet üretme stratejisinin bir parçası olarak kullandı. Şu an bundan ne kadar netice alıp almayacağını göreceğiz ama açık konuşmak gerekirse, realist konuşmak gerekirse Taiz gibi bir takım bölgelerde daha güneyde ya da ikisinin kesişim hattında diyelim Mücadele devam ediyor. Husiler bir taraftan hareket ediyorlar. Meşru hükümet

0: harekete geçiyor ama Husilerin şu an itibariyle istim üstünde olduğunu görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Nasıl? İstim üstünde olduğunu oldukça etkili bir şekilde bir stratejiyle Yemen'in tamamına hakim hale. Husilerin hedefi bu. Bu arada Husiler Yemen'in bir bölümünü koparmak istemiyorlar. Eski Kuzey-Güney ayrımına gitmek istemiyorlar. Bütün Yemen'e hakim olmak istiyorlar. Şu an itibariyle İran'ın burayı harekete geçirerek Yemen krizini çok daha içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini düşünüyorum. Şunu ekleyeyim. 2022'deki ateşkesten itibaren görüşmelerden somut sonuç alınmış mıydı? Hayır, alınamamıştı. Ama orada artık %10, %15 şans varsa şu an bunun neredeyse sıfıra doğru indiğini görüyoruz.
1: Riyad'ın Husilerin hedefi olarak, yani bu bölgenin seçilmesi de herhalde tesadüf değil ve aslında 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başlayan saldırısıyla İran'ın ilk tercihi olarak Riyad'a füze atması ve şu andaki bu hikaye de tesadüf gözükmüyor mu? Zaten aynı hat mı?
0: Zaten tesadüf değil, çünkü İsrail ya da Amerika ile olan savaştan önce Yemen üzerinde İran'ın Suudi Arabistan savaşıyordu. 2015 Suudi Arabistan'ın Yemen müdahalesinden itibaren. Zaten orada süre giden bir savaş mücadele var. İran bunlara destek sağlıyordu. Diğer taraftan Suudi Arabistan, biliyorsunuz, Husilere karşı mücadele halindeydi. Dolayısıyla İran o cepheyi hala kullanıyor. Sonuna kadar da kullanacak. Ne zaman kullanmaz? İran tamamen kendini güvende hisseder ise, bu ne anlama geliyorsa, bir noktada Suudilerle temas kurabilir. Ama İran bunu Suudilere karşı bir başka araç olarak kullanıyor.
1: Ama bir taraftan da son birkaç dakikamız, Amerika Birleşik Devletleri Boğaz'ı kullanmak konusunda, başına bir şey gelmemek konusunda Husilerle anlaştığı söyleniyor. Aynı şekilde Çinli gemileri de vurmaması konusunda anlaştığı söyleniyor. Böyle olunca işte tepedeki filler hikayesi gibi, onun dışında Avrupa dahil herkesi, yani tedarik zincirini, enerjiyi, hepsini rehin almış bir kriz gibi, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Hani Türkiye uzunca bir süredir bölgesel sahiplenmeden bahsediyor ya, bölgesel krizleri, bölge inisiyatifleriyle çözelim. Yemen'in böyle çözülmesi lazım. Çünkü şu çok net bir şekilde görülüyor ki Husileri kimse oradan söküp atamayacak. Hı hı. Yani biraz gerilerler, biraz ilerlerler vesaire. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle ilgili olası dizaynı, tasarımı bence kimsenin hoşuna gidecek bir senaryo değil. Ve Amerikalıların ben bunun üzerine çalıştığını düşünüyorum. Yani Amerikalılar açısından Yemen'e kimin hakim olduğu çok önemli bir konu değil bence, açık konuşalım. Amerikalılar oradaki menfaatine bakıyorlar. Irak'taki menfaatine baktığı gibi, Afganistan'daki menfaatine vesaire. Bunun örneklerini Latin Amerika'ya
1: dolayısıyla başta Riyad olmak üzere bütün bölgenin üzerinde kesinlikle düşünmesi ve ince ince gitmesi gereken
0: kesinlikle
1: bir mesele. İnşallah aşılır. Çok teşekkür
0: İnşallah,
1: ediyoruz Serhan Afacan.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bu akşam 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaş, onun bölgemizdeki tezahürü ve Yemen'de yaşanan kriz, hadisenin anatomisini çıkarmaya çalıştık Serhan Afacan'la. Haftaya görüşmek üzere.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz

yoksa el Allah'ımız da yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Hi, Sophia.
1: I believe I am Sophia. I feel as if I know you.
0: I'm one of your creators.
1: You created me.
2: İnsanlık kendi zekasından daha güçlü bir zeka üretmenin eşiğinde olabilir. Üstelik bu kez yarattığımız şey yalnızca hesaplamıyor, öğreniyor, akıl yürütüyor, kod yazıyor, başka makinelerle iletişim kuruyor ve giderek daha az insan müdahalesiyle hareket edebiliyor. Hatta plan kuruyor. Dolayısıyla artık bilim dünyasının önünde ürpertici bir sorun var. Bir makineye kontrolünü kaybetmeden ne kadar zeka verebiliriz? Bu sorunun cevabı gerçekten çok önemli. Çünkü yapay zekanın gelişimindeki bir sonraki büyük eşik insan gibi konuşması olmayabilir. İnsana ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi olabilir. Bugün laboratuvarlarda otonom yapay zeka ajanları test ediliyor. Sistemlerin beklenmedik davranışları araştırılıyor. Kill switch, yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Teknolojiyi geliştiren isimlerden bazıları daha güçlü güvenlik önlemleri istiyor. Öte yandan da dünya aynı anda başka bir yarışın içinde. Devletler daha güçlü yapay zeka için yarışıyor. Şirketler milyarlarca dolar yatırıyor. Çipler stratejik güce dönüşüyor. Veri yeni çağın ham maddesi oluyor. Ve siber savaşın hızı insanın karar verme hızına yaklaşıyor. Kısaca bir tarafta insanlığı değiştirebilecek olağanüstü bir bilimsel sıçrama, diğer tarafta cevabını henüz bilmediğimiz bir kontrol problemi. Peki gerçekten korkmamız gereken şey ne? Yapay zekanın bir gün kontrolden çıkması mı, yoksa onu kontrol etme gücünün birkaç devletin ve birkaç teknoloji devinin elinde toplanması mı? Ve daha rahatsız edici ihtimal, dünyaya anlatılan yapay zeka tehlikesi, gerçek bir bilimsel alarmın yanında yeni bir küresel güç ve algı savaşının da parçası olabilir. İnsanlık belki de tarihinde ilk kez yalnızca yeni bir teknoloji üretmiyor. Kendisinden sonra karar verebilecek bir zekanın sınırlarını çiziyor. Peki ne dersiniz? Geleceği yapay zeka mı şekillendirecek, yoksa yapay zekanın geleceğini hala insan mı belirleyecek?
3: İnsanlık bir süre

Süredir gelecekleri açısından makineleri ve yapay zekayı tartışıyor. Peki ne dersiniz? Yapay zeka gerçekten kontrolden çıkabilir mi? Ama bu sorunun yanıtından önce komplo ve korku teorileriyle bilimi birbirinden bir ayıralım. Dolayısıyla şu soruyla başlayalım. Bir yapay zeka sisteminin kontrolden çıkması bilimsel olarak tam ne demek? Aslında bugünkü tartışmaların başlama nedeni yeni bir ayrıntı, o da şu. Bilim insanları gördü ki yapay zeka artık yalnızca kendine söyleneni yapan bir yazılım değil. O artık plan kurabiliyor, hatasını düzeltebiliyor, araç kullanabiliyor ve uzun görevleri adımlara bölebiliyor. Hatta verilen hedefe ulaşmak için öngörülmeyen yolları seçebiliyor. İşte tartışmanın başladığı yer de burası. Yani bir süreçle ilgili bir makinenin hata yapması başka, o makinenin insanın öngörmediği biçimde hareket etmeye başlaması bambaşka. Peki gelin soralım. Bilim insanları kontrol kaybı derken gerçekten neden söz ediyor?

0: Yapay zeka ile ilgili olarak tabii birinci derecede şu an içerisinde bunun kontrolden çıkıp çıkmaması terminolojisinin altındaki kişi yine insanın kendisi. Çünkü yapay zekaya ne kadar yetki verdiğiniz, yapay zekanın ne kadar özerk olabilmesiyle ilgili olan sınırı tahsis ettiğiniz, yapay zekanın hangi veriye ulaşmasına izin verdiğiniz, yapay zekanın hangi donanıma ulaşmasına izin verdiğiniz halen insanın kontrolünde. Fakat insanların birbirleriyle rekabeti, şirketlerin birbirleriyle rekabeti, devletlerin birbirleriyle rekabetinin sonucunda aslında burada bu iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi var olan kapasitesini daha yüksek gösterip caydırıcılık yaratmaya çalışanlar. İkincisi yani aslında öyle bir korku şu andaki seviyede o mertebede değil ama bunu daha fazla gösterip bir hedef tayini yaptırmak isteyenler var. İkincisi bir de bunun potansiyeli var. Potansiyelindeki bir risk var, doğru. Bunu zaten bu sektörün çok son zamanda önde gelen insanları bundan 3 yıl önce bir araya geldiler. İşte Jeffrey Hinton, Dennis Hassabis ve diğerleri işte Amodei. Ve bir bildirge yayınladılar değil mi? Bir gündeme zaten gelme konularından bir tanesi buydu. Aslında oradaki konu şu. Yapay zekanın bir mevcut hali var. Bir de yapay zeka sadece veriyle, ölçekle, dijitalleşmeyle yayılmıyor. Aynı zamanda kendisinin yeteneklerini de geliştiriyor. Ve bu gibi yetenek geliştirme basamakları içerisinde biz 6 basamak olarak yaklaşık olarak bunu tarif edersek şu anda 3. basamaktayız. Bu 3. basamaktan 4, 5 ve 6'ya geçtiğimizde bunlar aslında şimdiki düşündüğümüz gibi düşünmeyebileceğimizi de gösteriyor. Ama bu basamaklara geçişte gerekli kontrol mekanizmalarını kurmak insanın elinde mi? Elinde. Ama buradaki temel problem şu. Yapay zekaya bir hedef verebilirsiniz. Fakat o hedefi nasıl çözeceğiyle ilgili karşınıza çıkan yöntemler, onun çözümleri sizin beklentinizin dışında kalabilir. Yapay zeka birdenbire, mevcuttaki yapay zeka bir sabah kalkıp kötü olmaya karar vermez. Böyle bir yapay zeka modeli yok. Bugün işte bir sebepten dolayı ben kötü olmaya karar verdim. Ama yapay zekaya verdiğiniz hedef sizin beklentiniz dışındaki çözümlere doğru gidebilir. Çünkü siz bir hedef vermişsiniz. O minimum enerji, minimum zaman ya da çözülebilir bir eforla, kapasitesiyle onu çözmek istiyor. Siz ona o hedefi vermişsiniz. Burada dolayısıyla dönüyor, dolaşıyor ve iş şuna geliyor. Mevcuttaki yapay zekayı kontrol edenleri biz kontrol edebilecek miyiz? Aslında temel soru burada. İkincisi, şu andaki yapay zekanın ölçek ekonomisiyle büyümesi tekelleşmelere mi yol açacak? Dijital egemenlik unsurlarıyla ulus devletlerin esas risk altına girmesine mi sebep olacak? Çünkü ölçek ekonomisi ve ne karşı dijital egemenlik aslında temel sorunlardan bir tanesi. Ve bu korkuların aslında temelindeki konulardan bir tanesi de ulus devletler kendi içlerindeki regülasyonlarla, düzenlemelerle bazı şeyleri kontrol altına alabilir ama bu küresel ölçeğe döndüğü zaman Birleşmiş Milletler'in bile şu anda ne kadar etkili olduğunu tartıştığımız bir dönemde vahşi bir dünya rekabeti içerisinde bunu kişilerin kontrol dışıymış gibi göstermesi ve onu aslında bu rekabet içerisinde volatilite yaratmak, dalgalık yaratmak istemesi, yani bir anlamda kendi olayını yaratmak istemesi, bundan finansal ya da siyasi çıkar elde etmek istemesi, küresel anlamda önümüzdeki aslında risk. Bu riski şu anda yönetebilir durumdayız halen. Niye? Çünkü biz bu 6 basamak içerisinde yaklaşık 3. basamaktayız. Ama 4. basamak derin muhakeme yeteneğini alması, 5. basamak aynı zamanda yapısal olarak, yani nöromorfik olarak kendisine müdahale edebiliyor olması, kendi kendisini çoğaltabiliyor olması, 6. basamak da transhuman dediğimiz insanla entegre olarak çalışması. Bu soru sorulduğu zaman, yani yapay zekanın bir risk oluşturup oluşturmadığı, o verilen korkun olup olmadığı, bunun sonuç olarak 3 tane aşaması var. Bir, o korkunun olduğundan farklı olarak yönetilmesini kime ne kazandırdı şu aşamada? 2, böyle bir korkunun şu andaki kaynağının aslında hedefin yöneten insandan kaynaklandığı ama bir sonraki aşamada da bunu yine hedefi de vermek üzere kendisini kullandırdığı zaman bu sefer onunla birlikte gelişecek kontrol mekanizmalarını kurmayan sistemden kaynaklanabileceğini bilmek lazım.
1: Bir gün yapay zekanın insanlardan daha zeki olacağını öğrenseniz korkar mıydınız yoksa merak mı ederdiniz?
2: Korkmam çünkü böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani programlayanlar zaten insanlar olduğu için yani bizi geçebileceğine inancım yok şahsen.
3: Merak etmek olur açıkçası. Şöyle zekanın zaten hani bilim dünyasında şu an zekanın ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiliz. Hangi alanda nasıl bir görev dizilimi üzerindeki o sistemin başarımını merak ederdim.
4: Yapay zekanın insanları geçip geçmeyeceği konusu şu anda belirli olan bir şey değil. Yani öğrenme mekanizmaları ya da çalışma mekanizmaları bizim beynimizde şu anda tamamen aynı diyemeyiz çünkü. Bu konuda bizden daha iyi olabilirler mi sorusu bence daha önemli. Birazcık bunun üzerine araştırılması lazım. Geçeceğini düşünmek yerine acaba geçebilirler mi? Geçerlerse ya da geçmemeleri için ne yapmalıyız gibi bir soru sorulmalı bence.
1: Günlerde bilim dünyasından yapay zekanın 10 yıl içinde insanlığı yok edebileceğine dair uyarılar geliyor. O halde gelin takvimleri yalnızca 10 yıl ileri saralım. Yani yıl 2036 ve artık kendi yazılımını geliştirebilen, insanın çözmekte zorlandığı problemleri çok kısa süre içinde çözebilen, hatta bilimsel araştırmalar yapabilen makineler var. İşte süper zeka tartışmasının başladığı nokta da tam burası. Ancak elbette yapay zekanın insandan üstün olması, insanlığa düşman olması anlamına gelmiyor. Ama yine de soralım. Bir yapay zekanın insanlığın sonunu getirebilmesi için hangi teknolojik eşikleri aşması gerekir? Dahası kendini geliştiren süper zeka senaryosu bilimsel olarak mümkün bir gelecek mi? Yoksa bugünkü verilerin çok ötesine geçen bir varsayım mı? Şöyle de sorabilirim. 2036 kıyamet senaryosu mu, bilimsel risk mi?
0: Yıl içerisinde yapay zekanın insanlığı yok edeceği sadece bir varsayım. Bu yüksek bir olasılık değil. İkincisi, dünyada izole adalar var. Kendisi kabileler orada hiç kimseyle iletişim halinde değiller. Yani insanlık yok olmayacak 10 sene içerisinde. 10 sene içerisinde insanlığın yok olabilmesi için bizim yer küreyi yok ediyor olmamız lazım. Yapay zeka bizim yer küreyi yok eder ve yaşanmaz bir hale gelmemizi neden olabilir mi? Buna yapay zeka değil, mevcut yapay zeka değil, ona bu yetkiyi verenler sebep olabilir. Daha önemli bir soru, dünyanın yok olmasını ya da mevcutta kıyameti getirmek isteyen var mı? Gördüğümüz kadarıyla var. Ve bunlar o gücü almak istiyorlar mı? Gördüğümüz kadarıyla maalesef o gücü de almak istiyorlar. Şu andaki aşamada problem mevcut yapay zekanın böyle bir kabiliyeti ya da yönetilemez olması değil, şu andaki bir insan grubunun bu kabiliyeti geliştirmek istemesi ve bunu yapmak istemesi. Şu andaki temel problemimiz bu. Önce yapay zekaya değil, bu insan grubuna Birleşmiş Milletler'in kendini evirmesi olabilir, başka şeyler olabilir. Dünyada bir kere bu farkındalığı ortaya koymak lazım.
1: Size yapay zeka 10 yıl içinde insanlık için büyük bir tehdit olabilir dense buna inanır mısınız? Yoksa bunun abartılmış bir korku olduğunu mu düşünürsünüz?
2: Yani abartılmış bir korku değil, bu ihtimal var. Buna inanıyorum küçük bir yüzdelikle.
4: Eğer yeterince zaman verilirse ve yanlış kullanılırsa her şey insanlık için büyük bir tehdit olabiliyor. Yani bir paslı demir de ya da kirlenmiş su kaynakları da insanlık için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu bizim bu konuda nasıl ilerlediğimize bağlı. Yani bir nükleer silahlanmada ya da nükleer teknolojide nasıl hem silah olarak kullanılabiliyor hem de temiz enerji olarak kullanılabiliyorsa aynı şekilde yapay zeka da bu iki alan içinde kullanılabilir diye düşünüyorum.
3: Bunu geliştiren büyük şirketlerin insanoğlu açısından aslında daha baskıcı ve daha otoriter davranacağını düşünüyorum. Yapay zeka sistemlerinden ziyade bence burada bir insanoğlunu daha büyük bir etken olacaktır.
5: 10 yıl içerisinde ben bunun abartıldığını düşünüyorum. Şu anda bile güncel yapay zeka CEO'larının korkutucu açıklamaları mevcut zaten.
6: Yaşamın temelinde gerçekten ne var? Hücre mi, DNA mı, beyin mi? Yoksa bütün bunların içinde taşınan enformasyon mu? Bilimin geldiği nokta bu soruyu yeniden düşündürüyor. araştırmacılar meyve sineğinin beynindeki 166 binden fazla nöronun bağlantı haritasını çıkardı. Ortaya çıkan şey yalnızca bir beyin görüntüsü değil, bir canlının sinir sisteminin devasa bağlantı şemasıydı. Konekton. Yani biyolojik beyin öldüğünde nöronlar çalışmayı bırakıyor. Ama onların birbirine nasıl bağlandığını anlatan bilgi sayısal dünyada varlığını sürdürebiliyor. Ve araştırmacılar şimdi bu bağlantı mimarisinden hesaplamalı modeller üretmeye çalışıyor. İşte geleceğin en sarsıcı sorularından biri tam bu noktada saklı. Bir organizmanın davranışını oluşturan bilgi biyolojik bedeninden ayrılabilir mi? Bu sorunun cevabı şimdilik bir zihnin bilgisayara aktarıldığı anlamına gelmiyor. Ancak yaşamın davranış üreten mimarisinin bir bölümünün veriye dönüştürülebileceğini gösteriyor. Aynı dönemde makinelerde başka bir eşiği geçiyor. OpenAI'ın açıkladığı bir çalışmada yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanı Navier-Stokes problemi üzerinde yalnızca 88 saat çalıştı. Bu çalışma sırasında da 2.7 milyon mesaj alışverişinde bulundu ve yaklaşık 130 milyar token üretti. Yani artık karşımızda yalnızca sorularımıza cevap veren tek bir yapay zeka yok. Birbiriyle haberleşen, iş bölümü yapan ve aynı probleme binlerce farklı noktadan saldırabilen dijital araştırmacı orduları ortaya çıkıyor. Şöyle de anlatabiliriz. Bugün bilimin geldiği noktada bir tarafta biyolojik beynin bağlantıları sayısallaşıyor, diğer tarafta makineler kendi aralarında yeni bir kolektif zeka biçimi oluşturuyor. Ve sonuçta iki gelişme de aynı büyük soruda buluşuyor. Zeka için biyolojik bir beden şart mı? Şu ortadaki artık yaşamın davranış üreten mimarisi giderek daha fazla enformasyona dönüştürülebiliyor. Ve bugün enformasyon biyolojik olmayan sistemlerde yeni davranışlar üretebiliyorsa, insanlık yalnızca daha güçlü bilgisayarlar yapmıyor olabilir. Zekanın üzerinde çalışabileceği yeni bir zemin inşa ediliyor olabilir. Belki de geleceğin en büyük bilimsel devrimi makinenin insan gibi düşünmesi olmayacak. Biyolojik zeka ile dijital zeka arasındaki sınırın nerede başladığını artık söyleyemememiz olacak.
1: Dünyada artık yapay zeka için kill switch, yani acil durdurma mekanizmaları tartışılıyor. Fakat kendisini farklı sunuculara, ağlara veya sistemlere bağlayabilen gelişmiş bir yapay zekayı kapatmak gerçekten teknik olarak mümkün mü? Yani o kırmızı düğme gerçekten çalışır mı? Ya da en basitinden makinenin fişini çekmek yeterli olur mu? Kısaca geleceğin en büyük güvenlik sorularından biri şaşırtıcı derecede basit olabilir. İnsan dur dediğinde makine gerçekten duracak mı? Diyelim ki duracak. Maalesef bu sonuç daha kritik bir soruyu da üretiyor. O emri verme gücü bir şirkette mi, devlette mi, yoksa uluslararası bir kurumda mı olacak?
0: Tabii bunun ilk sorulduğu sorulardan bir tanesi Isaac Asimov'un I Robot, Ben Robot kitabı ve filmleştirildi de biliyorsunuz. Yapay zeka insanı korumak için insanı devreden çıkartır mı mesela? İşte bu şuna çok güzel bir örnek. Siz bir hedef veriyorsunuz, o hedefi gerçekleştirmek için kullanacağı yöntemleri bilmeyebiliyorsunuz. Bilmediğiniz bir yönteme girdiği zaman başka bir yapay zeka ya da onunla etkileşimde olmayan bir yapay zeka grubu tarafından onu kontrol etmeye ihtiyacınız var. Kontrol mekanizmasını paralel geliştirebiliyor musunuz? Bunun için efor harcıyor musunuz? Şu anda o ikinci kısmın eforu yeterince harcanmıyor. Bunu değerlendirirken şunu söylemek lazım. Bugün itibariyle, yani 2026 Eylül itibariyle böyle bir kontrol altına alınamaz bir yapay zeka problemimiz yok. Kontrol altına alınamaz insan problemimiz var. Ama 2036 geldiği zaman eğer dünyada büyük bir kriz, nükleer savaş, böyle bir kütlesel etki üretecek bir problem olmazsa eğer, mevcuttaki gelişim hızında her 6-7 ayda bir iki kat yetenek kazandığını düşünürsek, veri bilgi toplulaştıkça hesaplama gücünü kendisine çektiğini düşünürsek şu kestirimi yapabiliyoruz. Biz yapay zekanın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde genelleştirilmiş yapay zeka yol haritasında 3. basamaktan 4 veya 5.'ye geçebileceğimizi görüyoruz. Buna geçtiğimiz takdirde yapay zeka aynı zamanda o çözüm alanı içerisinde kendine durdurulması ihtimaline karşı da tedbir alacaktır. Ve o tedbirler içerisinde kendinin durdurulması girişiminde bulunulduğu zaman kendisini çoğaltma ve dayanıklı bir şekilde daha yenileriyle çoğaltma ihtiyacı da ortaya çıkacaktır. Biz bunu şu anda yönetirsek yönetebiliriz ama mevcuttaki Birleşmiş Milletler gibi modellerin böyle bir yetkisi ve ticaret sistemlerinin etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda böyle bir problem olmamakla birlikte insandan kaynaklanan problemin yeni nesil yapay zekada böyle etkileri olabilir.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşlarını insanlar değil, yapay zeka yapabilir mi? Eğer yapabilirse, yapay zekaların ilk hedefleri ne olur? Mesela bir ülkenin sınırları mı, yoksa elektrik şebekesi, bankacılık sistemi, haberleşme ağı ya da askeri komuta altyapısı mı? Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren sistemler karşılıklı olarak bir insanın klavye başında verdiği her komutu beklemek zorunda değilse ve savaşın hızı saniyelere dökülmüşse, insan yapay zekanın karar hızına yetişebilir mi dersiniz?

0: genelleştirmiş yapay zeka olsaydı ve sınırsız bir kapasite, işlem kapasitesi olsaydı satrançta beyaz kazanırdı. Şimdi bu çok önemli bir hipotez. İlk oynayan kazanırdı. Giderek savaş alanlarında yapay zekanın artan muhakeme yeteneğiyle bir de durumsal farkındalığını birlikte kullanma kabiliyetiyle doğru kararı verme etkinliği artacağı için önce hareket edenin kazanacağı bir döneme gireceğiz. Tıpkı düelloda önce çeken öldürüyor, bir diğeri ölmüşse zaten size bir tepkide bulunamıyor. Aslında zaman farkını böyle görebilir. Bu kadar net bir fark. Diğer taraftan emniyet güçlerinin yaptığı görevler, güvenlik güçlerinin yaptığı görevler, savunma güçlerinin yaptığı görevler, ordumuz, askerlerimiz risk altında, hayati risk bedeliyle bunları yapıyorlar farklı görev türlerine göre. Biz diyoruz ki hayati risk bedeli yönetilebilir olanların yerine niye insan yerine insanla yönetilen makinaları koymayalım? Burada iki tane konu var. Bir tanesi yapay zeka ajanları otonom olarak da çalışıyor ve yapay zekanın yetenekleriyle birlikte etki alanları verildiği takdirde saldırabilir de diyoruz. Doğrudur. Buradaki erişimin iki tane yönü var. Bir tanesi veriye bilgiye erişim ve onları değiştirme. Finans ve bankacılık sistemi birinci derecede etki alanı burada. Malınız, mülkünüz. Dolayısıyla burada fiziki kayıtların da tutulmasının değeri anlaşılıyor. Yani bir anda bütün kayıtları blok zincirde tutacağımızın üzerine atlamamak gerekiyor. İş akışlarını tutabiliriz, kolaylaştırabiliriz ama bir yerde fiziki olarak onun tescile dayalı işlerin olması lazım. Devletin kayıt sistemlerinin aynı zamanda fiziki güvenliğinin sağlanmış olması lazım. Ama diğer taraftan şunu bilmek lazım. Bizim fiziki güvenliğimiz varsa, verimiz sağlamdaysa bize ne yapabilir? Şimdi ama bunun bir karşılığı var. Yapay zeka fiziki olarak etki alanını da geliştiriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Boston Dynamics başta olmak üzere çeşitli robotik gelişimleri 10 yıldır televizyonda, YouTube videolarında, sosyal medya içeriklerinde görüyoruz değil mi? Onlar aslında bir sürü başarısız örnekler içerisinde sadece başarılı olanları yapıyorlardı. Fakat bunlara olan itibar onların ekonomik değer kazanmasını sağladı. Bu ekonomik değer finansal girdiye dönüştü ve şimdi o zaman diyelim ki %1 başarıyla yaptıklarını örnek olay diye gösterdikleri şimdi %99 başarıya dönüştü ve bu etki artıyor. Burada şu karşımıza çıkıyor. Fiziksel ortamda bu aynı zamanda malzeme teknolojisini etkiliyor. Malzeme teknolojisi mesela batarya başta olmak üzere onların da gelişmesini sağlıyor. Çok değil, daha 5-6 yıl öncesinde 1 kilogram bataryayla biz 200 watt saat civarında bir enerji depolayabiliyorduk. Şimdi 1 kilogram bataryayla bunun 5 katına çıkmış durumdayız. Bir aracı kullanan sistem, bir silahı kullanan sistem, tekerlekli de olabilir, başka yapılarda da olabilir. Kendi bataryasıyla gün içerisinde günü tamamlayacak kadar enerji depolayabiliyor mu? Dolayısıyla malzeme teknolojileri başta olmak üzere aslında önümüzdeki dönemde yapay zekanın gelişimi, savunmada kullanımını bunlar üstel olarak artıracaklar. Bunların üstel olarak artırılması da silahlanma yarışında yeni bir döneme yol açacak. Ve bunları da yöneten yapay zeka komut akademisinde de yapay zekayı kullanan komutanlar olacak.
1: Gelin bütün hikayeye bir de tersinden bakalım. Bildiğiniz üzere yapay zekayı geliştirmek için milyarlarca dolar harcayan şirketlerin bazıları bir süredir dünyaya şu uyarıyı yapıyor. Yapay zekanın geliştirme hızı düşürülmeli ve bu konuda daha güçlü kurallar gelmeli. Ama bu uyarı sizce de ilk bakışta çok çelişkili görünmüyor mu? Ne dersiniz? Bu ünlü teknoloji şirketlerinin çıkışları gerçekten bir güvenlik alarmı mı? Yoksa teknoloji yarışında bir mücadele stratejisi mi? Çünkü yapay zeka yatırımlarında milyon dolarlar konuşuluyor. Dolayısıyla ağır düzenlemelerin bedelini herkes aynı kolaylıkta ödeyemez. Küçük şirketler, açık modeller ve yeni rakipler için yükselen her maliyet büyük oyuncular açısından büyük avantaj demektir. Üstelik artık devlet sistemleri açısından da yapay zeka yalnız güvenlik değil, stratejik üstünlük meselesi. Yani çok hassas bir çizgideyiz. O halde soralım. gerçek risk ile stratejik korku üretimini birbirinden nasıl ayıracağız? Kendimizi korkunun ekonomisinden nasıl koruyacağız?
0: Yapay zekanın özellikle son 10 yıllık gelişiminde spekülatif olarak hedefteki özelliklerin kazandırılabilir olduğunu kanıtlama döngüsü, özellikle Amerika borsası Nasdaq teknoloji endeksi üzerinden somut sonuçlar ürettiği görüldüğü için bu algı savaşı var gerçekten. Çünkü o algıyı yaratıyor ki aynı zamanda bir dünyada küresel müşteri kitlesi üretsin, bunu korusun. Sonra o öyle bir gelecekte bu şirket grubunun yaratacağı pazarın gerçeklik etkisi, algısı onun bir parçası olsun. O yatırım oraya girsin, o yatırım oraya girdiğinde bir sonraki döngüye geçsin. Bu bir kere ticari yönüyle böyle bir algı savaşı var. İkincisi, stratejik sebeple böyle bir algı savaşı var. Bunlar uluslar bazı ülkeler açısından rekabet içerisinde kendi şirketlerinin bazı bilgi belgeleri olduğundan farklı şekillerde de sunmasına izin verebiliyor. Niye? Benim ülkemde böyle şeyler oluyorsa, ben ülke olarak bunu ilan edersem yakışık almayabilir. Ama ya bak benim şirketimde ben farkında değiller, yanlışlıkla bilmem neye sızmışlar, bir başka şirkete sızmışlar, her şeyi ele geçirmişler. Aslında bu bir mesaj. Yani ben o ülkenin yöneticisiysem, benim ülkemde böyle kabiliyet varsa, ben söyleyeceğimi onu birilerine söylettiriyorum ve sanki orada aslında daha da fazlası ben senden bir adım öndeyimi gösterip benimle masada ona göre arkadaş ol. Ticaret savaşlarında ona göre benimle anlaşma yap. Bunu haksız bulmuyorum çünkü dünyada çeşit çeşit oyunlar var değil mi? Pokerde bir oyun, blöfe dayalı oyunlar var.

0: İzlediğiniz videonun, okuduğunuz haberin, hatta konuştuğunuz kişinin gerçek olup olmadığını anlayamadığınız bir dünyada neye güvenirdiniz? Yapay zeka sizce gerçeğe olan güveninizi ortadan kaldırabilir mi?
1: Yani şu an her yerde bu dediğiniz şey ortada, yani var zaten, mevcut ve evet artık yani online'da gördüğümüz hiçbir şeyin zaten güveni yok. Ama birebir de belki, ne bileyim, telefon konuşmasında bunu ayırt edebilir miyiz? Belki de onların gelişmesiyle biz de her şeye güvenimizi kaybedeceğimiz için ayırt edemeyecek seviyeye gelecektiriz.
2: İnternet ilk çıktığında insanların yanlış bilgiye ulaşması ya da bu konuda yanlış bilgilenmeyle alakalı çok fazla şeyler de oldu. O yüzden zaten mesela bizim çocukluğumuzda bize internette okuduğunuz her şeye inanmayın, dünya düzdür vesaire gibi. Yani dünyanın düz olduğunu yazıldığı tarzı şeyler çok söyleniyordu. Yapay zeka da aslında bunun bir sonraki seviyesi. Bir şeyin yapay zeka mı olup olmadığını aslında birazcık daha kişinin kendi muhakemesiyle karar vermesi gerekiyor. Bu konuda da yapay zekanın aslında insan üretimi olan şeyleri çok iyi taklit edebilmesi yüzünden tekrardan internette gördüğümüz şeylere güvenmemek ya da gözle görmediğimiz zaman inanmamak gibi bir şeye geçmemiz lazım. Yani şu anda da biliyorsunuz ki her şey yalanlanabiliyor. İnsanlar yalan şeyler postalayabiliyorlar, yalan söyleyebiliyorlar, yalan haberler yapılabiliyor. O yüzden bu konuda birazcık daha görerek, duyarak ve düşünerek hareket etmemiz her zamanki gibi daha sağlıklı olur.
3: Ortadan kaldırabilir ama şuna çok tarafsız bir şekilde cevap veremeyeceğim. En azından şu anki yapay zeka sistemleri üzerinde konuşacaksam. Ben ayırt edebiliyorum bunların bir başına ama normal, ortalama bir insanın bunu ayırt edip edemeyeceği bence gene tekrardan bir ciddi bir güvenlik sorusu. Yani buna bunları ayrıştırabilecek bireyler yetiştirmeye, özellikle bilişim okuryazarlığının gelişmesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda.
0: Geleceğin en büyük tehlikesini yanlış yerde arıyor olabilir miyiz? Yani insanlık için asıl risk süper zekanın bir gün bize cephe alması mı? Yoksa süper zekayı, veriyi ve hesaplama gücünü kontrol eden birkaç devlet ve şirketin milyarlarca insan üzerinde ekonomik ve askeri bilgi gücünü ele geçirmesi mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2036'ya geldiğimizde asıl mesele yapay zekanın gücüne kimin sahip olacağı olabilir mi?
4: İnsanlığın şu andaki önemli risklerinden bir tanesi, ulus devletlerden başlayarak mevcutta yaşadığınız ortamdan bir memnuniyetiniz var. Bir başka ülkeye gittiğinizde önce turistik olarak seviyorsunuz ama belli bir sürenin üzerine kaldığınızda beğenenler var ama beğenmeyenlerin sayısı da yüksek. Mevcuttaki ortamınız, beğendiğiniz ortamınızın kaybolması riski. Gelecekte bu ortamı mevcuttaki alıştığınız şeklinde yaşamayacağınız riski. Çünkü dijital egemenlik aynı zamanda fiziksel egemenliği etki etmeye başlayacak. Bunu ekonomik düzenler aracılığıyla yapacak gibi gözüküyor. Ve tekelleşme riski buna bağlantılı olarak. Çünkü dünyadaki bütün yapay zeka hesaplama altyapısının bir büyük kısmının, %60'dan fazlasının tek bir fabrika tarafından, tek bir şirket tarafından üretildiğini düşünürseniz, birkaç şirketin dünyadaki küresel hesaplama riskin hesaplama kabiliyetinin yapay zekada %80'den fazlasını topladığını düşünürseniz, o şirketlerin ortaklarının, bazı ortaklarının da ortak olduğunu düşünürseniz, burada bir risk haritası var. Riskte yol haritasında bir risk var. Ama gelecek dönemde insanları bekleyecek bunların dışında başka bir risk var. Çünkü bizden sonraki nesil, bunlarla büyüyecek olan, bunlara etki altında kalacak olan nesil, düşünme kabiliyetleri değişecek ve belki azalacak. Bunun dışında kalanları. Biz düşünme, muhakeme yeteneği yüksek insan grubunu nasıl tutacağız ki tekelleşen gruptaki yüksek entelektüel kapasiteyle bunu araç olarak kullananlar diğerleri hakimiyeti altına almasınlar diye bir problemle karşı karşıya kalacağız. Yani zeka seviyesinin belirli bir şekilde bazı gruplarda düşme riski olacak. Bu geçiş döneminde dijitalleşmenin yeni unsurları ortaya çıkacak. Yani yapay zekanın verdiği imkanlarla yeni unsurları ortaya çıkacak. Biz üniversitelerimiz buna hazır mı diye sürekli olarak son zamanda bizim İTÜ'de dahil olmak üzere küresel üniversitelerle bir araya geliyoruz. Bunu nasıl yönetiriz diye bizim rektörümüze dahil olmak üzere sürekli toplantılar halinde giderek artan, her hafta neredeyse bununla bir etkinlik o kadar yoğun olduğunu

0: söyleyebilirim. Çünkü nasıl bir insan yetiştireceğiz ki? O insanlar gelecekte ekonomik düzen içerisinde yaptıklarının karşılığında bir fayda sağlayabilsin ve hayatını geçindireceği karşılığı bundan alabilsin. Böyle bir riskle karşılaşıyoruz. Sosyal bir riskle karşı karşıyayız aslında. Tekelleşme ve dijital egemenliğin kaybedilmesiyle birlikte onların yönettiği ve diğer karşılığındaki sistemler. Niye? Çünkü bunu tekelleştiğiniz zaman diyelim ki sosyal maaş ödemesinden bahsediyor değil mi Elon Musk? Peki o sosyal maaş kendi ülkesinde ve Türkiye'de ne kadar olacağını kim belirleyecek? Ve ne kadar refah karşı olduğunu bilecek? Bu bir çatışmaya yol açmayacak mı? Daha da önemli bir problem, şu anda çok gündemde olmayan, yapay zekanın 5. evresinden sonra genelleştirilmiş yapay zeka haritasının devamında, yapay süper zeka evresine geçildiğinden itibaren, insan bunu kendisi doğrudan bir iletişim olarak kendi içerisinde kullanmak isteyecek değil mi? Neuralink'te olduğu gibi beyninin bir uzvu olarak kullananlar çıkacak. Bazıları diyebilir ki ben hayır beynime çip yerleştirilmesini istemiyorum. Mevcutta geçmişte birçok filmde de bu konu oldu. Çipini attı işte ben aslında kahramandırım diye. Ama bir de gerçek var. Toplumun geneli bir tane kahraman üretmek yerine nasıl bir ekonomi üretecek ve bunu kullananlarla kullanmayanlar arasındaki rekabet farkını gözetmeyen bir sistem olacak muhtemelen. O zaman da bizim bildiğimiz insan yerine bilmediğimiz bir insan ortaya çıkacak. O bilmediğimiz insandan biz şimdiki insanlar memnun olmayacağımız kesin. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdiki insan grubu gibi düşünmeyen bir başka insan grubu olacak. Bu anlamda bir nükleer savaş olmasa da, yapay zeka bir nükleer savaşa neden olmasa da, yapay zeka bir biyolojik savaşa başlatmasa da, yapay zeka biyolojik savaşın moleküllerini düğmeye basıp üretmese de, ki bunları yapabilir ama insanın sebep olduğu, bu insanın değişikliğe zorlanması rekabet sebebiyle insanın en büyük kaybolma, mevcuttaki günümüzdeki bildiğimiz insanın kaybolma riski olacak.
1: Ne dersiniz? Geleceğin savaşı insan 2.0 türleri arasında mı olur? Bilim kurgu bunu yıllar önce hayal etti. İnsan, makine ve ikisinin arasında yeni bir tür. Bugün galaktikanın Cylonları hala kurgu. Ama insanla makine arasındaki sınır artık eskisi kadar kesin değil. Beyin bilgisayar arayüzleri, sinirsel sinyalleri dijital komutlara dönüştürüyor. Yapay uzuvlar sinir sistemiyle iletişim kurabiliyor. Yapay zeka ise insanın düşünme, görme, yazma ve karar verme alanlarına giderek daha fazla giriyor. Şimdi bunları aynı gelecekte birleştirelim. Bir tarafta tamamen biyolojik insanlar, bir tarafta bağımsız yapay zekalar. Aralarında ise hafızasını, duyularını ya da zihinsel kapasitesini teknolojiyle güçlendiren hibrit insanlar. Peki geleceğin mücadelesi insanla makine arasında mı yaşanacak yoksa teknolojiyle güçlendirilmiş insanlarla doğal kalmayı seçen insanlar arasında mı? Belki de geleceğin sınıf farkını para değil, satın alabildiğimiz zeka belirleyecek. Ve o zaman soru artık, robotlar insan olacak mı, olmayabilir? Çok daha tuhaf bir soru sorabiliriz. İnsan ne kadar makineleşirse hala insan kalır.

Efendim, insanlık ateşi kontrol etti, atomu parçaladı, genleri değiştirmeyi öğrendi. Şimdi ise ilk kez kendi zekasına rakip olabilecek bir zeka inşa ediyor. Belki yapay zeka insanlığı yok etmeyecek, belki hastalıkları çözecek. Hatta belki de bilimin sınırlarını aşacak ve insanın yüzyıllardır yapmak isteyip de yapamadıklarını birkaç yıla sığdıracak. Ama tarihin bize öğrettiği bir şey var. Bir teknolojinin geleceğini yalnızca ne yapabildiği değil, kimin elinde olduğu belirler. Bu yüzden asıl soru yapay zekanın ne zaman bizden daha zeki olacağı değil. Asıl soru insanlığın kendi yarattığı güç karşısında nasıl bir insan olarak kalacağına karar vermesi. Üstelik gelecek henüz yazılmadı ama ilk kez onu yazacak tek zeka biz olmayabiliriz.

0: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Kıymetli izleyenler, Zeyrek Çinili Hamam Brezilyalı sanatçı Alex Cervene'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmalar Atlası adını taşıyan bu sergi, sanatçının İstanbul'da yürüttüğü araştırma sürecinden doğan yeni yapıtlarını önceki dönem çalışmalarıyla bir araya getiriyor.
1: Zeyrek Çinili Hamam, Brezilyalı sanatçı Alex Cervene'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmalar Atlası

0: adını taşıyan sergi, 16. yüzyıldan günümüze ulaşan Mimar Sinan yapısı Zeyrek Çinili Hamam'ın altında yer alan Bizans Sarnıcı'nda gerçekleşiyor. Astronomi, şehir, mimarlık ve beden arasındaki ilişkileri haritalayan 30'dan fazla eser sergide bir araya geliyor. Sergide tuval üzerine resimler, parşömen, bir heykel, tarihi astronomi risaleleri ve İstanbul gravürleri üzerine müdahalelerle nakış işlemeli peştemal yerleştirmeleri yer alıyor. Çervenin'in üretimleri, düşüncelerimi barındırmak için ideal bir mekan olarak tanımladığı sarnıç boyunca açılan bir kitabın sayfaları gibi yerleştiriliyor. Alex Çervenin'in sarnıç için ürettiği yeni eserler arasında İstanbul Boğazı'ndan esinlenen desen ve resimler de bulunuyor. Sergide ayrıca Boğaz'ı merkeze alan ve sanatçının alameti farikası olan sembol ve kaligrafi öğelerine yer veren 3 yeni yağlı boya resimde yer alıyor.
1: Çanakkale Bienali bu yıl 10-20 Kasım tarihleri arasında Medcezir başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor değerli izleyenler. Türkiye'den ve dünyadan 60 binin üzerinde sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan Bienal'de izleyiciler su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çağdaş sanatla buluşacak.
0: Çanakkale Bienali bu yıl 10-20 Kasım tarihleri arasında Medcezir başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bienal izleyicilerini su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çağdaş sanatla buluşturuyor. Seçici kurul tarafından belirlenen sanatçı ve eserler, Bienal'in farklı sergi mekanlarında sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Çin, Romanya, Fransa ve Belçika'dan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek Bienal'de 60'ın üzerinde sanatçı, 15 sergi ve etkinlik mekanında bir araya geliyor. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor. Tema, bu iki temel unsuru yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, zaman, hafıza ve gündelik yaşamın içinde örülen çok boyutlu ilişkiler aracılığıyla ele alıyor. İnsanın doğayla kurduğu ilişkinin üretme, öğrenme ve yaşama yollarını nasıl şekillendirdiği, Bienal'in yoğunlaştığı alanları oluşturuyor. Sergiler, performanslar, paneller, söyleşiler, atölyeler ve farklı disiplinleri kapsayan etkinliklerden oluşan Bienal programı, çağdaş sanatı galeri ve müze sınırlarının ötesine taşıyarak kentin, kırsalın ve gündelik yaşamın içine yerleştiriyor. Çanakkale'den Troya'ya, Ayvacık'tan Adatepe'ye uzanan coğrafyada sanatçıların üretimleri aracılığıyla bölgenin doğal, kültürel ve tarihsel katmanlarını yeniden okumaya açıyor.

36. Akbank Jazz Festivali dünya caz sahnesinin önde gelen isimleriyle İstanbul'a doyasıya bir müzik şölenini yaşatmaya devam ediyor kıymetli izleyenler. 11 Ekim'e kadar sürecek olan festivalde 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bakalım nelermiş? Buyurun.

Türkiye'nin en köklü kültür sanat etkinliklerinden biri olan 36. Akbank Jazz Festivali, dünya caz sahnesinin önde gelen isimlerinin sahne aldığı konseriyle tüm hızla devam ediyor. ...11 Ekim'e kadar sürecek olan festival, farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programıyla dikkat çekerken, festivalde 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri yer alıyor. Öte yandan aramızdan ayrılışının 13. yılına özel olarak düzenlenen Mehmet Ulu gecesinde, cazı, elektronik, ambient ve kulüp müziğiyle buluşturan Norveçli müzisyen Bach Vesseltoft, New Conception of Jazz projesiyle sahnede olacak. Uzun zamandır çocuklarla sound painting atölyeleri düzenleyen Burcu Yılmaz'sa, ses, hareket ve doğaçlamayı bir araya getiren Çılgın Çocuk Orkestrası atölyeleriyle çocukların yaratıcı ifade alanlarını genişletmeye ve birlikte üretmenin farklı yollarını keşfetmeye odaklanacak.

0: Doğu'nun yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan masalları, farklı coğrafyalardan sanatçıların hem yorumları hem de etkileşimli deneyim alanlarıyla yeniden hayat buluyor değerli izleyenler. Doğu Masalları, Bir Varmış, Bir Yokmuş sergisi Konya Kültür ve Sanat Merkezi Depo Nova 4'te ziyaretçilerini masal evreninin bir parçası olmaya davet ediyor.
1: Masalların yalnızca anlatılan değil, deneyimlenen bir dünyaya dönüştüğü Doğu Masalları Bir Varmış Bir Yokmuş sergisi Konya Depo No 4 Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Güven Adıgüzel ve Seyit Çolak küratörlüğündeki sergi, ziyaretçilerini masalların görsel, işitsel ve mekansal dünyasında sıra dışı bir yolculuğa davet ediyor. Geçmişten bugüne aktarılan masalların, toplumların hafızasında ve hayal dünyasında taşıdığı izlerden yola çıkan sergi, masalı yalnızca bir anlatı biçimi olarak değil, aynı zamanda hatırlamanın, aktarmanın ve iyileşmenin bir yolu olarak ele alıyor. Sergi bu yaklaşım doğrultusunda geleneksel masal motiflerini çağdaş sanat ve deneyim alanlarıyla yeniden yorumluyor. Serginin resim seçkisi, Doğu'nun kendi masalı, Batı'nın doğuya bakışı ve modern yorumlar olmak üzere üç ana tema etrafında şekilleniyor. Minyatür, kaligrafi ve yazma geleneğinden oryantalist yorumlara, sergi için üretilen çağdaş çalışmalara kadar uzanan seçkide yağlı boya, mürekkep, kaligrafi, minyatür ve karışık tekniklerden eserler yer alıyor. Doğu Masalları Bir Varmış Bir Yokmuş 18 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Geçmişten bugüne taşınan masalları, çağdaş sanatın olanaklarıyla yeniden yorumlayan sergi, her yaştan ziyaretçiyi kendi masalının izini sürmeye davet ediyor.

0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Kadir Akyol bizimle birlikte Kırmızı Halı'da. Kendisiyle hem sanata dair hem de üretim yolculuğuna dair ve devam eden sergisine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar Kadir Bey.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Şahaneyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle Kırmızı Halı için ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal ve pratik karşılığı sizde nedir? Böyle bir girizgah yapalım lütfen, buyurun.
1: Sanat benim için görünenin aslında görünmeyen kısmını ile ilgilenmek. Yaratılışta da ya da mitolojik öğelerle başladığımızda da Tanrı kendini insanlar üzerinden, doğa üzerinden, bilinç üzerinden kendini görünür kılmaya çalıştığı, ki kendini görünür kılabilmek için. Sanat eseri de aslında bizler de doğadan beslendiğimiz için ilk önce eserlerime görünmeyen arkasından bakmaya çalışıyorum. Yani temel sorularımız vardır. Biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz aslında aramak için benim için müthiş bir araç sanat nesnesi.
0: Bu soruları da yol gösterici bir şey
1: kesinlikle,
0: sanat sizin için
1: kesinlikle.
0: Peki kendi disiplininize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Kendi üslubunuza, tarzınıza, tavrınıza. Önce buradan başlayalım, sonra teknik detaylara
1: aslında
0: geleceğim.
1: Aslında çocukluğumdan gelen bir süreç, disiplinler arası sürekli eğilimlere, nesnelere ilgi duyduğumdandır. Ama bu bilinçaltına bir şekilde, bankaya bir şekilde görseller atılıyor. Zaman içerisinde yeri geldiğinde bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Akademik eğitimle beraber her gördüğüm nesneyi bir sanat nesnesi olarak algılamaya başladım. En son yaptığım kumaşlar üzerine resimlerle benim şimdilik yaptığım dönemleri en güzel şekilde anlatan kısımdı benim için. O yüzden her nesneyi kendimce bir sanat nesnesi olarak algılıyorum.
0: Hı hı. Kumaşların üzerine yaptığınız
1: tabii
0: resimleri
1: ki
0: aslında sanatınızın peak aşaması olarak adlandırıyorsunuz.
1: Şimdilik.
0: Sonrasında
1: yapabildiğim en iyi eser daha halen yapmamış olduklarım.
0: Çok güzel bir tanım oldu.
1: O yüzden şimdilik sadece aslında final değil, sürecin kendisini yaşamaya çalışıyorum. Hı hı. Halen kendimi keşfetmeye çalışıyorum. Yani açıkçası sanat nedir, ben kimim, bunları açıklamaya çalışıyorum kendim içerisinde. Ve sizler de işte benim evrene dağılmış farklı hallerimsiniz. Birbirimizi kendi içimizde keşfetmeye çalışıyorum. Yani sürecim halen devam ediyor.
0: Sanatın da aslında radikal ve net bir cevabı olmadığını varsayarsak
1: kesinlikle
0: aslında bu söylediklerinize paralel bir şey çıkmış oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki kendi tarzınızı, şimdi direkt odaklanalım, fokuslanalım. Kendi tarzınızı, eserlerinizi, üretimlerinizi tat, doku, duygu, içerik ve teknik olarak, üslup olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle bir perspektif sunalım kendi eserlerinize ve yapıtlarınıza.
1: Yapım gereği ya da coğrafyam gereği Mardin'de doğdum ben. Birçok katmanın iç içe olduğu, kültürlerin olduğu bir yapı. O yapıda büyüdüğünüz zaman eserlerinize istemeseniz de yansıyor bu. Şu anki var olan sergimde, bugün açılacak sergimin de konusu bu. Sakura genelekselden evrensele. Aslında disiplinler arası bir yolculuğu, ana sanat dalı, ana dal olarak da sanatı belirledik. Yani birçok disiplini beslenip melez bir yaklaşımla onu anlatma fikridir çağın gereği olarak. Çünkü tek başına maalesef bir şeyi ifade aracı olarak kullanamıyorsunuz. Çünkü yetersiz kalıyor. Hı hı. O yüzden bu kullandığım eserlerimde beni birçok disipline, yani özellikle kumaşı kullanmamın sebeplerinden bir tanesi gelenekten beslenmek. Çünkü hı hı. O gelenekteki mitolojik katmanlar beni besliyor yeni resimlerimde. Ve bunu çağdaş bir dille getirmeye çalışıyorum.
0: Gelenekselden evrensele, evet, aslında katmanlara yayılan bir süreç. Sakura'ya birazdan geleceğim. Hemen üslubunuzu, tekniğinizi sordum ya, kendi bakışınızla nasıl,
1: tabii,
0: bakıyorsunuz kendi eserlerinize diye. Bunun paralelinde şunu merak ediyorum. Üslup, tarz ve doku bulmakta zorlanan sanatçılar var takdir edersiniz,
1: evet,
0: ki. Atıyorum tekniği iyi ama o tekniği kişiselleştirme noktasında sıkıntı yaşayan ya da böyle bir sorun yaşayan sanatçılar da olabiliyor. Tekniğini bulamamış, üslubunu bulamamış sanatçılar sizce nerede hata yapıyor olabilir?
1: Yani
0: kendilerine hangi soruları sormamış olabilirler?
1: Yani hata demeyelim, sadece süreç diyelim. Çünkü her şeyin bir zamanı var. O yüzden daha zamanı gelmemiş olabilir. Ya da belki hiç bulamayacaklardır. Çünkü sistem bu şekilde işliyor. Ama sadece nazene onlara bir tavsiyem size kendimce. Hı hı. Doğayı takip etmeleri, yani en güzel ilham zaten doğanın kendisi. Onu takip ettiğin zaman zaten sana çok fazla sayıda yol gösterecek.
0: Harika bir özet oldu. Evet. Belki yol gösterici olabilir hakikaten.
1: Yani belki demek istemiyorum ama yani doğaya referans almazsanız her anlamda geçerli. Medyadan tutun işe kadar aklınıza gelen her türlü disiplinde muhakkak doğadan referans almak gerekiyor. Yani uzaya bile çıksan, bilimsel uğraşlarla uğraşsan onları referans alıyoruz biz.
0: Sanatı da anladığım kadarıyla doğadan bağımsız düşünüyorsunuz.
1: Kesinlikle. Yaptığım işler gereği zaten hem kumaş hem çiçekli kumaşlar. O yüzden doğanın iç içeyiz hepimiz birlikte.
0: Harika. Tam çiçekli kumaşlar dediniz. Oradan evet. Devam etmek istiyorum. Sizin çalışmalarınızda çok tırnak içinde konuşuyorum. Şık, güzel, aydınlık, iç açan nesneler ve figürler görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu tercihinizin sebebi nedir? Hep mi böyleydi? İç açan

0: parlak, aydınlık, şık, yoksa sonradan mı oldu? Biraz bu tercihinizle ilgili konuşursak mutlu olurum.
1: Elbette hayat gibi eserler her zaman renkli, çiçekli, böcekli ya da pozitif olmayabiliyor. Ama bu dönem benim en güzel dönemim olarak adlandırıyorum. Musa Karos serisiyle ilgili. Yani şunu şöyle adlandırıyorum. Çünkü bu bir dönüşüm, bir negatif pozitif, bir yin yang gibidir. Yani denge işidir. Yani o yin'in karşısında diğeri de vardır. Yani birbirinin karşılığını buluyor. Yani çok sevdiğim bir söz var Mevlana'nın. Taştım, toprak oldum, bitki oldum, hayvan oldum, insan oldum, en son ışık olacağım sözleri vardır. Yani aslında insanın dönüşümünü çok güzel kendi içinde anlatıyor. O çiçek kısmı aslında hayatımızdaki o boyut kavramlarını anlatıyor. Yani şimdi ben bahsettiğim o çiçek, böcek kısımları bir sonraki basamakta hayvan kısmına giriyor. Bir sonrakinde insan, bir sonrakinde aslında bilinç durumuna denk geliyor. Ve ben bunun harmanlayıp o Gregor Samsa, yani Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabındaki kahraman gibi kendimizi kendi içimizde böyle tanımlamaya çalışıyoruz. Yani o kendi içindeki arayışım benim. Şu anki o Sakura serisiyle sadece estetik bir nesne olarak onu sunmuyorum çiçek olarak. O da var, sanatsal bir kısım da var ama asıl kaynağı kendimizi kendi içimizden tamamlamaya çalışmak.
0: Mesele görünenin ötesinde anladığım
1: Kesinlikle
0: kadarıyla.
1: öyle.
0: Daha
1: Kesinlikle. Çok doğru.
0: işlerinize ve eserlerinize ve yapıtlarınıza adı her neyse alt bilinç ve alt metin yüklemiş durumdasınız. Bunu
1: Kesinlikle.
0: da izleyiciye söz hakkı vererek aslında tamamlamaya
1: Kesinlikle
0: çalışıyorsunuz.
1: öyle. Bir de eserlerimde aslında kumaş üzerine yağlı boya kullanıyorum ama ben hazır nesne kullanıyorum. Hazır bir kumaş kullanıyorum. Yani özel yaptırılmış bir kumaş değil. Sizler de etrafınızda görebileceğiniz herhangi bir nesneyi, hazır nesneyi sanatsal bir imgeyle kendinize ait kılabilirsiniz. Yani bizim bu serginin asıl teması işbirlikçilerimizle beraber. Hepsine ayrıca teşekkür ederim burada. Konu şeydi, çok özür. Eser üreten sanatçı işi üzerinden eser üretmekte bizim işimiz. Asıl ana odak bendim ama benim etrafımda diğer işbirlikçilerimiz vardı. Benim eserimden etkilenerek üretilen kıyafetler, porselenler, duvar kağıtları, heykeller.
0: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde sanat insanı iyileştirir mi? Sanat bizlere iyi gelir mi? Böyle bir görevi var mı ayrıca?
1: Yani her kelimenin bir frekansı olduğu için sanatın da hayatımızda yani kodlar yazılırken pozitif anlamda bir görevi yüklenmiş. Sanat gerçekten hem insan içten hem dışsal olarak güzelleştiriyor ve iyileştiriyor. Sanatın kavram kelime anlamı da zaten bunların hepsini barındırıyor. Şöyle örnek verebilirim hayatımızı dışsal olarak nasıl güzelleştirdiğini. Elinizle de su içebilirsiniz ama bir sanatçı bir bardak yaptığında ya da bir form yaptığında onun içmesi daha kaliteli hale gelmeye başlar. Giydiğimiz kıyafetler, gözlükler, saçlar, imajlar, tasarımlarımız hepsi aslında bir sanatçının elinden çıkıyor. Bir tasarımla çıkıyor. Yani sanatla ortaya çıkıyor. Ya da sanat ilkelliği ortadan kaldırıyor. O yüzden sanatın böyle bir pozitif görevi var.
0: Farklı bir perspektif ve farklı bir bakış oldu. Teşekkür ederim. Sizler de vakti gelince sergiler açıyorsunuz, ya kişisel sergiler açıyorsunuz ya da karma sergilere dahil
1: Evet.
0: oluyorsunuz ya da eserlerinizi ve yapıtlarınızı gösterdiğiniz çeşitli ortamlara dahil oluyorsunuz ve içerisine giriyorsunuz. Şimdi devam eden bir serginiz var.
1: Evet.
0: Sakura, gelenekselden evrensele adını taşıyan. Bu serginizle ilgili konuşmak isterim. Ardından yine sergiyle ilgili bir sorum olacak. Hatta devam edeyim. Sergi açmak önemli midir?
1: Sergi almak elbette önemlidir. En başta sorduğunuz gibi bizim işimiz görünür kılmak kendini. Yani Tanrı gibi, kendimiz gibi. Yani kendimizi görünür hale getireceğiz. Ve bu kişisel sergi, karma sergiler, projeli sergiler, biyeneller, fuarlar, etkinliklerle kendimizi en azından halka ya da birçok insana yayma fırsatımız oluyor. Bunlar önemli.
0: Çok güzel. Lütfen kendi serginizden de bahsedin. Devam eden
1: Lütfen.
0: serginizden. Gelenekselden Evrensele adını taşıyan Sakura adlı
1: Evet.
0: serginiz.
1: Sergide yaklaşık 16 büyük eser ve 8 tane küçük eser bulunmakta. Büyük eserlerin portre üzerine çalışmalar ve her bir içerisinde kendi göz bebeklerinde bir hikaye anlatıcılığı yapıyorum. Ayrıca da Sotheby's Christie's müzayedelerinden topladığım çerçevelere yaptığım sadece göz detayları var. O makrodan mikroya adını verdiğim bir seri. Orada tanrıyla, mitolojik öğelerle, yaratılışla, üst benlikle, işte Mısır mitolojisiyle yani aklınıza gelecek birçok böyle efsanevi hikayeyi gözler içerisinde anlatmaya çalıştım. Aslında gözlerin çok güzel bir kara delik ya da kamera ya da bakış bizi izleyen
0: Bir
1: o
0: vizör
1: tanrısal vizyon
0: özelliği.
1: aynen öyle olduğunu hissediyorum ve onu aktarma ihtiyacım

0: diyorum işlerimde. O yüzden gelenekten beslenip daha modern tarzda üretimler yapmaya çalıştım ve bunları tabii ki daha o uluslararası ölçekte sanatsal anlamda gerçekleştirmeye çalışıyorum.
1: Umarım bütün bu anlattıklarınız izleyicide bir karşılık bulur. Sakura adlı serginizde keyifli bir şekilde devam eder diyorum. Tebrik ediyorum serginiz vesilesiyle de. Devam etmek istiyorum. Bütün bu çalışmalarınız şuna çok müsait. Bir animasyon haline gelir mi? Bir kısa film haline gelir mi? Hem çocukları hem 7'den 70'e farklı yaş gruplarını ilgilendiren bir halde canlanır mı gözümüzde? Hareketli nesneler, hareketli objeler haline gelir mi? Merak ediyorum. Lütfen buyurun.
0: Kısmen aslında ufak ufak yapay zeka ile onlar canlandırıldı aslında birçok böyle galeri, birçok projede. Hatta bu sergimizde de yine benzer birkaç tane örneğimiz var. Elbette onların daha da geliştirilip çocuklara bir oyun gibi ya da bir film gibi aktarılması beni mutlu eder ve keyifli de olur. En azından çocuklar üzerinde pozitif etki yaratacağını düşünüyorum.
1: Harika. Siz andınız, benim de sorularım arasında yer alıyordu. Yapay zeka ve benzeri teknolojilere de müsait çalışmalarınız.
0: Evet.
1: Hatta ilk etapta şu da algılanıyor olabilir. Bunlar dijital sanatla yapılmış ya da yapay zeka ile yapılmış evet. gibi. Ki öyle olmadığını biliyoruz çalışmalarınızdan da. Yapay zeka ve benzeri teknolojilere karşı bakışınız nedir? Sanatla ilişkisi bağlamında ya yani, da kendi hayatınızdaki yeri bağlamında.
0: Sanatta zaten teknolojinin yeri çok önemli bir yeri var. Yani Rönesans zamanında da vardı, şu an günümüzde de var. Yani Da Vinci'ler, Michelangelo ve diğer üstadlarımızın hepsi aslında teknoloji kendi zamanlarında hep kullanmışlardı. Yani o zaman kamera obscura vardı. Daha iyi iletişim kullanmak için ya da zamandan kazanmak için. Şimdi yapay zeka var. Projeksiyon makineleri var, çizimle ilgili bir sürü kolaylıklar var, baskı makineleri var ve sanatçı bunlardan faydalanmak zorunda. Niye? Ben ayda şu an tek başıma bir eser yapabiliyorum ama bu işimi kolaylaştıracak hem asistanlardan, yapay zekadan, maillerinden bizi onlar çok güzel asiste ediyor yapay zeka uygulamaları.
1: Aslında doğru mu anlıyorum? Yapay zekayı doğrudan bir aktör ya da
0: araç.
1: Aktör olarak kullanmak yerine araç ve asiste edici bir yapıda ele alıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Çünkü asıl kısım biziz yani. Tümden her şeyimizi o yapay zekaya verirsek bu sefer üretim kısmında biz zorlanabiliriz ileriki zaman. Yani elektrik kesildiğinde senin hayatında kesiliyor gibi olur. O yüzden ona izin vermek için biraz daha biz daha manuel, daha organik tarzda ilerlemeyi tercih ediyorum.
1: Ama bu sizin söylediğiniz bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii ki benim.
1: Gelecekte daha aktör haline gelen, daha baş obje haline gelen bir hal de alabilir.
0: Alabilir ama benim naizane bizim alanla ilgili şeyler, ben klasikçiyim. Ben daha el işi, boya kısmında uğraşıyorum. Ve bunun gelecekte de ölmeyeceğini bilenlerdenim. Çünkü kesinlikle. Yapay zeka belli bir şekilde sonra çoğaldığında o fazlalık zaten görünümünüzü azaltacaktır. O yüzden kıymetli olan şey el işi olan ürünlerimiz olacak. Yani sanat eserlerimiz olacak.
1: Kadir Bey, kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Şunu da merak ediyorum. Bundan sonrası için kaygınız, planınız, projeleriniz, hayalleriniz nedir? Kaygıyı lütfen olumsuz bir kelime olarak algılamayın. Merak
0: zaten.
1: Ediyorum. Hani bakışınız nedir bundan sonrasına? Neler yapmak istiyorsunuz? Programımızın başında da biraz konuşmuş olduk. Henüz yapmadıklarınızın belki en iyi çalışmalar olduğunu adlandırdınız.
0: Evet. Ben Türkiye'de DG Art Galeri ile çalışıyorum, Dursun Bey ile çalışıyorum. Benim asıl galerim de yurt dışında, Galeri Bartoks. 18 ülkede galerisi olan küresel bir zincir. O şampiyonlar dediğimiz ligde olan bir galeri. O yüzden uluslararası arenada sürekli zaten sergilerim, fuarlarım, biyaneller, işte özel projeli sergilerim zaten devam ediyor. Benim buradaki kendim içerisinde kurduğum hedeflerim, amaçlarımdan bir tanesi oyun olarak algılıyorum hayatı ben. Bir sonraki aşamada ne olacak diye merak ediyorum sürekli kendime. Yani oyun nereye gidecek? Bugün buradayım, yarın nerede olacağım diye onu merak edip adımlar atıyorum. Yani sonu düşünmüyorum ama o süreç bana keyif veriyor. Daha neler yapabilirim?
1: Çok güzel. Bir soruyla daha devam edelim. Sizin bıraktığınız sorudan beraberinde. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler?
0: Yani
1: reçete gibi algılamayın.
0: Yok.
1: Reçete değil elbette ama değil söyleyeceğiniz birkaç şey vardır diye tahmin
0: yani
1: ediyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim, zaten hiçbir şey bize ait değil. Bütün kelimelerimiz, eserlerimiz hep katlanarak, ekleyerek gittiğimiz için bize ait olmaya başlıyor. Yine duyduğum bir kelimeydi. Başarılı ile başarı arasında aslında çok küçük bir fark var aslında. Tam başarılı olacakken o kadar çok emek veriliyor diyor. Tam ucunda bırakılıyor. Yani o %98 neredeyse o kısma geldiğinde yorulup bırakıyor. Onlara tek söyleyebileceğim, oraya kadar geldiniz, bırakmayın. Biraz daha mücadele, birazcık daha mücadele. Yani bununla ilgili size binlerce böyle hikaye anlatabilirim. Hı hı. Ama o yüzden sadece
1: devam etmek
0: gerekiyor ve devam etmek gerekiyor ve keyifli kısım o aslında.
1: Yani, gayet iyi anladım. Tebrik ederim. Serginizi de son olarak anmak isteriz. Bir yayını var. Evet. Sakura adını taşıyan bir gelenekselden, evet, evrenseli adını taşıyan, mottosunu taşıyan bir yayın. Burada zannediyorum eserleri görebiliyoruz içerisinde.
0: Kesinlikle. Eserlerim, yazılarım.
1: Sergiye fiziken gidemeyen insanlar belki ne kadar etkili olabilir tabii ki tartışmalı ama bu yayını da elde edebilirler, dahil edebilirler kütüphanelerine ve evlerine diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
0: Teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Bu sergi en azından gelemeyenleri görmesine vesile oldunuz. Bütün ekibinize de size teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da bu haftaki konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, bazı filmler vardır, yıllar geçer, dünya değişir, insanlar değişir ama onlar eskimez. Her yeniden karşılaştığımızda uzun zamandır görmediğimiz bir yakınımızı görmüş gibi oluruz. Bizim Aile de işte böyle bir film. 1976'da seyirciyle buluşan bu Yeşilçam klasiği aradan geçen yarım asra rağmen hala içimizi ısıtıyor. Şimdi filmi yıllar önce sinemamıza kazandıran Arzu Film, Bizim Aile'yi günümüzde geçen bir televizyon dizisi olarak yeniden hayatımıza taşımaya hazırlanıyor. Ergin Orbey'in yönettiği, Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı film, eşlerini kaybetmiş 4 çocuklu Yaşar Usta ile 3 çocuklu Melek Hanım'ın evlenmesi ve iki ayrı ailenin aynı çatı altında buluşmasıyla başlar. Başlangıçta birbirlerine alışmakta zorlanan 7 kardeş, hayatın karşılarına çıkardığı sıkıntılarla birlikte zamanla gerçek bir aile olmayı öğrenir. Filmin en büyük gücü kuşkusuz oyuncular. Münir Özkul'un Yaşar Ustası, hayatın yükünü omuzlamış, çocuklarını büyütürken kendi yorgunluğunu içine atmış, emeğiyle yaşayan, gururlu ve sevgi dolu bir baba figürü. Adile Naşit'in Melek Hanım'ı ise şefkat ve anaçlığıyla bu ailenin diğer yarısını tamamlar. Tarık Akan, Itır Esen, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı güçlü kadro adeta bir yıldızlar karmasıdır. Yaşar Usta'nın fabrikatör Saim Bey'in karşısında söylediği unutulmaz sözler filmin bütün ruhunu birkaç cümlede anlatır. Biz bir aileyiz, birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bu söz yalnızca bir babanın ailesini değil, emeği, gururu ve insan onurunu da savunur. Para karşısında sevginin, makam karşısında emeğin, güç karşısında insanlığın değerini hatırlatır. Belki de bizim aileyi bugün hala bu kadar özel yapan şey tam olarak budur. Film bize kusursuz insanlar değil, kavga eden, kızan, hatta hata yapan ama bütün bunlara rağmen birbirinden vazgeçmeyen insanları anlatır. Buradaki aile, şimdiki pek çok televizyon dizisinde olduğu üzere entrikanın ve güç savaşının değil, dayanışmanın adıdır. Günümüz dizilerinin çoğunda aile hikayelerinin çatışma, ihanet ve güç mücadelesi üzerinden anlatıldığı düşünülürse, bizim ailenin yeniden gündeme gelmesi daha da anlamlı. Üstelik bunu filmi yaklaşık 50 yıl önce seyirciyle buluşturan Arzu Film'in yapıyor olması projeye ayrı bir değer katıyor. Elbette yeni dizinin başarısı eski filmin birebir taklit edilmesine değil, onun ruhunu günümüze taşıyabilmesine bağlı. Yeni karakterler ve hikayelerle aynı sıcaklığı yakalayabilirse bizim aile bugün de seyirciye iyi gelebilir. Çünkü bazı hikayelerin zamanı yoktur. Sevgiye, dayanışmaya ve aile sıcaklığına duyulan ihtiyaç da değişmez. Bu yüzden bizim aile yalnızca bir Yeşilçam klasiği değil, bize unuttuğumuz bir şeyi hatırlatan güçlü bir insanlık hikayesidir. İnsanı zengin eden, sahip oldukları değil, sevdiği ve zor gününde yanında duran insanlardır. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Çay bizim Türk milleti olarak çok yaygın tükettiğimiz bir içecek ve çok da faydası var. Saymakla da bitmez yani. Kalp damar sağlığına da faydası var, metabolizmaya da faydası var. Şeker hastalığı, diyabete, özellikle tip 2 diyabete de iyi geliyor. Hatta GLP-1 hormonu dediğimiz hormonun artışına sebep olup iştahı da baskılıyor. Yani obeziteye de iyi geliyor. Tabii ne kadar tükettiğimiz, ne zaman tükettiğimiz ve nasıl tükettiğimiz de önemli. Limon hepimizin bildiği gibi yoğun C vitamini içeren ama antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir gıda, besin maddesi. Çayda da zaten antioksidanlar var, zaten faydası da büyük oranda bu sayede oluyor. İşte kateşinler, flavonoidler var. Bu sayede hem kolesterole faydası var, kolesterolün okside hale gelmesini nispeten engelliyor. Metabolizmaya faydası var dedik. Limonla birlikte bu antioksidan özelliği daha da artıyor, limonun katkısıyla beraber.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar, ben Yağmur Yıldız. Temsil heyetine hoş geldiniz. Ankara'dan karşınızdayız. Gündemin nabzını konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca her perşembe olduğu gibi birlikteyiz. Dilerseniz sıcak başlıkları, kritik konuları konuşmak üzere konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Uğur Çağlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Nasılsınız? Hoş bulduk Fadime Yağmur. Hanım? Teşekkürler.
0: Bir hafta yine geride bırakıyoruz.
2: Kuşkusuz meclis açıldı ve olaylar.
0: Değil mi? Konuşacak çok şey var bu hafta.
2: Evet.
0: Ve Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten çok sıcak gelişmeler yaşandı bu hafta. Özellikle İzmir gündemin en sıcak başlıklarından biriydi. Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı neler söyledi? Cemil Tugay ilk açıklamasında hangi değerlendirmelerde bulundu? Bunu konuşacağız. Fon meselesine ilişkin gelişmeleri ve yine futbola yansıyan soruşturmaları, tüm bu konu başlıklarını konuşacağız. Dilerseniz Fadime Hanım'la başlayalım. Kadın dayanışması yapalım. Fadime Hanım, İzmir yıllar sonra ve tarihinde ilk kez CHP'de değil artık ve Sayın Cumhurbaşkanı hizmet belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi. Dilerseniz evet, buradan başlayalım. Buyurun.
2: Ben de öyle düşünüyorum. İzmir'in kurtuluşu olarak adlandırıyorum bunu. Çünkü İzmir, senin de söylediğin gibi aslında 22 yıl kesintisiz CHP yönetiminde ama ondan öncesinde de bir hani DSP-CHP geçişiyle baktığımızda 27 yıl gibi çok uzun bir süre aslında CHP ve işte CHP'nin benzeri DSP ile yönetilmiş bir büyük şehir. Dolayısıyla bu kadar uzun bir süre bir siyasi partinin yerelde de olsa iktidarda olmasının sonuçlarını test edebileceğiniz, tecrübe edebileceğiniz uzun bir zaman dilimi ve ne yaptığına baktığınızda da yönetilmeyen bir şehir. Yönetilmedikçe de sorunları büyümüş ve artık kangrenleşmiş bir büyük şehir profili çıkıyor karşınıza. Dolayısıyla aslında son 2 aydır da Haziran'ın ortası gibiydi. Hı hı. Sayın Cemil Tugay CHP'den istifa ettiği ve İYİ Parti'ye, yeni partiye, ben de Özgür Özel gibi şaşırdım partinin adını.
0: Evet.
1: Böyle bir şey var burada. Herkes neyse İYİ Parti diyor. Hani kendileri de dahil.
2: Şey, ses
1: benzerliğinden
2: biraz da. Zaten İYİ Parti'den de çok geçiş oldu biliyorsunuz yeni partiye. Dolayısıyla hani 2 aydır da bağımsız bir belediye başkanıydı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben birkaç zamandır aslında beklenen de bir geçiş haliydi. İlk işaretler gelmişti. 30 Eylül'de de Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etti Cemil Tugay'ı.
0: 18 Haziran CHP'den istifa.
2: Evet.
0: 24 Temmuz'da yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. 2 Ekim'de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden ayrılmış.
2: Evet.
0: Bir not olarak 7 Ekim'de de AK Parti'ye katıldı.
2: Evet. Böyle bir kronolojiyle aslında hızlı bir süreç. Çünkü CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçmek özellikle de İzmir gibi CHP'nin kalesi olan bir şehirde kolay alınan bir karar değil. Ama nihayetinde Cemil Tugay'ın bu kararı neden aldığına baktığımızda CHP'nin ve CHP'den ayrılan yeni partinin yaşadığı siyasi sorunlar ve işte test edildiği yine bu yolsuzluk, rüşvet dosyaları ve aslında orada hizmet etmek isteyen siyasetçilerin hizmet etmesini engelleyen bir ekosistemin, bir ayak bağının sürekli karşısına çıkan ve hani beslenmek, doyurulmak istenen açgözlülerden oluşmuş bir sistemin içinde kaldıklarını da görüyoruz. Çünkü daha önce bunu Afyon'da gördük, Burcu Köksal söyledi. Başka belediye başkanları da AK Parti'ye geçerken doymak bilmeyen bir açgözlü partililer tarafından etrafının sarıldığını ve sürekli bir şeylere zorlandıklarından bahsetmişti. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın
0: da selamsız rüşvet bile vermeyen ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Evet, evet. Selam yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hem
0: rüşvetsiz selam bile vermeyen, çok üzülüyorum, tam tersi, ben yanlış kullandım.
2: Ya ama maksat hasıl oldu. Dün müydü tören, önceki gün müydü? Ben de, önceki gündü değil mi?
0: Dündü.
2: Dün müydü?
0: AK Parti
2: ne kadar zaman genişliyor evet, böyle.
0: Ama çok
2: gerçekten
0: üst üste sıcak gelişmeler üst, yaşandığında.
2: Evet, dündü. Evet. 7'si çünkü bugün 8. Haklısın.
0: Dilerseniz düne gidebiliriz bu arada. Hazır var sesleriniz.
2: Olur, bir dinleyelim.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ne söyledi? Dilerseniz bir o sesi yönetmenim Hande ekrana getirelim.
4: İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, safalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşması çok zengin bir konuşmaydı. Milletvekillerine, meclis grubuna hitap etti. Zaten grup toplantısının ardından Cemil Tugay'a rozetini, AK Parti rozetini taktı. Pek çok farklı konuya değindi ama özellikle CHP ve Yeni Parti içerisindeki bu rüşvet, yolsuzluk gibi skandal, mali suçlarla ilgili duruma onların yaklaşımıyla ilgili de bir açılım yaptı. Sonra Cemil Tugay'ı takdim etti. Tabii yani şimdi diğer konuları konuşuruz ama Cemil Tugay'ın dün bu görkemli diyebileceğim çok büyük bir hüsnü kabul gördü aslında. Ve kendisinin de buna çok hazır olduğunu aslında gizli bir hatta şimdi biraz CHP'ye yakın ya da işte Yeni Parti'nin ye yakın medya kuruluşlarındaki yayınlara da bakıyorum dünden beri özellikle. Orada hani büyük bir şey var. Büyük bir öfke, aşağılama çabası.
1: O ne kadar kötü birisi olduğunu gördünüz değil mi Cemil Tugay'ın?
2: Anlatıyorlar evet. Zaten Özgür Özel inanılmaz çirkin bir paylaşımla bu durumu makulleştirmeye çalıştı.
1: Çok üzücü bir durum açısından. Ya.
2: Yani. Evet hani hakikaten ya şöyle bir şey AK Parti içerisinden de o kadar çok isim aslında başbakan düzeyinde bile başbakanlık yapmış isimler bile AK Parti'den ayrıldı ve bağımsız parti kurdular. Başka partilere geçtiler. AK Parti aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine konuştular ama onlara verilen cevaplar böyle değildi. Yani AK Parti kendisinden ayrılan, fikri değişen, yolu ayrışan insanlara yine bir saygı bağlamında yola açık olsun diyerek yoksa böyle ne küfürlü hani mümkün değil böyle bir örneğinin görülmesi. Hakaret bile içeren ifadelerle muamele edilmedi ayrılanlara ama ilginç bir şekilde ya Özgür Özel'den başlayarak genel başkan düzeyinde partiden ayrılan herkesin aşağılandığı, ailelerinin, geçmişlerinin aşağılandığı ağır hakaretlerle, küfürlerle.
0: Ama bunu siyaset biçimi haline getirdiler. Çünkü hani Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye yönelik de yaptıkları siyaset biçiminde hep hakaret gördük. Yani evet, kaç
2: bu
0: kez
2: sözünün
0: Sayın
2: Cumhurbaşkanı'nın
0: avukatları hep hakaretten dolayı çeşitli davalar açtılar.
2: Ve hep tazminatlar kazandılar biliyorsun. Hı hı. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil AK Partili pek çok isim inanılmaz tazminatlar kazandılar. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretler ve iddialar yani iftiralarla kürsülerden bir takım iftiralarla grup toplantıları yapardı Kemal Kılıçdaroğlu. O dönemde bir kaybedilecek davalarda ödenecek tazminatları milletvekillerinin maaşlarından kesintilerle bir fon oluşturmuşlardı. Yani fon vardı. Parayı toplayıp dağıtıyorlar. Çünkü bir iftira atılıyor. Mahkemede ispatlanamıyor. Tazminat edememeye mahkum ediliyor ve milletvekilleri onun borcunu ödüyor. Hı hı. Hani bunu sistemleştirmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Buna devam ettiler. Ayıp, çirkin şeyler. Hala da buna benzer şeyler oluyor. Ama tabii çok yakın bir tarih. 2023'de seçim kampanyaları devam ederken Cemil Tugay'ı sütte leke olur. Cemil Tugay da leke yok diyerek takdim etmiş bir Özgür Özel videosu da işte çıkarıp ortaya koyuyorlar. Hani eski bir tarih değil. Nihayetinde hani Cemil Tugay'ın ben AK Parti'ye getirisi götürüsü hani siyasi sonuçlarından çok burada İzmir'e artık hizmet edilme zaruretinin çok bariz ortaya çıktığı bir noktaya gelindiği için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda daha sıcak baktığını da düşünüyorum.
0: Ki zaten onlar da konuşulup görüşülmüştür, öyle değil mi Fadime Hanım? Çünkü Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz.
2: 30 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı onu bakanlara yönlendiriyor. Hem Murat Kurum'la Çevre Şehircilik Bakanı ile hem de Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de görüşüyorlar detaylı olarak. Ve o büyük İzmir'in acil ihtiyacı olan büyük projeler konusunda da bir takvim, bir işleyiş, planlama da çıkıyor. Ama yani Cemil Tugay'ın dünkü toplantıda özellikle, çünkü sustu, bütün bu söylentiler varken Cemil Bey bir açıklama yapmadı. Dünkü toplantıdaki genel hal ve tavrı, mimikleri, jestleri ve bence konuşma metni de AK Parti'ye çok mutmain bir kalple geçtiğini, kafasında hiçbir soru, bir gri alan olmadığını, hakikaten hizmet etmek için siyasete girdiğini, orada etme imkanı bulamadığı için de AK Parti'de etmek istediğine ilişkin bir intiba edindim. Pozitif bir intiba edindim. Eşi yanında, eşiyle ilgili, çünkü daha önce AK Parti'ye geçersem eşim beni boşar gibi bir sarf edilmiş sözü var. Dolayısıyla eşinin boşamadığını biliriz. Yanında eşine destek olmak için onunla birlikte bu törene katıldığını da gösteriyor. Ama metni etkileyici bir metindi. Dünkü konuşması.
0: Cemil Tugay'ın mı?
2: Cemil Tugay'ın konuşması etkili. Mesela ben daha önceki dönemlerde Cemil Tugay böyle konuşan, ikna eden bir siyasi aktör olarak benim zihnimde yerleşmemiş. Zayıf bir aktör gibi yerleşmişti ama dünkü

0: kelimeyi kullanıyorum. Hani bir ya bir fazladan böyle gösterişçi bir hürmet ve ikra şey değil.
1: Yapay
0: değil. Yapay ya da işte yağcılık, hani onu dememek için
1: evet,
0: kullanıyorum. Hani yağcılık diye tarif edilebilir ama öyle bir şey asla yoktu. Bilakis hakiki bir şey, güven ve hürmet duygusunu ben sezdim. Çünkü insanların davranışlarından bunlar sezilir. Sen de oradaydın, gördün de zaten.
1: Bizim de mesela gazeteciler olarak dikkatimizi çeken şey şu oldu. Normalde Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını bitirir. Ardından sunucu Eren arkadaşımız var. Eren anons eder. Cumhurbaşkanı kendisi bizzat çağırdı. Tabii, Cemil Tugay'ı.
0: Hoş geldin dedi. Evet. Evet, evet. Bence hani güzel bir karşılamaydı. O da çok güzel. Onu hani o hüsnü kabule güzel cevap veren sahici bir şeyle katıldı. Ben bayağı hani neredeyse gizli bir AK Partiliymiş diye
1: değil
0: düşündüm.
1: Mi? Bir ruhundan AK kadro çıktı sanki.
2: Bu sözünüzü alabilirler hemen. Zaten böyleymiş deyip.
0: Ya, evet, ama hani kendini dün de izah ederken söyledi. Adam zaten doktor. İyi para kazanan, hani şeyin de kendi alanında uzmanlaşmış. Ve eşinin dün ben özellikle geriye dönük biraz okuma yaptım Cemil Tugay ile ilgili. Eşiyle verdiği bir röportajda şeyden bahsediyor. İşte nasıl evlendikleri, tanıştıkları vesaire gibi meseleler var. Ondan sonra da eşi de işi anlatıyor yani siyasete girmesini. Hep diyor ben onu tanıdığımdan beri bir şey yapmak, Türkiye'de bir şey yapmak, yani Türkiye'ye hizmet etmekle ilgili hep yıllardır dinlerdim diyor. Hani o siyasetle ilgili kendisine bir teklif gelince de o bunu değerlendirmek istedi. Yani aslında adamın kendi ülkesine hizmet etmek gibi bir niyeti varmıştı ve CHP İzmir'deysen biraz hani neredeyse tek adres gibi de kolayına da gelmiş olabilir. Nihayetinde hizmet etme aşkıyla, ihtiyacıyla, sevgisiyle neyse siyasete girmiş birisi ve edememiş belli ki. Edemediği zaten İzmir'deki durumdan da görülebiliyor.
1: Yani sadece aslında belediye özelinde değil, örneğin devletin de İzmir'e yönelik hani büyük işte otoyol, köprüler, tünelleri devlet eliyle yapılır ya, onlar da yapılmak istendiğinde mahkeme kararıyla İzmir'e durdurulduğunu biliyoruz
0: tabii.
1: Mesela.
0: O kadar hani CHP garip bir şekilde yapılan hizmetlere ket vurduğu bir dönem ama İzmir bütçesi büyük bir şehir. Yani hem hazineden, Maliye Bakanlığından gelen, hem İller Bankası'ndan her ile olduğu gibi İzmir'e de gönderilen büyük bütçeler var. 5-6 bakanlığın bütçesine denk bir bütçesi olan bir şehirden bahsediyoruz. Sonuçta bir turizm şehri, limanı var, sanayisi var, ticaret var, üniversiteleri var. Yani hani belediye olarak kasasını getirisi bol olan alanlarda güçlü bir şehir.
1: Buna rağmen dediğimiz.
0: Evet, yani bu kadar büyük bir bütçenin yönetilemediği ve hizmetin vatandaşa götürülemediği bir kötü belediyecilikten bahsediyoruz 27 yıl boyunca. Ve bu o kadar uzun sürmüş ki yani en az 25 yıl geride bir şehir Türkiye'nin geneli açısından. O yüzden aç, aslında hizmete aç bir İzmir. Şu anda bir tepkiden, tepkisellikten vesaire bahsediliyor ama son zamanlarda bu sokak röportajlarında özellikle yapılan sokak röportajlarına baktığımızda net olarak insanlar evet böyle çok kemik, çok rigid CHP'lilerin hani terlik de koysanız, işte kirli atık su da içirseniz ben CHP'den başkasına, işte İmamoğlu yeni partiden başkasına oy vermem diyen insanlar da var. Ama yetti artık, hani burnumuzun direği kırıldı çöpten, sivrisinekten diyip hizmet bekleyen İnsan sayısı da sayısal olarak artmıştı. Bunun tabii seçim, yani çok fazla uzatmak istemiyorum. Kıymetli konuklarımıza da söz kalsın. Hani son seçimlerde %37 ya da %38'di AK Parti'nin oyu. Dolayısıyla bu yükselen bir trend. Şimdi bir de İYİ Parti ile Yeni Parti'nin de aslında bölünmesi, yine İYİ Parti dedim, Yeni Parti ile CHP'nin ayrışması nedeniyle de o kemikleşmiş CHP oyunun da bir önceki seçimde CHP'ye giden oyun da parçalandığı yeni bir durum var. Hani AK Parti zaten İzmir'de seçim kazanma potansiyeli yüksek bir partiydi. Dolayısıyla hani bu şekilde

0: iki yıl İzmir vakit kaybetmeden o hizmetlere kavuşmuş olacak. Ben burada noktayı koymak istiyorum izninle, ama bir eğer tur, bir tur daha dönersen tamam, işin daha büyük siyasi boyutuna bakmak istiyorum.
1: Tamam. Dün Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Merkezi'nde yasama yılı açılış toplantısında hitabını gerçekleştirdi. Az önce dinledik ama Hande'den, yönetmenimden rica edeceğim. Cemil Tugay neler söyledi Cumhurbaşkanı'nın ardından? O da kürsüye geçti. Bir dinleyelim.
2: Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre bin Sali, ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Selim Hanım, hitabını nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa alacağım Hasan Bey geçmeden önce.
0: Ya şöyle, hani bu düşünce dünyasına, hani kelimeler insanın zihnin nerelerde dolaştığını, nasıl bir arka planı olduğunu da gösteren tercihlerdir. Bir hani cümle kurarken aslında onun hani o konularda daha önce düşündüğü, biriktirdiği, süzdüğü düşünceleri damıtıp aktarır. Biraz o yüzden de dedim hani gizli bir AK Partili olabilir mi? Çünkü hani kelime, kullandığı kelimelerden yaklaşımına kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset tarzı, AK Parti'nin yolu,
3: yarım
0: çıkış
3: muhalif
0: yolu
3: aslında böyleymiş
0: de diyebilirler elbette, ama diyorlardı zaten.
1: Peki Hasan Bey, sizinle devam edelim. İzmir'i ne kadar bilirsiniz? Dilerseniz hani İzmir'den de konuyu ele alarak, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmiş olması, bundan sonra İzmir'e neler katacağı da konuşarak bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi Ahmet Haşim'in O Belde diye bir şiiri vardır. Ben İzmir'e ilk gittiğimde o denizle karanın böyle ahenkle bütünleştiği yerde o şiiri terennüm ettim. Öyle söyleyeyim. Ama zaman içinde o şiirin şiire tezat şekilde şehrin
1: şiirde
4: nasıl...
1: Şiirde ne diyor, paylaşmak ister misin?
4: Yani şu anda tam hafızamda değil ama tam o dönemde gençlik hülyasıyla diyelim. Ama zaman içinde öyle bir farklı bir İzmir'le karşılaştık ki. Yani mesela o deniz ve şeyi görüyorsunuz, karanın bütünleştiği yere, ama korkunç bir arkadan bir koku geliyor. Yani... Yani dehşet bir
3: İzmir şey. Fotoğraflarda güzeldi.
4: Evet, İzmir öyle. Sonra gecekondu hikayesi, kentsel dönüşümler vesaire. Ama İzmir'le ilgili unutulan bir şey daha var. Ben şunu söyleyeyim. CHP siyasetiyle özdeşleştirilir ama sağ siyasetin aslında eski kalelerinden bir tanesidir İzmir. Yani Demokrat Parti ve Demokrat Parti'nin rahmetli Adnan Menderes idam edildiğinde en çok üzülen kentlerden bir tanesi İzmir'dir. Adalet Partisi geleneğinde İzmir'dir. İşte Burhan Özfatura mesela iki dönem hizmet etti. O dönemde İzmir ne gördüyse ciddi anlamda o dönemde gördü. Yani daha sonraki süreci birlikte görüyoruz. Şimdi CHP'nin kendi daraltılmış ideolojik ipoteği altına aldığı bir kent aynı zamanda. Yani esir ettiği bir kent. Hı hı. Yani onun taşrasının sağ siyasette nasıl etkin olabildiğini son zamanlarda iyice daraldı İzmir siyaseti. Şimdi tabii biraz önce Fadime Hanım yükselen AK Parti'den bahsetti İzmir'de. Aslında CHP'de de bir düşüş trendi vardı. Yani sözde muhalif kanallar şeyi söylüyorlar. Yani bunu Cemil Tugay'la bağlantı kuruyorlar ama kesinlikle değil. Yani nihayetinde bir kentin hafızası var öyle ya da böyle. Siz ne yaparsanız yapın o kentin hafızası bir şekilde kendini gösterir. Yani Osmanlı döneminde dahi kendi ticaretini yapmış. Bu Levant bölgelerden bir tanesidir. Beynelminel ticaretin çok yoğun olduğu bir kenttir. Ve kendisini devamlı üretebilen bir kenttir. Kendi kültürünü üretebilen bir kenttir vesaire. Yani bugün gelinen noktada ise son 25 hatta 99 Ahmet Priştine Allah rahmet eylesin. O da vefat etti sonra o da CHP'ye devretti. Yani şeyi siyaseti Aziz Kocaoğlu bugün çok sert bir şekilde yani ben aday koymayın dedim diye böyle il başkanına, yeni parti il başkanına sesleniyordu. Aziz Kocaoğlu'na devretmişti. Onun yaptığı hizmetler de ortada. Yani ciddi anlamda bir ivme kaybeden, kendini kaybeden, kimliğini kaybeden bir İzmir'i gördük biz. Yani ideolojiler çağı zaten geride kaldı da. İkincisi CHP'nin Atatürkçülüğü. Bu ülkede Atatürk'le ilgili soruları olan insan sayısı o kadar fazla değildir. Kurucudur yani. Bu ülkenin banisi olarak görmüştür ama ipotek altına, Atatürk'ü ipotek altına alan, İzmir'i ipotek altına alan bir siyaset tarzı. Siyaset üretememenin adı ideoloji oldu, siyaset üretememenin adı Kemalizm oldu vesaire. Dolayısıyla bu siyasetsizliğin, hizmetsizliğin karşılığında yok olan, gerileyen, biraz önce Fadime Hanım'ın söylediği gibi en az 25 yıl geride kalan, 25 yıl geriye kalan bir kent var. Şimdi tabii şöyle bir hikaye var. Önümüzde ciddi çetrefilli bir süreçte yaşayacağız. Yani Cemil Tugay'ın geçtiği parti, istifa ettiği parti günün sonunda CHP. Yani bugün mesela muhalif basının, ya ben muhalif falan değiller de onu açıkça söyleyeyim size. Yani fondaş medya diyebileceğimiz ya da CHP'nin ya da işte yeni partinin beslemesi diyebileceğimiz medyanın bu kadar rigid bir şekilde hareket etmesi mantıksızlığı da beraberinde getiriyor. Bugün mesela Cemil Tugay'ın belediye başkanı olduğu parti CHP'ydi. CHP'den istifa etti. Yani CHP'den istifa etti, bağımsız kaldı. Şimdi en çok bağıranlar da yeni partililer. Onlar da CHP'den istifa ettiler değil mi yani? Ya böyle bir tuhaf bir denklem var.
1: Ama onların bağırmaları onlarla beraber aynı yolda yürüme işine.
4: Ama zaten onlar partiyi kurduğunda Cemil Tugay katılmadı. Sadece ilk başta şuydu, Cemil Tugay yenilikçi hareketteydi. İlk başlarda destek verdi. Hatta Özgür Özel biraz önce söylendiği gibi sütte leke var. Onun efendim
0: Cemil Tugay'da
4: yok. Fakat tabii şunu da antiparantez söylemek lazım. Özgür Özel'in kefaleti Menderes Belediye Başkanı'ndan belliydi. Yani onu tabii da çok övmüştü hatırlarsanız. Yani şu anda şeyi de söyledi onu. Geçen gün Manisa, rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na söyledim ben onu falan dedi. Tabii hafızalar unutmuyor. Hemen ortaya çıkarıyor. Yani yeni partinin kendisi de günün sonunda bir başka bir yola girdi. Şimdi Cemil Tugay'ın hizmet etmesi gereken bir kent var ve bu dağınıklık içinde nerede hizmet edecek? Cemil Tugay'ın temelde sorduğu soru buydu bence. Yani AK Parti tercihi bu noktada kendini daha çok ön plana çıkarmasının sebebi de bu. Yani bütün bir siyasi yapının içinde değildi Cemil Tugay. Yani belediye başkanı olduğu parti

0: parti ikiye bölündü. Yani dolayısıyla burada
1: mesela şöyle bir eleştiri var. Buna belki açıklık getirmek istersiniz. CHP'deyken batırdı ve hizmet etmedi. AK Parti'deyken ne yapacak diye bir eleştiri var. Mesela buna belki açıklık getirmek istersiniz. AK Parti'ye geçmiş olması İzmir'e ne katkı sağlayacak?
0: Ya ciddi anlamda şu var. Yani bugün bir ismini anımsayamadım ama 12 yıldır Kültür Dairesi'nde çalışan biri Haydar Ergülen ne yaptığına ilişkin böyle bir liste çıkarılıyor. Yani karşımıza çok bir şey çıkmıyor. Şimdi bu kadrolaşmaların nelere sebep olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi küfürlerin havada uçuştuğu bir siyaset zemini var. Hı. Ve burada hizmet etme şansınız yok. Tabii şöyle bir şey var. Yani AK Parti'ye geçti. Sayın Cemil Tugay açısından da bir imtihan vesilesi bu. Yani biz geldi ve her şey bir anda değişecek diye beklemiyoruz. Hı hı. Ama merkezi hükümetle bir büyükşehir belediyesi, yerel hükümetin bir arada yapabileceği çok şey var. Hı hı. Ve bu koordinasyon güçlü bir şekilde sağlanabilirse Cemil Tugay'ın da günün sonunda terleyeceği alanı göreceğiz hep beraber. Biz bir anda her şey güllük gülistanlık olacak diye beklemiyoruz. Hı hı. Ama hizmet bekleyen bir şehir olduğunu orada görüyoruz. Yani
1: güzel bir zemin değil mi?
0: Güzel bir zemin. Yani biraz önce söylediğim gibi şiirlere konu olabilecek bir ahenkte bir şiir. Şehir. Ve dolayısıyla yani şu anda ön yargılı olmanın bir alemi yok. Diğer taraf bir kale düştü gibi görüyor. Hatta bir hanımefendi yani çok tuhaf bir cümle kurdu o konuda.
1: Bernard Laçin'i mi diyorsunuz? Laçin. Evet.
0: Yani bu memleketin bir şehri orası. Yani kim kimi işgal ediyor ben bunu anlamış değilim. Hı hı. Yani İzmir, Türk İzmir yani başka bir şey değil ki. Hı. Türkiye'nin bir şehri İzmir, Türkiye'nin incisi İzmir ve Türkiye'nin nasıl
1: söyleyeyim? Bir de yani düşmanı...
0: Denize döküldüğü yer İzmir.
1: Neyse yani, peki. Evet.
0: Bu şekilde.
2: Ya tabii AK Parti'yi
1: yani kimin
2: AK Partileri işgal etmek
1: mı
2: gibi bir ithamda
3: orayı kurtarılmış bulunuyor. Bölge olarak görüyor zannediyorum hanımefendi.
0: Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani bu İzmir'i hep kullandılar. Mesela bu Din Bud kitabını yazan eski Turan Dursun vardı. O dönemde o bölgeye göç eden insanları aşağılamak için İzmir'i lahmacunu teslim etmeyeceğiz demişti. Yani bu kadar nobran, kibirli insanlar bunlar.
1: Peki Uğur Bey sizinle devam edelim. Bir turnusol kağıdı görevi olacak mı İzmir için sizce Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmiş olması?
3: Şimdi bunu az önce konuklarımız
1: bekliyor muydunuz?
3: Şahsen beklenti içerisinde değildim hani ama son dönem özellikle yeni partiye geçme işiyle birlikte bunun ilk izlenimleri verildi. Turnusol kağıdı meselesine gelince hani bunu zaman gösterecek. Hı hı. İlk kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğinde bile televizyonlarda hani konuk olduğumuzda bize aynı soru soruluyordu. Yani sadece bu istifa bile acaba İzmir'in geleceğini değiştirir mi? Çünkü oradaki hani nasıl bir baskı unsuru varsa oradan kurtulmak bile acaba başka bir noktaya getirir mi diye. Ben dedim ki yani bu sadece istifaya bakmaz. Bu kültürü yaşatmakla ilgili bir şey. Sayın Tugay'ın önüne bir fırsat geçmiştir ama ben şunu görüyorum ki kendisi bu baskılar altında hakikaten çok bunalmış. Yani bir şeyler üretmek, yapmak istiyor ama içinde bulunduğu kitlenin böyle bir derdi yok. Olmadığı gibi imkan ve olanakları sadece karalama ve algı üzerine kullanan bir ortam içerisinde. Doğal olarak böyle bir ortamda siyaset üretmek ya da yapmak çok zor. Aslına bakarsanız bugün diğer konularda konuşacağız. Bence temel nokta özellikle muhalefet açısından maalesef diye söylüyorum siyaset kültür seviyesinin her geçen gün düşmesinden kaynaklı bir şey var. Bakın siyasiyet yani halka tabii halka hizmet etmesi gereken insanlar bu noktada bir şeyler üretmesi gereken insanlar üretmek yerine sürekli algı üzerinden ve karalama üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bunu dediğim gibi işte fon meselesini konuşacağız. Orada da bunun örneklerini göreceksiniz. Bu noktada çok ciddi bir bence biraz da bu işin içerisinde de yer aldığım için söylüyorum. Ciddi bir baskı altındalar. Ve hizmet üretme konusunda gerçekten çok ciddi sorun yaşıyorlar. Hı hı. İzmir'e gelirsek.
1: İzmir'e şimdi, ne kadar tanıyorsunuz Uğur Bey?
3: Şöyle gelip gitmişliğim var.

0: Allah rahmet eylesin. Rahmetli babaannem orada meftun. Onun için de gidip geliyoruz. Benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Orada İSSU var biliyorsunuz. İzmir Su İdaresi. Ya İzmir Su İdaresi bizim burada normal damacana su satıyorlar ya. Su satıyor. Ve bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bir mekan yapmış. Belki değişmiştir bilmiyorum ama çeşmelerden su akıyor. Yani sen gidip orada parayla su dolduruyorsun. Ve ben şunu düşündüm. Ya dedim ne garip bir şey. Hani bu şehrin suyunu temizlemesi gereken, suyu getirmesi gereken, vatandaşa bu hizmeti vermesi gereken kurum bunları bırakmış, vatandaşa su satıyor. Şimdi şunu düşündüm. Yani dedim nasıl ben işte Ankara'dan geliyorum ve bunu garipsiyorum. Biz o tarihlerde şimdi yeni dönemle birlikte bu da tartışma konusu oldu bizde ama musluklarımızdan su içiyoruz. Siz bunu sağlamak yerine
1: Ankara'da
0: su
1: musluktan su
0: satıyorsunuz.
1: içiyor musunuz? İçmeyin
0: Şu
1: bence.
0: tarih demiyorum ama bakın. Yani gittiğim tarihler için söylüyorum. Çok öncesi için söylüyorum. Maalesef şu an Ankara için de aynı tereddütleri yaşıyoruz. Söylemek istediğim şu. Bir şey kanıksandığı zaman bunun içerisinde sanki normalmiş gibi geliyor anladığım kadarıyla. Bunun örneği İstanbul'da aslına bakarsanız. İstanbullular çöp yığınları arasında yaşıyordu. O çöpler yanıyordu. Sanki böyle alev gösterisiymiş gibi. İnsanlar
2: Çöp
0: onu
2: patlaması
0: izliyordu.
2: oldu
0: Evet,
2: yani.
0: patlaması olan bir şey çok normal geliyordu insanlara.
2: İnanılmaz.
0: Sebebi şuydu. Siz o refah seviyesine ulaşmadığınız sürece bunu algılayamıyorsunuz. Bence bir noktada işte İzmir'de koku var. Ya yani biz gidiyoruz dışarıdan rahatsız oluyoruz ama toplumsal bir kanıksama vardı. Şimdi siz eğer bu kokuyu oradan kaldırırsanız, o içme suyunu temizlerseniz, işte ulaşımda yani bugün İstanbul'dan belki daha beter bir trafik sorunu olan İzmir'de bu sorunları çözerseniz ve halk bunu görürse eminim ki daha fazlasını isteyecek. Bu kanıksamadan kaynaklı bir durum. Şimdi bakın iş hep algı üzerinden gidiyor. Özellikle burada da aynı algıyı yapmaya çalışıyorlar. Ya yani ne kadar garip bir durum. Sizden herkes kaçıyor. Bir şekilde belediyelerle ilgili sorun yaşıyorsunuz. Nedir sorun? Bir kısmı içeride. Büyük bir kısmı. Diğer kısmı da hizmet edemediğini söyleyerek kaçıyor. Şimdi siz hakkında dosyalar olan, hakkında işte deliller ortaya konmuş, elbette yargılama sonunda belli olacak ama kuvvetli suç şüphesi olan kişilere sütten çıkmış ak kaşık muamelesi yapıyorsunuz. Ama her kim sizi bırakır giderse aslında diyorsunuz ki o bir sahtekardı, o bir işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Bu zihniyeti anlamak mümkün değil. Ben şimdi Cemil Tugay yönünden bakıyorum. Yani Sayın Tugay'ın yapabileceği en iyi şey buymuş. Yani böyle bir ortamdan çıkmanız gerekiyor. Ya yani şimdi nasıl bir mantıktır ki cezaevinde olanlar suçsuz ama hizmet etmek istiyorum kardeşim ben siyasetten başka bir yere geçmek istiyorum diyenler çok kötü suçlular işte. Ya yani işin kötüsü hepsini siz belirlemişsiniz. Şimdi bunların hepsinin hata olduğunu söylüyorlar. Diğer taraf onlar savunulmaya devam edecek kişiler diyor. Yani çok garip bir duygu var ve enteresandır. Hani bugün yaptıklarını yarın farklı söyleyebiliyorlar. Bakın sanki şimdi biliyorsunuz bazı belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldı. Bazıları yeni partiye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalan belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki tartışmalara şahit oldunuz mu bilmiyorum. Çok enteresan geliyor bana. Sanki orada birlikte oy kullanmamışlar. Sanki o kararları birlikte almamışlar gibi sen bunu nasıl yaptın diye o kişileri sorguluyorlar şimdi. Şimdi siz böyle bir siyaset anlayışınız varsa, yüzünüz kızarmıyorsa burada yapacak başka bir şey yok. Ama şunu çok iyi anlıyoruz. Cemil Tugay burada çok ciddi bir baskı altındaymış. Şimdi diyor ki biz diyor kimsesizlerin kimi bu söz için geldin diyor. Demek ki bugüne kadar sana bu fırsatı vermemişler. Sen bu halka hizmet etme fırsatını buradan yakalayamamışsın. Ve bir taraftan da İzmir'i ayağa kaldıracağız demek geçmiş dönemde İzmir'deki durumun tespitini ortaya koyuyor. Ve bakın yani en korkunç olan da bunun.
2: 2020 yılında örneğin İzmir depremi meydana geldi.
0: Evet.
2: O depremden sonra hem hak sahiplerine neler yapıldı, bu kooperatifler ne durumda, deprem sonrası o kentsel dönüşüm ne aşamada, bunlara
0: Benim
2: cevap
0: bildiğim
2: verebiliyor
0: kadarıyla
2: muyuz?
0: zaten Sayın Tugay'ın şikayetleri var. Bir önceki belediye başkanı ile ilgili soruşturmanın başlangıcı onun tespitleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Şimdi böyle bir algı yönetimi içerisinde iş yapmaya çalışıyorlar. Yani

0: bir insanın, bir belediye başkanının siyaseten başka bir yere geçmesi kolay bir şey değil. Birçok şeyi göğüslemeniz gerekiyor. Bu insanlar bu noktaya geldiyse biraz da bunun başlangıcında bu siyasi parti olan kişilerin bunu değerlendirmesi lazım. Yani bugün söylediğinizi yarın değiştireceksiniz. Dün işte Cemil Tugay çok iyiydi ya da o belediyeler çok iyi çalışıyorlardı ki çalışmadıklarını çok iyi biliyorlar. Ve en üzücü olan da işte bu aslında, dedim ya, siyaset kültürünün düşmesi. Ya derdiniz özellikle yerel belediyecilikte halka hizmet olmalı. Siz halka hizmet etmek için gideceksiniz ve birlikte hareket edeceksiniz. Ama burada halka hizmet söz konusu değil. İnanın o meclislerde dahi, yerelde dahi tek dert hükümet karalamak. Tek dert bu. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da bakanlıklara bir CHP'li belediye ya da şimdi yeni partili bir belediye başkanı gitse olay oluyor. Ya siz bir şehri yönetiyorsunuz. Ortak çalışmanız gereken yerler çok net. Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı. Bu iki bakanlığa gitmeye korkan belediye başkanı. Niye? Çünkü siyaseten linç edilecek. Bu linçten korkuyor insanlar. Şimdi nasıl bir anlayıştır ki halka hizmetin önüne bir başka siyasi parti ya da bir lideri karalama felsefesini öne çıkartmak? Bunu anlamak mümkün değil. İşte bu algı ya da daha doğrusu bu siyaset anlayışı maalesef bizi buraya getiriyor. Yani onun için bir muhalefet algısı ortaya çıkmıyor. Bir cümleyle toparlayayım. Belki uzatmış olabilirim.
1: Ya, sevdiğim... Ben sadece bir katkı vermek istiyorum. Siz buyurun. Ne olur sözünüzü unutmayın. Ben İzmir milletvekilleriyle konuştum son birkaç gündür. Onlar mesela Cemil Tuga, yani İzmir'e yapılacak, hani merkezi idarenin İzmir'e yapacağı yatırımlarla, meselelerle ilgili İzmir milletvekilleri diyor ki, AK Parti'nin İzmir milletvekilleri.
2: Şebnem Hanım aklıma geldi. Eyüp Kadir İnan aklıma geldi.
1: Evet, yani sayıyı hatırlayamıyorum ama 10'dan fazla.
2: Kaynaklarınızı deşifre etmeye çalıştım.
1: Yani isim izin almadığım için hani isim anmayayım. Hani biz zaten Cemil Tugay'la, CHP Belediyesi'yle çalışıyorduk. Çünkü hani bu Türkiye'nin merkezi idarenin böyle bir ayrımcılığı yok. Biz İzmir milletvekiliyiz. Dolayısıyla hani o işlerin takibi konusunda biz CHP'nin İzmir milletvekillerinden fazla bakanlıklarda iş takibi yapıyorduk. Yani İzmir adına. Hani AK Parti milletvekilleri CHP Belediyesi için çalışmışlar zaten. Çalışıyorduk diyorlar.
0: Belediye meclislerinde AK Parti'yi temsilen bulunan meclis üyeleri, birçoğuyla görüşme fırsatım oldu. Herkes kendi meclisinde şunu söylüyor. Yönetimde olmasalardayım. Şimdi bir, bu ülkenin bu insana halka hizmet için, işte atıyorum bir bölgedesiniz, o bölgedeki halka hizmet için yola çıktıysanız, muhalefet de olsanız, evet eleştiri yapacaksınız ama önce halkın menfaatini düşüneceksiniz. Onun için herkesin söylediği şu, bize düşen bir şey varsa, bir sorun varsa, irtibatsızlık varsa bunu giderelim şeklinde. Bakın bunun en büyük örneği İstanbul'dur. İstanbul hizmet üretmemek için sürekli hükümet izin vermediği kullanılır. Aynı şekilde Ankara'da maalesef. Bir şey sorduğunuzda, efendim biz eski borçları ödüyoruz, efendim biz izin istedik, vermediler. Kaç defa yalanlanmasına rağmen aynı cümleleri tekraren söyleyerek bir algı oluşturmaya maalesef çalışıyorlar. Bunun da sonucunda zarar gören vatandaş oluyor. Onun için İzmir, yani seçmenin tercihidir. Bir seçime gidilecek, yerel seçim olacak, gene kararını kendisi verecektir. Bunun takdirine ben bir şey demem. Halk takdire, siyasetin bence en büyük önemi o. Çünkü gene muhalefetin en kötü olduğu noktalardan birisi, kendisine oy vermeyen kitleyi ya da kazanamadığı zaman gördüğü hakir bakış, insanları aşağılaması. Onun için burada hani vatandaşın takdiri ne olursa olsun buna saygı duyulacak. Fakat şuna inanıyorum, bu süre içerisinde İzmir'de çok farklı bir atmosferde çalışma yapılacak. Bir daha yani şöyle şey yapayım. Hani bu siyaset baskısını toparlamak için, bir şeylerin yapılması için mücadele vermek bence AK Parti belediyeciliğinin fark koyduğu noktadır. Bakın bugün geldiğiniz noktada bütün belediyeler sosyal yardım yapmak zorundadır. Neden biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayan, AK Parti belediyeciliği ile devam eden süreçte bu artık kanıksanmıştır. Sizden halk bunu ister. Bugün Cumhuriyet Halk Partili ya da yeni partiye geçen belediyeler sadece şunu yapabilirler. Bu hizmeti vermek zorundadırlar ama adını değiştirip işte AK Parti'yi makarnacı diye karalayabilirler. Fakat işte bir kart verir, o kartla et verir, sen de oradan et verdiğin zaman laf eder.

0: isterler. Şimdi bunun altına inemiyorlar. Fakat bunu da yürütmekte zorlanıyorlar. Onun için sürekli karalama yapıyor. Bu noktada hani davalar dediniz ya, yapılan işlere karşı. Hı hı. Maalesef bazı odalar, hani herkesi tahakküm altına almak istemem ama ya AK Parti ya da Cumhur İttifakı döneminde kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmaların hepsini dava konusu ediyorlar. Tabii. Ne zaman belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti, bir şekilde o davadan vazgeçiyorlar. Hı hı. Şimdi buradaki art niyeti gördükten sonra, bu samimiyetsizliği gördükten sonra bu kültürü yani nasıl tarif edebilirsiniz? Onun için yani Türkiye, hep Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor ya, biraz uzattım kusura bakmayın. Yok. En büyük sorunu muhalefet sorunu. Hı hı. Muhalefetin bu bakış açısını değiştirmesi lazım. Çünkü her geçen gün maalesef aşağı doğru giden bir kültür seviyesi oluyor. Evet. Bunun da topluma hiçbir katkısı yok. Muhalefet yapacaksınız ama üretip çözüm üreteceksiniz. Yani sürekli karalayarak bir şey üretemezsiniz. Hı. Ya yanlış, tamam bu yanlışsa şöyle yapalım. Hayır, bu yanlış, işte bak bu da yanlış yapmış. Bunlar zaten şöyleydi böyleydi. Bu değil siyaset. Hı hı. Bu yanlışa devam ettikleri sürece maalesef biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz deyip toparlayayım.
1: Peki Fadime Hanım, sizce Bornova, Alsancak, Kordon buralara en son ne zaman bir el atılmıştır? İzmir'in ihtiyaçları neler? Ve AK Parti örneğin İzmir için bir sonraki seçimlere Cemil Tugay'la mı gider? Bunu da sormuş olayım size.
2: Ya onu bilmiyoruz. Biraz da performansla ve hem tabanın, yani AK Parti tabanının Cemil Tugay'ı benimsemesi, ki en azından dünkü törende o benimsemenin olduğunu, sıcak bir karşılaşma, tanışma olduğunu gördük. Elbette hani CHP tabanından da daha önceki seçimde oy aldığı kitlenin de Cemil Tugay'la devam etmeyi tercih etmesi gibi bir zaruret var. Bu tabii bugünün çok konusu değil. Biraz zaman ilerledikçe görülecek bir şey. Hı hı. Ama şurası kesin. Yani hani şimdi özellikle son seçimlerde AK Parti çok yoğun bir kampanya, başarılı bir kampanya yürütmüştü. Hı hı. İzmir'de. O zaman da bütün sorun alanları ve çözüm önerileriyle bir döküm ortaya çıkartmışlardı. Hani o zaman özellikle çok yakından baktığımızda, hani bir kere az önce de adını andığınız için, bir gecekondu şehri İzmir. Hı hı. Yani
1: ve İzmir'e gerçekten hiç yakışmayan bir görüntü.
2: Evet, şimdi bu İstanbul'da ve Ankara'da da vardı. Hı hı. Ankara'da çok azdır hani temizlenmeyen bölge. Hı hı. İstanbul'da da yoktu gibi bir şey. Yani İstanbul'daki o gecekondulaşmayı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde büyük bir seferberlikle temizlediğini ben biliyorum, İstanbul'da o dönem yaşayan biri olarak. Hı hı. Hani kendi gözümle gördüğüm, 30 yıl öncesinden bahsediyoruz. 32 yıl öncesinden. Dolayısıyla hani İstanbullular bunu bilir. Akmayan suyu, toplanmayan çöpü, sivrisinek, sinek, işte trafik gibi hani şeylere, küvetlere su doldurmak, mahalle çeşmelerinden, uzak yerlerden bidonlarla su getirmek, pet şişe o zaman daha az bulunur bir şeydi. Pet şişeyle saçını yıkamaya çalışmak gibi zaruretler, bunlar hani böyle hikaye gibi anlatıyoruz ama bunlar o zaman İstanbul'da yaşayan insanların gündelik hayatının parçalarıydı ve çok zorlayıcı şeylerdi. Ve bunlar çözülebilirmiş ki, evet. Tayyip Bey geldi ve çözdü bunları
0: bugün,
2: kısa bir sürede.
0: Bu dönem içerisinde AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen, özellikle Ankara için söylüyorum, belediyelerde halkın en büyük şikayeti ne biliyor musunuz? Temizlik.
2: Evet.
0: Çöpleri toplanmaması gibi. Tabii. Yani belki toplanıyor ama o kalite düştüğü için, evet, halk bundan rahatsız oluyor.
2: Oysa belediyenin en temel işlerinden biri budur. Belediye hizmet.
1: Ya da tam tersiyle örnek verebiliriz. Hangi AK Partili belediye için çöpler toplanmıyor gibi bir şikayet, evet, geldi bugüne kadar.
2: Ya şimdi hani çöpün toplanmaması gerçekten hani o kadar alt seviye bir hizmet standardı ki bu. Hı hı. Önce çöpü toplayacaksın kardeşim hani belediye olarak. Hı hı. Altyapı sorunlarını çözeceksin. Musluğu açınca temiz su akacak vesaire. Şimdi ben İstanbul'da işte CHP İmamoğlu İstanbul'a geldiği bir dönemde İstanbul'da yaşadım. 3 yıldır Ankara'dayım. O, hızla o standardın nasıl aşağı doğru ivmelendiğini yine yaşayarak görmüştüm. İnanılmaz, şaşırtıcı. Yani çünkü bunlar büyük şehirler ve büyük sorunları var. Çünkü devasa bir nüfus var.

0: dönüşüyor burada. İstanbul gibi bir şehirde özellikle iki kıta, iki yaka ve acayip bir mobilizasyon var. Milyonlarca insan karşılıklı olarak Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Avrupa yakasından Anadolu yakasına günün her saatinde geçiyor. Hı hı. Ve bunun geçiş yolu 3 tane köprü. Yani iğne deliğinden geçerek geçiyorsun. Bir de işte tüp geçit Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük projeleri. Bir de vapurlara, teknelere dolup geçebiliyorsun. O da sayılı, kısıtlı. Dolayısıyla acayip bir trafik yükü olan bir şehir. Şehrin kendi içindeki mobilizasyondan, yakanın içindeki mobilizasyon da öyle. Pek çok farklı sorun alanları var. Şimdi bu sorunları bir büyük kalıcı çözüm üretmen gerekir. Eğer üretemiyorsan da onu üretene kadar sorunu yönetmen gerekir. Hani büyük bir çözüm daha büyük bir soruna sebebiyet vermemesi için sorunu yönetmen gerekir. Şimdi bunları yapmadıklarını, çöpleri bile toplamamak işte dediğim gibi en alt standart. İşte İzmir bunu yaşadı. En altı dipte hizmet gördü, görmedi. O yüzden hani çok uzun zamandır haberlere konu oluyor. Suların akmaması, çöplerin toplanmaması, hijyen sorunu vesaire vesaire. Bir kere bunlar yani bunların ilk başta
1: gecekondu dedik biz de.
0: Yapılması lazım. Çöp toplanacak, sular akacak. Kardeşim altyapıyı değiştireceksin. Şehrin suyu azaldıysa barajlarda başka bir yerden su getireceksin. Denize atık su atılmasını engelleyeceksin. Şimdi Haliç kokuyordu uzun yıllar boyunca, şehrin en güzel bölgesi. Ve Haliç kokuyordu. Yani Haliç'i Sayın Cumhurbaşkanı temizledi. Sonra İmamoğlu geldi, kokuşmaya başladı tekrar. Şimdi benzer bir şey İzmir'de var. Bu atık suların temizlenmesi lazım. Gecekonduların kaldırılması lazım. Çünkü böyle bir dünyada, şimdi bugün Maltepe'de de sabah erken saatlerde o geçen
1: bina dolayısıyla hayatını kaybedenler oldu.
0: Evet, maalesef Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi büyük şehirlerimiz bu hızlı köyden kente göç süreci neticesinde hızlı kentleşmiş. Dolayısıyla hani yapıların, güvenli olmayan yapıların üretildiği şehirler. Bunlar güvenli binalarla değiştirilmediği için de aynı zamanda bir güvenlik sorunu. Bu İstanbul için de geçerli, Ankara için geçerli. Ankara'da Allah'tan hani bir deprem riski yok. Ama İzmir deprem bekleyen bir şehir. Ve İzmir'de de yine binalar yıkıldığında önceki yıllarda can kayıpları oldu ve birkaç binanın enkazını kaldırmak, oradan can kurtarmaya çalışmak bile ne kadar zor.
1: 170 diye hatırlıyorum ben ama 2020'deki o yani 117 kişi hayatını kaybetmiş.
0: Ya şimdi birkaç binada bile Seferi bu var.
1: Seferihisar depreminde.
0: Hani düşünün hani büyük, Allah muhafaza etsin. Hani büyük bir deprem olduğunda
1: bu arada Fadime Hanım, Ayşegül de diyor ki Maltepe'de kısmi olarak çöken binanın kontrolü yıkımı da sürüyor bilgisini var.
0: Evet. Ya Allah.
2: Baskıyı azaltmaya çalışıyorlar. Evet. Ki altta kurtarmaya
1: çalışıyorlar. Evet.
0: Allah yardımcılar olsun.
1: Görüntüyü ekrana getirebiliriz eğer varsa.
0: İnşallah sağ salim çıksınlar ama bunlar büyük sorunlar ve şu anda İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda acil müdahale gerektiriyor. Ve çok yavaş ilerliyor. Burada bir Cemil Tugay'ın farklı bakış açısıyla ilgili bir sorunu ortaya koymak lazım. Şimdi bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer şu anda tutuklu. Neden tutuklu? Daha önceki bir kentsel dönüşüm yapı kooperatifi, yine benzer bir meselede, Örnekköy ve Gazi Emir'de, yani imkanları dar olan ama oturduğu bina uygun olmayan vatandaşlar, İzmirliler için bir kooperatif kuruluyor, yapı kooperatif kuruluyor. Ve burada hızla güvenli binalar, siteler üretilecek. Yani dar gelirli grup için yapılan bir iş bu. Ama CHP'nin il başkanı, bütün il örgütü, CHP'nin genel merkezden elitler, parti elitleri, orada villalar, yani katları, apartman katlarını villaya dönüştürüp bir de onlara havuz koydurtarak o vatandaş için yapılan işleri küçük ücretlerle kendilerine zimmetlemeye, mülk edinmeye kalktılar. Ve işte Tunç Soyer de bu işin bir parçası olduğu için bundan dolayı suçlandı ve tutuklu şu anda. Hani dava sürüyor ama bunu ortaya çıkaran kişi Cemil Tugay. Yani Cemil Tugay bu dosyaları

0: verileri savcılığa ulaştıran kişi. Yani bu İzmir'deki yolsuzluk, rüşvet ve bu usulsüzlükleri kendi partisinden bir önceki belediye başkanının da burada sorumluluğu var deyip belediye başkanı makamında oturup
1: hakkını savunmak
0: bir
1: için. Hareket.
0: Yani bu Temiz ve Cemil Tugay'a iyi bir referans bence. Hani bunu hatırlamakta fayda var. İşlerden biri de
2: belki
0: buydu.
2: Kopuş orada başlamıştır.
0: Tabii gördü yani oradaki pisliği ve muhtemeldir ki nasıl Tunç Soyer döneminde orada bir etrafını saran ve bana da diyenler vardıysa onun da etrafını
2: ben
0: sardılar.
2: Ben çok hatırlayamadım da o zaman Özgür Özel herhalde CHP Genel Başkanıydı bu operasyon sırasında. Tunç Soyer'i destekleyen bir açıklama yapmış mıydı?
0: Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanı olduğu için orada arada kaldılar. Tam
3: hatta
0: olarak
3: şöyle bir şey vardı. Tunç Soyer'in adaylığını bizzat Özgür Özel engellemişti. O
0: evet, dönemde. Evet.
3: Yani
0: tabii.
3: Aralarında öyle de bir şey var.
0: Cemil Tugay'ı da ısrar ettiler. Vesaire. Hani böyle çok meselesi var. Bu hani yapılacak işlerle ilgili hızlıca bunu söyleyeyim ama tabii bir de trafik sorunu var. Otopark sorunu var vesaire vesaire.
1: Yani İzmir'e çok kez gitmişimdir. Hem gezmek için hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın programları aracılığıyla ama şehir içi ulaşım sistemi diye bir yani proje yok. Yani komple bence binalarla birlikte yeniden bir proje çizilmeli. Çünkü yol yok, yolların yönü belli değil, yolların gittiği yol nereye çıkıyor belli değil. O kadar karmaşık bir şehir içi ulaşım sistemi var ki. O yüzden bence Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmüştür Sayın Bakan. Evet. Hani biz bunu ne yapacağız, nasıl çözeceğiz diye. Bence o projeler yazılıyordur belki de, bilemeyiz. Yani ya da bakanlığın bu konuda vardır muhtemelen elinde bir veri.
0: AK Parti çünkü o seçimi kazanmak için Hamza Dağ adaydı, hatırlayın. Hani o da İzmir milletvekili, işte tanıtım medya başkanıydı, AK Parti'de önemli bir isimdi. İzmir'de belediye başkan adayı gösterildi ve iyi bir kampanya yürüttüler. Oyu %37'ye çıkardılar. AK Parti'nin kendi tarihi içerisinde en yüksek oylardan birisi. Dolayısıyla onların projeleri vardı zaten. Yani hangi sorun nasıl çözülecek, hangi takvimde çözülecek? Bunlar ortadaydı. Bunu hayata geçirmek ve tabii çalışmak lazım. Bir de bu yiyicileri temizlemek lazım oralardan. Bence bu yapılacak. Tabii çok kısa, ben uzatmak istemiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü toplantıda vurguladığı birkaç kelime, ki bir gün önce de Sayın Bahçeli benzer bir vurgu yapmıştı. Bu biliyorsun terörsüz Türkiye süreci başlamadan önce Malazgirt Ovası'nda Sayın Cumhurbaşkanı iç cepheyi tahkim etmeliyiz cümlesiyle başlayan o süreç. Sonra terörsüz Türkiye'ye evrildi. Sonra Türkiye yüzyılı kavramı geldi peşi sıra. Ve sonra büyük Türkiye geliyor, şafak söküyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Kuruluşun
0: ve sonra da Büyük Türkiye mutabakatından bahsetti. Dün de bu siyasetteki mesafeleri kutuplaşmayı azaltmak, mesafeleri kapatmak gerekir. Ve ülkemizi cephe siyasetinden kurtarmalıyız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ne demek? İşte toplumda partiler elbette olacak. Yani biz bu işi böyle yaparız diyen siyasi gruplar elbette olacak ama aşağıda o kutuplaşmanın, İşte terliğe de oy veririm diyen bir akıl dışılıktan çıkması lazım. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı o kutuplaşmayı ortadan kaldıran, insanları birbirine yaklaştıran, daha rasyonel, aklı selim bir zemine çekmeye çalışıyor siyaseti. Ben Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinde de böyle bir arayış olduğunu, İzmir'in bir deneme sahası gibi de takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: O yüzden kağıdı görevi olacak mı diye.
0: Sayın Bahçeli de önceki gün grup toplantısında bence çok önemli bir şey söyledi. O da ideolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir diyerek aslında paralel bir söylemde buluştular Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Şimdi bu çağrılar bence yeni partide Özgür Özel'in kulağına varmıyor. İrtifa çok düşük orada çünkü. Hani daha iki gün önce kendi birlikte siyaset yaptığı adama soysuz diyen, başka hakaretler eden bir dil var. Hani onun duyma ihtimali yok ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan uzaklaştıktan sonra bir akletme süreci yaşamaya başladı. Şimdi onda bir bunun karşılığı olma ihtimali var. Siyaseti dönüştürecek yeni bir maya, bir fikir mayalıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu önemsiyorum, bunu vurgulamak istedim.
1: Araya gitmeden önce son 5 dakikam kaldı. Tabii küçük eylemler de görüyoruz. İşte hem üniversitede bir takım eylemler oldu. Cemil Turgay'ın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili işte tabutlu eylemler vesaire oldu. Şunu merak ediyorum. CHP'li seçmen olarak İzmir'de seçmen partiye mi oy veriyor yoksa hizmete mi oy veriyor? Bundan sonra biz neyi göreceğiz?
3: Yağmur Hanım, şu sekter kelimesi, bu konuşmaları dinlerken sekter kelimesi İzmir'le örtüşüyor. Yani kendi ideolojik algılaması adına diğerini küçümseme. Şimdi şöyle bir durum var. O tepkiler olacaktır. İşte Aydın'da da oldu. Benzer şeyler olacaktır. Şimdi İzmir'in sorunlarını çok net bir şekilde Fadime Hanım özetledi ama yani İzmirliler kendilerine şu soruları soracak bence. Yani rasyonel, çünkü hayat akan bir şey. İdeolojilerin donuklaştırdığı bir şey falan değil. Katı inançların donuklaştırdığı bir şey değil. Mesela Körfez temizlenecek mi? İzmirliler açısından bu çok kıymetli bir soru bana göre. Sonra kentsel dönüşüm, biraz önce bahsetti. Hızlanacak mı? Yani ki AK Parti'nin bu konuda destanları ortada. Mesela AK Parti belediyeciliğinin de hükümetlerinin de ortada. Ulaşım ve altyapı meselesinde ilerleme sağlanacak mı? Temel bu soruların cevapları rasyonel bir şekilde verildiğinde İzmirli homojenleştirilmiş, katılaştırılmış, algılarla şekillendirilmiş insanlar günün sonunda bir tercihte bulunacak.
1: Tabularını yıkacaklar mı diyorsun?
3: Yani tabii, yani bu noktada şöyle, yani bir kenti hapishaneye dönüştürmeye gerek yok. Yani günün sonunda bu hayat akan bir şey, biraz önce söylediğim gibi. Akıyor ve çocuklarımız büyüyor. Değil mi? Yani kendimizden geçtik. Mesela Türk toplumu öyledir. Çocuklarına daha şey önem verir.
1: Yani seçmen iradem gasp edildi yerine ya ben hizmet gördüm anlayışını edinecek midir sizce?
3: Bence edinecek. Çünkü bunun karşılığı var. Bunun başka yerlerde de karşılığı var.
2: Ben bir katkı sağlamak isterim. Bunun en büyük örneği Hatay'dır aslında bakarsanız.
1: Evet.
2: Hatay'da buna ilişkin böyle bir manzara yaşanmıştır. Yani oy alamadığı, kendisine oy verilmeyen bir yere bir hizmet götürülmüştür. Bu hiç sorgulanmadan yapılmıştır ama o tarihlerde Cumhuriyet Halk Partisi, belki şimdi Yeni Parti'de bilmiyorum kendisi, adayı, belediye başkan adayı, yani siz bana oy vermiyorsunuz, ben neden size hizmet edeyim gibi bir lafı kullanabilmiştir. Bakın bugün hani çok emin miyiz İzmir halkının bugüne kadar ideolojik bir şey? Evet, hizmete meyletseydi bu şekilde oy verilmez diye diyebiliriz İzmir için bugüne kadar.
3: Ama homojenleştirmeye de gerek yok.
2: Tabii. Fakat mesele şu, bence AK Parti'nin özellikle belediyecilik anlamında burada bir ayrım gözetmiyor. Yani burada bu hizmet yapıldıktan sonra ya burası bana oy verir mi vermez mi? Siz bu tartışmaya girerseniz zaten oraya hizmet götürmezsiniz. Niye? Riskli bir durum, o zaman ben gideyim oy alacağım yere hizmet edeyim dersiniz. Şu anki yani Sayın Tugay'ın AK Parti'ye hani evet geldi, bir tarafta bu gelme kabul de içeriyor. Kabulü de bence bu. Yani yarın İzmir seçmeni farklı bir karar verebilir. Ama bunun bir önemi yok. AK Parti belediyeciliğinde mesele bu değil. Mesele halka hizmet etme meselesi. Peki. Bu hizmet anlayışından bence hani özellikle Hatay örneği burada çok önemlidir.
1: Peki, kısa bir araya gideceğim. Hasan Bey, kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Gördüm, kusura bakmayın.
1: Saat başında bir aradayız.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Temsiliyet'in ikinci bölümünde devam ediyoruz. İzmir dosyasını artık yavaştan kapatmak istiyorum Hasan Bey. Dilerseniz sizinle bir toparlayalım. Ardından fon meselesine geçelim. Ki sıcak açıklamalar var. Buyurun.
1: İzmir meselesini aslında Fadime Hanım çok geniş perspektiften baktı. Biz de birkaç cümleyle konuyu kapatalım. Dediğiniz gibi yani orada ön yargıların kırılması lazım. Önümüzdeki dönemle ilgili söyleyebileceğimiz ve bir şehrin hizmetle buluşması meselesi. En büyük şey sorun bu. Ve rasyonel tercihlerle ideolojik ön yargıların çatışacağı bir süreç. Yani İzmirliler bu ikilem arasında kalacak. Ama şunu da söyleyelim, bu ideolojik ön yargılar derken deyim yerindeyse eksik belirlenim, eksik enformasyona dayalı cümleleri ideoloji de zannetmemek gerekiyor. İdeolojiler kendilerini dönüştürebilen şeylerdir. Düşünce sistematiğidir günün sonunda. İzmir öyle ya da böyle hizmetle, rasyonaliteyle buluştuğunda farklı bir çehreye doğru gidecektir. Yani o kayıp yılların kapanacağı süreç olacaktır. Ya da o ideolojik ön yargılarla süreç devam edecektir. Yani biz birkaç yıl sonra da aynı cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
2: Bir anekdot aktarmak istiyorum.
0: İzin vermiyorum diyorum. Buyurun Nur Bey.
2: Buyurun. Şöyle, çok sevdiğim bir dostum. Biraz da bu Cemil Turgay'ın geçişine üzülmüş anladığım kadarıyla. Kendisine ait midir bilmiyorum ama şey paylaşmış. Demiş ki işte bir gün AK Parti'ye başka partiye geçersem geçmek yerine siyaseti bırakırım dedi. Altı da işte AKP'ye geçti diye yazmış. Ben de dedim ki adam doğru yapmış dedim. Yani siyaseti bırakıp hizmete karar vermiş diye böyle bir yorum yapmıştım. Bence artık hani bundan sonra önemli olan bu hizmetin oraya ulaşması olacaktır.
0: Peki. Fon meselesine geçeceğiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı gerekli açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi. Adli olarak ayrı, idari olarak ayrı bir süreç işliyor. Ekonomi kurmayları bir araya geliyor. Fon kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında ekonomi kurmayları, yine Adalet Bakanı başta olmak üzere ilgililer bu konuyu ele alıyorlar. Tabii ben şöyle bir girizgah yapmak istiyorum konuklarıma sözü vermeden önce. Örneğin bir basın mensubunun yaptığı hatayı tüm basın sektörüne mal etmek veya bir polisin, bir hemşirenin, sağlıkçının yaptığı hatayı o meslek grubunun tamamına atfetmek doğru olmayan bir şey. Dolayısıyla da fon meselesiyle ilgili bu süreçte bu lekeyi oluşturanları tamamen bir kitleye mal etmek noktasındaki eleştiriler karşısında duran biriyim ben de. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda net bir irade ortaya koydu ki dün de AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Bütül Sayan Kaya'nın artık partiyle bir ilişki kalmadığını ifade etti. Hani sadece o değil, farklı biri olsaydı da AK Partili olsun veya olmasın bu konuda gereken yapılıyor. Bunu ifade edelim ama şunu da belirtmek isterim. Şimdi AK Partili bir isim bunu yaptı diye işte bakanları, vekilleri tamamını hedef almak doğru değil. Ben burada kimsenin savunucusu değilim ama Sayın Bakan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na yönelik gerçekleştirilen bir itham var. Bakan ona kendisi cevap verdi. Birazdan dinleyeceğiz ne söylediğini, o konuya da geleceğiz ama ben örneğin Aile Bakanı'na böyle bir ithamda bulunmasına hiç katılmıyorum, hiç şık bulmuyorum, hiç doğru bulmuyorum. Dediğim gibi ben gazeteciyim, kimseyi savunmak benim haddime değil ama bunu da ifade etmek istedim. Fadime Hanım, dilerseniz sizinle başlayalım. Bir suçu bir meslek grubuna ya da bir topluluğa, bir kitleye atfetmek gerçekten aklı başında bir insanın yapacağı bir şey değildir. Çünkü suç da bireyseldir. Bunu bir hukukçu olarak da sizler de teyitler misiniz bilmiyorum Uğur Bey.
2: Fadime Hanım'dan sonra mı?
0: Tamam, detaylı hukuki olarak da ele alalım. Fadime Hanım, buyurun. Hem fon soruşturmasında bugüne kadar atılan adımları dilerseniz bir özetleyelim. Fatma Betül Sayankaya en çok konuştuğumuz isim. Ona ilişkin AK Parti'nin attığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirdiği talimatlar var. Dilerseniz böyle bir geniş çerçeveyle başlayalım konuya.
3: Böyle hızlıca bir özetleyeyim. Şimdi bu mesele ortaya çıktığında ki yine Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı yürütüyor değil mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mı yürütüyordu?
0: İstanbul, son meselesi İstanbul.
3: İstanbul, evet, hakemleri Ankara yönetiyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği bir müzekkere ile başlayan, Ağustos ayında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ama siyasetin gündemi Eylül ayı itibariyle düştü ve biraz da hani muhalefet bunu Özgür Özel bir hani bunun üzerinden işte AK Parti de bize benziyor gibi bir fotoğraf ortaya koymak için aslında siyasi bir fırsata çevirmeye çalıştı. Ama mesele ortaya çıkarken bu süreci takip eden Başsavcılık, Adalet Bakanlığı ve ilgili bütün Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı en başta. Yani Eylül başında Birleşmiş Milletler'den dönerken gazetecilere ilk açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı ve orada çok net bir tavır var. Bir bakalım filan demedi. Yani dediği şey içimizde bu suça, bu günaha, hataya düşmüş olanlar varsa biz onları savunmayız, onlardan beriyiz dedi. Ve
0: kimse milletin parasına el uzatamaz dedi.
3: Biz onların yargıda yargılanmaları için bütün yolları açarız. Onlarla yol yürümeyiz dedi ve bunun bütün fon piyasasını, mali piyasayı etkilememesi için de aslında bir çevreleme siyaseti yapıldı ve bununla ilgili de bence çok güçlü mesajlar verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu sistemin tamamında görülen bir sorun değil, kısmi bir alanda görülen bir sorun ve biz onu kendi içinde yetkili kurullarla çözeceğiz dedi. Devleti işletti. Yağmur, bu kısmının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Devlet Denetleme Kurulu doğrudan vazifelendirildi. Bir fon koordinasyon kurulu oluşturuldu. Başına da Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz getirildi. İki ayrı toplantı yaptı bu kurul. Ve bu sürecin nasıl yürütüleceğine dair mevzuata uygun bir şekilde ve hiçbir hak sahibinin hakkının yenmeyeceği ama bu vurguncuların da mutlaka hem ortaya çıkarılacağı, eğer örgütlü bir yapı halinde hareket ettilerse o örgütün yargıya teslim edilmesi, oradaki kendilerine göre kazanç vurgunun bir havuzda toplanıp mağdurların ana paralarının ödenmesi konusunda.
0: Ki ödemeler de bugün itibariyle başladı.
3: Evet, Ziraat Bankası yürütüyor bu fon tasfiye süreçlerini ve 17 yatırım fonuna ait ödemeler bugün itibariyle başladı. Bunun bir takvimi var. Süreci işte SPK sermaye piyasası kanunu değişecek. Mevzuattaki boşlukları tespit edilecek. Hani bu iş bir daha tekrar etmesin diye. Bu bir çerçeve içine alınıyor. O yüzden şimdi işin yargı boyutu devam ediyor. O zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Adalet Bakanı en güçlü şekilde takip ediyor. İşin mali boyutunu Hazine Bakanlığı, BDDK, ilgili bütün kurullar komisyonda, Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında bu iş yürütülüyor. İşin siyasi boyutuyla ilgili de şunu konuşmak gerekir. Hani o diğer konular zaten teknik konular. Ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak. Ama işin siyasi boyutunda da bence İşte eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da adı anıldığı için ya da

0: salvolar geliyor. Şimdi burada bir kere şunun altını hani çok gönül rahatlığıyla müsterih bir şekilde söyleyebilirim ben. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok net, tavrı çok net. Asla böyle hani kararsız, bir bakalım, bir duralım vesaire değil. Bizimle yol yürüyemez. İşte 25 yıllık bir siyasi hareketin içinde 11 milyon üyenin olduğu bir yerde büyük bir teşkilatın içinde hataya düşen olur, nefsine yenilen olur, günaha giren olur ama biz onlarla yol yürümeyiz. Onları yargıya havale ederiz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı dün mü söyledi?
1: Dün konuştu, evet.
0: Yani hem bu dünyada yargıya hesap verecekler hem de öbür dünyada Allahu Teala'ya Mahkeme-i
1: Mahkeme-i
0: Kübra'da hesap verecekler dedi. Ve dolayısıyla bu bakış açısı yani
1: Kübra.
0: inanan bir insan için Sayın Cumhurbaşkanı bunu zaten hep bir Allah korkusu ve Allah'ın koyduğu ölçülerle tarif eder. Dolayısıyla bunun üzerinden bir yaklaşımı var. Siyaseten de Fatma Betül Sayankaya gitti ifadesini verdi eşiyle birlikte. Savcı hani basına da yansıyan bir boyutu var elbette. Bir iki gazeteciye de konuştu duyguları üzerinden vesaire. Ama nihayetinde AK Parti ihraç yani ihraç etti istifa alındı ve ihracı sağlandı.
1: Gerçekleşti.
0: AK Parti ile bir bağı olmayan bir isim. Gençlik kollarından isimlerle konuştum ben AK Parti'de. Bu adı geçen bazı hani gençlik kollarının içinde bir dönem bulunanlar, hani AK Parti gençlik kollarının içinden yetişmiş, oranın bütün kültürünü edinmiş, siyasi ahlakını edinmiş insanlardan bahsedilmiyor. Bir dönem orada bulunup sonra işine yani hani işimiz yoğun deyip ayrılan isimler. Dolayısıyla hani böyle bir şey bir de hani bu dışarıda çok konuşuluyor ama partinin içinde çok konuşulan bir konu olmaktan çoktan çıkmış yağmur. Bunu hani Sayın Cumhurbaşkanı sahiplendiği andan itibaren parti bu konuyu konuşmayı neredeyse bırakmış. Ve hani Cumhurbaşkanı buna bu netlikte bakıyor. Dolayısıyla bu iş temizlenecek. Üzerimizde bir leke kalmayacak gibi bir yaklaşım vardı. Zaten işte mesela Özlem Zengin bu hafta meclis açıldı ve AK Parti adına nöbetçi grup başkan vekili hafta başından beri bütün hani muhalefetten gelen her türlü salvoya ve soruya anında
1: Özlem
0: cevaplar veriyor.
1: Zengin kim varsa bu işin listesi
0: Listesini ortaya
1: ortaya konulsun
0: konulsun.
1: dedi. Yani muhalefete de hani bundan da çok memnun olacaksın. Hani sizi memnun edecek bir şey söyleyeceğim dedi. Bu işin içinde olanların isimleri ortaya çıksın
0: Çok
1: dedi.
0: çok net bir tavır almaktır bu. Yani her düzeyde AK Parti'de bu konuda bir açıklama yapılıyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani bu da aslında AK Parti'nin kimsenin adını korumaya çalışmadığını gösteriyor. Yani Özlem Zengin'in yaptığı açıklama minvalinde söylüyorum.
0: Yani her düzeyde yapıldı. Özlem de hani anlık muhalefetin doğrudan yüz yüze bakarak ilettiği eleştiriler ve salvolara cevap verdiği için sözü çok kıymetli. Çünkü hani kürsüden kürsüye, sosyal medyadan sosyal medyaya salvo değil, direkt aynı ortamda yüzüne
1: Muhatap
0: bakıp
1: olarak.
0: söylenen bir şeye karşı anlık cevap verilmesi bence sözünün kıymetini artıran bir şey. Anlık bir duruma mukabelede bulunuyor ve cevap veriliyor.
1: Sizi bir böleceğim Fadime Hanım. Sayın
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanı dün bu meseleye ilişkin ne söylemişti? Bir hatırlayalım Hande.
2: Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarlar.

0: Onları kaybedecek ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Şimdi bakıyoruz. Bırakın kürsüden konuşmayı. Milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar. Şunu bir defa er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız.
1: Peki Fadime Hanım, Recep Tayyip Erdoğan da arkadaşları da gereğini yapar diye çok net bir şekilde en üst perdeden cevabını vermiş
2: yani
1: oldu aslında.
2: Yani daha fazla hani konuşulacak bir şey yok. Bu netlik çok önemli bence. Bu netlik ve kararlılık. Ama devam ettiğinin de altını çizmek lazım. Şimdi biliyorsunuz önce Ömer Bolat'a, Ticaret Bakanı'na, bugün itibariyle Mahinur Göktaş'a, Aile Bakanı'na yönelik benzer lekeleme çabaları oldu. Yani benzer şekilde bu vurguncu grubun içerisinde yer almışlar ve bu fonlardan satın almışlar gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Özellikle işte bir gazeteci, deminki turda sen özellikle altını çizdin onun, bir gazetecinin aracılığıyla Ömer Bolat'a benzer bir ithamda bulunulmuştu, bir iftirada bulunmuştu. Hemen bir açıklama yaptı. Hatta açıklamasının devamını da getiriyor. Az önce okudum. Yani isterlerse 50 bankaya sorsunlar. Hani hodri meydan diyor Sayın Ömer Bolat. Mahinur Göktaş da aynı şekilde ona bu iftirayı atan kişi de Ümit Özlale. Yeni Parti'nin milletvekili. Daha önce işte İyi Parti'den seçildi. İYİ Parti'nin hatta İzmir Belediye Başkan adaylığını yaptı, kazanamadı, sonra CHP'ye geçti, sonra Yeni Parti'ye geçti ve şimdi yaptığı şey sadece isim ve soyisim benzerliği gibi. Yani Mahinur Hanım'ın babasının adı Hasan'mış, aile soyadı da Özdemir. Hasan ve Özdemir ismi ve soyismi bilmiyorum binlerce vardır Türkiye'de. Hani bu kadar binlerce isim arasında bir vatandaşın bu fonlardan almış olmasından hareketle Mahinur Hanım'ın ailesinin, babasının bu fonlardan alıp işte şu kadar vurgun vurduğu gibi bir iftirayla, iddiayla ortaya çıkmak.
1: Yani bir vekilin bu kadar bunu tembel, araştırması yani
2: bu kadar

0: tembel bir şey de eleştirellik ya da işte muhalefet de ancak bu siyaset anlayışında görülebilecek bir şey.
1: Bence bu tembellik yani, olarak tembellik addedilemez.
2: Değil ama işte, hayır, kendini düşünmemek değil mi? Yani ben rezil olmayayım, bir araştırayım. Işte,
0: ama ilginç bir şekilde rezil olmuyorlar.
1: Şimdi bakın, tuhaf bir şey yani. Söyleyeceğim. Sayın Bakan bunu açıkladı ama sosyal medyada siz bu açıklamadan daha çok Ümit Özdağ'ın açıklaması üzerinden şeyleri göreceksiniz. Ama yani algıyı yine, böyle oluşturmaya çalışacaklar.
0: Ama bu algoritmalarla yani, oynuyorlar.
1: Çamur atlısı kalsın.
0: Şimdi İçişleri Bakanlığı bunu
1: şey
0: muhtemelen yayınlayacaklardır. Algoritmalarla oynandığını, bot hesaplardan tweetler atıldığını ya da işte
1: zaten fırsat kollayan
0: yeni partinin yani İmamoğlu'nun nasıl bir medya ve sosyal medya ekibi oluşturduğunu biliyoruz. Binlerce ismi bizzat CHP kendisi ilan etmişti. CHP'li isimler ilan etmişti. Binlerce insandan troll hesaplar ürettiklerini biliyoruz. Şimdi hani bunun böyle RT edildiğini, çoğaltıldığını biliyoruz ama Mahinur Hanım, Aile Bakanımız hem sosyal medyada bir açıklama yayınladı. Çok net. Sonra da kendisine gazeteci arkadaşlar soru yöneltince de hani şifayen konuşarak güçlü bir cevap verdi. Meydan okuyor. Diyor ki yani hani ben istifa ederim diyor. En küçük bir ispat etsinler bu kadar. Ama buna müsamaha göstermeyeceğim diyerek çok net bir tavır takınıyor. Bu netlik bence.
1: Şey,
0: bu kararlılık ve sertlik şeyin bir
2: hazırladı arkadaşlar.
1: Aile bu açıklama üzerine Ümit Özdağ'a demiştiniz değil mi?
0: İsmini Ümit Özdağ'a evet.
1: Bir açıklama yaptı mı mesela?
0: Yok, yapmazlar. Yok. Ama bunlar hani Ümit Özdağ'ın daha önce de benzer vakalarını hatırlıyorum ben. Araştırıp bulmak
1: Deve
0: lazım.
1: Deve kuşu misali kafayı
0: bir şekilde işte peki. Sorgulamayan da bir taban ve medyaları da olduğu için bunu kar sayabiliyorlar ne yazık ki. Ama Mahinur Hanım yanına bırakmayacağım. Mahkemede hesaplaşacağız diyor.
2: Yeni Parti Ümit Özdağ'la Sayın Bakan'ın babasını hedef aldı. O da bu işin içinde diye. Sayın Bakan ne söyledi? Bir Hande sesini açalım.
3: Daha demeyelim, bunlar yalan iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaranın son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir işlemi yok. Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden, Box'ta zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı, isim benzerliği üzerinden kimsenin nüfuslu insan var. Özdemir soyadı. Hasan isimli belki 10.000, 21 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
2: Şimdi fon soruşturması diye çok ciddi bir mevzu dönüyor kanallarda. Ve Sayın Bakan'ın babası, şimdi eşi dostu akrabası demeyecek mi? Mahinur Hanım'ın da babası ne iş yapıyor? Yani gerçekten bir insanı karalamaya, yıpratmaya yönelik bir hamle. Ve hani Sayın Bakan babasının TC kimlik numarasının son iki hanesini paylaştım diyor. Yani
0: bu kadar net karar.
2: Çok çirkin. Evet. Dediğim gibi hani ben kimseyi savunmuyorum ama yani ama hadi AK Partili bakanı da onu da bunu da hepsinde karalayalım diye bir mantık gerçek.
0: Ama bunu
2: yani
0: da savunmak lazım. Şimdi bu tavrı da savunmak lazım. Yani Mahinur Hanım'ın,
2: Sayın Bakan
0: Ömer Bolat'ın hani bu kadar katı bir şekilde hem isimlerini hem geçmişlerini korumak, ailelerini korumak, aynı zamanda vazifeleri, bir de böyle bir at izinin it izine karıştığı bir dönemde karıştırılmak istendiğini de görüyoruz. Bunun kasıtlı yapıldığını, hani bu sadece tembel siyaset, tembel muhalefet anlayışı değil. Bu aynı zamanda işte kendi tabanlarına sorgulamayan, verilen her şeyi kabul

0: kabul eden ne yazık ki fanusta yaşıyor gibi bir kitle oluşturdular. O kitle ne söylenirse onu kabul edebiliyor. Biraz onun üzerinden onu hani AK Parti de bizim gibi ya da bize attıkları iftira bakın onlarda da var gibi bir aynılaştırma çabası da olabilir. Ama nihayetinde ben şu tavrın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. AK Parti de zaten hani bu günaha, suça, hataya düşenlerden ayrışmak, temiz olanı da korumak konusunda bir tutumu var. Sayın Cumhurbaşkanı tavrı da bu. O yüzden Mahirun Hanım'ın şu feveran edişi, kararlı duruşunu çok değerli buluyorum
1: Peki.
0: doğrusu.
1: Hasan Bey, hem Sayın Bakan'a yönelik bu gerçekleştirilen iftiralar, hani itham iddia da değil diye aslında Sayın Bakan da vurguladı. Hem de bu fon soruşturmasına dair başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin en üst mercisinin ortaya koyduğu irade ilişkin ne söylersiniz?
2: Şimdi bir söz var. Aslında pek sevdiğim bir söz değildir ama Ümit Özdağ için kullanabileceğim bir söz. Türkiye'de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız. Yani iftirayı atarsınız, her şey ispatlanır ama bir türlü bu şeyi almazsınız, sorumluluğu almazsınız, rezil olmazsınız. Ümit Özdağ'ın yaptığı şey tam da budur. Zaten ikinci bir şey daha var. Yani bu fon soruşturmalarının ilk gününden itibaren kronolojisine falan bakarsanız bugün Sayın Adalet Bakanı da açıklamıştı. Aslında çok gerilere gidiyor. Yani 2025'in Şubat'ında savcılık ilk araştırmaya başlıyor. Yani Türkiye'de hukuk var mı yok mu diyorlar ya. Bakın o günden itibaren bir araştırma başlıyor. Ağustos 2026'da süreç başka bir yere evriliyor vesaire. Daha da ilginç bir şey daha var. Yani siyasetle bağlantılı olduğu için onu söyleyeceğim. Bu işin teknik kısmını da değinmek istediğim için bu konuyu bir aydınlatmakta fayda var. Olayın medyaya yansıdığı ilk andan itibaren özellikle o fonla ilgili büyük kazançlarla ilgili ihbarlar, güya yeni partinin yaptığı ihbarlar üzerine yansıdığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı zaten net bir tavır aldı. Yani bu bütün herkesin malumu. AK
1: Şimdi
2: Parti
1: sosyal medyasına baktım. Mesela gerçekten de işte Sayın Bakan'ın babası değilmiş, ben özür diliyorum gibi herhangi bir paylaşım da yok.
2: yapmaz
3: Ben onu merak etmiştim yani.
2: çünkü şöyle bir şey var. Yani yankı odasında bir kitle var ve buna her şeyi inanmaya hazır bir kitle. Yani bunların varoluş sebebi de bu. Yani o yankı odasındaki kitleye sesleniyorlar. Ahlaka seslenmiyorlar. Türkiye'deki o mesela bu kriz şuraya evrilebilir. Ben bir muhalefet partisinin yerinde olsam bunun teknik yönlerini incelerim. Fon krizinin aslında başka bir şey, yani daha büyük ekonomik krize sebep olabileceğine ilişkin araştırmalar yaparım vesaire vesaire. Allah'tan karantinaya alındığını onlar da biliyor. Yani teknik kısım hükümet müdahalesini çok erken yaptı. Zaten biraz önce söylediğim gibi yani olayı bilenler iyi bilir. Şubat ayından itibaren, 2025'in Şubat ayından itibaren hukuki boyutu sürdürülen bir süreç yaşıyoruz. Ben şurada dikkat çekici bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir tarafta yankı odası varken diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın bileşenleri ve özellikle AK Parti tabanında suçlu kimse bulunsun sözü en yüksek perdeden, yani milletvekilinden tabanına herkes tarafından dile getiriliyor. Yani bu çok net. Yani çok seslilik burada var. Bakın demokrasi neyse AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinde söylenen sözlerde bulabiliyorsunuz. Ahlak neyse, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, yani bizim siyasi limanımız ahlaktır cümlesi. Ahlak neyse burada
1: O
2: tecelli
1: limandan
2: edebiliyor.
1: asla demir almayacağız dedi.
2: Kesinlikle öyle. Hukuk neyse de öyle. Yani hukuk nedir? Hukuk üstad burada. Yani bireylere bakar. Siz de söylediniz. Yani bireylerin davranışlarına bakar günün sonunda. Suç kişinin kendisini ilgilendirir. Bu noktada da çok net tavırlar var. Ben burada heyecanlanan bir muhalefet var. Fakat süreci her zamanki gibi ıskalayan bir muhalefet. Yani çünkü bir körlük yaşıyor. Yani zihinsel körlük, akli körlük yaşayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Yani dış politikada nasıl körlük varsa ekonomide de aynı şekilde bir körlük yaşıyor. Ben şunu çok net görüyorum. Yani hükümet bir taraftan hukuki boyutunu sürdürürken diğer taraftan serin kanlı bir şekilde süreci karantina altına alıp yönetme tarafında seçti. Yani heyecanla mesela popülizm 450 bin kişiyi etkileyen işte yine muhalefet işte meclis konuşmasında 1,5 milyona falan çıkardı bu rakamı. Aileleriyle beraber 4,5 milyon yani tribünlere oynamaya çalışıyor. 450 bin kişilik bir hesaplama yapıldı. Bu karantina altına alındı süreç ve dün verilen mesajlara baktığımda ben bunun ekonomi politik perspektifinde de çok net cümleler kurabilirim. Mesela dünkü mesajlardan çıkardığım şeyi söyleyeyim size. Özel kazanç uğruna alınmış özel riskin faturası millete ödetilmeyecek. Bakın günün sonunda borsa özel kazançtır. Yani bir denklem burada iradenizle girersiniz. Ama başka bir şey daha var. Dürüst yatırımcı ve özellikle küçük tasarruf sahibi insanlar sahipsiz bırakılmayacak. Yani dünkü açıklamanın başka bir şeyi de bu. Üçüncüsü, yatırım özgürlüğü ile manipülasyon, sermaye piyasası faaliyeti ile örgütlü servet transferi birbirinden kesin biçimde ayrılacak. Yani dün mesela bu serin kanlılığı, kararlılığı gösteriyor. Yani hükümetin aldığı bu karara karşı muhalefet işte bu tarz pespaye cümlelerle iftiralar, bakanlara iftiralar atarak yani yapışsın kalsın tarzında davranışlar sergiliyor. Ben şimdi daha başka bir şey daha var. Yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı hem Türk adaletine hem Mahkeme-i Kübra'da söyleyerek yani bir denklem oluşturdu, bir ahlak çağrısı oluşturdu. Bunu aslında şöyle bir şey var, 11 milyon üyeli bir siyasi hareket, kocaman yani kimi nasıl söyleyelim, şu yani bu kadar geniş kitlede her türden insan olur değil mi? Yani herkes olabilir. Bu riski almak, bu kitlede bu riski almak çok liderliktir zaten. Yani ve ahlaka olan güvendir. Şimdi biz bu süreci nerede yönetiyoruz, nasıl yönetiyoruz? Buna bakmak lazım. Mesela bunun uluslararası boyutu da araştırılıyor benim takip edebildiğim kadarıyla. Bu çok özgüvenin başka bir yönüdür. Şimdi şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Bugün devamlı iç politikayı konuşuyoruz ama jeopolitik fırtınanın, jeoekonomik kırılmaların çok yoğun yaşandığı, ticaret savaşlarının yaşandığı bir zeminde ekonomik güvenliği diye bir kavram var. Ekonomi güvenliğini sağlamak bugün devletlerin bağımsızlığı kadar önemli bir konu. Şimdi siz borsanızda, efendim fon yapılanmasında bir sorun yaşıyorsanız ve bu krizi ekonomik güvenliği bağlamında değerlendirmezseniz ciddi anlamda operasyonlara açık hale gelirsiniz. Siyasi operasyonlara açık hale gelirsiniz. Yani bu fon soruşturması çok basit bir hadise değil. Bakın yani bu irade çok basit bir irade değil. Ama muhalefetin çok enteresan bir şekilde tamamen kendi yolsuzlukları, para kuleleri, efendim
1: baklava kutuları.
2: Yani baklava kutuları ortadayken buradan efendim selden kütük kapma yarışına girmesi de çok ilginç geliyor. Ben şu noktanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hükümetin aldığı kararlarda bir ayrım oluşuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasının başka bir özetini de şurada görüyorum. Yatırım ile açgözlülük arasındaki çizgiyi çok net çizdi Sayın Cumhurbaşkanı dün. Piyasa özgürlüğü ile manipülasyon arasındaki çizgiyi çok net çizdi. Özel risk ile kamu sorumluluğu arasında, bakın kamu sorumluluğu yani herkesin parasını, daha doğrusu orada zarara uğramış insanların parasını kamunun, bütün herkesin, bütün vatandaşın sırtına yüklemeden, hı hı, orada cürmü olan

0: olanların ödeyeceği şekilde bir düzen oluşturulması.
1: Çünkü değilse bu çok... bunun hazineye de bir etkisi olabilir.
0: Kesinlikle, çünkü orta vadeli planı da etkileyecek. Şu anda uygulanan ekonomi politikayı da etkileyecek.
1: Evet.
0: Ve Türkiye ciddi anlamda, yani bütün dünyanın kriz yaşadığı bir ortamda istikrar, ekonomik istikrar yakalamaya çalışırken böyle bir kazayla uğraşmaması gerekiyordu zaten.
1: Bu arada gazeteci Murat Ağrel, İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç fon soruşturmasındaki iddialar nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış.
0: Yani artık bunun bir hukuki yaptırımı olması gerekiyordu. Evet, basın evet. özgürlüğü sonuna kadar, ama iftiranın özgürlüğü olur mu?
2: Şeye çevirmişler cümleyi. O babası demedi, babası adına işlem yapan diye hani lafı çevirerek kullanıyor. Oysa adam ya, hani babası başkası adına yaptı. Yani bu kadar da şey.
1: Yer bir Anadolu çocuğu diyelim o zaman. Peki.
3: Yani kayıtlar ortada çünkü zaten.
0: Yani benim söyleyeceğim şu.
1: Peki.
0: Sadece şunu vurgulamak istiyorum. Ben ilk günden itibaren şunu demek istemiştim. Bugün dünyada büyük değişim var. Türkiye Cumhuriyeti Devlet de bu değişimde kendi konumunu almaya çalışıyor. Ben göç metaforuyla benzetiyordum. Yani Türkler de göç esnasında at çalanın hükmü çok nettir. Bakın, törede at çalanın hükmü. Ben de oradan yola çıkarak...
1: Tabii şöyle bir hadis var. Devletten bir hırka çalan savaşta ölse şehit sayılmaz diye. Tam doğru mu aktardım bilmiyorum ama.
0: Kesinlikle öyle. Törede de şudur yani mesele.
1: Peki.
0: Devlet atını çaldırmaz.
1: Evet.
0: Müsaadere eder, günün sonunda bir şekilde alır. Çok net.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir paylaşımı oldu ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile yıllardır beraber görev yaparız. Dürüstlüklerine ve milletimize hizmet aşklarına şahit olduğumuz yol arkadaşlarımızdır diyor Bakan Yumaklı. Yalan ve iftiralarla kendilerini hedef alan kirli oyunlara karşı gerçekleri net bir şekilde kamuoyumuzla paylaşmaları yaban şebekelerinin heveslerini kursak bırakmıştır. Gerçekten de Sayın Bakan'ın, Mahinur Hanım'ın açıklaması heveslerini kursaklarında bırakmıştır bence de. O yüzden belki de şu an bir açıklama yapamıyorlar. Alemi nasıl bilirsin, kendin gibi gerçeğinden hareketle iftira siyaseti güdenler unutmasın ki hakikat her zaman galip gelecektir. Biz milletle, memleketle, ümmetle hizmet yolunda yürümeye, koşmaya devam edeceğiz diyor İbrahim Yumaklı. Ve son kapanış değerlendirmesi alayım çünkü 7 Ekim'i geride bırakıyoruz. Birer cümlede Gazze'ye değinmek istiyorum. Hukuki olarak da bu iş...
2: Diğer katılımcıya katılıyorum deyip sadece bir size soru sormak istiyorum. 400 bin mağdurdan sürekli bahseden, işte aileleriyle 1 milyon civarında insandan bahseden muhalefetin bu insanların mağduriyetini giderme konusunda bir çözüm önerisini duydunuz mu?
1: Fırsat yani bu değil mi mesela,
2: yani
1: eğer öyleyse? Krizden işte, fırsat çıkarın, bakın, muhalefetinizi ortaya
2: aynı
1: koyun,
2: dedim ya,
1: iktidara rakip olun.
2: İzmir meselesindeki manzarayı burada da görüyoruz. Aslında çok önemli birkaç hususa değinmek istiyorum, bilmiyorum. Sürem yeter. Birincisi algıyla ilgili mesele. Yani burada mağdurların kim olduğuyla ya da mağdurun çözümüyle ilgili hiçbir dertleri yok. Neden bunu söylüyorum? Bir tarafta bunun için çözüm üretilmeye çalışıyor ki bence çok kıymetli işler yapıldı hukuk alanında. Onu da ifade edeceğim ama bakın, neyi tartışıyoruz? Kamu kaynağından karşılanacak iddiasını tartışıyorsunuz. Oysa bunun böyle olmadığını her seferde söylüyorlar ama aynı şekilde devam ediyor. Bir, belli bir sistem içerisinde belli bir fon, işte %10'luk ya da %5'lik dilim neyse bir rakamdan bahsediliyor. Sanki bütün ülkenin ortada bir mağduriyeti varmışa getirerek bir algı oluşmaya başlıyor. Üçüncü başlıkta ise isim karalama. Şimdi buna geçtiler ve bugün yani laflarından geri adım atıp özür dilemek yerine konuyu başka yere çekmeye çalışıyorlar. Bakın, çok kıymetli bir iş yapıldı. Hukukta şöyle bir şey vardır. Hukuk gereğini yapar. Ama bunun sonucunda sizin maddi kayıplarınızın karşılanıp karşılanmaması aslında yapabileceği bir şey değildir hukukun. Nedir biliyor musunuz? Dolandırıcılık mesela, ülkemizde çok karşılaşırsınız. Dolandırıcı çoktan o parayı harcamıştır. Kişi kanun gereği dolandırıcılıktan ceza alır, cezaevine girer ama o paranın karşılığı olmaz. Bu sıkıntı dikkat çektiği için son dönemde bu tür suçlarda etkin pişmanlık kavramı getirildi. Niye? Vatandaş mağduriyeti giderilsin diye. Hukuk şunu yapmaz ya, işte kişinin mal varlığını korumak hukuk davasının işidir. Ceza mahkemelerinde aslen yapılması gereken kişiler hakkındaki ceza

0: soruşturmasının yapılması. Ama bu hukuki süreçte bu vatandaşların haklarını korunması için elbette zarar vardır. Ama bu zararı minimize etmek için çok önemli bir işlem yapıldı. Nedir biliyor musunuz? Mal varlıklarına tedbir. Çok hızlı bir şekilde mal varlıklarına tedbir kondu. Aslında hani çok daha net belki benim bu konuda konuşmam lazım ama peki cümlenizden sürenin dolduğunu düşündüğüm için.
1: Çok kısa bir iki cümle alayım.
0: Şimdi bir diğer tarafta kurulan komisyon. Devlet idaresi şunu söyleyebilirdi. Bu özel bir meseledir kardeşim. Siz bu fona işte para yatırdınız. Evet burada dolandırıcılar var. Bu dolandırıcılar cezaevine girecektir, yargılanacaktır. Geri kalanı beni ilgilendirmez derse hukuksuz bir cümle değildir bu. Hukuk sistemi bunu getirir. Fakat burada taşın altına elini koyan ve samimi bir iradeyle
1: toplum
0: bu sorunu tabii çözmeye çalışan bir
1: yapı
0: var. Ha bu şunu ortadan kaldırmaz. Bizim bu süreçte yaşanan sıkıntı 400 bin mağdurumuz eğer var. Bu mağdurlarla ilgili bu mağduriyet neden yaşandı sorusunun cevabını bulmak, bununla ilgili sıkıntıları gidermek, özellikle iş denetim mekanizmasını ortaya koymak da elbette ki burada bir görevdir. Yani bu yadsınamaz bir şey ama bunu kullanarak hani sırf muhalefet olsun ve algı olsun diye iş yapmak doğru bir bakış açısı değil. Çünkü süreç içerisinde bakın açıklanan isimler belki gerçekten mağdur insanlar. Bilemezsiniz. Yani burada belki başka siyasi partilerden insanlar da birilerine inanıp bu fonun içine girdiler. Belki paralarını batırdılar. Bu isimleri de işte hani iller liste...
1: Birilerinin olup olmadığını biliyor muyuz
0: Hayır.
1: biz mesela?
0: İşte bu listelerin açıklanması ısrarı ya da isimler üzerinden yapılan bu tartışma çok yanlış. Bence süreci takip edip bu ayıklanmanın yani o titiz çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak isimler üzerinden gitmek lazım. Yani ısrarla bir liste açıklanmasını beklemek de birçok insanı mağdur edebilir. Bakın bugün bir açıklama yapıldı dedim ya bakanla ilgili. Yani bu sosyal medyada kalacak. Bir tarafından görülmeyecek. Yani kendi yaptığı açıklamadan çok belki bunu ön plana çıkartmak için bir çalışma yürütecekler. Çünkü bu zihniyet görülüyor ortada. Daha çok şey konuşabilirim. Yani detaylı bilgi de verebilirim ama zannediyorum
1: bu süremizi... konuyla kapatalım. Evet buyurun.
0: Yani burada dediğim gibi birincisi bu algıyı bir kere yıkmak lazım. Yani Türk ekonomisiyle ilgili bilmiyorum. Ben ekonomist değilim. Sizler gazetecisiniz.
1: Bizler şu ana kadar siyaset ekonomisi biliyoruz.
0: Evet yani real bu hayal şöyle. Şu an sirayet etmiş. İşte enflasyon sorunuyla uğraşıyoruz. Evet sıkıntılarımız var falan filan diyebiliriz. Bunun dışında bu hadisenin ekonomiye sirayet etmiş boyutuyla ilgili Türk ekonomisinin geneline ilişkin. İşte borsadaki şeyleri demiyorum. Bir yapı yokken bu algıyı yürütmeye çalışan bir şey var, düşünce var karşımızda. Yani hukuki süreç dediğim gibi bu mal varlıklarına tedbir konulması yapılmayabilirdi. Çünkü ceza mahkemelerinde böyle bir uygulamayı yapmak zorunda değilsiniz. Sadece başvuru var, tedbir isteniyorsa bunu yapmanız gerekir. Diğer taraftan gene hani özellikle vurgulamak istediğim bu sürece ilişkin bir komisyon kurulması, bu komisyonun çalışması ve bu çözüm üretilmesi. Bakın bu mağduriyeti gidermek için tamamını karşılamayabilirsiniz. Ama bu bir hukukta ya da mevzuatta buna ilişkin bir komisyon kurulur da bu komisyon bu insanların mağduriyetini giderir diye bir düzenleme yok.
1: Vatandaşlarımız yani izleyicilerimize açıklamak adına soruyorum. Örneğin işte parayı iade etti veya iki katını iade etti. Herhangi bir cezaya çarptırılmayacak gibi bazı düşünceler de var. Burada hani cezai indirim mi devreye giriyor? Onu da açıklarsanız kapatmadan çok kısa rica edeceğim.
0: İşte biraz önce bahsettiğim bakın bu yakın zamanda yapılan bir düzenlemedir. Bazı suçlar ekonomik sonuçlar doğuruyor. Bu hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme gibi suçlarda bir taraftan evet o kişi cezayı yatıyor ama çalınan malın zararı giderilmiyor. Dolandırılan kişinin parasına ulaşılamıyor. Yani biz bunun çok örneğini görüyoruz. Ülkemizde görüyorsunuz işte dolandırıldı deniyor, para gitti deniyor ve bulunamıyor. Bunu gördüğü için bu sistemsel sorunun giderilmesi için kişilere bu suçu işleyenlere bir alternatif tanındı. Etkin pişmanlık diye bir kavramımız var. Yani siz uğranılan zararı giderirseniz cezanızda belli bir indirime gidiliyor. Hiç ceza almıyorsunuz değil. Aşama aşama gerçekleşen bir şey ama burada hani bu cezasızlık algısı değil. Burada önemli olan bu suç nedir? Temelde ortaya çıkışındaki kaynak vatandaşın malen zarara uğramasıdır. Devlet de bu zararın giderilmesi için bu düzenlemeyi yapmıştır. Burada işte mesela yargılama sırasında suçla ortaya çıkan zarar giderilirse şimdi rakam hatırlamıyorum ama 1/3 oranında bir indirim yapılır. Yani hiç ceza almayacağınız anlamına gelen bir şey değildir. Fakat en azından yatacağı süre düşeceği için kişi belki bu parayı öder. Çünkü şu bir gerçek, bu kişiler işte fon dosyalarıyla ilgili kişiler diyelim ki cezaevinde 100 yıl ceza aldılar.
1: Peki.
0: Bu mağdurların zararını giderecek mi? Hayır. Bu mağdurların zararı nasıl giderilecek? Bu yolla bu kişiler teşvik edilerek bu paraların ödenmesi, bir taraftan da bu yolla tedbir konulan mal varlıklarına daha sonra bu kişilerin hukuk davasıyla zararlar olacak ya, belli paralar ödendi diyelim mesela. Ama adamın zararı devam ediyor. Bu yolla bir kapı aralanmış ve en azından o dava açtıklarında bir karşılık bulacaklar.
1: Peki Uğur Çağlar, Fadim Özkan ve Hasan Hüseyin Öz, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah Gazze'yi konuşabiliriz. Çünkü 3 yıldır saldırılar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 7 Ekim'i geride bıraktık. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet dileyelim ve Ankara'dan iyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Merhaba, günaydın. Ben Büşra Mutlu. Saatler 7.24'te moderatör sabah başlıyor İstanbul Maltepe'de. Dün sabah meydana gelen 7 katlı binada can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Şimdi hemen olay yerine gideceğiz. O noktada 24 ekibinden Mehmetcan Çoban haber nöbetini bugün devam ettirecek. Bir Mehmet'e dönelim. Neler anlatacak Mehmet? Merhaba. Nedir notlar?
1: Evet Büşra Mutlu, üzücü bir haberle başlamak istiyoruz. Enkaz altında son bir kişi vardı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de aralıksız bir şekilde devam etti. Ve o sonuncu kişiye de 25 saat sonra ulaşıldı. Ve bulunduğumuz noktada 7 katlı binanın enkazında çalışmalar hala devam ediyor. Devam eden çalışmalar ne diye soracak olursanız tabii ki de onu da cevaplayalım. Tabii ki de devam eden çalışmalar artık civardaki molozu kaldırmakla uğraşıyor ekipler. Tabii ki de ekiplerin çalışmaları gece saatlerinde de aralıksız sürdü dedik. Çünkü dün öğleden sonra bina kontrollü bir yıkım başlamıştı. O binada hemen kadrajdan çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Talha Gül'den de rica edeceğim binanın bulunduğu noktayı göstermesini. O bina yan yatmıştı Büşra Mutlu, hatırlayacak olursak. Dün ekranlarımıza da taşımıştık. O binada kontrollü yıkım başlamıştı. Ve kontrollü yıkım sonrasında enkaz altında kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de ekipler tarafından aralıksız bir şekilde devam ettirildi. Çünkü bölgeye civar illerden de AFAD ve UMKE ekipleri tarafından da katılım sağlanmıştı. Tekirdağ'dan, Bursa'dan da ekipler bu noktaya gelmişti ve arama kurtarma çalışmalarına katılmışlardı. Aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu K9 köpekleri de katılmıştı. Onun da altını çizelim. Tabii ki de ilk olarak dün ilk sabah saatlerinde saatler 12'yi gösterdikten sonra bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı ve ardından kalan enkaz altında kalan 2 kişi için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyordu. Sırasıyla diğer 2 kişi de enkaz altından çıkartıldı. Tabii ki de son verileri paylaşacak olursak toplamda enkazdan 16 kişi çıkartıldı ve 11 kişi ilk etapta yaralı olarak kurtarıldı. 5 kişinin ise o feci olayda hayatını kaybettiğini tekrardan hatırlatalım. Tabii ki de 7 katlıydı bu Maltepe'deki bina, ilk 3 katında göçük meydana gelmişti ve birçok iddiada atılmıştı ortaya. Binanın 4 katının kaçak olduğunun iddiası vardı ve hemen soruşturma da başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da görevlendirmeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı 2 müfettişi görevlendirirken Anadolu Başsavcılığı da 1 başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısını görevlendirdi. 2 kişi de gözaltına alındı ve gözaltına alınanlardan biri binanın mimarı iken diğeri de dönemin şantiye şefiydi. Tabii ki de üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Aslında olayın üzerinden 26 saat geçti ve olayın 25. saatinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları son kişiyle bulduğunu sizlere söyleyebiliriz. Büşra Mutlu, sözlerimizi toparlayacak olursak ekiplerin bu noktadaki çalışmalarının devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de AFAD ekipleri burada bulunuyor. Geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yapılmıştı. Ekipler 24 saat esasıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmüştü ve son enkaz altında kalan kişinin cansız bedeni de 25. saatte ulaşıldı diyelim ve bizler Maltepe'den sözü size bırakalım. Büşra Mutlu.
0: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Mehmetcan bugün olay yerinde. Tabii dün güne başlarken bir son dakika haberi olarak biz bu çöken binanın haberini duyurmuştuk ve gün boyu aslında takipte kalmıştık. Bugünse güne üzücü bir haberle başladık ki binada kalan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı 5'e yükseldi. Şimdi dün neler yaşanmıştı efendim? Bir kısaca haberimizde ona bakalım.
2: Abi çıkın. Evet. Abi, sakin olun.

0: Günahını girsinler lan.
1: Saat 5.40. Maltepe Cevizli'de bir anda büyük bir gürültü koptu. 7 katlı binanın alt bölümü çöktü. Üst katlarsa olduğu yerde kalmadı. Yapı yana doğru oturdu. Sokaktaki insanların yardım çığlıkları ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan çöküş anı. O sırada enkazın altından çıkmaya çalışanlar, çöken kapılar yüzünden pencereden dışarı çıkmaya çalışanlar da vardı.
0: Binanın girişi nerede?
1: İlk ihbarla birlikte AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Hızlıca devletin tüm birimleriyle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Diğer tarafta aileler gelecek tek bir sesi bekliyordu.
2: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var. Enkaz altında o torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
3: Durumu nasıl efendim?
2: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O camdan kendi atlamış.
3: Şimdi 2 yıl yakınınız kaldı.
2: Evet, 2 tane. Konuştum onunla birlikte. Karısıyla şu ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık diye.
3: Biz çok yorgun.
4: Ben Allah'ım, bir an el vermiyorlar.
1: Arama kurtarma ilerledikçe enkazdan sağ çıkanların sayısı arttı. Aralarında çocuklar da vardı. Ve kameraların kaydettiği en çarpıcı anlardan biri küçük Betül'ün kurtarılmasıydı.
5: İsmi neydi? Betül müydü?
0: Betül
1: enkazdan sağ salim çıkarıldı. Saatler ilerledikçe başka vatandaşlar da sedyelerle kurtarma alanından çıkarıldı.
3: Bir kişi daha çıkarıldı, sıyıltıldı, battaniyeye sarılmış durumda. Burada sağ olarak aslında kurtarıldığını söylemekte fayda var.
1: Vali Davut Gül olay yerindeydi. İlk saatlerde ekiplerin enkaz altında kalan bir çocukla da temas kurduğunu açıkladı.
6: 6 yaşında bir çocuk. Onun canlı olarak bir göz teması sağlanmış, içeriye girilemiyor, farklı bir alanda girip çıkartacaklar.
1: Gül, binanın neden çöktüğünü, o aşamada araştırdıklarını, önceliğin kurtarma olduğunu söyledi.
6: Bundan sonraki süreçte binanın herhangi bir eksiği var mı yok mu, nasıl yapıldı, nasıl ruhsatlandı ya da ruhsatlanmadı mı? Bunlar adli ve idari olarak takip edilecek.
1: Binanın kendisi de ekipler için ayrı bir tehlikeydi. Kalan katlarda yeni çökme riski tespit edildi. Arama kurtarma görevlileri bazı bölümlerde geri çekildi. Enkaz boşluklarının yeniden kapanması için T harfi şeklinde destekler yerleştirildi. Çevredeki riskli binalarda tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi ve ekipler daha sonra yeniden enkaza girdi. Ayrıca güvenlik tedbirleri çerçevesinde çöken binanın yanında bulunan 2 bina mühürlendi.
7: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yerlere 3 defa vur.
1: Hassas dinleme cihazları devreye sokuldu. En küçük sesin peşine düşüldü. Ancak saatler ilerledikçe acı haberler de geldi. İstanbul Valiliği önce bir kişinin ardından ikinci kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Son duruma göre 10 kişi sağ kurtarıldı. Binadan sağ çıkanlardan Tolga Gülpınar'ın anlattıkları ise binanın geçmişine dair önemli bir ayrıntı ortaya koydu.
8: Tüm hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm, şöyle yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir kara tolundu mu bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
1: Şimdi binanın geçmişi araştırılıyor. Yapı 1987 tarihli. Maltepe Belediye Başkanı, belediye arşivindeki kayıtlarda yapının üst bölümlerinde sonradan yapılmış kaçak katlar bulunduğunu açıkladı. Binanın eski görüntülerinde çatlaklar ve yapının alt bölümündeki yıpranmalar da net bir şekilde görünüyor. Çökmenin kesin nedenini teknik inceleme ve soruşturma ayrıntıları ortaya koyacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir savcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Ama enkazda başka öncelik var.
9: Tabii olayın ardından bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda mimarla şantiye şefi gözaltına alındı. İstanbul Maltepe'de 7

0: katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı. Binanın mal sahibinin 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlenirken yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin de tespit edilmesi için ayrıca çalışma başlatıldı. Evet, Maltepe'de çöken bina ile ilgili şimdi aylar öncesine ait görüntüler ortaya çıktı efendim. Binanın giriş katındaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya, duvarlarda oluşan çatlakları 13 Nisan'da cep telefonuyla kayıt altına almıştı. O görüntüleri kızına ve de çevresindekilere göndererek endişesini paylaşmıştı. Kaya, çatlakların giderek büyüdüğünü, eşinin alt kattaki kolonları gördüğünde buradan çıkalım dediğini anlattı. Bir başka önemli nokta ise bina sakinlerinin kentsel dönüşüm için kendi aralarında anlaşamadığı bilgisi.
1: Bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
2: Bu görüntüler çökmeden aylar önce çekildi. Duvar boyunca ilerleyen çatlaklar, sıvada açılan yarıklar ve giderek büyüdüğü gözlenen izler var. Görüntüyü çeken kişi binanın giriş katındaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya. Tarih 13 Nisan.
1: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
2: Kaya o gün çatlakları cep telefonuyla kaydetti ve kızına gönderdi.
3: Kızına video attım. 13 Nisan'da çatlaklar oluştu dedim.
2: Çatlaklar bir süre sonra daha belirgin hale geldi. O kadar ki aile dükkandan çıkmayı bile düşündü.
3: Biz o çatlaklar olunca taşınmayı düşündük. Dükkan bulamadığımız için uyguna kaldık biz burada.
2: Kaya binanın alt bölümüne ilişkin çok daha önemli bir ayrıntı verdi. Eşi alt kattaki kolonları gördükten sonra ona şu uyarıyı yapmıştı.
3: Eşim görmüştü, dedi ki Fatma, kolonlar artık gitmiş, yok olmuş. Çıkalım buradan.
2: Bu sözler şimdi binanın taşıyıcı sistemindeki sorunlar ilgili yürütülen incelemeyle birlikte değerlendiriliyor. Kaya ayrıca giriş kattaki iş yerinde kolon kesildiği şeklindeki iddiaları reddediyor.
3: Burası bu arada baştan söyleyeyim, bakın konfeksiyon atölyesi değil. İçeride makine falan yok. Kolon kesme falan asla yok.
2: Ve bir başka önemli başlık. Kaya'ya göre bina sakinleri müteahhitlerle görüştü. Ancak ortak karar çıkmadı.
3: Ev sahipleri benim bildiğim kadarıyla zaten aralarında anlaşamıyorlardı. Yani müteahhitlerle konuşuyorlardı ama. Konuşmaları vardı. Ama dediğim gibi işte o kadar insanın bir araya gelip de karar vermesi maalesef ki olmadı.
2: Bu nedenle dönüşüm süreci de ilerlemedi. Şimdi ise o eski görüntüler binanın çökmeden önce verdiği işaretlerin ne kadar süredir devam ettiğini anlamak için bir hayli önem taşıyor. Ama aylar önce çekilen o görüntüler artık soruşturmanın önemli delilleri arasında yer alıyor.
0: Şimdi efendim, dün yaşanan bu elim olayda binada o anlarda adeta can pazarı yaşandı. Yaşanan bu olayın ardındansa kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Devletin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Peki ya bugüne dek kaç tabut bina yıkıldı ve kaç proje dönüşüm kapsamına alındı? Devlet desteğiyle hayata geçirilen çalışmalar ve yarısı bizden kampanyasının detaylarını tekrar hatırlayalım.
4: Abi çıkın, evet, çıkın. Maltepe'de yaşanan bina çökmesinin ardından kulaklarda kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı.
5: Sakin olun.
4: Maltepe'de yaşanan facianın ardından devletin Türkiye geneli ve İstanbul'da çalışmalarına hızla devam ettiği kentsel dönüşüm seferberliği tekrar gündeme geldi. Yapılan bu çalışmalarla birlikte deprem gerçeğiyle yüzleşiliyor ve vatandaşların daha güvenli yapılarda yaşaması için insanüstü bir çalışma sürdürülüyor. 2012 yılından bu yana Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölümler milyonları aştı. Buna göre şimdiye kadar 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alınırken, 2.378.000 bağımsız bölümün çalışmasındaysa sona gelindi. 383.000'i ise devam ediyor. Aynı zamanda İstanbul özelinde ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüme alınırken şimdiye kadar 1 milyon 7 bini ise tamamlandı ve 291 binin ise dönüşümü hala daha devam ediyor. Devletin önemli ve hayati çalışmaları

0: Kampanyalarından biri olan ve 22 Şubat 2024'te hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Aralık 2026'da tamamlanması planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm dönüşüme sokuldu. 177.914 bin yapınınsa dönüşümünde sona gelindi. Yarısı Bizden kampanyasıyla bina bazlı dönüşüm desteğinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği verilirken, dükkan ve iş yerleri içinse 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Yarısı Bizden kredisinde 2 yıl ödemesiz 10 yıla varan vade imkanı sunuluyor. Kampanyadaki kredinin ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vade uygulanıyor ve ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllarda ise TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.
1: Fon soruşturması üzerinden bakanlara yönelik iddialara iki bakandan da yanıt geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat kendisi ve ailesine ait yatırımlara ilişkin iddiaları yalanladı. Aleve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi.
2: Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
3: İyi Partili Ümit Özdağ'a bu sözlerle tepki gösterdi. Özdağ'ın iddialarını iftira ve çamur siyaseti olarak değerlendirdi. İyi Partili vekili istifaya çağırdı.
2: Kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İyi Partili Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt verdi. İsim benzerliğine işaret etti. Özdağ'ın açıkladığı ismin Bartın kayıtlı olduğunu söyledi. Oysa Göktaş'ın babası Konya'ya kayıtlı.
2: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı.
3: Bakan Göktaş hukuki işlem başlatacağını da söyledi.
2: Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın.
3: Özale'ye bir yalanlama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat kendisinin ve ailesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını, tüm mali hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine tabi olduğunu ifade etti. Bolat ayrıca devletin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarını vurguladı. Hukuki haklarını saklı tuttuğunu da bildirdi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babasına ilişkin yatırım fonu iddiaları nedeniyle milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş ayrıca Ümit Özlale'ye 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Suç duyurusu dilekçeleri Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'a ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un Bakan Göktaş ve ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu belirtildi. Dilekçelerde Özdağ'ın Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini İleri sürdüğü aktarıldı. Konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu belgelerinin bulunduğu iddiasının ortaya atıldığı kaydedildi. Dilekçede yatırım fonlarında işlem gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu belirtildi. Durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Bakan Göktaş ve aile bireylerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği aktarıldı. İddiaların Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelediği bildirildi. Cemal Engin Yurt'unsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı iddiaları gündeme getirdiği belirtildi. Dilekçelerde milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu vurgulandı. Haklarında hakaret, iftira, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi. Öte yandan Bakan Göktaş avukatı aracılığıyla Ümit Özdağ hakkında 1 milyon

milyon lira manevi tazminat davası açtı. Özdalen'in iddialarının gerçeğe aykırı olduğu, Bakan Göktaş'ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.

0: olarak nitelendirilirken, soruşturmanın spekülasyonlara göre değil, delillerin gösterdiği istikamete sürdüğü belirtildi.
1: Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Soruşturmanın deliller çerçevesinde ilerlediği vurgulandı. Sızıntı iddiaları ise ağır ve mesnetsiz iftiralar olarak değerlendirildi. Bakanlık bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildiğini duyurdu. 19 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep edildiği, fonlara ilişkin tasfiye kararlarının son 7 Eylül'de alındığı belirtildi. Bakanlık soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Açıklamada soruşturmayı gölgelemeye yönelik girişimlere de dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı, ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı yönündeki beyanını ağır ve mesnetsiz bir iftira olarak nitelendirdi. Bakanlık, bu tür iddiaların adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeyi ve devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Bakanlık, manipülatif içeriklerin siyasi polemikler üzerinden dolaşıma sokulduğunu açıkladı. Yanlış olduğu anlaşılan içeriklerin ardından ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı ifade edildi. Fon soruşturmasının spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, sefası açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını söyledi.
2: Bugün itibariyle bakın tefasa açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla 3 tane fonda, bak tekrar söyleyeyim, 3 önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Ha, burada kapalı fonlar var. Kapalı fonlar zaten tanım gereği birkaç kişiden oluşuyor. Ve o fonlar ayrı bir alan. Terzi usulüyle onlar çözülecek. Orada da çok büyük bir sorun görülmüyor. Şimdi bir tane daha portföy yönetim şirketi var. Sahipleri, bırakın biz kendimiz tasfiyede yardımcı olalım, teminat getireceğiz dediler. Bir ihtimal belki o da bu hafta o çerçevede çözülür. Diğer 3 sorunluysa, portföy yönetim şirketi ise, ona ilişkin süreç biraz daha zaman alabilir. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Önceliği biz para piyasası fonlarına ve tabii ki küçük yatırımcılara verdik. Bunun yasal altyapısı da hazırlanıyor. Şimdi buna ilişkin tabii ki burada piyasa bozucu faaliyetler içerisinde olup da mal varlığı şu veya bu şekilde dışarıda veya başka Türkiye'de bir yerlerde park etmiş olan, zaten onları TMSF üzerinden tekrar ilgili fonlara aktaracağız. Adalet Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmada yine TMSF bünyesinde 131 fona ilişkin 131 hesap açtık. Bir de genel anlamda bir hesap açtık. Burada yine bu piyasa bozucu faaliyetler içerisinde, yani fon yönetim boyutuyla içinde olmayıp da bir şekilde buradan fahiş bir şekilde kazanç elde edenlerin de bunu gönüllü bir şekilde iadesinde önünü açmış oluyoruz.
0: İmamoğlu suç örgütü davasının duruşmasında sanıklar arasında rüşvet tartışması yaşandı. Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a 10 milyon liralık çek verdiğini iddia ederken, tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker'in Ongun'a yönelik tepkisi salonda tansiyonu yükseltti.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmaya sanık Cüneyt Yakut'un çarpıcı iddiaları ve Murat Ongun'la yaşadığı sert tartışma damga vurdu. Yakut, İBB iştiraki Medya AŞ üzerinden yürütüldüğünü öne sürdüğü rüşvet ve ihale ilişkilerini anlattı. Murat Ongun'un peş peşe sorular yöneltmesi üzerine Yakut, sorgunun mahkeme heyeti üzerinden ilerlemesini istedi. Ancak tansiyon kısa sürede yükseldi.
4: Toplu cevap zor olur senin için.
5: Ben burada konuşursam senin için zor olur.
4: İstediğini

0: Konuşabilirsin. Senden çekinecek bir halimiz yok.
1: Sözlü atışma üzerine mahkeme başkanı tarafları karşılıklı diyaloğa girmemeleri konusunda uyardı. Ancak asıl gerilim Yakut'un ek beyanda bulunmasıyla başladı. Yakut, Murat Ongun'la firari sanık Emrah Balatlı'nın birlikte bir düzen kurduğunu öne sürdü.
2: Emrah sektörü haraca kesti. Medya AŞ'den bütün açık havacıları çağırdılar. Faturalar kesildi. İnsanlar geçmişte olmayan bu paraları ödemeye başladı. Tahmin ediyorum Emrah fatura kesip parayı dışarı çıkardı. Emrah Murat Ongun adamıydı.
1: Sanık Cüneyt Yakut çok daha ağır bir iddiada da bulundu. Murat Ongun'un odasına girerek zarf içinde yaklaşık 10 milyon liralık bir çek teslim ettiğini söyledi.
2: Çekleri Medya AŞ'deki odasında kendisine verdim. İstendi verdim. Artık sektörde bu durum doğallaşmıştı. İşin doğasında olan bir süreç haline gelmişti.
1: Murat Ongun ise 10 milyon liralık çek iddiasına karşılık bunun hangi reklam ihalesiyle ilgili olduğunu sordu. Yakut, çekin kimin tarafından tahsil edildiğini bilmediğini belirtti. Bilgileri yazılı olarak vereceğini söyledi. Duruşmada bir başka dikkat çeken çıkışsa 19 aydır tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'den geldi. Türker göreve geldiği dönemde yaptığı denetimde ana yüklenici panaotun altında Cüneyt Yakup'a ait City Points şirketinin tespit edildiğini anlattı. Türker durumu Murat Ongun'a sorduğunu ve kendisine tanımıyorum yanıtı verildiğini söyledi. Ardından Yakut'a dönerek biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevine yatıyoruz diyerek tepki gösterdi. Yakut ise Türker'den özür diledi ve Medya AŞ'de Murat Ongun'la Emrah Bağdatlı dışında kimseyle para alışverişi yapılmadığını savundu. Murat Ongun, Emrah Bağdatlı her şeyi organize etti ifadelerini kullandı.
2: İşi organize derdi, şu kadar iş var derdi, baştan konuşurduk. Onlara 100 lira, 1000 lira neyse. Onun oranında faturalar gelirdi, ödenirdi. O kadar kalanı da bize kar kalırdı.
1: Bayzaga kesilen bir faturanın da Emrah Bağdatlı'nın talebiyle düzenlendiğini söyleyen Yakut özellikle bir noktayı vurguladı. Murat Ongun'un eşinin bu konulardan haberdar olduğunu düşünmediğini belirtti. Duruşma salonunda karşılıklı sert sözlerin ardından mahkeme başkanı zorunlu ara verdi. Mahkeme dile getirilen rüşvet, ihale ve şirket ilişkilerine yönelik iddiaların hukuki değerlendirilmesinin yargılama sürecinde yapılacağını belirtti.
3: Yaşlıhan Belediyesi soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ilde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
4: Yaşlıhan soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Belediye binası, şüphelilerin adresleri ve araçlarda arama yapıldı. Dijital materyallere el konuldu, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma daha önce elde edilen beyanlar, mali analizler, bilirkişi incelemeleri ve kayıtların değerlendirilmesiyle genişletildi. Soruşturma kapsamında 2032 taşınmazda 2 lüks araç hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Aramalarda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Belediye Başkan Yardımcısı SSY'nin evinde ruhsatsız tabanca, 11.312 tabanca fişeği ve dijital materyaller bulundu. Soruşturmanın ilk operasyonunda ise 37 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 16 şüpheli tutuklanmıştı. Son operasyonda elde edilen maddi ve dijital delillerin de mevcut dosyalarla birlikte değerlendirildiği bildirildi.
3: AK Parti grubuyla DEM Parti heyeti mecliste bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşmede terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çerçevesinde meclis kurulacak. İzleme komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
6: Milli Savunma Bakanlığı, askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu.
5: Savunma sanayisi paydaşlarımıza çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir.
6: Milli Savunma

0: Ulaştırma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu hafta Gölcük'te gerçekleştirdi.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
0: Bilgilendirme toplantısının ana gündem maddelerinden biri Mekke Savunma İttifakı oldu. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında ayrıca ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek açıklamasında bulunuldu. Gündemin bir diğer başlığı, Türkiye-Fransa savunma işbirliği üzerine yol haritası oldu. Milli Savunma Bakanlığı bu hususta, yol haritası kapsamında savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği ve sistemlerin birlikte çalışılabilirliğinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanmaktadır değerlendirilmesinde bulunuldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliğiyle, devletimizin bekası için
0: Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında yol haritasıyla iki ülkenin savunma makamları arasındaki temasların düzenli hale getirilmesi ve işbirliğinin kurumsallaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplantıların sırasıyla Paris ve Ankara'da dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi, ilk toplantının ise tarafların mutabakatıyla 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanmaktadır ifadesine yer verildi.
1: Türkiye-Fransa savunma işbirliği yol haritası imzalanmıştır.
0: Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak son bir haftada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
1: Bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş.
0: Hudutlarda ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 660 kişinin yakalandığı, 1383 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi.
1: Kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 660 şahıs yakalanmış.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Sekin katıldığı bir televizyon programında akran zorbalığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sekin, çocukların karakter gelişiminde sosyal medyanın etkisinin arttığını belirtti. Akran zorbalığının sosyal medya platformları üzerinden yaygınlaştığını söyledi. Detaylara bakalım.
3: Bakan Tekin okullardaki saldırılara dair konuştu. Dünyada salgın halinde yürüyen bir süreç olduğunu belirtti. Polisiye tedbirler yeterli değil dedi.
4: Bu maalesef salgın bir hastalık halini aldı. Bununla mücadelede polisiye tedbirler bu iş için yeterli değil. Biz okullarımızda silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi dahil bir sürü tedbir aldık. Bunu başka alanlarda başka paydaşlarla birlikte de yapmamız lazım. Bu paydaşlarımızdan en önemlisi aileler.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son zamanlarda okulda görülen saldırıların dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Dünyada bir salgın halinde yürüyen bir süreç var dedi. Bu sürecin bitmesi için toplumsal olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor dedi. Akran zorbalığına dikkat çekti.
4: Çocuklarımız üzerinde belirleyici olan şey ne aile ne okul. Maalesef sosyal medya. Çocuklarımızın karakter inşasında sosyal medya çok dominant. Çocukların %80'e yakını akran zorbalığına sosyal medya platformları üzerinden maruz kalıyor.
3: Bakan Tekin, teknoloji şirketlerinin de sorumluluk alması ve aile çocuk filtrelerinin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Biz bu anlamda firmalarla iletişime geçmek istiyoruz. Türkiye'deki ekiplerle arkadaşlarımız iletişim halindeler. Bunu çözecek şeyi yapalım dedi.

Efendim haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakalım. Hangi haber, hangi başlıkta, hangi manşetlerde yer almış? Akşam gazetesine bakacağız önce. Hatırlayacaksınız dün Maltepe'de bir binada çökme yaşanmıştı. Kentsel dönüşümü ertelemeyin diyor bu konuya ilişkin Akşam gazetesi ve anlaşana kadar çöktü başlığına manşetinde genişçe yer verdi gazete. Maltepe'deki 39 yıllık bina kentsel dönüşüm konusunda sakinler arasında çıkan anlaşmazlıklar çözülemeden dün sabaha karşı çöktü. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı ve 12 daireli binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Çökmeyen katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin de arandığı belirtildi. Bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, "Binamız çatlaktı. Bazen çatırdıyordu. Yarısı bizden kampanyasından yararlanmak için müteahhitlerle görüştük ancak anlaşmaya varamadık. Niyetlendik ama sonuçlandıramadık" dedi. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi bu arada gözaltına alındı. Bir yandan da yıkım sonrası E-Devlet'teki evim riskli mi sayfası da kilitlendi. Bu haberin detayları da gazetenin 8. sayfasında yer alıyor efendim. Çamur siyaseti başlığıyla devam ediyoruz. Biraz evvel haberini aktarmıştık. Yeni partili Ümit Özdağ'ın bakanlar Mahinur Göktaş ve Ömer Bolat'la ilgili iddiaları iftira çıktı. Özdağ'a bakan Göktaş'ın babasını 830 milyon liralık fon işlemi yapmakla itham etti. Göktaş, "İftira, o kimlik numarası babama ait değil" dedi. İstifa resti çekti. Özdağ'a bakan Bolat'ı da 170 milyon liralık fon işlemi yapmakla itham etti. Bolat hem onu hem de VIP listede adı var diyen Murat Ağıreli yalanladı, suç duyurusunda bulundu. Devam edelim. F-35'leri vermek istiyoruz başlığıyla. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı vermek istediğini, S-400'lerle ilgili çözüm arandığını söyledi. Türkiye için üretilen 2 F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hangardan görüntüleri de ortaya çıktı diyor gazete. Türk askeri saldırıda olmayacak başlığı da hemen altında yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın saldırı değil savunma anlaşması olduğunu, Türkiye'nin başka bir ülkeye asker göndererek saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. Mekke meclise geliyor dedi gazete. Trakya yüksek hızlı trenine kavuşuyor efendim. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule yüksek hızlı tren hattı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girecek. Yüksek hızlı tren ağındaki il sayısı ise böylelikle 14 olacak ve Ongun'a 10 milyon liralık rüşvet çeki başlığına da şöyle kısaca bir göz atalım. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren iş adamı Cüneyt Yakut reklam ihalesi karşılığı Murat Ongun'a 10 milyon lira verdiğini söyledi. Az evvel haberini de aktarmıştık. Tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada Ongun'a "Biz tek kuruşa leke sürmezken siz arkada böyle işler mi yapıyordunuz? Ayıp değil mi size?" diyerek tepki gösterdi dedi. Gazete bu habere de yer verdi dedik ve Akşam gazetesini böylelikle noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. "Güzel İzmir hak ettiği hizmete kavuşacak" dedi Sabah gazetesi yer vermiş olduğu başlıkta. Çöpten, su baskınlarından, kötü kokudan yaka silken İzmirliler yeni dönemin sorunların çözümü için fırsat olduğunu dile getirdi diyor Sabah gazetesi. İzmir halkı gazeteye AK Parti'ye geçen Başkan Cemil Tugay'a tam destek verdi. "Hükümetle uyumlu yerel yönetim vatandaşa yarar, ideolojik çekişme değil, hizmet istiyoruz" diyor. "İzmir'de o kadar çok sorun var ki say say bitmez. Yeni dönem bize hizmet olarak yansıyacak. Altyapımız çok kötü. Çukurlar yüzünden araçlarımız bozuluyor. Bu sorunlar çözülecek. Bir başka vatandaşsa devasa çöp dağlarından kurtulacağız. İzmir yatırımlarla hak ettiği yere gelecektir" dedi İzmir halkı. Devam edelim. "Rüşvet yediğinizi kabul edin" artık başlığı hemen altında yer aldı. İmamoğlu suç örgütü davasında dinlenen itirafçı Cüneyt Yakut Murat Ongun'a 10 milyon liralık rüşvet çeki verdiğini söyledi dedik ve bir de manşete dönelim.
Dönüşemeden çöktü başlığına yer verdi. Maltepe'de çöken binaya ilişkin haberi bu başlıkla görüyor manşetinde gazete. İstanbul'da ilk 3 katı çöken ve 3 kişiye mezar olan apartmanda facia göz göre göre geldi diyor gazete. 4 katlı kaçak olan binada 6 ay önce çatlaklar oluştu ancak bazı ev sahipleri dönüşüme engel oldu. Facia kentsel dönüşümün mega kent için neden vazgeçilmez olduğunu tekrar hatırlatmış oldu. Kentte acil dönüştürülmesi gereken tam 1238 de bina var. Devam ettik 287 milyarı geri ödeyin başlığıyla. Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMSF'ye en çok kar eden 214 kişilik listeyi iletti. 187 milyar liralık fahiş kar tebligatla geri istenecek diyor gazete dedik ve böylelikle Sabah gazetesini de noktaladık efendim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Şöyle sür manşetten başlayalım Hürriyet gazetesine. TFF'den çıkacak 3 kritik karar başlığına yer verdi sür manşetinde gazete. Hakem soruşturmasıyla sarsılan TFF yönetim kurulu bugün 15'te toplanıyor. 3 kritik karar alınacak bu toplantıda diyor gazete. Bakalım bu kararlar neyle ilgili? Olağanüstü seçim kararını görüşecek kurulda 2 kişinin istifa, 14 kişinin de göreve devam etmesi bekleniyor. 4 kişi ise kararsız. Kurul ayrıca MHK'ya yeni başkan seçecek ve Amilli Teknik Direktörü Montelya'nın kaderini belirleyecek diyor. Hemen yanı başındaysa çocuklarda obezite 4 katına çıktı dedi gazete. Dünya Sağlık Örgütü 5-9 yaş arasında 70 milyon çocuk, 10-19 yaş arasında ise 100 milyon ergenin obeziteyle yaşadığını açıkladı. Oldukça ciddi bir rakamdan aslında bahsediliyor bu yaş grubunda obezite yaygınlığı. 90'dan bu yana 4 katına çıkarak %8'e yükseldi. İlk etapta çok yönlü bir yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. İlaç tedavisi ise eğer istenen sonuca ulaşılamazsa sadece 10-19 yaş grubu için mümkün tespiti yapıldı. Dönüşemedi göçtü dediğine manşetinde Hürriyet gazetesi İstanbul Maltepe'de daire sahiplerinin dönüşümde anlaşamadığı 7 katlı kardeşler apartmanı büyük bir faciaya sahne oldu. İlk 3 katı çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti diyor gazete ancak Sabah son dakika bilgisiyle aktarmıştık. Tekrar biz de teyitleyelim bu bilgiyi. Can kaybı sayısı 5'e yükseldi göçen bu binada. Son 4 katı kaçak çıktı diyor Hürriyet gazetesi aynı manşette. Kardeşler apartmanı 1987'de zemin üzerine 3 kat olarak inşa edildi. Ancak sonraki yıllarda üzerine kaçak 4 kat daha çıkıldı. Binanın zemini dükkan, üst katlarda 12 daire bulunuyordu. Dünkü faciada 1987 yılında ilk yapılan katlar çöktü diyor gazete. Evet devam ediyoruz Hürriyet gazetesine bakmaya. Karadeniz savaş alanı olamaz başlığına yer verdi gazete bir yandan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'e sıçradığını belirterek uyarılarda bulundu. Çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesi için çok çalıştık. Sivil gemilere artan saldırılar ciddi tehditler oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor diyor. Ve 44 bin kişiye ödemeler yapıldı başlığı da hemen yanı başında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon mağduru 43.643 kişiye ödemelerin dün yapıldığını açıkladı. Bakan Şimşek, 3 portföy yönetim şirketi olan tasfiye kapsamında TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını belirtti. Göktaş'tan rest başlığı da hemen yanı başında yer aldı Bakan Göktaş. İddialarınızı ispatlayan görevimi derhal bırakacağım dedi. Sert çıktı. İddialar iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız diyerek tepki gösterdi. Gazete yine bu habere de yer verdi. Bir başka başlığa bakalım yine. Trump'ın aklı hala Nobel'de diyor gazete. 8 çatışmanın sona ermesini sağladığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellediği gerekçesiyle 2026 Nobel Barış Ödülünü hak ettiği bir kez daha dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın ödülün kendisine verilmemesinin komite açısından büyük bir itibar kaybı olacağını savundu ancak ödülü kazanma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum dedi. Diyoruz ve Hürriyet gazetesinde
noktalıyoruz. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Fon teklifi meclise sunuluyor başlığına yer verdi gazete. İsteğe bağlı iade diyor ayrıca. AK Parti'nin krize konu olan fonlarının tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifi bugün meclise sunulacak. Buna göre gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için objektif piyasa ölçütleri esas alınacak.

Bağcı'yı dövme diplomasisi başlığı da manşette yine genişçe yer buldu. Ege ve Doğu Akdeniz sınırında Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan projede Paris, Ankara ve Atina arasında bir satranç oynanıyor diyor gazete. İtalya Ankara ile temas kurdu diye de ekledi yine gazete aynı manşet içerisinde. Bir diğer başlığa dönelim. Felaket geliyorum demiş başlığına yer verdi. Milliyet gazetesi Maltepe'de çöken binaya ilişkin haberi bu başlıkla görüyor. İstanbul Maltepe'de 87 yapımı 7 katlı bina dün kendiliğinden çöktü. 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı diyor. Tekrar teyit edelim. Binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5 efendim. Kentsel dönüşüm kurbanı diye yine aynı manşette eklendi. Enkaz altında kalan Mesut Bilece ve ailesinin evleri kentsel dönüşüme girdiği için sadece 11 ay önce çöken binaya taşınmışlardı. Ailenin yeniden yapılan evi ise çöken binanın yalnızca iki sokak arkasında. Bilece'nin 3 çocuğu enkazdan kendi imkanlarıyla çıkarken eşi ve bir misafirleri ekiplerce kurtarıldı. Geç saatlerde Bilece'nin ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. En çok Ankara boşanıyor başlığına da şöyle bir bakalım efendim. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılına ilişkin boşanma istatistiklerini ilçe bazında açıkladı. 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk 10'da Ankara'dan 4 ilçe bulunuyor. Çankaya ve Keçiören ilk 2 sırada yer alırken Yenimahalle ve Mamak listenin son 2 sırasında bulunuyor dedi gazete. Dedik ve Milliyet gazetesini noktaladık efendim. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Muhalefet pisliğini örtmeye çalışıyor. Başlığına sürmanşette yer verdi gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da muhalefetin kara propagandasına dikkati çekti. Fon soruşturmasında iftiralar üzerinden saldırıya uğradıklarını belirten Cumhurbaşkanı, muhalefet bir şey bulmuş gibi kendi pisliklerini bastırmaya çalışıyor. Ahımız, alnımız ak, başımız dik, sorumlulara gereken yapılacak. Bize siyasi ahlak dersi vermeye çalışan haramilere meydanı bırakmayın dedi Erdoğan. Ve yanı başında bir diğer başlık yer aldı. Fatma Betül Sayankaya'nın HTS kayıtları, dolandırıcılıktan tutuklananların ifadeleri ve fondan çıkarken uyguladıkları sistem, Kaya çiftinin borsada suç işlediklerini gösteriyor başlığı yer aldı. Türkiye gazetesi bu şekilde görüyor haberi dedik ve Türkiye gazetesini de noktaladık. Yeni Şafak gazetesine de şöyle bir göz atalım. Kasa yakalandı başlığı yer aldı manşetinde. İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olduğunu söyleyen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Gül İbrahimoğlu 120 milyar lirası cebeci hafriyat sahasından olmak üzere tam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. Adalet Bakanlığı İBB'deki yolsuzluk davasının en kritik ismi için iade işlemlerine başladı. Evet, fon soruşturmasında iftira dönemi diyor Yeni Şafak gazetesi. Bir diğer başlıkta Bolat ve Göktaş'ın sert cevaplarını bu başlıkla görüyor Yeni Parti ve Yeni Parti'ye yakın gazeteciler. Fon soruşturması üzerinden Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a itibar suikastı yapmaya başladı. Bolat fonda büyük işlemler yaptığı iftirasına sert bir açıklamayla tepki gösterdi dedik. Yeni Şafak gazetesini de noktaladık. Son gazetemiz Yeni Akit gazetesine bakacağız efendim. Hain arıyorsan tarihine bir bak başlığı genişçe manşette yer buluyor. Yeni Akit gazetesinde CHP'yi kirli pazarlıkların, rüşvetin, yolsuzluğun merkezi haline getiren, mahkeme kararıyla terk ettiği partiden 90 milletvekilini çalıp giden Özgür Özel, kire bulaşmak istemeyen yol arkadaşlarını hainlikle suçlarken 15 milletvekili ve transfer edilen vekillerin hatırlatması yapıldı dedik. Ve böylelikle Yeni Akit gazetesini de noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında moderatör sabah gelişmelerle devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari var.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 8'e uzandı. Ara bitti kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. İstanbul Maltepe'de dün sabah meydana gelen 7 katlı binada can kaybı. Beşe yükseldi. Enkaz altındaki son kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Şimdi hemen bölgeye gidelim. Son bilgileri 24 muhabiri Mehmet Can Çoban aktaracak. Mehmet Can.

0: Evet Büşra Mutlu, sizin de bahsetmiş olduğu gibi aslında bir önceki saatteki yayın dilimimizde de bizler bahsettik. Arama kurtarma çalışmalarının 25. saatinde enkaz altında bulunan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve bununla birlikte 5 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi ise o feci olayda enkaz altından yaralı olarak çıkartıldı. Tabii olayda 27. saate girilmiş durumda. Tabii 27 saattir devam eden çalışmaların olduğu noktadayız. Aynı zamanda şu anda toprak altından, enkazın altından duman çıktığını görüyorsunuz. Tabii ki de dün bir yangın meydana geldiği söylenmişti bu noktada. Enkaz altında bir yangın meydana gelmişti ve o yangın da hala devam ediyor. Ekiplerin çalışması ise aralıksız bir şekilde sürüyor. Aynı zamanda bu noktada moloz kaldırma çalışmaları sürerken enkazdaki o yangının da devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. 11 kişinin yaralı kurtulduğu o olayın üzerinden yaklaşık olarak 27 saat geçti. 27 saatlik dilimde ise enkazların bulunduğu noktaları da göstermek istiyorum aslında. Bunlar o binadan kopan moloz parçaları. Binanın yıkımıyla birlikte binadan çıkarılan moloz parçalarının olduğunu söyleyelim ve üzerinde deniz kabuklarını görmemiz mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Hemen o noktaları da göstermek istiyorum. Şu noktalarda deniz kabuklarının olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu binanın yaşının olduğunu biliyoruz. Yaşlı bir binadan bahsediyoruz ve bu binada yaklaşık 33 kişi kalıyordu. Yaklaşık olarak o 33 kişiden 16 kişi enkaz altında kalmıştı ve 11 kişi ekipler tarafından kurtarılmıştı. Yaralı olarak kurtarılmıştı o kişiler ve ardındansa enkaz altında kalan kişiler için ekiplerin çalışması aralıksız bir şekilde devam etti ve ekipler sırasıyla enkaz altında kalan bina sakinlerini çıkartmaya başlamıştı. Tabii ki de zaman zaman sevindirici haberler gelmişti. Enkaz altından çıkan yaşayan kişiler vardı. Hastaneye tedavi altına götürülmüşlerdi ve zaman zaman da kötü haberler de gelmişti. Enkaz altından cansız bedenler de çıkartılmıştı ve bu konu hakkında da, bina olayı hakkında da bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş, Anadolu Başsavcılığı da 1 başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Aynı zamanda binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında da gözaltı kararının verildiğini de sizlere hatırlatabiliriz. 7 katlı bir binadan bahsediyoruz. O binanın ilk 3 katında sabahın erken saatlerinde göçük meydana gelmişti. Büyük bir gürültü kopmuştu aslında bu sokakta. Mahalle sakinleri, bina sakinleri ilk etapta ne olduğunu anlayamamışlardı. Ve deprem olduğunu zannetmişti aslında bina sakinleri ve binanın ilk 3 katı çökmüştü. Binanın üstünde kalan 4 katlık bölümse yan yatmıştı ve ekipleri en çok zorlayan çalışmalardan birisi de oydu. Binanın yıkılma tehlikesi bulunuyordu. Aynı zamanda bizler de şu anda bu noktadaki ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve yanı başımıza şimdi bir kepçe geldi ve anladığımız üzere o kepçede yan tarafa bir çalışma gerçekleştirecek. Biz bu alandan çıkalım, daha güvenli bir noktaya doğru kameraman arkadaşım Talha Gül ile birlikte ilerleyelim ve ekiplerin aslında bu noktadaki çalışmasını görüyorsunuz. Yaklaşık olarak olayın 25. saatinde enkaz altında bulunan son kişinin de cansız bedeninin çıkartıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii binanın birçok noktasında farklı molozların olduğunu söyleyelim. Hemen yanı başımızda ise kolon kirişlerinin olacağını tahmin ediyoruz ki bu noktada ikinci kat kirişinin olduğu yazıyor. Kolonların üzerinde hemen kameraman arkadaşım da ekranlarımıza getiriyor. Tabii ki de bunların içerisinde analizler yapılacak. Binanın neden yıkıldığı, bu kolonlar üzerinde, bu kirişler üzerinde yapılan incelemeler sonrasında anlaşılacak. Çünkü kat kat ayrıldı bu kirişler. İkinci kat kirişi hemen yanı başına geldiğimizde birinci kat kirişini görüyoruz Büşra Mutlu. Bu kirişler üzerinde incelemeler yapılacak ve o incelemeler neticesinde de ekipler bu binanın neden yıkıldığını anlayacaklar. Bizler de taş içerisine baktığımız zaman o taşların kenar kısımlarından kolaylıkla kırılabildiğini ve içerisinde de mıcır parçalarının olduğunu görüyoruz. Tabii ki de paslanmış demirleri görüyoruz çünkü yaşlı bir binadan bahsediyoruz. Yaklaşık olarak 30 yıllık bir binadan bahsediyoruz ve o bina sakinleri dün bir korku yaşamıştı. Büyük bir gürültüyle o 7 katlı bina çökmüştü ve binanın ilk 3 katı göçük altında kalmıştı. Binanın alt kısmında ise bir tekstil atölyesi bulunuyordu. Birçok iddia vardı. İşte bu noktada birçok iddia vardı. Tekstil atölyesinin kolonlarının kesildiği iddia edilmişti. Fakat o iddialarda yapılan araştırmalar sonrasında netleşecek. Çünkü 7 katlı bina deprem olmadan, herhangi bir sarsıntı olmadan duvarları daha önceden çatlamıştı ve bina sakinleri binadan zaman zaman ses geldiklerini iddia ediyordu. Ve bu binanın aslında neden yıkıldığı ilerleyen tarihlerde yapılan incelemeler sonrasında açıklanacak diyelim ve 25. saatte, arama kurtarma çalışmalarının 25. saatinde göçük altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve bu sayı 5, bu olayda 5 kişi hayatını kaybetti diyerek Maltepe'den sözü size bırakalım. Büşra Mutlu.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Mehmetcan aslında o noktada aktardı ve bütün günde çalışmaları takip ediyor olacak. Bize gün içerisinde devam edecek aktarmaya. Şimdi Mehmetcan'dan sözü aldık, bir başka noktaya döneceğiz sevgili izleyenler ki fon soruşturması devam ederken kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunan gazetecilere yönelik soruşturma başlatıldı. Dezenformasyon soruşturmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. 2 kişi de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şimdi hemen adliyeye gidelim ve detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alalım. Ada, günaydın, merhaba. Öncelikle isimler kim ve neyle suçlanıyorlar? Söz sende.
2: Şu an Musul aslında 4 isimden bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, burada dezenformasyon içerikli aslında açıklamalar yaptığı belirtilen şüpheliler hakkında. Şüpheliler diyorum çünkü şüpheli sıfatıyla aslında 2 isim ifadeye çağrılırken 2 isim de zaten hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii burada baktığımızda kimler hakkında gözaltı kararı verildiğine, kimlerin ifadeye çağrıldığına baktığımızda mesela gazeteci Murat Arel ve gazeteci İsmail Saymaz ifadeye çağrıldı. Bugün için bu isimlerin gelip ifade vermesi bekleniyor basın suçları soruşturma bürosunda. Bununla birlikte aynı zamanda 2 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildi. Burada Mustafa Balcı ve aynı zamanda Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildiğini görüyoruz ki Mustafa Balcı da zaten sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığına dair bir paylaşım yaptı. Kendisi de gözaltına alındı. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bir talimat yazısı yazılmıştı. Buradaki şüphelerin gözaltına alınmasına dair. Zaten diğer 2 isim de bugün için ifade vermeye gelecekler. Tabii neden burada 2 ismin ifadeye çağrıldığı ve bu 2 isim hakkında gözaltı kararı verildiğine baktığımızda kendileri burada fon soruşturması kapsamında hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de aynı zamanda basın yayın organlarını kullanarak halkı yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla 2 isim hakkında gözaltı kararı veriliyor. 2 isim ise burada ifadeye çağrılıyor. Tabii şunun ayrıntısını verelim. İlk olarak Şaban Sevinç de ifadeye çağrılmıştı. Ancak ardından kendisi hakkında gözaltı kararı verildi, belirtildi. Şüpheli sıfatıyla 2 isim ifadeye çağrılırken diğer 2 isim ise burada gözaltı, diğer 2 isim için ise burada gözaltı kararı verildi. Gün içerisinde burada tabii gözaltına alınanlar gün içerisinde adliyeye sevk edilecek. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek. Diğer 2 isim ise burada gün içerisinde adliyeye gelecek ve buradaki 4 ismin şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda fon soruşturması kapsamında dezenformasyon içerikli açıklamalar yaptıkları iddiasıyla ifade vermesi bekleniyor Büşra Mutlu.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Ada bize aktardı. Şimdi devam ediyoruz. Macaristan Dışişleri Bakanı Orban, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü dün. Orban konuşmasının girişini Türkçe yaptı. İki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

0: askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Bunlara ilişkin oylamalarımızı yaptık, kararlarımızı aldık.
1: Mekke Anlaşması'nın savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Kurumsallaşmanın adım adım sağlandığını belirtti.
0: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristanlı mevkidaşı Anita Orban'ı konuk etti. Gündemde Mekke Anlaşması vardı. Bakan Fidan, düzenlemelerin tamamlandığını ve en kısa sürede meclise geleceğini söyledi.
0: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var.
1: İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Bakan Fidan Karadeniz'i işaret etti. Rusya ve Ukrayna'ya gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.
0: Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı da ele aldık. Savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Bu konudaki uyarılarımızı, değerlendirmelerimizi her iki tarafa da yapmaktayız.
1: Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban ise konuşmasının girişini Türkçe yaptı. Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
2: Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek için bugün mükemmel bir temel oluşturan çok yararlı ve ileriye dönük görüşmeler yaptık.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında restleşmeler ve dolaylı temas sürüyor. Trump'ın İran'a yoğun saldırıları yeniden başlatabileceği de iddialar arasında. Amerikan basınına göre bölgedeki kuvvetlere hazırlıklara başlama talimatı verildi.
4: İran savaşı yeniden mi kızışacak? Devrim muhafızları ABD'nin tekrar yoğun saldırı başlatacağını öğrendik demişti. ABD Başkanı Trump da benzer bir düşünce içinde olduğunun işaretlerini vermişti. Son haber Amerikan basınından geldi. Axios'a göre Pentagon, Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na İran'da büyük çaplı muharebe hazırlıklarına başlaması talimatı verdi. Trump'ın ekibi geçen cuma Camp David'de toplantı yapıp İran meselesini masaya yatırdı. Haberlere göre Trump henüz saldırı konusunda net karar vermedi. Ancak saldırı talimatını ABD ve İsrail'deki seçimlerden önce verebilir. Bu da 27 Ekim'den önceki bir tarih demek. Bu arada İsrail'in de ABD olmadan İran'a saldırı hazırlıkları yaptığı yönünde haberler çıkmıştı. Büyük çaplı saldırılar yeniden başlarsa enerji, altyapı ve nükleer tesislerin hedef alınacağı tahmin ediliyor. İran bu noktalarda savaş durumu hazırlıklarına birkaç hafta önce başlamıştı. Bazı tahminlere göre ise saldırılar Amerika'daki ara seçimlerden sonra artacak. Zira önümüzdeki 3 ila 4 hafta içinde savaşın yeniden başlaması, petrol fiyatlarını ve buna bağlı olarak ABD ara seçimlerini etkileyebilir.
5: Orduları tamamen yok edildi. Şu anda tüm ülkeleri yerle bir olmuş durumda. Çabuk gerçekleşecek ve bu bittiğinde petrol fiyatları düşecektir.
4: Bir yandan da taraflar arasında dolaylı temas sürüyor. ABD'nin sunduğu önerilere Tahran arabulucular üzerinden cevap vereceğini söyledi. Ancak İran'ın şartlarından geri adım atması beklenmiyor. İran'ın 7 günlük planı ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor. ABD ise bu koşullara karşı çıkıyor. İki ülke arasındaki en önemli meselelerden biri de Hürmüz Boğazı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de tam kontrolü sağladıklarını iddia ediyor. Ayrıca Umman yakınlarından yeni bir rotayla Körfez petrolünü yoğun şekilde dünyaya ulaştırmayı sürdürdüklerini söylüyor. İran devrim muhafızlarındansa yeni bir açıklama geldi. Hürmüz'de kontrolü tekrar tamamen ele aldıklarını öne sürdüler. Yasa dışı güzergahların en kısa sürede kapatılacağını söylediler. Bu da Amerikan rotası kullanan gemilerin tekrar saldırıya uğrayacağı anlamına geliyor. Çok geçmeden Katar açıklarında bir petrol tankerinin saldırıya uğradığı haberi geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Çözüm arayışlarına dair bir açıklama da Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Diplomatik temaslar konusunda aktif rol oynayabileceklerini söyledi.
3: Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasında yaşanan gerilimde Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda sürüyor Husiler. Suudi Arabistan'da önemli iki hava limanını hedef aldı. Saldırılarda 3 kişi öldü ve en az 36 kişi yaralandı. Mekke ittifakıyla bir araya gelen Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ise ABD Başkanı Donald Trump'tan destek geldi. ABD basını ise Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarında hava desteği sağladığını iddia etti.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke İttifakı kapsamında Riyad'da kritik bir toplantı yapmıştı. Sonrasındaki ortak açıklamada Suudi Arabistan'a askeri destek verileceği duyurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeleri yakından takip ediyor. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazeteciler o gelişmeyi sordu.
5: Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor. Bence bu harika.
4: ABD basını Mekke İttifakı ülkelerine ilişkin yeni bir iddiada bulundu. New York Times gazetesi Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarında Pakistan'ın da desteği olduğunu iddia etti. Saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının kullanıldığı öne sürüldü. Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerginlikte Suriye ile ilgili bir iddia da gündeme gelmişti. Amerikan basını, yakın zamanda Riyad'ı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Suudi Arabistan'ın talebi üzerine bölgeye asker göndereceğini iddia etmişti. Suriye o iddiaları yalanladı. Şam yönetiminin tutumunun güvenliğine ve istikrarına yönelik tehditler karşısında kararlılıkla Suudi Arabistan'ın yanında durmak olduğu belirtildi. Ancak asker gönderme iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. Öte yandan bölgedeki gerilim de sürüyor. Husiler durmadı. Suudi Arabistan'ı yine hedef aldı. Abha'daki Uluslararası Havalimanı ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu. Saldırılar sonucunda maddi hasar meydana geldi. Husilerin düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarında can kayıpları da var. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Saldırıların ardından harekete geçen Arap Koalisyonu, füzelerin fırlatıldığı Sana'daki platformun imha edildiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ın başkent Sana'a ve farklı vilayetlere 156 hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. İran destekli milisler Suudi Arabistan destekli birliklerin toplandığı alanlara da füze saldırıları gerçekleştirdiklerini ilan etti. Her coğrafyada savaşın etkisi en çok sivilleri mağdur ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü çatışmaların yaşandığı Yemen'deki krize dikkati çekti. 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini kaydetti. Çatışmalardan kaçanların sığınacak güvenli bir yer bulamadığını belirtti.
3: Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan İsrail zulmü ateşkes ve uluslararası tepkilere rağmen sürüyor. Her geçen gün şehitlerin sayısı yükselirken birçok Avrupa ülkesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail'e bir kez daha desteğini dile getirdi.
4: Uluslararası toplum sessiz kalmıyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımında 3 yıl geride kalırken birçok ülkede protestolar düzenlendi. Almanya'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polisin sert müdahalesi tepki çekti. ABD Başkanı Donald Trump'sa 3 yıldır soykırımla baş başa kalan Gazze'lileri hiçe sayarak İsrail'e destek mesajı verdi.
5: Netanyahu ile konuştum. Ona ve İsrail halkına iyi dileklerimi ilettim.
4: Trump olayın faillerini mağdur yaptı. Ağır koşullar altında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerin bedel ödediğini söyledi.
5: Korkunç bir gündü. Korkunç bir trajediydi. Korkunç. Ve diğer taraf 7 Ekim'de yaptıklarının bedelini çok ağır ödüyor. Bana inanın. Çok ağır bir bedel.
4: ABD İsrail'e desteğini esirgemezken Almanya'da Filistin destekçilerinin sesi yükseldi. Binin üzerinde kişi Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Oranje Meydanı'ndan Hermann Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtiler. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdılar. Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği de protesto ettiler. Gösteriler sırasında polisler zaman zaman yürüyüşü durdurdu. Bazı göstericilere sert müdahalede bulundu. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Birçok Avrupa ülkesinde de benzer gösteriler düzenlendi. Hollanda ve İngiltere'de soykırım kınandı. Filistin'e destek için bir araya gelindi. Meksika'da İsrail Büyükelçiliği önünde

De toplanan kalabalık sloganlar attı. Fransa'daysa Filistin'e destek gösterisinin kamusal düzen açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle yasaklanması kararı askıya alındı. Güney Afrika'da da Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu dev kefen açıldı. Bu arada

0: ve zulümleri Batı Şeria'da da aralıksız sürdürüyor. Baskınlarla masum sivilleri esir alıyor. Ordu bununla da kalmıyor. Esirlerin mülklerine zarar veriyor. Bede beldesinde bir eve baskın düzenlendi. Evi kuşatan İsrail güçleri Filistinli esirin evini patlayıcılarla havaya uçurdu. İşgalci Yahudilerin de bölgedeki sivillere yönelik baskı ve şiddeti devam etti. Uluslararası tepkiler bölgedeki yasa dışı faaliyetlerle de büyüyor. İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, Yahudi yerleşim birimlerine yönelik ticari yaptırımlar kararı almıştı. İngiltere'den gelen kınama açıklamalarının üzerine İsrail, Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatmaya karar vermişti. Binadaki tabela ve tanıtıcı levhalar kaldırıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise, İsrail hükümetinin Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma hakkı olduğuna dair görüşü reddetti. Kudüs'teki konsolosluğumuzun binasını kapatmayacağız. Buraya İngiliz misyonu adını vereceğiz dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunan basınına verdiği mülakatta Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'ye F-35 verilmesine prensipte sıcak baktıklarını ancak aşılması gereken sorunlar olduğunu anlattı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki olası sıcak temas hakkındaysa akıl almaz bir durum olurdu dedi.
0: Yunanistan'la Türkiye arasında sorun çıkmasının kimseye faydası yok. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina ziyareti sırasında Katimerini gazetesine mülakat verdi. Bu mesajı Yunanistan'da yankı buldu. Rubio'ya iki ülke arasında Ege ya da Kıbrıs kaynaklı sorun çıkma ihtimali hatırlatıldı. ABD müdahale eder mi diye soruldu.
2: Benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu. Bu iki ülke NATO müttefiki ve NATO ortağı. Dolayısıyla bunu düşünmektense bunun yaşanmasına bizim asla izin vermeyeceğimiz bir şey olduğunu söylerdim. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyorum.
0: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki elektrik hattı projesi de soruldu Rubio'ya. Proje, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçmesi nedeniyle Ankara'nın tepkisi ve engeliyle karşı karşıya.
2: Bazı potansiyel engellerin ve önümüzde duran bazı sorunların olduğunun farkındayız. Bu konunun bizim için neden bu kadar önemli olduğunu tüm taraflara hatırlatmak amacıyla diplomatik çabalarımızı kullanmaya niyetliyiz. Ayrıca çözüm yolları bulunmasını umuyorum.
0: Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkati çekti. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin soruya verdiği cevap dikkat çekiciydi.
2: Başkan Trump mümkünse onlara bunu sağlamak istediğini belirtti. Zaten bir kısmının parasını ödediler. Açık ki bu uçaklar teslim edilmekten yıllar yıllar uzakta ama zaten ödemesi yapılan iki tane hazır uçak var.
0: Ancak Rubio, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını hatırlattı.
2: Amerikan Kongresi'nden geçmiş bir yasa var. Ayrıca Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın da çok katı şartlar getiren bir hükmü var. Bu şartlar yerine getirilene kadar açıkçası bu satış gerçekleşemez. Konu S-400 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla şu an itibarıyla bu sorun çözülmedi ve yasal olarak bu sorun çözülene kadar bu teslimatı gerçekleştiremeyiz. Belki çözülecektir. Çeşitli seçenekler var. Ancak şu an itibarıyla çözülmüş değil.
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Karadeniz'in güvenliği de endişe konusu. Son günlerde sivil gemilere saldırılar arttı. Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'yla acil istişare yapmak istiyor. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar da şiddetlenerek sürüyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan Avrupa'ya yayılma riskiyle dünyayı tedirgin ederken diğer yandan Karadeniz'e giderek daha tehlikeli bir yer haline getiriyor. Son günlerde sivil gemilere saldırılar iyice arttı. Ağırlıklı Bulgaristan ve Romanya açıklarında olmak üzere yarısı Türk sahipli en az 6 gemi saldırıya uğradı. En az 11 can kaybı var. Bulgaristan gelişmeler üzerine Türkiye ve Romanya ile ortak hareket etmek için girişimde bulunacak. Acil istişareler isteyecek. Amaç Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların durdurulması ve seyri sefer güvenliğinin yeniden sağlanması.
3: Ukrayna tarafı
0: Bulgar hükümeti çeşitli alternatifleri değerlendiriyor. Bunlar arasında Avrupa Birliği'nin Karadeniz stratejisi kapsamında serbest ve güvenli deniz ulaşımını sağlayacak bir çerçeve mekanizmasının oluşturulması var. Bir diğer öneri ise NATO'nun bölgedeki hava ve deniz gözetleme kapasitesinin

0: artırılması, kıyı savunmasının güçlendirilmesi ve ilave anti-İHA sistemlerinin konuşlandırılması. Sofya yönetimi NATO'nun Eastern Sentry faaliyetleri kapsamında müttefiklerin Karadeniz güvenliğine katkısının artırılmasını da istiyor. Bulgaristan'ın önerileri bununla sınırlı değil. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'la birlikte Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ülke arasında diplomatik girişim başlatılmasını ve Karadeniz'deki çatışmaların durdurulmasına yönelik bir moratoryum üzerinde uzlaşma aranmasını da gündemde tutuyor. Denizdeki tedirginlik artarken karada bombardımanlar da sürüyor. Rusya önceki gece Ukrayna'ya çok yoğun bombardıman yapmıştı. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecede saldırılar sürdü. Başkent Kiev'de sivil yerleşimler hasar gördü. 3 kişi öldü. Priluki kentinde de bir apartman vuruldu. 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kramatorsk'ta 2 otobüsün Rusya tarafından vurulmasıyla 30'dan fazla kişi öldü. Ayrıca altyapı tesisleri de vuruluyor. Ukrayna'da bu saldırılara Rus enerji tesislerini ve altyapılarını vurarak cevap veriyor.
1: Bir ilk daha gerçekleşti. Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex'in Ryazan bölgesindeki ana veri merkezi düzenlenen İHA saldırısının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde yaptığı bir mitingde protestocuların gösterileriyle karşı karşıya kaldı. Sözleri sık sık kesilen Trump yuhalandı.
0: Konuşması bölündü, defalarca yuhalandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Texas eyaletinin San Antonio kentinde düzenlediği mitingdeki konuşması protesto edildi.
3: Şimdi size söylüyorum, bunun için onlara para ödüyorlar.
0: Cumhuriyetçi Senato adayı Ken Paxton'a destek vermek amacıyla miting yapmıştı. Trump konuştuğu sırada en az bir düzine protestocu sözünü kesti.
3: They're getting smaller. Bunlar giderek azalıyor. Biliyorsunuz, gittikçe küçülüyorlar.
0: Bazı protestocular polis tarafından salondan çıkarıldı. Trump kısa süreliğine mikrofondan uzaklaştı. Ardından protestocularla alay etti. He's gone back
3: home to mom right now. Annesinin yanına dönüyor ama bilmediği şey annesinin Trump'a oy verdiği. Because what he doesn't know is that his
0: mom voted for Trump. Sözleri sık sık kesilen ABD Başkanı göstericilerin çoğuna para ödendiğini iddia etti. You know, many of these
3: protests... Biliyorsunuz bu protestocuların çoğu paralı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Have like this perfect shirt on made...
2: Ve Fransa'da sokaklarda gerilim dinmiyor. Lise öğrencilerinin başlattığı eylemlere aileleri, öğretmenler ve bazı sendikalar da katılmıştı. Zaman zaman şiddet eylemlerinin yaşandığı protestolar sürüyor. Ve bakalım detaylarına. Lise öğrencileri okulların şartlarının iyileştirilmesi nedeniyle eylemlere başlamıştı. Kısa sürede ülke çapına, hatta Belçika'ya yayıldı. Gösteriler sırasında sık sık şiddet eylemleri de yaşanıyor. Olaylar sırasında 700'den fazla polis ve jandarma yaralandı. 6000'den fazla kişi gözaltına alındı. 300 kadar da öğrenci ve okul personeli yaralandı. Polisin kullandığı ses bombalarından biri patlayınca 15 yaşında bir çocuğun elinin kopmasına yol açmıştı. 5 Ekim'de Lens kentinde yaşanan olayın ardından ses bombası kullanımı durduruldu. Dünden itibaren de ülke çapında 500'den fazla lise tamamen veya kısmen kapatıldı. Olaylar sırasında en az 24 okul ateşe verildi ya da tahrip edildi. Öğrenciler altyapısı çökmüş ve haşere basmış yalıtımsız binalarda eğitim görmeye tepki gösteriyor. Sendika verilerine göre okulların yarısından fazlasında personel sıkıntısı yaşanıyor. Öğretmen maaşlarının asgari ücret seviyesine gerilemesi mesleğe ilgiyi azalttı. Öğretmen eksikliği nedeniyle yüzlerce saatlik ders boş geçerken sınıf mevcutlarının 30 kişiye kadar çıkması tepkileri artırıyor. Öğrenciler ve veliler hükümetin eğitime ayırdığı 1.2 milyar avroluk ek bütçenin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. ve geride ulaşılamayan bir kişi kaldı.

0: Filojet isimli gemi 267 kişi taşıyordu. Girne açıklarında batmıştı. Şu ana kadar 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. DNA ile kimlik tespiti için ilgili kuruma gönderildiler. Böylece ulaşılamayan kişi sayısı 1'e düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Rusya'daki gizemli hastalık hala dünyanın gündeminde. Moskova ve veba salgını iddialarını yalanlasa da şeffaf bilgi vermediği için spekülasyonların önüne geçemiyor. Olay hakkında biyolojik silah iddiası bile ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise bu iddiaya mesafeli yaklaştı. Detaylara bakalım.
1: Ülke Rusya olunca Batı dünyasında pek çok spekülasyon başladı. Veba salgını gerçekten var mı? Kaza yaşandığı iddia edilen laboratuvarda aslında ne yapılıyor? Amaç gerçekten sağlık sistemi için çalışmak mı? Bazı batılı kaynaklar iddiaları hayli ileri taşıdı. Rusya'nın bir teknisyenin hastalanıp öldüğü o laboratuvarda aslında biyolojik silah geliştirdiğini öne sürdüler. Hatta bu iddia ABD Başkanı Trump'a bile soruldu. Trump spekülasyonlara prim vermedi.
2: Biz öyle düşünmüyoruz. Yakında öğreneceğiz ama biz öyle düşünmüyoruz.
1: Donald Trump Rusların açıklamalarını hatırlattı.
2: Çok komplike ve çok akıllılar. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu söylüyorlar.
1: ABD Başkanı Rusya'nın detaylar konusunda ketum davrandığına da dikkati çekti. Rusya'dan resmi olarak daha fazla bilgi talep edildi.
2: Bunu ekibimizle kısmen paylaşıyorlar. Ekibimizle çok daha kapsamlı bir şekilde paylaşmalarını bekliyoruz. Az önce ekibimizle bir araya geldim. Son derece yetkin uzmanlara sahibiz. Neler olup bittiğine dair her şeye vakıflar ve tüm bu bilgiler onların elinden geçiyor.
1: Olay 2 Ekim'de yaşanmıştı. Vebayla Mücadele Enstitüsü laboratuvarında bir teknisyen hastalanmıştı. Ardından da hayatını kaybetmişti. Laboratuvarda canlı mikrop örneklerinin olduğu tüpün kırıldığı, kadının da vebadan öldüğü ileri sürüldü. Rus yetkililer bunu yalanladı. Nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisi konulmuştu. Hastalığın teknisyenin profesyonel göreviyle bağlantısı olmadığını açıkladılar. Yine de tedbiren kendisiyle temaslı 200 kadar kişi gözlem altına alınmıştı. Rus yetkililerin açıklamasına göre onlarda da riskli bir duruma rastlanmadı. Aynı hastalığa bir kişinin daha yakalandığı iddiası da resmen doğrulanmadı. Yaşananlar hakkında bir açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeterli bilgi olmadığı için kapsamlı risk değerlendirmesi yapamadıklarını söyledi. Zamanında eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımı hayati önem taşıyor dedi.
0: İstanbul Havalimanı dünyanın en önemli seyahat verileri sağlayan bir şirketin raporlarına göre en iyi bağlantılara sahip havalimanları sırasında birinci oldu efendim. Adını dünyaya her geçen gün daha güçlü şekilde duyuran İstanbul Havalimanı yoğunluğuyla da dikkati çekiyor.
1: İstanbul Havalimanı dünya çapında öne çıktı. En iyi bağlantılara sahip havalimanı oldu. Official Airline Guide 2026 Mega Hub Endeksi İstanbul Havalimanı'nın zirvede olduğunu açıkladı. Dünyanın en önemli seyahat verisi sağlayıcı şirketlerinden OAG raporu yayımlandı. Sıralama, uluslararası uçuşlardaki tarifeli bağlantıların sayısıyla havalimanından ulaşılan destinasyonların sayısının karşılaştırılmasından oluşuyor. Bunun için yılın en yoğun günündeki veriler esas alınıyor. Bu yıl 2 Ağustos'taki verilere göre dünyanın en iyi bağlantılara sahip havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Bu yılki sıralamada Londra'daki Heathrow ikinci oldu. Amsterdam Schiphol Havalimanı üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü, Chicago'daki O'Hare Havalimanı ise beşinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı 10-16 Ağustos 2026 döneminde günlük ortalama 1665 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.
3: Ya Allah! Bismillah!

0: İstanbul Uluslararası Adalet Zirvesi'nde dünyanın en kritik hukuk başlıklarını masaya yatırıyor. 70'ten fazla ülkeden temsilcinin katıldığı zirvede Gazze'de hesap verebilirlikten yapay zekaya, siber suçlardan uluslararası hukuka kadar pek çok başlık ele alınıyor.
1: Bir şekilde adalet yer alır.
2: Türkiye olarak dünyanın neresinde savaş varsa, dünyanın neresinde evrensel hukuk değerleri çiğneniyorsa, barıştan, hukuktan ve insan onurundan yana en güçlü sesi çıkarmayı köklü tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz.
3: Adaletin geleceği İstanbul'da konuşuluyor. 70'ten fazla ülke, 18 baro ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşun yer aldığı zirvede küresel adaletin en çetin sınavları masaya yatırıldı.
2: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil El-Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Başta şahsım olmak üzere burada bulunan bütün adalet bakanlarının ve katılımcılarının Filistin Adalet Bakanlığı'nın yokluğunda Filistin halkının hukuk ve adalet talebine en güçlü şekilde sahip çıkaracağına inanıyorum.
3: Zirvenin en çarpıcı gündemi Gazze'de yaşananlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Filistin Adalet Bakanı'nın zirveye katılmasının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi.
2: Bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir. Asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. Uluslararası hukuk ancak güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörlere aynı ölçüde uygulandığında gerçek anlamda hukuk olabilir.
3: Bakan Gürlek, uluslararası hukukun güçlü ve zayıf ayrımı yapmadan uygulanması gerektiğini vurguladı. Savaş suçları, soykırım, siber suçlar ve organize suçlarla mücadelede ortak kurallar çağrısı yaptı.
2: Yapay zeka ve teknolojik dönüşüm hukuk sistemleri için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunmaktadır. Ancak burada asıl odaklanmamız gereken husus, teknolojik yeniliklerin insanlığa ve adalete ne ölçüde hizmet ettiğidir. Teknoloji hukukçuların yerlerini almamalı, hukukçunun adaleti, insan hakları ve hukukun üstünlüğü koruma kapasitesini güçlendirmelidir.
3: Zirvenin bir başka başlığı ise dijital dünyanın hukuka getirdiği yeni sorular. Yapay zeka, siber suçlar, sosyal medya ve kişisel verilerin korunması adaletin geleceği açısından ele alındı.
2: Bütün bu başlıklar birbirinden farklı görünse de aslında ortak noktada birleşmektedir. İnsan. Hukukun nihai amacı insanı ve onurunu korumaktır. İnsan onurunu, temel hakları, özgürlükleri, güvenliği ve adalete erişimi koruyamadığımız sürece geliştirdiğimiz kuralların ve kurumların anlamı eksik kalacaktır.
3: Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen zirvede uluslararası tahkimden göçe, enerji dönüşümünden insan haklarına kadar pek çok başlık ele alınacak.
4: Farklı sistemler, farklı deneyimler.
0: Ve 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı tamamlandı. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren konforuna kavuşurken sıfırdan inşa edilen ağın uzunluğu 2604 kilometreye çıktı. Hattın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılacak.
5: Bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önem arz etmektedir.
3: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmalar tamamlandı.
6: Hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik.
3: Halkalı Kapıkule arasında hem yolcu seyahat süresi hem yük taşıma süresi azalacak.
6: Çerkezköy Kapıkule hattımızın doğu tarafındaki Ispartaküle, Çerkezköy ve Halkalı Ispartaküle hatlarının da tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten yalnızca 3,5 saate indirmiş olacağız. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yine yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona inşallah bu vesileyle çıkmış olacak.
3: Hizmete açılacak hatla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı trenle buluşacak.
6: Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2251 kilometrelik hızlı tren ağımıza da 353 kilometrelik ray serimiyle 2604 kilometreye ulaştırıyoruz.
3: Hat özellikle organize sanayi bölgelerinin Avrupa pazarlarına erişimini güçlendirecek.
6: Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmiş olacak.
3: Edirne Garı'nın yanı sıra Kapıkule Garı ile Lüleburgaz, Baba Eski, Büyük Karıştıran ve Çerkezköy istasyonlarının yapımları da tamamlandı.
6: Özellikle Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor. Gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz.
3: Hattın bitirilen kısmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ekim Cuma günü Kırklareli'nin Baba Eski ilçesi garında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
0: Türkiye 2027'nin ilk aylarında Ay'a uzay aracı göndermeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli imkanlarla geliştirilen uzay aracıyla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar yapılacağını açıkladı. Kacır, Türk ve yabancı astronotlarla birlikte Mars'ın yeryüzündeki benzeri olarak gösterilen Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı.
7: Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesini gerçekleştirerek Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşımanın derdini, gayretini taşıyoruz.
8: Türkiye'nin uzay programında yeni hedef Ay yörüngesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 hedefini açıklarken Türkiye'nin uzaydaki geleceğini inşa eden gençlere dikkat çekti.
7: 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı öngördüğümüz milli kabiliyetlerimizin eseri uzay aracımızla Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğiz. Bütün bu iddialı projelerin arkasında kararlı bir irade, bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, araştırmacılarımızın, teknisyenlerimizin emeği var. Hiçbir engel tanımayan, bu ülke için gece gündüz çalışan, Türkiye'ye vurulmaya çalışılan prangaları parçalayan Türk gençliği var.
8: Türkiye'nin uzay hedeflerine ilişkin açıklamanın adresi Salda Gölü'ydü. Türkiye'nin 3 astronotu Alper Gezer Avcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem'le 20 yabancı astronot Burdur'da buluştu. NASA'nın Mars'ın dünyadaki benzeri olarak nitelendirilen Salda'da Türkiye'nin 45. bilim merkezi açıldı. TÜBİTAK'ın 30 milyon liralık desteğiyle kurulan merkez, ziyaretçileri uzayın gizemiyle buluşturacak. Mars'a sanal yolculuk, roket teknolojileri, astronot kıyafetleri ve uzayda yaşam deneyimleri. Merkez, özellikle çocukların ve gençlerin uzay bilimlerine ilgisini artırmayı hedefliyor.
7: Salda'nın dünya çapında ilgi gören doğal ve bilimsel değerini eğitim, araştırma ve bilim iletişimi için yeni imkanlarla buluşturan merkezimizin nice gencimizin bilim yolculuğunda atacakları ilk adım olacağına inanıyoruz.
8: Bakan Kacır, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki Milli Teknoloji Atölyesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ise 111 ülkeden 10 bini aşkın katılımcı geldi.
0: Yıllardır migren ağrısıyla mücadele eden 51 yaşındaki hasta, özellikle menopoz sonrası dönemde giderek ağırlaşan şikayetleri nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlanıyordu efendim. Uygulanan işlem sonrası hastanın ağrıları hafifledi. 51 yaşındaki hasta artık ağrı kesici ve migren ilacı kullanmadan günlük yaşamına devam ediyor.
9: Ve kollarınıza hiçbir zaman dert sevar.
10: Yıllarca ağrıyla yaşadı.
9: Şimdi günlük hayatına devam ediyor. Çocukluğundan bu yana migrenle mücadele ediyordu.
10: Çocukluğundan beri şiddetli baş ağrıları çekiyordu. Çareyi nöromodülasyon tedavisinde gördü. Tedaviyi oldu ve daha sonrasında ilaçsız bir şekilde sosyal hayatına baş ağrısı olmadan geri döndü.
9: 51 yaşındaki hasta özellikle menopoz sonrası dönemde şiddetlenen ağrılar nedeniyle yıllarca zor bir süreç geçirdi. Öyle ki bazı atakları dayanılmaz hale geliyor, yataktan çıkamıyor ve acil servise başvurmak zorunda kalıyordu. Son 2-3 yıldaysa ağrılar neredeyse sürekli hale geldi.
11: Bir topluma giremiyordum. Ondan sonra kalabalığa girdiğim zaman çok ağrıyordu, sesler yerde çok ağrıyordu. Yani hayatımı olumsuz şekilde çok etkiledi bu migren benim, migren atakları. Çünkü çok benimkisi artık en kronik haliydi her gün. Ağrı kesicilerle ve hastaneye sürekli serumlarla ben yaşıyordum.
9: Hasta her gün ağrı kesici kullanıyor, geçirdiği migren ataklarından kurtulmak için çeşit çeşit ilaçlar içiyordu. Üstelik fibromiyerji de yaşam kalitesini daha da düşürüyordu.
11: Çocuk yaştan beri sürekli bir migren ağrısı çekiyordum. Yani kendimi bildim bileli benim başım çok ağrıyordu. Artık kronik migren hastasıyım ben. Ondan sonra Meltem hocamı gördüm Instagram'da, rast geldi öyle. Gittim. Allah'a çok şükürler olsun, artık 2 aydır asla başım ağrımıyor. Migren yok artık hayatımda.
12: Hastamız çocukluk çağından beri migren hastalığıyla mücadele ediyordu. Sık sık baş ağrısı ataklarıyla savaşmak zorunda kalıyordu. Biz kendisine nöromodülasyon tedavisi uyguladık ve sonrasında da atakları belirgin ölçüde azaldı. İşlem zaten 20 dakikalık poliklinik şartlarında uygulanabilen bir işlem. Sonrasında hasta aynı gün içinde zaten işlemden sonra çıkıp rahatlıkla dışarıya, kendi ortamına dönebiliyor. Ertesi gün de günlük yaşamına, iş hayatına dönebiliyor.
9: Ancak uygulanan işlem sonrası tablo değişti. Artık ağrı kesiciye ihtiyacı olmadığını, daha önce kullandığı ilaçları da kullanmadığını söylüyor.
11: Nöromodülasyon tedavisi yapıldı. Korkuyordum baştan, acaba diyordum hani bir şey olur mu falan, ama hiç korkacak hiçbir şey yokmuş. Hiç hissetmedim bile, yani yarım saatlik bir işlem. Yani çok kolay geçti. Ondan sonra gün içinde de işine de bakabiliyorsun, yani böyle yatıran bir işlem değil zaten.
9: İşlem sonrasında günlük hayatına hekimlerin önerdiği tedaviyle devam edebiliyor. Yıllardır süren ağrıların ardından şimdi hedef bu iyilik halinin kalıcı olması ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi.
11: Çok şükür Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun, artık başım ağrımıyor. Bence hiç kimse artık o migren hastalığını çekmesin. Direkt Meltem hocamın yanına gitsin. Ben onu diyorum. Sadece onu biliyorum ben.
12: Nöromodülasyon ne? Nöromodülasyon, migrende tetikleyici bazı sinirlerimiz var bizim. Ensemizden, omuriliğimizden çıkıp başımıza doğru yayılan bir sinirimiz var. Ağrı duyusunu taşıyor. O sinirler üzerinden yapılıyor. İşlem ultrason altında sinir direkt görülerek yapılıyor. Sinirin olduğu yere bir radyo frekans kanülümüz var. O kanülle gelerek sinire ağrı duyusunu iletmesini modüle edecek bir radyo frekans enerjisi iletiyoruz. Bu şekilde sinirin ağrı duyusu taşımasıyla ilgili işlevini yavaşlatıyoruz.
0: Efendim, bu haberle moderatör sabahı noktaladık. Ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya, Kutar Analistten Tez'le karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla Analistten Tez'de değerlendireceğiz. Sıcak noktalara gideceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz. Dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakacağız. İlk önce sıcak nokta diyelim. Dün sabah saatlerinde ne yazık ki kötü bir güne uyanmıştık. Maltepe'de 7 katlı bir binada çökme meydana gelmişti ve can kaybı ne yazık ki 5 oldu. Şimdi hemen Maltepe'ye gideceğiz. Bizi orada Mehmetcan Çoban bekliyor, 24 muhabiri. Günaydın Mehmetcan Çoban. Kolay gelsin diyeyim. Oradaki son durumu senden alalım.
1: Evet Elif Akkaya Kutar, olayın üzerinden yaklaşık olarak 29 saat geçti ve ekiplerin bu noktadaki çalışmaları sürüyor. Bir önceki saat dilimimizde ekipler, iş makineleri burada çalışıyordu ve moloz kaldırımı gerçekleştiriliyordu ve şimdi moloz kaldırımı durduruldu. Ekipler şu anda bu noktada elektrik tesisatında bir çalışma gerçekleştiriyor ve o çalışma durdurulunca aslında toz bulutu da dindi ve etraftaki o enkazı şu anda kameraman arkadaşım Talha Gül aracılığıyla da ekranlarımıza getiriyoruz. Aynı zamanda şu anda ekranlarımızda da görmüş olduğunuz gibi ekiplerin çalışmaları bu noktada aralıksız bir şekilde devam ediyor ve şu anda ekipler tarafından bir elektrik çalışması gerçekleştiriliyor ve o çalışmalar aslında olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekipler tarafından aralıksız bir şekilde devam ettiriliyor ve inşaat molozlarını görüyorsunuz. O binadan geriye kalan molozları görüyorsunuz ve ekranlarımızda da şu anda kullanılamaz hale gelmiş, perte dönüşmüş bir araç ve bir motosiklet bulunuyor. Aslında bu araç olay yaşandığında binanın öteki tarafındaydı ve çalışmalar başlayınca iş makineleriyle bu kısma alındı ve binanın üzerine çöktüğü aracı görüyorsunuz. Çünkü binanın yan kısmında park halinde bulunuyordu bu araç ve o aracın üzerine devrildi. Aslında bu bina 3 kat çökmüştü. 7 katlı binadan bahsediyoruz. 3 kat çökmüştü ve o binanın enkazından 16 kişi çıkartıldı. Elif Akkaya Kuter, 16 kişiden 5'i hayatını kaybetti ve 11 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı bu binanın enkazından ve tedavileri için hastaneye kaldırıldığını da sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de tedbir amaçlı binanın etrafında bulunan 3 apartman daha tedbir amaçlı mühürlendi ve şu anda da ekiplerin çalışmasını görüyorsunuz ve birazdan burada karat örnekleri alınacak. Savcı eşliğinde şu anda demir örnekleri alınıyor ve bu binanın aslında nasıl yıkıldığı, neden yıkıldığı burada yapılacak incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. Bizler bir önceki yayınımızda ikinci kat kolon kirişlerini ve birinci kat kolon kirişlerini göstermiştik. O kirişler bu noktada yer alıyor ve şu anda da kameraman arkadaşım Talha Gül ekranları getiriyor. Ekipler buradan demir keski makinesiyle demir parçaları alacaklar ve o demir parçaları incelenmek üzere, analiz edilmek üzere laboratuvara götürülecek ve şu anda sırasıyla hem kolonlardan örnekler alınacak hem de demirlerden örnekler alınacak. Betonlardan alınan örneklerle birlikte, karat örnekleriyle birlikte analiz çalışmaları gerçekleştirilecek ve o çalışmalar neticesinde bu binanın nasıl yıkıldığı anlaşılacak. Çünkü yaklaşık olarak 40 yaşındaki bir binadan bahsediyoruz. Bu binada deniz kumu var mıydı yok muydu o araştırılacak. Bina neden çöktü? Yapılan araştırmalar neticesinde onlar da ortaya çıkacak. 11 kişinin yaralı olarak kurtulduğu, 5 kişinin ise hayatını kaybetti. O göçük olayından bahsediyoruz. Aslında 7 katlı binanın 4 katının da kaçak yapıldığının iddiası vardı ve bu netice de binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi de gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme de yapıldı ve tekrardan o noktayı gösterecek olursak ekiplerin çalışmaları bu noktada devam ediyor. Tabii ki de İçişleri Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. Anadolu Başsavcılığı tarafından da 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini söyleyebiliriz. Tabii ekipler ellerindeki cihazlarla kolon üzerinde incelemeler gerçekleştiriyor ve o incelemelerde kolonların üzerindeki, kirişlerin üzerindeki numaralandırmalar gerçekleştiriliyor. O numaralandırmalar sonrasında ise karot örnekleri alınacak ve şimdi çok kısa bir işaret bırakıldı. Talha'dan çok rica edeceğim. Talha, bu noktaya doğru gelebilirsek çalışmayı daha net gösterebileceğimizi düşünüyorum. Ve şu anda birinci kat kiriş betonlarından örnekleri için çizimler yapılıyor ve o noktadan aslında karot örnekleri alınacak. Ekiplerin çalışmaları bu noktada aralıksız bir şekilde devam ediyor. Feci olayın üzerinden aslında yaklaşık olarak neredeyse 30 saat geçti. Dün sabah saatlerinde göçük meydana gelmişti ve ardından ekipler hızlıca bölgeye intikal etmişti. İlk etapta 11 kişi kurtarılmıştı yaralı olarak, ardındansa hayatını kaybedenler olmuştu. Tabi zaman zaman hayatını kaybedenler binadan çıkartılırken, enkazdan çıkartılırken aynı zamanda yaralılar da enkaz altından çıkartıldı. Sözlerimizi toparlayacak olursak ekiplerin çalışması bu noktada aralıksız bir şekilde devam ediyor ve birinci kat ve ikinci kat kirişlerinden de analizler için örnek

0: destekler alınmaya devam ediyor diyelim ve bizler sözleri Maltepe'den size bırakalım. Elif Akkaya-Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban ve Talha Gül'ün görüntüleriyle Maltepe'de dün çöken binanın orada analizler yapılıyor. Demir parçaları alınıyor. Aktardı bize Mehmetcan Çoban diyelim ve dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Az önce Mehmetcan Çoban'dan da dinledik. Ne yazık ki 7 katlı bina dönüşemeden çöktü ve 5 kişiye de mezar oldu. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binaydı. İlk 3 katında dün sabah meydana gelen çökmede can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz altında kalan son kişinin cansız bedenine de 25. saatte ulaşıldı. Bina kontrollü olarak tamamen yıkıldı ki binanın kalan kısmı tam anlamıyla hiçbir zarar görmeden çökmüş. Sadece biraz yan yatmıştı, hatırlayacaksınız. Dün de yayınlarımız sırasında bu konuyu çok konuşmuştuk. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce izledik. Facia ile ilgili soruşturmada da mimarla şantiye şefi gözaltına alındı. Gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve devam edelim. Fon soruşturmasında iftira furyası, muhalefetin yalanları yargıya taşındı. Bu da biraz sonra Ankara gündeminde konuşacağımız başlıklardan biri. Fon soruşturmasında iftira furyası, muhalefetin yalanlarını yargıya taşındı. Fon soruşturması üzerinden bakanlara yönelik iddialara iki bakandan da yanıt geldi. Hatırlayacaksınız, biri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tı. Kendisi ve ailesi ait yatırımlara ilişkin iddiaları yalanladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şahsını ve ailesini hedef alan iddialara yalan ve iftira olduğunu dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, babasına ilişkin yatırım fonu iddiaları nedeniyle milletvekilleri Ümit Özkale ve Özlale ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş ayrıca Ümit Özlale'ye 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı. Fon mağdurlarına ödemeler dün itibariyle başladı. Fon teklifi de bugün meclise sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Fon soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin fon yatırımcısının paralarıyla ilgili paralarının ilgili bankalara yatırıldığını ifade etti dün yaptığı açıklamada. AK Parti'nin yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifi de bugün meclise sunulması planlanıyor. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Ongun'a 10 milyon liralık rüşvet çeki iddiası söz konusu. Duruşmada sanıklar arasında rüşvet tartışması yaşanmaya devam ediyor. Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a 10 milyon liralık çek verdiğini iddia ediyor. Tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker'in Ongun'a yönelik tepkisi salonda bu arada tansiyonun dün yükselmesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik toplantı, yönetim olağanüstü toplanıyor. Kritik toplantıda hakemler dosyası soruşturmasının ardından gözler bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle bir araya geliyor. Riva'da dün gerçekleştirilen toplantıya katılan üyelerin olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınması konusunda görüş birliğine varıldığı öne sürüldü. Bu arada milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası ligdeki maçlarda bugün başlıyor diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın, teşekkürler. Herkese kolay gelsin Elif Akkaya-Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Fon soruşturmasına ilişkin detaylar öne çıkıyor ama bir taraftan da işte ne yazık ki sürekli bir iddialar var. Bu iddialarla ilgili bakanlardan da hızlı yanıtlar geldi. İsterseniz bununla başlayalım. Buyurun.
2: Evet, fon soruşturmaları sürüyor. Söylemiş olduğun gibi bazı iddialar da vardı ve bu iddialar üzerine dün iki bakandan da özellikle açıklamalar geldi. İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İyi Partili Ümit Özdağlı'nın iddialarına dün meclis koridorunda yanıt verdi. Dün kendisi bakan olarak mecliste nöbetçiydi Mahinur Özdemir Göktaş ve dolayısıyla tabii gündemdeki bu iddia kendisine soruldu ve tabii İYİ Partili Ümit Özlale'ye de Bakan Göktaş gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum, böyle bir siyaset olamaz. Biz bu tarz iftira ve çamur siyasetinden artık bıktık ifadeleriyle öncelikle seslendirdik.

0: dendiğini söyleyebiliriz. Tabii İyi Partili vekili istifaya da çağırdı Bakan Göktaş ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalan ve iftira merkezi değildir dedi. İnsanları isim benzerliğinden kimsenin yıpratmaya hakkı yoktur ifadelerinde bulundu. Tabii özellikle iddia konusuna da değindi Bakan Göktaş ve isim benzerliğine özellikle işaret etti. Özlale'nin açıkladığı ismin Bartın kayıtlı olduğunu özellikle söyledi. Oysa Göktaş'ın babasının da Konya'ya kayıtlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Hatta Bartın kayıtlı bir vatandaşımızın ismidir. Benim babam Konya'ya kayıtlıdır. Türkiye Cumhuriyeti tabii numaralarına, TC numaralarına bakıldığı zaman son iki numarasını zaten paylaştım. Keşke muhalefet buna dikkat etseydi ifadelerinde bulundu. Hukuki işlem başlatacağını da zaten söylemişti Bakan Göktaş. Ve bir yalanlamaya baktığımız zaman bir yalanlamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bolat da özellikle kendisinin ve ailesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını özellikle söyledi. Hareketlerinin devletin ilgili kurumlarının kayıt ve denetimine yine tabi olduğunu ifade etti. Ayrıca devletin yetkili kurumlarının da yine her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarını özellikle vurgulayarak hukuki haklarının da yine saklı tuttuğunu özellikle belirtti Ticaret Bakanı Ömer Bolat da. Tabii az önce aslında anlatmıştık, mecliste bu soruyu yanıtladı Bakan Göktaş ve hemen ardından da yine bir suç duyurusunda bulundu. Özellikle milletvekilleri Ümit Özlerle ve Cemal Engin Yurt hakkında. Peki bunun detaylarına bakacak olursak suç duyurusu dilekçeleri Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Ve tabii Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlerli ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt Bakan Göktaş ve ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu yine belirtildi. Dilekçeye baktığımız zaman dilekçelerde Özlerli'nin Bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini ileri sürdükleri özellikle aktarıldı. Konuya ilişkin yine Merkezi Kayıt Kuruluşu belgelerinin bulunduğu iddiasının da yine ortaya atıldığı belirtildi. Dilekçeye baktığımız zaman yatırım fonlarında işlem gerçekleştirildiği öne sürülen Hasan Özdemir'le Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu da yine özellikle bu dilekçede belirtildi. Tabii Bakan Göktaş ve aile bireylerinin yine söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmedikleri özellikle yine aktarıldı ve iddialarında Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını da zedelediği özellikle belirtildi. Cemal Engin Yurt tarafına baktığımız zaman da yine Engin Yurt'un sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım tabii dilekçede yerini aldı. Elif Hakkı Akuter paylaşımda aynı iddialar yine gündeme getirilmişti. Dilekçelerde milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de yine aynı şekilde olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu da özellikle vurgulandı. Haklarında hakaret, iftira, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma ve ele geçirme, yine aynı şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve bazı bilgileri de yine dolandırıcılık suçlarından da yine soruşturma başlatılması da özellikle talep edildi bu dilekçede. Öte yandan yine baktığımız zaman Bakan Göktaş avukatı aracılığıyla da Ümit Özlerle hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Özdali'nin de iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu, Bakan Göktaş'ın ve ailesinin yine kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı da yine özellikle belirtildi Elif Hakkı Akuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande Pekkil. Tabii dün bu arada bu fon soruşturması için önemli bir gündü. İlk viraj alındı. 17 fonda tasfiyelerin tamamlandığını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu. 43 bin yatırımcıya ödemelerin yapıldığını belirtti. İsterseniz bununla ilgili detayları da aktaralım.
0: Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün İstanbul'da konuşmuştu ve TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını özellikle belirtti ve 43 bin fon yatırımcısının yine paralarının ilgili bankalara da yine yatırıldığını kendisi

0: söyledi. Şimşek 131 fonda sorun yaşandı. Sorunu küçümsemiyoruz ama bir daha yaşanmaması için de yine çok ciddi düzenlemeler yapıldı. İlave düzenlemeler de yapılacaktır ifadelerinde bulundu Elif Hakkı Öktür. Yine piyasa bozucu faaliyette bulunan herkesin özellikle hukuk önünde hesap vereceğini de yine söyledi ve yeni bir yasa tasarısının da yakında mecliste sunulacağını da Bakan Şimşek dile getirdi. Ve 3 portföy yönetim şirketi olan tasfiye kapsamında bugün itibariyle bir kez daha hatırlatalım. TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. Tabii dün bu konuşmayı yaptı. Bu ücretler elbette dün yatırıldı. 43 bin fon katılımcısına paraları ilgili bankalara transfer edildi açıklamasında bulundu Bakan Şimşek. Tabii fon konuları ve diğer iddialarla ilgili aslında dün Adalet Bakanlığı'nın da bir açıklaması olmuştu. Kısaca ona da değinecek olursak fon soruşturmasına ilişkin bir açıklama geldi. Özellikle sızıntı iddiaları ağır ve mesnetsiz iftiralar olarak yine değerlendirildi bakanlık tarafından. Bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketliliğin yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edildiğini özellikle duyurdu. Aslında dün Adalet Bakanlığı da yine yapmış olduğu açıklamada aslında soruşturmaların en başından bugüne kadar gelen süreci yine belirttiler. 17 Eylül'de aslında tasfiye kararlarının alındığı bir kez daha bakanlık açıklamasında yer almıştı. Soruşturmayı gölgelemeye yönelik özellikle girişimlere dikkat çekildi. Yine tabii ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin söylemiş olduğu ağır ve mesnetsiz bir ifade olarak nitelendirdi söylemiş olduğu sözler. Tabii bakanlık bu tür iddiaların yine adli makamların kararlarını tartışmalı hale getirmeyi ve aynı zamanda devlet kurumları arasında da güvensizlik oluşturmak istendiğini, bunun hedeflendiği de bu kapsamda dile getirilmişti. Baktığımız zaman dolaşıma bazı tabii haberlerin polemikler üzerinden dolaşıma özellikle sokulmaya çalışıldığı ifade edildi bakanlık tarafından. Yanlış olduğu anlaşılan içeriklerin ardından da ortaya çıkan soru işaretlerinin de yine devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığını ifade etti. Özellikle fon soruşturmasındaki bu spekülasyonlara da dikkat çekilmişti. Tabii bu kapsamda yine fon soruşturması devam ederken aynı zamanda kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunan gazetecilere de yönelik soruşturma başlatıldı Elif Hakkı Öktür. Kısaca ondan da bahsedecek olursak dezenformasyon soruşturmasına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Arel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aynı şekilde Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı da yine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. Aslında açıklamaları mercek altına alınmıştı bu kapsamda. Adalet Bakanlığı'nın da uyarıları yine defalarca olmuştu bu kapsamda. Tabii aynı soruşturma kapsamına baktığımız zaman 3 gazetecinin daha doğrusu bu kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması bekleniyor demiştik. İfade işlemlerinin ardından da yine soruşturma kapsamında savcılığın değerlendirme yapacağını bir kez daha söyleyelim. Ve yine başsavcılığın dezenformasyonla ilgili uyarısını bir kez daha hatırlatacak olursak da başsavcılık dün bir açıklama yapmıştı. Hatırlayacağımız üzere bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir dendi ve gerekli adli işlemler bu konuda yapılacaktır. Kamuoyuna da duyurulur ifadeleri kullanılmıştı Elif Hakkı Öktür.
1: 24 Ankara editörü Hande İpekgil size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde Tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Tring sat.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima seninle.
1: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
1: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
7: Türkcell!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
6: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'le bağlan hayata.
10: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
11: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.

fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, sanatçı Hande Şekerciler'le, sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te, 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy.
7: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümde konuklarımızla olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım, iyi sabahlar diliyorum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir süre sonra da Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tomuç Erbaş stüdyoda o kez bizimle birlikte olacak diyelim. Biz hocam sizinle başlayalım dışarıdaki gelişmelerle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Macaristanlı mevkidaşıyla önemli bir görüşmesi vardı, konuk etti. Gündemde de Mekke Anlaşması vardı. Sizinle de değerlendirdiğimiz önemli başlıklardan biri. Düzenlemelerin tamamlandığı ve en kısa sürede de mecliste geleceğini söyledi Dışişleri Bakanı. Aynı zamanda aslında yeni değil ama önemli bir vurgu var. Mekke Anlaşması'nın savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Kurumsallaşmanın adım adım sağlandığını belirtti. Yanlış hatırlamıyorsam işte son yaptığımız toplantıda da gerçekleşen görüşmeyle ilgili artık kurumsallaşma süreci hızla başladı demiştiniz siz. Buyurun.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Aslında çok kısa sürede çok fazla adım atıldı gibi görülüyor ama Elif Hanım, ilk zamanlarda da dediğim şeyi tekrar etmekte fayda var. Bunun kurumsallaşma ve arka planda ne kadar çok uğraşıldığını ve bölgenin böyle bir şeye ne kadar ihtiyacı olduğunu da net olarak görüyoruz. Yoksa bunlar bir günde, iki günde ya da bir iki ayda olacak işler değil. 7 Ağustos'ta biz Mekke Anlaşması'nı duyduk, sonrasında da işte bugünlere kadar gelmiş oldu. Tabii şunu da hemen belirtmek gerekiyor. Bölgedeki gelişmeler zaten bunu doğrudan etkiliyor ve dolayısıyla bölgenin ihtiyaçları nispetinde buradaki süreç biraz daha hızlanmış oluyor. Bir diğer konu, özellikle bence dün Sayın Hakan Fidan ve Anita Orban arasındaki o görüşmede Türkçe konuşulması da çok güzeldi. Çok güzel bir jest bizim karşımıza çıkmıştı. Hani bu bize bir yandan da şunu gösteriyor. Türkiye-Macaristan ilişkileri evet çok son derece önemli bir boyutta ama yarın öbür gün bölgesel denklemlerin ve yeni merkezlerin ortaya çıkmaya başladığı bu süreç içerisinde Mekke Anlaşması'nın, Ortak Savunma Anlaşması'nın aktörleri de Avrupa'ya kadar genişleyebilir. Ben ilk günden beri çünkü bu yapının Afro-Avrasya coğrafyası içerisinde önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki en temel konuda hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın Hakan Fidan'ın bu yapılanmanın herkese açık olduğunu söylemesiydi. Bence bu açıdan da zaten son derece önemli. Mekke Anlaşması ile ilgili şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arası üçlü savunma anlaşması. Kolektif bir güvenlik yaklaşım var. Son derece önemli. Ama yine bunun altını çizelim. Bu sadece askeri anlamda bir güvenlik değil. Enerjiden çevreye kadar pek çok başlıkta güvenliğin sağlanması ve bu bölgede istikrara odaklanma zaten en temel arka planı oluşturuyor. Bir taraftan da son günlerde özellikle Mekke Anlaşması kapsamında dezenformasyon olduğunu da çok fazla görüyoruz. Bence buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir kurumsallaşma aşaması var, bir yeni güvenlik merkezi oluşuyor ve dolayısıyla bunu istemeyen aktörler sosyal medya başta olmak üzere pek çok platformda kullanıyor Elif Hanım. Bence bu açıdan buna da sayın izleyicilerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. New York'ta taraflar bir araya geldi. Ekim'in başında Riyad'da görüşüldüğü, şimdi Ankara'da yeniden görüşüldüğünü görüyoruz. Genelkurmay başkanları bir araya geldi. Stratejik ve savunma noktasında nasıl hareket edilir dendi. Bunların her biri ne yapıyor? Bize aslında bu yapılanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bir kere daha. Ben bu açıdan umutluyum. Çünkü enerji güvenliğinden savunma sanayiye, Türk dünyası ekseninden tutalım da işte Avrasya ya da Afro-Avrasya içerisinde Afrika'da yaşanan süreçleri de belki yeniden ele alabilecek kendi güvenlik yaklaşımlarıyla bölgesel kabullenme ekseninde biz bu anlaşmanın son derece önemli bir merkez oluşturduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye'nin de Mekke Anlaşması'yla burada yeni bir askeri cephe açılması söz konusu değil. Türkiye'nin buradaki durumu güvenlik koordinasyon ve istihbarati paylaşımlarda bölgenin kendi kodlarıyla bölgenin kendini oluşturacağı bir geleceğe katkı sunması diye düşünmek gerekiyor. Çünkü yeni dönemde güvenlik yaklaşımları artık sadece askeri ittifaklar üzerinden okunmuyor. Bu nedenle de zaten askeriden teknolojiye, gıdadan enerjiye kadar pek çok başlığı ele alıp yeni bir işbirliği modeli ama caydırıcılık temelli bir model olduğunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bence dünkü Macaristan'la yapılan görüşmede de bunları çok net olarak okumak gerekiyor. Macaristan zaten Türk Devletleri Teşkilatı ekseninde de diğer bölgesel süreçler içerisinde de bizim için çok önemli aktörlerden biri.
0: Evet. Şimdi hocam aklıma sizin böyle aktardığınız böyle ilk cümlelerinizde hep bir böyle alt metni görüp onunla ilgili bir cümleyle başlıyorsunuz. O da bana başka bir şeyi hatırlatıyor. Hatta sonrasında da siz yayında olmasanız da çok sık kulaklarınızı çınlatıyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler'de de İlham Aliyev ile Mesut Pezeşkian arasında hatırlayacaksınız. Türkçe bir su sohbeti olmuştu. Su ikram etmişti. Sen o suyu bize getirmemişsin, özüne getirmişsin demiş. Şimdi bunda da hemen altını çizerek başladınız Türkçe konuşmalarını vurgulayarak. Bunların elbette bir aslında alt metni de var değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız. Yani şunu görmek gerekiyor Elif Hanım. Küresel sistem değişiyor. Ve Türkiye'nin konumun pozisyonu gerçekten son derece önemli. Devletler arası ilişkilerde, diplomatik bağlamda bunlar çok güzel jestlerdir. Ama bunlar bir yandan da iki ülke arasında ilişkinin geldiği boyutu bize gösterir. Ben bu açıdan dünkü bu görüşmede son derece mutlu oldum. Çünkü çok tatlı bir hava oluşmuştu burada. Bir yandan da geleceğe dair kodları veriyor bize. Ya şunu da görmek gerekiyor Elif Hanım. Orban sonrası dönem için çok fazla yorum yapıldı. Ama bence Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin aynı seviyede gidiyor olmasına dair çok güzel bir örnek haline gelmiş oldu bu. Türkiye zaten sistemde istikrar isteyen aktörlerden biri. İstikrar diplomasi de bunu getirir beraberinde. Sadece kendiniz için değil, tüm sistem için istikrarı temel almanız gerekiyor. Türk tarihi içerisinde yani biz bunu Türkistan coğrafyasından başladık. Bugünlere kadar geldiğimizde benzer yapıları görüyoruz, benzer örüntüleri görüyoruz ve bunu bence diğer aktörler de görüyorlar. Hatta Türkiye ve Macaristan arabuluculuk konusunda da son derece iki önemli aktör. Daha öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında da bunu aslında görmüştük. Macaristan'dan da savaşı bitirme çağrılarını işitmiştik. Yani Türkiye'nin endişelerini, Türkiye'nin yaklaşımlarını paylaşan bir aktör. Bu da biraz daha anlamlı hale getiriyor bölgesel gelişmeler ekseninde iki ülkenin ilişkilerine. Evet, tarihsel boyuttan bahsediyoruz ama konjonktürü doğru okuyan aktörler olması gerekiyor ve konjonktürü doğru okurken de doğru bir yol haritasının takip edilmesi gerekiyor. Bence Avrupa'daki bir diğer örnek İspanya Elif Hanım ama İspanya'daki süreci de sanırım hepimiz çok net olarak görmeye başladık. Özellikle Sanchez'in hem İran-Amerika savaşı hem de İsrail politikalarının Türkiye ile benzer yönlerinin ve Türkiye ile oluşturduğu o işbirliği alanlarının netleşmesi şimdi gelinen süreci çok farklı kodlarla yorumlamamızı da ortaya çıkardı.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada biraz önce de söylemiştik. Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguçar başta stüdyoda bizimle birlikte olacak demiştik. Günaydın, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman hemen bir dün yaşanan gelişmeleri değerlendirelim sizinle. Sonra elbette Trump'ın söylemleri piyasaları nasıl etkiliyor, böyle iki taraflı gideceğiz. Şimdi fon kriziyle ilgili çözüm aşamasına dün itibariyle artık fonların tasfiyesi konusunda ilk virajı en azından alındı. İlk viraj dönülmüş oldu. Bundan sonra kademe kademe diğer ödemelerin yapılmasının netleşmesi sonrasında sürecin nasıl olacağını görmeyi bekliyor piyasa. Ne dersiniz ilk virajla ilgili ve içinde bulunduğumuz tabloyla ilgili?
2: Yani ilk gün aslında açıklanan, daha doğrusu 16-17 Eylül'den sonra açıklanan bir takvim vardı. İşte MKK'da önce hesaplar incelenecek. Sonra bir koordinasyon kurulu kuruldu. Tasfiye süreci takvimi aslında henüz yasalaşmamış ama süreci kurumlar arasında belli bölümlere ayırdık. Yani 3 tane portföy yönetim şirketi şu an dün 17 fonda yanılmıyorsam 43 bin küsur kişiye bu ödemeler yapıldı. Dolayısıyla 3 şirket zaten kendi tasfiye sürecini bu işte araştırmalar sonrası diyelim. MKK ile yapılan eşleşmeler sonrasında da bir değerlendirme oldu ve böyle bir izin verildi. Dün Sayın Mehmet Şimşek galiba dördüncü bir şirket için diğer 4 şirket arasında bir tanesinde eğer uygun görülmesi durumunda kendi fonlarını tasfiye edebileceği bir durumda olduğunu ama bunun değerlendirildiğini söylendi. Dolayısıyla dün ilk ödemeler yapıldı bu 43 bin küsür kişiye. Bir de bu ikiye ayrılan yani 3 portföy yönetim şirketi kendi tasfiye sürecini yönetirken tabii bu Ziraat Bankası ile devam ediyorlar. Diğer 4 şirket de bir tane fon İş Bankası ile bir şirketin fonları, diğeri yine Ziraat Bankası ile tasfiye süreci devam ediyor. Fakat o fonlar tasfiye edilirken de bir 1 milyon baremi konuldu. Yani 1 milyon ve altındaki net bakiye tutarları üzerinden bir ödeme yapılacak. Ve bunun da 355 bin kişi olduğu söylendi. Dolayısıyla 455 bin küsür bir fon, bu fonların içinde %31 fonun içinde yatırımcı var. Bunun 355 bin kişisi bu 1 milyon ve alta ödeme yapılırsa anladığımız kadarıyla parasını bir zarar görmeden ana parasını alıp yola devam etme şansı var. Bu oranda %78 ben hesap ettiğimde. Yani 455 bin kişinin içinde 355 bin kişi kabaca %78'lik bir oranda en azından belli bir süre beklemesine rağmen bir mağduriyet olmadan gerçekleşmiş gibi oluyor. Şimdi tabii yatırımcılar çok soruyorlar. İşte param ne zaman ödenecek? Şu fonda param kaldı. Ben paramı çekmek istiyorum. Veya hisse senedi var, virman yapmak istiyor. Yine nakiti var, çekmek istiyor. Bunlar da böyle peyderpey açılacak bir süreç. Yani bunların teknik tarafları çalışılıyor. Birebir de sorulara cevap verilebilir. Bazı eksik kalan yerlerinde belki bu hafta sonu galiba değil mi? O yasa meclise
0: evet,
2: gittiği
0: bugün,
2: zaman
0: bugün
2: orada daha net göreceğiz. Ama hani ben şöyle diyorum, tabii herkes katılmayabilir. Aslında olabildiğince hızlı bir süreç. Olabildiğince gerek yapılan açıklamaların eğer bir gerçekliği yoksa hızlı bir şekilde kurumlar tepki veriyor. İşte SPK'sından Borsa İstanbul'una veya işte Adalet Bakanı'nın yine herhangi bir soruşturma vesaire varsa o kanaldan hızlı, yani daha önce olduğundan çok daha hızlı dönüşleri, açıklamaları görür. Zaten Cevdet Bey'den tutun da Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Karahan, yani neredeyse her toplantıda bu konuya değinip bir detayla da açıklama ihtiyacı duyuluyor. Yani ben mümkün olduğunca şeffaf ve aktif olunduğunu düşünüyorum. Ama tabii şimdi ne
0: hiç
2: oldu?
0: Hiç gri kalan bir kısım var mı? Şimdi tabii size de bu arada çok fazla herhalde danışan oluyordur.
2: Ya soru tabii şöyle, yani paramı ne zaman alacağım sorusu var. Şimdi bunu biz de hani yetkili kişi olmadığımız için gördüğümüz, okuduğumuz, mantığımıza oturttuğumuz şekilde olabilecekleri söylüyoruz. Mesela dün bir MKK'da bir algoritma kurulduğu meselesi vardı. Hani hesapların hızlı taranabilmesi için bu net tutar üzerinden gidilmesi adına. Biz bir 15-20 gün önce dedik ki yani MKK'da bütün kayıtlar var. Dolayısıyla buraya bir algoritma kurularak burada hani sistemde hızlı bir şekilde kim ne kadar yatırdı, ne kadar çekti, o net tutar nedir, bu bulunabilir. Mesela bu yola gidilmiş. Hani aklın yolu var gibi düşündüğümüzde aslında oturduklarında zaten yetkililerin bir sisteme doğru gittiğini görüyoruz. O açıdan bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın yani ilk ağızdan hani ne gerekiyorsa yapılsın, ne gerekiyorsa araştırılsın söylemi bence herkese sirayet ederek burada bu ciddilikte bir şey var, duruş var. Onun için yatırımcıların bence evet tedirgin olabilirler, soru işaretleri olabilir ama sürecin ilerlediğini görmesi adına dün en azından 43 bin küsür kişiye bu ödemelerin yapılması. Bu arada şirketler tarafından tasfiye edilen fonlar da yapılıyor. Yani bu devletin veya efendime söyleyeyim bir fon karşılığında hani bir yerden para alınıp onlara ödenmiyor. Hı hı. Yani mevcut fonlar tasfiye ediliyor, satılıyor malları, yani şey içindeki ürünler neyse. Ve dolayısıyla o yatırımcılara o kurumlar, o bahsettiğimiz 3 kurum, işte A1 var, Buls var, bir de Pardus var. Bunlar kendileri yapıyorlar, ödüyorlar. Dolayısıyla böyle bir süreç de var. Yani burada tabii mümkün olduğu kadar bir manipülasyon, bir Ponzi sistemi dendi. Dolayısıyla bu sistemin içinde olanlarla dışında olanların da çok net bir şekilde ayrışması lazım. Hani mağduriyet anlamında tamam burada hukuki anlamda bu süreçte olmuş kişilerin cezai uygulamaları dışarıda kalanların da mağduriyet nezdinde bir geri ödemeyle bu işten mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde çıkması lazım. Bunun ayrışması kolay olmadığı için
0: yani
2: de
0: soracağım, kolay
2: biraz zaman alıyor. Yani şimdi yine sabah gördüm bir 200 küsür kişi ve 187 milyar TL'den bahsediliyor.
0: Evet.
2: Şimdi bunlar da herhalde açıklanacaktır yavaş yavaş. TMSF, BDDK sürecin içine dahil oldu. İşte bugün bir borsada halka açık olan bir şirkete kayyum atanması söz konusu. Yani herkes kendi tarafında o koordinasyon kurulu içerisinde mümkün olduğu kadar hızlı ve tetikli olarak ve tahmin ediyorum biraz da uzun mesailerle bu işin üzerine gidiyor. Son durum bu benim
0: evet.
2: görebildiğim kadarıyla.
0: Valla bu konu en çok merak edilen konulardan biri olduğu için devam edeceğiz. Sizi dinlendireyim, Merve Hocam'a gideyim. Merve Hocam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız dedi. Daha öncesinde de benzer bir açıklama yapmıştı. 3 Kasım'a kadar bu konuyla ilgili karar vermeyeceğim demişti. Şimdi de yine ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız diyor. Biz aslında hep tam tersini düşünüyorduk. Artık 3 Kasım'a kadar mutlaka bir bu konuyla ilgili bir aksiyon alır. Çünkü kendi seçmeni de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu bizim savaşımız demeyen bir Amerika Birleşik Devletleri halkı var. Yani hatta ağırlıklı olarak. Ne dersiniz hocam? Bu konuda bayağı yanıldık.
1: Yani aslında yanıldık demeyelim çünkü Trump o kadar farklı çelişkili açıklamalar yapıyor ki hani öngörmek çok zor diyebiliriz Elif Hanım. Bir yandan da Trump'ın üzerinde bir baskı var iyi veya kötü. Petrol fiyatları sürekli yükseliyor. Enerji fiyatları bence son derece istikrarsız. Geçtiğimiz yıl 70 dolarlarda olan varil fiyatı 100 dolarları artık geçmiş durumda. Dolayısıyla Amerika İran hattındaki yeni strateji de saldırı üzerinden seçim kampanyasını yürütmek değil, daha sınırlı bir başlıkla bunu tutmak. Çünkü ne yapıyor? Ekonomik kuşatmayı devam ediyor, askeri baskıyı sürdürüyor, nükleer anlamda da müzakereleri bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Fakat bence Birleşmiş Milletler toplantısından bu yana zaten çok net

0: bir çerçeve çizmediler saldırmama ya da işte bölgede sakin durma konusunda. Bölgeye 3 tane savaş gemisi gönderileceğinden bahsetti. Askeri yığınakların artacağından bahsetti. Bir yandan Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki bu gerilim var. Yani küresel piyasa üzerinde bence etkilerini hissettiğimiz için Amerika Birleşik Devletleri de Trump seçim öncesinde kendi üzerindeki ekonomik baskıyı sanırım biraz söndürmek ya da azaltmak istiyor. Fakat bu ne kadar mümkün olacak? Çok büyük bir soru işareti. Siz de belirttiniz. Şimdi İran Savaşı'nı zaten halkın büyük bir kısmı desteklemiyor. Trump'ın oyları ya da destek oranları son derece düştü. Sadece İran-Amerika Savaşı ekseninde değil. Bence İsrail de burada düşünmek gerekiyor. Çünkü İsrail de bu savaşın en önemli itici güçlerinden biri oldu. Yani buradaki savaş sadece nükleer silah sahibi olma ya da nükleer enerji sahibi olma başlığı üzerinden başlamadı. Hem enerjinin kontrolü hem de geçiş alanlarının kontrolü üzerinden başladı Amerika tarafından. İsrail de ne yaptı buna? Geniş çaplı bir askeri operasyona yönelmesi için elinden gelen her türlü araçsallaştırmayı oluştu ya da oluşturdu. 3 Kasım'da da karşımızdaki seçim sürecine Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yaklaşık 1/3 için tablonun sanırım demokratlar ekseninde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerikalıların neredeyse %60'ı Trump'ın savaşı yönetemediğini söylüyorlar ve yönetme biçimini onaylamıyorlar zaten. Petrol fiyatları çok yüksek, iç ekonomik baskı var, savaşın genişleme riski var, stratejik çıkarımlar konusunda son derece başarısız bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Çünkü sadece Hürmüz'de sınırlı kalmadı, Babil Mendeb üzerinde de baskı artmaya başladı. Bu da küresel olarak bakacak olsak dünya ticaretinin 1/3'ünün neredeyse alan dışı kalması demek. İran'a yönelik deniz ablukası, petrol yaptırımları devam edecek olursa buradaki baskı daha da çok artacak. En son baktığımda Brent petrol 104 dolar civarındaydı. Bunun Amerika'da pompa başına yansıması 3 dolarlardan 6 dolarlara çıktı. Avrupa için de bence bunun bir diğer boyutuna bakmak gerekiyor. Belki petrol üzerinden Avrupa'ya okuduğumuzda da benzer bir tablo var ama bence doğalgaz konusu son derece önemli. Çünkü burada Suudi Arabistan, Katar'ın elinin sınırlandırılması eş zamanlı olarak Avrupa üzerindeki doğalgaz baskısını arttırdı. Orada da 30 eurolardan neredeyse 70 euro bandına kadar dayanan ya da dayanacak olan bir süreç var. Bu nedenle de alternatif ticaret ağlarının ya da petrol satış mekanizmalarının bu kadar süre kısa süre içerisinde devreye girmesi çok zor. Trump da bunu biliyor artık net olarak görüyor ve uzayan bir savaştansa sanırım şu an için dondurulmuş bir çatışma alanı haline getirmeye çalışıyor burayı. Tahran'la müzakere masasına oturacak mı, oturmayacak mı? Oturursa burada hangi başlıklar ele alınacak ki bence Hürmüz anlaşması olmadıktan sonra herhangi bir çıkarım yapmak çok zor diye düşünüyorum. Bir yandan Rubio'nun özellikle açıklamaları içerisindeki yaklaşımının ne olduğunu iyi görmek gerekiyor. Çünkü Rubio Trump yönetimi içerisinde özellikle İran konusunda daha sert bir perspektifle hareket ediyordu ya da daha sert yaklaşımları vardı. Hegseth de benzer şekilde karşımıza çıkmıştı. J.D. Vance biraz daha arabulucu rolündeydi. İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinde hani azaltmalardan bahsediyorlar ama günün sonunda Elif Hanım hala dondurulmuş bir çatışma alanı var ve buradaki yaşanan baskılar ya da enerji güvenliğindeki sorunlar ne yapıyor? Ekonomik baskı haline dönüyor. Sigortacılık fiyatları arttı, navlun fiyatları arttı ve artmaya da devam edecek büyük ihtimalle Babil Mendeb'den kaynaklı. İki cephede de bir diplomasi adımının atılması gerekiyor ama şu ana kadar maalesef biz buna dair herhangi bir tarafların uzlaşı sağlayacağı arka plan çalışmasını dahi görmedik diyebilirim. Bir diplomasi sözü var ama masada diplomasiden çok askeri anlamda saldırganlık söylemleri var.
1: Evet. Şimdi hocamla başında konuşurken Mustafa Bey'in söylediği bir şey var. En azından öngörülemezliğini öngörüyoruz artık diyordu ama demek ki öngörülemezliğini de çok öngöremiyormuşuz. Şimdi petrol
0: Kesinlikle.
1: fiyatları ile ilgili de geride bıraktığımız hafta bir söylemi vardı. Dedi ki Hürmüz'le alakası yok. Petrol fiyatları da çok kısa sürede gerileyecek.
2: Yani ona da çok katılmak mümkün değil. Ama şöyle bir durum var dünyada. Yani burada bir belki bizim için de bir yanılgı olmuş olabilir. Şimdi Trump ikinci dönem göreve geldikten sonra piyasada bir algı oluştu. Yani şöyle tarifeler uygulanacak. İşte daha büyük bir Amerika, yeniden büyük Amerika. Dolayısıyla üretim merkezleri Amerika'ya gelecek. Efendim, muhteşem bir büyüme vesaire falan. Bu da tabii güçlü bir dolar algısı. Ama 1-2 ay sonra ortaya çıktı ki aslında bunlar yapılırken Trump'ın bir güçsüz, yani değersiz bir dolar, düşük bir faiz ortamı, tarifeler üzerinden belki kendi tarihi borçlarının kapamaya yönelik, o ticaret makaslarının kapanmasına yönelik çok agresif, yani böyle günden güne değişen işte vergilendirme sistemini uygulaması gibi bir süreç var. Dolayısıyla bu aslında bence bugüne geldiğimizde Amerika'da yatırım yapan fonlar veya kişiler için bir yol göstergesiydi. Yani düşük dolar olur, düşük faiz olur. İşte biz de borsaya yatırırız. Bu arada bir de çağ değişiyor. Yani bir yapay zeka dönemi, teknoloji dönemiyle üretkenliğin yüksek olacağı ve işte bu borçluk meselesinin falan da bu üretkenlikle çözüleceği bir mantıkla satın aldığımız bir risk var. Dünyanın borcu ürettiği mal ve hizmetin 3 katına ulaşmış. Amerika'da neredeyse her ay aşağı yukarı 1 trilyon ya da 3 ayda bir böyle bir 1 trilyona yakın bir yükseliş oluyor şeyde, borçta. Yüksek faiz bir ortam var. Petrol fiyatları düşük olur, altın fiyatları yüksek olur. Trump'ın böyle bir mantığı vardı. Ama geldiğimiz noktada alınan risk, hani o yatırım yapılabilir paranın 3 katı kadar, borçluk da 3 katı kadar, faizler yüksek, yani borcun geri dönüşü maliyetli ve siz bir de bunun üzerine bir enerji maliyetini dünyanın kucağına bırakıyorsunuz. Yani bugün bu savaşın olma nedeni, yani bazı konular savaş olmadan da halledilebilir miydi? Edilebilirdi. Bence ilk başta bunu Mustafa Bey'le de konuşuyorduk zaman zaman. Yani bu İsrail'in tetiklediği ve sonra Trump'ın işte bunun bir aslında doğru bir yöntem olmadığı, kandırıldığı vesaire ya da işte böyle söylenmediği ona savaşla ilgili falan söylemleri de oldu. Birçok söylemi oldu ama netice itibariyle geldiğimiz yerde riskli bir dünya düzeni de görüyoruz. Yani düşük bir büyüme var ve maliyetli bir borç yapısı var ve alınan risk de yüksek. Yani biz her zaman piyasada şöyle deriz. Şimdi mesela borsa düşüyor mu dediğimizde bu borsanın 300 milyar hacimle düşmesi ayrı bir şeydir. 100 milyar hacimle düşmesi ayrı bir şeydir. Yani BIST 100 için konuşuyorum. Yani yüksek bir risk algısıyla bir pozisyonlanma varsa oradaki çöküş çok fazla olabilir. Mesela biz fon meselesini konuşurken de böyle değil mi? Yani büyük bir şimdi burada iki tane fon olsaydı, ne bileyim işte 10 milyar TL olsaydı, hani işte içinde de yani 1.000 tane yatırımcı olsaydı, ya hani o çok hızlı çözülebilir. Ne kadar büyürse olay, onun riski o kadar artıyor. Şimdi dünyada böyle bir durum varken ben şöyle düşündüm. Mayıs, Haziran'da hatta anlaşma olurken bir sağduyu hakim olacak. Önce Orta Doğu'daki mesele çözülecek. Sonra Rusya-Ukrayna meselesi çözülüp aslında bir rahatlama dünyaya getirecek. Çünkü buna ihtiyaç var. Faizler düşecek, petrol fiyatı düşecek, efendim, büyüme artacak dünyada falan. Ama bunun aksine 3-4 aydır Trump veya genel anlamda daha da bu çeperi genişletici bir bilinmezlik içinde de söylemlerle devam ediyor ve biz 100 doların üstünde bir petrolle yüksek, belki son 20-25 yılın en yüksek faiz oranlarıyla, tahvil faizi oranlarıyla borçluluğun ve faizin yükseldiği bir dünyada devam ediyoruz. O zaman amaç gerçekten Amerika tarafında bir kriz çıkarmak mı? Belki de böyle bir amacı var. Şimdi ara seçimler bu nedenle şöyle önemli. Bu yola başlarken ikinci dönem yatırım mantığını Trump'ın politikaları üzerine kuranlar, fonlar, büyük yatırımcılar, eğer bir orada güç kaybı olacaksa, bu mantığı değiştirirlerse, bu alınan riskler bir realizasyona gider mi, satılır mı? Ya da Trump devam ederse güçlü bir şekilde bu genişleyen çember diyelim, çeper diyelim, hani o riskle birlikte büyüyen o sıkıntı daha da artarak farklı bir fiyatlama sonrasında 2027'nin herhangi bir yerinde bir realizasyona gider mi? İşte biz bunu Kasım'dan sonra anlayacağız. Onun için siyasi sürecinin dışında Bence ekonomik olarak da çok önemli bir tarih 3 Kasım ve sonrası. Aynı göreve geldiğinden sonraki bir ay gibi orada biz ne olup olmayacağını kestirebilmemiz gerekiyor. Böyle de bir bence küresel tarafta finansal bir aslında tedirginliğin, riskin içerisinde devam ediyoruz. Ne zaman kırılacağını bilmediğimiz, bunu engelleyebilecek tek şey de sağduyuyla bu süreci yavaşlatabilecek veya öteleyerek biraz da böyle yavaş geçişin sağlanabileceği, hızlı

0: hızlı büyüyen, faizlerin düştüğü, enerji maliyetinin düştüğü, enflasyon düştüğü bir dünya. Buna neden olamazlarsa o zaman maalesef hep birlikte böyle bir biraz daha finansal bir türbülans yaşama şansımız her geçen gün artıyor.
1: Hocam ne olur sizce 3 Kasım ara seçiminde? Merve Hocam.
2: Vallahi Elif Hanım
1: Buyurun.
2: biraz geç geldi ses de kusura bakmayın. 3 Kasım ara seçimlerinde büyük ihtimalle Cumhuriyetçilerin çok da başarılı olmayacağını göreceğiz gibi geliyor bana. Daha fazla böyle demokratların eli güçlü gibi. Çünkü Trump koltuğa oturduğu günden bu yana verdiği hiçbir sözü tutmadı. Hatta ben hep şunu söylüyorum. Trump bir turnusol kağıdı. Sistemde ne kadar çatışma varsa, ne kadar dondurulmuş çatışma alanı varsa her birini gün yüzüne çıkardı. Yani son derece sorunlu bir süreçten geçiyoruz. Bu açıdan da sadece Amerika Birleşik Devletleri açısından değil, tüm küresel sistem açısından sorunlar gittikçe derinleşiyor. Ve bu kadar istikrarsızlık, bu kadar sorun günün sonunda ya bizler gibi hane halkını vuruyor doğrudan. Çünkü en savunmasız olarak aslında biz varız sistemde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump dedi ki ben barışı getireceğim dedi, ortada barış yok. Ben ekonomiyi düzelteceğim dedi. Ortada düzeltilmiş bir Amerikan ekonomisini bırakalım. Küresel sistemde bozulmuş bir ekonomi var zaten. Bir diğer konu Trump özellikle zaten nadir toprak elementleri ve değerli madenlerin yanı sıra geçiş alanlarına odaklandığı için hatta geçtiğimiz günlerde yine Grönland'la alakalı konular çok böyle ön plana çıktığında biz bir kere daha şunu görmüş olduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının son derece agresif olduğu bir dönem karşımızda. Hani genelde hep bir döngü oluşturulur. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki süreçlerde olumlu ya da dış politikada daha sert diye. Ama Trump her birini de aşan bir aktör konumuna geldi. Bu nedenle de seçimlere gidiyoruz ama şunu net olarak okumak gerekiyor. Seçimler bence Trump'ın politikası da çok bir şey değiştirmeyecek. Biz Trump'ın öngörülemediği, Trump'ın sistemde zorluk çıkardığını söylüyoruz ama şunu aklımızda tutmamız gerekiyor Elif Hanım. Bu sadece bir kişinin attığı adımlarla değil. Bu devlet politikası olarak ya da dış politika olarak ilerleyen bir bağlamla okunması gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten sistem içerisinde takip edeceği belli politikalar vardı ki Trump bunları iyice gün yüzüne çıkarmış oldu. Şimdi Trump sonrası dönemlerden de çok konuşuyor. J.D. Vance'in geleceği gelmeyeceğine dair. Orada da bence geçtiğimiz günlerde J.D. Vance'in özellikle Netanyahu üzerinden ve Siyonist lobinin etkisi üzerinden yapmış olduğu yorumlar son derece önemliydi. Ama sonrasında biz bu açıklamaların devamını da görmedik zaten. Bence bu da düşündürücü bir bağlam olarak aklımızda bulunması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le olan ilişkilerindeki net çerçeveyi okutabileceği bir alan ya da düzlem oluşturmadığı müddetçe maalesef ki çatışmalar devam edecek ve maalesef ki içerideki seçimlerin sonuçları Trump'ın azledilmesine kadar gidecek mi gitmeyecek mi sorusunu da soracağız. Eğer 3 Ekim'de Demokratların daha ön planda olduğu bir seçim sonucu görecek olursak ya da işte Senato yapılanması görecek olursak o zaman Trump'ı azletmek isteyecekler mi? Ya da küresel sistemi düzeltmek isteyecekler mi? Bence bu sorunun da yanıtını almış olacağız.
1: Evet. Şimdi hocam en savunmasız biz dediniz ya, rahmetli Güngör Uras'ın sözü geldi. En iyi ekonomist Ayşe teyze der diye rahmetli analım. Ne olursa olsun
0: Allah'a
1: her şeye rağmen bir şekilde hocam biz dayanıyoruz. Peki şimdi dün bizi çok üzen bir noktaya, analiz sentez sırasında da yayın boyunca umutla beklediğimiz bir noktaya gideceğiz. İstanbul Maltepe'de dün sabah saatlerinde meydana gelen bir kaza vardı. 7 katlı binada ne yazık ki can kaybı 5'e yükseldi. Enkaz altındaki son kişinin cansız bedeni de 25. saatte çıkarıldı. Hemen bölgeye gideceğiz. Biz de orada 24 muhabiri Mehmet Can Çoban ve kameraman Talha Gül bekliyor. Mehmet Can Çoban, kolay gelsin diyeyim tekrar ve yeniden sözü sana bırakayım. Şu an neler yapılıyor orada?
3: 5 kişinin hayatını kaybettiği Göçük'te kolonlardaki incelemeler devam ediyor. Şimdi ekipler tarafından karot makinesi çalıştırıldı ve binanın birinci katının kiriş demirlerinden ve kiriş kolonundan örnekler alınmaya başlandı. Az önce ekipler savcılık huzurunda ilk olarak binanın taşıyıcı kolonlarındaki, kiriş kolonlarındaki demirlerden örnekler aldı ve o örnekler analiz edilmek amacıyla delir torbalarına koyuldu. Şimdi ise ekipler binanın kiriş kolonlarından karot örnekleri alıyor ve o karot örnekleri aslında incelemeye giderek binanın nasıl yıkıldığını ve bu göçük olayının nasıl meydana geldi aslında karot örneklerinden alınan beton parçalarının analiz edilmesiyle ortaya çıkacak. Çünkü o göçükte 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. 11 kişinin arasında çocukların olduğunu da biliyoruz. 3'ü 11 kişiden 3'ü çocuktu. Tabii ki de feci bir olaydan bahsediyoruz. Çünkü sabah saatlerinde yaşandı o olay ve o olayda 16 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanlardan biri ise bu sabah saatlerinde olayın üzerinden 25 saat sonra enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı ve o aslında göçüğün nasıl meydana geldiğinin araştırılması için, 7 katlı binanın nasıl göçtüğünün araştırılması için ekiplerin de çalışmaları bu noktada aralıksız bir şekilde devam ediyor ve karot örneklerinden alınan örnekler laboratuvar ortamında analiz edilecek, test edilecek ve o test neticesinde ise binanın nasıl göçtüğü ve binadaki o yıkımın nasıl meydana geldiği araştırılacak. Tabii ki de bunların hepsi savcılık huzurunda yapılan araştırmalar olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Bir yandan da hemen yan tarafı göstermek istiyorum. Yıkılan binanın enkazında ise çalışmaların devam ettiğini, zaman zaman binadan dumanların yükseldiğini söyleyelim. Çünkü bu binanın alt katında, 7 katlı binanın o alt katında tekstil atölyesi bulunuyordu ve tekstil atölyesinin depo kısmında dün bir yangın meydana gelmişti ve o yangın hala devam ediyor ve dumanlar o yangın devam ettiği için duman da yükselmeye devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Ekiplerin çalışmasını tekrardan gösterelim ve aynı zamanda itfaiye ekiplerini görüyorsunuz şu anda. Ekipler anladığımız kadarıyla o noktaya ulaştı ve kumaşların o kokusu da bize gelmeye başladı. Konuşmakta da zorluk çekiyoruz ve itfaiye ekipleri yangına şimdi müdahale edecek ve polyester ve kimyasal kumaşlar olduğu için konuşmakta şu anda zorluk çekiyoruz. Çünkü dünden beri yanmaya devam eden bir tekstil atölyesinin depo kısmı bulunuyor ve şu anda ekipler anladığımız kadarıyla o noktayı açtı ve dumanlar her iş makinesi oradan moloza aldığında daha da artmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri ise dumanlara yavaş yavaş müdahale etmeye başladı. Bir yandan da karot örnekleri ve demir örnekleri alınıyor. Çünkü karot örneğinin ve demir örneğinin alınmasının en büyük sebebi 7 katlı binanın birdenbire yıkılmasının sebebi buradan alınan karot örnekleriyle ortaya çıkacak diyelim ve bizim Maltepe'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Mehmetcan Çoban ve kameraman Talha Gül'e. Şimdi bununla ilgili konuklarımı da değerlendirmesini almak istiyorum ama ne yazık ki bu yaşanan göz göre göre gelmiş. Binadan kurtulan o binanın aslında ilk 4 katında adeta hiçbir hasar yok gibi aşağıya o 3 katın üstüne çöktü, hafif yan yattı. Ne mutlu ki oradan kurtulanlar apartmanın büyük bölümünü oluşturuyor. Tolga Gürpınar'da yine bu çöken binadan kurtarılan vatandaşlar arasında söylediklerine bir kulak verelim.
4: Bütün hani komşularca zaten niyetlenmiştik kentsel dönüşüm şeyle, yarısı bizden kampanyası falan da vardı. Ama iş orada kaldı. Şey yapmadık yani kontrata bağlamadık ama müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir karat olundu mu bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız. Ya binamız çatlaktı. Bu arada ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız.
1: Evet, kentsel dönüşüme gitmeyi planlıyorduk ifadesini kullanıyor. Binamızda çatlaklar vardı, komşular sesleri duyuyordu diyor. Kentsel dönüşümde gelinen noktaya da şöyle bir hızlıca bakalım. Sonra konuklarımızla bu konuyu da biraz değerlendirmek istiyorum. Türkiye geneli ve İstanbul'da kentsel dönüşüme baktığımızda, Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm kapsama alındı. Bunun 2.378.000'i de tamamlandı. 383.000'inin dönüşümü ise devam ediyor. İşte bu binalar arasında da Maltepe'deki bina var belki de. İstanbul genelinde 1.298.000 bağımsız bölüm kapsama alındı. 1.007.000'i tamamlandı. 291.000'in dönüşümü devam ediyor. Az önce aslında o binadan kurtulan Tolga Bey de söyledi. İşte yarısı bizdenle İstanbul'da yarım milyondan fazla yapı dönüştü. 544.564 bağımsız bölüm kapsama alındı. 117.914'ünün dönüşümü bitti. 291.000'in dönüşümü ise devam ediyor. Ek iş yerleri var. Hak sahibinin sonraki her dükkanı için 875 bin liralık kredi imkanı sunulmuştu. Alan bazlı da büyük dönüşümlerde yine 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği bina maliyetinden düşülecek. Kalan borç da taksitlendirilecekti. Kampanya süresi 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2027'ye uzatılmıştı, hatırlayacaksınız. Finansal desteklerde toplam 1 milyon 875 bin lira destek, ki bunun içinde işte 875 bin lira hime, 875 bin lira da kredi, 125 bin lira da taşınma vardı. Az önce de biraz detayları yine bu tarafta vardı. Kampanya süresi dedik 2027'ye kadar uzatıldı. Finansal desteklerde ilk iş yeri ve dükkanlar içinde yine ödeme kolaylıkları var. Yarısı bizden kredisinde 2 yıl ödemesiz 10 yıla varan vade imkanı sunulmuştu. Yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl ödeme olmayacak. 10 yıla varan geri ödeme süresi olacak. Vadelerde ödemenin başladığı ilk yıl %0 faiz olacak. Sonraki yıllarda borç yarı tüfe oranında da güncellenecek bilgisini de paylaşmış olalım. Ve hemen konuklarımızla da hem kentsel dönüşümde geldiğimiz noktayı, ki şu an aslında bu dünkü hemen bu Maltepe'deki binadaki çökme konuşulurken işte kentsel dönüşüm uzmanlarıyla, inşaat mühendisleriyle yayınlarımız oldu. Bu artık bizim için bir fırsat. Hı hı. Dönüştük gibi bir durum söz konusu.
0: Yani şimdi biraz önce siz rakamları verirken mesela tamamlanan Türkiye genelinde, İstanbul genelinde bir sürü proje var. Evet. Benim annem de aynı bölgede oturuyor, açık konuşmak gerekirse. Şöyle bir sıkıntı ben görüyorum. Yani biz beraber yaşama, riskleri beraber karşılama, beraber eli taşın altına koyma meselesinde böyle bir örnek görmeden maalesef hep böyle uzak duruyoruz. Yani çok hızlı çözülebilecek, mesela herhalde anladığım kadarıyla bu konutta da bir araştırma yapılmış, tabii işte tabii, konuşulmuş, bir karar verilememiş. Şimdi bazı bölgelerde işte 40 yıllık, 50 yıllık konutlar, özellikle galiba eklemeler yapılmış.
1: 40 yıllık bir konut,
0: işte
1: 87
0: alt katında galiba bir işletme, evet, var falan. Şimdi böyle biraz daha riskli bir konumdaysanız, yani 5 metre, 10 metre, tabii burada bu inşaatı yapacak kişinin de finansal olarak güçlü olması, mutlaka iyi bir araştırılması yapılması gerekiyor. Ama bağlı bulunan belediyelere gidilebilir, daha önceki örneklere gidilebilir. Yani burada bir karar alınacaksa, böyle üzücü olaylar yaşanmaması için bence herkesin biraz da bir arada bu kararı verip, artık maddi manevi diyelim, neyse, tabii kolay bir karar da değil. Ama yani normalde eviniz olmayabilir. Yani 10 metre daha küçük bir evde yaşayabilirsiniz. Evet, mevcut şartlarda öyle de olabiliyor bazı anlaşmalarda. Ama sağlıklı ve yeni bir yapı üzerinde yaşarsınız. Zaten yani 200 metrekare olmuş, 100 metre, tabii herkese göre görüş değişir ama yani güvenli bir evde akşam başınızı yastığa koymak kadar bence güzel bir şey yok şu an Türkiye ortamında. Onun için mümkün olduğu kadar, ben tabii çok üzücü, bütün burada zarar görenlere, vefat edenlere Allah rahmet eylesin, ama lütfen bu da bundan sonraki süreçte bir eksik varsa yazılsın belli yerlere. Hani insanlar diyorsa tamam, büyük ihtimal bizi dinlerken ya siz öyle diyorsunuz ama şöyle sıkıntılarımız da olabilir bu süreçler içerisinde. Bunlara ilgili mercilere ulaştırılmaya çalışılsın. Çünkü bu önümüzdeki sene tahmin ediyorum daha da hızlanacak. Yani hem seçim arifesi öncesi eğer bir enflasyon ve faiz indirim süreci de olursa, burada daha istekli bir hem kampanya diye katılmak isteyen bir bina oturanları hem de müteahhitler noktasında daha istekli olunabilir. Biz bu dönüşümü bir an önce tamamlamamız lazım her şehrimizde. Zaten sadece İstanbul değil, yani görüyorsunuz işte Maraş'tan başlayın, işte farklı illere kadar her gün bir ne kadar büyük bir deprem riski üzerinde yaşadığımızı gördük. Benim söyleyebileceklerim geçmiş olsun ama bunda, bu da iyi bir örnek olup herkesi biraz da bu konuda hızlandırsın. Bir daha böyle bir şey de inşallah ne haberlerde görürüz ne işte değerlendirme zorunda kalırız diyebilirim.
1: Kesinlikle ama işte yani hani birinde çok büyük bir afetten bahsediyoruz.

0: Burada öyle bir şey de yok. Dediğiniz o kadar doğru ki işte o aramızda anlaşamadığımız şey yani evimizde yatağımızda hayatımızı kaybetmemize
1: Aynen öyle.
0: sebep olabiliyor ne yazık ki. Merve Hocam sizin de söylemek istedikleriniz varsa.
2: Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Gerçekten üzücü bir süreç. Ve bu konunun üzerinde gerçekten ciddi olarak durmak gerekiyor. Çünkü İstanbul'da büyük bir deprem meydana gelmedi bu bina çöktüğünde. Ve vatandaşlarımız buradaki sorunlar yüzünden hayatını kaybetmiş oldu. Burada yapılması gereken en temel şey yapı güvenliği, kentleşme, denetimler. Bir yandan da az önce Yücel Bey de belirtti. Kentsel dönüşmeni siz de aslında LED ekranda göstermiş olduğunuz o LED ekran için de teşekkür ederim. Çok güzel çünkü özetlenmiş konu burada onu da altını çizeyim. Bir kentsel dönüşüm var. Bizim bu süreçlere uymak için hızlı bir şekilde karar almamız gerekiyor. Ve bir yandan da denetleme konusu son derece önemli. Bunu devlet ya da kurum üzerinden okumuyorum ben şu an. Bireysel olarak denetlememiz gerekiyor. Çünkü bizim hayatımızı, bizim geleceğimizi, çocuğumuzu, annemizi, babamızı ilgilendiren konular. Sağlıklı yürütülmesi için bunların her birini düşünmemiz gerekiyor. Yani bu açıdan zaten son derece önemli. Afet yönetiminden bahsediyoruz ama şu an bir afet yok ama sonuçları tamamen afet haline geldi. Günün sonunda da böyle şeyleri görmemek adına zaten son derece dikkatli hareket etmek gerekiyor. Bugün karşımızda bu örnek var. Umarım ki başka örnekler görmeyiz çünkü gerçekten çok üzücü bir şey. Ve demek ki şunu birey olarak sorgulamamız gerekiyor. Üzerimize düşenleri ne kadar yapıyoruz? Bunun sonucunda yaşanacakları ne kadar hesaplayabiliyoruz? Hani kurum denetlemelerini gerçekten bir yana bırakıyorum. Ama bireysel olarak bu kentsel dönüşüm konusunda bir adım atılıyorsa herkesin ivedi olarak hareket edeceği ortak alanları, sorunları, riskleri çıkarıp görmesi gereken bir mekanizma oluşuyor demek ki. Buna tüm Türkiye genelinde dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi hani umarım Elif Hanım tekrardan yaşanmaz. Çünkü bu sorunlar, bu örnekler maalesef ki doğrudan hepimizin hayatını etkiliyor. Hayatını kaybeden ailelere yeniden hani başsağlığı dileyip ailelerine de yani hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum. Gerçekten çok zorlu şeyler bunlar. Daha öncesinde de benzer süreçleri yaşamıştık. Hani bu açıdan çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü biz birey olarak yorumladığımızda sadece vicdanen belki yorumlayabiliyoruz bazı şeyleri.
0: Şimdi dediniz ya tabii izleyenler de şöyle diyebilir ama şöyle sorunlar var noktasında işte hem enflasyona hem işte Merkez Bankası faiz indirimlerine başlarsa bu sefer de biraz oradan devam etmek
2: Evet.
0: istiyorum. Şimdi 22 Ekim'de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak. Belli bir noktaya kadar kesin faiz indirimlerine başlayacağı gözüyle bakıyorduk. Aslında enflasyon tarafında da gerileme var ama şimdi tabii Fed'in faiz arttırdığı bir yerde Merkez Bankası faiz indirimlerine başlayabilecek mi soru işareti de artık gündemde. Gerçi Fed'in Ekim ayında tekrar faiz artırımı yapabileceği ihtimali çok
1: Şu an yok gibi.
0: geriledi.
1: Evet.
0: Evet, %18'lerde fiyatlanıyor. Ama Aralık'ta da çok ciddi bir şekilde
1: Beklenti
0: Fed
1: devam ediyor.
0: faiz artırabilir deniyor. Ne dersiniz? Biz 22 Ekim'de başlayabileceğiz mi faiz indirim döngüsüne?
1: Şimdi biraz önce şey demeye getirdim yani merkez bankaları faiz indirimini ya da artışlarını bir trend içinde yapmaya çalışırlar. Yani bir şey olmuştur, bir enflasyon mu geliyor artık, maliyet mi geliyor ve buna müdahale etmek için diyelim daha işte sıkı para politikasına geçiyor. İndirirken de benzer bir durumda ama son 1-1,5 yılda o kadar çok denge değişiyor ki her merkez bankasından bizim merkez bankamızda da aynı söylem geliyor. Çok doğal olarak verilere bakacağız ve bir sonraki toplantıda buna göre karar vereceğiz. Şimdi bizdeki durum biz aslında onlarda kendilerine göre düşük bir faiz ortamı varken yani ya da faizi bir yere indirdiler işte Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da sonra bir maliyet enflasyonu gelmeye başladı. Bir de durgunluk var. Buna rağmen faiz artışı aslında devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafı. Neyse biz de bir sıkı para politikasıyla bir talep baskılamaya çalıştık. Ve aynı zamanda da aslında TL'yi cazip kılarak TL tarafında yatırımcıların olmasını kur geçişkenliğinde mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyor ve bunda başarılı olduğumuzu görüyoruz. Hatta yani savaştan sonra bile Orta Doğu'daki yani petrol maliyetlerinden sonra bile

0: Bu talep azalışı öyle ya da böyle birçok nedene bağlayabilirsiniz. Ekonomik nedenler olabilir, işte fonla ilgili gelişmeler olabilir. Fiyatların işte konuttan tutun otomotive kadar, kredi marjlarına kadar birçok şeyde bir daralma, bir yavaşlama var. Şimdi bu bence istediğimizden de hızlı bir şekilde olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu talep azalması bize enflasyonda bugün petrol fiyatı 100 dolar değil de diyelim ki 12 ay boyunca bana deseler ki 70 dolar olacak. Ben derim ki yeni bir beklenmedik bir şey olmazsa bu %20 enflasyon hedefi, işte 10 puan da Merkez Bankası'nın önümüzdeki sene faiz indirimi cepte diye düşünebilirim. Yani bunda hiçbir şu an için sıkıntımız yok. Ama bu yaşanan fon meseleleri bir, iki enerji maliyetinin yüksek kalması. Merkez Bankası 22'sinde TL hala cazip kalmalı çünkü insanlar dövize yöneliyor ki görmüyoruz bunu. Veya insanlar işte biraz daha sıkı tarafta TL'nin cazip kalıp buraya doğru gerekirse fonlardan çıkıyorlarsa gelmesi lazım diye bir TL cazibesi tarafında bir endişesi yoksa bence şu anda yok. Döndüğünde enerji maliyetinin Eylül ayındaki enflasyon geçişkenliği tarafında da artık bir o şeye ne diyelim tavana ulaşmışız gibi, yani 100 dolarsa bu kadar enflasyon oluyor denilebilir. O zaman ben önümüzdeki dönem seneye %20 bekliyorsam şimdiden ufak ufak bu faiz indirimlerine başlayayım. Sonra verilere göre, görüntüye göre hani hızım artacak mı, bir noktada duracak mıyım bunu göreyim. Yani faizi arttırmama bir neden olmadığı için, indirebilmem için talep yeteri kadar güçlü azaldı. Enerji maliyetinin etkisi de burada sıfırlandı. Hani işte 3 Kasım'da ara seçim varmış Amerika'da, ne bileyim Amerika Fed faizi arttırıyormuş. Tabii bu çok böyle majör merkez bankaları faizi arttırırken sizin indirmeniz döngü açısından da tabii biraz daha bir zorlayıcı bir etki. Ama bunlardan bağımsız kendi veri akışıma göre bu indirimi 100 bas puan olarak genelde düşünülüyor, yapılabilir. Ha bunu belki şu an için çok erken bir adım gibi görüyorsa Merkez Bankası ve TL'nin cazip kalmaya devam etmesini istiyorsa bekleyeyim. Bir sonraki adımda, son toplantımda, bu seneki son toplantımda belki daha yüksek bir adımla, hani savaş biter, petrol fiyatı düşer ya da talebi görmüş olabilirim. İşte Ekim'deki enflasyonu görürüm. Çünkü Ekim enflasyonu da yüksek çıkabiliyor geçen sene örneğinden. Böyle bir güvenli alanda da kalmak isteyebilir. Çünkü 100 puanlık bir indirim büyük ihtimal kredi veya işte mevduat faizlerine de böyle çok inanılmaz bir aşağı yönlü baskı yaratmaz. Yani burada TL'nin cazip olup olmayacağı kararını Merkez Bankası verdikten sonra o faiz indirimi olup olmayacağı noktasına geliriz. Bana kalırsa adım atılabilecek bir yer var. Ben indirimde yapacağını düşünüyorum. 7 ya da 8. toplantı galiba, değil mi?
1: Evet, 7. 8. de Aralık'ın onunda.
0: Aynı seviyedeyiz. Aynı. Yani evet, daha doğrusu bir şey değişti onları. Tabii. Hani üst banttan fonlamaya geçildi ama politika faizinde bir değişiklik olmadı.
1: Evet.
0: Artık da olayın şeyi netleştiğine göre hani savaşın maliyetiyle bizim talep tarafı, dolayısıyla tekrar ufak bir indirimle devam edilebilir.
1: Peki bunu pas geçerse, az önce dediniz ya Aralık'ta daha yüksek bir oran, ne kadar yüksek?
0: Yani şöyle mesela
1: petrol fiyatlarına
0: aynı
1: göre
0: şartlarla Aralık'a girersek o zaman da tabii 100 bas puan yine konuşuyor oluruz. Ama şey olursa işte petrol düştü Kasım'da Aralık başı neyse. O zaman bence zaten enflasyon da Ocak'ta falan da böyle geçen seneye göre daha düşük olacağından minimum 200 bas puanla başlar diye düşünüyorum. Çünkü 200 ya da 300'lük bir şeyimiz var bizim. Yıl sonuna kadar indirim yapabileceği bir alanı konuşuyoruz. Neden? Tahminen 29-29,5'a biraz daha yakın bir enflasyon olacağından hani kabaca 600 bas puan üstüne koysanız işte 35,5 yapıyor politika faizi. 150 bas puan ya da 200 bas puan. Ama petrol fiyatı düştüğünde bunun en az bir puan da marjı olacağından o 300 bas puanlık bir indirimi bize getirebilir. Ya önemli olan bizim yaptığımız iş yani enflasyonla mücadele noktasındaki bizim tarafta o talebin azalması sıkı para politikasının sonucunu doğurdu. Şimdi yurt dışındaki tarafı beklemeye başladık bence. Evet.
1: Peki şimdi hocam, bu hafta aslında bizim bu konuyu es geçmemiz gereken bir hafta ki ben aslında genel olarak da böyle her hafta mutlaka

Konuşmazsam vicdan azabı duyuyorum. Gazze'de yaşananlarla ilgili 365 kilometre karelik bir alan 19 yıldır abluka altında. Tabii 7 Ekim'den

0: 7 Ekim'in olduğu haftada asla es geçmek istemediğim bir konu. 27 Ekim'de de orada seçimler var. Ankete muhalefet Netanyahu koalisyonunun 5 sandalye aslında önünde ama tabii ne kadar adil bir seçim yapılacak soru işareti. Aynı zamanda da Yusuf Dinç hocamın da kulakları çınlasın. Netanyahu gider, Netanyahu gelir gibi de bir durum söz konusu. Neler söylersiniz?
1: Öncelikle evet, 7 Ekim son derece önemli çünkü 2023'ten bu yana biz Gazze'de yaşananları görüyoruz. Sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da süreç devam ediyor. Hatta bu yıl beni Macron çok şaşırttı Elif Hanım. Çünkü Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Türkiye'nin söylemlerine yakın bir şekilde Filistin'le alakalı açıklamalarda bulundu. Ve gerçekten eğer burada net bir adım atılmazsa maalesef ki Filistin topraklarından bahsedebileceğimiz tanınmış bir devlet olmayacak karşımızda. Bu son derece önemli. Gazze'de gelinen süreç son derece endişe verici. Okulların %97'si tamamen yok oldu. Yani eğitim alabilecek bir yer yok, sağlık yok. Bir yandan da hemen şunu da ekleyeyim. Biz bu yıl başında bu konuyla alakalı çalışmalar yaptığımız için, yani her üniversitede vardır büyük ihtimalle, kalem defter gibi o unsurlar tehdit nedeniyle sınırdan dahi geçirilmiyor refah sınır kapısında. Yani gıda geçirilmiyor tabii ki de ama bir yandan da bunu düşünmek gerekiyor. Bölgenin 2/3'ü İsrail'in işgali altında. Hala daha buna dair herhangi bir adım atılmadı. Maalesef ki Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ekseninde de zaten o arka plandaki değişim olmazsa atılmayacak. Bunu görüyoruz. Ama ben de şuna katılıyorum. Bu ilk günden beri dediğim şey, Netanyahu olmasın, işte başka bir parti lideri gelsin, yine aynı şekilde olacak. Çünkü bu Siyonist zihniyetin kurumsallaştırdığı, vaat edilmiş kaynaklar yaklaşımının bir sonucu. Toprak da demiyorum. Çünkü doğrudan kaynak kontrolü var sistem içerisinde. Cevlan Tepe'ye, yani Golan Tepelerinde su kaynakları, Lübnan'da su kaynakları, Gazze neden bu kadar önemli? Çünkü hidrokarbon rezervleri. Şimdi günün sonunda ne oluyor? İsrail'in takip ettiği saldırgan politikaların, soykırımcı politikaların her biri burada elde etmek istediği alanlara dair geliştirdiği stratejilere bağlı hale geliyor. Ve bu lider odaklı bir şey değil. Bu sistem odaklı bir şey. Ama Netanyahu ne yapmış oluyor? Günün sonunda bunu en acımasızca sahada uygulamak için uğraşan isimlerden bir haline geliyor. Geçtiğimiz günlerde de seçimleri böyle engelleyip engellemeyeceği sorusu vardı. Çünkü seçimlerle alakalı da Netanyahu'nun endişelerini görüyoruz. Hem siyasi kariyeri hem hukuki olarak yaşayacağı süreçler noktasında. Ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Netanyahu'nun desteği azaldı. Ama azalan bu desteği nasıl sağlamaya çalışıyor? Düşmanlıklarla, ötekiliklerle. Hatta Türkiye'yi hedef aldığını unutmayalım. Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı, Türkiye ile alakalı olarak bir seçim arasallaştırması oluşturmaya çalıştı. Bu iç politikada da eleştirildi. Ama bu eleştirilerde de ben yine hani böyle makul bir çerçeve, rasyonel bir çerçeve okuyamıyorum. Çünkü İsrail'in gelenlikle o siyonist yaklaşımla rasyoneliteyi göremiyoruz biz. Şimdi seçim ekseninde şunu söyleyelim. Eisenkot özellikle burada ismi geçen isimlerden, öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Ve eğer seçimde 61 sandalye kazanamazlarsa evet, burada süreç Netanyahu açısından zorlu olacak. Bir koalisyon bile oluşması gerekiyor. Aşırı sağ bunu ne kadar oluşturacak ya da oluşturmayacak, ona bakmak gerekiyor. Bununla birlikte işte Siyonist muhalefet 52 sandalye alınacak deniyor. Eisenkot'un özellikle 21 sandalye alacağından bahsediyorlar. Hani ne kadar belki gerçekçi sorgulanır ama günün sonunda biz oradan kim çıkarsa çıksın geniş tablodan baktığımızda Likud'un önceki seçimlere göre sandalye kaybedeceğini görürüz. Ama sandalye kaybetmesi demek İsrail politikalarının değişmesi demek mi? Hayır. Eğer gerçekten İsrail politikası değişecekse o zaman bence burada değişmesi gereken en önemli dış faktör Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin takip edeceği politikalara net bir çerçeve çizmesi. Çünkü güvenlik zafiyetleri üzerinden onların sözde söylemleriyle okuyacak olursak zaten kendi kendilerini ikiye bölmüş durumdalar toplumsal olarak. Bir taraf saldıralım diyor, bir taraf daha çok saldıralım diyor. Yani bölünme de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Gazze politikasını görüyoruz, İran politikasını görüyoruz, Lübnan politikasını görüyoruz. Maalesef ki inandığımız uluslararası hukuk değerlerini ya da derslerde anlattığımız uluslararası hukuk normlarını da tamamen erozyona uğrattılar. Evet. Ve karşımızdaki süreç Aslında bu seçimlerinde bir sonucunun küresel sistemi etkileyecek bağlamlar doğuracağı noktada. Yani biz burada İsrail'de yapılan seçimler sonrasında Netanyahu'nun

0: kaybettiği ve uluslararası alanda yargılanacağı bir süreci mi göreceğiz? Yoksa aynı şekilde devam edecekleri bir süreci mi görecek? Bence asıl sorulması gereken bu konu haline geldi Elif Hanım.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özcan, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için. Konularımız hep ne yazık ki yüzümüzü güldürmeyen konulardı ama sizinle
0: Maalesef.
1: yine de akıp gitti. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum Elif Hanım.
1: Evet, birazcık o zaman yüzümüze en azından bir tebessüm koyacak bir gelişmeyle devam edelim. 40 saniyelik bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Atış testi Akıncı SİHA'dan gerçekleştirildi. Morfoz güdüm kiti atış testi tam isabet ifadesiyle Selçuk Bayraktar o görüntüleri paylaştı. İsterseniz onu hemen bir izleyelim. Evet.

0: Evet, savunma sanayideki gurur veren videolardan birini izlemiş olduk. Böylece Morphos güdüm kiti atış testi tam isabet diye paylaştı bu görüntüleri Selçuk Bayraktaş. Buyurun biraz değerlendirmenizi alayım savunma sanayi tarafındaki.
1: Şimdi savunma sanayi, yani biz tabii piyasa tarafında fiyatlara, işte şirketlere, evet, vesaire değerlerini düşünüyoruz. Ama savunma sanayi bence son bizim 10-15 yıl içinde Türkiye'nin hangi alanda ne kadar konsantre olduğunda nerelere gidebildiğini net gösteren bir örnek. Şu anda biraz enerji tarafının ikinci bir sektör gibi bence değerlendirildiğini düşünüyorum. Son dönemde de tarım mesela biz çok konuşuyorduk. O taraf stratejik olarak düşünülüyor. Yani bu burada yaşadıklarımız, burada aslında çektiğimiz zorluklar diyelim ve elde ettiklerimiz noktasında belki bu yol haritasını diğer sektörlere de aktarabileceğimiz bir durum olabilir. Bu bir, yani bir hani yılmama adına, devam edebilme adına, sonuç alabilme adına bu bir. İkincisi, burada yarattığımız birçok teknolojinin enerji alanında da uzay teknolojisinde de hatta işte şimdi şeyi konuşuyoruz ya, yapay zeka ve işte çağ değişiyor, devir değişiyor, yeni bir döneme giriyoruz, teknoloji devri. Dolayısıyla savunma sanayinde aslında herkes işte roketler, füzeler, mermiler falan düşünür. Ama şu an halka açık olan mesela borsadaki şirketlerimiz içinde de baktığımızda bunların aslında çoğunun da yazılım kökenli. Yani orada elde edilebilen bir teknolojinin savunma sanayine de aktarımını yaptığını görebiliyoruz. Sadece imalat tarafı değil. Dolayısıyla bu teknoloji bize farklı sektörlerde de çok yardımcı olabilecek ihtiyacımız olan bir ve bizi geliştiren bir durum. Ben biraz savunma sanayindeki gelişimi böyle bakıyorum. Tabii bunu işte Türkiye'nin ihracat genişlemesi, bölgedeki güvenli konumu, iş birliktelikleri için Türkiye'nin böyle bir teknolojiye sahip olmasının, işte en son Pakistan, Suudi Arabistan değil mi, böyle bir,
0: evet,
1: şey oldu, yani askeri olarak Mekke stratejik anlaşması, bir evet birliktelik oldu. Ya bunlar için sizin de bir şey sunuyor olmanız lazım ve bu bizde yani çok sevindirici olarak son 15 yılda bizim kendi alanımızda neler yapabileceğimizi gösteriyor ve bir kanıtı var şu anda. O açıdan bunların, bu sektörün diğer sektörlere de örnek olmasını arzuluyorum ben açıkçası. Bu bizim yani aslında orta vadeli program dediğimiz ya da uzun vadeli kalkınma projesi dediğimiz konunun merkezinin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Peki tekrar dönelim asıl meselemize, fonlara. Şimdi fonlara, aslında fonlarla ilgili soracaklarım ayrıntılı bir şekilde var ama Mustafa Bey olsaydı şu borsaya bir getirelim konuyu derdi. Fonlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle tabii borsa İstanbul tarafında ciddi bir satış baskısı oldu. Ne kadar sürer toparlanma, ne zaman?
1: Şimdi Elif Hanım, şöyle bir özet yapmamız lazım. Şimdi tabii, ben tabii bu işler başladığında bir bankacılık örneği verdim 2000'de. Sonra bu biraz da Sayın Bakan da dün ifade etti. Tabii ki kötü dönemler bize bazı kazanımlar da elde etmemize neden oluyor. Şimdi açık konuşmak gerekirse biz bir regülasyon yaptık fonlarla ilgili. Yani bunun bir süreci de var. Şu anda fonlarla ilgili aslında bir düzenlememiz var. Ne olması detaylı bir şekilde. Ve yeni düzenlemenin de sermaye piyasası tarafında devam edeceğini söyledi Sayın Bakan. Dolayısıyla biz tamam, böyle bir sıkıntı yaşadık. Bu bizi bir temiz sayfaya doğru götürecek. Burada mağdur olmaması adına doğru kişilerin, bir suç unsuru varsa veya bir fahiş getiri varsa onların üzerine gidilecek, o ayrı bir mesele, o hep bahsediliyor. Ama yatırımcıların mağdur olmaması için de hızlı, mümkün olduğunca hızlı. Çünkü ben hızlı hareket ediliyor dediğimde bazen bana kızıyorlardı. Yani ben gördüğümü söylüyorum. Yani bu 3 ay geçmiş, hala hallolmamış bir konu olsaydı buraya da çıkıp ben ya bu konular çok hızlı hallediliyor deseydim çok haklı bir serzeniş olurdu. Hani piyasa tarafında bu kadar kurumun bir araya gelip karar verebilmesi açısından bence hızlı hareket ediliyor. Dolayısıyla işin sonunda biz burada tahmin ediyorum buranın işte biraz önce %78'lik bir oran verdim. En azından eline geçme tutarı olarak bu tarafı biz yaklaşık bir 10-15 gün içinde, hadi Ekim sonu diyelim en geç, halledeceğimizi düşünüyorum. Geri kalan kısım, işte yatırdığı paranın üzerinde para alacak olanlar, burada fahiş getirileri kimler yaptı, bu ayrışmanın yapılması, bazı hukuki süreçlerin yani soruşturmaların geliştirilmesi. İşte
0: çok
1: bugün
0: özür dileyerek
1: dedim ki,
0: bir parantez açayım. Özellikle 13-16 Eylül'de işte o fon satışını gerçekleştirenler mercek altına alınacak.
1: Şimdi orada çok güzel bir nokta. Mesela bu soru da çok geliyor. Hani şu açıklama yapıldı ya. Önce 17 Eylül 13.30 dendi. Sonra 16 Eylül 13.30'dan önceki emirler dendi. Burada da emrinizi ilettiniz yani fondan çıkmak için. Ama o gün şey olmadı. Hem temerrüte düştüğünü açıklayan fonlar vardı veya fiyat oluşmadı. Bir fon fiyatı olması gerekiyor. Yani hisse kapanışı gibi fon kapı. Bu oluşmadıysa tasfiye sorucuna girdiğini söylendi. Şimdi onun dışında kalanlarla ilgili tam bir açıklama var mı emin değilim. Yani açıklandı işte sonra biraz soğudu. Bu konuyla ilgili bana kalırsa o dediğiniz tarihlerde detaylı bir analiz yapılması gerekiyor. Çok büyük miktarlarda para çekilmek istenmiş olabilir ya da fon kapanışları yapılmış olabilir. Orada da herkesi aynı kefeye koymamak için bir ayrıma gidilmesi için bekleniyor olabilir. Bilmiyorum. Tamamen farazi söylüyorum. Çünkü bu iş şöyle. Sistemi açtığınızda kimin hangi parayı alıp nereye götürüp onun takibinin yapılması daha zor olabilir. Evet bazı mağduriyetler de oluşuyor bu noktada. Ama bunu sık eleyip ince dokuyup bu işi halletmesi gereken bir kesim. İşte Sermaye Piyasası Kurulu, MKK, Takas Bank neyse. Dolayısıyla bu hafta sonu gelecek değil mi? Ben şeyi bilmiyorum ama en geç pazartesi dendi. Yani yasalaşması beklenen o ödeme takvimi genel takvim açısından. İçinde bununla ilgili de bir başlık olur mu, yeni bir eklenebilir, daha fazla detaylar olabilir mi, bunları da göreceğiz. Ama yatırımcı şunu düşünsün, yani ben bir kere bazı fonlardaysam, işte 7 portföy şirketinin 3'ündeysem burada dün başlayan ödeme sürecinde bir sıkıntı yok. Bunlar yaklaşık 60-65 fon. Öbür taraftaysam, yani yatırdığımın net tutar üzerinde 1 milyon TL içinde olan 4 portföy şirketi içinde bir fonum varsa, burada da 1 milyon TL'nizi alacaksınız görüntüde. Üstünde kalan kısım için ise açıklamaları bekleyeceksiniz. Şimdi en iyi yapılabilecek şey bu muydu? Tartışılabilir. İyisi, kötüsü. Ama burada bu açıklamalar sonrası en azından ne zaman ne kadar alacağınızı, bir ihtiyacınız varsa bunu kestirebilirsiniz. Dönüp kendinize bakın. Hani fahiş getiri diyorlar ya. Siz burada zaten bu işlerin içinde olmadığınızı biliyorsanız korkmanızı, ne bileyim işte paramı alırlar ya benim karımı çekmiştim 3 ay önce diyor. Herkes kendini bilmez mi?
0: Tabii.
1: Yani siz biriyle bağlantılı bir şeyler yaptınız mı yapmadınız mı bunu biliyorsanız içinizin rahat olması gerekiyor. Zaten bir suç unsuru varsa bizim bugün MKK'da her birimizin yatırımcı olarak bir sicili var. Ne zaman para çekiyoruz, nereye para gönderiyoruz, Takas Bank tarafında, MASAK tarafında bunların hepsinin takibi bir günde ya bir saatte, yarım saatte bir kişi için çok rahat bir şekilde yapılabilir. Dolayısıyla kimsenin bir şey kaçırabilir.

0: bilmesi, bir şeyi gözden kaçması gibi bir durum olmaz. Ya onun için ben tabii ki yani bu işte bankacılık krizinde falan yaşandı. Orada da hep soru işareti vardı. Ne zaman paramı alacağım? Ne olacak benim parama? Bu soruların sorulması çok doğal. Ama mümkün olduğu kadar resmi kurumlardan gelen açıklamaları dinlesinler. Yani biri çıkıyor diyor ki şöyle olacakmış, böyle olacakmış, bu olmamış, bu olmayacakmış. Ya ondan sonra da kurumlar bir de bunlar üzerine açıklama yapmak adına
1: Tamam.
0: bir de mesai harcıyorlar. Yani bir çalıştığınız kurum bu tasfiye sürecindeki, iki Ziraat Bankası veya İş Bankası ile ilgili olabilir dolaylı açıklamalar. Üç işte Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, MKK, Takas Bank neyse, hatta bu Adalet Bakanımızın soruşturmalarla ilgili, hani buna da eğer takip etmek istiyorsanız buradan gelen kanallar. Diğer benim bile bu an burada aslında ne söylediğim tamamen bir piyasa profesyoneli olarak aklıma gelip okuduklarımdan
1: İşte
0: çıkardığım bir
1: o
0: sonuç.
1: okuduklarını profesyoneller iyi anlıyor. Bazen bunu valla burada söylüyoruz. Gelen açıklamalar
0: Zor
1: piyasa.
0: anlaşılıyor diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu konuda
1: O
0: şöyle.
1: yüzden biz sizlerden
0: Evet, anladım. Biz onu şey yapıyoruz. Çevirmen görevi. Şimdi bizim de zorlandığımız durumlar oluyor mu? Ben şunun iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Mesela Sayın Bakan Mehmet Şimşek dedi ki sadece bankacılıkta bizim piyasamız yürümez. Sermaye piyasaları çok önemli.
1: Evet.
0: Evet, o zaman bunun üniversitelerden başlayan kaliteli personel bacağı, benim lisanslarım var. SPL lisansları. Şimdi ben bu lisanslar üzerinden belli değerlendirmeler, belli imzalar atabiliyorum. Ha, bunu iyi niyetli kullanırım, kötü niyetli kullanırım. O ayrı bir mesele. Ama bu lisansı olmayan kişiler de müdahil olduğu bir piyasadayız.
1: Ne
0: Yani
1: yazık ki.
0: müdahil olmadan benden daha çok bilgi verebilip daha çok al diyebilir, sat diyebilir, şuna yatır paranı, daha heyecanlı olan kişiler var. Bunların önüne geçilmesi lazım bir. Bir de düzgün ve ne diyelim kalifiye bir personel ekibini üniversitelerden başlayıp aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine, bankalara, işte şimdi ödeme sistemleri var, çeşitli finans şirketleri var. Bunlara doğru bir geçiş yapılması sağlanmalı. Biz 8 milyon yatırımcı geldi buraya 2020'den sonra. Sadece 9 bin kişiyle bunlara hizmet verdik. Hem portföy tarafında hem yatırım şirketleri tarafında. Yani burada ne kadar kaliteli bir hizmet sunabilirsiniz? Yani teknoloji diyoruz vesaire ama insanlar hala arayıp bir dokunmak istiyorlar, bir ses duymak istiyorlar. Dolayısıyla bu tarafın iyi anlaşıldığını tahmin ediyorum. İnşallah bu adımlar atılır. İki, regülasyon ne kadar önemli olduğunu. Üç, bir kural koyduğunda bunu takip etmiyorsa, buna bakmıyorsan, bunun sonuçlarını tahmin edemiyorsan o koyulan kuralın da aslında şu an için çok da geçerli olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla kural koyup bunun takibini hızlı bir şekilde yapıp buranın herkes için şeffaf, eşit şartlarda yatırım yapabileceği bir pazar olduğunu içeride dışarıda herkese anlattığınızda Türkiye'nin çok yüksek bir potansiyeli olduğunu da bildiğimizi tahmin ediyorum. O açıdan yani işte biraz sıkıntılı bir dönem yaşayacağız yatırımcı bazlı ama hani borsayı sorduğunuz için önünün açılabileceği bir regülasyonu, düzenlemeyi, biraz da kötü niyetli insanların anladığım kadarıyla bu piyasadan uzaklaştığı, yenilerinin gelmemesi için de önlemler alındığı bir duruma doğru dönüşürsek, ki öyle bir irade görüyorum. O zaman burası 6 ay sonra deriz ki ya bunu yaşandı ama şu anda gelip ben fona da yatırım yaparım, hisseyi de alırım. Çünkü beni artık şu şekilde koruyorlar. Bu şekilde yatırımcı olmam için de biraz daha teşvik ediyorlar. Bunlar için de yani illaki bir kurulda tartışmalar ileriki dönemlerde olacaktır. Eğer bizlerin de bir katkısı olursa her zaman bilgimiz dahilinde fikir vermeye de açız.
1: Evet. Bir musibet bin nasihattan iyidir.
0: Evet, onu söylemiş miyim
1: Teşekkür,
0: dedim
1: evet.
0: ama o çok iyi
1: Evet, ne yazık.
0: anlatıyor bize.
1: Yani evet, yani keşke olmasaydı ama bazen de öyle oluyor. İşte hep diyorsunuz ya, bankacılık krizi örneği verince en azından.
0: Yani şimdi orada biz mesela 2008'i gördük, pandemiyi gördük, bizde kur hareketleri, faiz hareketleri oldu. Yani burada aslında bankalar için en kötü senaryoları 25 yılda gördük ama orada öyle bir düzenleme ve sonra takibi oldu ki şu an bence hiç kimse ya benim param bankada yarın bir şey olur mu diye bir endişesi olsun. Şimdi fonlarda da aslında buralarda çok sağlıklı yapılar. Şimdi şunu anlayalım. serbest fon haricinde

0: Türkiye'deki fon grubunun bu tip sıkıntılar yaşaması çok zor. Serbest fon adı üstünde izahnamesi, yani kuralları içinde bile başlıklar yoktur. Yani şuna şu kadar yatırım yapabilirsin, bunu böyle yapabilirsin gibi 2,5 sayfalık bir izahnamesi vardır. Yani açıklaması, detayı. Dolayısıyla bu kadar serbest bırakılan bir alanda suistimal yaşadık biz. Bunu görüyoruz. İşte 131 diyoruz ama bunun açıkçası 5-10 tanesi çok büyük sıkıntılı. İşte bugün 60-65 tanesi büyük ihtimal bir hafta içinde tasfiye olabilecek. Orada biraz genişletildi. Hani o sıkıntıdan dolayı bana kalırsa ilk adımda hemen bir tasfiye süreci için belki belli bağlantılar dikkate alınarak genişletildi. Ona rağmen çok ufak bir noktada bu olay gerçekleşiyor. Belli kişiler üzerinde yoğunlaşıyor. Ama ben bundan sonraki süreçte yani açık söyleyeyim, bir ay önce veya 2 ay önce bir fon piyasasının serbest fona yatırım yaparken soru işareti aklımda olabilir. Ama şimdi bu düzenlemeyle yarın gidip bir serbest fona paramı koyduğumda belki o fahiş getiriler oluşma ihtimali yok ki ben böyle bir şey zaten istemiyorsam. Çok güvenli bir şekilde o fonlar içinde paramı tutmam için hiçbir neden yok. Bugün çok daha sağlıklı bir piyasa var. Ama piyasanın psikolojisi bozulduğu için artık o getiri odaklı bir yatırım yapacaksanız 1-2 ay beklemeniz gerekiyor gibi
1: Evet.
0: gözüküyor.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle
0: Estağfurullah, ben teşekkür
1: ayağınıza da
0: ederim.
1: sağlık. Stüdyoda sizinle olmak çok keyifliydi. Ahlat Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Çarbaş bizimleydi. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayhan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
1: Efsane.
3: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi batı bölgelerde yüksek basınç alanı etkisi devam ediyor. Atmosfer kararlı tabakalı yapıda, sis pus oluşumu için koşullar uygun. Dolayısıyla biraz hava kirliliği değerleri de artacak bu süreçte. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Doğudaysa durum tam tersi. Kısa süreli hafif sağanaklar devam ediyor. Baktığımızda tabii bazı illerde Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır çevresinde, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Osmaniye çevresinde hava yağmurlu. Tabii hafif sağanaklar, en fazla 20 kilo yağış olasılığı var ve bugün sıcaklık giderek yükseliyor. Şimdi 3 gün haftanın sıcak ve güneşli günleri. O yüzden hafta sonunun tadını çıkartmanızı tavsiye ediyorum ben. Çünkü yarın, hemen yarının tablosuna bir yandan bakalım. Tüm Türkiye'de bolca güneş göreceğiz. Atmosferde hava açık. Tabii atmosferin yüksek basınç alanı etkisi sebebiyle kararlı, tabakalı yapısı devam ediyor. Sis pus oluşumu da tabii devam edecek gece ve sabah erken saatlerde. Çok yoğun bir sis beklemiyoruz ama atmosferde biraz kirlilik konsantrasyonu yükselecek gibi gözüküyor. Böyle ufka doğru baktığınızda ufukta çok hafif gri, hafif kahvemsi bir tabaka halinde hem sisi hem de hava kirliliğini, kirliliğin yoğun olduğu şehir ve kentlerde rahatlıkla gözle de görebileceksiniz böyle havalarda. Şimdi yarının tablosunda da her yerde bolca güneş var dedik ve yarın haftanın en sıcak günü, termometreler Ekim normallerinin bir 5-6 derece üzerinde olacak. Sonrasında pazar günü de yine bolca güneş devam edecek. Sadece hemen pazarın tablosuna bakalım. Sadece Akdeniz bölgesinde, o da Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Kilis çevresinde kısa süreli hafif yağmur görülecek. Diğer bölgeler yine güneşli ve açık geçiyor olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle işler değişiyor. O yüzden hafta sonunu iyi değerlendirin diyoruz. Çünkü pazartesi günü itibariyle 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk alan etkisine gireceğiz. Soğuk cephe geliyor. Hem sağanaklar başlayacak, hem hava serinleyecek, hem rüzgar kuvvetlenecek ve bunu pazartesi günü küçük küçük emarelerine ise etmeye başlayacağız. Marmara bölgesi itibariyle sağanaklar kendisini gösterecek. Fakat salı günü itibariyle ise soğuk hava, kuvvetli rüzgar ve sağanakların şiddetlenmesi de kendisini gösterecek. Şimdi pazartesi günü Karadeniz sahili ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi dışında her yerde kısa süreli lokal sağanak geçişleri görülecek. Salı günü de yine Türkiye tablosu yağmurlu. Çarşamba günü de özellikle batıda Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanaklar görülürken, perşembe günü de tüm yurtta havanın yağışlı olacağını söyleyelim. Önümüzdeki hafta sağanak yağmur, serin hava ve rüzgar hareketleri haftaya damgasını vuracak gibi görünüyor. Şu anda Ekim ayı normallerinin 5-6 derece üzerindeyiz dedik. Önümüzdeki hafta ise Ekim ayı normallerinin 5-6 derece altına inecek gibi görünüyor sıcaklık. Yani yaklaşık 10 dereceye varan bir soğuma bizi bekliyor. Bu hafta sonu 25 derece bandını ölçeceğiz. Önümüzdeki hafta ise 15-16 dereceyi yaşayacağız. Dolayısıyla bir hafta içerisinde 10 derecelik bir soğuma bağışıklığı da düşürecektir. Bu arada hastalık havası da devam ediyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde hafta sonu işte hava güzel, sıcak ama geceler serin. Lütfen unutmayın, gündüz güneşe aldanıp gece ince giyinmeyelim. Çünkü güneşin battığı saatleri itibariyle çok sert bir soğuk var ve bu 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava değişikliği arttığı için bağışıklığımız azalır ve hastalık kaçınılmaz hale gelir. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün az bulutlu ve açık. Yarın da pazar günü de hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı hafta sonu gündüz 25 derece, gece 16-17 derece bandında olacak. Rüzgar da sakin. Bunu da ekleyelim. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükseliyor. Gece 10 dereceye inecek. Yaklaşık 15 derece fark var gece gündüz sıcaklığı arasında. Ankara için aman dikkat, hatırlatmasını yapalım. İzmir'e bakalım. İzmir az bulutlu ve açık. Yarın ve pazar günü de İzmir güneşli olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
11: Turbo marş gücü

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi, hayırlı günler, cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı günler izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Efendim sağ olun. Sezen Cümenal gibi hissettim kendimi, bir anda böyle oluyordu ya. Bir de şey dikkatimi çekti, yani bu hani ortadan kalem çekme şeyi var ya, bu bir...
0: Ritüeli.
1: Ritüeli. Ben de her defasında çok da bazen konuşuyorlar. Çaya şeker atma ritüeli. Şimdi bazıları diyor abi hala mı falan diye. Abi hangi ara bunlar değişiyor bilemiyorum ama bir trend oldu, bir şey oldu ya, bir moda oldu. Bizim gençliğimizde çaya şeker herkes, atmayan çok az kişi vardı.
0: Doğru.
1: Bazıları değişti. Ha, şunu şöyle anlamayın sakın, hani Hikmet abi ne kadar Hanzo'lu değildir diye şey
0: ya
1: yaparken.
0: Ya bizim abi yani.
1: Şöyle yani. Mesela kahve konusunda iddialıyım biliyorsun. Cümle alem bilir beni tanıyan. Tabii. Türkiye'de sayılı adamlardan bir tanesiyim yani.
0: Tabii.
1: Bunu da şaka diye adetmeyi gerçekten doğrudur yani. Kahve gurmesiyim. Mesela onu şekersiz içerip onda da birazcık böyle mocha, latte, italiano, mancare, cremella, skim milk falan filan diye atıp onlara ben Hanzo diyorum. Çünkü özür dilerim yani. Bana diyenlere karşı bak söylüyorum.
0: Anladım. Tabii mukabele ediyorsun.
1: Tamam. Benim çocuklarım içiyor öyle.
0: Tamam.
1: Ama yani mesela kahveden anlayan bir adam kahveyi sade içer ve kahvenin aslı espressodur.
0: Dediğin ve tezine karşılık.
1: Bir gram şeker koymam.
0: Dediğin tezine karşılık.
1: Bu çay ne?
0: Çaydan anlayan adam çayı sade şekersiz peki, içer, hocam, çayın tadını alır.
1: Erzurumlar şekerden çaydan anlarlar mı?
0: Anlarlar. Kıtlamayla içerler ama.
1: Niye peki sade içmiyorlar? Hocam çay dediğin şey senin 70-80 yılın kadar. O kadar konuş yani. Oh, çay bize sonradan geldi.
0: Fakat boynuz kulağa geçti.
1: Babacığım 200 yıldan fazla, 300 yıldan fazla biz kahve tükettik. Dünya kahve
0: bu kadar mı ya? Ya bizim reji bugün Polat sağ olsun. Arkandaki görüntüye bir bak istersen. Kubilay da versin. Biri kahve mi dedi? Böyle bir hazırlığımız yok efendim. Bizim gündemimizde kahve yok. Yani Hikmet Bey dur.

0: Durduk yere ama çay kahve meselesini hocam, açınca ama reji var ya böyle şeyde tetikte bekliyor. Bak, kahve
1: bak,
0: mi
1: bak,
0: falan.
1: Stillere bak.
0: Bak güzel oldu ama.
1: Kumda bak falan.
0: Bizim takipçilerimizin Kahir ekseriyeti şey der ya. Kahvaltıyı yaptık, kahvelerimizi aldık ya da çayımızı koyduk sizi izliyoruz falan veya dinliyoruz derler. Tam onun üzerine geldi.
1: Konu konuyu aşağı.
0: Çay da çok güzel. Ben çaycıyım. Tamam. Ben çaycıyım. Onu
1: hocam
0: söyleyeyim.
1: Ben hem çaycıyım hem kahveciyim. Bak, peki. Kahvaltıda çaysız kahvaltı yapamıyorum. Ama şekerli olacak o çay. Ama kahveyi de asla şeker koymam, bozmam. Yani adam işte diyor latte, cappuccino bilmem ne. İşte sütü hafifletilmiş bilmem ne içine bilmem latte, mocha. Hiçbir mocha da benzemiyor yani. Benim gözümde tabii. Sevenler vardır. Peki. Ama kahve dediğin yani ham madde, ana şeyi, o kokusu, rayiyası espresso'dan gelir. Biz eğer espresso yoksa Türk kahvesi içiyoruz. Ama şöyle alışkanlık, o da başka
0: bir şey. Sen şimdi menemen soğanlı mı soğansız mı gibi bir tartışmanın fitilini...
1: Kahve şekersiz içilir.
0: Şöyle çektin pimini ortaya koydun.
1: Kahve
0: hadi bakalım.
1: Konmaz. Tamam. Başka bir karamel de konmaz.
0: Tamam.
1: Çay ise şekerli içilebilir. Çünkü kahvaltılık malzemedir. Keyif için.
0: Bunların tamamı Hikmet Bey'in şahsi görüşleridir
1: evet,
0: efendim.
1: Tabii.
0: Kendisini
1: tabii,
0: bağlar. Doğru. Çay şekersiz içilir.
1: Hepsi saygı duyuyorum.
0: Kahve de şöyle rahmetli anneannemin süt içine koyduğu Türk kahvesini cezvede karıştırarak sütlü kahve bir miktarda şekerle muazzam olur.
1: Tabii. O da benim. Hüsnü, peki dünyanın kahvesi benim. Nerede yetişir? Onu da sorayım bari.
0: Etiyopya'da.
1: İşte benim arkadaşlarım çevrem
0: aynen
1: çok
0: öyle.
1: İyi bilir. Bravo. Yani Brezilya değildir. Vietnam değildir.
0: Bravo abi. Nereden bunu biliyorum? Geçen Şubat ayında bir günübirlik seyahat için Etiyopya'ya gitmiştim.
1: Hı hı.
0: 2000 küsur rakımlı bir yer. Abi. Yani yüksek.
1: 2000,
0: ama,
1: 2500 metre yukarı.
0: Ama o iklim, ama o yükseklikteki o iklim.
1: Kar yok. Tropikal.
0: Ve başka bir sıcak, yerde, tabii. Başka dünyada, bir yerde yok, öyle bir iklim olmaz. Yok. Olmayınca
1: bravo,
0: da kahve.
1: Budur.
0: Az önce söylediğimin.
1: Harar bölgesi, Harari.
0: Az önce söylediğimin altını kahvesi. Biraz kalın çizeyim istersen. Günübirlik böyle insan Ankara'ya, Adana'ya falan, Adana'ya bile gidemez de. İşte İstanbul'dan nereye? İşte Edirne'ye, Tekirdağ'a günübirlik gider. Biz günübirlik Afrika'ya gitmiştik efendim.
1: Doğru,
0: sabah
1: olur,
0: çıktık,
1: doğru.
0: Akşam geldik. Doğru, neden? Doğru. Çünkü yapılacak çok iş vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Etiyopya ziyaretini takip etmiştik.
1: Ama gördün değil mi oradaki kahve kültürünü
0: sonra 3
1: falan.
0: Günde hasta yatmıştım ben.
1: Öyle mi? Zaten evet. Kahve oradan geliyor hocam. Dünyada kahve diyor kahve. Kafe, kahve diye bir bölge var orada. Dünyada kahvenin çıktığı yer olarak bilinir.
0: Tamam.
1: Söylenir. Tamam. Yani Brezilya falan sonradan gitti.
0: Tam 5 dakikamız gitti kahveyle. Hadi.
1: Robusta nedir? Arabica nedir? Riyagachev, Sidamo. Ondan sonra bunların işte Rio Minas kahve çeşitleri dünyada bu kültürü Türkiye'de pek bilen bu yok. Yani baristalar Türkiye'ye yetinmiyor. En büyük sıkıntımız şu. Türkiye'de espresso diye başka kahveler veriliyor. Hı. Çok az kahve markası ancak bunu yapabiliyor. Bir tane malum şey var ya bu protesto ettiğimiz. Hı. Onları asla içmeyin. İçmiyoruz da. Zaten o da çok kötü bir kahvedir. Onu da söyleyeyim yani. O
0: bu işi bilen birinin evet. Bu yorumunu da
1: diğer markalar çok
0: ileri alın.
1: Var. Kilosu 2000 liraya kadar çıkan kahveler var ama onlar da belli bir üzümün içebildiği kahveler. Derken peki. Hocam biz aslında
0: programı yedin bitirdin
1: dünyada
0: yani.
1: Dünyada en çok çay içilen ülke Türkiye burada. Unutmanızı söyleyeyim.
0: Ya şu ben
1: dünyada
0: ben
1: kahve, kahve tüketiminde dünyada ilk yüze zor gireriz. Onu
0: ya
1: söyleyeyim.
0: Şu Karadeniz'in
1: bak bilgileri de unutmayan.
0: Şu Karadeniz'in bizlere sunduğu Cenab-ı Hakk'ın o nimeti var ya.
1: Evet.
0: Of of of
1: doğru.
0: Of.
1: Elhamdülillah.
0: Biz de hakkını veriyoruz bayağı. Herhalde. Peki. Efendim.
1: Buradan yurt dışına buradan Trump'a gideceksin değil mi?
0: Doğru. Hızlı tamam. Başlayalım hadi. Tamam
1: coffee,
0: çok vakit kaybettik.
1: Trump.
0: Ama bak o zaman coffee. Ne olur. Bak baştaki başta marjını kullandın. Senden ricam
1: yes.
0: birer cümle.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Hadi
0: kısa
1: hemen.
0: Kısa yorumlar.
1: Hadi hemen, evet.
0: Trump savaşa seçime kadar saldırmayacağım demiş. 3 Kasım ya seçimleri onların.
1: Evet.
0: Seçime kadar saldırmayacağım demiş.
1: Çok iyi.
0: Saldırmaz mı?
1: Ha, yormadım. Yorum.
0: Tamam.
1: İyi fikir.
0: Saldırır mı saldırmaz mı? Eğer sen şimdi açıklamazsan pazartesiye
1: tamam.
0: Kadar sana
1: tamam.
0: Süre. Ben de bunu niye söylediğimi birazdan anlatacağım.
1: Seçip,
0: sana pazartesiye kadar süre. Sen açıklamazsan bu soruma cevap vermezsen ben pazartesi günü vereceğim.
1: Tamam. Ne zaman savaş diyorum pardon.
0: 3 Kasım efendim.
1: 3 Kasım'da seçim mi?
0: Evet.
1: Saldırmaz.
0: Tamam. Tamam. Cevabı verdin. Pazartesi
1: evet.
0: Beklemedi.
1: Evet. Yok,
0: ikinci sorum. Barış ödülünü bana vermeniz gerekiyordu diyor.
1: Cevap verebilir miyim?
0: Eğer vermezsen pazartesiye kadar ben vereceğim.
1: Tamam. Bence verilmemeli. Savaş sona erdirmiyor. Savaşı çıkartıyor kendisi.
0: Heh. Önce
1: tamam.
0: Savaş çıkar sonra dur. Ondan sonra
1: tamam.
0: Ben savaş bitirdim
1: yok,
0: de. Bu da güzel.
1: Nobel savaş ödülü olsaydı kazanırdı. Barış ödülü ama Bitti o kadar. Nobel Savaş Ödülü değil ki bu.
0: Buradan uluslararası yetkililere tabii çağrımızdır.
1: Adam savaş
0: Nobel
1: çıkartıyor.
0: Savaş Ödülü adıyla bir ödül tertipleyin. Geçtik.
1: Trump, yes. Evet.
0: Trump'ın Dışişleri Bakanı Rubio.
1: Evet.
0: Ya biz F-35'leri vermek istiyoruz diyor.
1: Yalan söylüyor. Öteki maddeye geç. Ben yok, hızlı geçiyoruz, şaka yapmıyorum.
0: Bak pazartesiye kadar istersen düşün.
1: Yok abi. Ya, yok yani palavra.
0: Ama bak ne diyor? S-400'lerle ilgili çözüm arıyoruz şu anda. Abi gazetede yazmış, ben
1: hocam,
0: söylemiyorum.
1: Ben fikrimi söylüyorum hocam. Ben...
0: Biz o F-35'leri vereceğiz de bir çözüm Boskoca, bulalım şu S-400'lere.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin
0: bu... Bak şu görüntülerdeki
1: evet,
0: de.
1: Müthiş, müthiş.
0: Bizim için üretilen F-35'ler.
1: Çok sağ olun.
0: Ay yıldız var galiba ediyorum, kuyruğunda
1: değil mi abi? Teşekkür ediyorum. Zaten hakkımız, bir de dünyanın da parasını verdik o dönemlerde. Ama şöyle söylüyorum ben. Çok ihtiyacımız yok. Ya ufak o katsayı kaldır da biz F-35'i ufak ufak alırız sizden.
0: Tamam.
1: Parça parça.
0: Geçtik.
1: Ben buradan seslenmiş olayım. Neydi, Rubin miydi bu?
0: Rubio.
1: Rubio.
0: Rubio. Rubin. Şeyin ama bak.
1: O da Rubin. Şey karıştırıyor.
0: Öyle, öyle deme, şeyin Trump'ın varisi gibi değerlendiriliyor.
1: Şöyle
0: şimdi bir Vance var, başkan Rubio'ya... yardımcısı. Bir evet, de Rubio var. Şimdi Trump'ın ikinci dönemi ya bu.
1: Evet.
0: Ana şeyin Amerikan yasaları gereği bir daha seçime giremiyor, aday olamıyor. Ya Rubio ya Vance
1: diyorsun
0: diyorlar.
1: Abi, o yüzden Amerikan o gözle bak diyorsun. Öyle pat diye atma. Ha. Atmıyorum da ben de şöyle bitireyim o yorumu. Bak iki dakikada kahveden daha fazla konuştuk. Dış politikayı
0: tamam,
1: bitirdik.
0: Bitirdik.
1: Nedir o? Laf aramızda böyle kalsın. Hani biz alıyoruz alamıyoruz. Geliyor geldi gelmedi falan devam edebilir. Sorun yok. Katsa kalkarsa biraz daha rahatlarız. Problem değil. Seçimden sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Tamam mı? F-35 sürücemede kalabilir mi? Bence benim fikrim kalabilir. Laf aramızda, Rubio duymasın, daha iyisini yapıyoruz hocam. Yani bir 5 sene sonra zaten şartlar değişir.
0: Ama bizim o da arada.
1: F-35 5 sene sonra demode.
0: İşte bu.
1: Yatırım yapılmaz.
0: İşte bu.
1: 5 senesi var, demode. Çünkü bütün dünya buraya doğru gidiyor. Bize son versiyonunu bir... satıyoruz diye Pentium 3 olmaz. Pentium 3 çok
0: sosyal
1: da yerde kaldı.
0: Sosyal medyada bir video dikkatimi Pentium çekti. F-35 çıkıyor meselesiyle ilgili. Adını bilmediğim bir eğitimci, belli ki bir üniversiteye hazırlık koçu, o kadar aklı başında ve mantıklı bir örnek verdi ki genç dimalara meslek seçimi konusunda hangi kriterlere dikkat etmeleri konusunda verdi bunu. Özetle şunu söylüyor hocamız, eğer bizi izliyorsa selam olsun, hakkını helal etsin, adını almadım çünkü hızlı bir videoydu. 1995 yılından evvel diyor, bilgisayar biliyor olmanız vesaireniz hiç kıymeti harbiyesi yoktu diyor. Çünkü bilgisayarlar çok hantaldı, çok yavaştı. Dolayısıyla insanlar kariyerleri için daktilo kursuna gidiyorlardı diyor. 10 parmak daktilo tıkır
1: kaç
0: tıkır tıkır
1: yıllarda?
0: Tıkır. 94 mesela, 95
1: yok,
0: değil. 94.
1: Öyle değil.
0: Beni bir neyse, dinle tamam. Bir dinle. Çünkü angarya gibi olduğu için bilgisayarlar, her ne kadar yeniliğe açık da olsa işletmeler, o yoğunluğun içinde o bilgisayar onları yavaşlatıyordu diyor. Ve orada çalışmak isteyen gençler daktilo kurslarına gidiyorlardı. 1995'te bir şey oldu. Windows, ıvır zıvır, yazılım, işlemci, şu bu falan filan. O daktilo kursuna gidenlerin tamamının kariyerleri yerle bir oldu diyor. Dolayısıyla işte F-35'ler bunun gibi.
1: Yani
0: bir anda ortaya çıkabilecek bir şeyle tamamen çöpe gideceği düşünülen bir teknolojiden bahsediyoruz. O bir anda dediğim tabir, bir anda uzun süredir üzerinde çalışılan insansız savaş uçağı var. Bizim çalıştığımız birkaç ülke daha gizlice yürütüyor. Kızıl elmamız var. Kızıl elmanın gökyüzüyle buluştuğu gün F-35'leri hurdacıya vermek
1: size fayda var. Bizle alakası yok yalnız bak Ömer Bey, lütfen abartmadan çok vicdani konuşuyorum. Bizle alakası yok mesela. Hiç bizle alakası yok. Dünya böyle. Yani bize kızanlar için cevap olarak söylüyorum. Hani o var, hani var, uçak var. İşte Erdoğan diyor ya, uçak yaptık bu da gemi, onu oraya koyarım diyor ya. Biz bunları yapıyoruz. Elhamdülillah. Zaten belli bak. Dünkü raporlarda da var. Fransa'da galiba yeni bir makale çıktı. Bir Avrupa bilmem o dergiden bir tane daha fotoğraf da ortaya çıktı. Türkiye artık şöyle şöyle ol falan diye. Neyse. Bizle alakası mesela dediğin çok doğru bir örnek. Yani adamın söylediği doğru bir örnek. Beta kasetler çıkıyor. Ben o vakitlerde vardım. Beta çıkıyor, oradan VHS'ye giriyor. Oradan bir anda DVD'ler çıkınca bitiyor işi. İnsanlar evinde kaset böyle şeyleri vardı. DVD holder'lar
0: vardı.
1: Rafları vardı. Hı hı. Şu anda öyle bir aksesuar yok değil mi? Hı. Ama bak bu 20 sene sürdü. Çok enteresan. Walkman çıktı 80'li yıllar. Walkman'den olduğu dönemler. Walkman arkasından 90'a kadar gelirken bitti. Walkman diye bir şey yok. Yeah. Walkman kasetler çıktı. Şimdi Walkman DVD'ler girdi. Tutmadı.
0: O da olmadı.
1: Arkasından kaset tutmadı. DVD bitti. Her şey bitti, bitti, bitti. Bir flash bellek diye bir şeyler geziyor insanların önünde. Abi şimdi ya o flashlar, Walkman'ler tamamı 100 tanesi bir adam bir tane şuna girince hepsi çöpe gitti. Bunlar 30 senede oldu.
0: Çok 30 hızlı oldu.
1: Evet tabii.
0: 30 sene şimdi uzun gibi görünse de çok kısa.
1: Bunu niye anlattım biliyor musun? Bunu şunun için anlattım. Hava öyle değil. Havada başladığım proje eldeki teknolojik imkanlar dahilinde gittiği yere kadar gidiyor bir yere kadar. Bundan sonrasını planlaman lazım. Olmayan bir şey planlaman lazım. Aynınız yok ama onu planlayacaksın. Çünkü yetişemezsin yani. Bu da beta'ya benzemez. Nedir o? İşte o insansız uçak meselesi. 30-40 sene evvel başlamış projeler bunlar.
0: Doğru.
1: Biz ancak 5-10 sene önce başladık. Ama Eloğlu yarım asır önce başlamış buna. Otonom giderse bir uçak, hani 2. Dünya Savaşı'nda meşhurdur ya, kamikazilerin, Japonların uçağı indirmesi. Tek bir tane yakıt alıyor, tek taraflı yakıt alıyor. Hı. 15 yaşında çocuk, uçağı kaldırmayı öğretiyorlar. Kafasına bandını bağlıyor, ben Japonum diyor, dünyayı ben kurtarırım diyor. Biniyorsa kaldırıyor, direkt uçağı kendisini bomba olarak kullanıyor değil mi? Bu enteresan bir şey. Bu kamikaze dünyaya mal olmuş bir şey. Yani savaşta. İnsan kaybı olmadan nasıl yapabilirsin bunu? Otonom sistemle. O kontrol mekanizması yoktu. Ama insanlar çalışmaya başlamışlar.
0: Evet, evet.
1: Yani F-35 meselesi benim değil. Bak, o yüzden bizle alakası yok. Dünyanın çok öncelerinden başlayan. F-35'i de son versiyon gibi. Hani dünyada sıcak çatışma bölgelerinde kullanılabilir. Aynı Körfez Savaşı'nda olduğu gibi. Halen şu anda da kullanılabilir. F-16'lar, F-35'ler bir güçtür. Ama bir şey daha gördük ama. Bu da gerçek. Amerika dünyanın her tarafında en büyük üst seviye sahibi olan bir ülke değil mi? Evet. Hmm. Dünyada en fazla silah satan ülke mi? Evet. Hmm. Dünyanın en iyi füzeleri satan ülke? Evet. Hmm. Tomahawk'lardan bilmem ne tut. O şu falan. Patriot. Dünyanın hepsi onda. Hmm. Doğru mu?
0: Hmm.
1: Uçak gemisi dünyada en fazla olan ülke. Hmm. Uranyum çubuğuyla aylarca giden bedava uçak şey onda. Abi niye peki abi senin stoklar tükendi önümüzde? Bir de şeyin İran'ın bir tane uçağı kalkmadı ya. Bir uçak kalkmadı.
0: Evet.
1: Bunlar yalansa o zaman başka onu açıkla bakayım. Ya bunlar plavdı zaten. Biz Mars'tan yani diyebiliyor diyemiyorsun. O zaman görünen üzerinden
0: demek diyorum. Demek ki buradan bir varmamız gereken ya. Sonuç.
1: Nerede F-16?
0: Ben oldu bitti diyemiyorum.
1: Adamın kendi imkanlarıyla Rusların vermiş olduğu base bir know-how var. Rusların almış oldukları o know-how'ı da katarak kendi şartlarında Bacesta, Hosen'de neydi? 7 kişilik falan diye adamlar. Mollalar değil mi? Mollalar. Bir füze yapmış pat pat atıyor. Benim ki ben gider mi? İndikten sonra yapılan tüm incelemelerde görünen o ki bir İran yapımı balistik füze. Lan bu mollaydı lan. Yapıyordu ya ne oldu buna? Adam yapıyor atıyor. Peki F-16 durdurabildin mi? İsrail'de F-35 var. Ne işle yaradı F-35'te İsrail?
0: Ya, hedef olmaktan mı çıkardı?
1: Kubbe vardı değil mi? Kubbe.
0: Doğru,
1: kubbe
0: doğru.
1: Niye delikleşik oldu?
0: Doğru.
1: Aylarca böyle durdu İsrailliler.
0: Doğru.
1: Kubbe delikli kubbe haline. Kevgire döndü ya.
0: Aslan abim. O
1: zaman yere bak abi, kaç bin kilometre.
0: Şunu mu söylüyorsun bana? Yani.
1: Biz ileriden başlıyoruz hocam.
0: Lider o ki dağın arkasını göre.
1: Evet.
0: Lider o ki vizyonu, sen hep dersin ya böyle. Ağacın dallarını, yapraklarını değil, ağacı da değil, ormanı göre. İşte bu vizyonla Türkiye son çeyrek asırda hatırı sayılır ve kayda değer bir yol ve mesafe aldı diyor muyuz? Tüm vizyonsuzlara rağmen, tüm çapsızlara rağmen, tüm engelleme çabalarına rağmen.
1: Evet,
0: bak bugün CNN'de çıkan bir haber. Bugün... Yani gazetelere yansıdı. CNN International bir haber yaptı.
1: Evet.
0: İstanbul Havalimanı ile ilgili haber. Hani
1: dün mü? Bugün mü?
0: Dün yaptı, bugün gazetelerde var. Londra'yı tahttan indirdi diyor haberde. Londra'yı tahttan indirdi.
1: Ya bunu bak,
0: bu değil arkadaşlar.
1: Ha tamam. O da olsun. Bağcı'yı dövdük abi, işte ne olacak işte. O da dövdük, fark etmez. Bak hocam bir saniye. Şimdi cümle çok güzel ya. Gökyüzünün hükümdarı İstanbul Havalimanı. Abi ne kadar güzel geliyor bana. Şiir gibi. Otur boğaza karşı burada kandıcadan yoğurdunu ye. Keyiflen. Ne güzel cümle abi ya. Ben bunu niye böyle bir anda bir atraksiyon yaptım biliyor musun? Şunun için yaptım.

0: bu insanlara bir şey anlatamıyoruz abi. Bak bugün bir şeyde X hesabında birisi paylaşmış. Hep anlatmaya çalışıyoruz ya, bazen inandıramıyorsun diye bir sürü şey ortaya koyuyoruz yani. Ben sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Şununla ilgili söyleyeceğim senin ifadesiyle. Ya uyuma taklidi yapan bir adam uyandırılamaz diyoruz ya. Adam uyuma taklidi yapıyor. Vursan da kapı kadar uyuyor. Zaten uyumuyor ki herif.
1: Doğru.
0: Tamam. İkinci cümleyi kurduk İbn Sina'dan. Neydi? Dünyada
1: Şuradan gelin, şuradan alın haberi. Kubi.
0: Problem yok.
1: Gelin, gelin, gelin, gelin, gelin. Şuradan. Londra'yı tahttan indirdi. Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını ele geçirdi diyor. Bunu kim diyor? Amerikan kanalı CNN diyor. Kim için söylüyor? İstanbul Havalimanı
0: evet, haber
1: için.
0: Bu.
1: Yani evet, Gezi kalkışmasını hayata geçirenler, Gezi kalkışmasını yapanlar.
0: Tam da onu söylemişti hocam. Ben yani onu yorumluyorum.
1: İstemezük diyorlardı ya.
0: Şimdi adama mesela bunu anlatıyorsun. Mesela gözüne sokmaya çalışıyorsun. Aradaki değişimi gör diyorsun. Türkiye diyorsun. O diyor muhalif ya. Hayır görmeyeceğim diyor. Tamam kabul ediyorsun. Öteki diyor ki dünyanın en doğru işini yapsan da karşı koyacağım diyor. Bu muhalefet tam böyle diyorsun. Alt diyorsun. Her tarafı her an anlatamıyorsun değil mi? Dediğim gibi örnekleri verdik ya, hani bir tanesi öyle diyor, öteki uyuma taklidi yapan uyandıramazsın, doğru. İbn Sina dediği gibi neydi? Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Görmek istemeyen kadar kör olmak ifadesi kullan. İşe yaramıyor. Yaramıyor. Bir tane bugün yine bir iletişim uzmanı diyor ki kim, aptal kimdir diye tarifi yapıyor. Aptal kimdir? Soru bu. Aptal kimdir? Aptal kendi inandıklarını gerçeklerin üzerine koyan insandır. İnandığı şeyleri gerçeklik üzerine tanımayandır. Yani ya adam rüşvet aldı. Aldım diyor. Görüntü var. Böyle yapıyor adam. Yok diyor, almamıştır, montajdır diyor ama. Neden? Çünkü kendi inandığı şey, o ideolojik körlükle inandığı şeyi gerçeğin üzerinde tutuyor. Kim o? Aptal. Şimdi sen bunu ben demiyorum değil mi? Bunu CNN diyor. Fransa diyor, yalan söylüyor. Almanya yalan söylüyor. Gidiyorsun dünyanın gözü önünde senin liderine özel bakıyorlar. Gidiyor dünyanın gözü önünde liderin dünyayı meydan okuyor. Türkiye yaptıklarıyla bir tanesi komşunun kabloyu kaldırmak zorunda kalıyor. Dünyada kavga ediyorsun ya. Bunun dibindeki savaşları değiştiriyorsun. Bu bir gerçek. Onlar da itiraf ediyor bazıları. Suriye'deki rejim değişiyor. Irak hale geliyor. Bilmem ne oluyor. Tartışıyoruz. Acaba oraya asker göndersek mi falan. Şimdi geldiğimiz noktaya bak abi. Geldiğimiz noktaya bakar mısın?
1: Ama
0: Sen
1: kime
0: şimdi,
1: rağmen ve neye rağmen
0: ama
1: geldiğimizi
0: şunlara
1: söyleyelim buraya.
0: bak, şu bir kısmı aptal olanlara çok zor. Yani kendi inandığı şeye ve gerçekliğin üzerinde tutan aptaldır. Olanlara bir şey söyleyecek halim yok. Ama uyuma taktiği yapanlar rahat yetmiyor. Usanmadınız mı? Bırakın şunu. Bu ülke hepimizin. Bak burada akıllanan, burada tek atıfta bulunacağım ama kızıyorlar bazen. Mesela Yılmaz Özden'in geçenlerde yapmış olduğu açıklama çok hoşuma gitti. Adamı bu kadar çok iyi para kazanan bir adam aptal olamaz. Yani insan şeytani bir zekası vardır. Bir tane bir şehit kızına ulaşmış bu. Bunu da yeni öğrendim ben. Bu da benim ayıbım olsun. Şeyi arıyor. Selçuk Bayraktar'a gönderiyor bu kızı. Diyor ki ya şunun diyor hayali diyor pilot olmakmış ya da işte bir yere gitmekmiş diye bir işle konusuyla ilgili. Selçuk Bey buna cevap veriyor. Alıyor, hatta ne gerek var diyor. Gelsin diyor benim diyor. Lan diyor iş var. Ve diyor ki bir dünyada hiçbir şeyle anlaşamayız ama diyor bu noktada diyor büyük bir iş başarır. Büyük bir insan. Dedim bak şaşırdım bunu Yılmaz Özlü söylüyor. Bak çok enteresan. Yani inandığı absürt bir şey fark etmez. Herhangi bir şey eğer gerçekliğin altına bırakırsan, gerçek olan budur, benim inandığım budur. Ayırt edebilirsen, tırnak içerisinde bilimsel olarak, çağdaş olarak Yılmaz Özdil gibi vicdani konuşmayı da öğrenirsin. O bile konuşabiliyor demek ki. Demek ki biliyor. Çünkü neyi biliyor biliyor musun? Sen düşünebiliyor musun? Yıllar önce, Cumhuriyet ilk yıllarında yapabildiği bir şey var, bir kabiliyet var. Sende bu hamur var demek ki, değil mi? Vakti zamanında yapmışsın bunu. Bunun tekrar yapılabilmesi için 80 sene geçmesi gerekti. Ve 80 sene içerisinde sizin kafalar Türkiye'yi yönetti. Yılmaz Özdil, ben değil. Sizin kafalar
1: Siz
0: Türkiye'yi
1: bu hale
0: yönetti.
1: getirdiniz.
0: Yani Antep'e falan hikaye okumayın. Bakın,
1: Şimdi
0: her zaman için CHP zihniyeti iktidardaydı. Ne zaman ki CHP zihniyeti yıkıldı, Erdoğan geldi. Birçoğunuzun da pompaladığı, bunlar dinci, bunlar... Türkiye'yi bu hale getirdi. Bu getirdiği abi neydi? Senin vermiş olduğun uç şey. Bizim akşamın etekteki akşam bulamıyorum.
1: Akşam al
0: Heh, şu
1: şurada Londra'yı tahtından indirdi.
0: Budur yani. Buna bak. Düşündeki 2026. Tüp kuyruğu yok. O yok, bu yok. Türkiye'de nasıl olur ki bir Amerikalı der ki Londra'yı tahttan indirdi. Ne Türkiye mi?
1: Ya bırak Allah aşkına be.
0: Şimdi bir nesil, özellikle bir nesil çok kızıyorum. Bir dinozor

0: Sincan ve tank.
1: Hayır.
0: Genelkurmay'ın ışıkları açık kaldı. Haberlere bak abi. Bir de manşetten bak, eminim reji bulacak onu. Bir de manşetten şurada Hürriyet. Hürriyet'in üst tarafı. 1981 adım ismi hatırlamıyorum. Adam aklıma ödül vermiş. Geldi.
1: Bak, Anıtkabir'in
0: varsa gösterin.
1: Anıtkabir'in bayrak direğinin telini
0: yerli yaptığı için,
1: ürettiği için ödüle layık görülen iş adamı.
0: Evet. Aynen. 1981. Ve iş adamı ödül alıyor ki ondan da Allah razı olsun. Bak adam sonuçta Anıtkabir'deki büyük dev bayrak direğini
1: dert etmiş diyorsun.
0: Tabii, tabii dert etmiş. Yani. Bu İtalya'dan galiba geliyor. Ya da bir yabancı bir ülkeden geliyor. Çelik tel. Yani onu hani olta gibi düşün, sarılabilen, tamam mı? Yukarı çekebilen çelik teli yerli ve milli üretiyoruz abi, o teli. O tel
1: İnanılır
0: çok önemli.
1: Gibi değil abi.
0: Tabii hani bizim köylerde inekler geçsin diye düz böyle sopaları itip inekler atlattığımız Türkiye'den bahsediyorum. Değil mi? Hı. Ya çok güzel lastiği var derken lastik kalıbının Alman malı bir şeyden lastik lan bildirdi plastik. İşte geldi. Bu. Helal. Olay budur hocam.
1: Evet.
0: Bakın ben bunu okudum. 1980 darbesinde sokağa çıktım. Hı hı. Antakya alan bölgesi. Ben haberim yok. Evde o gün televizyon arızalı blok buntumuz var hatırlıyorum. Babam da yok. Dışarı çıktım alanda. Bir tane asker geldi pat diye vurdu, indirdi bana. Ben ekmek almaya böyle o Antakya'nın Şami ekmeği var. Reyhanlı Antakya. Hı. Abi dedi, darbe oldu dedi. Sen ne işin var lan burada? Dedim ekmek alacaktım. Lan ne haber mi? Sabahın köründe geri döndüm eve. O dönemlerden bilirim. Bir sene sonra olan bu. 1981. Tamam mı? Ve bu kişi ödül almış. Tel yaptı diye. Şimdi senin bir iş adamı bu. Selçuk Bayraktar, Türkiye Vergi Rekortmeni. Bu Selçuk Bayraktar olmak zorunda değil. Abu Zitli Düsümsek olabilir.
1: Olur.
0: Ömer Asık olabilir.
1: Olur.
0: Hiç fark etmez. Layık olabilir. Değil mi? Tepe taklak olabilir. Amuda kalkıyor olabilir. Öyle yürüyor olabilir. Fark etmez. Bak Türkiye Cumhuriyeti'ne topraklara ait bir insan, bir evlat, bir varlık, bir insan ya iş adamı bir iş yapıyor. En büyük vergi ödüyor. Vergiyi nereden ödüyoruz abi biliyor musun? Yaptığımız yüksek teknolojisi olan ve katma değeri çok yüksek olan teknoloji ihracatıyla aldığımız parayla vergi veriyor adam. Bak bak bak buğday satmıyor. Ya da CHP zihniyetini garibe çaldığı dönemlerdeki gibi Manukyan değil.
1: Bak ekrana verdiler. Biz bugün rejiyle anlaşamıyoruz. Niye anlaşamıyoruz bilmiyorum ama. Buydu İstanbul Havalimanı'na yaklaşım.
0: Hocam bak yani, bunlar hakikaten buna insan değil ya. Yani ben sana söylüyorum. Baktıkça gördükçe hani tahammül sınırımı aşmış durumda. Ha bana kız ya senin ama görev o değil. Senin sonuna kadar ya ben şey evliya falan değilim ya. Niye ben dayanmak zorundayım ki her zaman her defasında? Uyarı hep bu minvalde. Ama sen doğruları bir almadın. O doğruları anlatmakla mükellef olan bir sürü insan var. Bir sürü köşe yazarı var. Bir sürü hocamız var. Allame-i Cihan insanlarımız var. Hı. Değerli kıymetli yazarlarımız, çizerlerimiz var. Köşe yazarlarımız var. Okuyun arkadaşlar. Ben şöyle bir insana, şöyle bir şeye insan demesinden bile tacip ederim ya.
1: Dinleyicilerimiz için okuyayım mı? Müsaade eder misin?
0: Oku abi. Yani ne dedin
1: yani
0: ki
1: bu adam? Bir girizgâhtan sonra
0: ideoloji var değil yani. Bu başka bir seviye bu.
1: Taşırdık bunu.
0: İnsanlık seviyesi değil bu.
1: Şu. Cem Seymen adında biri var.
0: Bir beşer.
1: Hani şu orman yangınları olduğunda bizim orman işçilerimiz günlerce
0: yani insan değil,
1: alevlerle mücadele edip geceli gündüzlü ama yani hiç durup durmadan, dinlenmeden günlerce mücadele ettikleri günlerde İspanya'dan gönderilen 5 kişilik bir destek ekibiyle evet
0: bu kadar
1: destek hali. Ekibine çok şükür artık kurtulduk falan diyecek
0: yazıklar
1: kadar
0: olsun ya, yazıklar olsun ya.
1: Kendi ait ait demeyelim de kendi yaşadığı topraklara ait olmayan bir zihniyetten
0: yazıklar
1: bahsediyorum.
0: Olsun. Allah yazıklar olsun.
1: Yeni İstanbul Havalimanı bomboş. Fotoğrafı az önce çektim. Hüzünlü bir yalnızlık. Oysa milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacaktı. Olmadı. Çok
0: utanma var mı bunda şimdi? Zerre kadar var mı?
1: Kubilay yapabiliyorsanız bunu dörtlü kelebeğe alın.
0: Haysiyet çerçevesinde değerlensin.
1: Londra'yı geride bıraktı haberinin küpürü olsun.
0: Abi, olmaz.
1: Bir tarafta da bu CHP'li zihniyetin paylaşımı olsun. En azından mevcut durum ne noktaya evrildi bunu gören gözler
0: bir de
1: görsün.
0: Kılıçdaroğlu'nun şu şeyde bulsun da 10 saniye sürüyor. Havalimanı olmayan yerde... uçak olur mu? Uçak niye havalimanı yaptı? Uçağın kuyruğu
1: tabii
0: girdi.
1: Canım uçağın inmediği yere niye havalimanı yaptılar dedi ya.
0: Flapları niye açtın diye bir şey var orada. Flap mı slap mı bir şey açıyordu. Bak, ama bir şey söyleyeceğim.

0: Şimdi
1: Kılıçdaroğlu diyor ki
0: tam efendim işte, bulsunlar diyor, onu.
1: He, efendim diyor. Olmayan hava limanı bak. Bak Londra'yı tahtından indirdi. Şimdi Cem Seymen.
0: Normal şartlar altında bir şey söyleyebilir miyim? Bak. Şimdi bize bazen de haklılar. Normal şartlar altında bir şeyi bu kadar çok gündeme getirip de tekrar tartışmanın manası yok dersin. Değil mi? Bence öyle. Ben bazen hakikaten yani bir şey yapıyorum, sıkılıyorum. Zaman zaman kendimi tekrar etmekten de sıkılıyorum. Ben sıkılıyorum ya. Yani. İzleyicinin hali perişan. Şimdi sen bir havalimanı pompalamayı anlatmaya çalışıyorsun. Neden abi? Bak burada normal bir gazete olarak.
1: Hakikaten
0: normal,
1: neden
0: bak,
1: biz
0: bak,
1: bunu?
0: Ha bak gazete olarak.
1: Ya
0: bak,
1: soru çok
0: bak,
1: güzel
0: hocam,
1: ya.
0: Hocam gazete olarak biz haberi doğru yerde yapmışız bak. Şu.
1: Ben
0: bak,
1: neden zorlanıyorum
0: buna? Doğru haber budur. Haber budur. Neden? Bak bir gazete düşünün. Burası bir sütun. Yaklaşık bir sütundan sağ taraftan buradan
1: evet.
0: Aşağıymış. Köşe etekte haber yapmış.
1: Kaç
0: arkadaşlar, akşam gazetesi benim meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür tamam. ediyorum. Londra'da işte Heathrow geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantına sahip havalimanı olduğu için. Bu da Amerikalı demiş. Olur abi normal yani normal abi. Ne diyorsun lan normal? Dünyadaki en iyi, en büyük ihracatçılardan Bayraktar Akıncı TB bilmem kaç. Dünyada en iyi bilmem ne seçildi. 45 bin fitte dünya rekoru kırdı.
1: O da normal.
0: Bak bak şu da şuraya. Normal.
1: O da vaka ya
0: ama,
1: diye.
0: Ama bir tel yapan adam zirvede.
1: Manşetten
0: bu da CHP. Değil mi?
1: Manşetten.
0: O yüzden evet, bak yatacak evet. yeriniz yok ya kız bak.
1: Evet evet evet.
0: O yüzden,
1: evet,
0: o yüzden evet, de bak o evet, yüzden de evet, geçenlerde evet. benim barış çubuğu uzattığım. Barış çubuğundan açıktı abi. Ben o çubuğu bıraktım biliyorsun. Barış çubuğunda işim yok. Evet. Neydi? Barış neydi derler ona? Zeytin dalı uzattı. Tamam. Ha diye uyar. Ege'li çünkü. Ondan sonra Levanten Cenneti İzmirli'm. Yılmaz Özdil'e bu yüzden şapka çıkarttım. Neden biliyor musun? Şaka yapmıyorum abi. Ben bu vicdanı arıyorum insanlarda. Çünkü bir o öğrenci, bir şehit yavrusu galiba. Buna ulaşmış. Oradan da bir baktım ki adama o evladımıza, o çocuğa hem uzay çalışmaları, hem pilot olma sevdası, uzayla ilgili her neyse olan çocuğa el uzatan bir Selçuk Bayraktar var. Belki Yılmaz Özdil'in daha önce tanınmamadığı, onu da söylüyor. Çok çağdaş, çok layık, çok bilmem ne değil görünürde. Çünkü hatırlıyorum, namaz kılıyor bu adam. Yani maalesef bazı çağdaşlar için namaz kılan bir adamı gördüm, gözümle gördüm. Bu adam bayağı bildiğin namaz kılıyor. Yani bu adam uzayda olmaması lazım. Demek ki öyle bir şey yokmuş. Bakın ve biz Yılmaz Özdil'i asla geber demedik. Geber demem. Bu benim haddime değil.
1: Ama kendi beslediği ya kitle bak, dedi.
0: O yüzden ben bu bakımdan evet. selam olsun kendisine ya.
1: Ya kız, neyse, kızarsın olsun, kızın neyse. Tamam.
0: Yani. Ama yani şey hoşuma gitti.
1: Tamam.
0: Yani
1: şimdi
0: bu meseleyi... Adam, son hareketti o. Yani kendi inancını, o kör ideolojik refleksiyle oluşan, kendi inandığı şeyin gerçekleri üzerine koyarsan diyor, o insan diyor aptaldır diyor. Şimdi bu Yılmaz Özdil'in yaptığı şey gerçeklikle inandığı şeyler arasındaki o tenakuzu da ortaya çıkan bir vicdan. Ne güzel söyledim. Hakikaten vicdan çıkmış ortaya. Yani gerçeği bu diyor. Kusura bakmayın diyor.
1: Peki.
0: Gerçek bu. Aferin. Bravo. İç siyaset.
1: Geçeyim mi artık?
0: Abi geç abi geç. Zaten 31, 32.
1: Ya.
0: Kaldı 10 dakika, 15 dakika.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bir milletvekili bir süredir kameraların karşısına geçiyor. Kamuoyuna bir takım açıklamalar. Düzeltiyorum. Ben de genel başkanlara alışamadı ki ben nasıl alışayım. Yeni partiden.
0: Yeni parti mi tamam. Aynı şey hocam.
1: Yani.
0: Yeni versiyon.
1: Yeni partide.
0: Laciverti.
1: Yeni partinin
0: Laciverti.
1: Bir milletvekili bir süredir kameraların karşısına geçiyor. Kılıcı çekiyor. Haysiyet cellatlığı yapıyor tabir yerindeyse. Kimden bahsediyorum? Ümit Özlale'den. Şimdi Ümit Özlale, şu son dönemin çok popüler ifadesini kullanacağım müsaade edersen. İzmirli, İyi Partili seçmenin iradesini yok sayarak.
0: İyi Partili mi?
1: Tabii canım, İyi Partiden seçildi. İyi Parti milletvekiliydi.
0: İyi Parti, yeni parti.
1: İyi Parti milletvekili olarak seçildi.
0: Tamam.
1: Ondan sonra İyi Partili seçmenin, ironi yapıyorum efendim burada. İyi Partili seçmenin iradesini yok saymak suretiyle
0: yeni parti CHP geçti.
1: Bu tarz parti değişikliği yapanlara bad maye ifadesini kullanan, mayası bozuk diyen Özgür Özel'in kucaklayıp rozet taktığı bir isim. İyi Parti'den geçerken

0: ayaklayıp rozet taktı. Fakat sıkıntı şu. Arkadaşlarım söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde efendim.
1: Öyle mi? En biz, kritik yer, evet.
0: Biz o zaman...
1: Pazartesi devam edeceğiz.
0: Pazartesi.
1: Özdağ'le.
0: Özdağ'le diyor ki açıklayın yoksa pazartesi günü ben açıklayacağım diyor. Ben o yüzden sabahtan bu yana yani başladığımızdan beri Hikmet Bey'e sorduğum sorularda açıklamazsam pazartesi ben açıklayacağım diyorum. Bir paylaşım yapılmış efendim. Halk TV, Özdağ'le 2. üst üste iktidar listeyi açıklasın, fon listesini yoksa ben pazartesi açıklayacağım falan mealindeki haber. Altında yüzlerce yorum var. Diyorlar ki neden pazartesi? Neyi bekliyorsunuz? Biz de o soruyu
1: bir
0: soralım.
1: Bir de hocam bu çamur atıyorlar çok kötü. Falan sıkıştılar. Hırsızken enselendiler. Şimdi de hırsız var diye bağırıyorlar. Bak söyleyeyim ben sana. İstanbul'da enselendiler. Her tarafta Antalya, İstanbul.
0: Gündemimizde
1: o, her
0: bir hayli yoğundu.
1: Ama o yemezler hocam. Pazartesi gelsin ama bu çamur atma siyaseti var ya çok tehlikeli bir yere gidiyor.
0: Doğru. Biz sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyoruz. Uluslararası Adalet Zirvesi programında konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Pazartesi görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
2: Vesil olmasını diliyorum. Zirve kapsamında yapılan panel ve istişarelerin somut ve uygulanabilir neticelere vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Uluslararası insancıl hukuk, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi hem güncel hem de kapsamlı meselelere ihtiva eden bu oturumları çok kıymetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Bu anlamda 2 gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade eden, değerlendirmeleriyle zirveye katkı veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla tertiplenen bu zirvenin adalet, hukuk devleti ve uluslararası işbirliği alanlarında ortak bir zemin oluşturmasını, farklı hukuk sistemleri arasındaki diyalog ve etkileşimi güçlendirmesini, hukuk diplomasisi faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasını canı gönülden temenni ediyorum. Zirvenin başarıyla ev sahipliğini yapan Adalet Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini gönülden tebrik ediyor. Organizasyona emeği geçen tüm kardeşlerime ayrıca tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında şu hususun altını çizmek isterim. Bakınız, şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır. Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet, güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet, mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet, devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkuresidir. Şu gerçeklerin hepimiz çok net farkındayız. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk

Hukuk sisteminde adalet olmaz. Aynı şekilde mükafat ve mücazat dengesinin iyi kurulmadığı, hak ve özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet kendisine yer bulamaz. Değerli dostlar, bu hususların her biri tüm aktörleriyle ve kurumlarıyla uluslararası sistem içinde geçerlidir. Devletin en temel sorumluluğu nasıl ki adaleti tevzi etmekse, kural ve ilke temelli olduğu iddia edilen uluslararası sistemin de asli misyonu küresel barış ve güvenliği tesis etmektir. Nitekim 81 yıl önce San Francisco'da imzalanan ve bugünkü sistemin hukuki zeminini oluşturan Birleşmiş Milletler Şartı'nın birinci maddesi uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkindir. Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Bugün ne yazık ki hem temsil, hem işlev, hem de meşruiyet açısından ağır yara almış, güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler çatısı altındaki 190'dan fazla ülkenin iradesinin veto imtiyazına sahip sadece 5 üyenin kararlarına bağlı olduğu bir yapının adil ve sağlıklı olmadığının hepimiz bilincindeyiz. Birileri odadaki fili görmemekte ısrar etse de mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını artık herkes biliyor. Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. İlkeler, normlar, sistemin merkezinde yer alan kurallar, bunların tamamı ayaklar altına alınmış durumda. Kıymetli dostlar, bunları hamaset olsun, polemik olsun veya ajitasyon için söylemiyorum. Tam tersine bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Kabul edelim ki neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var. Ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Eğitim ve teknolojiye erişim, iklim kriziyle mücadele, gıda güvenliği ve gelir adaletsizliği başta olmak üzere ülkeler arasındaki makas giderek açılıyor. Dünyanın bir bölümü son derece kısıtlı şartlar altında yokluk ve yoksulluk içinde hayata tutunmaya çalışırken lüks ve şatafat içinde yaşayan diğer bir kesim sistemin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Soruyorum, dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan 3 kat daha fazla servete, gelire, imkana sahip olması adil midir? Hakkaniyetli midir? Aynı şekilde çevreyi hoyratça kirleterek zenginleşen gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğinde hemen hiçbir etkisi olmayan ülkeleri yalnız bırakması adil ve hakkaniyetli midir? Krizlerin çatışmaları tetiklediği, çatışmaları savaşların takip ettiği, savaşların ise istikrarsızlıkla neticelendiği bir tabloda sistemde bir sorun yok,
diyebilir miyiz? Sistemdeki yapısal sorunları enerji güvenliğinden ticaret yollarına, lojistik ve ulaştırma koridorlarından teknolojik ve sivil altyapıya kadar her alanda hepimiz yaşamıyor muyuz? Bakınız, şurası çok önemlidir. Küresel petrol ihracatının %35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi. Rusya ve Ukrayna arasında 4,5 yılı geride bırakan savaş her ay binlerce can kaybıyla halen devam ediyor. Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Biliyorsunuz, ülkemizin katkılarıyla geçen yıl bir ateşkes tesis edilmişti. Filistinli kardeşlerimizin riayet ettiği bu ateşkes, İsrail hükümeti tarafından binlerce kez ihlal edildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim 2025'ten bu yana 1500 Filistinli bu saldırılarda katledildi. 5000'den fazla insan yaralandı. Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri fanatik grupların devlet destekli organize suç ve şiddet eylemleriyle devam etti. Kudüs'teki kutsal mekanlar baskına uğruyor. Tarihi ve hukuki statüleri haydutlukla değiştirilmek isteniyor. İsrail, komşuları başta olmak üzere bölgenin huzur ve güvenliğini kendisi için doğrudan tehdit unsuru olarak değerlendiriyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe, uluslararası sistemin
adaletli olduğunu

0: kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Tam da bu yüzden daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz. Bulunduğumuz her platformda, yer aldığımız her masada güçsüzlerin, gariplerin, yoksulların, kimsesizlerin sesi olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden de bu gayretlerimize azami katkı beklediğimizi bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizlerin güçlü desteğini beklediğimiz bir diğer husus, sınır aşan suçlarla ve organize suç örgütleriyle mücadeledir. Çok iyi bildiğiniz gibi suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı değildir. Teknolojiyle beraber suç coğrafyasının da küreselleştiğine, elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçların suç örgütleri tarafından çok etkin biçimde kullanıldığına şahit oluyoruz. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı, ülkeler arasındaki işbirliğinin seviyesiyle doğru orantılıdır. İster adi suçlu, ister uyuşturucu tüccarı, ister terör ve organize suç örgütü üyesi olsun, ayakları yer. Dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar nereye saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissetmemelidir. Türkiye olarak biz bunu temin etmekte, bunu hissetmekte kararlıyız. Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik. Uluslararası adli işbirliğinde haklı taleplere karşılık verilmesi esastır. Türk adaleti er ya da geç ama gereğini mutlaka yapacaktır. Bu düşüncelerle Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026 programının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere zirveye katkı sunan herkese değerli fikirleriyle ufkumuzu açan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir kez daha saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı devletlerinizi, yüksek müsaadelerinize bir müddet daha hediye arzı için sahnede misafir etmek isteriz efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına bir hatıra, celi sülus hat levhası.

Pası arz etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'i davet etmek istiyorum. Sayın Bakanım buyurun. Celisülus hat levhasının üzerinde "Adalet mülkün temelidir" yazıyor. Uluslararası Adalet Zirvesi İstanbul 2026'da Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa hatıra fotoğrafı için Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Kadir Özkaya'yı, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'i, Sayın Konuk Bakanları, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanlarımızı sahneye davet edelim. Mr. and Ms. Visitors Minister, please stay on the stage for family photo. Thank you. Evet, Uluslararası Adalet 2. Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenleniyor zirvemiz. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen adalet ve hukuk alanındaki seçkin isimleri İstanbul'da bir araya getiriyor. Güçlü alkışlarınızla hatıra fotoğrafıyla birlikte zirvemizi teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Öğleden sonraki kısımlarda panellerle devam edecek programımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aramızdan ayrılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
1: Ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi.

0: taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. 24'te moderatör başlıyor. Evet, Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Arama çalışmaları sona ererken alanda enkaz kaldırma işlemleri de bir yandan sürüyor. İş makineleri yardımıyla ekipler incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı. Şimdi son gelişmeler için o noktaya gidelim. Mehmetcan Çoban o noktada bizi bekliyor. Mehmetcan, merhaba. Nedir oradaki son yaşananlar?
1: Evet Büşra Mutlu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi sabah saatlerinde enkazda kalan son kişinin de çıkartılmasıyla birlikte enkazda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Son çıkartılan kişinin de hayatını kaybettiğini tekrardan sizlere belirtelim. Aslında sabah saatlerindeki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Onunla birlikte vefat sayısının 5'e çıktığının da tekrardan altını çizelim ve enkazın bulunduğu noktada ise moloz kaldırma çalışmaları ekipler tarafından aralıksız bir şekilde devam ediyor ve şu anda molozların çıktığını görüyorsunuz. Tabii ki de 7 katlı bir binadan bahsediyoruz ve 7 katlı binanın alt katında bir tekstil atölyesi, tekstil atölyesinin alt katında ise bir Pimapen firmasının deposu bulunuyordu ve şu anda o Pimapen firmasının deposuna kadar ulaşılmış durumda ve bizler de nereden anladınız diye soracak olursanız Pimapenler de artık çıkartılmaya başladı o depodan. Tabii ki de enkazdan çıkartılan her moloz burada çok önemliydi. Çünkü ekipler o molozlar üzerinde incelemeler gerçekleştiriyor. Karot örnekleri alınıyor. Demir parçalarından örnekler alınıyor. Ve o binadan çıkan aslında demir parçalarını ve moloz parçalarını da tek tek sizlere göstermek istiyorum. Binadan alınan demir parçalarından birisi bulunuyor şu anda elimizde. Ve o demir de aslında yaklaşık 40 yaşındaki bir binadan çıkartıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii sadece demir parçaları değil, aynı zamanda moloz parçaları da burada oldukça fazla. Zaman zaman içerisinde deniz kabuklarının olduğunu şu kenardan ben görebiliyorum. Tabii ki de kameraman arkadaşım Talha Gül de ekranlarımıza getiriyor şu anda. Çünkü herhangi bir deprem olmadan, herhangi bir şey yaşanmadan bu bina kendiliğinden çöktü ve binanın 3 katı çökme meydana gelmişti. Diğer kalan yapısal kısımsa yan yatmıştı. Ekipleri de en çok zorlayan kısımlardan birisi de oydu aslında Büşra Mutlu. Hiçbir şey yaşanmadan binanın çökmesi ise akıllara bir kez daha kentsel dönüşümün önemini getirdi. Çünkü bu bina sakinlerinin iddiası

0: göre daha önce kentsel dönüşüm çalışmaları için bir müteahhitle görüştüklerini ve müteahhitle anlaşamadıklarını, kendi aralarında anlaşamadıklarını dile getirmişlerdi ve oldukça önemli bir noktadan bahsediyoruz. Çünkü İstanbul'un birçok noktasında benzer şekilde tabut binalar bulunuyor ve o tabut binalarda da vatandaşlar yaşamaya devam ediyor ve bu noktada da aslında deprem yaşanmadan da bu tarz göçüklerin yaşanmaması adına kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması gerekiyor. Çünkü vatandaşların depreme dayanıklı ve daha güvenli evlerde yaşayabilmesi için kentsel dönüşüme önem vermesi gerekiyor ve ayrıca enkazın bulunduğu sokakta 3 ayrı binada mühürlendi ve o binalarda da tedbirler alındı. Binada yaşayan 55 kişi ise tahliye edildi. Ekiplerin çalışması aslında sabahın erken saatlerinden itibaren kesintisiz bir şekilde devam ediyor ve bizler de yayınlarımızı kesintisiz bir şekilde kameraman arkadaşım Talha Gül ile birlikte devam ettiriyoruz. Bu noktada binadan alınan karat örnekleri de çok önemli. Çünkü savcılık huzurunda alınan karat örnekleri, savcılık eşliğinde alınan karat örnekleri incelemeye gidecek ve bu binanın neden yıkıldığı o zaman anlaşılacak. Çünkü bina sakinlerinin birçok iddiası var. Daha önceden duvarlarının çatladığını ve zaman zaman binadan farklı sesler, çatırdama seslerini duyduklarını iddia etmişlerdi. Ve bu da yapılan analizlerle aslında binanın neden çöktüğü de anlaşılacak ve o sır perdesi de aralanacak diyebiliriz. Tabii ki de soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında da iki kişi, iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri ise binanın mimarıyken, diğeri ise binanın o dönemki şantiye şefi. Gözaltında alındıklarını, gözaltı kararı çıkartıldıklarını sizlere söyleyebiliriz. Ekiplerin bu noktadaki çalışması sabaha aslında olayın ilk yaşandığı andan itibaren kesintisiz bir şekilde devam ediyor. 11 kişi bu enkaz altından yaralı şekilde kurtarılırken 5 kişi bu feci olayda hayatını kaybetti diyelim ve bizim Baltepe'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan size bırakalım. Büşra Mutlu.
1: Evet sevgili izleyenler, 24 ekibi enkaz kaldırma çalışmalarını da yerinde inceliyor. Mehmet Can Çoban aktardı. Talha Gül de o noktada görüntüledi. Ekibimize teşekkür edelim. Şimdi Mehmet Can'dan söz aldık. Bir başka noktaya dönelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma da bir yandan sürüyor. Soruşturmadaki son gelişmeleri 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak. Hemen Ada'ya dönelim. Ada merhaba, nedir notlar?
2: Büşra Mutlu, evet, burada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma titizlikle çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Ancak hatırlayacağınız üzere kendisinin, yani Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce hem kendisinin özel doktoru hem de Adli Tıp Kurumu görevlileri hakkında farklı suçlardan 6 şüpheli hakkında 3 farklı ayrı kamu davası açılmıştı. Buradaki soruşturma tamamlanmıştı. Ancak kendisinin şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devam ediyor. Tabii şu ifade etmekte fayda var. Yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmede eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un çiftlik çalışanı ve aynı zamanda burada cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı Rufat Kadirov hakkında kırmızı bülten formu hazırlandı. Bu yeni bir gelişme. Diğer bir yandan ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu'na bir yazı yazıldı. Bu yazıda da burada Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm sebebine ilişkin raporlar hazırlanmıştı. Bu raporların birinde beyin kanamasına bağlı doğal ölüm yazıyordu. Ancak bir başka raporda ise göğsünde morluklar olduğu ifade edilmişti. İşte burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu yazılan yazıda buradaki çelişkilerin giderilmesi istendi. Diğer bir yandan kendisinin, yani eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde yürütülüyor Büşra Mutlu.
1: Ada teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, kaldığımız yerden şimdi devam edelim. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Soner'le firari şüpheli Umut Altaş'ın yan yana olduğu görüntüler ilk kez dava dosyasına girdi. Dönemin valisi Soner, kalabalık öğrenci grubu içerisindeki Umut Altaş'a iddiaya göre özel ilgi gösteriyordu.

0: Tunceli'de 2022 yılında kayboldu. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyada çok konuşulacak yeni bir video gündeme geldi. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve firari şüpheli Umut Altaş aynı karede. 6 Şubat 2020'de Tunceli'de öğrenciler kentten seyahate uğurlanıyordu. O uğurlama töreninde dönemin valisi Tuncay Sonel de oradaydı. Soruşturma dosyasına giren videoda dikkat çeken anlar tam da bu noktada yaşanıyordu. İddiaya göre dönemin valisi Tuncay Sonel, kalabalık öğrenci grubu içerisindeki Umut Altaş'a özel ilgi gösteriyordu.
1: Gülistan 9 soruşturması kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ile Amerika'da tutuklu bulunan Umut Altaş arasındaki samimiyet gösteren video ilk kez dosyaya konuldu.
0: Görüntülerde ikilinin el sıkıştığı net şekilde görülüyor. Üstelik iddialar bununla da sınırlı değil. İkilinin ardından İstanbul'a yapılan seyahatte de birlikte bulunduğu öne sürülüyor. Söz konusu seyahatin Gülistan Doku'nun kaybolmasından ve olaya ilişkin soruşturmanın başlamasından sonraki 30. günde gerçekleştiği belirtiliyor. Öte yandan seyahat organizasyonunda aracı olduğu belirtilen turizm firmasının sahipleri de Gülistan Doku soruşturmasında delillerin örtbas edilmesine yönelik iddialar kapsamında tutuklandıkları öne sürülüyor. Görüntülerde yer alan kişilerin arasındaki ilişki ve temasları tek başına herhangi bir suçun kanıtı olarak değerlendirilemeyeceği belirtilirken söz konusu iddiaların yargı makamlarınca araştırılması bekleniyor.
1: Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra ailesi olağanüstü bir hukuk mücadelesi verdi. Ama sonrasında ortaya çıkan deliller ve tanık beyanlarıyla birlikte dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in bir cinayet şebekesi kurduğu ortaya çıktı ve dosyada şu ana kadar 38 kişi tutuklandı.
0: Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülüyor.
2: Kamuoyunda Arap Emrah olarak bilinen Emrah Sever'in liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda silahlar, çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 52 kişi tespit edildi. Detaylar haberde.
3: Polis aç! Kapılar tek tek açıldı. Polis belirlenen adreslere aynı anda baskın yaptı. Hedefte Arap Emrah suç örgütü vardı. Operasyonun odağı Arap Emrah lakaplı suç örgütü lideri Emrah Sever'di. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütle bağlantılı 52 şüpheli tespit etti. Bunlardan birinin cezaevinde, dördünün ise yurt dışında olduğu belirlendi ve 47 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sadece İstanbul'la sınırlı değildi. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabancalar, tüfekler ve mermiler bulundu. Ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Örgütle bağlantısı belirlenen 28 sosyal medya hesabına ise erişim engeli getirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Şimdi operasyonun detaylarını Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan aktaracak.
1: Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon gerçekleşti ve düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde böylesi bir operasyon gerçekleştirdi. Tabi operasyonda daha önce belirlenen adresler vardı ve eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 200 gram esrar maddesi ele geçirildi ve ailelerin ve gençlerin huzurunu kaçırmaya çalışan 3 zehir taciri şüpheli de gözaltına alınmış oldu. Tabii özellikle yapılan operasyonda uyuşturucuya yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptıkları da tespit edildi. Şüphelilerin şu an İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamaları devam ederken üzerinde özellikle jandarma ekipleri ailelerin ve gençlerin huzurunu kaçırmaya çalışan zehir tacirlerine yönelik amansız bir operasyon başlatmış durumda. Diyarbakır il ve ilçelerinde böylesi bir operasyon gerçekleştiriyor. Gerek jandarma gerekse polis narkotik timleri uyuşturucu tacirlerinin

0: Özellikle bulunduğu noktalar, bulunduğu yerleri tek tek belirleyerek sonrasında da böylesi bir operasyon gerçekleştiriyor. Nokta operasyondu ve nokta operasyonda hem esrar maddesi ele geçirdi hem de o gençlerin hayatını karartmaya çalışan 3 şüpheli uyuşturucu taciri de yakalanmış oldu. Ve Diyarbakır genelinde böylesi bir operasyonun yapılmasıyla binlerce gencimiz zehirlenmekten kurtarıldı diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeyh Muşçakan'a da teşekkür ettik. Bir başka konuyla devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş babasına ilişkin yatırım fonu iddiaları nedeniyle milletvekilleri Ümit Özlale ve Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş ayrıca Ümit Özlale'ye 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Suç duyurusu dilekçeleri Bakan Göktaş'ın avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un Bakan Göktaş ve ailesine yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu belirtildi. Dilekçelerde Özdağ'ın Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü aktarıldı. Konuya ilişkin merkezi kayıt kuruluşu belgelerinin bulunduğu iddiasının ortaya atıldığı kaydedildi. Dilekçede yatırım fonlarında işlem gerçekleştirdiği öne sürülen Hasan Özdemir ile Bakan Göktaş'ın babasının farklı kişiler olduğu belirtildi. Durumun isim benzerliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Bakan Göktaş ve aile bireylerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği aktarıldı. İddiaların Göktaş'ın kişilik haklarını ve kamuoyu nezdindeki itibarını zedelediği bildirildi. Cemal Engin Yurdunsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı iddiaları gündeme getirdiği belirtildi. Dilekçelerde milletvekillerinin açıklamalarının sermaye piyasalarına yönelik güveni de olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu vurgulandı. Haklarında hakaret, İftira, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi. Bir diğer yandan Bakan Göktaş avukatı aracılığıyla Ümit Özdağ'la hakkında 1 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Özdağ'ın iddialarının gerçeğe aykırı olduğu, Bakan Göktaş'ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihailis Hrisochoidis'le görüştü. Bakan Çiftçi Yunanistan'ın suçluların iadesi konusunda daha istekli olmasını talep etti. Terörle mücadeleye de değinen Çiftçi özellikle PKK ve FETÖ ile mücadelede Atina'nın gerçekleri görmesini talep etti.
1: Hiçbir ülke suç ve suçlularla mücadele konusunda tek başına sonuç alamaz ve başarılı olamaz. Ülkemiz açısından öncelikli tehdit alanlarından ve mücadele alanlarından biri konumundaki yeni nesil suç örgütlerine karşı bunların lider ve üyelerinin yakalanarak ülkemize iade edilmeleri konusunda sizden özellikle hassasiyet beklediğimi ifade etmek isterim. Değerli mevkidaşım, ülkenizde faal çeşitli suç örgütlerinden lider, yönetici ve üye pozisyonlarında çok sayıda şahsın Yunanistan'da olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu şahıslardan bazıları tutuklu oldukları halde maalesef yine Türkiye'deki örgütle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye de devam edebilmektedir. Buna engel olunması bizim açımızdan son derece önemlidir. Ülkemize yönelik fiili terör tehdidi büyük ölçüde sonlandırılmıştır. Bu süreçte örgütün terörsüz Türkiye sürecinin oluşturduğu olumlu atmosferi, Europol ve istihbarat raporlarına da yansıyan yasal görünümlü faaliyetlerini alan açmak maksadıyla istismarına da engel olunması gerektiğini düşünüyoruz. FETÖ'nün mülteci statüsünün kötüye kullanılması gibi suç oluşturan faaliyetleri, Yunanistan'ın ve faal olduğu diğer ülkelerin kamu düzeni ve çıkarları için de bir tehdit oluşturmaktadır. Siz komşumuzdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görmeniz, mücadelemize destek vermeniz.

0: ve örgüt mensuplarını da ülkemize iade etmeniz yönündedir.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunan basınına verdiği mülakatta Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'ye F-35 verilmesine prensipte sıcak baktıklarına ancak aşılması gereken sorunlar olduğunu anlattı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki olası sıcak temas hakkındaysa akıl almaz bir durum olurdu dedi.
2: Yunanistan'la Türkiye arasında sorun çıkmasının kimseye faydası yok. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina ziyareti sırasında Katimerini gazetesine mülakat verdi. Bu mesajı Yunanistan'da yankı buldu. Rubio'ya iki ülke arasında Ege ya da Kıbrıs kaynaklı sorun çıkma ihtimali hatırlatıldı. ABD müdahale eder mi diye soruldu.
3: Benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu. Bu iki ülke NATO müttefiki ve NATO ortağı. Dolayısıyla bunu düşünmektense bunun yaşanmasına bizim asla izin vermeyeceğimiz bir şey olduğunu söylerdim. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyorum.
2: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki elektrik hattı projesi de soruldu Rubio'ya. Proje, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçmesi nedeniyle Ankara'nın tepkisi ve engeliyle karşı karşıya.
3: Bazı potansiyel engellerin ve önümüzde duran bazı sorunların olduğunun farkındayız. Bu konunun bizim için neden bu kadar önemli olduğunu tüm taraflara hatırlatmak amacıyla diplomatik çabalarımızı kullanmaya niyetliyiz. Ayrıca çözüm yolları bulunmasını umuyorum.
2: Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkati çekti. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin soruya verdiği cevap dikkat çekiciydi.
3: Başkan Trump mümkünse onlara bunu sağlamak istediğini belirtti. Zaten bir kısmının parasını ödediler. Açık ki bu uçaklar teslim edilmekten yıllar yıllar uzakta ama zaten ödemesi yapılan iki tane hazır uçak var.
2: Ancak Rubio, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını hatırlattı.
3: Amerikan Kongresi'nden geçmiş bir yasa var. Ayrıca Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın da çok katı şartlar getiren bir hükmü var. Bu şartlar yerine getirilene kadar açıkçası bu satış gerçekleşemez. Konu S-400 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla şu an itibarıyla bu sorun çözülmedi ve yasal olarak bu sorun çözülene kadar bu teslimatı gerçekleştiremeyiz. Belki çözülecektir. Çeşitli seçenekler var. Ancak şu an itibarıyla çözülmüş değil.
1: 2026 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. Ödül Kanadalı ünlü şair ve deneme yazarı Annie Carson'a verildi. Kazananı İsveç Nobel Komitesi açıkladı. 76 yaşındaki yazar ödülün sahibi oldu. Klasik gelenekle uyumsuz bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi eserleriyle ödüle layık görüldü. Yazar madalyanın yanı sıra 12 milyon İsveç kronu para ödülü alacak. Şimdi gözler Nobel Barış Ödülü'nde. Kazanan 9 Ekim'de açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump uzun yıllardır bu ödülün kendisine verilmesini istiyor. Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini bir kez daha savundu. Ödülü almasam da çok şey başardım ve bence bu onlar için büyük bir itibar kaybı olur dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Geride ulaşılamayan bir kişi kaldı. Filojet isimli gemi 267 kişiyi taşıyordu. Gemini açıklarında batmıştı. Şu ana dek 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. DNA ile kimlik tespiti için ilgili kuruma gönderildiler. Böylece ulaşılamayan kişi sayısı 1'e düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Evet, tutun. Kahramanmaraş'ta iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada memleketinde izinde olan polis memuru hayatını kaybetti. Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.
4: İzinde memleketine geldi. Silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki taraf arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an bir an yansırken olayda polis memuru Seydillah Orçan'la bir kişi yaralandı.

0: şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden polis memuru Orçan'ın Gaziantep Nurdağ ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.
1: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş Mersin'de apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Erdem ilçesi Çeşmeli mahallesindeki bir sitede bulunan apartmanın 14. katından bir kadın düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sezen Taş'ın şarkıcı Atilla Taş'ın kızı olduğu öğrenildi. Yıllardır migren ağrısıyla mücadele eden 51 yaşındaki hasta, özellikle menopoz sonrası dönemde giderek ağırlaşan şikayetleri nedeniyle günlük yaşamını sürdürmekte zorlanıyordu. Uygulanan işlem sonrası hastanın ağrıları hafifledi ve 51 yaşındaki hasta artık ağrı kesici ve migren ilacı kullanmadan günlük yaşamına devam ediyor.
2: Allah öyle kollarınıza hiçbir zaman dert sever.
3: Yıllarca ağrıyla yaşadı. Şimdi günlük hayatına devam ediyor. Çocukluğundan bu yana migrenle mücadele ediyordu.
4: Çocukluğundan beri şiddetli baş ağrıları çekiyordu. Çareyi nöromodülasyon tedavisinde gördü. Tedaviyi oldu ve daha sonrasında ilaçsız bir şekilde sosyal hayatına baş ağrısı olmadan geri döndü.
3: 51 yaşındaki hasta özellikle menopoz sonrası dönemde şiddetlenen ağrılar nedeniyle yıllarca zor bir süreç geçirdi. Öyle ki bazı atakları dayanılmaz hale geliyor, yataktan çıkamıyor ve acil servise başvurmak zorunda kalıyordu. Son 2-3 yıldaysa ağrılar neredeyse sürekli hale geldi.
5: Bir topluma giremiyordum. Ondan sonra kalabalığa girdiğim zaman çok ağrıyordu, sesler yerde çok ağrıyordu. Yani hayatımı olumsuz şekilde çok etkiledi bu migren benim, migren atakları. Çünkü çok benimkisi artık en kronik haliydi her gün. Ağrı kesicilerle ve hastaneye sürekli serumlarla ben yaşıyordum.
3: Hasta her gün ağrı kesici kullanıyor, geçirdiği migren ataklarından kurtulmak için çeşit çeşit ilaçlar içiyordu. Üstelik fibromiyerji de yaşam kalitesini daha da düşürüyordu.
5: Çocuk yaştan beri sürekli bir migren ağrısı çekiyordum. Yani kendimi bildim bileli benim başım çok ağrıyordu. Artık kronik migren hastasıyım ben. Ondan sonra Meltem hocamı gördüm Instagram'da, rast geldi öyle. Gittim. Allah'a çok şükürler olsun, artık 2 aydır asla başım ağrımıyor. Migren yok artık hayatımda.
6: Hastamız çocukluk çağından beri migren hastalığıyla mücadele ediyordu. Sık sık baş ağrısı ataklarıyla savaşmak zorunda kalıyordu. Biz kendisine nöromodülasyon tedavisi uyguladık ve sonrasında da atakları belirgin ölçüde azaldı. İşlem zaten 20 dakikalık poliklinik şartlarında uygulanabilen bir işlem. Sonrasında hasta aynı gün içinde zaten işlemden sonra çıkıp rahatlıkla dışarıya, kendi ortamına dönebiliyor. Ertesi gün de günlük yaşamına, iş hayatına dönebiliyor.
3: Ancak uygulanan işlem sonrası tablo değişti. Artık ağrı kesiciye ihtiyacı olmadığını, daha önce kullandığı ilaçları da kullanmadığını söylüyor.
5: Nöromodülasyon tedavisi yapıldı. Korkuyordum baştan, acaba diyordum hani bir şey olur mu falan, ama hiç korkacak hiçbir şey yokmuş. Hiç hissetmedim bile, yani yarım saatlik bir işlem. Yani çok kolay geçti. Ondan sonra gün içinde de işine de bakabiliyorsun, yani böyle yatıran bir işlem değil zaten.
3: İşlem sonrasında günlük hayatına hekimlerin önerdiği tedaviyle devam edebiliyor. Yıllardır süren ağrıların ardından şimdi hedef bu iyilik halinin kalıcı olması ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi.
5: Çok şükür Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun, artık başım ağrımıyor. Bence hiç kimse artık o migren hastalığını çekmesin. Direkt Meltem hocamın yanına gitsin. Ben onu diyorum. Sadece onu biliyorum ben.
6: Nöromodülasyon ne? Nöromodülasyon migrende tetikleyici bazı sinirlerimiz var bizim. Ensemizden, omuriliğimizden çıkıp başımıza doğru yayılan bir sinirimiz var. Ağrı duyusunu taşıyor. O sinirler üzerinden yapılıyor. İşlem ultrason altında sinir direkt görülerek yapılıyor. Sinirin olduğu yere bir radyo frekans kanülümüz var. O kanülle gelerek sinire ağrı duyusunu iletmesini modüle edecek bir radyo frekans enerjisi iletiyoruz. Bu şekilde sinirin ağrı duyusu taşımasıyla ilgili işlevini yavaşlatıyoruz.
1: İstanbul Havalimanı dünyanın en önemli seyahat verilerini sağlayan bir şirketin raporlarına göre en iyi bağlantılı

0: sahip havalimanları sırasında birinci oldu. Adını dünyaya her geçen gün daha güçlü şekilde duyuran İstanbul Havalimanı yoğunluğuyla da dikkati çekiyor.
1: İstanbul Havalimanı dünya çapında öne çıktı. En iyi bağlantılara sahip havalimanı oldu. Official Airline Guide 2026 Mega Hub Endeksi İstanbul Havalimanı'nın zirvede olduğunu açıkladı. Dünyanın en önemli seyahat verisi sağlayıcı şirketlerinden OAG raporu yayımlandı. Sıralama, uluslararası uçuşlardaki tarifeli bağlantıların sayısıyla havalimanından ulaşılan destinasyonların sayısının karşılaştırılmasından oluşuyor. Bunun için yılın en yoğun günündeki veriler esas alınıyor. Bu yıl 2 Ağustos'taki verilere göre dünyanın en iyi bağlantılara sahip havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Bu yılki sıralamada Londra'daki Heathrow ikinci oldu. Amsterdam Schiphol Havalimanı 3., Kuala Lumpur 4., Chicago'daki O'Hare Havalimanı ise 5. sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı 10-16 Ağustos 2026 döneminde günlük ortalama 1665 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.
2: Ya Allah! Bismillah.
0: Bu haberle moderatörü artık noktalıyoruz efendim. Ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra kahve molasıyla Elif Akkaya Kutay karşınızda olacak. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Yeni Morphix tatlı rüyalar, sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Gün ortasında kahve molasıyla haftanın son işlem gününde karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. İhracat iklimi 52 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53.2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Böylece ihracat pazarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste 5. ay hız kazandı.
2: Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Eylül dönemi sonuçlarını açıkladı. İhracat iklimi 52 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53.2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek düzeyini gördü. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste 5. ay hız kazanmış oldu. Verilere göre en büyük 10 pazardan 9'unda artış var. Eylül'de Türk İmalat Sanayi'nin en büyük 10 ihracat pazarından 9'unda üretim arttı. Bu eğilimin tek istisnası imalat sanayi üretiminin belirgin şekilde gerilediği Polonya oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı ve büyüme ivme kazanarak son 5 yılı aşkın dönemin en büyük temposuna ulaştı. Avrupa ekonomilerinde de iyileşme sinyalleri devam etti. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Romanya ve Hollanda'da üretim artışları sürdü. Fransa'da ekonomik aktivite sınırlı düzeyde de olsa 2 yıldan uzun süredir ilk kez artış kaydetti. Söz konusu Avrupa ekonomilerine yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının %34'ünü oluşturuyor.
1: Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, özel sektörün bu dönüşümün merkezinde yer alması gerektiğini belirtti. DEİK Başkanı Nail Olpak da döngüsel ekonomi için bir koordinasyon oluşturacaklarını söyledi.
2: Sıfır Atık Vakfı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün amacı Türk özel sektöründe sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin uluslararası iş dünyasına aktarılması. İmza töreni DEİK'in Sarıyer'deki merkezinde düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
3: Öncelikle sıfır atık hareketini küresel bir vizyona dönüşmesine öncülük eden dünya ortak evimiz anlayışıyla sıfır atık hareketini dünyanın 193 ülkesine yaygınlaştıran, Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir dönüşüme imza atan Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve

0: Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin iradesini ve vizyonunu ifade etmek isterim.
1: Ağırbaş sıfır atık yaklaşımının kaynaklarının korunması, verimlilik, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı birlikte ele alan kapsamlı bir dönüşüm modeli haline geldiğini vurguladı. Bu vizyonun Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarına yansımasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi.
0: Bu vizyonun ülkemiz iklim politikalarına, çevre politikalarına yansımasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve emeği var. Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, üretim, yatırım, rekabetçilik ve ekonomik kalkınma meselesidir. Bu nedenle özel sektörün bu dönüşümün merkezinde yer alması gerekiyor.
1: DEİK Başkanı Nail Olpaksa, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanlarında özel sektörün rolünü değerlendirmek istediklerini belirtti. Küresel sürdürülebilirlik gündemine katkı sağlayacak işbirliği alanlarını ele almak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.
2: Şimdi bu yaklaşımı bir adım öteye taşıyarak sivil toplum örgütlerine uygulamaya bakarsak, COP30 gibi 31 gibi çok taraflı ve katmanlı bir sürecin içerisinde iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kurumları da kendilerine güvenli ortak arayışı içerisinde. DEİK olarak biz de bu süreçte teşekkür ediyorum ben kendilerine. Farklı zamanlarda Sıfır Atık Vakfı ile yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Birçok faaliyetlerin yanı sıra Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi kapsamında Sürdürülebilir Gelecek İş'in İş Dünyası Liderler Toplantısını da bizim birlikte düzenlememizi arzu etmişlerdi.
1: Törende DEİK ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle sıfır atık ve döngüsel ekonomi çalışmalarının DEİK iş konseyleri ve üye kuruluşlar nezdinde geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi, uluslararası ticaret heyetleri ve iş forumlarında sürdürülebilirlik gündeminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
3: Trabzon'da yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı projesi için sondaj ve dolgu çalışmaları başladı. Deniz üzerine inşa edilecek havalimanı için yaklaşık 97 milyon ton dolgu yapılacak.
1: Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde yapılacak yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve dolgu işlemleri başladı. Proje yaklaşık 48.2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek. Deniz üzerinde geniş bir dolgu alanı oluşturularak pistten terminal binasına kadar havalimanının temel altyapısı kurulacak. Yeni havalimanının inşasında en dikkat çekici çalışmayı deniz dolgusu oluşturuyor. Proje kapsamında yaklaşık 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Deniz tabanında başlayan sondaj çalışmalarıyla zeminin özellikleri belirlenirken dolgu çalışmalarıyla da havalimanının üzerinde kurulacağı alan oluşturulacak. Projede ayrıca 6000 metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılacak. Mevcut havalimanının deniz tarafında gerçekleştirilecek çalışmalarının ardından pist, taksi yolları, apron ve terminal gibi ana bölümler inşa edilecek. Yeni havalimanında 3240 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist yapılacak. Pistle aynı ölçülerde paralel taksi yolu, 1370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde apron ve 400 metreye 120 metre ölçülerinde emniyet apronu da projede yer alıyor. Projenin 7 yılda tamamlanması öngörülüyor. Trabzon'daki mevcut havalimanı milyonlarca yolcuyu ağırlıyor. Trabzon Havalimanı artan yolcu trafiğiyle bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında 3.873.979 yolcunun kullandığı havalimanında 2026'nın ilk 8 ayında 2.701.210 yolcuya hizmet verildi. Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanı mevcut tesisin kuzeyinde deniz dolgusu üzerinde yükselecek.
3: Türkiye İş Kurumu verilerine göre Eylül'de 140.841 kişi iş kur aracılığıyla işe yerleşti. Ocak-Eylül döneminde ise 1.087.541 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. İşkur Ocak-Eylül döneminde 420.210 kadın, 358.539 genç, 35.565 engelli ve 203.312 yüksek öğretim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu dönemde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, imalat alanında yapıldı. Mesleklere göre ilk sırada 67.468 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı yer aldı. Bunu özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi izledi. İl bazında en fazla işe yerleştirme İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Eylül ayında İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 2025 yılı Eylül ayına göre %6,02 artarak 225.562 oldu. Ocak-Eylül döneminde alınan açık iş sayısı ise %0,75 arttı, 1.843.569'a yükseldi. Çocuklar artık sadece oyun oynayarak değil, ekonomik kararlar alarak da öğreniyor. İstanbul'da çocuklara para kazanma, harcama ve biriktirme deneyimi sunuluyor. Etkinlikte değişen çocuk profili ve ekonomik okuryazarlığın erken yaşta kazandırılmasının önemi de ele alındı.
1: Burası çocukların şehri. Çalışıyor, para kazanıyor, harcıyor ve birikim yapıyor. Kidzanya İstanbul'da çocuklara yönelik deneyimsel öğrenme modeli ekonomik okuryazarlık boyutuyla da öne çıkıyor. Çocuklar farklı meslekleri deneyerek para kazanıyor. Bazı aktivitelerde ise kazandıkları parayı harcıyor. Böylece para kazanma, harcama ve biriktirme arasındaki ilişkiyi deneyimleyerek öğreniyor.
4: Buraya geldiklerinde bir takımın bir parçası oluyorlar. Hiç tanımadıkları akranlarıyla bir aktiviteye giriyorlar. Bu konu hakkında bir genel kültür seviyesinde bilgi sahibi olmakla birlikte deneyimi yaşıyorlar.
1: Burada para sadece bir oyun aracı değil. Aynı zamanda emeğin karşılığını ve tercihlerin sonuçlarını gösteren bir öğrenme aracı olarak kullanılıyor.
5: Çocuklar burada finansal olarak farkındalık kazanıyor. Burada bazı sitelerde para kazanıyorlar, bazılarında para veriyorlar. Ve bu onlara finansal birikimi, finansal farkındalığı fark ettiriyor.
1: Decision making, leadership. Çocuk hangi işi yapacağına, kazandığı parayı nerede harcayacağına ya da parasını biriktirip biriktirmeyeceğine kendisi karar veriyor. Bu süreç finansal okuryazarlığın temel başlıklarını çocukların günlük deneyimlerinin bir parçası haline getiriyor.
3: Evet, bu keyifli haberin ardından piyasalarla devam edelim. Borsa dün %0,75 değer kazanarak 12.213 puandan kapandı. Yeni güne ise %0,42 yükselişle 12.264 puandan başladı. Aslında başladığı seviyenin altında ama yönü yukarı, %0,15 artıda 12.232 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeks tarafındaysa hafif gerileme var. %0,09 ekside 15.122 puanda. Borsa İstanbul 500 tarafında da artı da %0,38 14.345 puanda. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 18 ayın zirvesinden hafif gerilemişti dün, hatırlayacaksınız. %0,18 artıda 49.34'ten işlem görüyor. Avro'da 55.37'den. Altın tarafındaysa doların ve dolar ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin hafif gerilemesiyle %0,9 artıdaydı. 4.169 dolara kadar çıkmıştı. O seviyenin de üzerinde %1,22 artı. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.184 dolardan işlem görüyor. Peki içeride altını nasıl etkiledi bu durum? 6.638'den işlem görüyor içeride gram altın. Çeyrek altın 10.855 lira. Cumhuriyet altını da 44.559 lira. Tabii altının gözü daha çok da Fed'in ne karar vereceğinde. Fed Ekim ayı toplantısında faiz artırabileceğine yönelik beklentide ciddi gerileme var. %18'den fiyatlanıyor. Ama Aralık ayında %80 oranında Fed'in yine faiz arttırabileceği, 25 bas puanlık daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi hakim. Altında tabii bu beklentilerle paralel hareket ediyor diyelim. Petrol tarafına bakalım. Trump'ın gelecek ayki, yani 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıklaması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerinde de biraz ilerleme kaydedilmiş olmasıyla %0 gerileyerek 103.053 dolardan başlamıştı. O seviyenin de biraz altında %0.98 ekside Brent tam petrolün varil fiyatı 103.26 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39.65'ten, repo faizi de 11.61 seviyesinden işlem görüyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında da bu ay faiz kararı var. 22 Ekim'de bekleniyor faizin açıklanması. Aslında öncesinde faiz indirimine gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Bir 100 bas puanlık indirim beklentisi vardı. Ama o beklenti de Fed'in faiz artırmasıyla biraz askıya alınabilir beklentisi hakim diyelim ve kahve molasını noktalayalım. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonrasında moderatörle Helin Aslan karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler'le sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
9: Diyeceksiniz ki bunu ne desen anlatıyorsun?
8: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
9: Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
9: Ya ne olacak abi?
8: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
9: Doğru mu?
8: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'lere bağlan hayata.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
15: Canım Cimri.
16: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Elbette ki muhabirlerimizle birlikte. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri hemen sizinle paylaşayım. Maalesef dünün en korkutucu haberiydi. Maltepe'deki çöken bina. O bina ile ilgili son durum nedir diye Mehmetcan Çoban'a soracağız. Arkasında iş makinesinin de çalıştığını görüyorsunuz. Nedir durum? Ne yapıldı şu ana kadar? Hangi çalışmalar yürütüldü, tamamlandı soracağız. Fon teklifi bugün meclise sunulacak. Ahmet Taner Işıldak bu başlığın detaylarını bizimle paylaşacak. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptığı iddia edilenler, işte onlar ifadeye çağrıldılar. Ada Kahriman bu ifade sürecine dair bilgileri bizimle paylaşacak. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor. Gülistan Yazbaşı o açılışın gerçekleşeceği, etkinliğin düzenleneceği salonda noktada karşımızda bizi bekliyor. Hemen arkasında hazırlıkları görüyorsunuz. Birazdan o sandalyeler de dolacak. Gülistan'dan bu programın da detaylarını alacağız. Ve Diyarbakır'da da Şeymuz Çakan bizi bekliyor. Turizmde Diyarbakır'da ziyaretçi rekoru var. 1,5 milyonu aştı ziyaretçi sayısı. Şeymuz Çakan'dan da detayları alacağız. Bu başlığa dair Kültür Yolu Festivali de düzenlenecek Diyarbakır'da önümüzdeki haftalarda, biliyorsunuz ki. Belli ki bu sayı daha da artacak. Ama biz ilk durak olarak hemen Mehmetcan'a gidelim. İstanbul Maltepe'de dün sabah meydana gelen 7 katlı binada çöken binanın önünde bizi bekliyor. Şimdi son durum, son tablo nedir? Bir Mehmetcan'dan öğrenelim. Mehmetcan, arkanda iş makinesi çalışıyor. Şimdi artık her şey bitti, tamamlandı diyebilir miyiz? Gerek enkaz altında kalanlar, gerek binanın neden çöktüğüne dair soruşturma için toplanması gereken deliller, örnekler. Nedir oradaki durum?
1: Evet Elin Aslan, hızlıca sorularınızı cevaplayalım bizler. Deliller toplanmaya devam ediyor. Enkazın artık temeline de ulaşıldı. Hemen kameraman arkadaşım Talha Gül'den sağ tarafı göstermesini rica edeceğim. İki tane iş makinesinin çalışmasını görüyoruz bizler şu anda burada. Ekipler çalışmasıyla birlikte aslında binanın enkazına da ulaşılmış durumda. Binanın temeline ulaşılmış durumda ve hemen binanın temel kısmında yan tarafında bir kolon bulunuyor. Son olarak da o kolondan örnekler alınacak. Tabii ki de bu örnekler ne diye soracak olursanız, daha önceki bültenlerimizde ekranlarımıza taşıdığımız karot örnekleri alınacak ve ayrıca binanın temel kısmında ve temel kısmındaki kolonlarında herhangi bir kesme bulunuyor mu, bulunmuyor mu, mühendisler tarafından ve bilirkişi tarafından o araştırılacak ve son olarak da enkazın kaldırılmaya devam ettiğini sizlere şu anda gösteriyoruz. Kameraman arkadaşım Talha Gül o anları ekranlarımıza getiriyor. Sabah saatlerinde enkaz altında bulunan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve o kişiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Binadan 11 kişi de yaralı olarak kurtarıldı diyebiliriz. Tabii ki de 5 kişinin hayatını kaybettiği bu olayda ihmal zinciri var mı? İhmaller bulunuyor mu? Ekipler tarafından onlar en ince ayrıntısına kadar araştırılacak. Tabii ki de ekipler araştırmalarını sürdürürken bizler de binadan kopan parçaları göstermek istiyoruz. Ekranlarımızı taşımak istiyoruz. Sırayla bazı taş parçalarını ekranlarımızın önüne dizmek istiyorum. Sırayla şu kısma o taşları getireceğim. Gözümüze çarpan birçok taş parçası bulunuyor ve bu taş parçalarının aslında içine baktığımız zaman Helin Aslan, binanın 40 yaşında olduğu, yaklaşık olarak 40 yaşında olduğunu biliyoruz ve bu binanın farklı noktalarında görmüş olduğunuz gibi deniz kabukları bulunuyor. Hemen şu kısmı yakından kameraman arkadaşımdan ekranlarımıza taşımasını rica edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi binanın birçok noktasında deniz kabuklarının bulunduğunu, yani binanın yapımında deniz kumunun kullanıldığını bizler şu anda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki bu bina neden çöktü? Kolonlarında kesme var mıydı? Yapılan incelemeler sonrasında anlaşılacak. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında da iki şüpheli gözaltına alındı. O şüphelilerden biri binanın mimarıyken diğeri de dönemin şantiye şefiydi ve şu anda karot örneği alınacak kolon çıkartıldı ve ekipler tarafından yan tarafa taşınacak. Öncelikle o kolondan demir örnekleri alınacak ve biz o demir örneklerinin alınmasını aslında daha önceki bültenlerimizde ekranlarımıza taşıdık ve ardındansa o kolondan karot örnekleri alınacak ve delil torbasına koyularak o karot örnekleri, demir parçaları, demir örnekleri de analiz için laboratuvara götürülecek ve o binanın nasıl çöktüğünü ve 5 kişinin nasıl bu binada hayatını kaybettiğinin perde arkası da bu şekilde aralanmış olacak. Çok kısa burayı göstermek istiyorum. Bura hemen o çöken binanın yan kısmındaki alan ve binanın birçok moloz parçası da buraya düşmüş durumda ve o binada yaşayan bina sakinlerinin de eşyaları, beyaz eşyaları, kıyafetleri, çantaları, hatta evlerindeki çiçeklerinin bile burada olduğunu sizlere söyleyebiliriz. O feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi ise binanın enkazından yaralı şekilde kurtarıldı ve binanın çevresindeki tehlikeli görülen 3 binada mühürlendi. O binada yaşayan 55 kişi ise tahliye edildi diyelim ve bizlerime aktaracakları bu kadardı diyerek Maltepe'den sözü size bırakalım. Elin Aslan.
0: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Biz Mehmetcan Çoban'dan söz alalım. Şimdi Ankara'ya gidelim. Fon meselesi uzunca bir süredir gündemde, biliyorsunuz şu fon krizi, fon skandalı nasıl adlandırırsanız, mağdurların mağduriyetini giderebilmek için içeriden bilgi alıp parasını yüze bine milyonlara katlamış olanlar için süreçler yürütülüyor. Ama bunun bir de meclis ayağı olacaktı. Geçtiğimiz günlerde Cevdet Yılmaz'ın da, Cumhurbaşkanı Yardımcısının da mecliste bir bilgilendirmesi olmuştu. Şimdi yine gözler bu fon meselesine dair mecliste. Neden? Çünkü bir teklif geliyor meclise. Bu teklifte neler var, kaç madde, ne zaman yasalaşacak, süreç nasıl işleyecek, hepsini öğrenelim. Önce bir içeriğini de aslında bu teklifini öğrenelim. Hemen Ahmet Taner Işıldağ'a gidelim. Taner, merhaba. Fon teklifinde neler var? Kaç madde, ne zaman yasalaşacak ve süreç nasıl ilerleyecek?
2: Elin Aslan, merhabalar. Aslına bakarsanız bugün milyonlarca vatandaşın gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Zira AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün fon meselesiyle ilgili izlenecek yolun hukuki çerçevesini kamuoyuyla paylaşacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde kameraların karşısına geçip kanun teklifinin detaylarını açıklayacak. 9 maddeden olmasını bekliyoruz. 9 maddeden oluşacağını söyleyebiliriz. Tabii ki öncelikli olarak yatırımcının koruması üzerine maddeleri görmeyi bekliyoruz ve devamındaysa tasfiyeye ilişkin hukuki çerçevenin belirlenmesini bekliyoruz. Şimdi aslına bakarsanız sürecin şeffaf ilerlemesi açısından da bu kanun teklifi oldukça önem arz ediyor. Zaten Sermaye Piyasaları Kurulu bununla alakalı olarak yol haritasını belirlemişti ki siz de az önce ifade ettiniz. Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu'nda da kurumlar bağımsız bir şekilde çalışıyor ve yol haritası üzerine istişareler yapıyordu. Bu noktada da bunun hukuki çerçevesinin sağlanması açısından bugün 15.30'da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırladıkları, AK Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından hazırlanan 9 maddelik o teklifi kamuoyu ile paylaşacaklar. Aslında bakarsanız burada hem takvim süreci zaten bir noktada belirlenmişti. Hatta geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 43 bin kişinin ödemelerinin bankalara aktarıldığını söylemişti. Ki zaten aslında bir sınır belirlenecek. O da 1 milyon sınırı. 1 milyon ve altındaki tutarlar Ekim ayı içerisinde yatırılması planlanıyor. Hatta dün de az önce ifade ettiğim gibi ilk yatırımlar başlandı. Geri kalan 1 milyonun üzerindekilerde ki süreçse yaklaşık 5-6 ayı süreceğini söylemişti Cevdet Yılmaz ama ilerleyen günlerde bu sürede kısalabilir. Şimdi tabii şunu da dikkate çekmek fayda var. Kanun teklifinin içerisinde özellikle kamu malının kullanılmayacağı özellikle bunun üzerinde duruluyor. Şirketlerin uhdelerinde bulunan, şirketlerin kendindeki bulunan varlıklardan değerlendirilecek bütün bu mal varlıkları. Şimdi şunu söylememe de izin verin. Atıyorum ki bu fon varlıklarındaki karşılayamadı, zararı karşılayamadı. O zaman ne olacak? İşte o zaman da fona bağlı şirketlerin yönetim kurullarına gidilecek ve tüzel kişilerden bu alınmaya çalışılacak. Bu zarar karşılanacak, tanzim edilecek. Tabii bir yandan da şu da belirlendi. Gönüllülük esasıyla iade hesapları açıldı biliyorsunuz. Bu da hukuki çerçevede artık kesinleşecek bir şey. Mecliste kabul edilmesiyle birlikte gönüllülük esasına fahiş fiyattan kar elde edenler için gönüllülük esasıyla iade hesaplarına oluşturabilecekler. Bu noktada İş Bankası sorumlu olacak. İş Bankası ve Ziraat sorumlu olacak. Şimdi tabii ilerleyen zamanlar içerisinde de bu kanun teklifinin haftaya, daha doğrusu meclise gelmesini bekliyoruz. İlk başta Plan ve Bütçe Komisyonu'na gidecek Elin Aslan. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandıktan sonra da genel kurulda görüşmeye, tartışılmaya açılacak. Biz yine haftaya bu kanun teklifinin, geçici kanun teklifinin yasalaşacağını görebiliriz. Biz de detayları takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım Elin Aslan.
0: Taner, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ahmet Taner Işıldak'tan bir söz alalım. Şimdi bakalım. bakalım önümüzdeki dakikalar 15.30'da ne olacak, nasıl bir açıklama olacak onu da izleyelim, takip edelim. Ama yine fon üzerinden devam edelim. Şimdi 3 ayrı fondu elde edilen kazançlar elde edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştığı verileri ve diyor ki 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişi 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağlamış.
3: 5 milyarda.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
5: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. İncelemede TERA fonlarında 90 milyar, pusula fonlarında 79 milyar, hedef fonlarında ise 18 milyar lira kazanç tespit edildi. 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek belirlendi. İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldı. Soruşturmada 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanlar da mercek altına alındı. Gürlek, bu isimlerin önceden haber alarak fonlardan çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Tespit edilen isimlerin listesi TMSF'ye gönderildi. Haksız kazancın iadesi için resmi bildirimler başlatılırken toplanacak paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği bildirildi.
0: Fon soruşturması devam ederken kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptığı iddiasıyla da kimi gazetecilere yönelik soruşturma başlatıldı. Gözaltında olanlar var, ifadeye çağrılanlar var. Peki kim bu isimler? Süreç nasıl işliyor? Öğrenelim, sözü hemen Ada Kahriman'a verelim. Ada.
6: Pelin Aslan, iki kişi burada ifadeye çağrıldı. İki kişi ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın suçları soruşturma bürosunca yürütülen fon soruşturmasında dezenformasyon içerikli açıklamalar yaptığı belirlenen iki şüpheli ifadeye çağrılmıştı. İki şüpheli ise burada dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Tabii sabah saatlerinde burada dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheliler saat 11:45 sıralarında adliyeye sevk edildi. Kendileri basın suçları soruşturma bürosunda ifade veriyor. İfade işlemleri hala devam ediyor. Tabii bu kapsamda adliyeye ifadeye çağrılan iki isim vardı. Burada hem İsmail Saymaz hem de aynı zamanda Murat Arel ifadeye çağrılmıştı. Murat Arel burada kendisi ifade verecek. Ancak İsmail Saymaz henüz adliyeye gelmedi. Diğer bir yandan burada dün hakkında gözaltı kararı verilen Mustafa Balcı ve aynı zamanda burada bununla birlikte Şaban Sevinç şu anda savcılıkta ifade veriyor. Peki neden ifade veriyorlar ki? Şunun altını çizelim. Buradaki şüpheliler, yani 4 şüpheli burada şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifade edildi. Bazı basın yayın organlarında, aynı zamanda bununla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden halkı yanıltıcı nitelikte, yani kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunan buradaki iki şüphelinin ifadeye çağrıldığı, aynı zamanda iki şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şaban Sevinç ve aynı

0: Zamanda Mustafa Balcı, iki gazeteci burada. Dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Saat 11.45 sıralarındaysa burada adliye, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Bununla birlikte aynı zamanda dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada hem gazeteci İsmail Saymaz hem de bununla birlikte gazeteci Murat Ağrel'in ifadeye çağrıldığı ifade edildi. Bununla birlikte sabah saatlerinde yine burada gazeteci Murat Ağrel adliyeye geldi. Kendisi de burada ifade verecek basın suçları soruşturma bürosunda. Diğer bir yandan İsmail Saymaz'ın da gün içerisinde buraya gelip ifade vermesi bekleniyor Helin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım, gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Uluslararası Adalet Zirvesi programındaydı Erdoğan. Orada açıklamaları oldu. Uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirmiş durumda olduğunu söyledi. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in soykırımı da vardı. Gazze'de yaşananlara değindi. Dünyanın en büyük toplama kampına Gazze'nin dönüştüğünü söyledi.
2: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor.
3: Gazze'de yaşananları hatırlattı. Birleşmiş Milletleri sessiz kalmakla eleştirdi. İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
2: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde İsrail'in Gazze'deki saldırıları vardı. Erdoğan, Türkiye kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmez dedi.
2: Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur.
3: Erdoğan, uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez dedi.
2: Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz.
3: Erdoğan, uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirdiğini belirtti.
2: Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda.
1: Bugün Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılıyor demiştik. Tren hattı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışa katılacak. Ve açılış için salonda hazır diyebiliriz. Şöyle bir hemen Gülistan'ın arkasına bakıyorum. 40'lar 50'de Gülistan. Ve dönelim, programın detaylarını öğrenelim. Cumhurbaşkanı kaçta orada olacak? Bir konuşma da yapacak. Hem hatta ilişkin de bilgileri alalım. Söz Gülistan Yazbaşı'da.
4: Evet Helin Aslan, İstanbul'dan Avrupa'ya ulaşımda çok önemli bir adım atılacak bugün. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule etabı tamamlandı ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla ve elbette ki hitaplarıyla bu önemli ulaşım hamlesine dair mesajlarını vermesiyle birlikte açılış töreninde bulunması ve açılışı yapması bekleniyor. Saatler 14.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki törene katılmasını bekliyoruz. Tabii bir yandan da bu önemli projeye dair bilgiler aktarmak istiyorum.

Türkiye'yi Avrupa Demiryolu Ağı'na bağlayan bir projeden bahsediyoruz. Ve bu projeyle birlikte, bu etapla birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı trenle buluşacaklar. İnşa edilen bu hat boyunca 153 kilometre boyunca 31 köprü, 8 aç kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez inşa edildi. Tabii projenin etkisi sadece bu saydıklarım ya da bu illerle sınırlı değil. Halkalı Kapıkule hattının diğer etapları da tamamlandığında, yani proje tamamen sona erdiğinde, İstanbul'dan Avrupa'ya ulaşımda önemli ölçüde süreler kısalmış olacak. Ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da bu konuya ilişkin açıklamaları olmuştu ve Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesini, yük taşımacılığının ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesini beklediğini açıklamıştı. Bakan Uraloğlu aynı zamanda Çerkezköy-Kapıkule hattına ilişkin bu projenin sadece bir ulaşım projesi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı ve Asya ile Avrupa arasındaki lojistik zincirin önemli bir halkası olarak da tanımlandığına dikkati çekti. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye ulaşımda çok önemli bir hamle aslında yapmış olacak ve Türkiye'nin Avrupa'ya demiryolu üzerinden daha hızlı, daha yüksek kapasiteli ve elbette ki kesintisiz bir ulaşım imkanına sahip olması hedefleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında bu önemli maddelere ilişkin de mesajlar vermesini bekliyoruz bu noktada. Aynı zamanda Bakan Uraloğlu şuna da dikkati çekti. Doğu tarafındaki 69 kilometrelik Isparta Kule Çerkezköy etabında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yani projenin 153 kilometrelik etabı tamamlandı ve bugün açılıyor hizmete, ancak hala daha projede devam eden etapların bulunduğunu da söyleyelim. Isparta Kule'yi Halkalı'ya bağlayacak olan yaklaşık 7 kilometrelik kesiminde yine bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Bunu da açıklayalım. Hizmete girecek olan, bugün hizmete girecek olan 153 kilometrelik kesimle birlikte Trakya'da hızlı tren dönemi de resmen başlamış olacak. İşte bu noktada da hedefte elbette ki İstanbul'dan Avrupa'ya daha kısa sürede ulaşmak, daha yüksek kapasiteyle gitmek ve Türkiye'yi doğu ile batı arasındaki bu küresel lojistik ağın merkezlerinden biri haline getirmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da saatler 14.30'u gösterdiğinde bu noktada Kırklareli'nde bulunması ve burada açılış törenine katılması, bu önemli hamleye ilişkin de mesajlar vermesi bekleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada iş insanı Ali Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu'na dere ıslah projeleri kapsamında 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Ve kendisi paraların kimler aracılığıyla ve hangi projeler üzerinden aktarıldığını da anlattı.
1: Cumhurbaşkanı adayını işte böyle bir atmosferde hep birlikte belirliyoruz.
2: Mahkemede her şeyi anlattı. Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini söyledi. 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sanıkların ifadeleri alınmaya devam ediyor. Mahkeme heyeti karşısına çıkan iş insanı Ali Nuhoğlu dikkat çeken beyanlarda bulundu. Nuhoğlu, belediye bünyesinde yürütülen dere ıslah projeleri kapsamında müteahhitlerden toplanan paralara dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na toplam 4 milyon 700 bin dolarlık rüşvet aktarıldığını anlattı. Değerinin 480 milyon lira olduğu belirtilen iki villanın İmamoğlu inşaatı devredilmesine ilişkinde konuşan Nuhoğlu, söz konusu taşınmazları hak ediş ödemelerini alabilmek için devretmek zorunda kaldığını savundu. Paraların belirli isimler ve aracılar üzerinden teslim edildiğini savunan Nuhoğlu, proje hak edişlerinin ve ihaleler bu sistemle yürütüldüğünü iddia etti. Nuhoğlu, İmamoğlu inşaata devredilen iki villanın satın alınma sürecine ilişkinde açıklamalarda bulundu. Villaları İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını öne sürdü. Nuhoğlu, devir gerçekleşene kadar taşınmazlarla ilgili sürecin İmamoğlu inşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine villaları 2024 yılında İmamoğlu inşaata devrettiğini ifade etti.
0: İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olduğu iddia ediliyordu. Firari Murat Gül İbrahimoğlu'ndan bahsediyorum. Yunanistan'da yakalandı. Adalet Bakanlığı Yunanistan

0: firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Soruşturmadaki 8 firari isimden biriydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından iadesi için işlemlerine başlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan yetkili adli makamlarına yazı yazılarak Gül İbrahimoğlu'nun iadesinin istenmesi yönünde karar aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Gül İbrahimoğlu hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından yakalama kararı olduğu belirtildi. Ve bir an önce Türk makamlarına iade edilmesi istendi. Murat Gül İbrahimoğlu, asrın rüşvet ve yolsuzluk davasının önemli isimlerinden biriydi. İmamoğlu'nun ortağı ve kasası olarak biliniyordu. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçiyordu. Soruşturma sürecinde tüm mal varlığına el konuldu. Cebeci hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liraya yakın vurgun yaptığı öne sürülüyordu. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu hakkında önemli bilgiler vermişti. Yıldız, Gül İbrahimoğlu, İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ediyordu. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait demişti. İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya da Gül İbrahimoğlu'nun İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve yedi emini olduğunu ifade etmişti. Gül İbrahimoğlu'nun özel jetiyle 2022-2025 arasında yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la yurt dışına çıktığını aktarmıştı. Yalçınkaya, Kılıçdaroğlu'nun devrildiği şaibeli CHP kurultayında da Murat Gül İbrahimoğlu'nun etkin rol oynadığını vurgulamıştı. Şimdi gözler Yunanistan'a çevrildi. Murat Gül İbrahimoğlu'nu iade edecekler mi? FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının talebe nasıl karşılık vereceği merak konusu.
1: Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan vekilinin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Ankara ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkan Vekili, Belediye Başkan Yardımcısı ve eski belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturma. Şimdi bu soruşturmada da en kritik isimlerden biri için uluslararası arama süreci başlatıldı. Kimdir bu kritik isim? Bu kritik isim Türkmenistan vatandaşı Rıfat Kadirov. Peki onu kritik hale getiren sebepler neler derseniz, Deniz Olgun İstanbul Beykoz'da, Deniz Olgun'un İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde sayısı olarak çalışıyor Rıfat Kadirov ve soruşturmanın kayıtlarına göre de Deniz Olgun'u hayattayken gören son kişi. Sadece bu kadar da değil, evde cansız halde bulan da yine bu Türkmenistan vatandaşı Rıfat Kadirov. Bir enteresan nokta daha var, o da şu: Deniz Olgun'un ölümünden sadece günler sonra kendisi Türkiye'den sınır dışı edilmiş. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kadirov için kırmızı bülten formu hazırladı.
2: Rıfat Kadirov, bu isim yıllardır soruşturmanın en karanlık noktasında duruyor. Kendisi Türkmenistan vatandaşı ve onu önemli yapan sıradan bir çalışan olması değil. Soruşturmadaki bilgilere göre Deniz Olgun'u son gören isimlerden ve onu evde hareketsiz halde bulan kişi de yine Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelerde Deniz Olgun'un çiftlikte at bindikten sonra eve geçtiği anlatıldı. Ertesi gün Kadirov'un eve tek başına girdiği ve Deniz Olgun'u kanepede hareketsiz halde bulduğu kaydedildi. Ve Kadirov'un anlatımına göre Deniz Olgun'un ağzından kan geliyordu. Ardından şoförü Murat Bayrağı aradı ama sonra...

0: Soruşturmanın bugün yeniden dönüp baktığı asıl nokta ölümle haber verilmesi arasındaki saat dilimi. Çünkü bu zaman zarfında çiftlikte kimlerin bulunduğu, kimin girip çıktığı ve neler yaşandığı tekrar didik didik ediliyor. Ve o saatlerin en önemli tanıklarından biri Kadirov. Sonrası ise daha da çarpıcı. Deniz Olgun'un ölümünün ardından soruşturma sürerken Kadirov'un Türkiye'de kaçak bulunduğu gerekçesiyle 19 Eylül 2016'da sınır dışı edildiği bilgisi var. Kayıtlara göre 2020 yılında Türkiye'ye tekrar geldi. 30 Ocak 2023'te Türkmenistan'a döndü. Savcılık onu şimdi yeniden dinlemek istiyor. Bu yüzden Kadirov hakkında daha önce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından şimdi de kırmızı bülten formu hazırlandı. Soruşturmada Rıfat Kadirov'la ilgili iki önemli soru yan yana duruyor. Kadirov, Deniz Olgun'un ölümünden önce ve sonra çiftlikte ne gördü? Ve Deniz Olgun gerçekten doğal nedenle mi hayatını kaybetti? Savcılık şimdi gizemli tanığın izini sürüyor.
1: Şarkıcı Güldü, Yalova'da evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Bu bir kaza mı, cinayet mi sorusu henüz cevap bulamadı. Kızı hakim karşısında bugün biliyorsunuz ki ve savcı mütalasını açıkladı. Yalova'da 26 Eylül 2025'te 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yargılanan kızı 28 yaşındaki Tuğyan Ülkem Gülter karar duruşmasına çıktı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalasını açıklayıp Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tuğyan ise duruşmada gözyaşlarını tutamadı. Yalova Çınarcık'ta kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı Gültut'un evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor dava ve bugün ikinci duruşması gerçekleşiyor. Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalasını açıkladı. İlk duruşmadaki mütalasını yineledi savcı ve Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

0: Ve Yemen'de tırmanan savaş Suudi Arabistan'a sıçrıyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Havalimanı başta olmak üzere kritik hava üslerine saldırı düzenlediler füzelerle. Hem hayatını kaybedenler hem yaralananlar var. 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlar sivil. 36 kişi de bu saldırılarda yaralandı. Yüzlerce uluslararası uçuş da iptal edildi. Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonuyla Husilere ağır darbeler indirdiklerini söylüyor.
1: Yemen'de çatışmalar tırmanıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri Husileri, İran destekli Husiler ise Yemen güçlerini ve Suudi Arabistan'ı vuruyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın sivil altyapısını balistik ve seyir füzeleriyle hedef aldı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı, Necran Havalimanı ve Hamis Mushayt'taki askeri üsse yönelik saldırılar tansiyonu yükseltti. Saldırılarda siviller hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Bir yolcu uçağının da doğrudan vurulduğu iddia edildi. Yemen ordusu, Husilerin saldırısına çok güçlü bir karşılık verileceğini duyurdu. Saldırıların ardından sivil havacılık durma noktasına geldi. Havalimanı tesislerinin hedef alınması küresel havacılık firmalarını alarma geçirdi. Riyad'a yönelik yüzlerce uçuş iptal edildi. Lufthansa seferlerini 16 Ekim'e, Air India ise 10 Ekim'e kadar askıya aldı. Kriz üzerine ABD misyonu acil bir güvenlik uyarısı yayınlayarak Amerikan vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Suudi Arabistan'da görev yapan Amerikan hükümeti çalışanlarının Riyad Havalimanı'nı kullanımı ve sınır bölgelerine seyahati izne bağlandı. Gerilimin diğer cephesinde ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonları bulunuyor. Hükümet Yemen Şafağı adı verilen operasyon kapsamında Husilere ait askeri hedeflere 1729 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Buna göre 1300'den fazla Husi mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda askeri araç ve füze fırlatma rampası imha edildi.

0: edildi. Yemen ordusu saldırılara ilişkin görüntüler de paylaştı. Uluslararası tepkiler de peş peşe geliyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı. Ülkesinin Riyad'ın egemenliğini ve güvenliğini desteklediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ise havalimanlarına yönelik saldırıları şiddetle kınayarak taraflara uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı. Belçika da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Çatışmaların insani bedeli de ağırlaşıyor. Taiz kentinde ana ikmal yollarının kapanması gıda, su ve yakıta erişimi zorlaştırıyor. Pazarlarda fiyatlar yükselirken kent sakinleri temel ihtiyaçlara ulaşmakta giderek daha fazla güçlük çekiyor. Birleşmiş Milletler'de sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması çağrısını yineliyor.
1: Etiyopya'da yaşanan iç savaş hakkında da önemli bir iddia var. Komşu ülke Eritre askerlerinin sınırı geçerek Etiyopya topraklarına girdiği öne sürülüyor. Etiyopya, Doğu Afrika'nın en karmaşık ve stratejik açıdan en önemli ülkelerinden biri. Son dönemde kuzeydeki eyaletlerde isyancı gruplar toplu şekilde harekete geçmişti. 7 silahlı grup 20 Eylül'den bu yana hükümet güçlerine karşı ittifak halinde hareket ediyor. Bu gruplarla Etiyopya ordusu arasında yoğun çatışmalar var. Gerilim komşu ülkeler tarafından da dikkatle izleniyor. Bu sırada yerel basından önemli bir iddia geldi. Buna göre Eritre askerleri çarşamba günü sınırı geçti. Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde ilerledi. Askerler birkaç gündür Adigrat ve İgadahamus kentlerinde bulunuyor. Eritre askerleri Etiyopya ordusuna ait İHA'larla hedef alındı. Haber askeri yetkililere dayandırıldı. Saldırının boyutu hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak karşı cepheden gelen iddialar 4 İHA'nın düşürüldüğü yönünde. Eritre, Etiyopya'daki bazı isyancı gruplara desteğiyle biliniyor. Bu sebeple iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın göçmenlere karşı sahaya sürdüğü kolluk kuvvetleri ICE yine bir skandalla tepkilerin odağı haline geldi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi memurları bu kez New York'ta bir göçmeni vurdu. Üstelik yanında küçük bir çocuk da vardı. Öfke sokağa taştı.
2: Ya işarende hey!
0: Trump'ın göçmen karşıtı polisleri yeni bir skandala imza attı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi memurları New York'ta bir göçmeni vurdu.
2: Ya işarende hey!
0: Olay Marble Hill semtinde yaşandı. Resmi açıklamaya göre ajanlar Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir kaçak göçmenin peşindeydi. Bir çeteyle bağlantılı, sabıkalı bir kişi olduğu belirtiliyor. Söz konusu kişi vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaraları hayati değil, ancak durumu çok tehlikeli hale getiren bir başka detay var.
3: Şantiye yelekleri ve yüzlerini gizleyen maskeler takıyorlardı. ICE ajanları olduklarını anlamanın hiçbir yolu yoktu. Okullar yeni dağılmıştı. Cadde, aileler ve çocuklarla doluydu. ICE ajanları ateş açtığında aracın arka koltuğunda 5 yaşında bir çocuk oturuyordu.
0: Mamdani onları New York'ta istemediklerini söyledi.
3: Bunu başkanla ve bakanla da paylaştım. ICE'ın şehrimizi terk etmesini istiyoruz. Okullarımızı, hastanelerimizi, sokaklarımızı terk etsin. ICE çocuklarımızdan uzak dursun. Bunu istiyoruz. Çünkü şehrimizin güvenli olmasını istiyoruz. Bunu yapmak için onlara ihtiyacımız yok. Tek yaptıkları bu şehri terörize etmek.
0: Yaşananların ardından öfke sokağa taştı. Protestolar düzenlendi. Göstericiler vurulan kişinin tedavi gördüğü hastaneye yürüdü. Polis alarma geçti. Eylemciler karşılarında güvenlik güçlerini buldu. Zaman zaman arbedeler yaşandı. Tepkiler özellikle kullanılan yöntemlerin sertliğine yönelik. Ancak Trump bu tepkileri çoğunlukla görmezden gelmeyi tercih ediyor. Onun asıl gündemi ise önce ülkeye kaçak girişleri tamamen engellemek, sonra da ülkede bulunan kaçak göçmenleri mümkün olan en kısa sürede sınır dışı etmek. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yolunu kullanarak gemilerle Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etmeyi değerlendiriyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, aynı zamanda COP31 Başkanı Murat Kurum Fiji'de hazırlık toplantılarındaydı. Gelişmiş ülkelere mesajlar verdi. Şöyle seslendi, dedi ki samimiyseniz eylem gündemini hayata geçirin. Değilseniz eğer rol yapmayın diye seslendi. İklim finansmanındaki adaletsizliğe de dikkat çekti bakan.
0: İklim krizine karşı yıllardır sözler veriliyor. Ancak en kırılgan ülkeler kaynaklara ulaşmakta hala zorlanıyor. O ülkelerden biri de Fiji. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen pre-COP toplantılarında gelişmiş ülkelere seslendi. Kurum, iklim eyleminde artık sözlerin değil, uygulamanın öne çıkması gerektiğini vurguladı.
4: Çok açık söylüyorum. Biz dünyayı COP31'de eğer samimiyseniz bu eylem gündemini hayata geçirmeniz gerekiyor. Şayet samimi değilseniz de rol yapmayın.
0: Antalya'da yapılacak COP31 öncesi hazırlık toplantıları, iklim krizinin en ağır bedelini ödeyen Pasifik ülkesi Fiji'de tamamlandı. Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat depremleri sonrası 2 yılda 455 bin konut inşa ettiğini hatırlattı. İstenildiğinde büyük krizlerin iradeyle aşılabileceğinin altını çizdi.
4: 15. günde temel attık, 45. günde ev teslim ettik. 2 yılda 455 bin konut. 455 bin. Yani 2 milyon insan. Evini yaptık, teslim ettik. Kararlı olursanız her şey yapılır.
0: Toplantılara başkanlık eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelişmiş ülkelere yönelik eleştirilerini net bir dille ifade etti.
5: Bu krize en az katkıyı onlar yapsın ama bedelin en ağırını onlar ödüyorlar. Yardım var ama onlara ulaşmıyor. Bu vicdanımızın kabul edebileceği bir tablo değil. Şöyle rakamlara bakacak olursak en az gelişmiş ülkelere bir yılda ulaşan iklim finansmanı yaklaşık 21 milyar dolar. Bu dünyanın 2023'te bir haftalık gıda israfı kadar olmuş.
0: Kurum oturumlarda savunma harcamaları için gösterilen kararlılığın iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya konulmasını istedi.
5: Bugün NATO ülkeleri savunma harcamalarını %5'e çıkarma kararı aldılar. Tuvalı yok oluyor. Bu kararı alsak ne olur? Yaşanacak bir dünya kalmadıktan sonra sınırlarınızı savunsanız ne olur? Aynı kararlılığı tüm dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya koymasını bekliyoruz.
0: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde Avustralya'nın müzakereleri yürüttüğü süreçte hedef iklim finansmanı, emisyon azaltımı ve uyum başlıklarında somut sonuçlar elde etmek.
1: Maltepe'de dün sabah saatlerinde yıkılan bina ile ilgili olarak bilirkişi ön raporu tamamlandı. Ne deniliyor bilirkişi ön raporunda? Kaçak katlar için yıkım kararı varmış ama uygulanmamış ve mimar, bina sahipleri, şantiye sorumlusunun kusurlu olduğundan bahsediyor ön raporda. Soruşturmaya konu aykırılıklar için 16.06.1989 ve 18.04.1990 tarihli yapı tatil tutanakları düzenlenmiş olup ruhsata aykırı imalatların göçmenin gerçekleştiği tarihte mevcut olduğu, soruşturmaya konu aykırılıklar için düzenlenen tutanaklara binaen 14.08.1989 ve 16.06.1990 tarihli encümen kararlarıyla ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5. ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği, yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen Mimar Hasan Balcı ve sürveyan olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un yapının çökmesinde kusurlu bulunduğu binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönem şantiyeden sorumlu kişilerin kusurlu bulunduğu belirtiliyor bilirkişi ön raporunda. Evet. Şimdi Maltepe'deki bu bina ile birlikte neyi öğrendik aslında? O enkazda kalan kişilerden, sağlıklı bir şekilde çıkabilenlerden kentsel dönüşüme girmek için görüşmüşler. Ama daire sahipleri bir türlü anlaşamamışlar. İşte metrekare anlamında anlaşılamamış, bizlerin anlayabildiği kadarıyla, onların ifadelerinden de hareketle. Ama aslında bu 3-5 metrekarenin de bir candan daha kıymetli olmadığını bu olay ortaya koydu.

yoktu. Neyse ki kentsel dönüşüme katılan, devam eden vatandaşlarımız da var. Tabii bu kapsamda da o çürük binalar yıkılıyor. Ve bugün Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında bir bina yıkılıyordu. Ama nasıl? Yarım kaldı o yıkılış, bakın şimdi. Birazdan devam edecek, tamamlanacak ama. Şimdi binayı yıkıyorlardı. Binanın bir bölümü havada böyle kaldı. Artık onu orada ne tuttu, nasıl tuttu? Neyse ki sonrasında dengesini kaybetti de binanın o bölümü de yerle bir oldu. Bu görüntüler İBB, İstanbul Büyükşehir'de Bayrampaşa'daki kentsel dönüşümden geldi.

0: Şimdi İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında silahlı bir saldırı yaşandı. Müşteri olarak orada bulunan Barış Ünlü ile izinli olan polis memuru ve izinli olduğu için orada olan polis memuru Kubilay Çınar hayatını kaybetti. Saldırganlara müdahale etmek isterken vuruldu polis memuru ve şehit düştü.
1: Görevde değildi. Tek istediği arkadaşlarıyla eğlenmekti. Ancak bir anda silahlı saldırının arasında kaldı. Polis memuru saldırıya müdahale etmek isterken kurşunların hedefi oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlar konuştu. Polis memuru izin gününde arkadaşlarıyla eğlenmek için oradaydı. Bir anda mekana eli silahlı iki kişi girdi. Silahlar bir anda ateşlendi. Ortalık karıştı. Polis memuru Kubilay Çınar saldırganlara anına müdahale etmek istedi. Ancak şüphelilerin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda mekanda bulunan 3 kişi de yaralandı. Polis saldırganın peşine düştü. Saldırının üzerinden 12 saat geçmeden olayla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda saldırıda kullanılan tabanca ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
0: İlk saat dilimini moderatörde noktalayalım, ara verelim ama saat başı buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi batı bölgelerde yüksek basınç alanı etkisi devam ediyor. Atmosfer kararlı tabakalı yapıda, sis pus oluşumu için koşullar uygun. Dolayısıyla biraz hava kirliliği değerleri de artacak bu süreçte. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Doğuda ise durum tam tersi. Kısa süreli hafif sağanaklar devam ediyor. Baktığımızda tabii bazı illerde Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır çevresinde, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Osmaniye çevresinde hava yağmurlu. Tabii hafif sağanaklar, en fazla 20 kilo yağış olasılığı var ve bugün sıcaklık giderek yükseliyor. Şimdi 3 gün haftanın sıcak ve güneşli günleri. O yüzden hafta sonunun tadını çıkartmanızı tavsiye ediyorum ben. Çünkü yarın, hemen yarının tablosuna bir yandan bakalım. Tüm Türkiye'de bolca güneş göreceğiz. Atmosferde hava açık. Tabii atmosferin yüksek basınç alanı etkisi sebebiyle kararlı, tabakalı yapısı devam ediyor. Sis pus oluşumu da tabii devam edecek gece ve sabah erken saatlerde. Çok yoğun bir sis beklemiyoruz ama

atmosferde biraz kirlilik konsantrasyonu yükselecek gibi gözüküyor. Böyle ufka doğru baktığınızda ufukta çok hafif gri, hafif kahvemsi bir tabaka halinde hem sisi hem de hava kirliliğini, kirliliğin yoğun olduğu şehir ve kentlerde rahatlıkla gözle de görebileceksiniz böyle havalarda. Şimdi yarının tablosunda da her yerde bolca güneş var dedik ve yarın haftanın en sıcak günü. Termometreler Ekim normallerinin bir 5-6 derece üzerinde olacak. Sonrasında pazar günü de yine bolca güneş devam edecek. Sadece hemen pazarın tablosuna bakalım. Sadece Akdeniz bölgesinde. O da Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Kilis çevresinde kısa süreli hafif yağmur görülecek. Diğer bölgeler yine güneşli ve açık geçiyor olacak. Önümüzdeki hafta pazartesi günü itibariyle işler değişiyor. O yüzden hafta sonunu iyi değerlendirin diyoruz. Çünkü pazartesi günü itibariyle 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk alan etkisine gireceğiz. Soğuk cephe geliyor. Hem sağanaklar başlayacak, hem hava serinleyecek, hem rüzgar kuvvetlenecek. Ve bunu pazartesi günü küçük küçük emarelerini hissedecek. Etmeye başlayacağız. Marmara bölgesi itibariyle sağanaklar kendisini gösterecek. Fakat salı günü itibariyle ise soğuk hava, kuvvetli rüzgar ve sağanakların şiddetlenmesi de kendisini gösterecek. Şimdi pazartesi günü Karadeniz sahili ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi dışında her yerde kısa süreli lokal sağanak geçişleri görülecek. Salı günü de yine Türkiye tablosu yağmurlu. Çarşamba günü de özellikle batıda Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanaklar görülürken perşembe günü de tüm yurtta havanın yağışlı olacağını söyleyelim. Önümüzdeki hafta sağanak yağmur, serin hava ve rüzgar hareketleri haftaya damgasını vuracak gibi görünüyor. Şu anda Ekim ayı normallerinin 5-6 derece üzerindeyiz dedik. Önümüzdeki hafta ise Ekim ayı normallerinin 5-6 derece altına inecek gibi görünüyor sıcaklık. Yani yaklaşık 10 dereceye varan bir soğuma bizi bekliyor. Bu hafta sonu 25 derece bandını ölçeceğiz. Önümüzdeki hafta ise 15-16 dereceyi yaşayacağız. Dolayısıyla bir hafta içerisinde 10 derecelik bir soğuma bağışıklığı da düşürecektir. Bu arada hastalık havası da devam ediyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde hafta sonu işte hava güzel, sıcak ama geceler serin. Lütfen unutmayın, gündüz güneşe aldanıp gece ince giyinmeyelim. Çünkü güneşin battığı saatleri itibarıyla çok sert bir soğuk var ve bu 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız hava değişikliği arttığı için bağışıklığımız azalır ve hastalık kaçınılmaz hale gelir. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün az bulutlu ve açık. Yarın da pazar günü de hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı hafta sonu gündüz 25 derece, gece 16-17 derece bandında olacak. Rüzgar da sakin. Bunu da ekleyelim. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yükseliyor. Gece 10 dereceye inecek. Yaklaşık 15 derece fark var gece gündüz sıcaklığı arasında. Ankara için aman dikkat, hatırlatmasını yapalım. İzmir'e bakalım. İzmir az bulutlu ve açık. Yarın ve pazar günü de İzmir güneşli olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer. Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.

0: Soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Maltepe'de dün sabaha karşı çöken bina ile ilgili ön bilirkişi raporu hazırlandı, tamamlandı. Onunla başlayalım. Şimdi o bilirkişi raporunda deniliyor ki kaçak katlar için yıkım kararı vardı ama bu karar uygulanmadı. Peki bunun sorumlusu kim? Mimar, bina sahipleri ve şantiye sorumlusu kusurlu gösteriliyor. Soruşturmaya konu aykırılıklar için 16.06.1989 ve 18.04.1990 tarihli yapı tatil tutanakları düzenlenmiş olup ruhsata aykırı imalatların göçmenin gerçekleştiği tarihte mevcut olduğu, soruşturmaya konu aykırılıklar için düzenlenen yapı tatil tutanaklarına binaen 14.08.1989 ve 11.06.1990 tarihli encümen kararlarıyla ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5. ve 6. katların yıkımına karar verilmiş olup kararın ifa edilmediği, yapı ruhsatında fenni mesul olarak belirtilen Mimar Hasan Balcı ve sürveyan olarak belirtilen Mevlüt Okumuş'un yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu, binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönem şantiyeden sorumlu kişinin kusurlu bulunduğu bilirkişi ön raporunda yer aldı. Uluslararası Adalet Zirvesi programı vardı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o programda bir konuşma yaptı. Uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirmiş bir durumda olduğundan bahsetti Cumhurbaşkanı. Sözü İsrail'in Gazze'deki soykırımına getirdi. Gazze'nin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştüğünü söyledi.
1: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor.
2: Gazze'de yaşananları hatırlattı. Birleşmiş Milletleri sessiz kalmakla eleştirdi. İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
1: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde İsrail'in Gazze'deki saldırıları vardı. Erdoğan, Türkiye kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmez dedi.
1: Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur.
2: Erdoğan, uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez dedi.
1: Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe gücümüz yettiği dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz.
2: Erdoğan, uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirdiğini belirtti.
1: Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda.
0: Ve gelelim fon krizi meselesine. Şimdi soruşturmada 3 ayrı fondan elde edilen kazançlar incelendi. Peki o kazançlar, o büyük, o astronomik rakamlar kaç kişi arasında paylaşılmış? Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere. Toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığını belirledi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. İncelemede TERA fonlarında 90 milyar, pusula fonlarında 79 milyar, hedef fonlarında ise 18 milyar lira kazanç tespit edildi. 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek belirlendi. İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldı. Soruşturmada 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanlar da mercek altına alındı. Gürlek, bu isimlerin önceden haber alarak fonlardan çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Tespit edilen isimlerin listesi TMSF'ye gönderildi. Haksız kazancın iadesi için resmi bildirimler başlatılırken toplanacak paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği bildirildi.
0: Dün yeni partili isimlerin iddiası vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da bu fonlarda parası olduğuna dair. Daha doğrusu kendisinin değil ama babası adıyla fonlarda parası olduğuna dair. Bakan Göktaş bunu yalanlamıştı. Hatta ispata davet etmişti. Şimdi kendisinin kamuoyuna bir duyurusu var. Diyor ki bakan, fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan, yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler. Diğer yandan iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım. Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Suriye'de hayat günden güne normalleşiyor. Dün akşam bu açıdan Halep için önemliydi. Kentteki tarihi Emevi Camii 13 yıl sonra yeniden açıldı. Cami iç savaş sırasında ağır hasar görmüştü. Özellikle Esad rejimi güçlerinin tank ve top ateşleri tarihi yapıya zarar vermişti. 11. yüzyıldan kalma tarihi Selçuklu Minaresi Nisan 2013'te rejim güçlerinin tank ateşiyle yıkılmıştı. Cami Halep Valiliği ile Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü'nün işbirliğiyle restore edildi. Minaresi, eklentileri, ana binası ve avlusundaki hasarlı bölümler onarıldı. Halep'in en önemli tarihi simgelerinden biri olan Emevi Camii dün akşam düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin minaresi ve diğer bölümleri yeşil ışıklarla aydınlatıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunan basınına bir mülakat verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalar yaptı. Türkiye'ye F-35 verilmesine prensipte sıcak baktıklarını ancak aşılması gereken sorunlar olduğunu anlattı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki olası sıcak temas hakkında da akıl almaz bir durum olurdu dedi.
4: Yunanistan'la Türkiye arasında sorun çıkmasının kimseye faydası yok. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina ziyareti sırasında Katimerini gazetesine mülakat verdi. Bu mesajı Yunanistan'da yankı buldu. Rubio'ya iki ülke arasında Ege ya da Kıbrıs kaynaklı sorun çıkma ihtimali hatırlatıldı. ABD müdahale eder mi diye soruldu.
5: Benim için böyle bir şeyin yaşanması akıl almaz bir durum olurdu. Bu iki ülke NATO müttefiki ve NATO ortağı. Dolayısıyla bunu düşünmektense bunun yaşanmasına bizim asla izin vermeyeceğimiz bir şey olduğunu söylerdim. böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmıyorum.
4: Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki elektrik hattı projesi de soruldu Rubio'ya. Proje Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçmesi nedeniyle Ankara'nın tepkisi ve engeliyle karşı karşıya.
5: Bazı potansiyel engellerin ve önümüzde duran bazı sorunların olduğunun farkındayız. Bu konunun bizim için neden bu kadar önemli olduğunu tüm taraflara hatırlatmak amacıyla diplomatik çabalarımızı kullanmaya niyetliyiz. Ayrıca çözüm yolları bulunmasını umuyorum.
4: Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkati çekti. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin soruya verdiği cevap dikkat çekiciydi.
5: Başkan Trump mümkünse onlara bunu sağlamak istediğini belirtti. Zaten bir kısmının parasını ödediler. Açık ki bu uçaklar teslim edilmekten yıllar yıllar uzakta ama zaten ödemesi yapılan iki tane hazır uçak var.
4: Ancak Rubio, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını hatırlattı.
5: Amerikan Kongresi'nden geçmiş bir yasa var. Ayrıca Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın da çok katı şartlar getiren bir hükmü var. Bu şartlar yerine getirilene kadar açıkçası bu satış gerçekleşemez. Konu S-400 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla şu an itibarıyla bu sorun çözülmedi ve yasal olarak bu sorun çözülene kadar bu teslimatı gerçekleştiremeyiz. Belki çözülecektir. Çeşitli seçenekler var. Ancak şu an itibarıyla çözülmüş değil.
0: Yemen'de tırmanan savaş Suudi Arabistan'a sıçrıyor. İran destekli Husiler, başkent Riyad'daki Kral Halit Havalimanı başta olmak üzere birçok kritik hava üssünü hedef aldılar. Ölüler var, yaralılar var. Bu arada ABD bölge için acil güvenlik uyarısı yayımladı. Yüzlerce uluslararası uçuş iptal edildi. Peki Yemen ordusu ne diyor? Yemen ordusuysa Yemen Şafağı operasyonuyla Husilere ağır darbeler indirdiklerini söylüyor.
4: Yemen'de çatışmalar tırmanıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri Husileri, İran destekli Husiler ise Yemen güçlerini ve Suudi Arabistan'ı vuruyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın sivil altyapısını balistik ve seyir füzeleriyle hedef aldı. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı, Necran Havalimanı ve Hamis Mushayt'taki askeri üsse yönelik saldırılar tansiyonu yükseltti. Saldırılarda siviller hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi de yaralandı. Bir yolcu uçağının da doğrudan vurulduğu iddia edildi. Yemen ordusu, Husilerin saldırısına çok güçlü bir karşılık verileceğini duyurdu. Saldırıların ardından sivil havacılık durma noktasına geldi. Havalimanı tesislerinin hedef alınması küresel havacılık firmalarını alarma geçirdi. Riyad'a yönelik yüzlerce uçuş iptal edildi. Lufthansa seferlerini 16 Ekim'e, Air India ise 10 Ekim'e kadar askıya aldı. Kriz üzerine ABD misyonu acil bir güvenlik uyarısı yayımlayarak Amerikan vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı. Suudi Arabistan'da görev yapan Amerikan hükümeti çalışanlarının Riyad Havalimanı'nı kullanımı ve sınır bölgelerine seyahati izne bağlandı. Gerilimin diğer cephesinde ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonları bulunuyor. Hükümet Yemen Şafağı adı verilen operasyon kapsamında Husilere ait askeri hedeflere 1729 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Buna göre 1300'den fazla Husi mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda askeri araç ve füze fırlatma rampası imha edildi. Yemen ordusu saldırılara ilişkin görüntüler de paylaştı. Uluslararası tepkiler de peş peşe geliyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı. Ülkesinin Riyad'ın egemenliğini ve güvenliğini desteklediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ise havalimanlarına yönelik saldırıları şiddetle kınayarak taraflara uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptı. Belçika da Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verdi. Çatışmaların insani bedeli de ağırlaşıyor.

0: Taiz kentinde ana ikmal yollarının kapanması gıda, su ve yakıta erişimi zorlaştırıyor. Pazarlarda fiyatlar yükselirken kent sakinleri temel ihtiyaçlara ulaşmakta giderek daha fazla güçlük çekiyor. Birleşmiş Milletler'de sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması çağrısını yineliyor.
1: Şimdi yaşananları konuşalım. Önce güncelde olan biten üzerinden konuşalım. Biraz eğer vaktimizde kalırsa neden ve nasıl bölgede bu savaş ortamı yeniden hayat buldu ona cevap ararız. Ama önce bir gelin bakalım güncele. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzoğlu bizimle birlikte. İskender Hocam, Halit Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi önce şöyle başlayalım. Pakistan ordusunun halkla ilişkiler genel müdürü Tümgeneral Ahmet Şerif Chowdhury CNN International'a bir açıklama yapıyor. Detay vermekten kaçınsa da diyor ki Pakistan kuvvetlerinin Suudi Arabistan'da olduğunu söylüyor. Bu arada belli ki bu yeterli değil. Çünkü Suudi Arabistan Şam'dan da askeri destek istemiş. Bu da Axios'un haberi. Suudi Arabistan Suriye askerlerinin Suudi Arabistan'da değil Yemen'de konuşlandırılmasını istiyor. Pakistan Suudi Arabistan'a içinde destek veriyor ama Yemen içinde Şam'dan destek, Suriye'den destek talep ediyor. Şimdi bu konu Şam'la Riyad arasında da görüşülüyormuş, müzakere ediliyormuş bu teklif. Ama şu geliyor İskender Hocam, sizinle başlayalım aklıma. Yani Suriye nihayetinde savaştan çıkmış bir ülke. Suriye daha yeni yeni toparlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan Şam'dan bile böyle bir talepte bulunuyorsa, ya gidin Yemen'e bir yardım olun, yardım edin, askere gönderin diye, aklıma şu soru geliyor, şunu düşündürüyor bana: ya Suudi Arabistan acaba bu Husiler konusunda bu kadar mı zorda? Ne dersiniz?
3: Şimdi tabii Orta Doğu'da gündem çok hızlı değişiyor Helin Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi Şam tarafından gelen cevap da önceliğin Suriye'nin kalkınması, ülke dışındaki Suriyelilerin geri dönüşü ve imar faaliyetleri, ekonominin toparlanması olarak söylenmişti. Ama bu 10 ila 20 bin kadar gücün özellikle Yemen'deki iki askeri tugay var zannedersem, oraya istendiği şeklinde haber var. Suriye tarafı burada kapıyı kapatmadı ama net bir cevap da vermedi. Şimdi şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri İran krizi, daha doğrusu Trump'ın temel doktrinini tekrar düşünürsek, bölgedeki güçlü merkezi devletlerle aslında işbirliğine gidiyor. Yani Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye, bir başka deyişle artık o proxy war dediğimiz vekalet güçlerle Orta Doğu'nun idare edilmesi ya da ortalığın karışması şeklinde ele alabileceğimiz bir yeni dönemden bahsetmiyoruz. Yani Trump'ın en büyük açıklaması bu. Gerek Avrupa'dan asker çekmesi, gerek İran meselesini toparlamak istemesi, gerek Orta Doğu'daki bu gelişmeler, asıl mesele Çin'e olan yoğunlaşma. Bu tabii başka bir tartışma konusu. Şimdi var olan süreçte İran'ın özellikle Haziran'daki 60 günlük ateşkesle alakalı süreci kabul etmeyip Temmuz'da NATO zirvesi sırasında saldırıların başlaması Hürmüz'de, gelinen noktada sürdürülebilir düşük yoğunluklu bir çatışma ortamı var. Bu da Yemen'deki çatışmaların bir uzantısı. İran'ın özellikle proxy war olarak, yani proxy güçler olarak diyebileceğimiz Lübnan Hizbullah'ı, Hamas, Suriye'deki güçler, Irak'taki Haçlı Şabi noktasında çok ciddi kayıpları var. Ama özellikle Hürmüz'deki belirsizlik, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e güvenmeyen bir İran, Kızıldeniz'deki dünya petrol transit geçişinin, daha doğrusu kaynak geçişinin ve ticaretin %8 ile 10 arasında bir orandan bahsediliyor. Burada Husileri desteklediğini görüyoruz. Tabii Husilerin özellikle Temmuz'da başlayan ve günümüze kadar olan süreçte Suudi Arabistan'ın da Kızıldeniz kıyılarındaki limanlarını tehdit etmesi ve burada aslında görece bir hakimiyet kurması, daha bir hafta önce, 10 gün önce başlayan saldırılarla kırıldığı şeklinde bir açıklama var. İşte bununla beraber Riyad'daki yapılan toplantı, Mekke Deklarasyonu'nun Mekke İttifakı'na dönmesi, İslam ülkeler arasında bir NATO kuruluyor mu şeklinde bir ülkeye yapılan saldırının hepsine yapılmış olarak kabul etmesi tartışmalarını beraberinde getirdi. Şimdi özellikle 17 Eylül 2025'te Suudi Arabistan'la İran arasında bir ittifak anlaşması özür dilerim, Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir ittifak anlaşması vardı. Türkiye'nin de buna dahil olmasıyla Mekke ittifakı ortaya çıktı. Hı hı. Fakat burada asker gönderme noktasında

0: Pakistan'ın çok istekli olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan'ın buna ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin teknik anlamda burada askeri teknoloji ve lojistik anlamına destek vereceği şeklinde Hakan
1: Hocam hemen
0: Fidan'ın
1: bir dakika araya gireyim dediniz
0: bir
1: ya,
0: açıklaması
1: Pakistan
0: vardı. Evet.
1: asker göndermek konusunda çok istekli olduğunu biliyoruz dediniz.
0: Evet.
1: Biraz
0: Evet.
1: aslında bu isteği de açalım. Neden Pakistan Suudi Arabistan'a asker göndermek için bu kadar istekli?
0: Ya çünkü ikisi arasındaki ittifakın en önemli maddelerinden bir tanesi birine yapılan saldırının diğerine yapılmış olacağı şeklindeydi. Biz Pakistan'ı İran müzakerelerinde barış masasını kuran bir ülke olarak gördük ama diğer taraftan Suudi Arabistan'ın ki dünyanın en önemli enerji tedarik sağlayıcılarından bir tanesi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak böyle bir felakete yol açması noktasındaki Kızıldeniz'de ikinci büyük felaket. Buna izin vermeyeceğini gördük. Özellikle Husilerin daha önceki dönemde çok ciddi anlamda müttefikler tarafından yani koalisyon güçleri tarafından İngiltere tarafından vurulduğunu gördük. Ben durumun aslında çok ciddi anlamda Husiler açısından bir alan hakimiyetiyle sonuçlanmayacağını düşünenlerdenim. Ama İran burada özellikle Husiler üzerinden Hürmüz'deki taleplerini iletiyor. Gerekirse Kızıldeniz'de de Batı'nın kapitalist dünya ekonomisinin çıkarlarına zarar vereceğini söylüyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde masaya çekmeye çalışıyor. İşte önümüzde seçimler var. Yani Netanyahu'nun gideceği net gözüküyor. Trump'ın bir saldırı yapmayacağız şeklindeki açıklamaları. Bakalım İran tarafından bu gerilimi arttırma siyaseti, bu düşük yoğunluklu çatışma elde kalan tek proxy güç diyelim Husiler üzerinden sürdürülebilir mi? İşte bu noktada da bölge ülkeleri devreye girdi. Yani Türkiye'de artık bir taraftan İran'da barışı savunurken yani barış masasının kurulmasını savunurken İran'ın Kızıldeniz ve Orta Doğu'da istikrarsızlık yaratmasının hem İran'a hem de bölge ülkelerine ve dolayısıyla küresel ekonomiye zarar vereceğini söylüyor. Ama yani Türkiye'nin açıklamalarının çok itidalli olduğunu yine de barış merkezi olduğunu söyleyebiliriz ama böyle bir istikrarsızlığa ve savaşa da izin vermeyecekler. Çünkü herkes çok fazla yorulmuş durumda Hilal Hanım. Yani 2 yıldır savaş devam ediyor Orta Doğu'da.
1: Peki. Şimdi Halit Hocam sizinle devam edelim. Aslında İskender Hocam'ın dediği noktayı da size beraberinde sormak istiyorum. İki soruyu bir arada getirelim. Birincisi, şimdi bu Suudi Arabistan Şam'dan asker desteği istemesi meselesi. Az önce İskender Hoca da dedi ki yani Şam kapıyı kapatmadı ama net bir cevap da yok. Aksiyos'un yine haberine göre Ahmet Elşara konuyu değerlendiriyormuş. Henüz bir karar vermemiş. Şimdi toparlanma sürecindeki Suriye'nin Yemen'e asker göndermesi, Suriye'nin hali hazırda içinde bulunduğu durumu göz önüne aldığımızda bir Suriye için bir tehdit durumu, kendi iç yapısında bir tehdit durumu oluşturabilir mi? Buna ilave olarak şimdi Mekke Anlaşması'na bakalım, 3 ülke taraf. Suudi Arabistan zaten Husilerle mücadele etmeye çalışıyor. Pakistan Suudi Arabistan'a asker gönderdi ve o da orada net rakam vermiyor güvenlik sebebiyle ama askeri orada, o da Husilerle mücadele ediyor. Üçüncü ülke Mekke Anlaşması'nda Türkiye. Şimdi Türkiye'nin ne yapılacağını da merak edilirken dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması oldu. Birebir cümleleriyle izleyicilerimize ve dinleyicilerimize aktarayım. Diyor ki Hakan Fidan, bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak diyor. Peki Türkiye savunma konusunda ne gibi destekler verebilir Suudi Arabistan'a Halit Hocam?
2: Şimdi şöyle, esasında Türkiye'nin elinde büyük bir potansiyel var. Bu da işte biliyorsunuz milli savunma sanayisindeki büyük gelişmeler ve askeri teknolojisi. Yani bunu sahaya yansıtabilir. Yani istihbari paylaşım, yine teknik konularda destek. Zaten Türkiye'nin başından itibaren kriz yönetimine dair engin bir tecrübesi var, deneyimi var. Bunu yansıtabilir. Yani doğrudan savaşa müdahil olmak, esasında bu durumu savaş olarak ya da bir çatışma olarak nitelendirmek de çok kolay değil. Çünkü Husiler bir devlet yapısı değil, devlet dışı bir aktörden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bir devlet dışı aktör olarak Husilerin Suudi Arabistan'a tabii ki saldırması doğrudan Mekke Anlaşması'nın da devreye girmesine bir şekilde sebebiyet veriyor. Ama Husilerin burada nasıl tanımlanması, nasıl tanımlanacağı önemli. Yani Husilere biz genel itibariyle bakıyoruz. Yani meşru bir yapı olarak tanımlamıyoruz. Ve dolayısıyla devlet dışı bir aktör olarak tanımlıyoruz. Bu nedenden ötürü aslında Türkiye bu süreçte şunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin Sayın Dışişleri Bakanımızın açıklaması açıklamaları ve genel itibariyle baktığımızda Türkiye'nin tutumu, yani burada temkinli aynı zamanda itidali davrandığını görüyoruz. Yani bu şekilde davranmak da zorundayız. Evet, Suudi Arabistan'a bir tehdit vardı. Riyad ve diğer hava alanları bir şekilde Husilerin saldırılarına maruz bırakılıyor ama Türkiye zaten bu konuda özellikle erken uyarı gibi, yine istihbari paylaşım gibi birçok konuda Riyad'ın yanında. Yani burada herhangi bir mesele yok. Ama Pakistan'a baktığımızda Pakistan'ın farklı bir durumu söz konusu. 2025 yılında

0: Ve aslında bu anlaşma, Mekke Anlaşması'nın en önemli maddesi ve en önemli perspektifi şu: caydırıcılık. Yani bunun da sağlandığını görüyoruz. Yani orada Pakistan'ın ve Türkiye'nin varlığı işte farklı şekilde var oluyorlar. İşte Pakistan askeriyle, Türkiye askeri teknolojisiyle bir caydırıcı bir unsur oluşturuyor. Ve Husilerin de bu şekilde zarar görmesine ve geri çekilmesine de aslında bir zemin de hazırlıyor. Bunu ifade edelim. Ama sahadaki gelişmelere baktığımızda, meselenin Husiler perspektifinden ele aldığımızda meseleyi, Husilerin ne yazık ki özellikle Kızıldeniz'in, yani Yemen'in bereketli topraklarında, verimli topraklarında büyük bir nüfuzu var. Yani şu anda nüfuzun genel itibariyle popülasyona baktığımızda Yemen popülasyonunun %80'i şu anda Husilerin kontrol ettiği topraklarda yaşıyor ve bunlar çok verimli topraklar. Diğer alana baktığımızda meşru Yemen hükümetinin bulunduğu coğrafya ise daha çok dağlık coğrafya ve çok verimli bir coğrafya değil. Dolayısıyla bazı konularda Husilerin sahada üstünlükleri söz konusu, özellikle ekonomik anlamda ve silah anlamında. Bunu da göz ardı edemeyiz. Ama buna rağmen mamafih Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Mekke İttifakı çerçevesinde bir caydırıcı mekanizma oluşturdular her şeye rağmen. Yani bütün meselelere rağmen, eleştirilere rağmen. Bu, şunu da unutmayalım. Normalde daha çok yeni bir yapılanmadan, yeni bir paktan bahsediyoruz ve daha kurumsallaşması tamamlanmadı. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Şimdi Suriye meselesine gelince
1: Hocam
0: ise, ya
1: hemen bir
0: Suriye
1: dakika
0: tabii ki.
1: Suriye'ye gelmeden şunu sorayım. Hani dediniz ya Mekke Anlaşması bir caydırıcılık oluşturdu diye. Ama işte Husiler dün akşam yine havalimanını vurdular. Sivillerin olduğu yer. İnsanların nasıl kaçıştığını gördük. Yani şimdi bu caymış hali ise bu Mekke Anlaşması'nın bu caydırıcılık oluşturmasa bu Husiler o zaman ne yapacaklardı?
0: Şimdi Helin Hanım, şöyle, bu Husi Suudi meselesi yeni bir mesele değil. Yani Mekke Anlaşması'ndan önce de vardı. Yani bunu unutmayalım.
1: Evet.
0: 2014'ten beri taraflar çatışıyor. Dolayısıyla caydırıcı oluştu. Yani caydırıcına dair müşahhas örnek şu: yani bugün Babil Mendeb'deki ve o civardaki kritik mevziler geri alındı. Yani bu bir günde gerçekleşti. Bakınız, birkaç günde gerçekleşti. Yani tam da Mekke Anlaşması, Türkiye'nin açıklamaları, Suudi Arabistan'ın açıklamaları, Pakistan. Yani bu Genelkurmay Başkanları ve Dışişleri Bakanları'nın görüşmesinden sonra esasında sahada önemli gelişmeler yaşandı. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Yani doğrudan burada, fiiliyatta Mekke Anlaşması'nın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bir zemin hazırladı. Yani bunu tabii verilerle ortaya koyamayız. Çünkü oraya kimin ne gönderdiğini ya da hangi gelişmelerin yaşandığını tabii ki biz de bilmiyoruz. Ama nihayetinde baktığımızda, yani bir kronolojik olarak baktığımızda bütün gelişmeler şunu gösteriyor: Mekke İttifakı bir caydırıcılık sağlamış. Bu sadece caydırıcılık askeri yollarla olmamış, aynı zamanda bir aslında bir anlaşma çerçevesinde ya da şöyle müzakere dediğimiz mekanizmanın da devreye girmesi olabilir. Yani bunu kastediyorum. Bu caydırıcılık illa askeri bir anlam taşımayabilir. Yani farklı opsiyonlar da bir araya getirebilir. Ama bu Mekke Anlaşması'na, Mekke Paktı'nın bence bir caydırıcı, yani askeri veya askeri olmasın, bir caydırıcı bir unsur olduğunu bu sahadaki gelişmelerde gördük. Ama bundan sonra tabii ki o biraz da müzakerelere bağlı. Yani burada tarafların çok farklı bir beklentileri var. Husiler muhatap alınmayı bekliyor ve aslında konuşmak da istiyorlar. Yani Husilerin öyle bir niyeti de var. Bizde bilinen bir yanlış var. Husiler tam anlamıyla İran kontrolünde değil. Yani bunu da ifade ederim. Yani Hizbullah'tan belki de bu konuda farklılaşıyor ve o kendi çıkarları var ve meşruiyet arayışındalar. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin buradaki pozisyonunun itidalli olmasının, temkin olmasının nedeni, hem müzakere sürecini yürütmeye çalışıyor Türkiye ve bu uzlaşı çağrısı yapıyor, ama aynı zamanda da Mekke İttifakı çerçevesinde verdiği sözleri de tutuyor. Yani askeri olsun ve istihbari mekanizmalar olsun, bir şekilde Türkiye sahada. Yani illa oraya konvansiyonel bir savaş oradaki meziyetlerinin ya da elementlerinin ya da unsurlarının bulunması gerekmiyor. Yani burada bahsi geçen teknik destek de çok kıymetli ve önemli ki bunun Riyad farkında ve emin olun bunu da görüyorlar. Dolayısıyla buradaki temel mesele, Türkiye'nin gerçekten kriz çözmeye çalışıyor Türkiye. Çünkü kriz yönetimi konusunda bizim tecrübemiz var.
1: Evet.
0: Şimdi Suriye meselesinde biraz işler daha karışık. Suriye konusunda Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz Suriye'yi yeniden yapılandırma sürecinde bir desteği söz konusu finansal olarak. Tabii ki burada beklentisi de var Şara'dan Suudilerin. İlişkiler gayet iyi ama Suriye'nin de sizin de vurguladığınız gibi İskender Hocam da buna vurgu yaptı.

0: Suriye'nin öyle bir şu anda gücü yok. Yani Suriye şu anda toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışan, devlet egemenliğini sağlamaya çalışan bir ülke. Yeniden kendi inşa sürecinde ve dolayısıyla böyle bir, çünkü Amerikalılar da istemişti Suriye'den, biliyorsunuz işte Hizbullah'a karşı savaşın diye. Trump'ın böyle bir talebi olmuştu. Şara ona da karşı çıkmıştı ve düşünmek için vakit istemişti ama nihayetinde son kararı bu Hizbullah'a karşı bu operasyonlarda yer almadı Suriye. Ben Suriye'nin sahada olacağını düşünmüyorum. Yani devletsel anlamda Suriye'nin sahada olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi çok kırılgan bir yapıya sahip, ordusu tam anlamıyla tanzim edilmedi. Ordusu tam anlamıyla oluşturulamadı. Bu anlamda nizami ordu. Dolayısıyla böyle bir şeye kalkışacağını düşünmüyorum. Yani bu işe girmez Şara, ama şu da unutulmamalıdır ki Suriye'de Mekke İttifakı'nın potansiyel üyelerinden bir tanesi. Yani aday ülkelerinden bir tanesi. Yani dolayısıyla bu bağlamda da ele almakta fayda var. Suriye'nin durumu, yani kendine has bir durum var. Hem Suriye bütün bu jeopolitik haritada özellikle son dönemde oluşan güvenlik mimarisinde yer almaya çalışıyor. Tabii bu da Türkiye'nin maslahat düzeyinde Suriye'nin yanında yer aldığını da vurgulayalım. Yine Suudi Arabistan'la ilişkileri çok iyi. Yani İran da buraya eklemlenmesi gerekiyor. Yani yeni bölgesel güvenlik mimarisinde Suriye'nin mutlaka yer alması zaten bir zaruret. Dolayısıyla bu bağlamda kapıları kapatmaz. Ama müzakere süreci devam eder. Yani burada Trump'ın talebi daha Suriye'yi bir şekilde farklı bir yere sürüklemekti. Yani Hizbullah'la mücadele konusunda. Ama Suudi Arabistan'ın teklifi daha yapıcı, bir geleceği de öngören, yani gelecekte Suriye'nin de Orta Doğu haritasındaki konumuna da vurgu yapan bir teklif gibi bana geliyor. Ama dediğim gibi Suriye şu anda o durumda değil. Yani doğrudan herhangi bir askeri çatışmaya dahil olacak bir konumda değil.
1: Peki şimdi İskender Hocam, Suudi Arabistan'ın sadece destek istediği yer Suriye, Şam değil veya Pakistan değil. Amerika Birleşik Devletleri de var. ABD istihbarat desteği veriyor bildiğim kadarıyla, değil mi İskender Hocam, Suudi Arabistan'a? Veliaht Prens Bin Selman. Trump'la da araları iyidir. Hani hatırlıyoruz, o kılıç danslarını falan birlikte yapmışlardı. Anlaşmalara imza atmışlardı. Prens Bin Selman Trump'tan iki kez havadan askeri destek istemiş ama Trump bu talebi reddetmiş. Şimdi ABD hava desteği teklifini Donald Trump neden reddediyor? Bu savaştan, bu coğrafyadan ne kadar uzak kalabilir?
2: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri İran'ın özellikle 2026 savaşında çok ciddi anlamda bir mücadeleye girdi ve yıpranmış durumda. Yani akıllı mühimmatlar başta olmak üzere uçak gemileri ve diğer savaş ekipmanları noktasında bir sıkıntı var. Çok ciddi de eleştiri var. Bu savaşın gerekli olup olmadığı, İsrail tarafından Amerika'nın zorla bu savaşı çekildiği şeklinde. Şimdi İsrail tarafı tabii İran konusunda ABD'yi zorluyor. Yani Netanyahu seçime giderken 27 Ekim'deki seçimde bir savaş durumunun kendisine yarayacağını düşünürken Trump'ın tam aksi açıklaması var. Özellikle gerek petrol fiyatları gerek tartışmaların yeniden başlamaması şeklinde bir itidalli konum var ve Hürmüz'de de aslında kapalı kapılar arkasında görüşmeler devam ediyor. Bir kere bu anlamda bir teknik anlamda bir sorun var. İkincisi tabii özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hava gücü vermemesindeki şey bu krizin çok uzun ömürlü olmayacağı şeklinde. Demin Halit Hoca'nın da söylediği gibi Mokka ve diğer limanlar bu Yemen hükümet güçleri tarafından tekrar geri alındı. Suudi Arabistan'ın burada özellikle gerek Pakistan gerek Türkiye'den istediği desteğin asıl sebebi de ordusunun daha çok teknoloji yoğun hava kuvvetleri ve diğer unsurlardan oluşmasından kaynaklanıyor bana göre. Yani Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir caydırıcı kara gücü yok. Pakistan'ın var. Pakistan'ın nükleer gücü de var. Türkiye'nin de Halit Hoca'nın da söylediği gibi yükselen bir savunma sanayisi var. Özellikle İHA'lar, SİHA'lar ve diğer savaş ekipmanları, milli savunma sanayi hamlemizin ürettiği değerler ki Kaan uçaklarıyla da alakalı Suudi Arabistan'ın uzun vadeli işbirliği arayışları da gündeme gelmişti Mekke Deklarasyonu'nda. çok pardon. Dolayısıyla bu krizin daha önce Hizbullah saldırısında, Gazze saldırısında İsrail hedeflerine saldırı sonrası İngiltere ve ABD tarafından uzun süre bombalanmıştı Husiler. Bunun aslında İran tarafından ABD'ye bir gözdağı olduğunu, Suudi Arabistan'a bir gözdağı olduğunu, ateşkesi istemediğini ve bu vekil güç, son kalan vekil gücü diyelim, yani diğer güçleri de var ama çok caydırıcılığı kalmadı. Haçlı Şabi bugün bile İran'da, Irak'ta mesela Peşmerge'nin birleştiğini, orada da bir istikrar arayışı olduğunu, işte Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefinden bahsediyoruz, Suriye'de Şara hükümeti güçleniyor. ABD bölgedeki merkezi hükümetlere ve meşru iktidarlara doğru şu anda bir işbirliği potansiyeliyle yaklaşıyor. Bu da aslında Türkiye'nin de çıkarına bir durum. Yani Türkiye hem bu noktada Suriye ve Irak'taki konumunu güçlendirebilir, hem bölgesel güçlerle işbirliği yapıp İran gibi ya da Husiler gibi aktörlerin, devlet dışı aktörlerin, şiddet eğilimli devlet dışı aktörlerin bölgedeki istikrarı bozmasını engelleyebilir. Bu sadece bölgesel istikrar değil, petrol fiyatlarını yükseltip bizim ekonomimizi de çok etkiliyor. Yani biz sadece bölgesel barışa değil, aynı zamanda kendi ulusal ekonomik çıkarlarımız doğrultusunda da burada yardım ediyoruz. Dolayısıyla bir Kasım'ın ikinci haftasını beklemek lazım Helin Hanım. Yani bu mesela analistlerden bazıları çok enteresan bir şekilde tam seçimlerden hemen önce İran'ın mesela ABD'yi savaşa daha çok zorlayabileceği hamlelerden bahsetmişti. Bu Husilerin saldırıları bunlardan olabilir. Yani savaşı isteyen tarafın ABD ve müttefikleri olduğu şeklinde. Ama ben yine aynı fikirdeyim. Bu konu gerek Yemen güçleri gerek Mekke ittifakı ve bölgedeki aktörlerin girişimleriyle Husilerin aleyhine sonuçlanabilir. Yani çok orta ve uzun vadede bu işgali ya da bölgedeki tutunmayı sürdürebilme kapasiteleri yok ama kısa ve orta vadede de maalesef dünya akademisini etkiliyorlar.
1: Peki Halit Hocam, son 5 dakikamıza girdik. Amerika Birleşik Devletleri'nden talep edilen ama gelmeyen hava desteğine baktık. Bir de Batı'dan da iki ülkeden destek var. Bunlar da İngiltere ve Fransa. İngiltere savaş uçaklarının yakıt ikmal desteği verebileceğini duyurdu. Fransa'ya bakıyoruz. O da Suudların enerji altyapılarını korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri yollayacaklarını duyurdu. İngiltere ile Fransa'nın destek vermesinin sebepleri nedir Halit Hocam?
0: Yani özellikle şunu vurgulayalım Helin Hanım. Şimdi Britanyalılar bölgeyi çok iyi bilir. Ve Yemen'le Suudi Arabistan'la genel itibariyle Körfez'le ilişkileri gayet iyi. Hatta bütün aslında Körfez sermayesi Londra'ya akıyor. Yani İngiltere'nin burada finans oligarşisinin büyük çıkarları var. İngiltere burada sadece mesele dış politika değil, aynı zamanda jeoekonomik olarak Körfez'de var olmaya çalışıyor ve Katar gibi önemli müttefiği var mesela İngiltere'nin. Yine Suudi Arabistan'da aynı şekilde. Fransa'nın zaten Orta Doğu'yu en iyi tanıyan ülkelerden biri olduğu unutulmamalıdır. Yani burada çıkarlar söz konusu ve herkes aslında Suudi Arabistan'a yardım etmeye çalışıyor. Öyle tırnak içinde söylüyorum. Neden? Çünkü Suudi Arabistan'ın elinde bulundurduğu muazzam finansal kaynaklar var. Ve bu finansal kaynaklar herkes o yüzden Riyad'da deyim yerindeyse dost olmaya çalışıyor. Tabii ABD de zaten en önemli dostu güvenlik bağlamında müttefiği Washington'du. Şimdi neden bozuldu bu ilişkiler? Son dönemde Prens Selman özellikle son birkaç sene içerisinde Pekin'le çok stratejik ilişkiler kurdu. Yani Çin Halk Cumhuriyeti ile. Dolayısıyla bu Washington'un hoşuna gitmedi doğal olarak ve en büyük ön koşullarından bir tanesi Trump'ın Riyad ve Pekin arasındaki o ekonomik etkileşimin sekteye uğratılmasıydı. Yani bunu görebildik. Yani Birleşmiş Milletler toplantısında Körfez ülkeleriyle görüştü biliyorsunuz Trump. Oradaki liderlerle görüşmeler yapıldı ve en büyük taleplerden bir tanesi de Çin'in buradaki ilişkilerinin bir şekilde sekteye uğratılmasıydı ki hatta şöyle bir şey olmuştu birkaç sene önce. Hocam da hatırlar. Çin Orta Doğu'da İran ve Suudi Arabistan arasında arabulucu ülkeydi. Yani Tahran'la Riyad'ı barıştırmaya çalışıyordu. Yani dolayısıyla bu Amerikalıların hoşuna gitmez. Çünkü Orta Doğu'yu Amerikalılar kendi yaşam alanı olarak görüyorlar. Ve dolayısıyla çekilmez bu arada bölgeden. Şimdi son dönemde işte çekiliyor. Yani bu yeniden bir yeni bir aslında tahkimat, yeni bir aslında tasarım ve konuşlanma. Yani Amerikalılar sadece Ürdün o istikamette çekiliyorlar ya da çekilmiş gibi yapıyorlar. Ama nihayetinde baktığımızda Amerika, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri yani Batı'nın buraya bakışını etkileyen bir en önemli neden kaynaklar. Bunu zaten biliyoruz. İşte finans gibi faktörler ve tabii ki jeopolitik çıkarlar. Çünkü mesele sadece Kızıldeniz ya da işte Hürmüz meselesi değil, Hint Okyanusu. Yani Hint jeopolitiği de, okyanus jeopolitiği de burada önemli. Babülmendep'teki gelişmeler ve Kızıldeniz'deki gelişmeler doğrudan Avrupa'nın genel ticari akışını da bozuyor. Yani Avrupa'nın, Batı'nın, yani kolektif anlamda

0: Batı'nın bütün bu jeoekonomik planlarını da bozuyor. O yüzden orada Husilerin varlığı bir soru işareti. Ama bununla birlikte Husilerin farklı temasları da var. Yani şimdi İsrail'le de temasları var. Amerika ile de temasları var. Yani Husileri biz böyle tek bir örgüt olarak ele almamamız gerekiyor. Farklı orada mekanizmalar söz konusu. Evet, İsrail'e bir zarara verdiler esasında.
1: Evet.
0: İsrail'le işte Filistin meselesinden dolayı, ama Tel Aviv'le de arada sırada flörtleri var. Yani bunu da unutmamamız gerekiyor. Yani mesela Husiler konusunda, Husiler Babülmendeb'deki işgal sürecinde, yani ele geçirme sürecinde en çok buna sevinen Tel Aviv'di. Neden sevindi? Çünkü Suudi Arabistan'ı yanına çekmeye çalışan ve tam böyle tahakkümle almaya çalışan bir İsrail var. Yani Abraham anlaşmaları versus Mekke Anlaşması gibi böyle bir denklem var. Yani Abraham Anlaşması'nı daha çok ön plana çıkaran ve dolayısıyla Mekke Anlaşması'nı bir şekilde sabote etmeye çalışan bir Tel Aviv var. Dolayısıyla onların eline inanılmaz bir fırsat geçti. Ama yine tekrar ediyorum,
1: Evet.
0: demin de söylemiştim. Türkiye ve Mekke Anlaşması bu planları bozdu. Yani İsrail'in buradaki Suudi Arabistan üzerinde kurmaya çalıştığı tahakkümü Türkiye ve Pakistan ve Suudi Arabistan bir araya gelerek bozmuştur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzaoğlu ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya. Halit Hocam, İskender Hocam çok teşekkürler. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilimini noktalayalım. Birazdan birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız. Bekliyoruz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'le bağlan hayata.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle. Otobit'te.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
6: Türkiye.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. İhracat iklimi 52 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53,2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste 5. ay hız kazandı.
1: Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası, Türkiye imalat sektörü

0: İhracat Pazarları İklim Endeksinin Eylül dönemi sonuçlarını açıkladı. İhracat iklimi 52 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53.2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek düzeyini gördü. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste 5. ay hız kazanmış oldu. Verilere göre en büyük 10 pazardan 9'unda artış var. Eylül'de Türk İmalat Sanayi'nin en büyük 10 ihracat pazarından 9'unda üretim arttı. Bu eğilimin tek istisnası imalat sanayi üretiminin belirgin şekilde gerilediği Polonya oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı ve büyüme ivme kazanarak son 5 yılı aşkın dönemin en büyük temposuna ulaştı. Avrupa ekonomilerinde de iyileşme sinyalleri devam etti. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Romanya ve Hollanda'da üretim artışları sürdü. Fransa'da ekonomik aktivite sınırlı düzeyde de olsa 2 yıldan uzun süredir ilk kez artış kaydetti. Söz konusu Avrupa ekonomilerine yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının %34'ünü oluşturuyor.
1: Türkiye İş Kurumu verilerine göre Eylül'de 140.841 kişi İşkur aracılığıyla işe yerleşti. Ocak-Eylül döneminde ise 1.087.541 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. İşkur Ocak-Eylül döneminde 420.210 kadın, 358.539 genç, 35.565 engelli ve 203.312 yüksek öğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu dönemde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında yapıldı. Mesleklere göre ilk sırada 67.468 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı yer aldı. Bunu özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi izledi. İl bazında en fazla işe yerleştirme İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Eylül ayında İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 2025 yılı Eylül ayına göre %6,02 artarak 225.562 oldu. Ocak-Eylül döneminde alınan açık iş sayısı ise %0,75 artışla 1.843.569'a ulaştı. Çocuklar artık sadece oyun oynayarak değil, ekonomik kararlar alarak da öğreniyor. İstanbul'da çocuklara para kazanma, harcama ve biriktirme deneyimi sunuluyor. Etkinlikte değişen çocuk profili ve ekonomik okuryazarlığın erken yaşta kazandırılmasının önemi de ele alındı.
0: Burası çocukların şehri. Çalışıyor, para kazanıyor, harcıyor ve birikim yapıyor. Kidzanya İstanbul'da çocuklara yönelik deneyimsel öğrenme modeli ekonomik okuryazarlık boyutuyla da öne çıkıyor. Çocuklar farklı meslekleri deneyerek para kazanıyor. Bazı aktivitelerde ise kazandıkları parayı harcıyor. Böylece para kazanma, harcama ve biriktirme arasındaki ilişkiyi deneyimleyerek öğreniyor.
2: Buraya geldiklerinde bir takımın bir parçası oluyorlar. Hiç tanımadıkları akranlarıyla bir aktiviteye giriyorlar. Bu konu hakkında bir genel kültür seviyesinde bilgi sahibi olmakla birlikte deneyimi yaşıyorlar.
0: Burada para sadece bir oyun aracı değil. Aynı zamanda emeğin karşılığını ve tercihlerin sonuçlarını gösteren bir öğrenme aracı olarak kullanılıyor.
3: Çocuklar burada finansal olarak farkındalık kazanıyor. Burada bazı sitelerde para kazanıyorlar, bazılarında para veriyorlar. Ve bu onlara finansal birikimi, finansal farkındalığı fark ettiriyor.
4: Decision making, leadership.
0: Çocuk hangi işi yapacağına, kazandığı parayı nerede harcayacağına ya da parasını biriktirip biriktirmeyeceğine kendisi karar veriyor. Bu süreç finansal okuryazarlığın temel başlıklarını çocukların günlük deneyimlerinin bir parçası haline getiriyor.
1: Ekonomiyi noktalayalım, şimdi ara verelim ama saat başında moderatörle yine birlikteyiz.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
4: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
4: Ya ne olacak abi?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
5: Türksel'lere bağlan hayata.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar?
10: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
11: Dene, sana da çıkar.
10: Denemesi bedava.

0: Geçmişi ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Lojistik geçidine dönüştürüyoruz. Bakü-Tiflis-Kars hattıyla başlayan Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin ve orta koridorun en önemli halkalarından biri olan bu hattımız, proje çalışmaları devam eden kalkınma yolunun batı ucunda da yer alarak uluslararası doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturacak önemli bir projedir. Sayın Cumhurbaşkanım, 69 kilometre uzunluğundaki Ispartaküle Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Ispartaküle Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarını bu sene sonu inşallah bitirmiş olacağız. Bu yıl sonunda yine sizlerin katılımıyla oranın da açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu hattımız Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için ortak çaba sarf ettiğimiz yegane yapım projesidir. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafı olarak her seviyede ciddi zaman, emek ve gayret ortaya koyduk. Hattımızı bugün hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de Avrupa Birliği ile ülkemizi birbirine bağlıyor, işbirliğimizi böylece pekiştiriyoruz. Avrupa Birliği ile bu projedeki işbirliğimizi ulaştırma koridorlarında daha da ileriye taşımak için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü liderliğinizle Türkiye yüzyılına yakışır eserleri birbiri ardına milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Sizin kararlı duruşunuz ve durmak bilmeyen çalışma azminiz bizlere de ilham kaynağı veriyor. Daha büyük hedeflere yürümemizi mümkün kılıyor. İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlantılı il sayımızı 27'ye yükselteceğiz. Türkiye yüzyılında liderliğinizle daha nice eserlere imza atmayı Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede olduğu gibi bu projede de yanımızda olduğunuz için ve bizleri desteklediğiniz için zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Projemizi başarıyla tamamlayan yüklenici firmalarımıza, Devlet Demiryolları bütün teşkilatımıza ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu yetkilileriyle tüm paydaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılacak bugün. Ulaştırma Bakanı'nın konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kürsüye gelip konuşmasını bekliyoruz. Ardından da açılışı gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler. Şimdi döneceğiz o noktaya Cumhurbaşkanı'nın programı başladığında. Ama öncesinde biz şöyle bir gelin meclise gidelim. Mecliste tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak diye sizlere söylemiştik. 9 maddelik kanun teklifinden bahsediyoruz. Şimdi mecliste yaşanan gelişmeleri öğrenelim. Hemen detaylar için Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
3: Elin Aslan merhabalar. Aslında yarım saat sonra bu fon meselesiyle alakalı olarak bütün güncel konular yasal bir çerçeveye, bir kanuni çerçeveye bağlı olarak daha da net bir şekilde adımlar atılacak. Tabii saatler 15.30'u gösterdiğinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sizin de ifade ettiğiniz gibi 9 maddelik kanun teklifini kamuoyuyla paylaşacak ve meclis başkanlığına sunacak. Oldukça önemli bir düzenlemeden bahsediyoruz. Tabii maddelerin içeriğine baktığımız zaman ilk başta şeffaflık vurgusunun öne çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle sürecin kamuya açık bir şekilde ilerlemesinin önü açılıyor bu kanunla birlikte. Bir diğer yandansa yatırımcının korunmasına yönelik daha sert tedbirler ve bu konuyla alakalı olarak özellikle tasfiye edilen 131 fon tamamıyla alakalı olarak yatırımcının mağdur edilmemesi temel nokta olacak. Tabii aslında Sermaye Piyasaları Kurulu bir yol haritası belirlemişti ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki Fon Koordinasyon Kurulu'nda da SPK'nın yol haritası doğrultusunda bir ilerleme sağlanıyordu. İşte bu düzenleme ise 9 maddelik düzenleme ise bunun kanuni çerçevesini hazırlıyor ve Meclis Genel Kurulu'nda da bugün sunulduktan sonra artık Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Oradan da genel kurula geleceğini de ifade edeyim. Tabii şu madde de önemli. Kamunun hiçbir malının kullanılmayacağı, yani hiçbir zararın hazineden karşılanmayacağı, fonların uhdelerinde bulunan 131 fonun varlıklarının satılıp nakde çevrilmesi ve bu yolla yatırımcılara sağlanmasının önü açılacak. Bunu tekrar söyleyelim. Tabii 1 milyon sınırı var. Biz bunu bir önceki yayınımızda, hatta günler önceki yayınlarımızda da söylüyoruz. İlk başta 1 milyon. En azdan en çoğa doğru ilerleyecek ve 1 milyonluk ödemeler, 1 milyona kadar yatırımlar Ekim ayında tamamlanacak diyebilirim. Hatta dün Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 43 bin yatırımcının 1 milyonluk ödemesinin hesaplara geçtiğini söyledi. Hesaplara geçti derken henüz daha yatırımcının hesabına geçmedi. Biliyorsunuz bu noktada görevli iki banka var. Bir tanesi İş Bankası, bir tanesi de Ziraat Bankası. İş Bankası ve Ziraat'a yatırıldı. İşte bu kanun teklifi onaylandıktan sonra ve genel kurulda görüşülüp tartışıldıktan sonra ise artık yatırımcıların hesabına gelecek. Tabii bütün yatırımların halledilmesinde, bu fon meselesinin halledilmesinin 5-6 ay süreceğine ilişkin bir açıklama yapmıştı Cevdet Yılmaz. İlk başta 1 milyonluk yatırımlar olacak ki zaten 455 bin kişiden bahsediyoruz. Bunların 355 bininin 1 milyonluk bir yatırımı olduğunu söyleyebiliriz. 1 milyon ve aşağısında olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük bir kısmı Ekim ayında halledileceği, geri kalanların ise artık peşinen olacağını söyleyebiliriz. 15.30'da Abdullah Güler açıklama yapacak. Biz de takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım Elin Aslan.
2: Teşekkür ediyoruz Taner. Taner'den sözü alalım. Yine fon meselesi üzerinden devam edelim. Yeni partilerin dün iddiası olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da fonda parası olduğunu, babası adına parası olduğunu iddia etmişlerdi. Bakan bu iddiaları yalanlamıştı. Bugün de bakandan kamuoyuna bir bilgilendirme var. Hatta hukuki yollara başvuracağını söylüyor bakan. O açıklamaya bakalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddialarda bulunan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İddiaların ispatlanmasını beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Bakan Göktaş iddiaları sosyal medyada yayan ve manşetlerine taşıyan basın kuruluşlarına da tepki gösterdi. Bu yayınlara karşı gerekli hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Basın özgürlüğünün iftira ve kamuoyunun yanıltmanın kalkanı olamayacağını vurguladı. Şahsını ve ailesini hedef alan iftiraların peşini bırakmayacağını belirten Göktaş, iftirayı atanların da yayanların da hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti. Gazeteci Murat Ağırel fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Gazeteci Murat Ağırel ise ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Maltepe'de dün sabaha karşı kısmen belirli katları çöken 7 katlı binanın binaya ilişkin enkazına dair çalışmalar devam ediyor. Hemen o noktaya dönelim. Mehmetcan Çoban karşımızda bizi bekliyor. Mehmetcan merhaba, seni dinliyoruz.
4: Evet Elin Aslan, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Bir önceki saat diliminde bilirkişi ön raporu açıklandı ve bilirkişi ön raporunda dikkat çeken bazı hususlara yer verildi. 1990 yılında binanın kaçak olarak yapılan 4 katına, yani 3. 4. 5. ve 6. katlarına yıkım kararı verildi. Fakat o katların yıkılmadığı belirtildi. Ayrıca kusurlu olarak bulunan kişiler de vardı. Ön raporda onlara da yer verildi. Onlar kimdi diye soracak olursanız, binanın mimarı, bina sahipleri ve o dönemki şantiye şefi olduğu ön raporda yer verildi. Hemen bina enkazından da bahsedecek olursak, kameraman arkadaşım Talha Gül şu anda ekranlarımıza taşıyor. Bizler bir önceki saat diliminde o 7 katlı binanın artık temeline ulaşıldı demiştik. Tabii ki de bir kısımda temeline ulaşılmışken diğer kısmında da binanın girişinde bulunan bir tekstil atölyesi olduğu söyleniyordu. Tekstil atölyesinin alt katında ise bir Pimapen şirketinin deposu bulunduğu bilgisi var elimizde ve şu anda o binanın alt katındaki Pimapenleri de ekipler dışarıya çıkartıyor. Binadaki molozun büyük çoğunlukta tahliye edildiğini ve buradan iş makineleri aracılığıyla hafriyat kamyonlarına yüklenerek götürüldüğünü sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bir önceki saat diliminde siz ekranlarımıza bir kolon taşımıştık. O da temel kolonuydu. O temel kolonundan da analizler yapılmak üzere örnekler alındığını sizlere söyleyebiliriz. Feci bir olaydan bahsediyoruz çünkü o olayda 5 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi ise binanın enkazından yaralı olarak çıkartıldı ve ilk olarak yaralıların tedavisi için hastaneye götürüldü. Tabii ki de bilirkişi ön raporuna tekrardan değinmek istiyorum. 1990 yılına değinen bir rapora kadar inceleme yapıldı ve o raporda binanın 4 katının kaçak olduğunu bizler zaten biliyorduk ve 3. 4. 5. ve 6. katları hakkında, yani kaçak yapılan o katlar hakkında yıkım kararı verilmiş. Fakat o tarihlerde o katlar yıkılmamış ve günümüze kadar o katlar gelmiş ve feci olayda yaşanmış oldu. Tabii ki de hemen ön kısmı göstermesini rica edeceğim. O noktada da kameraman arkadaşım Talha Gül şu anda gösteriyor. Olay yeri inceleme poşetlerini görüyorsunuz. O poşetlerin içerisinde aslında karot örnekleri yer alıyor. Binanın farklı katlarındaki temellerinden, kirişlerinden alınan karot örnekleri yer alıyor. Aynı zamanda o poşetlerin içerisinde bina temelinde kullanılan demirlerden de örnekler alındı ve o poşetlerin arasında o örnekler de yer alıyor. O örnekler öncelikle laboratuvara götürülecek ve incelenecek. Yapılan inceleme sonrasında ise 7 katlı bu bina neden yıkıldı net bir şekilde anlaşılacak diyelim ve bizim Maltepe'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan size bırakalım. Elin Aslan.
2: Teşekkür ediyoruz Mehmetcan. Mehmetcan'dan sözü alalım, anlatmaya devam edelim. Bu noktada aslında bu yıkılan bina da gösterdi ki güvenli konutlarda oturmak önemli. Kentsel dönüşüm çok çok önemli. Şimdi şöyle bir TOKİ'ye bakalım. TOKİ 2026'nın ilk 9 ayında 58 ilde 83.504 sosyal konutun inşasını tamamladı. Ağustos ayına dönüp baktığımızda ise Ağustos ayında 15.711 konutla yılın en yüksek üretim rakamına ulaşıldığı dönem oldu. Şimdi bu noktada TOKİ'nin yaptığı çalışmalara nasıl bir karneye sahip, bu aslında bir anlamda da ortaya çıkıyor. Ama onun öncesinde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı açılışı var demiştik size. Cumhurbaşkanı da orada o noktada. Görüntüleri aslında oradan getirelim şimdi ekrana. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de anons edildi. Cumhurbaşkanı sahneye doğru ilerliyor. Öncesinde de Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik. Bu noktada biz sözü artık alana, tören alanına bırakalım.
5: Tayyip Erdoğan!

Buyurun. Sevgili Kırklareliler, değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli genç arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ilçeleriyle, köyleriyle, Kırklareli'nde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklareli'nin güzel insanlarına, bizi hasretle bağlarına bastıkları için teşekkür ediyor. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kosa teşekkür ediyorum. Sayın Kosu bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine, tüm kardeşlerime teşekkür ediyor. İsmini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy Kapı Kule kesimi projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız çift hatlı elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapı Kule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapı Kule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise
1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15.675 metreden 51.000 metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Baba Eski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz.

Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın. Halkalı Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya ile sınırlandıramayız. Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı Kapıkule projesi 6314 kilometrelik kalkınma koridorunun Türkiye'den geçen 2094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav limanından başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak kalkınma yolunun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demiryolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı Kapıkule hattı İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır. Trakya bölgesiyle birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklar elimize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli misafirler, Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır. Toplam demir yolu ağımızı 13.919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2.122 kilometreden 7.274 kilometreye çıkardık. %243'lük bir artış sağladık. Sinyalli hat uzunluğumuz 2.505 kilometreden 8.419 kilometreye yükseldi. Buradaki artışımız %236 oldu. Ülkemizi hızlı trenin konforuyla tanıştıran yine biz olduk. Kardeşlerim, sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Bugün hızlı tren hizmetlerinden nüfusumuzun %51'i yararlanıyor. Çerkezköy

Kapıkule hattının tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2604 kilometreye çıkacak. Doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayımız ise 14 olacak.

kilometrelik demir yolu hattının yapımı sürüyor. 2053 için hedefimiz demir yolu hat uzunluğumuzu, dikkat edin, 28.590 kilometreye yükseltmektir. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli dostlarım, burada inanıyorum ki sizlerin de çok net gördüğü derin bir farka bir kez daha vurgu yapmak isterim. Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Neyle meşgul olduğumuzu, niçin çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var. Ülkemize eser kazandırmak var. Geçen hafta Şanlıurfa'daydık. Urfa'da 2000 yatak kapasiteli şehir hastanemizi hizmete açtık. Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin umudu olan gençlerimizin birbirinden gurur verici projelerine şahitlik ettik. Öncesinde İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılışını gerçekleştirdik. Daha öncesinde Samsun'da 17 milyar liralık bir yatırım olan 1458 yataklı Samsun Şehir Hastanemizi hizmete aldık. Bugün ise buradayız. Durmuyor, dinlenmiyor, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz, icraat, hizmet üretiyoruz, hizmet, laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bul. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin

hesabını vereceksiniz. Hem şehir şehir, meydan meydan dolaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız, hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın

karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın

0: Yattıktan sonra hızlı trenin başına geçecek ve treni kullanacak. Bu soru akla geliyor çünkü daha önce böylesi açılışlarda Vatman koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmüştük. Ve şimdi de görüntü gelmeye devam ettiği için böyle bir durumun olabileceğini tahmin ediyoruz. Erdoğan ilkesiz rezil siyasete prim vermeyeceklerini söyledi. Ve muhalefeti siz önce para kulelerinin hesabını verin diye eleştirdi. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu fon krizi sürecinde muhalefet bir anlamda aslında bu süreci siyasi söylemlerinde kullanıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmada bu açılış töreninde iç siyaset ve siyasete dair de değerlendirmelerde bulundu. Görüntü gelmeye devam ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı o koltukta görebiliriz. Önümüzdeki dakikalarda, saniyelerde. Aslında bu noktada arkadaşlar eğer imkan varsa görüntüyü ekranda yarıda tutmaya devam edelim. Bir diğer yandan da başka bir gelişme de yaşanıyor tabii yaşandı. Biraz magazinsel ama Türkiye'nin de gündeminde olan bir meseleydi. Güllü'nün ölmesi, öldürülmesi noktasında. Şimdi bir yandan Erdoğan'dan gelecek görüntüyü bekliyoruz. Bunu ekranın köşesine alalım. Biz buradan Cumhurbaşkanı Vatman koltuğuna geçecek mi onu takip ediyor olalım. Ama bir yandan da diğer gelişmenin detaylarını alalım. Eren Coşkun diline bu noktada da bir dönelim. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında karar verildi dakikalar önce. O karar çıktı. O karar nedir? Onu da öğrenelim. Hemen muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye dönelim. Eren Coşkun Dili'nden bu gelişmeye dair notu alalım. Bir diğer yandan da gözümüz hızlı trende olsun. Eren, nasıl bir karar verildi?
1: Tabii Türkiye'nin aylardır konuştuğu ölüme ilişkin, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ikinci duruşmada kararın çıktığını söyleyebiliriz. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Zaten ilk duruşmada da istenen ceza buydu. Tabii gergin geçen bir duruşmadan bahsediyoruz. Tıpkı ilk duruşmada olduğu gibi 7 saat süren bir duruşma ve sonucunda da kararı öğrenmiş olduk. 21 sayfalık iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma bugüne ertelenmişti ve o duruşmanın neticesinde de tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verildiğini, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının istendiğini de biliyoruz. Tabii bütün bunların neticesinde aslında ilk duruşmadaki önemli ifadelere bakmak gerekiyor ki bir yandan da aslında Tuğyan'ın bugünkü duruşmada anne katil olarak yaftalandığım sözleri dikkat çekiciydi. Üzerine atılan hiçbir suçlamayı tıpkı ilk duruşmada olduğu gibi yine kabul etmedi Tuğyan ve annemin düşmanını görmedim dedi. Tıpkı ilk duruşmada olduğu gibi benzer ifadelerde bulundu. Görsem müdahale ederdim. Anne kızız. Benim sırtımı yasladığım en yakın kişiydi kendisi dedi. Tabii özellikle de sanık avukatlarının yani Tuğyam'ın avukatlarının savunmaları dikkat çekiciydi. Madem ki sultanın yani ev arkadaşı sultanın iddia ettiği gibi Tuğyam eğer ki belinden tutarak Güllü'yü aşağıya doğru ittiyse neden hiçbir şekilde bir DNA izi bulunamadı diye sordu ki daha öncesinde bizler geçtiğimiz yılın Ekim ayında aslında bir
0: Eren, şimdi senden sıcak bilgiyi aldık müebbet hapis cezasını. Sana şimdilik bir teşekkür edelim. Bir virgül koyalım sana. Biz bir tekrar Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattına dönelim. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi demiştik. Canlı olarak ekranlara getirmiştik. Bir yandan da gözümüz oradaydı. Çünkü görüntü oradan gelmeye devam ettiği için sadece Cumhurbaşkanı'nın tren hattını açmakla kalmayacağını aslında bu görüntüden hareketle hesap etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz birazdan o trenin

koltuğuna geçecek belli ki demiştim sizlere. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan istasyonda görüldü ve şu anda beraberindeki ekiple birlikte trene doğru ilerliyor. Birazdan da tahmin ediyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan o treni kullanacak. Neler söylemişti Cumhurbaşkanı konuşmasında, onları da bu süreçte görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ederken ben sizlerle paylaşayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete tepki göstermişti. Somut proje yok, sadece çamur atmanın peşindeler ifadesini kullanmıştı. FETÖ'cü taktiklerle bize saldırıyorlar demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Bu arada Erdoğan'ı görüyoruz. Evet, trenin koltuğuna oturdu. Vatman koltuğuna oturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu an bilgi alıyor. Belli ki. Ve birazdan da treni Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanacak. Ben yine konuşmasını hatırlatayım sizlere. Çünkü görüntü yakından uzağa geçti. Heh, tekrar yakından görüntü geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi almaya devam ediyor. Ve birazdan treni kullanmasını bekliyoruz. Buradan beraberinde kimler olduğunu seçmek biraz güç ama hemen sağ arkasında Erdoğan'ın Ulaştırma Bakanı olduğunu görüyorum. Ulaştırma Bakanı da...

0: konuşmasında millet sicili bozuk siyasi fırsatçıların tuzağına düşmesin ifadesini kullandı. Erdoğan FETÖ'cü taktiklerle kendilerine saldırıldığını ifade etti. Milletin hakkına el uzatanlar karşılarında bizi bulurlar dedi. İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına eyvallah demeyiz ifadesini kullandı ve rezil siyasete prim vermeyeceklerini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada. Erdoğan'ın konuşmasında tren hattına dair verdiği teknik bilgilere de şöyle bir aslında sizlere hatırlatmakta, izleyici ve dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların en başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ulaştırma yatırımlarının bugünkü değerinin 355 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Erdoğan selam verdi bu arada. Belli ki artık treni de hareket ettiriyor. Cumhurbaşkanı yaptıkları yatırımlardan bahsederken 355 milyar dolara yükseldi derken demir yollarının bundaki payına da değindi ve bu payınsa 80 milyar dolar olduğunu söyledi. Evet, treni de artık, yüksek hızlı treni Cumhurbaşkanı Erdoğan hareket ettirdi ve Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı sadece sahnedeki kurdele kesimiyle açılmış değil, resmi olarak da, resmen de fiili olarak da Cumhurbaşkanı'nın treni kullanmasıyla birlikte açıldı. Hareket etti tren ama çok kısa bir süreliğine, ardından tekrar durdu. Şimdi tekrar hareket ettirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve tren artık yola çıktı. Erdoğan toplam demir yolu ağımızın 13.919 kilometreye ulaştığını söyledi. Elektrikli hat uzunluğunun 2.122 kilometreden 7.274 kilometreye çıkardıklarını ifade etti. Ve %243'lük bir artış sağlandığını AK Parti döneminde söyledi. Sinyalli hat uzunluğunun 2.505 kilometreden 8.419 kilometreye yükseldiğini ifade etti. Ve buradaki artışın da aslında %236'ya karşılık geldiğini söyledi. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştıranın da yine AK Parti olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı. Ve diyor ki sıfırdan aldık ve ülkemize 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı yaptık. Ve Türkiye nüfusunun bugün bu gelinen noktada %51'inin hızlı tren hizmetinden yararlanabildiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Ve bugün açılışı gerçekleşen Çerkezköy Kapıkule hattıyla birlikte hızlı tren hattının da uzunluğunun 2604 kilometreye çıktığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayısı nedir? O il sayısının ise böylece 14'e yükseldiğini ifade etti. Hedeften de bahsetti Cumhurbaşkanı. Hedefse 2028 yılı sonunda doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayısını 27'ye yükseltmek. Hali hazırdaysa bu hedefe giden yolda toplam 4858 kilometrelik demiryolu hattının da yapımının Türkiye'nin devam ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük konuşmasında.
1: Yeni bir sayfa açılıyor. 2003'te demir yollarında başlayan atılım bugün kıtaları birbirine bağlayan bir ulaşım vizyonuna dönüşüyor.
2: Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık.
1: Ülkemizin dört bir yanını saran
0: evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı Avrupa gerçekleştirdikten sonra artık tren yola da çıktı ve canlı olarak

0: Bu görüntüleri de ekranlarınıza yansıttık.
1: Trakya boyunca uzanan 153 kilometrelik çift hat, elektrikli, sinyalli ve saatte 200 kilometre işletme hızına uygun altyapı, 31 köprü, 8 aç kapa tünel, 114 alt ve üst geçit, yaklaşık 3000 işçi ve mühendisin emeğiyle hayat bulan büyük bir mühendislik eseri. Yolcuyu hızla, üretimi dünya pazarlarıyla buluşturacak bu hat, sanayinin, ihracatın ve lojistiğin gücüne güç katacak. 229 kilometrelik Halkalı Kapıkule projesinin tamamlanmasıyla hat kapasitesinin 4 katına çıkarılması hedefleniyor. Yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin 8,5 saatten 3,5 saate indirilmesi öngörülüyor. Her kilometrede geleceği gözeten bir anlayış. Doğal yaşamı koruyan ekolojik geçişleri, gürültü bariyer.
0: Ve bu açılışla birlikte artık moderatörde bana ayrılan süreyi noktalayalım. Ben burada noktayı koyuyorum ama saat başında Merve Aydın günü anlatmak için karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım efendim. Şu dakikalarda AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler açıklama yapıyor. Kulak veriyoruz.
1: Milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkate aldığımızda bu yılki 2020

2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranında %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış şoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Dolayısıyla finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle de sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Kıymetli basın mensupları, sermaye piyasalarımızın güvenilirliği, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mülkiyet hakkıyla beraber hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2,4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4,6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ama bu demek değildir ki buna sessiz kalacağız, görmemezlikten geleceğiz veya sessizce izleyeceğiz gibi bir durum asla da söz konusu değildir. Tam tersi, üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizde tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Meclis Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki Sermaye Piyasası Kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanunu çerçeveyi zorunlu kılmıştır. Burada bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Hazırladığımız bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Değerli basın mensupları, biraz sonra teklifimizin belli başlı ana metinlerini sizlerle paylaşacağım. Aziz milletimize ve kamuoyuna şunu ifade etmek isterim ki, 9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu'nun ve diğer SPK'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Bunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz. Gerek bu kanun teklifimizde, gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı, ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır. Fonların
mevcut teminatları, gerek menkul, gerek gayrimenkul varlıkları veya diğer hisse senedi, tahvil gibi varlıklarıyla beraber tamamı kendi varlıkları içerisinden bu tasfiye süreci devam ettirilecek ve sonuçları itibariyle inşallah tamamlanacaktır. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde bunların ne manaya geldiği, hedefin ne olduğu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açacak şekilde elden çıkarılması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi de hedeflenmiştir. Gerekli hallerde kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat barjı ve borsa dışı satış imkanında yararlanabilmesinin önü açılmaktadır. Dördüncü maddemizde açıkça ifade edildiği gibi yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer önemli düzenleme fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir. Dağıtılabilir nakdin yeterli olmaması halinde mevcut nakdin fon pay sahipleri arasında da en fazla sayıda fon pay sahibine ödeme yapılmasını temin eden kurula yetki veren bir yöntemi de hedefliyoruz. Beşinci maddemizde hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat imkanında getiriyoruz. Teklifimizde gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz. Fon varlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümleri öngörüyoruz. Fonun kurucusu portföy yönetim şirketinin sorumluluğu esas alınmakta, tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu tarafından yürütülecek ve amma alacaklara 6183 sayılı kanunun hükümleri uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz. Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsaade edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen mal varlıkları değerlerinin de sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanmaktadır. Geri kazanılan tutarlar TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesiyle
fon pay sahiplerine yapılacak ödemeler

ilerde kullanılacaktır. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlarda belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacaktır. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak veya suni fiyatlandırılmış paylardan piyasa koşullarının üzerinde olağan dışı kazanç sağlayanlar için nesnel bir çerçeve getiriyoruz. Bu kişilerin objektif emsal getirileri aşan tutarları açılacak, özel hesaplara gönüllü olarak iade edilmeden de yasal zemin oluşturuyoruz. Sermaye piyasası kanununda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali gibi fiiller işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu mekanizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Suç işleyenin, suistimal yapanın bu kanunun sağladığı ödeme imkanlarından faydalanması asla ve kata da mümkün değildir. Değerli basın mensupları, amacımız bir yandan yatırımcıların meşru menfaatlerini korurken, diğer yandan da hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun ilgililerine yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin de güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza, ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mevcut bu kanun teklifimizle beraber son dönemlerde yaşanan bu durumları en azından belli bir periyotta kanuni güvenceye de sağlamış oluyoruz. Ben kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta öncelikli olarak plan bütçe komisyonumuzda görüşmeleri tamamlanacak. Çarşamba günü olur, perşembe günü olabilir. Plan bütçe komisyon başkanlığımız gerekli planlamayı yapacaktır. Daha sonraki haftalarda da inşallah genel kurul gündemine gelmek suretiyle bu süreci inşallah tamamlamış oluyoruz. Değerli basın mensupları, 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununun 104. madde piyasa bozucu eylemler. Yine 106. madde bilgi suistimali. Özellikle iş, meslek ve görevler icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişilerin. Yine bu bilgilere suç işlemek suretiyle elde edilen kişilerin. Yine 107. maddede piyasa dolandırıcılığı, madde 107, sermaye piyasa araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emri değiştirenler veya hasap hareketlerini gerçekleştirilenlerle ilgili mevcut soruşturmalar ve buna göre de gözaltılar ve tutuklamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar 85'in üzerinde gözaltıyla beraber bu süreçlerde tutuklamalar oldu. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ilgili bu eylemleri bir örgüt halinde işlenmesi halinde. Türk Ceza Kanunu 220. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 157-159 nitelikli dolandırıcılık. Yine Türk Ceza Kanunu'nun 168. madde ettim pişmanlık gibi orada katalog suçlar var. Bu süreç içerisinde yine soruşturmalarda bu kapsam içerisinde ciddi bir şekilde yargıda görevini yapıyor. Dolayısıyla buradaki mevcut 17 Eylül'den itibaren meydana gelen bu olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilgili Maliye Hazine Bakanımız, Adalet Bakanımız ve ilgili kurullar ve başkanlıkların katıldığı fon izleme ve koordinasyon kurulu var. O da farklı bu süreçlerde ortaya çıkan durumlara yönelik kararlar yapıyor, kararlar oluşturuyor. Bir bütünlük içerisinde, bir koordinasyon içerisinde bu süreci ciddi, kararlı ve piyasalara güven verecek şekilde

şekilde devam ettiriyor. Bu çok önemli bir husus. Ve bugüne kadar da alınan kararlar, yapılan işlemler ve sürecin şu anda hali hazırda ne konumda olduğuna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde iş tüzük 59 bağlamında ve genel görüşme çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız meclisimize geldi ve genel kurulu bu süreçte bilgilendirdi. Tabii siyasi partilerin de orada parti grupları adına konuşmaları oldu. Yine dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104. 106. 107. maddesi bağlamında yine Türk Ceza Kanunu 220, 157, 159 ve 168. madde bağlamında etkin, caydırıcı ve nitelikli bir şekilde soruşturmada devam ediyor. Tabii bunun yanında yine bu süreçle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle beraber Anayasamızın 108. maddesi bağlamında Devlet Denetleme Kurulu ilk görevlendirildiği günden itibaren ciddi inceleme, denetleme ve bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Kimin ihmali varsa, kimin bu manada herhangi bir olumsuz kararı varsa, bu sürece dair neler varsa Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuyla da ortaya çıkacaktır. Ben şundan eminim. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortada. Bunun sonucu, bunun kime dayanacağı, kime ulaşacağının hiçbir önemi yok. Bunu açık yüreklilikle söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun da gereğini hem parti olarak hem kurumsal manada yaptığımızı da açıkça söylemek isterim. Kim karışmışsa bu olaylara ve gerçek manada bir eylemleriyle gerek SPK Kanunu 104, 106, 107. madde bağlamında gerekse de Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri bağlamında kimin bir eylemi, kim bir suç işlemişse gereği sonuna kadar yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı, açıklamaları ortada. Bunun da gereğini biz yapacağız. Hiç kimse merak etmesin. Aziz milletimiz müsterih olsun. AK Parti kadroları olarak bizler aziz milletimizin bu emaneti noktasında elbette bu konuda yanlış yapanlar olabilir. Biz büyük bir partiyiz. Büyük bir camiayız. Kim de ne yapmışsa asla yanına da kar kalmayacaktır. Bundan da herkes emin olsun. Biz birilerine benzemeyiz. Açıkça bütün kamuoyunun göz önünde otel odalarında basılan baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz. Bizler kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız. Mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız. Ama gereğini de sonuna kadar yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği, bize anlattığı ve bizden beklediği de budur. Ve gereğini de yapıyoruz. Ama ve lakin, üzüldüm. Bu mecliste 8 Ekim değil mi? Bu mecliste 8 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde gerçekten üzüldüm. Haya ettim. Bu meclis çatısı altında bir milletvekili, yeni parti milletvekili. İsmini de söyleyelim. Ümit Özdağlı. Benim kendisini tanıdığım kadarıyla bir başkasının hukukuna girmeyecek, bir başkasının hukukunu zedelemeyecek, nezaket sahibi olarak görmüştüm. Ama yanılmışım maalesef. Kendisini bir aparat olarak kullanan bazı yapıların, buna terör örgütleri de dahildir, yalan yanlış bilgiler vererek özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan

açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum. Peki bu arkadaşımıza bu olaylar çıktığında kendisinde ismi karışmıştı değil mi? Ümit Özdağ diye, değerli basın mensubu. Onun da bu fon piyasalarında manipülasyon yaptığına dair isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı. Hemen açıklama yaptı Ümit Bey. Benim adıma attığınız yalanı bir kenara bırakalım. O yatırımcının kimlik bilgilerine hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi diye sosyal medya hesabından sormuştu. Burada açığa çıkan şey bir trolün beceriksizliği değil. Fon mağdurları için ciddi bir tehlike. Birikimleri bu düzende eriyen insanların bilgileri şimdi de sosyal medya hesaplarının elinde dolaşıyor. Yarın kapılarını paranızı geri alacağız diyerek çalacak dolandırıcılıklara karşı bu insanları kim koruyacak? Adalet Bakanlığı kayıtlarının kaynağını ve kimler ulaştığını derhal ortaya çıkarmalıdır. İktidarın dilinden güvenlik düşmüyor. Siz ortalıkta dolaşan bu durumlara bakın diye tweet attı. Kınadı. Kendisinin isminin karıştırılmasıyla beraber. Ve bunu yayınlayan ilgili haber sitesi de özür dileyerek kaldırdı. Güzel. Öyle ya, bir yalan, bir iftira, isim benzerliğinden dolayı karıştırılmışsa burada tepki verdi Ümit Bey. Çok güzel. Sonra kendisi burada eşi, bu eşi bir gazeteci Serap Hanım gayet haklı bir tepki olarak eşinin isim benzerliğinden dolayı karıştırılmasından dolayı ispat etmeyen şerefsiz kere şerefsizdir diye bir tweet attı. Benim kocamın isim benzerliğinden dolayı buraya karıştırıyorsanız siz şerefsiz kere şerefsizsinizdir diye tweet attı. Güzel. Doğal bir tepki. Niye karıştırıyorsunuz insanları? İnsanların onuru ve şerefiyle niye oynuyorsunuz? Peki ne yaptı Ümit Bey sonra 8 Ekim tarihinde geldi. Basın açıklaması yaptı partisinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahir Özdemir Göktaş'la ilgili olarak babanız Hasan Özdemir'in bazı numaralar paylaştı. Tekrardan söyledi. Bununla ilgili olaraktan işte 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediği noktasında iddiada bulundu. Meğersem Türkiye'de 4000 civarında olan Hasan Özdemir'leri karıştırmış. Kendisini aparat olarak kullanan bazı merkezler. Şimdi biz Ümit Özdağ'a kendisinin sorduğu soruları soruyoruz. Tweetindeki. Bu yalanı ve iftirayı bir kenara bırakalım Sayın Ümit Özdağ'a. O yatırımcının kimlik bilgilerine hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi? Bu yalan ve iftiranızın bilgilerini sizin sorunuz gibi soruyorum. Kimden geldi? Peki ortaya çıktı. Bir başka Hasan Özdemir olarak meğersem karıştırılmış. Bakan Hanım açıkça dedi ki iddialarınızı somut delillerle ispatlayın. Görevimi derhal bırakacağım. Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftira atanlardan da aynı durumu bekliyorum dedi. Aynı şekilde Ömer Bolat Bey de açıklamalarını yaptı. Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Değerli basın mensubu, bir özür değil mi? Kusura bakmayın. Ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum dersiniz değil mi? Eşiniz de çünkü bu iftira atanlara şerefsiz dedi eşiniz. Ben size öyle bir şey demiyorum. Ne dedi biliyor musunuz Ümit Özdağ'la? Hayretler içinde kaldım. Efendim, 2 senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımıza ve onların ailelerine yaşattığınız zulmün mağduriyetin yanında Sayın Bakan'a fırsat doğdu. Bir günlük incinmenin esamesi okunmaz. Sayın Bakan'ın da çok iyi bildiği gibi Yunus Emre bir söz okuyor. Bizden özür mü bekliyorsunuz? O zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımdan özür dileyin, gerisi kolay. Ben bir yıldan beri bu fon vurgununu çalışıyorum ve halkımı dolandıranlara ve nasıl dolandıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, vermeyeceğim bir hesabım yok. Partimle

Şu arkadaşlar, bu konudaki hassasiyetimize gurur duyuyorum. Evet, Ümit Özdağ'la yalan ve iftirayı kabul ediyor, özür dilemeyeceğim diyor. O zaman ben de Ümit Bey.

veriyor. Ne demişti eşi? Eşime bu yalan ve iftirayı atanlar şerefsiz kere şerefsizdir. Bakın, bir insana, ben kendisine hiçbir şey demiyorum, eşinin sözleriyle cevap veriyorum. İnşallah utanır. Ve maalesef utanmıyor, yalan ve iftiralarında bir aparat olarak kendilerini kullandırdıkları için, kimin kullandırdığını bilmiyorum. O bilgiler kendinin sözüyle nereden gelinmiştir? Bu numaralar nereden öğrenmiştir? Kendisi ifade ediyor. Benim adıma attığınız bu yalanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştınız? Kim getirdi size? Bir aparat olarak kullanılmaktan utanmıyor musunuz? Efendim, pazartesinden itibaren de liste yayınlanmaya devam edecekmiş. Ümit Bey, siz yalancı ve iftiracısınız. Size kimse inanmaz. Siz kurgulanmış bir yapısınız. Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Ve mevcut yargının da işini yapmasını engellemeyin. Bu yaptığınız yalan ve iftira bilgileriyle insanların üzerinde töhmet bırakıyorsunuz. Namuslu, onurlu, şerefli insanları maalesef lekeliyorsunuz. Yapmayın bunu. Lütfen yapmayın. Aynı muameleyi yaşamanıza rağmen, size de bu iftira atılmasına rağmen nasıl üzüldüğünüzü ve bunun karşısında karınızın, hanımınızın nasıl cevap verdiğini gördük. Lütfen bunu başkasına yapmayın. Yalanlarınızı, iftiralarınızı kendinize saklayın. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Bakın, bir kanun teklifi verdik. Bu mağduriyetler, bu haksızlıklar, ne varsa, yolsuzluklar, usulsüzlükler ne varsa gereğini yargı yapıyor. Biz de yasal düzlemde de bu fon pay sahiplerinin varsa olumsuz etkilenen bu insanlarımızın haklarını güvence altına alma, koruma adına da bir kanun teklifi hazırlıyoruz. İşimizi ciddi yapıyoruz. Kimsenin namusu ve şerefiyle de uğraşmıyoruz. Şimdi açıklama yapıyor ya Ümit Özdağ Bey. Halkımı dolandıranları, halkımın paralarını. Ben şimdi kendisine bu açıklamayı yaptığı gün bir şey hatırlatacağım. Lütfen not alsın ben izliyorsa. Fatoş Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Genel Müdürü. İki çocuk annesi. 15 aydır tutuklu. Bunlar öyle diyor. O hanımefendi 8'inde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yolsuzluk davasında bir açıklama yaptı. Ümit Özdağ ile inşallah bu açıklamadan utanır. Bakın, diyor ki Murat Bey, Murat Ongun'a söylüyor. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Emrah Bağdatlı'yla farklı ilişkiler çeviriyordunuz da bizim niye haberimiz yok? Ayıp değil mi bu bize? Bizi niye kandırdınız diyor. Ümit Bey, Fatoş Pınar Türker size söylüyor. Bu insanları niye kandırdınız? O duruşmada söz alan Cüneyt Yakut diyor ki, bakın arkadaşlar, Yakut taraflara seslenerek çıkın delikanlı gibi kabul edin. Emrah'la yedik deyin. Bari şu masum insanlar kurtulsun. Ne suçu var bu insanların? Biri Allahsızlar diyor. Kime diyor Ümit Bey, Ümit Özdağ'a? Bu davalarda hani siz halkın parasını yiyen, dolandıran insanların peşinden gidiyorsunuz ya, bu davalarda bakın. Belki vicdanınız müsterih olur. Ben de size hatırlatayım. Bakın arkadaşlar, yine Ümit Özdağ'ın iftiralarını attığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında bu villalarda gündeme geldi. Ali Nuhoğlu. Ekrem Bey'in bu bütün süreçlerden bilgisi var mı diyor mahkeme. Ekrem Bey'in her şeyden bilgisi var diyor. Değeri 50 milyon dolar olan bu villaları sadece 15 milyon lira devretmişsiniz. Bu normal bir devir mi diyor? Hayır, değil diyor. Neydi peki diyorlar?
Bizim çok

yüksek İSKİ'den alacaklarımız vardı. O alacaklarımızı almak için bunları devrettik diyor. Ümit Özdağ Bey, kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor. Çok meraklısınız ya. Bakın şu anda yargılaması devam eden bir husustan bahsediyorum. Şu anda yargılaması devam eden, mahkeme huzurunda devam eden bir dosya içeriğinden bahsediyorum. Buna bir cevabınız var mı? O villalar ne karşılığında alınmış? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini kim çalmış? Kim hortumlamış? Bir bilginiz var mı? Kamuoyu sizden bunu bekliyor. Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır. Buna da bir çalışın. Sizden bu cevabı bekleyelim. Bakın sizin konuşma yaptığınız, yalan söylediğiniz, iki bakanımıza iftira attığınız gün bunlar yaşanıyor. O mağdur ettiğiniz insanların ifadesi bunlar. Fatoş Pınar Dürker ne diyor? Size teessüf ediyorum. Niye bizi kandırdınız diyor. Niye kandırdınız arkadaşları? Bunlara bir cevabını verin ya. Çok merak ediyoruz. Peki. Arkadaşlar bir de malum bu hafta muhalefet meclis araştırma komisyonu açılsın dedi bu konuda. Aşağıda bir sürü laf ettiler. Meclis Araştırma Komisyonu Meclis İş Tüzüğümüzün 104. maddesinde yer alıyor. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Yani olay nasıl meydana gelmiştir? Süreç nasıl işlemiştir? Bununla ilgili meclis bilgilenecek. Peki dün Meclis Araştırma Komisyonu isteyen muhalefet ne istedi? Ellerinde yalan yanlış bilgilerle beraber bir adeta hiçbir günahı belki de olmayan yalan yanlış bilgiler ışığında sorumsuzca linç edilen insanları değerlendirdiler. Anayasamızın 38. maddesi çok açık değerli arkadaşlar. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz. Biz daha bilmiyoruz. Savcılık soruşturması devam ediyor. İlgili komisyonlarımız çalışıyor. Devlet Denetleme Kurulu çalışıyor ve devrede. Peki 138. maddemiz var anayasamızın. Der ki 138. maddede görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz. Görüşme yapılamaz ve herhangi beyanda bulunulamaz. Olay yargıya intikal etmiş. Her yönüyle sorumlular gözaltına alınmış. Tutuklanmış birçoğu. Soruşturma devam ediyor. Bu arada Devlet Denetleme Kurulu idari manada her şeyi inceliyor. Peki araştırma komisyonu bilgi edinmek amacıysa çarşamba günü Cumhurbaşkanı yardımcımız geldi bilgi verdi. Meclisimizi her türlü çalışmayla ilgili neler yapılacağına dair. Araştırma komisyonundan sonra neyi araştıracak bu arkadaşlar? Ellerine birileri tarafından tutuşturulmuş ve iki bakanımız için de yapılan bu bilgilendirmenin yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığına göre yine masum, suçu günahı olmayan, sadece siyaseten bir hesaplaşmanın ürünü olarak, çünkü Ümit Özdağ çok açıkça itiraf ediyor. Bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor. Eline tutuşturulmuş isim listesini paylaşacak. Bunlar diyecek yolsuzluk yaptı. Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım izi kalsın. Arkadaşlar AK Parti olarak bizim böyle bir yöntemimiz yok. Biz elimizde doğru bir bilgi ve bir kişi hakkında kesin mahkumiyeti noktasında herhangi bir hüküm yoksa biz kimseye onların yaptığı gibi yalan ve iftiralarla kimseyi suçlamayız. Suçlamayacağız da. Bağımsız ve tarafsız yargı önünde herkes gitsin hesabını versin. Biz baştan itibaren kimseye suçlu demiyoruz, suçsuz da demiyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu

0: arkadaşlar. Nereden bunları öğrendilerse adam baklava kutularıyla yakalanır. Bu bir siyasi operasyondur. Adam gece vakti otel odalarında yakalanır. Buna başka kılıflar aranır. Ya çok sade bir şey yapabilirsiniz. İlgili arkadaşı uzaklaştırırsınız, yargı önünde git hesap ver diyebilirsiniz. Çok sade bir şey. Çok basit bir şey. Masumiyet karinesi esastır. Anayasa 38. madde. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Ama eylemleriyle kim ne suç işlemişse, eylemleriyle kim ne suç işlemişse, sonuna kadar biz peşindeyiz. Bunların bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vermesi için, ceza alması için, kimsenin yanına kar kalmaması için biz mücadelemize devam edeceğiz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Bu konuda da bizler gerekli, dikkatli ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da yasama organı olarak ihtiyaç duyulacak alanlarda aziz milletimize hizmet etmek için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar 9 maddeden oluşan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu fon olayı olarak bilinen meseleyi de çok kararlı bir şekilde, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak adil, hakkaniyetli bir çözüm noktasında da sonuca erdireceğiz. Bir daha tekrarlamakta fayda var. Asla bu süreçlerde toplam 131 fonun tasfiyesinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Hiçbir şekilde bütçeden kaynak kullanılmayacaktır. Kendi varlıkları içerisinde bu süreç, bu tasfiye süreci tamamlanacaktır. Bunu da beraber konuşmalarımı tamamlıyorum. Soru cevap varsa alalım ve tamamlayalım. Uğur Bey buyurun. Arkadaşlar tabi
1: mal varlıkları tamamen tasfiye edildiği takdirde fonzedeler bu elde
0: fonzede demeyelim arkadaşlar. Evet. Fondan olumsuz etkilenenler birçoğu parasını alacak.
1: Bunlar alamazsa
0: bilemiyorsunuz ki.
1: Tasfiyatın ne kadarı kimden nasıl sağlanır?
0: Bakın arkadaşlar, şimdi geçmişteki olaylarla veya sonuç itibariyle benzerlik addeden bir şey değil. Bir defa şunu örneğini verelim. Toplam 7 tane portföy şirketi var. Bunun 3 tanesi şu anda bu hafta itibariyle ki A1 Kapital, Bulls ve Pardus, bunlardan fon pay yatırımcısı yaklaşık 45.500 civarında. Bunun 43.500'ü kendi varlıkları içerisinde ödemeleri yapıldı. Yaklaşık 6.4 milyar TL. Yani geri kalanları da önümüzdeki hafta peyderpey bu varlıklar nakde çevrilmek suretiyle ilgili kişilere ödemeleri tamamlanacak ve tasfiye süreci de tamamlanmış olacak. Diğer kalan 4 şirket. Yani Tera, Pusula, Hedef ve Atlas. Bunlar da aynı şekilde. Öncelik olarak eldeki varlıklardan 1 milyon TL'ye kadar bu varlıklardan, nakitlerden, çünkü bunların elinde böyle olumsuzluk yaşayan hisseler olduğu gibi zorunlu teminatları var, tahvilleri var, birçok yatırım varlıkları var. Bunlar belli bir sürede yine değerlerini bulmak suretiyle tasfiye sürecinde kullanılacak. Dolayısıyla en sonunda kalmazsa, olmazsa gibi bir şeyi ben çok az görüyorum. Olabilir ama çok az görüyorum. Bizim bu kanunla beraber tahmini olarak bu süreçten etkilenen, olumsuz etkilenen fon pay yatırımcısı yaklaşık 455.578 civarında. Biz 1 milyon liraya kadar, ki 3 tanesi zaten kendi tasfiyesini tamamlayacak. Bu 4 portföy şirketinden fon pay sahiplerinden 1 milyon liraya kadar ödeme yapıldığında yaklaşık 350 bin civarında fon pay yatırımcısı yatırdığı bu fonlardaki net tutarını da almış olacak. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda da tasfiye sürecinde bu fonlardaki varlıklar değerlendirilmek suretiyle peyderpey diğer büyüklüğüne göre, fon büyüklüğüne göre yatırımcıların paraları ödenecek. Dolayısıyla buradaki esas bu maddede bizim niye yer verdik? Mevcut durum şu. Şimdi bizim 63-62 sayılı sermaye piyasası kanunumuzun 104, 106 ve 107. maddeleri var. Bunlar kendi kulvarında işlemeye devam edecek. Bu maddelerde yer aldığı şekliyle beraber kim hangi eylemde bulunmuşsa 104. madde bağlamında piyasa bozucu eylemler, 106. madde bağlamında bilgi suistimali, 107. madde bağlamında piyasa dolandırıcılığı. Bunların dışında yine TCK 220, 157, 159, 168 bağlamında bu süreçler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı süreçleri devam ediyor. Bunlar eylem biçimi olarak. Ancak biz bir başlık açtık. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerden haberdar olmayabilir. Ancak yatırdığı fonlardan yüksek getiri elde etmiş olabilir. Biz bir açıklama yapıyoruz. Yani ilgili kişi bu eylemlerin dışında da bu türden çok yüksek getiriye ulaşmış ve bunu da öğrenmişse biliyor ki artık o kağıtlardaki bu aşırı oynaklığın sebebi bu piyasa bozucu eylemler olduğunu. Çünkü biz şunu biliyoruz. Borsaya her giren, fonlara giren bütün yatırımcıların bir şeyi yok ki. Oradaki bu eylemleri yapan 455.578 kişiden bahsediyoruz. Bu eylemleri yapan gerek 104 bağlamında, gerek 106 bağlamında, gerek 107 bağlamında SPK kanununa. Bu ihlalleri yapan belki 300 kişi, belki 500 kişi. Ama diğerleri bundan olumsuz etkilenmiş insanlar. Diğerleri bunu devam ederken o aşırı oynaklıkla beraber yüksek bir getiri elde ettiğini düşünen varsa bunu kendi muhasebesini yapsın. Kendi vicdani manada bunun haksız olduğunu, meşru olmadığını düşünüyorsa da gelsin iade etsin. Bununla ilgili de bir fonlarla ilgili temsil ve bünyende hesap açıldı. Ama bu demektir ki elde etti. Zaten genel gerekçemize bakın. Genel gerekçemizde bunu çok açık yazdık. Bunu yaptınız diye asla herhangi bir suçun kabulü manasına gelmez. Ben bunu yaptım ama ben suçu kabul ediyorum denilmez. Ha bunu yaptınız diye bir suçun parçası da olmazsınız. Yani hem suçlanmama noktasında hem de suçu kabul etme noktasında biz herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. İlgili kişi bu piyasa bozucu eylemlerin neticesinde normalde piyasaların çok üstünde aşırı bir getiri elde edecek bir pozisyondaysa ve bu durum da şimdi bu olaylarla beraber öğrendi, bütün kamuoyu öğrendi. Bunu rahatlıkla vicdani muhasebesini yaparak haksız bir kazanç olduğunu düşünerek gelip iade etme imkanı olabilir. Buyursun gelsin bu hesapları iade etsin diyoruz. Ama etmediği takdirde de kendisinin bulunduğu konum özellik yargının konusu içerisindedir. O konuda da herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz. Aynen genel gerekçeyi okumak istiyorum Uğur Bey burayı da. Bu mekanizma cezai veya hukuki sorumluluğun yerine geçmemekte olup ilgili mevzuya türence hukuki veya cezai sorumluluğu bulunan kişiler hakkında uygulanacak hükümlerin saklı olduğu tabidir. Diğer yandan isteğe bağlı olarak yapılacak iadeler herhangi bir hukuki yükümlülük, borç ikrarı veya sorumluluk kabulü anlamına da gelmemektedir. Bunu da bilelim. Buradan var mı başka? Evet, sol an geçelim. Arkadaşlar bu çok teknik ve ince bir açıklama. Bir defa ne açıklansın? 455.578 kişi mi açıklanmış? Neyin açıklanmasını istiyoruz? Bakın burada borsaya girmek suç değil. Fonlara para yatırmak suç değil ki yani. Ama bu eylemleri yapan, yani herkesin ben muradını biliyorum. Yani insanlar merkezi kayıt kuruluşunda bulunan bütün kişisel veri olarak kabul edilen bütün bilgiler açıklansın demiyorlardır herhalde. Onların maksadı bu çerçevede

0: TPK kanunun 104. 106. ve 107. madde bağlamında piyasa bozucu eylemde bulunan, piyasa dolandırıcılığı yapan, bundan haksız menfaat elde eden farklı fon kağıtlarında olağanüstü artışlar sağlayan ve bunu da manipüle edilmiş, şişirilmiş bir fiyat haline getiren, herhalde bunları kastediyorlardır. Yani bütün bilgileri açıklanmak değildir. Bu da, bakın arkadaşlar, bu da mevcut böyle iyi bir inceleme gerektiriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda çok derinlemesine inceleme yapıyor, soruşturma yapıyor. Şimdi siz neyi yayınlayacaksınız liste olarak, kim ne anlayabilir? Bunu çok geçmişten bugüne SPK uzmanlarıyla beraber ve onların hazırlayacağı raporla beraber hangi kişi veya hangi şirket hangi tarih itibariyle ne kadarlık bir pay sahibi olarak fona girmiştir? Süreç açısından nasıl bir değer artışı olmuştur? Bakın bunların hepsinin çok ince detayda çalışılması gerekiyor. Ama maalesef arkadaşlar iftira atmaya, yalan söylemeye o kadar müsaitler ki, önemli değil. Siz 3-5 isim verin, bunları biz kamuoyuna linç ettirelim, gerisi siyaseten bize kar sağlar diye bir düşünce içindeler. Böyle bir durum olmaz arkadaşlar. Türkiye bir hukuk devleti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye hava savunma kapasitesini yerli savunma sanayi ile artırıyor. Türkiye'nin hamleleri Yunanistan ve İsrail'de yankılanıyor. Peki Atina ve Tel Aviv neden endişe duyuyor? Türkiye-Yunanistan arasında Ege ve Kıbrıs kaynaklı kriz büyür. Amerika Birleşik Devletleri İran'a büyük çaplı saldırıya mı hazırlanıyor? Trump kongre seçimleri öncesi İran'a saldıracak mı? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya İlger ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner cevaplayacak.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kıkkı böyle. Otobit'te.
2: Turbo marş gücü.

0: Bakü.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Turbo Marş günü.

0: chuyện.
1: Kalpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen Tiguan lansmanından görüntüler, Kıbrıs'ta karting rüzgarı, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve klasiklerden oluşan Yıldızlar Geçidi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden, fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri, bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları, sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı,

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz efendim. Önemli gündem maddeleri var dünyadan, Türkiye'den. Son gelişmeleri aktaracağız. Birazdan da kıymetli konuklarımla gündemi masaya yatıracağız. Ama şöyle özetle diyelim, dünden bugüne neler yaşanmış sizler için madde madde paylaşalım. Bugün stratejik OHAD açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katılmış olduğu törenle birlikte Çerkezköy ve Kapıkule hızlı tren hattı açılmış oldu. Kalkınma yolunun batı ucundan Avrupa bağlantısını sağlayan bir nokta. O yüzden de elbette ihracat bağlamında, onun dışında ulaşımın hızlanması noktasında, lojistiğin daha da güçlenmesi bağlamında, ihracat, istihdam, tüm bunlar da mühim olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bunlara işaret etmişti efendim. Devam edelim. Çerkezköy Kapıkule hattıyla alakalı Halkalı Kapıkule projesinin en uzun güzergahı olduğunu söyleyelim. Orta koridor Avrupa bağlantısı da böylece sağlanmış oluyor. Ama şimdi tabii ki bağlantıyla birlikte demir yolları sadece yük taşımıyor, yolcu taşımıyor. Aynı zamanda ülkeler arasında bağlılık getiriyor. Uzun vadeli ortaklıklar, bunlar da yine önümüzdeki süreçte Türkiye için önem arz edecek. Burayı ayrıca konuşacağız efendim. Gündem maddelerimizden biri, ama bir de acı haber, can kaybı 5'e yükseldi. Hatırlayacaksınız, İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir bina geçtiğimiz gece sabaha karşı 5.40'da çökmüştük. Halktaki 3 katta çökme meydana geldi ve beraberinde enkazda kalanlar vardı. 10 kişi kurtulmuştu ama can kayıpları 2 iken şimdi 5'e yükseldi. Cansız bedeni çıkarıldı son kişinin de sabaha karşı ve bina mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Peki bu binada yaşanan böylesi bir durum neyi gösteriyor? Kentsel dönüşüm noktasında da konuşuyoruz malum. Yine üzerine gideceğiz. Asrın yolsuzluğunda itiraflar peşi sıra geliyor. İş insanı Ali Nuhoğlu mahkemede 4 milyon 700 bin dolar rüşveti İmamoğlu'na devrettiği villaları tek tek anlattı. Kimden geldi, nereye gitti? İşte rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yaşananlar, itiraflar, birazdan yine bakacağız. Akkuyu NGS'de dev test artık tamamlandı ki Akkuyu nükleer güç santrali Türkiye için çok mühim. Birinci güç ünitesinde reaktör tesisinin birinci devresinin dayanıklılığı kontrol etmek amacıyla testler tamamlandı. Bu neyi gösteriyor? Güvenilirlik tamam, hazırlıklar tamam. Bundan sonrası için de Türkiye'nin enerji kapasitesi daha da yüksek bir noktaya gelecek. Bu lokasyonun da takipçisiyiz diyelim. Pek çok önemli başlık var. Vakit kaybetmeyelim, moderatöre başlayalım.

0: Evet, milletin parasına el uzatan zaten karşısında bizi bulur ama bir de muhalefet o para kulelerinin, baklava kutuları içerisindeki paraların tüm bunların önce bir hesabını versin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün katıldığı program kapsamında söyledi. Bunu ki şunu söylüyor: yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumları işte onlar karşılarında diyor. Fon soruşturması kapsamında hali hazırda zaten gerekenler yapılıyor. Buna ilişkin de net konuştu ama muhalefetin FETÖ taktiğini kullandığından da bahsetti. Peki aradaki benzerlik neydi? Hepsine bakalım.
1: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar.
2: Muhalefetin FETÖ'cülerden öğrendikleri taktiklerle saldırdıklarını söyledi. Para kulelerinin ve baklava kutularının hesabını vereceksiniz dedi.
1: Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi ve muhalefeti iftira merkezi olarak nitelendirdi.
1: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi.
1: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle.

0: ile devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına yönelik iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.
0: Kirli yöntemler, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptırmayacağız dedi.
0: Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Ya Allah! Bismillah!
2: DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Heyet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret etti. Peki neler konuşuldu? Terörsüz Türkiye bağlamında mühim de bir görüşme. Ankara'ya uzanalım. Karşımızda Ahmet Taner Işıldak var. Ayrıntıları aktaracak. Ahmet Taner, kolay gelsin, söz sende.
3: Merhaba Aydın, merhabalar. Mecliste oldukça yoğun bir mesai günü daha geride kalmış durumda. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti'nin siyasi parti turları devam ediyor. Geçtiğimiz gün AK Parti grubunu ziyaret etmişti DEM Parti İmralı heyeti. Bugünse Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Peki heyette kimler vardı? DEM Parti tarafında Pervin Buldan, Faik Özgür Erol ve Mithat Sancar vardı. MHP tarafındaysa Devlet Bahçeli ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adam bulunuyordu. Tabii ki gündem terörsüz Türkiye bağlamında mecliste kurulacak izleme komisyonuydu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yasama yılında tam 467 oyla birlikte milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa teklifi kabul edilmişti. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir kurul oluşturulmuştu. Takip etme kurulu, uygulama kurulu, icraat kurulu kurulmuştu. İşte Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Adalet Bakanlığı gibi devletin güvenlik bürokrasisinin yer aldığı bir kuruldu. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de biliyorsunuz bir izleme kurulu kurulacaktı. Bu bağlamda DEM Parti'nin turları devam ediyor. İşte az önce bahsettiğim, ilk başta AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleşti. Bugünse Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir ziyaret geldi ve toplam 45 dakika sürdü diyebiliriz görüşme. İzleme komisyonunda nasıl çalışacağı, hangi isimlerin olacağı, hangi partilerden kaç temsilin olacağıysa henüz netlik kazanmış durumda değil. İşte bu ziyaretlerin akabinde istişare mekanizmasının çalıştığı bu dönemde, ilerleyen günlerde, hatta ilerleyen haftalarda da izleme komisyonunun mecliste kurulacağını ve terörsüz Türkiye'nin daha farklı bir seviyeye ulaşacağını görebiliriz. Biz de gelişmeleri anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim Merve Aydın ve sözü size bırakalım.
2: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Sürece dair aktardı gelişmeleri. DEM Parti heyetiyle MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi dedik. Efendim, önemli gündem başlıkları var. Hatta şimdi bir orta koridor için mühim dedik, altını çizdik ama yol deyince evet birisi ulaşım. İlk aklımıza bu geliyor ama bir de bu durumun ekonomik boyutu var. Bugün açılan o hattan, lokasyondan bahsediyoruz. Bir tarafta Avrupa'nın Türkiye ile savunma işbirliğini daha da geliştirme çabası. Diğer tarafta ABD'nin Ankara'nın NATO içindeki önemini vurgulaması, Körfez'e genişleyen güvenlik ortaklıkları var. Küresel ticaret koridorlarının merkezinde bir Türkiye var. Pek çok başlık var ama hepsinin merkezinde Türkiye var. Peki ne manaya gelir tüm bu gelişmeler? Üzerine konuşacağız. Kıymetli yayın konuklarım bizlerle birlikte takdim ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner bizlerle birlikte. İrfan Hoca,

0: Hocam, Can Türk Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk. İyi
2: Merhabalar,
1: yayınlar
2: iyi
1: diliyorum.
2: yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi pek çok başlık saydık ama onlardan en kritiği ve belki bugün de elbette ekranları canlı olarak getirdiğimiz üzere bu orta koridordan bahsedelim. Sizlerle de daha önce yayınlarımızda bahsetmişizdir. Kalkınma yolu, Zengezur koridoru, o küresel lojistik projeler orta koridor omurgasını oluşturuyor. Ama tabii ortak altyapı yatırımları, teknoloji transferleri, demir yolu diplomasisi, komşu müttefik ülkelerle diplomatik ilişkilerin güçlenmesi, yani burası açıldı ama işte bu saydığım başlıklar noktasında Türkiye'ye nasıl bir getirisi olur Can Türk Hocam?
1: Evet, Türkiye'ye nasıl bir getirisi olur? Getirisinden çok Merve Hanım, asıl bu orta koridorun, kalkınma yolunun önemi Türkiye'nin hem enerji, hem ticaret, hem kültür, hem siyaset merkezi geçiş noktası olması. Asırlardan beri, yani binlerce yıllık bir süreçte, medeniyetler tarihinde Anadolu her zaman bu avantajını, bu özelliğini korudu. Avantajdan çok bir anlamda da zorunluluk. Yani Anadolu coğrafyası, yani hem Anadolu'da hem Trakya'da boğazlarıyla zaten böyle bir geçişin tam ortasında, dünyanın da merkezindeyiz. Yani öyle bir coğrafyasınız ki hem Afrika'ya, hem Asya'ya, hem Avrupa'ya, kuzeyde Sibirya'ya, güneyde Afrika'ya ve Akdeniz havzasına, Karadeniz havzasına ve aynı zamanda Kızıldeniz üzerinden de Hint Denizi havzasına çok yakın bir coğrafyayız. Bu yüzden böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız, böyle bir coğrafyada gelişmelere kayıtsız kalamazsınız. Böyle bir coğrafya sürekli geçiş hattıdır. Böyle bir coğrafya her zaman güvenlik problemidir. Bu bağlamda Türkiye'nin hem demiryolu hatları, hem karayolu hatları, hem havayolu hatları, hem de enerji geçiş hatları sadece bir ekonomik görüntüyü bize göstermez. Ekonominin yanı sıra kültürel, siyasi, askeri ve tarihsel bir gerçekliği gösterir. Şimdi mesela kalkınma yolu, işte Hürmüz Boğazı'na gelen bir mal veya bir emtia veya çıkarılan bir petrol, kalkınma yolu üzerinden bütün Irak'ı boydan boya kuzey-güney hattında alacak ve Türkiye'ye Güneydoğu'dan giriş yapacak. Ardından bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin
0: Evet.
1: mesela şu an bütün demir yollarını yeniledi. Hızlı tren hatları döşendi. Bunları da takip ederek İstanbul'a inecek ve İstanbul'dan batıya bağlanacak. İşte bugünkü açılışta bu batı hattının bağlantı noktası. İşte bütün bunlara baktığımızda ve orta koridorda benzeri şekilde. Mesele sadece maliyet açısından görmemek lazım. Evet, ekonomik yönden çok büyük katkı olacak ama ekonominin dışında siyaseten, kültürel anlamda, insan zenginliği anlamında herhalde ticari gelirin çok çok daha ötesinde bir süreç olacak. Ve Türkiye sadece demir yollarıyla, karayollarıyla değil, hava yollarıyla ve deniz yollarıyla da, limanlarıyla da çok etkili olacak.
0: Evet.
1: Zira bu bir anlamda da güvenli bir hat demek. Bakın Orta Doğu'da, işte diğer Orta Asya, yani Rusya bağlamında ciddi sıkıntılar var. Ama Türkiye büyük bir istikrarla kendi güvenliğini koruyor, bölgesel güvenliği koruyor. Bu da ayrı bir bu yolların tercih edilmesinin sebebidir Merve Hanım.
0: Evet, Batman koltuğunda bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Bugün o anları da getiriyoruz ekranlara. Seyircilerimize de aktarmış olalım. Şimdi Can Türk hocamıza söyledi. Türkiye'nin yürüttüğü demiryolu diplomasisinin dışında havada, denizde farklı noktalarda da gücüne güç kattığını biliyoruz. Ama demiryolu diplomasisi dersek yumuşak bir güç. Yani bunun en etkili araçlarından biri haline gelebilir mi? Kritik bir bağlamda aslında, çünkü bulunduğu konum gereğiyle de. Buyurun İrfan hocam.
2: Şimdi Merve Hanım, ben bir anekdotla başlamak
0: Lütfen.
2: isterim. Ben Ankara Siyasal Bilgileri 1989 yılında bitirdim. Bugün baktığımızda 35 sene geride kalmış. Bizim mezunlar zaman zaman bir araya gelir konuşurlar. Okulda bize ne öğrettiler diye, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi eğitimi esnasında temelde neyi öğrendik ve 3 nokta öne çıkar. Türkiye'nin stratejik önemi olağanüstü ölçüde çok büyük. Türkiye doğuyla batı arasında bir köprü ve bir de Türkiye'nin takip ettiği o dönemde statükocu politikanın en iyi politika olduğu öğretiliyordu. Bu sondaki madde tabii günümüzde çok fazla ehemmiyet taşımıyor. Esas olan Türkiye'nin etkisini, nüfuzunu geliştirmesi. Fakat Türkiye'nin coğrafi konumu doğuyla batı arasında, aslında kuzey ile güney arasında köprü olma vaziyeti bugün de dünya sistemindeki değişikliklere paralel olarak çok daha belirgin, bariz hale geldi. Yine Türkiye stratejik açıdan hayati ehemmiyet taşıyan bir coğrafyada, kıtaların birleşim noktasında Akdeniz ülkesi, Karadeniz ülkesi, Avrupa ülkesi, Balkan ülkesi, İslam dünyasının bir parçası, Türk dünyasının bir parçası. Tüm bu boyutları Osmanlı mirasına sahip olan bir ülke, Osmanlı coğrafyası nerelere kadar genişlediyse o coğrafyadan insan unsuru bizim ülkemizde var, az var, çok var. Oralarda kültürel bir ağırlığımız var. Uluslararası siyasal sistemdeki değişme, Sovyet Birliği'nin dağılması Türkiye'nin ehemmiyetini, önemini bir kez daha ortaya koydu. Az önce Can Türk Hoca lojistik ve enerji bağlantılarına dikkat çekti. Hakikaten baktığımızda işte bir taraftan petrol boru hatları, öte taraftan doğal gaz boru hatları bakımından Türkiye'nin bir enerji terminali olabileceğine ilişkin yabancı yayın organlarında da çok sayıda analiz değerlendirme çıkıyor. Evet. Yani belki objektif olması bakımından onlara gönderme yapılması daha doğru diye düşünüyorum. Öte taraftan ticari emtiaların taşınması bakımından, lojistik koridoru olması bakımından da son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Hem de terörün tasfiyesine katkı sağladı Irak'ta. Bağdat hükümeti, Erbil'deki bölgesel yapılanma da bu koridorun açılması için terörün tasfiyesini zorunlu görüyor. Öte taraftan baktığımızda Çin Halk Cumhuriyeti 2013'ten günümüze global düzeyde ticari ekonomik bağlantılarını genişletme amacıyla bir proje açıkladı. Kuşak Yol Projesi. Tek kuşak, tek yol girişimi. Şimdi baktığımızda Asya'yı, Afrika'yı, Avrupa'yı ticari hatlarla, demir yollarıyla, karayollarıyla, deniz yollarıyla, hatta Latin Amerika'yı kendisine bağlamak isteyen, bu yönde devasa yatırımlara kaynak tahsis eden Çin'de bir anlayış var. Tüm bunlar Türkiye'nin coğrafi konumu, stratejik önemini bir kez daha güçlü biçimde öne çıkardı. Ama bu arada Türkiye statükocu politikayı revize etti. Coğrafi bakımdan Türkiye genişlemedi. Fakat bizim nüfuzumuz, etki alanımız Afrika'nın en uç noktalarına, tüm bir Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara giderek artan ölçüde yayıldı. Yine bunu da objektif stratejik araştırma kurumlarının raporlarını okuduğumuzda orada net olarak görebiliyoruz.
0: Evet, Türkiye'nin ulaştırma koridorlarını bu birbirine bağlayan yatırımları, ki bu da oldukça önemli bir yatırım. Transit gelirler diyoruz ama sadece bu da değil. Sanayi üretimini, ihracatı, işte istihdamı, bu kapsamda ne kadar yüksek potansiyele sahip olduğunu da aslında ön plana çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu minvalde konuşmuştu. Hani Türkiye'nin ekonomik yükselişinde bir çarpan etkisi, hani ekonomik bağlamda da bakarsak etkisi nasıl olabilir? Birkaç cümleyle de Can Türk Hocam bunu alalım, sonra diğer başlığımıza geçelim.
1: Evet. Şimdi yani günümüzün 21. yüzyılı görülüyor ki su yollarının, efendim güvenli geçiş hatlarının ve en önemlisi istikrarlı bir sürecin, istikrarlı bir barış kaynağının veya barış havuzunun olduğu bir hat istiyor. Yani şunu demek istiyorum aslında, biraz karmaşık söyledim de, artık günümüzde herkesin istediği şey güvenli, barış içerisinde yaşayan, istikrarlı hükümetlerin olduğu bir alan ve bir alanlar. Bu alanları sağlayan bütün, yani kim sağlıyorsa ibre ondan yana dönecek. Çünkü artık bu günümüzdeki kaosu kucaklayacak veya işte günümüzdeki kaosu ortadan kaldıracak bir uluslararası sistem artık yok. Yani bir Birleşmiş Milletler düzeni veya ne bileyim bir iki kutuplu sistem düzeni yok. Yani hoş, o düzenler de çok başarılı değildi ama artık tamamen kaotik bir noktaya geldik. Bu kaotik noktada iki şey geçerli. Bir, bölgenizle veya dünyayla ne kadar sağlıklı ilişki, diplomasi kurabiliyorsunuz ki bunun içinde güven çok önemli. İki, ne kadar güçlüsünüz? Bu sadece askeri güçten bahsetmiyorum. Ekonomik güç, toplumsal güç, bilgi gücü, altyapı gücü ki önemli. Özellikle ticaretin, başta demir yolları olmak üzere. Demir yolları insanoğlunun ilk icat ettiği veya ilk defa toplu taşımaya kullandığı yani unsurların veya ulaşım şeklinin en üst zirvesiydi aslında. Yani 19. yüzyılda ve icat edilen en önemli şeydi. Dolayısıyla şimdi bir demir yolunun hızlı bir şekilde kendi imkanlarınızla yani akıcı bir şekilde kullanmak ciddi anlamda altyapı açısından ve know-how bakımından sizin ne kadar güçlü olduğunuzu, donanımlı olduğunuzu gösterir. Çünkü demir yolları ciddi de bakım ister ve ciddi de teknolojidir. İşte bu bağlamda Türkiye hem bölgesinde bir barış hattı kuruyor. Yani başta mesela Suriye ve Irak'ta PKK başta olmak üzere bütün unsurları Kuzey Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun kuzey hattında yani ortadan kaldırdı. Bütün o noktada çok sağlam bir orada hat kurdu. Hem diğer yandan dünyanın geri kalanıyla daha sağlıklı ve eşitlikçi bir ilişki kurma için yumuşak diplomasi, hatta bütün kamu diplomasileri yöntemini kullanıyor. Şimdi buralardan baktığımızda Türkiye'nin gelecek vaat etmesi, umut vaat etmesi söz konusu. Bir de içerideki cepheyi daha sağlıklı bir iktidar muhalefet ilişkisini oturtabilirsek, evet, Türkiye 21. yüzyılda çok daha emin adımlarla ilerleyecek. Yoksa ciddi anlamda dünya çok yoğun bir kaotik bir düzen içerisine girdi ve bu kaos her geçen gün büyümeye başladı. Yani sıçrama riski var. İşte bunu önleyen bir barış adası, bir refah adasıdır Türkiye. İşte bu noktada bu yatırımların dünyada ister istemez, ister yani kabul etsinler veya etmesinler, yani buna direnenler de olacaktır. Alternatif roller de oluşturmak isteyenler var çünkü.
0: Evet, hayır.
1: İster istemez Türkiye'yi o noktaya getirecektir. Türkiye bir cazibe merkezi olacaktır.
0: Sizin de söylediğiniz gibi savaşlar, jeopolitik krizler, enerji krizleri, koridor rekabeti, yani böyle bir noktada güvenilir olmak, tercih edilir olmak, yani hem güvenliği sağlayalım hem işte ticaret yollarını birbirine bağlayalım, o kapsamda Türkiye önemli. İşte buradan aslında diğer başlığımıza bağlayacağım. Türkiye-Fransa savunma yakınlaşması vardı. Ama yine tabii rahatsız olanlardan biri Yunanistan tarafı, Atina. Türkiye, şimdi Yunan basında şöyle, Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin değerlendirme yapıyorlar ve şunu söylüyorlar. Türkiye kendi gücünü göstererek zaten kanıtladı. Hali hazırda zaten bu gücü göstermek zorunda değil. Zaten güçlüler, olmasını istediğimiz kadar zayıf da olamazlar. Yani bu gerçeklerden kaçamayız. Bir eleştiri hali hazırda kendilerinin kapasiteleri, Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta. Yani burada meteor füzeleriyle alakalı Yunanistan'ın Fransa'yla Türkiye'nin bu anlaşmasına dair bir endişesi var. Savunma sanayinde bağımsızlaşmamızla alakalı bir tedirginlikleri var. Ama şunu da sormak lazım. Hani Türkiye'nin savunma sanayinde yükselişini görmezden gelemiyorlar ve bu işte söylemler ve daha panik halindeki bu ifadeler de beraberinde mi geliyor İrfan Hocam?
2: Avrupa'nın yani tarih boyunca Türkiye'ye ötekileştirici, dışlayıcı bir bakış açısı var. Bunu en somut biçimde Avrupa Birliği adaylığı müzakereleri başladıktan sonra çok daha net olarak gördük. Keza 15 Temmuz darbe kalkışması karşısında Avrupalılar beklenen Türkiye'ye desteği bir türlü sağlamadılar. Fakat uluslararası alandaki gelişmeler Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Burada da tetikleyici nokta belki de kilometre taşı olarak ifade etmemiz gereken nokta 24 Şubat 2022 Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon adıyla agresif bir saldırı başlatması. Joe Biden döneminde Batı Avrupa ile birlikte ABD de bu saldırıya karşı Ukrayna'ya destek verdi. Fakat Trump'la birlikte ABD'nin Avrupa destek

0: En son İngiltere, en son Fransa, İtalya ortaklığıyla üretilen Meteor füzelerinin
1: Evet.
0: Türkiye ile de ilgili
1: SAMP/T'ler.
0: hale gelmesi bunun bir göstergesi. Yine Avrupa'da yeni dönemde savunma alanında bir takım projelerin içerisinde Türkiye'nin yer alması güçlü biçimde tartışılıyor. Buna karşı çıkanlar da var. Fakat artık Türk savunma sanayinin kaydettiği mesafeyi dikkate alarak Türkiye'nin dışarıda bırakılmasının Avrupa güvenliği bakımından tehlike yaratacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Özellikle Rusya'nın Avrupalı NATO ortaklarına yönelik tehditleri yer yer örtülü açık biçimde taktik nükleer silah kullanma yönündeki açıklamaları Avrupa'nın tabii Türkiye'ye bakış açısını Türkiye lehine pozitif yönde değiştirdi. Tüm bunlar Türkiye'nin esasen kökenleri ta Kıbrıs müdahalesine kadar giden savunma sanayi alanındaki ilerlemelerini takviye edecek gelişmeler. Bugün itibariyle hava savunma sisteminde dünyadaki tüm gelişmeleri yakın markaj
1: Evet.
0: takip ederek Türkiye çok önemli mesafe kazandı. Avrupa ile işbirliğinin özellikle burada Fransa, İtalya ortaklığı ile üretilen Meteor füzeleri kapsamında daha da ileri aşamalara taşınması, Avrupa'daki bir takım savunma sanayi projelerinde Türkiye'nin yer alacak olması hiç kuşkusuz bizim Çelik Kubbe adına verdiğimiz hava savunma sistemimize olağanüstü bir olumlu katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, Çelik Kubbe ile de bağlantısını hatırlattınız hocam tabii ki. Pentapos, Tagma, Yunan basını buradan gelmişti açıklamalar. Bunu tipik bir alıcı-satıcı ilişkisi olarak da okumuyorlar. Yani ortak bir geliştirme projesi, ortak bir yol yürüyecek. Yani Türkiye bu Avrupalı ülkelerle birlikte bunu daha da geliştirirler. Bir anlaşma var ama bunun devamı da olurla alakalı da bir endişeleri var ki zaten Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Fransa arasındaki bu savunma güvenlik işbirliğini daha sistematik şekilde sürdüreceğiz deyip yol haritasını halihazırda ortaya koymuştu ama şu an bir endişe var Meteor füzeleriyle birlikte. Türkiye'nin savunma sanayindeki bu bağımsızlığı, Yunanistan'ın endişeleri. Can Türk hocam sizden de dinleyelim, buyurun.
2: Şimdi şöyle Yunanistan için Fransa başta Rafale olmak üzere bir de onların Hidra sınıfı fırkateynleri var. Yunanistan Fransa'dan bunları da alıyor. Yani ana tedarikçisi durumunda. Hem deniz hem de hava unsurlarında Yunanistan ciddi derecede Fransa'ya güveniyor ve Fransa için de bir pazar. Ancak şöyle bir şey var. Fransa için Yunanistan sığ bir pazar ve sadece alıcı. Yani işte Rafale uçaklarını hatta sıfır uçak bile vermedi. Yani Yunanistan bir miktar aldı ama bunların neredeyse üçte ikisi kullanılmış uçaklar. Rafale uçaklarının birinci kullanıcısı oldu. Dolayısıyla Yunanistan için Fransa silah tedarikinde önemli. İkinci zaten silah tedarikçisi de Amerika. Amerika'dan gelecek olan F-35'ler ve F-16'lar, Block 70'ler onlar 2030'dan itibaren gelmeye başlayacak. Ama bu döneme kadar bir de artan bir Türkiye korkusu var. Her ne hikmetse iyice bunlar hani hakikaten yani Yunanistan'da siyasetçiler sağlıklı düşünmemeye başladılar Merve Hanım. Hani ciddi anlamda bir Türkiye saldırısı. Efendim işte bir önleyici saldırı doktrini bile
1: Aşil
2: geliştirdiler.
1: kalkanı,
2: Onu
1: o
2: da
1: da
2: söyleyeyim.
1: istedikleri
2: Bak
1: gibi
2: onu da bırakın
1: getirildi.
2: yani şöyle diyorlar. Hatta diyorlar ki yani biz işte Türkiye'yi felç edelim. İşte ilk 24 saatte Türkiye'ye saldıralım. Türkiye'yi felç edelim. Zaten Türkiye bize cevap verene kadar dünyaya ayağa kaldırırız. Herkes Türkiye'ye engel olur. Böyle stratejiler bile izlemeye başladılar. Sağlıklı bir ruh hali yok artık Yunanistan'da. Şimdi tabii Fransa için Türkiye bambaşka bir anlam taşıyor. Sadece bir pazar değil. Aynı zamanda Türkiye'nin yani kendisi yapan bir hale geldi. Şimdi ve bu her geçen gün devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi artık dedi uzaya gidecek uzaya göndereceğimiz aracın şeyini yani kapsülünü oradaki hareket sistemlerinin %80 yerlilik ve millilik de tamamladık dedim.
1: Evet.
2: Şimdi sıraya rampalar kaldı. Yani bunları taşıyacak roketler var. ve rampa lazım. İşte roketlerde de biz yani uzun menzilli

0: balistik füze üretme niyetimiz devam ediyor. Her ne kadar belirli bir büyüklüğe, yani yüksekliğe ulaştık, 100-140 kilometrelik bir yüksekliğe ulaştık, ama bu yani daha gelişmiş balistik sistemler için daha gelişmiş şeylere ihtiyaç var. Bunun içinde de Türkiye özellikle uzun menzilli balistik füze üretiminde her türlü seçeneğe deniyor. Yani işte bu SAM füzeleri, yani işbirliği de bu. Bu bir de 90'lardan itibaren geçerliydi. Dolayısıyla yani Yunanistan'ın için Türkiye'nin bu tarz bir üretim kapasitesine girmesi, hele ki Fransa ile ortaklık yapması, ciddi bir tehdit, ciddi bir korku kaynağı. Bir de pazarı kaptıracağız. Hani kendileri sadece alıcı oldukları için Fransa ile çok girift ve karmaşık ilişkiler ağı başlatmasından korkuyorlar. Kaldı ki bir süre, yani bir süre önce biz hatta uzun bir süre, öyle söyleyeyim, birkaç yıl önce biz füzelerimizde kullandığımız, roketlerimizde kullandığımız motorları Fransa'dan alıyorduk. Bu bile Yunanistan için büyük problemdi. Neyse ki artık almayı bıraktık, kendimiz üretiyoruz.
1: Şimdi Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma olursa, yani Yunanistan'ın böyle hayal gücüyle birlikte Türkiye'ye ilişkin, ki Can Türk hocamıza söyledi, gerçek dışı bir takım ve gerçekten bozuk bir psikolojiyle bir takım ifadeler kullanıyorlar. Yani bu minvalde bir soru yöneltildiğinde ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya, Washington'ın Türkiye'nin bölgesel ağırlığını, caydırıcılığını dikkate aldığını söylüyor. Yani NATO bağlamında da zaten Türkiye'nin vazgeçilmez olması, askeri kapasitesinde, savunma sanayindeki gelişimiyle birlikte. Yani burada da aslında bir kanıt mıdır Rubio'nun açıklamaları, Türkiye nezdinde söylemiş oldukları? Kendi savaş uçağı Kaan'ı geliştiriyor Türkiye. İşte ABD karşısında belki müzakere gücünü bile etkiliyor. F-35 meselesi zaten bir tarafa, S-400'lerle alakalı Türkiye çabalıyor, bakılacak bu konuya da dedi. Bir kez daha onu da konuştu Trump'ın ifadeleri üzerinden, ama çok az bir zamanım kaldı. Bu şu tablo ve tabii ki Amerika'nın da Dışişleri Bakanı bağlamında bu ifadeleri kullanması, İrfan Hocam neler söylersiniz?
2: ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak çatışma olmasını tarih boyunca önlemeye çalıştı. Aslında her iki ülke de 1952 yılında NATO'ya katıldı ve Avrupa Birliği bakımından Yunanistan avantaj yakaladı tabii. 1981'de AET'ye katıldı. Fakat ABD ile ilişkiler açısından uzunca bir süre 10'a 7 oranı, yani ABD'nin askeri yardımlarındaki oran, Amerikan bakış açısının somutlaşmasını sağladı. Bunun açıklaması, en son Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında bunun değişmediğini görüyoruz. En azından retorikte NATO'nun güney kanadındaki bu ülkeye ABD mesafeli durduğunu beyan ediyor. Ama fiiliyatta Yunanistan'a olağanüstü savunma sanayi alanında destek sağladıklarını biliyoruz. Son 3-4 yıl içerisinde ülkenin pek çok yerinde ikili anlaşmayla Amerika'ya üsler tahsis edildi. Adeta 1946'da bizim yaşadığımızı, Türkiye-ABD arasında savunma ekonomik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Onun bir benzeri Yunanistan bakımından söz konusu oldu. Bu hassasiyetini Güneydoğu kanattaki iki ülke arasındaki ihtilafın Kıbrıs meselesinden dolayı, Ege meselesinden dolayı bir çatışmaya evrilmeme hassasiyetini retorikte söylüyorlar. Fakat pratikte
1: durum
2: acaba
1: böyle değil.
2: İsrail'in de devreye girdiği konjonktürde, koşullarda bunun arkasında durabilecekler mi? Orada benim kuşkularım var.
1: Göreceğiz.
2: Çünkü Aşil Kalkanı sistemiyle birlikte aslında derin Amerika'nın da yönlendirmesiyle Ege coğrafyasında Türkiye'ye karşı bir kuşatma harekatı kurgulanıyor. ABD'nin burada biraz daha belki net konuşması lazımdı, fakat Rubio'nun açıklamalarında bu boyutları göremiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum İrfan Hocam, Can Türk Hocam. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin sizlere de.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar, selamlar.

0: 5 kişinin hayatını kaybettiği o feci olayda binanın enkazı kaldırılmaya devam ediliyor ve ekiplerin hummalı çalışması bu noktada sürüyor. Tabii ekiplerin çalışmasına değinmeden önce binanın temel kısmını göstermek istiyorum ben sizlere. Şu anda ekranlarımızda görmüş olduğunuz o boş alan binanın temel kısmı ve ekipler tarafından burada da bir inceleme yapıldı. O incelemede ise binanın herhangi bir kolonu, bodrum kattaki kolonları kesildi mi, kesilmedi mi, o incelendi. Çünkü bu da oldukça önemli bir konuydu. Bina çünkü kendiliğinden çökmüştü, kendiliğinden yıkılmıştı ve bu sır perdesinin aralanması için ekiplerin çalışması devam ediyor. Bu noktada aslında kolonlardan, kirişlerden karot örnekleri alındı. Binanın demir parçalarından örnekler alındı ve o örnekler laboratuvar ortamında analiz yapılarak bir rapor hazırlanacak ve o hazırlanan raporda da binanın nasıl yıkıldığı ortaya çıkacak. O feci olayda 11 kişi yaralı bir şekilde enkaz içerisinden kurtarılırken 5 kişi hayatını kaybetti ve hayatını kaybedenlerden birisi de aslında olayın 25 saat sonrasında enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı ve onunla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldiğini sizlere belirtebiliriz. Tabii ki de bilirkişi ön raporu da hazırlandı. Çok kısa bir şekilde bilirkişi ön raporundan bahsetmek istiyorum. 1990 tarihinde binanın 4 katının kaçak olarak yapıldığına dair bir rapor hazırlandı ve o raporda da o 4 katın yıkım kararı verilmişti. Aslında binanın 3. 4. 5. ve 6. katlarının kaçak olduğu ve o kaçak katların yıkım kararının da 1990 tarihinde verildiği, fakat o katlarsa yıkılmamıştı. Günümüze geldiğimizde ise o acı olay yaşandı ve bina çöktü. Binanın 3 katıysa enkaz olarak kayıtlara geçtiğini de sizlere söyleyebilir. Tabii ki de o enkazdan 11 kişi yaralı bir şekilde kurtarıldı. Tabii ki de o ön bilirkişi ön raporunda kusurlu kişiler de vardı. Kimlerdi o kusurlu kişiler? Binanın mimarı, dönemin şantiye amiri, şantiye şefi ve bina sahipleri kusurlu bulundu. Tabii bu binaya baktığımız zaman, aslında bu olaya baktığımızda kentsel dönüşümünde önemi bir kez daha gündeme geldi diyebiliriz. Çünkü bu bina deprem yaşanmadan, herhangi bir sarsıntı olmadan kendiliğinden yıkıldı ve İstanbul'un birçok noktasında buna benzer tabut binaların olduğu da biliniyor ve bu noktada da aslında kentsel dönüşümün önemi oldukça önemli olduğunu sizlere belirtelim ve ekiplerin alandaki moloz kaldırma çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor diyelim. Maltepe'den sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Kahramanmaraş'ta iki taraf arasında çıkan çatışmada memleketinde izinde olan polis memuru maalesef hayatını kaybetti.
2: İzinde memleketine geldi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşandı. İddiaya göre iki taraf arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an bir an yansırken olayda polis memuru Seydillah Orçan'la bir kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Orçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırı sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden polis memuru Orçan'ın Gaziantep Nurdağ ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.
1: Araya gidelim, birazdan ekonomi haberleriyle karşınızdayız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
2: Biraz rahat olun kızım.
6: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba, ekonomi bülteni ile karşınızdayız. TOKİ 2026'nın ilk 9 ayında 58 ilde 83.504 sosyal konutun inşasını tamamladı. Ağustos ayında 15.711 konutla yılın en yüksek üretim rakamına da ulaşıldı.
2: TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Türkiye genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşından bu yana 58 ilde tamamlanan 83.504 sosyal konutla kırsal ve kentsel bölgelerde yeni yaşam alanları oluşturuldu. Konut üretiminde en yüksek rakam Ağustos ayında kaydedildi. 16 ilde 15.711 konutun inşası tamamlandı. Temmuz'da 14.593, Haziran'da ise 11.135 sosyal konut tamamlandı. TOKİ projeleri yatay mimari anlayışıyla ve en fazla 4-5 katlı olacak şekilde inşa ediliyor. Konutların yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılarda projelerde yer alıyor. TOKİ bugüne kadar dar gelirli aileler için 1.770.855 konut üretti. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaşın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştuğu bildirildi. Ayrıca idarenin ürettiği toplam sosyal donatı sayısı 71.680'e ulaştı.
1: Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %4,4 artan ihracat 27.1 milyar dolar oldu. Tarım sektörü Türkiye'nin toplam ihracatının %12,9'unu oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde 3 sektörde tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Yaş meyve ve sebze ihracatı %42,2 artışla 3,2 milyar dolara ulaştı. Bunu su ürünleri ve hayvansal mamullerle tütün sektörleri takip etti. Bu dönemde rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında Irak, Rusya ve ABD öne çıktı. İhracat iklimi 52 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53,2'ye yükseldi. Son 52 ayında en yüksek düzeyine ulaşmış oldu. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste 5. ayda hız kazandı.
3: Türkiye imalat sektörünün

0: Ana ihracat pazarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksinin Eylül dönemi sonuçlarını açıkladı. İhracat iklimi 52 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Eylül'de 53.2'ye yükselerek son 52 ayın en yüksek düzeyini gördü. Böylece ihracat pazarlarındaki talep koşullarında görülen iyileşme üst üste 5. ay hız kazanmış oldu. Verilere göre en büyük 10 pazardan 9'unda artış var. Eylül'de Türk İmalat Sanayi'nin en büyük 10 ihracat pazarından 9'unda üretim arttı. Bu eğilimin tek istisnası imalat sanayi üretiminin belirgin şekilde gerilediği Polonya oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı ve büyüme ivme kazanarak son 5 yılı aşkın dönemin en büyük temposuna ulaştı. Avrupa ekonomilerinde de iyileşme sinyalleri devam etti. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Romanya ve Hollanda'da üretim artışları sürdü. Fransa'da ekonomik aktivite sınırlı düzeyde de olsa 2 yıldan uzun süredir ilk kez artış kaydetti. Söz konusu Avrupa ekonomilerine yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının %34'ünü oluşturuyor.
1: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında Kaan Yakupan akşam haberleriyle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıf Bank sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Kudüslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Adını bilmediğim bir eğitimci, belli ki bir üniversiteye hazırlık koçu. O kadar aklı başında ve mantıklı bir örnek verdi ki genç dimalara meslek seçimi konusunda hangi kriterlere dikkat etmeleri konusunda verdi bunu. Özetle şunu söylüyor hocamız, eğer bizi izliyorsa selam olsun, hakkını helal etsin, adını almadım çünkü. Hızlı bir videoydu. 1995 yılından evvel diyor, bilgisayar biliyor olmanız vesaireniz hiç kıymeti harbiyesi yoktu diyor. Çünkü bilgisayarlar çok hantaldı, çok yavaştı. Dolayısıyla insanlar kariyerleri için daktilo kursuna gidiyorlardı diyor. 10 parmak daktilo, tıkır
2: kaç tıkır yıllarda? Tıkır.
1: 94 mesela, 95 yok, değil, 94.
2: Öyle değil.
1: Beni bir dinle, neyse, tamam. Bir dinle. O, çünkü tamam. Angarya gibi olduğu için bilgisayarlar, her ne kadar yeniliğe açık da olsa işletmeler, o yoğunluğun içinde o bilgisayar onları yavaşlatıyordu diyor. Ve orada çalışmak isteyen gençler daktilo kurslarına gidiyorlardı. 1995'te bir şey oldu. Windows, ıvır zıvır, yazılım, işlemci, şu bu falan filan. O daktilo kursuna gidenlerin tamamının kariyerleri yerle bir oldu diyor. Dolayısıyla işte F-35'ler bunun gibi. Yani bir anda ortaya çıkabilecek bir şeyle tamamen çöpe gideceği düşünülen bir teknolojiden bahsediyoruz. O bir anda dediğim tabir, bir anda uzun süredir üzerinde çalışılan insansız savaş uçağı var. Bizim çalıştığımız birkaç ülke daha gizlice yürütüyor. Kızıl elmamız var. Kızıl elmanın gökyüzüyle buluştuğu gün F-35'leri hurdacıya vermek.
2: Bizle alakası yok yalnız, bak Ömer Bey, lütfen abartmadan çok vicdani konuşuyorum. Bizle alakası yok meselenin. Hiç bizle alakası yok. Dünya böyle. İsrail'de F-35 var. Ne işleri de F-35'te İsrail?
1: Ya. Hedef olmaktan mı çıkardınız?
2: Kubbe vardı değil mi? Kubbe.
1: Doğru, doğru.
2: Kubbe niye delikleşik oldu?
1: Doğru.
2: Aylarca böyle durdu İsrailliler.
1: Doğru.
2: Kubbe delikli kubbe haline, kevgire döndü ya.
1: Aslan abim.
2: O zaman yere bak abi, kaç bin kilometre.
1: Şunu mu söylüyorsun bana? Yani
2: biz ileriden başlıyoruz hocam.
1: Lider o ki dağın arkasını göre.
2: Evet.
1: Lider o ki vizyonu, sen hep dersin ya böyle, ağacın dallarını, yapraklarını değil, ağacı da değil, ormanı göre. İşte bu vizyonla Türkiye son çeyrek asırda hatırı sayılır ve kayda değer bir yol ve mesafe aldı diyor muyuz? Vizyonsuzlara rağmen, tüm çapsızlara rağmen, tüm engelleme çabalarına rağmen.
2: Evet,
1: bak bugün CNN'de çıkan bir haber. Bugün yani gazetelere yansıdı. CNN International bir haber yaptı.
2: Evet.
1: İstanbul Havalimanı ile ilgili haber. Londra'yı tahttan indirdi. Londra Heathrow geride bırakarak

0: dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını ele geçirdi diyor. Bunu kim diyor? Amerikan kanalı CNN diyor. Kim için söylüyor? İstanbul Havalimanı
1: evet, haber
0: için.
1: Bu.
0: Yani evet, Gezi kalkışmasını hayata geçirenler, Gezi evet. kalkışmasını yapanlar buydu İstanbul Havalimanı'na evet. yaklaşım. Cem Seymen adında biri var.
1: Bir beşer.
0: Hani şu orman yangınları olduğunda bizim orman işçilerimiz günlerce
2: yani insan değil,
0: alevlerle mücadele edip geceli gündüzlü ama yani hiç durup durmadan dinlenmeden günlerce mücadele ettikleri günlerde İspanya'dan gönderilen 5 kişilik bir destek ekibiyle evet
1: bu kadar
0: destek ekibine çok şükür artık kurtulduk falan diyecek
1: yazıklar
0: kadar
1: olsun ya, yazıklar olsun ya.
0: Kendi yaşadığı topraklara ait olmayan bir zihniyetten bahsediyorum.
1: Allah yazıklar olsun.
0: Yeni İstanbul Havalimanı bomboş. Fotoğrafı az önce çektim. Hüzünlü bir yalnızlık. Oysa milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacaktı. Olmadı. Çok
1: utanma
0: yazık.
1: Var mı bunda şimdi? Zerre kadar var mı?
0: Bak, Londra'yı tahtından indirdi. Şimdi Cem Seymen.
1: Normal şartlar altında bir şey söyleyebilir miyim? Bak,

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. 24 ekranlarında ve 24 radyo aracılığıyla sizlerle birlikte olacağız ve anlatacağımız çok şey var. Bugün yine hareketli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önce adalet zirvesinde önemli mesajlar verdi. Ama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirdi. Orada vermiş olduğu mesajlar vardı. Bu hat neden önemli? Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olan kişilere baktığımızda Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, eski ve yeni ulaştırma bakanlarıyla birlikte sonrasında da test sürüşüne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada vermiş olduğu mesajları da sadece dakikalar içerisinde sizlerle paylaşacağız. Dün canımızı yakan o çöküntü. Maltepe'deki 7 katlı binadan söz ediyoruz. Ne yazık ki 5 vatandaşımızı, 5 canımızı kaybettik. Ama o enkazın kaldırılmasının ardından da şimdi soru çok net. O bina neden yıkıldı? Daha önce yapılan o kaçak katlarla mı ilgili yoksa başka sebeplerde var mı? Bunlar yapılacak incelemenin sonrasında belli olacak. Ama ilk etapta hızlıca yapılan o inceleme raporu ne diyor, bize ne anlatıyor? Onu da ekranınıza getireceğiz. Fon tasfiyesi konusunda hazırlanan kanun teklifi bugün Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Peki kanun teklifi ne getirecek? Mağdurlar noktasında neler sağlayacak? Bunların hepsini birazdan akşam haberlerinde sizlerle paylaşacağız. Uzunca bir süredir devam eden davaydı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava sonuçlandı. Kızı Gülter müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Detayları da var. Onları da anlatacağız. Hızlıca başlayalım.

0: Önemli bir gelişme. Trakya'da hızlı tren dönemi başladı. Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı bugün. Hem bölge halkının yolculuk süresi kısalacak hem hattın diğer etapları da tamamlandığında Türkiye'nin hızlı trenle Avrupa'ya bağlantısı stratejik olarak çok şey kazandıracak. Bölge halkı yeni hattan çok memnun.
1: Her yönüyle Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin.
2: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısında önemli bir adım atıldı. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı hizmete açıldı.
3: Çok mutlu, çok sevmişiz. Çok güzel olacak. Allah razı olsun başkanımızdan, cumhurbaşkanımızdan.
4: Seyahat süresi kısaldı. Ulaşım hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Çerkezköy-Kapıkule hattı hizmete açıldı.
5: Çok güzel oldu, şahane oldu. Yani toplumun menfaatine yaradı bu işler. Böyle bir lider gelmez Türkiye'ye, dünyaya gelmez. Dünya liderimiz bu bizim.
4: Proje Trakya ile sınırlı kalmayacak. Halkalı Kapıkule hattının diğer etapları da tamamlandığında İstanbul'dan Avrupa'ya ulaşımda en büyük kazanç zaman olacak. Yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşerken yük taşımacılığında 8,5 saatlik süre 3,5 saate inecek.
2: Hedef İstanbul'dan Avrupa'ya daha hızlı sürede ulaşmak ve Türkiye'yi küresel lojistik ağın merkezlerinden biri haline getirmek.
6: Çok iyi olacak. Sabah git akşam dön. O kadar güzel.
7: Allah Tayyip Baba'yı başımızdan eksik etmesin.
4: Vatandaşlar özellikle hastane ziyaretleri, alışveriş ve günlük seyahatlerde zaman kazanacak olmanın mutluluğunu yaşadı.
8: Allah razı olsun başkanımızdan. En azından yolların mesafelerini kısalttı. Hastaneye gitmek isteyen de kolaylıkla gidebileceğini düşünüyorum bu saatten sonra.
4: Bölge sakinleri projenin Lüleburgaz başta olmak üzere Trakya'ya önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor.
9: Önce devlet büyüklerime, başkanıma, yapanlardan hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varlar. Daha güzel projelerde de yer almak istiyoruz Lüleburgaz olarak, Trakya olarak. Bizi unutmadığına çok teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanıma.
0: Şimdi Trakya'da ulaşım kolaylaşıyor diyoruz ama bu kadar değil. Sadece Trakya değil, Trakya'dan çok daha öte. Türkiye Avrupa'ya hızlı bir şekilde bağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu düzenlenen açılış merasimi ve sonrasındaki verdiği mesajların ardından ilk test sürüşüne katıldı. O görüntüleri de şimdi ekranınıza getirelim. Tabii o görüntüler de bize çok şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki Vatman koltuğunda. Yanında olan isimler de dikkat çekici. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında siyah elbiseli, gözlüklü olan hanımefendi. Tabii yine Türkiye'nin önemli görevler üstlenmiş eski başbakanı diyelim ama eski Ulaştırma Bakanı aynı zamanda Binali Yıldırım. Şimdiki mevcut Ulaştırma Bakanı yine aynı şekilde. Bir yandan Marta Kos'la Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbet ediyorlar. Neden önemli olduğunu zaten biliyoruz ama orada da sohbet sanıyoruz bununla ilgili. Çünkü hani hep diyoruz ya her yol Türkiye'den geçiyor diye. Evet, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan hızlı tren hattı artık bundan sonra Türkiye'nin var olan stratejik önemini daha da artıracak. Bunu sadece ekonomiyle ya da zamanla da açıklamak yeterli değil. Aslında çok daha fazlası var. Özellikle taşımacılık noktasında, yolcu taşımacılığı dışında, yük taşımacılığı noktasında da yolu fazlasıyla kısaltacak bir hattan söz ediyoruz. Ama biliyoruz, haberde de paylaştık ama bir kez daha söyleyelim. İstanbul-Kapıkule arası 1,5 saate inecek. Yani İstanbul'dan bindiniz, 1,5 saat sonra Kapıkule sınır kapısındasınız. Yani Türkiye sınırındasınız. Haliyle Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'un orada olması da bu anlamda manidar. Türkiye'nin son yıllarda gelmiş olduğu nokta tabii medeniyettir aynı zamanda demir yolları bildiğiniz gibi ve son yıllarda yapılan demir yollarındaki hızlı tren noktasındaki tüm bu gelişmeler Türkiye'ye önümüzdeki süreçte çok daha fazla değer kattı, katmaya da devam edecek. ilk sürüşe dair o görüntüleri de sizlerle paylaştık. Hat açıldı. Hayırlı olsun diyelim. Diğer etaplar da tamamlandığında işte hayırlı olsun alkışları da bir yandan geliyor. Binali Yıldırım ve Marta Kosta ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu test sürüşü öncesinde de yine önemli mesajlar verdi. Şimdi o mesajlarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin FETÖ taktiği kullanarak AK Parti kadrolarını hedef aldıklarını da belirtti.
10: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar.
11: Muhalefetin FETÖ'cülerden öğrendikleri taktiklerle saldırdıklarını söyledi. Para kulelerinin ve baklava kutularının hesabını vereceksiniz dedi.
10: Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi ve muhalefeti iftira merkezi olarak nitelendirdi.
10: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi.
10: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına yönelik iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.
10: Kirli yöntemlerle İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptırmayacağız dedi.
10: Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Ya Allah! Bismillah!
0: Şimdi bugün yine önemli bir gelişme var. AK Parti'nin fon düzenlemesi meclise sunuldu. 9 maddeli kanun teklifine ilişkin bilgi paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeyle mağdurlara 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlandığını aktardı. Güler, kamu kaynağı asla kullanılmayacak diye konuştu.
12: Sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
13: Tasfiye kararı verilen yatırım fonları için yeni düzenleme mecliste. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 maddeli kanun teklifini açıkladı. Düzenlemenin geçici ve istisnai olduğunu vurguladı. Amaç, fonlardan hukuka aykırı çıkarılan varlıkları geri almak ve yatırımcıların alacaklarını ödemek. Güler, süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi.
12: SPK'nın sermaye piyasası kullanılacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
13: Teklif, yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açıyor. Ödemeler fonların mevcut varlıklarından karşılanacak. Şirketlerden tahsilat sağlanamazsa sorumluluğu belirlenen kişi ve kuruluşların mal varlığına gidilecek. Gerçeğe aykırı fiyatlardan olağan dışı kazanç sağlayanlara ise bu kazançlarını gönüllülük esasıyla iade etme imkanı tanınacak.
12: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
13: Güler, İYİ Partili Ümit Özlale'ye de sert tepki gösterdi. Yalan bilgilerinin kaynağını sordu. Özlale'nin açıkça iftira attığını söyledi.
12: Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım, izi kalsın. Çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor. Sizin bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor.
0: Şimdi bu fon soruşturmasıyla ilgili şu ana kadar o mali tabloyu net olarak çizen en önemli açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi.
14: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
15: Hoş geldin. Başkanım, nasılsınız?
16: Sağ olun.
14: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. İncelemede TERA fonlarında 90 milyar, pusula fonlarında 79 milyar, hedef fonlarında ise 18 milyar lira kazanç tespit edildi. 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek belirlendi. İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldı. Soruşturmada 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanlar da mercek altına alındı. Gürlek, bu isimlerin önceden haber alarak fonlardan çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Tespit edilen isimlerin listesi TMSF'ye gönderildi. Haksız kazancın iadesi için resmi bildirimler başlatılırken toplanacak paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği bildirildi.
0: Şimdi bu meseleye dair tabii dezenformasyon da bir hayli fazla. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahidur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddialar nedeniyle Ümit Özdağ'a Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Göktaş. İddiaları yayan basın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddialarda bulunan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İddiaların ispatlanmasını beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Bakan Göktaş iddiaları sosyal medyada yayan ve manşetlerine taşıyan basın kuruluşlarına da tepki gösterdi. Bu yayınlara karşı gerekli hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Basın özgürlüğünün iftira ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamayacağını vurguladı. Şahsını ve ailesini hedef alan iftiraların peşini bırakmayacağını belirten Göktaş, iftirayı atanların da yayanların da hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti. Gazeteci Murat Arel ve İsmail Saymaz fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç soruşturmaya dair kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı akşam saatlerinde tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gazeteci Murat Arel ve İsmail Saymaz ise ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İstanbul Maltepe'deki facianın ardından artık enkazda aranan kimse kalmadı. Son kişinin cansız bedenine sabah saat 6'da ulaşıldı. Yani tam 24 saat sonra. 5 kişi hayatını kaybetti. İsimleri de belli oldu. 5 yaşındaki Gülce Dora, 22 yaşındaki Ahmet İnan, 20 yaşındaki Zeynep, 40 yaşındaki Mesut Bilece ve 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt hayata veda etti. Şimdi gözler binanın neden çöktüğünü ortaya çıkaracak teknik inceleme ve onun sonuçlarında. Savcıların koordinesinde enkazdan kolon, beton ve demir örnekleri alındı ancak soruşturmada çok daha eski ve çarpıcı bir kayıt ortaya çıktı. Bilirkişi ön raporuna göre binadaki ruhsat aykırılıkları 1989 ve 1990 yıllarında da tespit edilmiş. Sonradan yapılan 3. 4. 5. ve 6. katlar için yıkım kararı verilmiş ve rapora göre bu karar uygulanmamış. Beton parçalarında deniz kabuğu görülmesi de ayrıca inceleniyor.
15: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var. Enkaz altında. O torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
16: Bunun durumu nasıl?
15: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O camdan kendi atlamış.
16: Şimdi 2 yıl yakınınız kaldı.
15: Evet, 2 tane konuştum onunla birlikte. Karısıyla ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık.
16: biz çok yorgun.
17: Ben Allah'a bir an ev vermiyorlar.
18: Dün bu enkazın başında tek bir ses aranıyordu. Bugünse geride 5 isim kaldı. Gülce Dora Turhan henüz 5 yaşındaydı. Ahmet Muhammed İnan ise 22 yaşında, kardeşi Zeynep İnan'la beraber aynı binada hayatını kaybetti. Ailelerinin facia sırasında Trabzon'da olduğu öğrenildi. 40 yaşındaki Mesut Bilece ve 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un da saatler süren çalışmayla cansız bedenlerine ulaşıldı. Son kişi ise sabah saat 6'da çıkarıldı. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Şimdi soru şu, bu bina neden çöktü? İşte ikinci gün yapılan bu çalışma artık enkazdan delil toplamaya döndü. Savcılık

0: soruşturması kapsamında görevlendirilen ekipler binanın farklı bölümlerinden karot örnekleri aldı. Demirler kesildi, numuneler toplandı.
1: 5 kişinin hayatını kaybettiği göçük olayında yıkımın nasıl gerçekleştiğinin perde arkasının aralanması adına binanın kiriş kolonlarından analiz örnekleri alınıyor.
0: Her parça yapının gerçek dayanımını gösterecek incelemeye gönderildi. Görüntülerde ise bir başka ayrıntı dikkati çekti. Beton parçalarının içinde deniz kabukları vardı.
1: Savcılık eşliğinde yıkılan binanın kolonlarından ve demirlerinden analiz amaçlı örnekler alınmaya başlandı.
0: Bunun ne anlama geldiği, betonun dayanımına etkisi ve binanın yapımında kullanılan malzemenin niteliği teknik raporla ortaya çıkacak. Kesin sonuç laboratuvar incelemesinden sonra belli olacak. Karot sonuçları beklenirken soruşturmada binanın geçmişine ait çok daha eski bir resmi kayıt ortaya çıktı. Bilirkişi ön raporuna göre binadaki ruhsata aykırı işlemler 1989 ve 1990 yıllarında tespit edilmişti. 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tadil tutanakları düzenlendi. Sonra 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihli encümen kararıyla sonradan yapıldığı belirtilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkılmasına karar verildi. Ancak ön rapora göre bu karar uygulanmadı. Yani bugün çöken binanın ruhsata aykırı bölümleri için 36 yıl önce yıkım kararı vardı. Ama karar yerine getirilmedi. Bilirkişi ön raporunda ruhsatta fenni mesul olarak adı bulunan Mimar Hasan Balcı ile Sürveyan Mevlüt Okumuş'un da yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldı. Bina sahipleri ve o dönem şantiyeden sorumlu kişilerinde kusurlu bulunduğu belirtildi. Bu henüz ön rapor. Kesin teknik değerlendirme karot, beton ve demir örneklerinin sonuçlarıyla netleşecek. Bir yanda binanın gerçek dayanımı, diğer yanda 36 yıl önce alınan yıkım kararının neden uygulanmadığı sorusu. Savcılık bu iki soruya yanıt arayacak. Binanın mimarıyla şantiye şefi gözaltında. Çevredeki 3 binada tedbir amaçlı tahliye edildi. Toplam 55 kişi binadan çıkarıldı, barınma ihtiyacı olanlar otellere yerleştirildi. Soruşturmanın en ağır sorusu şu, yıkım kararı varsa bu bina neden 36 yıl daha ayakta kaldı? Şimdi o sokak sessiz ama enkazdan alınan her beton parçası, her demir, her karot örneği aynı soruya cevap arıyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği bu bina neden çöktü?
2: Bu binanın girişi nerede?
3: Yine sıcak bir gelişme var. Son dakika gelişmesi olarak ekranınıza yansıyor. Yine neden ve sonuç ilişkisi var burada da. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bugün olağanüstü bir toplantı vardı. Neden vardı? Bir yandan milli takım geride bıraktığımız Uluslar Ligi maçlarında 4 maçta da puansız tamamladı. Bu bir tanesi. Bir diğeri hatırlayacaksınız hem bahis, yasa dışı bahis soruşturması. Diğer taraftan Merkez Hakem Kurulu ile ilgili soruşturma ki malum hakemlerle ilgili İddialar ve sonrasında gelen tutuklamalar, işte tüm bunların ardından bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda olağanüstü bir toplantı vardı. Farklı seçenekler üzerinde duruluyordu. Acaba federasyon başkanlığında bir istifa olacak mı? Ya da milli takımlar teknik direktörü Montella ile yollar ayrılacak mı? Bunlar genellikle kamuoyunun beklentileri yazılıp çizilenlerdi. Peki ne oldu? Bugünkü toplantıdan ne sonuç çıktı? 7 üye istifa etmeme kararı verdi. Toplamda yani göreve devam dediler. Seçim isteyen 5 isimse bu kararın ardından istifalarını verdiler. Şimdi bu 5 isim tabii önemli. Çünkü 7 isim göreve devam diyor. Yani tüm bu yaşananların ardından istifa edecek bir durum yok diyorlar. Ama 5 isim öyle düşünmüyor. Tüm bu yaşanan olaylar, meseleler sonrasında istifa edilmesi gerektiğini düşünerek Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden Mecnun Odyakmaz, Murat Şahin, Bilal Arslan, Zafer Bahadır Saraç ve Mustafa Bozbağ olağanüstü toplantıda istifa kararlarını verdiler ki bugün farklı gelişmeler de bekleniyordu. Kamuoyu beklentisi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm bu yürütülen soruşturmalar, tutuklamalar, milli takımın son dönemde almış olduğu başarısız

yönetimden istifa etti. Tabii bundan sonra süreç nasıl işleyecek? O istifa eden üyelerin yerine nasıl bir seçim olacak? Nasıl gerçekleşecek? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama tabii detaylı bir açıklamada yapılmasını beklemeliyiz bu toplantı sonrasında. Böyle bir açıklama gelirse onu da paylaşacağımızı ifade edelim ve gündemin diğer başlıklarıyla akşam haberlerine devam edelim. İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olarak bilinen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının en kilit isimlerinden biri olan Gül İbrahimoğlu, 120 milyar lirası Cebeci hafriyat sahasından olmak üzere toplam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da gözaltında tutulan Gül İbrahimoğlu'nun iadesi için harekete geçti.

0: Yunanistan'a firar etmişti. İBB'deki 180 milyar liralık vurgunla suçlanan İmamoğlu'nun kasası ve ortağı Murat Gül İbrahimoğlu Atina'da yakalandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. En kilit isimlerden biri olan Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Soruşturmadaki 8 firari isimden biriydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından iadesi için işlemlerine başlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan yetkili adli makamlarına yazı yazılarak Gül İbrahimoğlu'nun iadesinin istenmesi yönünde karar aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Gül İbrahimoğlu hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından yakalama kararı olduğu belirtildi. Ve bir an önce Türk makamlarına iade edilmesi istendi. Murat Gül İbrahimoğlu, asrın rüşvet ve yolsuzluk davasının önemli isimlerinden biriydi. İmamoğlu'nun ortağı ve kasası olarak biliniyordu. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçiyordu. Soruşturma sürecinde tüm mal varlığına el konuldu. Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liraya yakın vurgun yaptığı öne sürülüyordu. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu hakkında önemli bilgiler vermişti. Yıldız, Gül İbrahimoğlu, İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ediyordu. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait demişti. İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya da Gül İbrahimoğlu'nun İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve 7 emini olduğunu ifade etmişti. Gül İbrahimoğlu'nun özel jetiyle 2022-2025 arasında yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la yurt dışına çıktığını aktarmıştı. Yalçınkaya, Kılıçdaroğlu'nun devrildiği şaibeli CHP kurultayında da Murat Gül İbrahimoğlu'nun etkin rol oynadığını vurgulamıştı. Şimdi gözler Yunanistan'a çevrildi. Murat Gül İbrahimoğlu'nu iade edecekler mi? FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının talebe nasıl karşılık vereceği merak konusu.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davada kritik bir gelişme yaşandı. Dava kapsamında ifade veren iş adamı Ali Nuhoğlu, mahkemede dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Nuhoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dere ıslah projeleri kapsamında 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verildiğini söyledi. Söz konusu paraların kimler aracılığıyla ve hangi projeler üzerinden aktarıldığını tek tek anlattı.
2: Cumhurbaşkanı adayını işte böyle bir atmosferde hep birlikte belirliyoruz.
3: Mahkemede her şeyi anlattı. Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu.

0: Anadolu adına para trafiğini yönettiğini söyledi. 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sanıkların ifadeleri alınmaya devam ediyor. Mahkeme heyeti karşısına çıkan iş insanı Ali Nuhoğlu dikkat çeken beyanlarda bulundu. Nuhoğlu, belediye bünyesinde yürütülen deri ıslah projeleri kapsamında müteahhitlerden toplanan paralara dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na toplam 4 milyon 700 bin dolarlık rüşvet aktarıldığını anlattı. Değerinin 480 milyon lira olduğu belirtilen iki villanın İmamoğlu inşaatı devredilmesine ilişkinde konuşan Nuhoğlu, söz konusu taşınmazları hak ediş ödemelerini alabilmek için devretmek zorunda kaldığını savundu. Paraların belirli isimler ve aracılar üzerinden teslim edildiğini savunan Nuhoğlu, proje hak edişlerinin ve ihaleler bu sistemle yürütüldüğünü iddia etti. Nuhoğlu, İmamoğlu inşaata devredilen iki villanın satın alınma sürecine ilişkinde açıklamalarda bulundu. Villaları İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını öne sürdü. Nuhoğlu, devir gerçekleşene kadar taşınmazlarla ilgili sürecin İmamoğlu inşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü söyledi. Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine villaları 2024 yılında İmamoğlu inşaata devrettiğini ifade etti.
1: Efendim, İzmir'de yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni parti yönetimindeki Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait bazı evrakın 5 Ekim'de belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmış, evrakın imha edilmesine ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından verildiği iddia edilmişti. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilikle suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edilmiş. Bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısıyla birim müdürlerinin de aralarında olduğu 12 şüpheli 7 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Evet, az önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü toplantısında ilk etapta olup biteni aktarmıştık. Şu dakikalarda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bir açıklama var. O açıklamanın detayını da sizlerle paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. Amilli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine Türkiye Futbol Federasyonu Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur ifadesi yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada. Evet, tabii bu toplantıda beklenen gelişmelerden bir tanesiydi. İlk etapta detaylara düşen 5 istifa, 7 göreve devam kararı vardı yönetim kurulunda ve ardından teknik direktör Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır açıklaması yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Yerine kim gelecek, ne zaman gelecek, o anlaşma ya da o karar ne zaman duyurulacak, bunu da elbette önümüzdeki süreçte bekleyeceğiz ve göreceğiz. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan vekilinin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen Yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan

0: 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Ankara ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Yahşi Han Belediye Başkan Vekili, Belediye Başkan Yardımcısı ve eski belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kamuoyunun çok yakından takip ettiği o davada bugün karar açıklandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde. Geçen yıl hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutu pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Herkes tamam mı?
2: Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar verildi. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanığın zaman zaman ağladığı görülen duruşmada Gültut'un ablası olan müştekilerden Kader Tutun vekili sanığın dosyaya giren mesajlaşmalarında bir kişiye annesine yönelik ne zaman ölecek, ne olur ölsün, gebersin şeklinde mesajlar gönderdiğini hatırlattı. Müşteki avukatı dosyada yer alan ses kayıtlarında olayın yaşandığı gece maktul lavaboya girmeden önce evde bir roman şarkısının çalındığı, sonrasında sanığın arkadaşı Sultan Nurulu'ya seslenerek malkata açalım öyle oynasın ifadelerini kullandığı ve böylece şarkı açılarak maktulün olay yerine çekildiğini ifade etti. Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düşme anını görmediğini savunarak görsem tutmaya çalışırdım. Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayatta tutulacak dalımı kaybettim diye konuştu. Sanık avukatı tanık Sultan Nurulu'nun yalan söylediğini, dosyadaki diğer bazı kişilerin de müvekkiline iftira attığını ileri sürdü. Davanın ikinci duruşmasında çıkan kararda Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti şarkıcı Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in kadına karşı kasten öldürme ve Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasına karar verdi.
0: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılı başladı. Sağlık Bakanı Kemal Mamişoğlu'nun da katıldığı programda sağlık eğitimindeki yeni adımlar ve üniversitenin gelecek dönem hedefleri öne çıktı.
3: İstanbul'da yeni akademik yılın heyecanı yaşandı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen programda öğrenciler, akademisyenler ve üniversite yönetimi bir araya geldi.
4: İlimle hayır, bilimle merhamet daima yan yana durur. Bir insanın derdine derman olmak, bir genci iyi yetişmesine vesile olmak, topluma fayda sağlayacak bir eser bırakmak büyük bir değer taşır.
3: Programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sina Aksu, Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Akçakaya ve çok sayıda davetli katıldı.
5: Hayatını koruma ve ihtiyaç sahibine hizmet etme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu köklü geçmiş bilimsel çalışmalarımıza toplumsal bir amaç, eğitim anlayışımıza ahlaki bir sorumluluk kazandırmaktadır.
3: Programda sağlık alanındaki eğitim çalışmaları, üniversitenin gelişim hedefleri ve sağlık hizmetlerine yönelik yeni projeler gündeme geldi.
5: İstanbul'un göbeğinde eski misyonuna hakim ve modern cihazlarla donanımlı bir hastane açıyoruz. Bunun haricinde eğitim ve araştırma fonksiyonlarımızı da ihmal etmiyoruz. Eğitimde eğitim ve öğretim ve mükemmeliyet merkezini kurarak büyük bir mesafe kat ettik. Her şeyi dijital çağa uygun bir hale getiriyoruz.
3: Programın öne çıkan başlıklarından biri de yeni açılması planlanan çocuk acil kliniği oldu. Çocuk hastalara yönelik acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor.
6: Bezmi Alem de bunun en güzel örneklerinden biri.

0: biridir. Bir hayır eseri olarak başlayan bu yolculuğun bugün bir üniversiteye, hastanelere, yetişen binlerce gence ve şifa bulan insanlara ulaştığını görmek çok değerli.
1: Kıymetli akademisyenlerimiz, yıllarca hastanelerde çalışmış, öğrenciler yetiştirmiş bir hekim olarak en kıymetli başarılarımızdan biri bizden daha iyisini yapabilen insanlar yetiştirmektir diyorum. Öğrencilerimiz bizden daha bilgili olacak, daha çok araştıracak, daha fazla bilim üretecek.
2: Üniversitede bu yıl dikkat çeken bir diğer gelişme ise İngilizce eğitim programları oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında İngilizce ebelik bölümünün açılışı da duyuruldu. Böylece üniversitede tıp eğitimi Türkçe programın yanı sıra İngilizce programla da devam ediyor.
3: Araştırmaya da yapay zeka ve dijitalleşmeyi destekliyoruz. Diğer bir alanımız araştırma. Araştırmayla ilgili olarak da 8 tane bizim araştırma merkezimizi bir araya topladık. Bununla birlikte bu merkezdeki herkes diğer merkezlerin aletlerini kullanacak, birbirine kullanacak. Bu yetmedi. Temel bilimlerle klinik hocalarını da birleştiriyoruz ve bunlar ortak çalışmalar yapıyor. Bunun faydasını şimdiden görmeye başladık.
2: Yeni akademik yılla birlikte açılan sağlık merkezleri sağlık eğitimine yön vermeye devam ediyor.
4: Efendim Diyarbakır, son dönemde sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte turizm de hak ettiği yeri almaya başladı. Tarihi, kültürel mirası ve zengin gastronomi kültürüyle dikkati çeken kente gelen ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu aşarak tarihi bir rekor kırdı.
5: Ciddi sayıda yerli yabancı insanın geldiğini görüyorum ben.
6: Ya bir tabii ki gezdikçe çok mutlu oluyoruz.
7: Nereden geldiniz?
6: İstanbul'dan geldik.
8: Kente gelen ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu aştı. Diyarbakır'da rekor kırıldı. Türkiye genelinde terörden arındırılan bölgelerde sağlanan güçlü huzur iklimi Anadolu'nun incisi Diyarbakır'da etkisini gösterdi. Kentin binlerce yıllık tarihine, kültürel zenginliklerine ve eşsiz lezzetlerine tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler şehre akın etti.
9: Ön yargılarımız yıkıldı mı derseniz yıkıldı açıkçası.
6: Güneydoğu eskiden gelinecek yer değildi. Tamam istiyorduk, çok istiyorduk, gelmek istiyorduk ama gelemiyorduk. Şükürler olsun şu an o güven ortamı oluşturuldu. Şu an çok rahat bir şekilde geliyoruz.
10: Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü turizm polisleriyle eşlik ediyor ve zaman zaman da onlara rehberlik görevi yapıyor.
8: Son açıklanan verilere göre kentte ağırlanan misafir sayısı 1,5 milyonu aştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 2 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.
5: Hemen hemen Güneydoğu turlarının tamamında biz Diyarbakır'a geliyoruz.
6: Yani Diyarbakır'a ilk defa geliyorum. Çok beğendim. Yani açık konuşayım, çok beğendim. Beklediğimden çok çok daha güzel oldu.
8: Hareketlilik, şehir ekonomisinin can damarlarından biri olan konaklama sektörüne de doğrudan yansıdı.
10: Turizmle yaşanan gelişmeler konaklama sayılarına da yansıdı ve 2026 yılı içerisinde Diyarbakır'a gelen yerli yabancı turistlerden 800 bini Diyarbakır'da konakladı.
8: Diyarbakır, ziyaretçilerine sayısız alternatif rota sunuyor. Kentin simgeleri arasında yer alan Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, 10 gözlü köprü ve 4 ayaklı minare, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor.
11: Yani bir tarihi olan eski bir yer çok güzel.
9: Vallahi herkesin gelip görmesini isterim açıkçası.
8: Tarihi yapılarıyla kültür turlarının vazgeçilmezi olan kent, sadece tarihiyle değil, damak çatlatan mutfağıyla da farkını ortaya koyuyor. Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri ve zengin gastronomi kültürü, şehre gelen misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bölge turizminin önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Diyarbakır, yeni rekorlar için gün sayıyor.
4: Bir Diyarbakır'a gittik. Kastamonu'ya gidemesek de şimdi Kastamonu'ya bir çağrı yapalım o zaman. İstanbul'da Kastamonu rüzgarı esiyor çünkü. Sarımsağın başkenti Kastamonu yöresel ürünleri ve kadim kültürüyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde hem memleket hasreti çekenleri hem mega kent sakinlerini bekliyor.
12: Hem kültürü hem de lezzetleriyle Kastamonu mega kent İstanbul'a taşındı. Kastamonullar Dayanışma Derneği

0: Aster tarafından düzenlenen, Kastamonu Valiliği tarafından desteklenen Kastamonu tanıtım günlerinde tüm ilçe belediyeleri de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yerini aldı.
1: Kastamonumuzun kültürünü, yöresel lezzetlerini, gastronomisini İstanbul'a getirdik. Tüm Kastamonu hemşerilerimizi, misafirlerimizi Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.
0: Kuyu kebabı, Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaretli pastırması, kestane balı ve çekme helvasıyla Kastamonu yöresel lezzetleri damakları şenlendiriyor.
2: Günlerimizin tamamı Kastamonu'dan geldi. Yemek bölümündeki standlarımız, yöresel satış alanındaki standlarımız hepsi Kastamonu'dan geldi. Pastırmamızdan, çekme helvamıza, sarımsağımızdan, sarı yazmamıza kadar hepsi burada bulabilirler.
0: Sarımsağın başkenti Kastamonu tanıtım günleri için 20. kez İstanbul'a gelmiş oldu.
3: Sarımsak biliyorsunuz vücut direncini artırıyor. Herkesi buraya sarımsak almaya, helva reçel almaya bekliyoruz.
4: Kastamonu pastırmamız görmüş olduğunuz gibi el yapımı doğal, fırın kurusu değil, dışarıda kurutmadır. Kastamonu pastırmamızın diğer bir özelliği sadece gaya tuzu vardır. Diğer illerin pastırması gibi nitrit, nitrat, E9 gibi bazı koruyucu ve sıkılaştırıcı maddeler yoktur. Bizim pastırmamızda kaya tuzu ve doğal ve bıçakla kesilir.
0: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Kastamonu günleri 11 Ekim pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
5: Fuarımıza hoş geldiniz hepiniz. Teşekkür ederiz.
6: Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar.
4: Denemesi bedava.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Ben yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9 Ekim gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda siyasi temaslar sürüyor. DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile mecliste bir araya geldi. Peki heyette kimler vardı? Sürece ilişkin hangi başlıklar masadaydı? Detaylarını paylaşacağız. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Akıncı, Aselsan tarafından geliştirilen Morfoz güdüm kitiyle gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. O anlara dair görüntüleri de ekrana getireceğiz. Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde hidrolik testler gerçekleştirildi. Test başarıyla sonuçlandı. Peki dayanıklılık testinden geçen santral ne zaman üretime başlayacak? Detayları paylaşacağız. 2019'da Türk İHA'larına ambargo koyan Kanada, Türk teknolojisini envanterine katmak için şimdi masaya oturdu. Kanada Başbakanı Carney, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. Detaylandıracağız. Mekke İttifakı'nı en yakından takip eden ülkelerin başında İsrail geliyor. İsrail basınında açık açık. Bu ittifakın bölgede büyük bir güç oluşturacağı ve İsrail'in etkisinin giderek kaybolacağı konuşuluyor. Bu konunun da detayını ekrana taşıyacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirmiş durumda olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'deki katliamları da gündemindeydi. İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor dedi. Erdoğan, Gazze'nin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştüğünü söyledi.
1: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde İnsanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor.
2: Gazze'de yaşananları hatırlattı. Birleşmiş Milletleri sessiz kalmakla eleştirdi. İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
1: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde İsrail'in Gazze'deki saldırıları vardı. Erdoğan, Türkiye kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmez dedi.
1: Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur.
2: Erdoğan, uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez dedi.
1: Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz.
2: Erdoğan, uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirdiğini belirtti.
1: Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda.
0: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda siyasi temaslar sürüyor. DEM Parti İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile mecliste bir araya geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Toplantıya Meclis Başkan Vekili Celal Adan da katıldı. Görüşmenin gündeminde terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler vardı. Sürecin bundan sonraki aşamasında yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Akıncı, Aselsan tarafından geliştirilen Morfoz güdüm kitiyle gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Saros Körfezi'ndeki teste belirlenen hedef tam isabetle vuruldu.
3: Bismillah, ateş.
2: Hedef tam isabetle vuruldu. Morfoz güdüm kiti atış testi başarıyla tamamlandı. O anları Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Müzik Türk savunma sanayisinden yeni bir başarı haberi daha geldi. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Aselsan imzalı morfoz güdüm kitiyle ilk atış testini gerçekleştirdi. Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Milli TİHA, Saros Körfezi'ndeki test sahasına yöneldi. Akıncı, entegre edilen yerli mühimmatla hedefi tam isabetle vurdu. Testin ardından emniyetle üstüne geri döndü. Milli mühimmat çeşitliliğini her gün artıran Baykar, küresel pazardaki liderliğini de koruyor. Son 3 yılda dünyada siyah pazarının lideri olan şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracatla kendi rekorunu tazeledi. Akıncı TİHA için şimdiye kadar 16 ülkeyle ihracat anlaşması yapıldı. Baykar toplamda 39 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin yüksek

0: teknoloji lokomotifi olmaya devam ediyor.
1: Habelsan Teknofest Güneydoğu'da yapay zeka destekli iMiner sistemiyle Şanlıurfa GAP Havalimanı Festival alanındaki kamera görüntülerini anlık olarak kriz merkezine aktardı. Sistem insan, araç, yüz, şüpheli nesne, silah ve plaka tanıma gibi analitik senaryolarla güvenlik ekiplerine gerçek zamanlı izleme ve alarm desteği sağladı.
2: Teknofest Güneydoğu'da güvenlik artık yapay zekaya emanet. Havelsan, yapay zeka destekli video analitik ürünü Yeminer'le Şanlıurfa GAP Havalimanı Festival alanında görev aldı. Kamera görüntüleri anlık olarak Teknofest Kriz Merkezi'ne aktarıldı. Güvenlik ekiplerine gerçek zamanlı izleme, alarm ve analiz desteği sağlandı. Yeminer, festival alanında mevcut kamera ve kayıt sistemleriyle entegre çalıştı. İnsan, araç, yüz, şapkalı kişi ve çanta taşıyan kişi tespiti gibi analitik senaryolar devreye alındı. Sağdaki görüntü kayıt süreçleri de A-video kaydedici cihazlarla desteklendi. Sistemin en kritik kullanım alanlarından biri kayıp çocuk vakaları oldu. Kayıp çocuklara ait fotoğraflar sisteme yüklendi, geçmiş kamera kayıtları üzerinden arama yapıldı. Çocukların izlediği güzergahlar ve geçiş yaptıkları zaman aradıkları Teknofest Kriz Merkezi'ndeki ekipler tarafından değerlendirildi. Eminer gözcüğüyle çok katmanlı güvenlik analitiği sahaya indi. Silah tespiti, insan analitiği ve plaka tanıma senaryoları devreye alındı. Böylece yoğun katılımlı bir organizasyonda yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin operasyonel gücü sahada gösterildi.
1: Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde reaktör tesisinin birinci devresinin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla hidrolik testler gerçekleştirildi. Hidrolik testlerin sonucunda öngörülen kriterler karşılanmış oldu.
0: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nin reaktör tesisinin 1. çevrimi işletmeye alma öncesi dayanıklılık testinden geçti. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'da bir eşik daha başarıyla aşıldı. Yapımı süren santralin 1. Güç Ünitesi işletmeye alma öncesindeki en kritik sınavlardan biri olan 1. çevrim dayanıklılık testini tam not alarak geçti. Test aşamasında adeta sınırları zorlayan bir basınç denemesi yapıldı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu testlerde devredeki basınç normal çalışma basıncının yaklaşık 1,5 katına karşılık, yani 24,5 megapaskal seviyesine çıkarıldı. Bu seviye okyanusun yaklaşık 2,4 kilometre derinliğinde oluşan bir basınca denk geliyor. Test esnasında işlemin ilk aşamasında 1. devredeki suyun sıcaklığı 135 dereceye ulaştı. Bu değer suyun normal atmosfer basıncı altında kaynadığı sıcaklıktan 35 derece daha yüksekti. Testler sırasında güç ünitesinin işletme personeli ekipmanların ve boru hatlarının durumunu ana kontrol odasından otomasyon kontrol sisteminin verileri üzerinden titizlikle takip etti. 1. çevrimin dayanıklılığının kontrol edilmesi, güç ünitesinin işletmeye alma öncesi hazırlık çalışmalarının en önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Hidrolik testlerin sonucunda reaktör tesisinin tasarımında öngörülen kriterler karşılanmış oldu.
1: Şimdi bir rekorun haberi var sırada. TOKİ. 2026'nın ilk 9 ayında 58 ilde 83.504 sosyal konutun inşasını tamamladı. Ağustos ayı 15.711 konutla yılın en yüksek üretim rakamına ulaşılan dönem oldu.
3: TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Türkiye genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşından bu yana 58 ilde tamamlanan 83.504 sosyal konutla kırsal ve kentsel bölgelerde yeni yaşam alanları oluşturuldu. Konut üretiminde en yüksek rakam Ağustos ayında kaydedildi. 16 ilde 15.711 konutun inşası tamamlandı. Temmuz'da 14.593, Haziran'da ise 11.135 sosyal konut tamamlandı. TOKİ projeleri yatay mimari anlayışıyla ve en fazla 4-5 katlı olacak şekilde inşa ediliyor. Konutların yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılarda projelerde yer alıyor. TOKİ bugüne kadar dar gelirli aileler için 1.770.855 konut üretti. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaşın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştuğu bildirildi. Ayrıca idarenin ürettiği toplam sosyal donatı sayısı 71.680'e ulaştı.

0: 2019'da Türk İHA'larına ambargo koyan Kanada, Türk teknolojisini envanterine katmak için masaya oturdu. Hatırlayacaksınız, Türk İHA'larında kullanılan bir kamera sistemini, bir kamera parçasını daha doğrusu öyle söyleyelim, istemiştik ve o dönemde farklı gerekçelerle, olmayan gerekçelerle aslında bir şekilde kabul etmemişlerdi. O ihracat, daha doğrusu o ithalat durmuştu. Şimdi kendisi envanterine Türk İHA teknolojisini katmak için Türkiye ile masaya oturuyor Kanada. İHA tedariki ve mühimmat ortaklığı hedeflenirken Kanada Başbakanı Carney 21-23 Ekim'de tarihi ziyaret için Türkiye'ye geliyor.
1: Türk savunma sanayinin küresel ölçekte yakaladığı ivme ve geliştirdiği yerli teknolojiler, geçmişte Türkiye'ye kısıtlama uygulayan batılı aktörlerin askeri stratejilerini kökten değiştirmeye devam ediyor. Sahadaki operasyonel başarılarıyla dengeleri değiştiren Türk İHA'ları, bir dönem Türkiye'ye kritik parçalarda ambargo uygulayan Kanada'nın da savunma vizyonunu yeniden şekillendirdi. Ottawa yönetimi, Türk yapımı askeri teknolojileri doğrudan kendi ordusunun bünyesine katmak amacıyla resmi temas başlattı. İki ülke arasındaki savunma projeleri Kanada'nın Suriye ve Dağlık Karabağ operasyonlarını gerekçe göstererek 2019 yılında Türkiye'ye yönelik askeri teçhizat izinlerini dondurmasıyla ciddi bir kriz safhasına girmişti. Özellikle Baykar ve TUSAŞ imzalı İHA'larda kullanılan Kanada menşeili elektro-optik kamera sistemlerini hedef alan bu karar, Türk savunma ekosisteminde beklenenin aksine yerlileşme hamlesini hızlandırdı. Baskılara hızlı bir stratejik refleksle yanıt veren Aselsan, milli imkanlarla geliştirdiği kamera sistemini seri üretime geçirerek bu alandaki dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırdı. Türk İHA'larının küresel operasyon sahalarında sergilediği yüksek performans ve rüştünü ispatlaması, Kanada'yı katı kısıtlama politikasından vazgeçmek zorunda bıraktı. 2024 yılında ambargoların kaldırılmasıyla başlayan yumuşama süreci, Kanada'nın Türk savunma sistemlerini doğrudan tedarik etme iradesiyle yeni bir evreye taşındı. Sınır hatlarının güvenliği ve uzun süreli keşif gözetleme faaliyetleri için orta irtifa uzun süre havada kalan Türk İHA'larını gözüne kestiren Kanada makamları, satın alım süreçleri için ön görüşmelere başladı. Diplomatik ilişkilerdeki bu ivme 21-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek tarihi bir ziyaretle taçlanacak. Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Kanada Başbakanı olarak Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında nükleer enerjiden ticari hacmin artırılmasına kadar birçok alanda stratejik anlaşmalara imza atılması beklenirken, savunma kulisleri bu diplomatik yakınlaşmanın Türk İHA'larının Kanada ordusu envanterine girişini resmileştirebileceğini öngörüyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı. SDG'nin feshi sonrasında entegrasyon sürecinin durumunun değerlendirildiği görüşmede DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin eşgüdümün sürdürülmesi konuları üzerinde duruldu. Kalın ve Şeybani'nin görüşmesinde Suriye'nin güneyinde devam eden saldırılar da gündeme geldi. İsrail basını Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasını mercek altına aldı. Kanal 14'teki analizlerde üçlü işbirliğinin bölgede yeni bir güç merkezi yaratabileceği ve İsrail'in konumunu daha da zayıflatabileceği öne sürüldü.
1: Mekke Anlaşması İsrail basınında gündem olmayı sürdürüyor. İsrail merkezli Kanal 14'te yayımlanan analizlerde, üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin Orta Doğu'da yeni bir güç odağı oluşturabileceği belirtildi. Analizlerde özellikle Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki gelişim öne çıkarıldı. İsrailli siyasi yorumcu Tamir Morak analizinde neden korkmalıyız sorusunu gündeme getirdi. Türkiye ile İsrail arasında doğrudan çatışma ihtimalinin uzak olduğunu belirtti. Morak asıl meselenin Ankara ile Riyad ve İslamabad arasındaki işbirliğinin gelecekte nasıl şekilleneceği olduğunu savundu. Analizlerde üç ülkenin farklı güç unsurlarına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve gelişmiş savunma sanayisi, Pakistan'ın ise nükleer kapasitesi ve askeri tecrübesi öne çıkarıldı. Kanal 14'te yayınlanan bir diğer analizde de bu üç ülkenin birlikte hareket etmesinin Basra Körfezi, Orta Doğu ve Güney Asya'daki güç dengelerini değiştirebileceği ileri sürüldü. İsrail'in bu işbirliğinin derinleşmesiyle bölgesel etkisinin azalmasından endişe duyabileceği belirtildi. İsrail basınındaki değerlendirmelerde anlaşmanın gelecekte başka ülkelerin katılımıyla genişleyebileceği de öne sürüldü. Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olası katılımcılar arasında sıralandı. Anlaşmanın ekonomik ve stratejik sonuçları da analizlerin gündeminde. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma sanayisi ürünleri ve güvenlik teknolojileri alanında daha fazla katkı sunabileceği belirtildi. Alternatif ticaret ve ulaşım hatlarının Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomik koridorunun geleceğini etkileyebileceği iddia edildi. İsrail'de dillendirilen bir diğer endişe de ABD Başkanı Trump'ın tutumu. Trump, ittifakın bölgenin iyiliğine olacağını düşünüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a seçimlerden önce saldıracağı yönündeki iddiaları reddetti. Bugünlük diyelim. Bir yandan da iki ülke arasında dolaylı pazarlıklar sürüyor. Trump, bu görüşmelerin iyi gittiğini belirtiyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıları yeniden başlatmayı düşünüyor. Daha önce kendisi de bunun işaretlerini vermişti. Son olarak Amerikan medyasında gündeme geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bunu doğruladı. Ancak son haberlerde yer aldığı gibi ABD ya da İsrail'deki seçimlerden önce yapacağı iddiasını yalanladı. 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını belirtti. Bir yandan da ABD ve İran arasında dolaylı pazarlıklar sürüyor. Taraflar aracılar üzerinden birbirlerine teklifler gönderiyor, bunları yanıtlıyor. Görüşmelerin ana odağında savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak var. Ancak Trump, İran yönetiminin son teklifini reddetti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'nin karşı önerisini değerlendirdiklerini söyledi. Birkaç gün içinde cevap vereceğiz dedi. ABD Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürütüyoruz ifadelerini kullanıyor. İran limanlarına yönelik Amerikan ablukasının yürürlükte kalacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını sürdüğünü söyledi. ABD Hazine Bakanlığı'na göre de İran, abluka nedeniyle petrol tankerlerine yükleme ve boşaltma işlemlerini durdurdu. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söylüyor. Buna karşılık son zamanda İran'ın nükleer programını tamamen sona erdirmesine dair mesajlar vermiyor. İran'dan gelen açıklamalar da nükleer programı sürdürme iradesine işaret ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden geri adım atmayacağını söyledi. Bunu nükleer silah amacıyla yapmadıkları iddiasını yineledi. Stockpile of uranium by 98. Öte yandan CENTCOM'a saldırıları yeniden başlatmak için hazırlık yap talimatı verildiği bildirilmişti. Ordu çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. İsrail basınına göre ise ABD'li yetkililer İsrail Genelkurmay Başkanı'na da bilgi verdi. O bilgiye göre hazırlıklar saldırıların 3 hafta içerisinde başlaması üzerine yapılıyor. Ancak bu zaman dilimi kongre ara seçimleri öncesine işaret ediyor ve Trump'ın açıklamasıyla çelişiyor. İddiaya göre Trump, zamanlama hakkında nihai kararını 10 gün içinde verecek. ABD bölgeye 3. uçak gemisini göndermişti. USS Abraham Lincoln uçak gemisi ise ABD'ye döndü. Aralıksız 265 gün görev yaparak rekor kırdı. Bu süre içinde uçak gemisinde intihar vakaları dahil pek çok sıkıntı yaşandığı medyaya yansımıştı. Görev grubundaki 5000 denizci San Diego'da törenle karşılandı.
0: Rusya-Ukrayna savaşı da sürüyor. Rusya'nın son günlerde Ukrayna şehirlerine düzenlediği ağır bombardımanlarda 78 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Ukrayna'nın misillemesi ise Rusya'nın teknoloji ve enerji devlerini vurdu. Gözlerse bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna heyeti ateşkes ve müzakere zeminini görüşmek üzere Trump'ın özel temsilcileriyle masaya oturuyor.
1: Karşılıklı saldırılar sürüyor, sivil kayıplar artıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlendi. Zaporijya ve Ivano-Frankivsk kentleri hedef alındı. Perşembe günü Ukrayna'nın Priluki kentinde 5'i çocuk 22 kişi ölmüştü. Kramatorsk'ta da yolcu otobüsleri vurulmuştu. Son günlerdeki saldırılarda en az 80 kişi öldü, 210'dan fazla kişi de yaralandı. Sivil kayıpların artmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Havada önlenemeyen füzeler başkent Kiev'de de paniğe yol açıyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, hava savunma sistemlerinin yetersiz kalabileceğini belirtti. Halka kışı başka şehirlerde geçirmeleri çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Nikolayev Limanı'nda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını duyurdu. Ukrayna sivil kayıplara Rusya'nın kritik altyapılarını hedef alarak yanıt veriyor. İHA saldırılarına hız verdiler. Fırlatılan 500'den fazla İHA'nın bir kısmı Rus teknoloji devi Yandex'i de hedef aldı. Ryazan ve Kaluga bölgelerindeki dev veri merkezleri de vuruldu. Ryazan'daki tesisin faaliyetleri tamamen durdu. Milyonlarca kullanıcının ve yüz binlerce şirketin dijital hizmetlerinde büyük aksamalar yaşanıyor. Eş zamanlı olarak Ukrayna ordusu sınırdan 2500 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın en büyük petrol işleme tesisi olan Omsk rafinerisinde bir kez daha vurdu. Ukrayna'ya destek ziyaretleri ise sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile Priluki'yi ziyaret etti. Zelenski, savaşın gidişatını etkileyecek kritik diplomatik ve teknolojik gelişmeleri duyurdu. Çin'in Starlink benzeri bir sistem kurarak bunu Rusya'ya aktarmaya hazırlandığını iddia etti.
2: Çin Starlink'e alternatif bir sistem kuruyor. Sonuca yaklaşıyorlar ve bunu Rusya'ya aktaracaklar. Rusya Ukrayna semalarına hakimiyet kurabilir. Bunu Avrupa ve Amerika'daki meslektaşlarımıza açıkça söylüyorum.
1: Zelenski, Batı'dan hava sahasının savunulması için acil destek de istedi. Ayrıca deniz ve enerji altyapısına yönelik kısmi bir ateşkes önerisi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu kapsamda Ukrayna İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da aralarında bulunduğu üst düzey müzakere heyetinin ABD'de Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la masaya oturacağını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek. 2009'da 13 kişiyi öldüren ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idamı geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. İdam halka açık olacak. Nidal Hasan, Kasım 2009'da Fort Hood üssünde saldırı düzenlemişti. 13 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. Suçlamaları reddetmeyen Hasan, askeri mahkemede ölüm cezasına çarptırılmıştı. İdam cezası 3 Aralık'ta infaz edilecek. Nidal Hasan kurşuna dizilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1945'ten bu yana hiç kimse kurşuna dizilerek idam edilmedi. Öte yandan Savunma Bakanı Pete Hegseth, idamın halka açık olacağını açıkladı. İnternet üzerinden canlı yayınlanacak. Hegseth, İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 yıldır halka açık idam gerçekleştirilmemişti. Fransa eğitim sistemi krizinden doğan ve giderek bir sokak ayaklanmasına dönüşen protestolarla sarsılıyor. Paris'ten Lyon'a kadar ülkenin dört bir yanında şiddetli gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gözaltı sayısı 7000'i bulurken polisin uyguladığı şiddet ve siyasilerin sert açıklamaları ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürüklüyor. Fransa'daki isyan ateşi Belçika'ya da sıçradı.
1: Binlerce kişi yine Bastil Meydanı'nda toplandı. Barikatlar kurdular. Cumhurbaşkanı Macron'u istifaya çağırdılar. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Fransa'da liselilerin eylemleri bitecek gibi görünmüyor. Gösteriler 17 Eylül'de başlamıştı. Liseliler okullardaki bakımsızlık, hamam böcekleri, aşırı kalabalık

Kalabalık sınıflar ve yetersiz bütçeye tepki göstermek için sokaklara çıkmıştı. Öğrencilere, öğretmenler ve işçi sendikaları da destek veriyor. Yine Bastil Meydanı'na akın ettiler. Başkent Paris ve çevre kentlerde on binlerce kişi eylemlerde yer aldı. Macron istifa. Her yerde polis var, hiçbir yerde

müdahale etmesi gerilimi zirveye taşıdı. İki polisin yaralı bir eylemciyi yüzüstü yatırıp diziyle yüzüne vurduğu ve çevredekilerin kan kaybediyor uyarısına rağmen baskı uyguladığı anlar kameraya yansıdı. Olay üzerine Paris Emniyet Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Eylemlerin başından bu yana 7000'den fazla kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yaralı sayısı ise 1000'i geçti. Hükümet ise polisin orantısız güç kullanmadığını savunuyor. Öğrencilerin de tehlike olmadığını belirtiyor. Ancak muhalefet öfkeli. Sosyalist Cumhurbaşkanı adayı Ségolène Royal, kabul edilemez bir devlet şiddeti var. Artık cumhuriyette değiliz. Bir barbarlığın başlangıcını yaşıyoruz dedi. Macron yönetimini hedef aldı. Hükümet kanadındaysa ateşe verilen okulların milyonlarca avroluk hasar faturalarının velilerden tahsil edilmesi gündemde. Fransa'daki ateş Belçika'ya da sıçradı. Federal hükümetin 2027 bütçesindeki KDV artışı ve ücret endeksleme değişikliklerine yönelik öfke var. Sendikalar çağrı yaptı. Eylemciler sokaklara döküldü. Başkent Brüksel adeta yangın yerine döndü. Göstericiler barikatlar kurdu. Yollardaki bisikletleri ateşe verdi, çöp kovalarını yaktı. Belçika polisi de tıpkı Paris'te olduğu gibi göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Bazı eylemciler yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

0: İklim krizinde artık söz değil, icraat zamanı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji'deki hazırlık toplantılarında gelişmiş ülkelere net mesaj verdi. Samimiyseniz eylem gündemini hayata geçirin, değilseniz rol yapmayın dedi. İklim finansmanındaki adaletsizliğe dikkati çekti. Küçük ada ülkelerinin geleceği için somut adım çağrısı yaptı.
1: İklim krizine karşı yıllardır sözler veriliyor. Ancak en kırılgan ülkeler kaynaklara ulaşmakta hala zorlanıyor. O ülkelerden biri de Fiji. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen pre-COP toplantılarında gelişmiş ülkelere seslendi. Kurum, iklim eyleminde artık sözlerin değil, uygulamanın öne çıkması gerektiğini vurguladı.
2: Çok açık söylüyorum. Biz dünyayı COP31'de eğer samimiyseniz bu eylem gündemini hayata geçirmeniz gerekiyor. Şayet samimi değilseniz de rol yapmayın.
1: Antalya'da yapılacak COP31 öncesi hazırlık toplantıları iklim krizinin en ağır bedelini ödeyen Pasifik ülkesi Fiji'de tamamlandı. Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat depremleri sonrası 2 yılda 455 bin konut inşa ettiğini hatırlattı. İstenildiğinde büyük krizlerin iradeyle aşılabileceğinin altını çizdi.
2: 15. günde temel attık, 45. günde ev teslim ettik. 2 yılda 455 bin konut. 455 bin. Yani 2 milyon insan. Evini yaptık, teslim ettik. Kararlı olursanız her şey yapılır.
1: Toplantılara başkanlık eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelişmiş ülkelere yönelik eleştirilerini net bir dille ifade etti.
3: Bu krize en az katkıyı onlar yapsın ama bedelin en ağırını onlar ödüyorlar. Yardım var ama onlara ulaşmıyor. Bu vicdanımızın kabul edebileceği bir tablo değil. Şöyle rakamlara bakacak olursak en az gelişmiş ülkelere bir yılda ulaşan iklim finansmanı yaklaşık 21 milyar dolar. Bu dünyanın 2023'te bir haftalık gıda israfı kadar olmuş.
1: Kurum oturumlarda savunma harcamaları için gösterilen kararlılığın iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya konulmasını istedi.
4: Bugün NATO ülkeleri savunma harcamalarını %5'e çıkarma kararı aldılar. Tuvalı yok oluyor. Bu kararı alsak ne olur? Yaşanacak bir dünya kalmadıktan sonra sınırlarınızı savunsanız ne olur? Aynı kararlılığı tüm dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya koymasını bekliyoruz.
1: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde Avustralya'nın müzakereleri yürüttüğü süreçte hedef iklim finansmanı, emisyon azaltımı ve uyum başlıklarında somut

0: sonuçlar elde etmek.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı saha çalışması başlattı. 39 ilçeyi kapsayan İstanbul'u dinliyoruz programının ilk durağı Sultanbeyli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, toplanacak görüş ve taleplerin İstanbul vizyon belgesine dönüştürüleceğini açıkladı Özdemir. Sadece sorun konuşacağımız değil, çözüm üreteceğimiz bir masa oluşturuyoruz dedi.
2: Devletimiz gerçekten önemli bir çalışma yürütüyor, önemli bir destek veriyor.
3: Deprem gerçeğini hatırlattı, çalışmaların sürdüğü sinyalini verdi.
2: Buradan aldığımız sorun ve talep ve beklentileri inşallah gerekli teknik kurullarımızda derleyip toparlayıp İstanbul'un geleceğine bir vizyon belgesi olarak İstanbul'un geleceğini inşallah daha iyi noktaya getirmek üzere sadece sorun konuşacağımız değil, çözüm üreteceğimiz bir masanın oluşmasını hedefledik.
3: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı şehrin geleceğine yön verecek meydan hareketliliğinin ilk adımını attı. İstanbul'u dinliyoruz adıyla başlatılan program kapsamında şehrin tüm bileşenleri aynı masada buluştu. Çalışmanın ilk durağı ise Sultanbeyli oldu.
2: Sorunları söyleyen değil sadece aynı zamanda çözüm önerilerini sunan bir yapıyı da önemsedik. Bugüne kadar hep bu şekilde yaklaştık. Belediye başkanlarımız da ilçelerine dair problemleri hep çözüm üretmek üzere bir platform oluşturup bu noktada çözümün bir parçası olacak şekilde değerlendirmeye gayret ettiler.
3: Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş katıldı. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve kanaat önderleri ilçenin ve İstanbul'un beklentilerini dile getirdi.
2: Ulaşım alanında İstanbul'un çok önemli sorunları var. İstanbul'un ulaşımının da bugün içerisinde bulunduğu durumu tek taraflı yapılan çalışmayla kurtarabildiğimiz kadar kurtarıyoruz ama bu alanda da önemli eksikliklerin var olduğunu görüyoruz.
3: İl Başkanı Abdullah Özdemir sahadan elde edilecek verilerin önemine dikkati çekti. 39 ilçeden toplanacak tüm taleplerin İstanbul Vizyon Belgesi'nin temelini oluşturacağını vurguladı.
1: Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada en kritik isimlerden biri için şimdi uluslararası arama süreci başlatıldı. Bu isim Türkmenistan vatandaşı Rıfat Kadirov. Deniz Olgun'un İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde çalışan seyis soruşturma kayıtlarına göre Deniz Olgun'u hayattayken son gören ardından evde cansız halde bulan kişi. Üstelik Deniz Olgun'un ölümünden sadece günler sonra Türkiye'den sınır dışı edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi Kadirov için kırmızı bülten formu hazırladı.
4: Rıfat Kadirov, bu isim yıllardır soruşturmanın en karanlık noktasında duruyor. Kendisi Türkmenistan vatandaşı ve onu önemli yapan sıradan bir çalışan olması değil. Soruşturmadaki bilgilere göre Deniz Olgun'u son gören isimlerden ve onu evde hareketsiz halde bulan kişi de yine Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelerde Deniz Olgun'un çiftlikte at bindikten sonra eve geçtiği anlatıldı. Ertesi gün Kadirov'un eve tek başına girdiği ve Deniz Olgun'u kanepede hareketsiz halde bulduğu kaydedildi. Ve Kadirov'un anlatımına göre Deniz Olgun'un ağzından kan geliyordu. Ardından şoförü Murat Bayrağı aradı. Ama soruşturmanın bugün yeniden dönüp baktığı asıl nokta ölümle haber verilmesi arasındaki saat dilimi. Çünkü bu zaman zarfında çiftlikte kimlerin bulunduğu, kimin girip çıktığı ve neler yaşandığı tekrar didik didik ediliyor. Ve o saatlerin en önemli tanıklarından biri Kadirov. Sonrası ise daha da çarpıcı. Deniz Olgun'un ölümünün ardından soruşturma sürerken Kadirov'un Türkiye'de kaçak bulunduğu gerekçesiyle 19 Eylül 2016'da sınır dışı edildiği bilgisi var. Kayıtlara göre 2020 yılında Türkiye'ye tekrar geldi. 30 Ocak 2023'te Türkmenistan'a döndü. Savcılık onu şimdi yeniden dinlemek istiyor. Bu yüzden Kadirov hakkında daha önce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından şimdi de kırmızı bülten formu hazırlandı. Soruşturmada Rıfat Kadirov'la ilgili iki önemli soru yan yana duruyor. Kadirov, Deniz Olgun'un ölümünden önce ve sonra çiftlikte ne gördü? Ve Deniz Olgun gerçekten doğal nedenle mi hayatını kaybetti? Savcılık şimdi gizemli tanığın izini sürüyor.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı saldırıda

0: Anaktı. Müşteri olarak bulunan Barış Ünlü ile izinli olan polis memuru Kubilay Çınar hayatını kaybetti. Saldırganlara müdahale etmek isterken vurulan polis memurunun şehit olduğu olayın ardından polis ekipleri düğmeye bastı. 12 saat geçmeden 8 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen cephanelik ve kanlı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Görevde değildi. Tek istediği arkadaşlarıyla eğlenmekti. Ancak bir anda silahlı saldırının arasında kaldı. Polis memuru saldırıya müdahale etmek isterken kurşunların hedefi oldu. İstanbul Küçükçekmece'deki bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlar konuştu. Polis memuru izin gününde arkadaşlarıyla eğlenmek için oradaydı. Bir anda mekana eli silahlı iki kişi girdi. Silahlar bir anda ateşlendi. Ortalık karıştı. Polis memuru Kubilay Çınar saldırganlara anında müdahale etmek istedi. Ancak şüphelilerin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda mekanda bulunan 3 kişi de yaralandı. Polis saldırganın peşine düştü. Saldırının üzerinden 12 saat geçmeden olayla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda saldırıda kullanılan tabanca ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
0: Kamuoyunda Arap Emrah olarak bilinen Emrah Sever'in liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda silahlar, çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 52 kişi tespit edildi.
2: Polis aç!
1: Kapılar tek tek açıldı. Polis belirlenen adreslere aynı anda baskın yaptı. Hedefte Arap Emrah suç örgütü vardı. Operasyonun odağı Arap Emrah lakaplı suç örgütü lideri Emrah Sever'di. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütle bağlantılı 52 şüpheli tespit etti. Bunlardan birinin cezaevinde, dördünün ise yurt dışında olduğu belirlendi ve 47 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon sadece İstanbul'la sınırlı değildi. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabancalar, tüfekler ve mermiler bulundu. Ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi. Örgütle bağlantısı belirlenen 28 sosyal medya hesabına ise erişim engeli getirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Doğanın dengesi bozulduğunda etkileri yalnızca bugünle sınırlı kalmıyor. Geleceğimizi de tehdit ediyor. Kuraklık ve erozyona karşı geliştirilen çevre dostu çözümler daha yaşanabilir bir dünya için umut vaat ediyor.
3: Doğa alarm veriyor. Kuraklık, erozyon ve iklim değişikliğinin etkileri giderek daha fazla hissediliyor.
4: Kuraklık, erozyon ve doğal afetler, iklim değişikliği her geçen gün doğayı tehdit ediyor. Peki son sürüm teknolojiler bu durumla nasıl mücadele ediyor?
3: Özellikle kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanılması büyük önem taşıyor. Tohumların nemini korumaya yardımcı olan özel çim örtüleri, bitki gelişimini desteklerken toprağın korunmasına da katkı sağlıyor.
5: Ki toprak kaymasıyla birlikte suyun aynı zamanda biriktirilmesini de sağlayarak bölgedeki susuzluk probleminin önüne geçmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Yaptığımız argelerde genelde suyu biriktirip daha sonra kullanmak üzere çalışmaları da gerçekleştirdik ve bu kullandığımız şilte bezinde de suyun tutma oranını %80 esnasında geliştirdik. Bu %80 su tutma oranı önümüzdeki süreçte de yaklaşık bir yıllık su tasarrufunu ortalama bir aya indirmiş olduk. 45 gün içerisindeki miktara kadar düşürmüş olduk. Yani suyu hem depolama yapacağız hem de bu suyu ileride kullanmak üzere saklama imkanımız da olacak.
3: Erozyonsa verimli toprağın rüzgar ve suyla taşınmasına neden oluyor. Toprağı yerinde tutmaya yardımcı olan uygulamalar özellikle eğimli arazilerde toprak kaybının azaltılmasında önemli rol oynuyor.
5: Buradaki argelerimizde genelde doku kültürü üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çim ve yoğun ot bitkileri, bunlar hakkında çiçekli bitkiler, bunları geliştirdik. 3 Türk mühendis olarak yola çıktık. Bu projelerimizin tamamını şilte bezimizi özel ürettiğimiz bir dokuyla, tohumlamayla, kodlamayla kendimiz geliştirdik.
3: Ancak uzmanlara göre sürdürülebilir bir gelecek için tek başına teknoloji yeterli değil. Su kaynaklarının bilinçli kullanılması

0: olması, doğru bitki seçimi ve doğal alanların korunması da büyük önem taşıyor.
1: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki en yeni gelişmeler Breastanbul 2026'da masaya yatırılıyor. Cerrahiden immünoterapiye, yapay zekadan kişiye özel tedavi yöntemlerine kadar pek çok yenilik ele alınıyor. Hedef daha az müdahale ile daha etkili tedavi ve hastalar için daha yüksek yaşam kalitesi.
2: Meme kanseri erken tanısı konulduğu zaman %100 tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunun için kontrollerimizi aksatmayalım. Her yıl kontrollerimize gelelim. Kendi kendimizi muayeneden kesinlikle kaçınmayalım. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Erken tanıyla tamamen bu hastalığı tamamen kurtulmak, tamamen iyileşmek mümkün.
0: Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi büyük önem taşıyor. Cerrahiden ilaç tedavilerine kadar yaşanan gelişmeler hastalara daha konforlu bir tedavi sürecinin kapısını aralıyor.
3: Son 10 yıl içinde bakıldığı zaman istatistiklere meme kanserinin daha çok tanı konduğunu görüyoruz. Daha çok meme kanseri tanılı hastayla karşılaşıyoruz. Kilo kontrolünü yapabilirsek, sağlıklı bir yaşam tarzını benimser, uykumuzu alırsak, düzenli yaşarsak meme kanserini de engelleyebiliriz diye söyleyebiliriz.
0: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler Breastanbul 2026 kapsamında İstanbul'da masaya yatırılıyor. 3 gün süren kongrede dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar tedavideki yenilikleri ve yapay zekanın sağlık alanındaki rolünü değerlendiriyor.
4: Meme implantları dediğimiz silikon meme protezlerini kullanabiliyoruz. Ya da hastanın kendi dokularını, vücudun başka bölgelerinden dokular alıp memeyi yeniden oluşturabiliyoruz. Bu bölgeler özellikle karın bölgesi, sırt bölgesi, bacak iç bölgesinden veya sırtın yan bölgelerinden uygun dokuları alıp meme şeklini yeniden verip meme oluşturulabiliyor.
0: Breastanbul'da öne çıkan başlıklardan biri uygun hastalarda meme ve koltuk altı cerrahisinin kapsamının azaltılması. Robotik ve endoskopik yöntemlerle daha küçük kesilerden ameliyat yapılabilirken immünoterapi de tedavi de önem kazanıyor. Meme kanseri sonrası yeniden yapılandırmadaysa 3 boyutlu planlama ve yapay zeka destekli teknolojiler yeni olanaklar sunuyor. Tedavide amaç artık herkese daha fazla müdahale yapmak değil, her hastaya ihtiyacı olan en etkili tedaviyi uygulayarak yaşam kalitesini korumak.
1: İstanbul önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 120 firmanın katılımıyla Giresun Expo İstanbul'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Giresun Expo 2026 iş dünyası buluşmasıyla bir şehrin ticaret potansiyeli vurgulanırken aynı zamanda ülke ekonomisine büyük katkı sunulması hedefleniyor.
5: Giresun İstanbul'a taşındı. Türkiye'de ilk kez bir şehir 120 firmasıyla tek çatı altında buluştu. 120 firmanın katılımıyla Giresun Expo İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Şebin Siyat, Giresun Vakfı ve Giresun Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte hedefler de büyük. Giresun'un 5 milyar doları aşan ticaret hacmi, düzenlenen Giresun Expo ile şehir ekonomisine ve istihdamına pozitif bir ivme katacak. İhracat rakamlarının da kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyelerine getirilmesi hedefleniyor.
6: Hemşehrilerimiz birbirleriyle ticaretlerini yaptırsın, bir network oluştursun, bir know-how oluştursun ve bu pazarda birlikte büyüyelim. Bunun ilk temellerini burada attık. Türkiye'de bir ilk oldu. Bu anlamda gurur duyacağımız bir durumdayız.
5: Yatırımcılar, üreticiler, sanayiciler, çiftçiler ve bölge kalkınma ajanslarının da yer aldığı Giresun Expo'ya gelen ziyaretçiler, fındık başta olmak üzere Giresun'un tescilli yöresel gıda ürünleriyle çeşitli ev dekorasyon ürünlerini de satın alma imkanı buluyor.
7: Önümüzdeki yıllarda bu Expo'ya ilginin çok daha artacağını, bunun sadece bir sektörel değil de genel amaçlı bir fuar olduğunun da ayrıca önemi olduğunu düşünüyoruz. Böylece hemşerilerimizin başarılarını da tanımış olduk.
5: Yurt içi ve yurt dışından iş insanlarının katılım sağladığı Expo'ya özellikle Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor.
8: Bizim şehrimize ortak yatırımlar, istihdama katkılar ve birbirimizin istihdamına olan gelişmelere çok faydası olacak.
5: Etkinlik 11 Ekim pazar gününe kadar açık olacak.
1: Ve akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Birazdan esas mesele başlayacak. Murat Özer ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: adını bilmediğim bir eğitimci. Belli ki bir üniversiteye hazırlık koçu. O kadar aklı başında ve mantıklı bir örnek verdi ki genç dimağlara meslek seçimi konusunda hangi kriterlere dikkat etmeleri konusunda verdi bunu. Özetle şunu söylüyor hocamız. Eğer bizi izliyorsa selam olsun. Hakkını helal etsin. Adını almadım çünkü. Hızlı bir videoydu. 1995 yılından evvel diyor. Bilgisayar biliyor olmanız vesaireniz hiç kıymeti harbiyesi yoktu diyor. Çünkü bilgisayarlar çok hantaldı, çok yavaştı. Dolayısıyla insanlar kariyerleri için daktilo kursuna gidiyorlardı diyor. 10 parmak daktilo tıkır tıkır
1: Kaç
0: tıkır
1: yıllarda?
0: tıkır. 94 mesela, 95
1: Yok,
0: değil,
1: abartmış,
0: 94.
1: öyle değil.
0: Beni bir
1: Neyse,
0: dinle daha,
1: tamam.
0: bir dinle.
1: O,
0: Çünkü
1: devam.
0: angarya gibi olduğu için bilgisayarlar her ne kadar yeniliğe açık da olsa işletmeler o yoğunluğun içinde o bilgisayar onları yavaşlatıyordu diyor. Ve orada çalışmak isteyen gençler daktilo kurslarına gidiyorlardı. 1995'te bir şey oldu. Windows ıvır zıvır yazılım işlemci şu bu falan filan. O daktilo kursuna gidenlerin tamamının kariyerleri yerle bir oldu diyor. Dolayısıyla işte F-35'ler bunun gibi.
1: Yani
0: Bir anda ortaya çıkabilecek bir şeyle tamamen çöpe gideceği düşünülen bir teknolojiden bahsediyoruz. O bir anda dediğim tabir bir anda uzun süredir üzerinde çalışılan insansız savaş uçağı var. Bizim çalıştığımız birkaç ülke daha gizlice yürütüyor. Kızıl elmamız var. Kızıl elmanın gökyüzüyle buluştuğu gün F-35'leri hurdacıya vermekte
1: bizle
0: fayda
1: alakası yok
0: var.
1: yalnız bak Ömer Bey, abartmadan çok vicdani konuşuyorum. Bizle alakası yok meselenin. Hiç bizle alakası yok. Dünya böyle. İsrail'de F-35 var. Ne işler yapıldı F-35'te İsrail'de?
0: Ya hedef olmaktan mı
1: Kubbe
0: çıkardınız
1: vardı
0: yoksa?
1: ve kubbe.
0: Doğru,
1: Kubbe
0: doğru.
1: niye delik deşik oldu?
0: Doğru.
1: Aylarca böyle durdu İsrailliler.
0: Doğru.
1: Kubbe delikli kubbe hani kevgire döndü ya.
0: Aslan abim, o
1: Attığı yere
0: zaman
1: bak abi kaç bin kilometrede.
0: şunu mu söylüyorsun bana? Yani
1: Biz ileriden başlıyoruz hocam.
0: lider o ki dağın arkasını göre.
1: Evet.
0: Lider o ki vizyonu, sen hep dersin ya böyle, ağacın dallarını, yapraklarını değil, ağacı da değil,
1: Ormana
0: ormanı
1: bakacaksın. Tamam.
0: göre. İşte bu vizyonla Türkiye son çeyrek asırda hatırı sayılır ve kayda değer bir yol ve mesafe aldı diyor muyuz? Vizyonsuzlara rağmen, tüm çapsızlara rağmen, tüm engelleme çabalarına rağmen.
1: Evet,
0: Bak bugün CNN'de
1: elhamdülillah.
0: çıkan bir haber. Bugün yani gazetelere yansıdı. CNN International bir haber yaptı.
1: Evet.
0: İstanbul Havalimanı ile ilgili haber. Londra'yı tahttan indirdi. Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi
1: Ha.
0: bağlantıya sahip havalimanı unvanını ele geçirdi diyor. Bunu kim diyor? Amerikan kanalı CNN diyor. Kim için söylüyor? İstanbul
1: İsrail'e. Evet,
0: Havalimanı
1: haber
0: için.
1: bu.
0: Yani
1: Evet.
0: Gezi kalkışmasını hayata geçirenler, Gezi
1: Evet.
0: kalkışmasını yapanlar buydu İstanbul
1: Evet.
0: Havalimanı'na yaklaşım. Cem Seymen adında biri var.
1: Bir beşer.
0: Hani şu orman yangınları olduğunda bizim orman işçilerimiz günlerce
1: Yani insan
0: o
1: değil yorum işçisi.
0: alevlerle mücadele edip geceli gündüzlü ama yani hiç durup durmadan dinlenmeden günlerce mücadele ettikleri günlerde İspanya'dan gönderilen 5 kişilik bir
1: Evet. Bizi
0: destek
1: kurtardılar dedi
0: ekibiyle
1: ya. Bu
0: evet
1: kadar da hala.
0: destek ekibine
1: Bu
0: çok
1: kadar
0: şükür artık
1: miktarda.
0: kurtulduk falan diyecek
1: Yazıklar
0: kadar
1: olsun ya. Yazıklar olsun ya.
0: kendi yaşadığı topraklara ait olmayan bir zihniyetten
1: Yazıklar
0: bahsediyorum.
1: olsun. Allah yazıklar olsun.
0: Yeni İstanbul Havalimanı bomboş. Fotoğrafı az önce çektim. Hüzünlü bir yalnızlık. Oysa milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacaktı. Olmadı. Çok
1: Utanma
0: yazık.
1: var mı bunda şimdi? Zerre kadar var mı?
0: Bak Londra'yı tahtından indirdi.
1: Şimdi bak
0: Cem
1: hocam.
0: Seymen.
1: Normal şartlar altında bir şey söyleyebilir miyim? Bak.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kesemeyiz.
0: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
5: Otobit'te. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
3: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam.
4: Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
7: O fiyatı yaş.
6: Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

geçmişi ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakçet'e gir. Emin ol. Kararını öyle ver. Emlakçet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksekte

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da biz dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. 7 Ekim'de başlayan soykırımın 3. yılını doldurmuş oldu artık. 3. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Yaklaşık 100 bine yakın Filistinli yaşamını yitirdi. Pek çok bunların çoğunluğunda kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. İsrail'in başlatmış olduğu bu soykırımı ve 7 Ekim saldırılarının biraz muhasebesini yapmaya konuşacağız. Bunları konuşmak istiyoruz. Ama öncesinde fon soruşturması derinleşiyor biliyorsunuz. Fonla alakalı bir düzenleme de meclise geldi. 1 milyon liraya kadar olan fon sahiplerinin varlıklarının tasfiyesi sonrasında ödeme yapılması için bir kanun teklifi de şu anda mecliste. Bu kanun teklifinin de ayrıntılarını konuşacağız. Pek çok konu var. Ama bir an evvel başlayalım istiyorum. Kimler bizim konuğumuz bu haftada? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu avukat Tuğba Arslan hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Ayhan Sarı hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Şimdi fon düzenlemesi mecliste. Bu konuya alakalı devlet ne yapılabilir bununla alakalı çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Ve yatırımcıların alabileceği ara ödeme tutarıyla alakalı net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa bu tutarı kadar 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira olacak şekilde öncelikli bir ödeme planı hazırlanmış durumda. Bunların tabii ödemesinin yapılabilmesi için bir kanuna ihtiyaç vardı. Kanun teklifi meclise geldi, meclise gönderilmiş durumda. Ama bundan daha önce başka bir şeyi konuşmak istiyorum. Önce eski Aile Bakanı ile alakalı bazı iddialar gündeme gelmişti. Sonra çıktı. Evet ben bu konuyla alakalı fona yatırımda bulunmuştum ve bunu iade ediyorum dedi. Sonrasında biz bu birkaç haftadır AK Partili bütün milletvekillerinin, bürokratların, bakanların tamamının adeta böyle bir şeye karışmış olduğuna dair inanılmaz bir istifhamla çalkalandı. Bütün Türkiye en sonunda da eski İYİ Partili, şimdi yeni partili Ümit Özdağ'ın peş peşe yapmış olduğu açıklamaları dinledik. Önce Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'la alakalı olarak bir açıklamada bulundu. Ömer Bolat hemen yalanladı. Bunun bir iftira olduğu ortaya çıkmış oldu. Ancak o yetinmedi. Ümit Özdağ'la sonra tekrar meclis kürsüsüne geldi. Ve bu defa da Aile Bakanımız Maynur Hanım'la alakalı olarak babasının 800 milyar liraya yakın bir fonda parası olduğunu iddia etti. Bu defa da Aile Bakanımız çıktı. Aile Bakanımız sesi hazırsa arkadaşlar bir verelim Aile Bakanımız bakın bu konuyla alakalı ne dedi?
4: İddia demeyelim. Bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaranın son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir işlemi yok. Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden, Box'ta zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı. İsim benzerliği üzerinden kimsenin nüfuslu insan var. Özdemir soyadı. Hasan isimli belki 10.021 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisine de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
0: Evet Serkan Fıçıcı. Yani böyle inanılmaz bir şeyle karşı karşıyayız. Bütün bu açıklamalardan sonra Ümit Özdağ'la tekrar çıktı ve dedi ki ya 24 saatliğine bir mağduriyet yaşatmış oldu hanımefendiye. Kendi PR'ını yapmış oldu dedi.
5: Ümit Özlale sence geri zekalı mı
1: yoksa iktidara mı çalışıyor?
0: Ben herhalde gerizekalı olup olmadığı ile ilgili bir şey söyleyemem yani.
1: Şöyle, psikiyatri yani konusu. Şimdi ortada bir durum var. Fon krizi, fon skandalı, fon meselesi neyse. Sonuçta iktidar cenahını sıkıntıya sokacak bir gündem. Değil mi? Bununla ilgili hukuki süreç işliyor. Bununla birlikte idari süreç işliyor. Bir takım kararlar alınıyor. İşte mağdurların hakları, hukukları nasıl korunacak, paralar nasıl ödenecek, ne kararlar alınacak vesaire. Siyasi süreçte bir şekilde işleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve beyanlarından da bunu anlıyoruz. Kendisi idari, hukuki, idari ve siyasi açıdan bu meselenin her tarafına hakimiz ve ne yaptığımızı biliyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Değil mi? Ya böyle bir süreçte bir muhalefet partisinin sözcüsü, temsilcisi çıkıp yalanla, iftirayla, kara propagandayla iktidar cenahına bu kadar büyük bir koz verir mi? Hiçbir zeka yok sende.
0: O da öyle diyor zaten. Zeka
1: yok. Çok doğru tespit Sayın Bakan. Çok doğru bir tespitte bulunmuş. Ya burada bu saatten sonra
0: bir zeka sorunu olduğu kesin.
1: Hayır, bu saatten sonra
0: ahlak sorunu da var ama.
1: Bu eğer çıkıp Ümit Özlale ya bu gündemde ben çıkayım açıkça yalan söyleyeyim, iftira atayım, nefret objesi olayım, hiç suçu günahı olmayan, bu taraklarda bezi olmayan insanları suçlayayım, bütün tepkiyi üzerime çekeyim. İktidar, siyasal iktidar biraz
0: nefes alsın,
1: rahatlasın filan diye düşünmüyorsa eğer, düşünmediyse, yani böyle düşünerek bu iftiraları ortaya atmadıysa, bu yalanları söylemediyse geriye B şıkkı kalıyor yani. Geriye B şıkkı kalıyor.
0: C şıkkı olamaz mesela, pervasızlık, ahlaksızlık. Hiç vurdum duymazlık, umursamazlık.
1: Ama bunun bir bedeli oluyor. Murat yani...
0: Milletvekili biz, dokunulmazlığı var ya şu an.
1: Biz bu ülkede çok kritik süreçler yaşadık. Bu ülke çok büyük badireler atlattı. Çok böyle uçurumun kenarından döndüğü hadiselerle yüzleşti bu ülke. O süreçlerde selden kütük kapmaya çalışanlar... O süreçlerde teröristlerle, FETÖ'cülerle, şunlarla, bunlarla, Türkiye düşmanlarıyla söylem ortaklığı yapanlar silindi gitti. Bak hiçbiri yok ortada. Yoklar, yok oldular. Yani onlar o tavırlarıyla kala kaldılar, kaldıkları yerde. Yol alamadılar. Ya zaten ortada bir mesele var. Tamam. Bunu savunan kimse yok. İktidar cenahından da Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Tamam. İktidar cenahından. İktidarı destekleyen kesimlere de baktığımızda. İşte sosyal medyaya bak. Medyaya bak. Kime bakarsan bak. Yani kanaat önderlerine bak. Aa işte o... Muhalefet cenahındaki gibi o belediyelerdeki hırsızlıkları, yolsuzlukları hani meydan meydan dolaşıp mitingler yaparak savunanlar gibi çıkıp savunan kimse yok. Kimin ne suçu varsa cezasını çeksin arkadaş diyor. Herkes 7'den 70'e iktidar cenahındaki herkes bir söylem birliğinde buluşmuş durumda. Yani çıkıp da bir tane aykırı görüş beyan eden yok. Ya biz bunları savunalım ya bu iş. Bak işte bu CHP'liler, yeni partililer bu belediyeleri soyanları nasıl savunuyor? Hadi biz de savunalım filan diyen yok zaten. Ve bir süreç devam ediyor. Arkadaş hiç mi mercimek kadar mı bir siyasi zekanız yok sizin? Hepiniz mi böylesiniz?
0: Anlaşıldı.
1: Şimdi burada...
0: B şıkkı daha ağır basıyor diyorsun.
1: Bak şunu da hesaba katmak lazım. Ya arkadaş bir sor. Ya bir sor. Maynur, Özdemir, Göktaş. Kimdir, nedir, necidir? Babasını suçlayacaksın. Ya babası kimdir? Nasıl bir adamdır? Ben şimdi bu gündemi takip ediyorum. Bir anda Avrupa'da, yıllarca Avrupa'da işte oradaki gurbetçiler, efendim, Avrupa'da tutunan, tutunmaya çalışan, orada hayat kurmuş, Türkiye'den göç etmiş vatandaşlarımız, bizim insanlarımız ve orada daha ziyade Türk-İslam ülkücüleri, ülke ocakları çevresinde birbirleriyle dayanışma sergileyen bir sürü Avrupalı Türk mesaj üstüne mesaj attılar. Yani Sayın Bakanımızın babası yıllarca Avrupa'da bize kol kanat geren, abilik yapan, özellikle Türk-İslam ülkücülerini sahiplenen, onlara abilik yapan bir büyüğümüzdür. Bir saygın büyüğümüzdür. Yıllarca onun desteğini gördük, yardımını gördük. Biz bu aileyi tanırız. Ve bu iftirayı atan kişi de sözüm ona, yani ülkücü kökenli olduğunu söyleyen zevatın, bazı isimlerin toplandığı İyi Parti'den Yeni Parti'ye geçen biri yani. O da ayrı bir komedi oluşturdu. Yani daha kolay ulaşabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Senin eski partinde bir sürü eski ülkücü var.
0: Belki de o...
1: Oğlum hiçbiri uyarırdı seni. Derdi ki ya bu bizim Belçika'daki abimiz ya. Sen bunu suçlayacaksın ama biz bu adamı tanırız. Yok. Bu adam böyle tertemiz bir adamdır. Yıllarca bu mücadeleye vermiş bir abimizdir, büyüğümüzdür. Yapma etme derdi sana birisi yani. İşte o... İYİ Parti'den ayrıldın gerçi. Arkadaşlarım vardır orada, ararsın işte. Ama mesela Müsavat Dervişoğlu'nu arasa söylerdi ona. Mutlaka tanıyordur onu. Eski genel başkanı. O ayrı bir hikaye. Gel şimdi Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'la ilgili meseleye. Ya Ömer Bolat 30 yıldır tanıdığımız, değil mi Murat? Yani MÜSİAD Genel Sekreteri olduğu günden beri 94-95'ten beri. Yani MÜSİAD Genel Başkanlığı demiyorum ha. MÜSİAD Genel Sekreterliği döneminden beri. Tanıdığımız, sürekli bir yerlerde karşılaştığımız
0: ve ticaretin içinde olan birisi.
1: 20-25 sene Türkiye'nin çok büyük holdinglerin birinin CEO'luğunu yapmış. Tabii. En üst düzey yöneticiliğini yapmış. Profesör, üniversitelerde hocalık yapmış. Ticaretin içinden gelen bir insan. Ama gençliğinden bu yana tavrını, duruşunu, efendiliğini, beyefendiliğini hiç bozmamış. Yani insani vasıflarıyla bilinen, tanınan bir isim. İslami hassasiyetleriyle de bilinen bir isim. Bak bunu da vurgulayalım.
0: Tabii ki.
1: Ya bu, hani biraz önce dedik ya Maynur Hanım'ın babası Belçika'da Türk-İslam ülkücülerine abilik yapmış çok kıymetli bir amcamız. Bak bütün ülkücü arkadaşlarım aradılar söylediler ya biz tanıyoruz yani.

0: İşte burada da bunu vurgulayalım.
1: Ömer Bolat
0: Sayın Ömer önerimiz. Bolat da bu camiada 30-35 yıldır herkesin hemen hemen her gününe şahitlik ettiği ortada olan bir insan. Tamam. Oturduğu yeri herkes bilir, kullandığı arabayı herkes bilir, çalıştığı yeri herkes bilir, tarzını tavrını herkes bilir, yaptığı işi herkes bilir. Ya birine saldıracaksın da, ya doğru hedef seç. Bir araştır, sor. Der ki bu tutar mı? Tutmaz kardeşim, bumerang. Atarsın, tutmaz, döner seni vurur. Bumerangtır bu iş. Bumerang gibi döner seni vurur. Yani şeyi takip etmişsindir. Yani Sayın Bolat'la ilgili iddiayı ortaya attığı andan itibaren Sayın Ömer Bolat açıklama yapmadan önce binlerce insan tepki koydu. Biz tanıyoruz diye. Şahitlik ettiler. Hüsnü şehadette bulundular. Niye? Tanıyor çünkü herkes.
2: Ama bir şey de...
0: Aile birikimini sukuk hesabına yıllar önce yatırmış... Bu fon meseleleriyle uzaktan yakından alakası yok. Ve yatırdığı hesap helal sertifikalı. Faizsiz yatırım hesabı.
2: Yatırmış. Evet.
0: Bak ona da dikkat etmiş. O hassasiyetini de ortaya koymuş Ömer Bolat. Yani.
1: Ayrıca bakan olduktan sonra ticari faaliyetlerini sonlandırdığı için.
0: Sonlandırdığı için bütün aile birikimini...
3: Ve hala çekmemiş.
0: Sukuk hesabına koymuş.
3: Evet,
0: hayır, hala. Yok çekmemiş.
3: En önemlisi bence bu, çünkü asıl mesele bu fonlar batmadan önce kulağına bilgi gelip o paraları çekenler.
0: Ya bakın.
3: Çekmemiş de para orada da
0: Ömer
3: duruyor
0: Bolat'ı
3: yani.
0: Ömer Bolat'ı tanıyan herkes şunu çok iyi bilir ki ne çünkü bir Allah'ın değil. Kulu evet. Ömer Bolat'a öyle bir teklifte bulunabilir. Böyle bir iş çeviriyoruz. Sen de gel katıl bu işe diye. Ne de Ömer Bolat yani öyle bir şeye tevessül eder. Öyle bir şeyin olmayacağını herkes bilir. Yani birisi yazdı.
1: Ayrıca bakan olduğun esnada da zaten bütün bu servetiyle, birikimiyle, gayrimenkullerle ilgili tüm bilgiyi zaten meclis başkanlığına vermiş. Ya
0: bunların hepsinin mal beyanları var bakan evet. olduğu zaman zaten. Bütün hepsinin mal beyanları, varlık beyanları. Bakan olmalarıyla yani birlikte
1: mal beyanında bulunduğu için zaten açık aleni olan bir şey.
0: Aleni bir bilgi.
1: Olduğu da, evet.
0: Tabii devletin elinde bu bilgiler kayıtlı. ama yani işin şöyle bir tarafı var. Tabii bakın yani efendim liste, bir listeden söz ediliyor. Böyle bir liste var. Bu liste baştan sona açıklansın. Yok şu şöyle yapılsın, bu böyle yapılsın. Her gün herkes bir yöntem vaaz ediyor. Yani sabah erken kalkan bu fon kriziyle ilgili devlete bir öneride bulunuyor. Böyle yapın. Ya yani bir fon kurulu oluşturuldu ve bugün 4. toplantısını yaptı. Bir takım kararlar da alındı. İşte paralar iade edilecek vesaire. Onu zaten haberlerde görmüştür herkes. Detaylara girmeyelim. Ya hukuki boyutu var, idari boyutu var, siyasi boyutu var. Bütün yönleriyle ele alınıyor da. Yani bir zahmet şöyle mi düşünsek acaba biraz? Ya biz... Hani düşünüyoruz bunları da, yani devlet de yani bizim kadar olmasa da herhalde biraz bunları düşünebiliyordur değil mi yani? Yani bir hal çaresine bakılıyor çünkü bütün bu.
1: Evet. Şimdi o hal çaresini ikinci turda konuşalım. Şu iftira meselesinden devam edelim.
4: Evet.
1: Sonrasında da zaten bu kanun teklifinin detaylarını konuşacağız Suga Hocam. Yani nasıl olur da insan... Böyle bir iftirayla çok açık ve net mesela yolsuzluklar, rüşvetler, açık itirafların olduğu bir vasatta yaşıyoruz. 2 yıldır Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor, hırsızlıkları tek tek itiraf ediyor. Adama demediklerini bırakmıyorlar. 3 gün öncesine kadar sahiplenenler. Uşak Belediye Başkanı çıkıyor, bütün her şeyi itiraf ediyor. Hırsızlıkları itiraf ediyor. Yetmezmiş gibi Özgür Özel'in kullandığı makam arabasının dahi belediye bütçesiyle yapıldığını kendisi itiraf ediyor. Faturasını da gösteriyor. Tüm bunlardan sonra gerçekten adalet peşinde olan birileri gidip de doğru düzgün bir şeyi bildikleri, gerçekten bildikleri bir şeyi ifşa etmeleri gerekirken neden iftira etme yolunu seçerler?
4: Vallahi şu anda bu yaşanan sürecin muhalefet tarafından aslında çok doğru bir malzeme yapılmak suretiyle

0: ile olayı kendi lehlerine çevirebilecekleri bir süreç vardı. Ama bu biraz tabii ekstra bir zeka gerektiren bir şey olabilir. Çünkü bu ekstra zekanın olmadığını normal insan şeyinde vardır da olmadığını da nereden anlıyorum? Niye böyle söylüyorum yani? İtham etmek istemiyorum kimseyi. Şimdi bir plan yapıyorsanız, bir iddiada bulunuyorsanız, yani bir şey sallıyorsanız böyle amiyane tabirle bunu birazcık temelli sallayın da bari bir ele tutulabilir bir yanı olsun. Bari bir iki gün en azından karşı taraf aksini ispat edebilmek için uğraşsın, dedinsin, çalışsın ki biraz gündemi yakalayabilin yani. Hani madem bir iftira atıyorsunuz, temelli atın. Yani bir şey yapın o zaman. Bari bunu akıllıca yapın yani. Çok üzülerek yani özür dileyerek tabii ki hiçbir siyasi muhalefet partisinin ya da Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti mensubu bir kişinin, milletvekilinin elbette hiç kimseye iftira atmamasını savunurum. Ama kardeşim yani bu kadar da olmaz. Bir şey söylüyorsanız bunun en azından kontrolünü yaparsınız yani. Bunu çok şaşırdım ben de Serkan Hocam gibi. Yani evet bir iddia ortaya atılıyor. Siz az bir şey yapmıyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin
1: Hasan
0: Aile
1: Özdemir
0: Bakanı'nın.
1: Diye birisinin ismini bulmuşlar.
0: Yani Hasan
1: Anne,
0: Özdemir diye benim ilkokul liseden arkadaşım da var mesela. Yani
1: evet.
0: Var yani var. Hasan
1: bu,
0: Özdemir,
1: Türkiye'de
0: Ayşe Fatma.
1: Özdemir soyadı.
2: Bir de Özdemir soyadı ya.
1: Özdemir
0: ama
1: soyadı.
0: Barkın
1: Türkiye'de
0: diyeyim
1: en çok konulan 10 soyadından biriymiş.
0: Evet aynen öyle. Yani sizin iftira attığınız kişi bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Aile Bakanı. Yani siz o kişinin şahsında bir makama da aslında bir iftira atıyorsunuz. O hanımefendi bir makamı temsil eden bir insan. Dolayısıyla sizin buradaki muradınız eğer işte hem Aile Bakanı'nı işte zelil etmekse, rezil etmekse, Aile Bakanlığı'nı rezil etmekse ya da AK Parti iktidarını burada zelil bir duruma düşürmekse o zaman bunu biraz temelli yaparsınız değil mi? Bir şey olun yani. Bu kadar da uyuşmayan bir TC kimlik numarası üzerinden Türkiye'deki en yaygın belki de isim Ahmet Yılmaz belki en yaygınıdır Türkiye'de. Evet. İkinci de Hasan Özdemir'dir yani. Hani bu kadar. Hani bu amcamızın adı çok belirgin bir at olur. Hiç kimse de olmayan bazı isimler var Türkiye'de şaşırıyorum. Ya da birkaç tane ismin yan yana gelmesiyle oluşan farklı isim tamlamaları falan konuluyor. Bazı insanların çocuklarına koyduğu isimlere ben görünce şaşırıyorum. Ama Türkiye'de bir eşi benzeri olmayan isimler var yani.
1: Tuba Hocam mesela bu kişi hiçbir yerden bulamadıysa medyadan da öğrenebilirdik. Çünkü karısı Sözcü TV'nin sunucusu Serap Belovacıklı olduğu için.
0: Evet.
1: Hiç olmazsa medyada ki çalışan... Eşine sorabilirdi ama eşine dahi sormamıştı.
0: Bu kadar bilgiye ulaşabilen bir kişi yani bu kişinin Sayın Bakan'ın babası olmadığını bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu.
1: Biliyordu değil
0: ama
1: mi?
0: Ama işte çamur at izi kalsın siyasetiyle bunun bu kadar kısa sürede yalanlanacağını bence hesap edemedi.
1: Peki o şey
0: çünkü,
1: nasıl? Yani ya burada işte PR'ını yaptım bu sayede. Nasıl bir izah tarzı?
0: Yani çok yazık bir izah tarzı ne diyebilirim ki? Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Ali Mahir Başarır'ın hani hanımefendiyle ilgili, Sayın Aile Bakanımızla ilgili söylediği sözlerin arkasından hadi ailem güvende, ailem güvende diye o şeyini şu o kadar yadırgadım ki. Bir kere ailem güvende operasyonunu Adalet Bakanlığı yaptı, Aile Bakanlığı yapmadı. Ve bunu ailem güvende operasyonunu çok özür dileyerek söylüyorum. Kötü bilginin yayılmasını hiç tasvip etmiyorum ama 18 yaş üstü insanların bile girmekten imtina edeceği aşırı derecede ahlak dışı ve LGBT örgütlerinin kol gezdiği o bir takım kendini eğlence merkezi olarak tanımlayan bir takım yerlere yaptı. Yani bu LGBT örgütlerinin zoruna giden bir ailem güvende operasyonuydu. Aynı şekilde niye
1: evet,
0: Ali Mahir Başarır'ın
1: daha doğrusu eşcinsel pavyonlarına
0: eşcinsel,
1: yönelik
0: evet.
1: yapılmış Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü
0: bir
1: operasyondu.
0: Bu.
1: Eşcinsel pavyonlarına yapılmış şeyin Aile Bakanlığı ile ne alakası var?
0: Aile Bakanlığı ile alakası yok. Bu ve bu eşcinsel pavyonlarını hani sizin tabirinizle söyleyelim. Yapılan
1: abi, yani böyle şey anlamsız hale getiriyorlardı ismi. LGBT'lilerin gittiği ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz Allah aşkına? İsmi ne onun?
3: Homoseksüeller işte.
1: Tamam ne onun adı ne? O gittiği şeyin adı ne?
0: Bence sen çok güzel bir tanım buldun. Eşcinsel pavyonu demek
1: eşcinsel
0: mantıklı
1: pavyon.
0: Yani. Hem olayı ifade ediyor hem de hukuki açıdan bir sorunu da yok bence. Kanunen onların isminin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama eşcinsel pavyonu bu işi çok güzel özetledi. Orada ne sapıklıkların yapıldığını maalesef düştü yani bu görüntüler sosyal medyaya.
3: Uyuşturucu falan da çıktı herhalde.
0: Uyuşturucular işte. Çok çirkin şeyler yani o hani insanlığın fıtratına aykırı sapıkça şeyler yapıldığını gördük. Böyle bir takım eğlence adı altında işte birlikte hareket edilen yerlere yapılan operasyonlardan niye Ali Mahir Başarı rahatsız oluyor da bunu hemen söylüyor?
1: Yani, Ali Mahir Başarı'ya sormak lazım.
0: Bunu sormak lazım gerçekten. Sen niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Senin ailen de güvende olsa kötü mü olur yani? Senin çocuğun da ahlakı düzgün olsa, senin çocuğun da korusa Aile Bakanlığı, senin çocuğunu da Adalet Bakanlığı ailem güvende diye korusa. Bu çok mu kötü bir şey ya? Hepimizin çocuğunu
1: korumak için. Ama daha önce Ali Mahir Başarı eşcinsel yürüyüşlerine evet, yönelik yapılan müdahaleleri de şiddetli bir şekilde eleştirmişti.
0: Evet, kınamıştı hatırlıyorum. Ama yani gün sonunda bir itibar suikasti yapılmaya çalışılıyor. Ben Aile Bakanımızın kendi ağzından dinlemiştim ailesiyle olan hikayesini. Kendisi Belçika'da bir market sahibi babası. Yani orada Türk mallarını satan bir market sahibi. Hatta kendisi de okuldan sonra işte hafta sonlarında o markette çalışarak çok insanlarla birebir irtibat kurduğunu ve aslında insanlarla yakın ilişki kurmanın esnaflıkla bir çok ilişkilendirerek kendisini çok iyi geliştirdiğini anlatmıştı bir söyleşisinde. Dolayısıyla yani kendisi de özellikle Sayın Aile Bakanımız Belçika'daki siyasi faaliyetlere katılarak orada seçilen ilk başörtülü meclis üyesi, seçilen işte oradaki ilk Türklerden bir tanesi. Dolayısıyla çok ciddi bir Belçika'da da yaptığı siyaset çalışması var. Şimdi Türkiye'de de yani ailesi üzerinden bu şekilde bir iftira siyasetine maruz kalması elbette en şiddetli tepkiyi hak ediyor. Ve kendisi de çok güzel tepki verdi bence. Hemen sıcağı sıcağına dedi. Ve özellikle şey çok güzeldi. Babamın borsada işlem yapılmasına ilişkin bile yaklaşımı soğuk diye ifade etti. Yani o buna bile karşı bir insan.
1: Bırak fon almayı.
0: Fon almayı, borsada işlem yapılmasını bile doğru düzgün bulmayan, hani tasvip etmeyen birisi dedi mealen söylüyorum. Dolayısıyla insanların ailesi üzerinden, hiç olmayan bir şey üzerinden, bunlar da çok iyi biliyorlardı. Sayın Bakan'ın babasının bir fon almadığını, oradaki Hasan Özdemir'in Sayın Bakan'ın babası olmadığını, bunların hepsini çok iyi biliyorlardı. Ama oradaki acaba verilecek tepki süresi içerisinde biz Sayın Bakan'a da bir çamur atabilir miyiz diye bunun hesabını yaptıklarını ben düşünüyorum. Benim kendi kanaatim bu yönde. Ama adalet, hakkaniyet, bunların hepsi bir gün tecelli edecek. Yani eğer o listedeki bu manipülasyonlara ortak olan kişiler varsa bunlar da yargı önünde hesaplarını sorulacak. Ama bunun da bu kadar siyasete alet edilerek bir iftira malzemesi olarak kullanılması vatandaşı kışkırtmak istediklerini ben düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki hiçbir bu kadar dönen ekonomik bir sıkıntıda, bu kadar işte kişiyi ilgilendiren bir sıkıntıda hiçbir hükümet belki bu kadar hızlı tepki verememişti. Ya da hiçbir hükümet bu kadar hızlı bu konuyla alakalı inisiyatif alıp tak tak kanuni düzenlemeleri, işte kurul kurmaları, ödemelerin yapılması bu kadar hızlı. Bence bu krizi ortaya çıkaranlar da bu işin bu kadar hızlı çözüleceğini, hatta bu işten Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşın nezdinde bir güven tazeleyerek çıkacağını da düşünmüyorlardı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Birleşmiş Milletler'de yaptığı çok ciddi bir konuşma var Murat Özer. Ne yapıyor? Orada özellikle Netanyahu'ya karşı dünya beşten büyüktür idealini tekrar savunup bir hat bildirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve bunun karşısında çok ciddi bir konsensus sağladı diğer milletler nezdinde de, dünya nezdinde de böyle bir konsensus sağladı. Ama tam bu özellikle İsrail karşısında elde ettiği algısal üstünlük Sayın Cumhurbaşkanımızın, Trump'ın Netanyahu'ya karşı olan tavrıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza olan yakın tavrı mukayese edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'den tekrar bir zaferle dönüyordu zaten. Ama bunlar bu algı yönetme siyasetinin bir parçası olarak bu fon krizini tam üstüne patlatıp Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın isimleri gündeme getirerek yine Cumhurbaşkanımıza ve siyasetine zarar vermeye çalıştılar. Ama ben burada çok büyük bir devlet haklı olduğunu düşünüyorum ve çok ciddi bir çalışmanın sonucu olarak bugün Sayın Abdullah Güler'in açıklaması, işte fon krizine dönük olarak yapılan kanun teklifi, hemen çok hızlı bir şekilde kurulan fon kurulu, SPK'nın hızlı bir şekilde aksiyon alabilmesi, Adalet Bakanlığımızın aksiyon alabilmesi, bunların hepsi yine bir kriz olacaksa da Türkiye'de bunu yine en iyi şekilde AK Parti hükümetinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaştan güven tazeleyerek bu konudan anın akıyla çıkacağını ben düşünüyorum.
1: Evet. Bir şey daha burada ifade etmek istiyorum yeri gelmişken. Çünkü Sayın Aile Bakanımızın ismi gündeme getirildikten sonra eşinin Rahmi Göktaş'ın da Yunus Emre Enstitüsü'nde eski Brüksel temsilcisi olan Rahmi Göktaş'ın da yolsuzluklara karıştığı iddiasıyla bir tezvirat yapıldı. Aslına bakarsanız küçük bir internet araştırmasıyla da bunu mümkün, doğrusunu anlamak mümkün. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü ile alakalı olarak bir yolsuzluk soruşturması yapıldı.

0: Buna rağmen yine de istifa etmeyi uygun bulmuştu. Ama bu yalan ve iftira şeyi eşi üzerinden de ne yazık ki devam etti. Ayhan Hocam, ne yapılmak isteniyor gerçekten? Şimdi Serkan Hocam dedi ki bu zeka ile alakalı bir şeydir. Tuba Hocam da aslında dedi ki bu algı operasyonlarında böyle bir zeka pırıltısı göremiyorum. Eksik bir şey olduğunu düşünüyorum dedi. Bu kadar basit olabilir mi? Gerçekten yani bu kadar. Yoksa başka bir kötü niyet altında ne olabilir yani? Sadece bundan ibaret olmaması gerek diye düşünüyorum.
1: Şöyle
0: ilave edebileceğiniz bir şey var mı aslında, zeka meselesi üzerine?
1: Aslında bunu en sona söyleyecektim ama en başta direkt doğrudan şunu söyleyeyim. Türkiye'de siyasetle ilgili, temiz siyasetle ilgili, yolsuzlukla ilgili birileri bir şey söyleyecekse, konuşacaksa, bir liste hazırlanacaksa Cumhuriyet Halk Partisi ve ondan çıkan yeni parti listenin en sonunu bırakın o listeye giremez bile. Yani Türkiye'de eğer siz yolsuzluklarla mücadele kampanyası, temiz siyaset kampanyası başlatacaksanız bir kere yeni partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceksiniz. Ondan sonra ikinci aşamada işte affedersiniz pavyonlarda yenen paralar, baklava sepetlerinde gelen paralar, 500-600 milyar TL'lere varan belediyelerden gelen paralar. Önce bunların bir muhasebesini, hesabını yapacaksınız. Onları bitirdikten sonra hala nefesiniz, enerjiniz kalırsa gelirsiniz fon meselesi üzerinden AK Parti ile ilgili, AK Parti'deki siyasetçilerle ilgili, bakanlarla ilgili birkaç söz söylersiniz. Yani inanılır gibi değil. Sanki biz bu ülkede yaşamıyoruz. Sanki biz 1-2 yıldır Türkiye'de neler yaşanıyor, hangi belgeler medyaya, mahkemelere geldi, hiçbirini bilmiyoruz. Sanki bu açıklamaları yapanlar, bu sözcüler yeni partiden, Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla o CHP'den koparıp getirdiği o partiden değilmiş de sıfırdan siyasete atılmış kimselermiş gibi inanılmaz bir özgüvenle konuşuyorlar ya. İnanılır gibi değil. Gerçekten böyle bugün düşündüm. Yani çok garip bir özgüven var kendilerinde. Artık o zekayla mı, yoksullukla mı, neyle bilmiyorum. Sadece tek gördüğüm inanılmaz bir özgüven var. İnanılmaz bir böyle gözlerimizin içine baka baka yalan söyleyip
0: sanki
1: yutarsınız
0: değil de pervasızlık varmış gibi geliyor.
1: Daha güzel. Bence pervasızlık çok daha güzel tanım. Ya şunu gördük biz Murat abi. İlk 2-3 gün bu fon meselesinde kızı ve damadı soruşturma sebebiyle yurt dışına kaçmış, Türkiye'ye dönmeyen kişi sosyal medya hesabından ayar vermeye kalktı ya. Kardeşim sen ilk önce git kendi kızının, kendi damadının mahkemedeki meselesini temizle. Git onunla bir uğraş. Onu temizle. Belki haklılardır. İddia yanlıştır. Deliller onların lehinedir. Gelsin yurt dışından. Mahkemede bir temizleyin onu. Ondan sonra sen gel burada fon meselesiyle ilgili, işte temiz siyasetle ilgili bir şey yap. Ama yani şunu artık iyice görüyoruz. Bence Serkan abi en başta söylüyordu ya işte o zeka mı değil mi meselesi. Bence şunu deniyorlar. Diyorlar ki biz atalım. Yalanı atalım. Nasıl olsa inanacak bir kısım kardeşim. Kim bakacak mesela Mahir Nur Hanım çok güzel açıklamalar yaptı değil mi? Delilleriyle birlikte. Ömer Bey de aynı şekilde. Mesela onun açıklamaları, onların açıklamaları, onların hitap ettiği tabanın yüzde kaçına ulaştı? Takip etme izledikleri bir tane iki tane televizyon. Takip ettikleri bir tane iki tane medya. Bunun dışında hiç yok. Kimse çıkıp da mesela dedi mi ya kusura bakmayın ben yanlış yapmışım. İsim karışıklığı olmuş. Affedersiniz demedi. Çıktılar bugün yine mecliste. Bakanın dün açıklama yapmasına rağmen çıktı. Aynı yalanları tekrar dillendirdiler. Çünkü şunu biliyorlar Murat abi. Mesele temiz siyaset falan değil. Onlar şunu biliyor. Biz o yalanı 40 kere söylersek 40'a bile ihtiyaç yok. 3-4 kere söylersek tutacak. Ondan sonra biz mesela siyaset bilimciler. Biz siyaset bilimciyiz ya. İşte eşimiz, dostumuz, sokakta işte görenler bizi oturup 2-3 dakika konuşunca başlıyorlar mesela bize anlatıyorlar ya şu doğru mu bu doğru mu? Şu doğru mu bu doğru mu dedikleri şeylerin %99'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte şimdi yeni partinin zaman içerisinde attığı yalanlar. Evet. Çıkartamıyorsun, temizleyemiyorsun yani. Adam atıyor nasıl olsa o zaten muhalefetteki kafasında bir algı var. O algıyla da o pekişince tamam diyor bu doğru benim için. ben bundan sonra devam ederim. Bakanın dediği öteki

0: senin anlattığı hiçbirinin önemi yok. Onlar da bu mekanizmanın çok iyi işlediğinin farkında oldukları için atıyorlar. Şimdi mesela yalanı söyledi. Açık, aleni yalan değil mi? İşte bağımsızlığı var, hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Yarın çıkacak, başka yalan söyleyecek. Niye söylemesin ki Murat abi? Yanına
1: bir de gazetecilerde mesela Murat Ağrel, İsmail Saymaz çıkıyor. Aynı yalanı ekranda dile getiriyor. Anlatıyor. Sonra savcı kendisini çağırınca diyor ki ben kendimden söylemedim ki, biri söyledi, ben de onu aktardım.
0: Evet.
1: Yani mesela Serkan Fıçıcı, gazetecinin görevi midir? Birisinin yalan, bir söylediği şeyin yalan olup olmadığını anlayıp dinlemeden paylaşmak gazetecilik olabilir mi?
2: Yo, bir de sistem şöyle işliyor. Önce yalanı yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler ortaya koyuyor. Önce onlar anlatıyor. Evet. Sonra bu işte muhalefette dokunulmazlık zırhı olan milletvekillerinden bir tanesi aynı yalanı tekrarlıyor. Sonra muhalif gazeteci adı altındaki bazı isimler de koştur koştur bu yalanı ekranlara, sayfalara, sosyal medya mecralarına
1: taşıyorlar.
2: Taşıyorlar. İşte böyle deniyor, böyle iddia ediliyor. Bu böyle dedi.
0: İlk ben söylemedim. İlk orası tabii bunu iddia etti. Evet. Ben de onu tekrarladım. İyi peki.
2: Yani böyle bir sistem var ve bu sistem çok uzun zamandır devam ediyor yani. Ama iş şeyde yani, yurt dışındaki kaçak FETÖ'cülerin mutfağında pişirilen ne varsa kara propaganda ürünü. Ya şey yok. Nasıl diyelim? Kapasite meseledir. Muhalefet yapabilmek de yani bir müktesebat ister. Kabiliyet ister, ya. Çaba ister.
3: Biraz strateji, biraz çalışmak, oturup birazcık ne yapsak acaba, ne iftira atsak, altına şunu koyalım.
1: Yani bu diyorsun ki özellikle aslında
3: hiçbir bir şey yok ya. Çok zevksiz oluyor böyle de yani. Biraz temelli atsa, uğraştırsa falan ne de olacak.
1: Bu temel bir haysiyet cellatlı aslında. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bu konuyla alakalı ne dedi?
4: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çok açık ve net bir şekilde münferit hadiseleri aslında burada söylüyor. Münferit hadiseler var. Ama asıl mesele şurada Murat abi. Hiçbir şekilde arkasında durmuyor. Münferit hadiseler varsa, yanlış, hata yapmış olan varsa bunlar milletin karşısında hesabını verir diyor, değil mi? Çok açık ve net. Şimdi ben soruyorum. 2 sene oldu. Bir kere biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, şimdi Yeni Parti'den bir kere böyle bir açıklama duyduk mu? Adam hala arkadaşlarımız aslanlar gibi yatıyor diyor. Hala bu kadar delil varken, bu kadar ortada açık ve net deliller varken hala aslanlar gibi yatıyor diyor. Bugün şunu düşündüm. Niye acaba? Yani burada iki farklı siyaset var. Bir cumhurbaşkanı diyor ki kendi partisinden bile olsa eğer bu işlerde hata yapan varsa bunun bedelini öder. Hiçbir şekilde kimseye borcumuz yok diyor, değil mi? Peki diğeri neden sürekli onları savunmak zorunda kalıyor? Borcu aslında mu? Borcu var. Niye? Çünkü işbirliği var. Biliyor ki ben o aslanlar gibi tırnak içerisinde arkadaşlarımı savunmazsam şimdi onlar yarın öbür gün beni de ele verecekler diyor. Ama Cumhurbaşkanı çok rahat. Diyor ki varsa bu işleri yapan cezasını öder. Partimizi lekeleyemez diyerek partisini başka bir yere konumlandırabiliyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bugün bir rakam açıklandı. Bizzat Sayın Adalet Bakanı tarafından açıklandı. 187 milyar TL. Öncelikle çok büyük para. 4 milyar dolara yakın bir para. Sonra şunu düşündüm. Biz bu fon meselesinde En çok neyi konuştuk? İşte Fatma Betül Hanım'ın 2 milyar TL'sini konuştuk. Baktım ne kadar yapıyor? %1'i kadar. %1'i kadar bir rakam.
1: Üstelik bu 100 milyondan fazla olanların toplamı. 214 evet. kişi ve tüzel kişi.
0: 214 kişi 187 milyar TL ama biz sadece bir kişiyi konuşuyoruz. Bunu da düşününce aklıma şu geldi. Hani o meşhur cambaza bak hikayesi. Kurtlar Vadisi'nde de Doğu Bey anlatıyordu bir ara bunu. Yani köylerde, panayırlarda eskiden böyle cambazlar oynatırlarmış ipin üstünde. Yan kesiciler de millet cambazı izlerken hırsızlık yaparmış. Şimdi ben şunu soruyorum. Yani bu mesele acaba bir siyasetçi üzerinden AK Parti'nin üzerine yıkılarak adeta işte o cambaza bak hikayesindeki gibi arka tarafta özellikle bürokrasisinde orasında burasında bu işten daha fazla para aklayanlar, para götürenler kendilerini mi gizlemeye çalışıyor? Bence bunu sormamız lazım. Kardeşim 187 milyar TL'nin 2 milyar TL'si tamam burada. Gerisi nerede? Niye konuşmuyoruz? Şimdi yeni parti diyor ki bizim elimizde deliller var. İki tane isim sundular. İkisi de külliyen iftira. Demek ki ellerinde isim de yok. AK Parti ile buluşturabilecek isimler yok. Varsa olsaydı çıkarırlardı.
1: Eşi oldu. Ortaya çıktı 11 milyar doları. 11 milyar liranın orada olduğunu evet. biliyoruz.
0: Diğerleri nerede? Mesela eşiyle ilgili bir tane açıklama duyduk mu Murat abi yeni partiden? Yok.
1: Mustafa Sandal'ın eşiyle alakalı bir şey duymadık.
0: Hiçbir şey duymadık. Bakın ısrarla insanları cambaza bak hikayesinde olduğu gibi bir ya, kişiyi gösteriyorlar. Bu
1: 2 milyar değil 11 milyar yani.
0: Evet çok daha fazla ama hiç konuşmuyoruz.
1: Oraya neden bak, konuşmuyoruz?
0: Sebebi şu bence. Mesele üzüm yemek değil Murat abi. Mesele temiz siyaset değil. Mesele yolsuzlukla mücadele değil. Mesele fon mağdurlarının mağduriyetini gidermek de değil. Mesele oradan yine 187 milyar TL'nin sadece %1'i olan para üzerinden AK Parti'ye saldırmak. Ya Cumhurbaşkanı'na mesela, saldırmak.
1: Aynen hocam. Mesela Fatma Betül Hanım siyasi nüfuzunu kullanarak tırnak içinde söylüyorum. Çünkü savcılık soruşturması devam ediyor. Siyasi nüfuzunu kullanarak batmak üzere olan bir fonda parasını zamanında çekmiş. İddia edilen şey bu. Yani o nüfuzunu kullanarak parasını almayı başarmış. Ya da böyle bir şeyin batacağını daha önceden tahmin etmişler, haberdar etmişler. O parasını fazlasıyla işte faiziyle çekip kurtarmış. Peki Mustafa Sandal'ın eşinin nasıl bir nüfuz alanı vardı da o parasını zamanında i̇şte, kurtardı.
0: İşte bilmiyoruz. Bakın bize cambaza baktırıyorlar Murat abi. Arkada o 187 milyar TL'nin o kalan 185'i işte 11'i onun.
1: Yani o 214,
0: kalan 174'ü nerede bilmiyoruz.
1: O 213 kişi ve tüzel kişi kim?
0: Bilmiyoruz. Bunları mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Partisi ile bağlantısı ne? Bürokraside hangi tarafa daha yakınlar? Yani şimdi o Türkiye'deki bürokrasi hepsi AK Parti mi? Evet. Ama bu Yeni Parti'de yok. Israrla da o isimleri geri plana itiyorlar. Bence
1: şunu da söyleyeyim. Bu arada savcılığa gönderilmiş vaziyette SPK tarafından.
0: Bence bir şeyleri de gizlemeye çalışıyorlar. Ben Sayın Bakan'a atılan iftirayla Ömer Bey'e atılan iftiranın da bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Yine bu cambaza bak meselesi. Her gün yeni bir AK Partili siyasetçi öne atıyorlar. Asıl gizlemek istedikleri kişiler de arkada kendilerini kurtarmak için girişimlerde bulunuyorlar. Madem temiz siyaset onları da gündeme getir kardeşim. Ama diyorum ya böyle bir parti değil, böyle siyasetçiler değil. O yüzden ben halkımıza şunu tavsiye ediyorum. Cambaza bakmayalım. Burada başka bir şey var. Burada ihale bence çok net bir şekilde AK Parti'ye yıkılmaya çalışılıyor. Ve bunun da önünde duracak AK Parti'nin bu tarz işlerle işi olmadığını, işi olanları bir şekilde münferit hadiseler olduysa da bunun cezasını verecek parti kesinlikle AK Parti. Şunu söyleyeceğim yani bu hikayeyi anlatmak istemiyorum Uşak Belediyesi'ni de. Yani adamın affedersiniz 3 tane metresiyle görüntüleri, bütün ilişkileri apaçık ortaya çıktı. Aylarca ihraç edemediler Murat abi, aylarca. Fatma Betül Sayan oldu, anında ilişkiyi kesildi. Anında. Yani bu bile aslında bize nasıl iki farklı siyaset anlayışı olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da eğer hata varsa bu hatayı temizleyecek parti AK Parti kendi içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda sonuna kadar güvenilir birisi. Bunun haricinde de muhalefet kanatında da ben parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiden hiçbir şey beklemiyorum. Tam tersi onlar bu tarz hareketleriyle o süreci daha

0: da bozuyorlar. Biz hesap sorulacaksa halk soracak. Bir mesele aydınlığa kavuşturulacaksa bu yargı eliyle olacak. Burada Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti ancak ve ancak burada bu meseleyi zehirler, bozar. İşte en başta Serkan abi dedi ya, ne oldu şimdi iki tane bakanın ismini bu şekilde iftira atarak karıştırdınız. Bu süreci zehirlediler. Daha da zora soktular. Şimdi artık isim geldiği zaman insanlar diyecek ki ya bu gerçek mi değil mi? Yani. Evet, artık belirsiz bir hale getirdiler. O yüzden ben şunu son olarak tekrar söyleyeyim. Ben onların iki hedefi olduğunu düşünüyorum. Bir, bu münferit hadise üzerinden AK Parti'yi karalamak, Cumhurbaşkanını karalamak. İkincisi de böyle bir sezgim var. Sanki birilerinin de suçunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Sürekli bu tarz suça bulaşmamış insanların isimlerini medya önüne atarak.
1: Şimdi yani bazı Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, siyasetçi kılıklı müfteriler ve ekran tetikçileri, gazeteci kılıklı ekran tetikçileri. Bu gazeteci kılıklı ekran tetikçilerinden bir tanesinin bugün videosu. Bugün de paylaştım çünkü hani bir yani yalanın gerçekten bu kadar çabuk yalan olduğunu ispatlanabileceğini bilmesine rağmen söylüyor. Diyor ki ilginç bir şekilde, efendim Fatma Betül Sayankaya Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermeye çağrılmış. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde ifade verilmesine çağrılmış. Çünkü diyor Gazi Osman Paşa Adliyesi Turkuaz Medya'nın binasının içinde, oraya giren kişiler ancak Serhat Albayrak'tan, Berat Albayrak'tan izin alarak girebiliyormuş adliyeye. O sebeple de böyle engel olmaya başarabilmiş.
2: Kim dev diyor bunu?
1: Bunu Serdar Akinan diyor.
3: Ya kendisi da kaçak, gelemiyor ya Türkiye'ye. Türkiye'ye gelemediği için görmemiştir adliyenin kapısını ve Turkuaz'ın kapısını nerede
1: yani
3: olduğunu.
1: Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bir adliye binasıyla bir medya kuruluşunu.
3: Birinin çıkıp bir gün bu yorumu yapacağı aklıma gelmiştir. Ve bunu yapacak kişi Serdar Akinan beni hiç şaşırtmadı ya. Hiç şaşırtmadı. Bunu anca bu yapabilirdi zaten. Çünkü ben buradan oradan geçerken Turkuaz'a giderken veya Gaziantep Adliyesi'ne giderken bu yorumu biri yapar demiştim. Yani düşünmüştüm ama yok be demiştim.
1: Yakın çünkü
3: hatta,
1: binalar.
3: Evet yakın, hatta aracı kullanan kişiyle konuşmuştuk biz bunu, yok ya falan demiştik ama gerçekten çıktı ya.
1: O kadarını
3: ya,
1: da yapmaz herhalde kimse diye düşünüldü. Evet, ama aynen. O kadarını da yapıyorlar.
3: O kadarını da
1: efendim,
3: yaptılar
1: burada,
3: ya.
1: Bu ülkede Serdar Akinan diye bir adam yıllarca televizyonculuk, gazetecilik yaptı. Hı hı. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında çalıştı. Yani. Ve o medya kuruluşlarının her gün zehrini akıttı. Ve bu adam çıkıp bir adliye binasının, bir medya kuruluşunun bahçesinde olduğunu ve oraya girebilmek için insanların o medya kuruluşunun patronundan icazet almak zorunda olduğunu iddia edebildi. Pes yani.
3: Bu kişi kendinden bilir işi Murat Bey. Biliyorsunuz bu FETÖ'nün bazı hakim savcı yapılanmalarının ortaya çıktığı yerlerde hakim savcı lojmanlarından FETÖ'nün kolejlerine tüneller açıldığı söylenmişti. Bakın görüyor musunuz? Aynı mantıklı, kişi kendinden bilir işi. Ondan dolayı öyle bir şey aklına gelmiştir bunların. Öyle düşünüyorum. Bunlar,
1: ancak bu şeytanlık öyle.
3: Yani bunlar şeytanın şeyi yani. Ancak bunları şeytan düşündürebilir insana. Ama en azından belki diğer vatandaşlarımız olmasa bile İstanbul'daki vatandaşlarımızın, Allah düşürmesin tabii adliyelere yol. Ben hep derim ya avukata ihtiyacımız olur, avukatının numaranızı alalım derler. Ya alın numaramı, kartımı ama Allah da düşürmesin derim. Allah düşürmesin ama İstanbul'daki en azından seyircilerimiz bir gidip bakarlarsa adliyeyle Turkuaz Medya'nın evet yakın lokasyonda oldukları ama kapıların alakasız olduğunu görürler. Yani bu kadar da bakın hani bunlar da bir gazeteci daha vardı hatırlar mısınız? O da çok böyle gündeme gelmişti. Aynı bu Serdar Akinan gibi bir şeyler yapıyordu sürekli. Sedef Kabaş diye. Evet. Hatırlıyor musunuz? Bir şey demişti. Kendi stratejilerini açık etmişti. Yani
1: Göbels taktiği.
3: Göbels taktiğini anlatmıştı. Bir yalan söyle. Sonra çok daha büyük bir yalan söyle. Sen o kadar büyük bir yalan söyle ki karşındaki insanlar, kalabalık o kitle, yok canım bu kadar da büyük yalan atılamayacak dence deyip düşüneceği için senin yalanına inanırlar demişti. Bakın aynı taktikte bunlar büyük yalanlar atarak mevcut bakana, işte ticaret bakanına, ona buna iftiralar atarak insanları, kitleleri etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar da bunun doğru olmadığını
1: ama
3: çok iyi biliyorlar.
1: Ama hatırlarsanız Göbels yani kendi yalanlarına o kadar çok yalan söyledi ki, o kadar yalan büyük propaganda yaptı ki sonunda kendisi de inandı. Sonra o inancın içinden çıkamayarak gidip intihar etmek yolunu seçti yani.
3: Allah böyle son kimseye göstermesin ama yani bu yolu tuttururlarsa ne olacak, yazık günah. Üzülürüz yani sonuç olarak bir insan oldukları için. Bu yolu tutturmak da çok yazık, çok üzücü. Yani şu yoruma ben şimdi senin paylaşımını görmemiştim. Şoktayım yani gerçekten.

0: Gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım şu yoruma. Ya Serdar Akinan'ın yorumuna.
1: Bir de bütün o süreçlerde falan gördük. 17-25'te gördük, Gezi'de gördük, 15 Temmuz öncesinde gördük. Bütün o kritik süreçlerde gördüğümüz bir davranış tarzı var. Yakaladık, düşürüyoruz,
0: evet,
1: deviriyoruz. Hep birlikte doğru, yanlış, yalan falan filan fark etmez. Hep birlikte saldıralım da nasıl saldırırsak öyle saldıralım. Yok arkadaş, sonuç getirme işte.
2: Gezi eyleminde hatırlıyor musun? Gezi eyleminde Levent Kırca Avrupa'da güya konuşuyor yani kitlesine. Türkiye'de devrimi gerçekleştirdik. Şu anda Dolmabahçe Sarayı'na girdi. Arkadaşlarımız ofise girdiler. Şu anda Türkiye'de devrim gerçekleşti. Erdoğan devrildi Allah diye Allah. Müjde veriyorum diye konuşmuştu.
1: Şimdi orada bir psikoloji var işte. Yani mesela şeyde de depremde de ya yaşadık onları değil mi? Bu asrın felaketinde Hatay, Maraş depremlerinde sürekli o yalanlar, o dezenformasyon, o kara propaganda, hep aynı duygu var orada. Tamam, çok kötü bir durum var ortada. Şimdi biz bu durumu kullanarak bu iktidarı deviririz.
2: Çok önemli bir noktadayız ama kısa bir ara vermek durumundayız. Efendim, esas meseleye kısa bir ara, saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
5: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
7: Türkcell'lere bağlan hayata.
8: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
9: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la kulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor. Teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trink diye satmasını öneriyorum.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
7: Ya ne olacak abi?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Türksel gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
10: Türksel'le bağlan.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Abi, toplamışsın aileyi.
3: Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçar.
3: Aha.
4: Arkadaşlarla buluşacağız.
5: Paran var mı?
6: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
3: Darladın ama çocuğu.
6: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
3: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
2: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
3: Biraz rahat olun kız.

0: esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Fon soruşturmasının derinleşiyor demiştik. Bir de fon düzenlemesi var mecliste. Düzenlemeyle alakalı olarak Abdullah Güler bugün bir açıklama yaptı. Önce bir açıklamaya bakalım, sonra konuşmaya devam edelim.
1: SPK'nın sermaye piyasası kurumuna alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
0: Evet Tuğba Hocam, şimdi evet. Sayın Güler'in söylediklerinden ilk cümleyi tekrardan altını çizerek söyleyelim. Sonra siz maddelere geçin. Tamam. Şöyle dedi, asla bunların ödemesiyle alakalı kamu kaynakları kullanılmayacak. Yani şu özetle, ey Türk milleti, sizin cebinizden asla hiçbir şekilde para çıkartıp bu fon mağdurlarına vermeyeceğiz. Peki fon mağdurları bu paraları nasıl alacaklar?
2: Evet Murat Bey, şimdi sermaye piyasalarının geçmişi Türkiye'de çok eski değil açıkçası. Yani evet, belki Borsa İstanbul'un kuruluş kodlarını 1800'lerin sonlarına kadar götürebiliriz ama kanunlaşarak kurulması, biliyorsunuz, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile kuruldu. 1900'ü yanlış hatırlamıyorsam 83-4 falan ya da 5'tir.
0: Tuba Hocam çok özür dilerim, evet. Bir son dakika gelişmesi tamam. Var. Sayın Ömer Çelik şu anda bu konuyla alakalı bir açıklama yapıyor. Bir kulak verelim kendisine.
3: Kulakçılarımızın, üstadların, gençlerin bu kültür sanat etrafında birleşiyor olması çok önemliydi. Çok hoş bir ortam vardı içeride. Ayrıca da burada onlarca salonun olmasından, onlarca kültürel merkezin olmasından da büyük bir memnuniyet duydum. O sebeple böylesine kültür sanat dolu güzel bir akşamdan sonra Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış Özgür Özel. Bu ifadelerin de cevabını alması gerek. Demiş ki, sizin bahsettiğiniz şekilde Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Birincisi olarak şunu söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra çok partili hayata geçtikten sonra çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir. İkincisi, bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, Sayın Cumhurbaşkanımız dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde bilgisi olmayan birisi olarak, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez. Kendi bir yanda kendi partisini yönetemeyen, Cumhuriyet tarihimizin, vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi şan ve şerefle yönetiyor. Devletin ve milletin birliğini temsil ediyor. Ordularımızın başkomutanıdır. Ve dünya siyasetinde hangi zirveye bakarsanız bakın, en son Birleşmiş Milletler zirvesine bakın, herkes ne diyordu? Erdoğan'la görüşmem lazım, Erdoğan'la istişare etmem lazım diyordu. Değil mi? Bu derece merkezi rol oynayan, hatta biz bunu sadece yerli, buradaki sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan değil, yabancı basın mensuplarından da duyduk. Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı esiyor diye. En çok görüşme talebinde bulunan lider Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığında ise 25 yıldır her türlü belaya, her türlü provokasyona, her türlü suikast girişimine karşı dimdik ayakta durmuş, milletin iradesiyle, milletin adamı olarak, milletin sevgilisi olarak bu liderliği yapmıştır. O sebeple diyoruz ki, sağımıza bakıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısı. Solumuza bakıyoruz, Balkanlar kaynıyor. Yukarıya bakıyoruz, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, Karadeniz'de kriz devam ediyor. Güneyimize bakıyoruz, Suriye'den başlayıp Gazze'deki soykırıma kadar istikrarsızlık alanları var. Akdeniz'de savaş gemilerinin çokluğundan balıkçı gemisi koyulacak yer kalmadı. Bütün bunun içerisinde Türkiye'yi bir istikrar adası, Türkiye'yi bütün dünyanın gözü önünde bir cazibe merkezi, Türkiye'yi bütün dünyadaki sorunların çözüleceği diplomasi masalarının adresi haline getiren liderliktir Recep Tayyip Erdoğan. Özgür Özel'in istifa etsin demesinin, kendisinin aynaya bakıp da söylemesinden başka bir değeri yok. Bu net. İkincisi, bu fon merkezli tartışmalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayarak bunları söylüyor. Bakın dünyadaki örneklere bakın arkadaşlar. İşte Madoff olayı deniyor, Ponzi olayı deniyor, bir sürü olaydan bahsediliyor. Dünyanın her devletinde bu tip olaylar oluyor. Kanuni boşluklardan oluyor. Maalesef sahtekarlık sınır tanımıyor, dolandırıcılık sınır tanımıyor. Bütün bunun içerisine baktığınızda onların 4-5 yılda bazen 9 yılda başladığı ödemelere bakın Türkiye Cumhuriyeti bugün başlamış. Cumhurbaşkanımız bir irade koydu devlet başkanı olarak. Dedi ki hiçbir şey karanlıkta kalmayacak. Her şey açığa çıkacak. Dolandırıcılık yapanlar, fon şeytanlığı yapanlar, vatandaşımızın hakkını gasp edenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Çünkü bütün bu sistemler milletin emanetidir. Şimdi grup başkanımız açıkladı. Bir de bir yasa çıkarıyoruz. Hem bu işleri düzenlemek için hem de bir daha bunların tekrar etmemesi için. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu 4. toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor. Peki bütün bu çerçeveler meydana getirilirken muhalefet ne yapıyor? Özgür Özel başta olmak üzere. Yalan siyaseti yapıyor. İftira siyaseti yapıyor. Ve her gün ellerinde patlayan bir gayri ahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar. Bakın arkadaşlar, biz çok temel bir prensip koyuyoruz ortaya. Hangimizin arkadaşı olsun olmasın, hangimizin akrabası olsun olmasın, hangimizin çalışanı olsun olmasın, hangimizin sevdiği olsun olmasın, hangimizin tanıdığı olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman onlardan gereken bedel ödenir, gereken cezalandırma süreçleri başlar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı koordinasyon içerisinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu işi çözmeye, çalışmaları yapmaya başladılar. Biz burada bütün bu iradenin başı kimdir? Bu dolandırıcılığın temizlenmesinin iradesinin başı kimdir? Yani bu dolandırıcılığın üzerine giden, bu dolandırıcılığı Türkiye Cumhuriyeti'nden silmek için, bu bir daha tekerrür etmesin diye Bunu yapanlar bedel ödesin diye en net iradeyi koyan kişi Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel çıkıyor ve diyor ki bu işin başında siz varsınız. Burada mevzu şuna dönmüştür. Yeni parti başta olmak üzere muhalefetteki bazılarının bu meselenin açığa çıkması diye bir derdi yok. Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Bakın biz siyasi linçle mücadele etme konusunda acayip deneyimli bir partiyiz. İlk kurulduğumuz günden itibaren siyasi lince maruz kaldık. Biz bunun her türlüsüyle kapatma davasından darbe girişimine kadar her türlüsüyle mücadele etmiş bir partiyiz. Ve biz bütün bunlar karşısında bir adım bile geri adım atmamış, yürüyelim arkadaşlar demiş bir lidere sahibiz. Onun için net bir şekilde ilan ediyorum. Bakın biz bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Biz siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi, bakın açık söylüyorum, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Bakın bu iş artık haddini aşmıştır. Burada herhangi bir şekilde bizim bu fon meselesindeki sıkıntıları gidermek için yaptığımız çalışmaları istismar ederek bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz siyasi lince de karşıyız, siyasi örtbas etmeye de karşıyız. Kim olursa olsun, elinde belge bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Öbür taraftan birileri çıkıp da birileri hakkında iddia varsa, bunu siyasi olarak himaye etmeye çalışıyorsa bu da karşısında bizi bulur. Siyasi linci bulduğu gibi. Bakın Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı bu siyasi linç kampanyası yürütmeye çalışanlara açıkça söylüyorum. Dün açıklamalarımızı yaptık. Kurumsal kimliğimizle hukuki ve siyasi açıdan bunlara karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı söylenen sözler karşısında bütün AK Partililer, bütün teşkilatlarımız, bütün arkadaşlarımız mücadele dozunu en yüksek seviyeye çıkarıyor. Herkes haddini bilsin. Söyleyeceği bir söz varsa, memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey varsa, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım. Ama bunlar olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına iftira atacaksın. Ailesine iftira atacaksın. Bakanlarımıza iftira atacaksın. AK Parti'mizin kurumsal kimliğini hedef alacaksın. Bak biz buna müsaade etmeyiz. Biz normal bir yere, bir şeye gidip de bir kahvehaneye çay istersin ve çay içersin ya. Bu ne kadar kolay bir şeyse bu siyasi linçle mücadele etmek de bizim için o kadar kolay bir şeydir. Asla ve kata müsaade etmeyiz. Bütün teşkilatlarımız kurumsal kimliğimizin dün ilan ettiği gibi bu şebekelerle, bu organizasyonlarla en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. İkincisi, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Siyasetçi kılığındaki siyasi yan kesiciler, maaşlı haber aparatları, operasyon elemanları, yalan haber üretim merkezleri önümüze çıkmışlar, her türlü iftirayı atabileceklerini zannediyorlar. Bütün o siyasi iftiraları, hepsini biz o iftira sahiplerinin alnına tabela olarak yapıştırmaya muktediriz. Biz bunun mücadelesini verdik. Hukuki açıdan ve siyasi açıdan bütün kapasitemizi ortaya koyarız. Biz Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı yürütülmeye çalışan iftira kampanyasıyla mücadele edeceğiz. AK Parti'mizi ve arkadaşlarımızı, Bakanlar Kurulumuzu hedef alan bu siyasi iftira şebekesiyle mücadele edeceğiz. Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz özellikle yeni partide örgütlenmiş, yuvalanmış, belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani öyle iki tane cümleyle AK Parti teşkilatlarını sindireceğini, AK Parti genel merkezine iftira atacağını, bakanlarımıza iftira atacağını söylüyorsa, hele de en önemlisi, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza, partimize, bakanlar kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Hukuki olarak ve siyasi olarak sahadayız. Sokağa çıkmaması gereken adamlar, kendi yol arkadaşları tarafından rüşvetle suçlananlar, şantajla suçlananlar, her şeyleri ortalığa dökülmüş, her türlü pis işin içinde yer almış kişiler tutmuşlar bize bugün ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Siyasi yanlış kesicilikten siyaset hırsızlığına kadar her türlü organizasyonun içindeler. Bir diğer konuşulur. Siyaset üzerinde vesayet kurmaya çalışıyorlar. Bak biz bu vesayetle mücadele konusunda çok deneyimliyiz. Biz Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde siyasi iktidarımız bu kadar güçlü değilken, siyasi iktidarımız bu kadar konsolide değilken bile biz bu şer şebekelerin hakkından gelmişiz. Şimdi görmüyor muyuz biz yani? Ortaya bir iddia atılıyor. Yalan. Hadi ispat et. Şu kadar para varmış, bu kadar bilmem ne varmış, şu şuna şunu söylemiş, bu buna şunu söylemiş. Biz bu haberleri yapanların maaşlı sahte haber üretme merkezi olduğunu bilmiyor muyuz? Bu siyasetçilerde utanma olsa dünkü yalanlarından sonra birazcık özür dilerler. Onu bile dilemiyorlar. Çok büyük bir lütufmuş gibi konuşuyorlar. Ne demek? Yani bir de çıkmış dünya siyasetine yön veren Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi yönetip yönetmeme kapasitesini tartışıyor. Erdoğan istifa etmeli diyor. Bunu kendisi aynaya bakarak söylesin. Bırak aynaya bakarak istifa etme meselesini. Her gün kendisine aynaya bakıp benim bir daha sokağa çıkmamam lazım demiş desin Özgür Özel. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kim olursa olsun, arkadaşımız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, mesai arkadaşımız olsun olmasın, yanımızda çalışan biri olsun olmasın, kimsenin manevi GBT'sine bakmıyoruz. Akrabamız olsun olmasın, tanıdığımız olsun olmasın, sevdiğimiz biri olsun olmasın, ne siyasi lince maruz kalmasına müsaade ederiz, ne de siyasi himayeyle hakkındaki iddiaların örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bütün bunda adliyenin, maliyenin çalışmalarıyla ortaya çıkacak, her şey netleşecek. Orası artık parti olmaktan çıkmış, bir operasyon üssü haline gelmiş. Cumhurbaşkanımız hakkında söylediklerine vereceğim cevap şudur. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Türkiye'yi şanla şerefle yöneten Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren liderlerden biri olan Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bizim vereceğimiz cevap budur. Allah'ın izniyle, milletin teveccühüyle bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyoruz. İşimize bakıyoruz. Diğerlerini kendi kirli gündemleriyle, köklü bir cumhuriyet tarihinin köklü bir partisini hırsızlara teslim etmeleriyle ve kendilerine kendi yol arkadaşları tarafından söylenmiş cümleler hakkında hiçbir cevap vermeyenlerin, hiçbir şey söylemeyenlerin arkadaşlarımızı sorgulama haklarının olmadığını ifade ederek biz bu yola devam edeceğiz. Ve bütün teşkilatlarımızla birlikte, bütün arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımıza, Bakanlar Kurulumuza ve partimizin kurumsal kimliğine, yol arkadaşlarımıza karşı yapılan bu haysiyet cellatlığına karşı hukuk içinde ahlaki ilkelerle en yüksek mücadele seviyesine geçmiştir. Bütün illerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde, beldelerimizde, genel merkezimizden başlayarak en yüksek mücadeleyi hukuk ve siyaset zemininde vereceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
0: Evet, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması sonrasında yapılan Özgür Özel tarafından yapılan açıklamalara değindi ve şiddetli bir şekilde kınadığını söyledi. İlkokul seviyesinde dış politika bilgisi olmayan, iç politikada da anaokul seviyesinde bir bilgisi olmayan birisinin Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı bir meselede fikir serdetmesinin tuhaflığından bahsetti. Tuğba Hocam.
2: Evet.
0: Ve Sayın Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi. Bir kez daha söyledi. daha önce söylemişti ama Cumhurbaşkanımız önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayımızdır dedi.
2: Evet. Tabii şimdi bu tatsız sürece ilişkin bir bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi bu konuda yetkili kişilerin ağzından duyulan açıklamalarla ancak olabilir. Çünkü her zaman söylüyoruz yani ekonomide, piyasalarda, sermaye piyasalarında güvenden beslenen yapılar. Dolayısıyla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ve parti sözcüsünün açıklamalarıyla da bu güven vatandaşa telkin edilmeye çalışılıyor elbette. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza yani bütün bu kriz sürecini çok hızlı bir reaksiyon alarak yürütmesine rağmen tabii Özgür Özel'in bu şekilde hadsiz bir çağrısı oldu. Bunun da cevabını tabii ki yine yani Ömer Çelik ilk ağızdan vermiş oldu bence.
0: Tuba Hocam şimdi yalan yani bir konuda yalan söylüyorsunuz açığa çıkıyor. Bir de bazen sonuçsuz şeyler yapılıyor mesela. Nasıl? Sonra da deniyor ki efendim biz bunu denedik ama bu olmadı. Mesela sürekli mecliste komisyon kurulması ile ilgili. Bu fonla alakalı bir komisyon kurulması ile alakalı. Yeni parti teklifte bulundu. Sonra meclis reddetti. Şimdi bunu defalarca aslında biz medyada ifade ettik. Hukukçular da ifade ediyor ama evet. Bir kez daha da sizin yanınızdayken hukukçusunuz ama bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Anayasanın 138. maddesine göre herhangi bir mesele eğer yargıya intikal etmişse evet. Anayasa gereği, anayasanın 138. maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulamıyor. Madde şöyle, görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
2: Evet.
0: Yasama ve yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararlarını uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Anayasanın amir hükmü var.
2: Evet.
0: Buna rağmen önce gidiyor, mecliste teklifte bulunuyor. Anayasa gereği reddedilince diyor ki efendim bakın fon konusuyla alakalı pek çok konuda zaten pek çok konuda. Aynı şeyi yaptılar şimdiye kadar.
2: Evet.
0: Türkiye'nin pek çok önemli meselesinde meclise önerge veriyor komisyon kurulması için. Hı hı. Yargı intikal eden bir husus da yargı karar vereceği için
2: evet. Yapılamıyor.
0: Ama bir kez de sizden dinleyelim bunu. Neden böyle bir şey yapıyorlar?
2: Şöyle düşünelim. Burada artık yargıya intikal eden bir süreç var ve mahkemeler yani yasama, yürütme ve yargı erkini 3 erk olarak düşünürsek mahkemeler burada bağımsız olarak hareket edip kamu adına karar veren mahkemelerdir. Dolayısıyla savcılık soruşturması da mahkemenin bir kovuşturma yaparak bu kişiler hakkında verecek kararı da yasama organından yani Büyük Millet Meclisi'nden ve yürütme organından yani Sayın Cumhurbaşkanlığından ve Cumhurbaşkanlığı makamından bağımsız olarak bir kanuni çerçevede yapmak zorundadırlar. Bu biz Türkiye bir hukuk devletidir derken bunu kastediyoruz. Yani yasamanın veya yürütmenin yargı üzerinde bir etkisi olmamasından bahsediyoruz. Yani
0: kuvvetler
2: Türkiye
0: ayrılığı
2: bir hukuk
0: ilkesi.
2: Yani. Evet, Türkiye bir hukuk devletidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi söz konusudur anayasamızdan kaynaklanan ve mahkemeler bağımsız olarak kanuni çerçevede karar verirler. Dolayısıyla bunun şu an yargıya intikal etmiş savcılık tarafından soruşturması yapılan bir sürece ilişkin mecliste bir komisyon kurulması zaten kuvvetler ayrılığı ilkesine ve anayasamıza aykırılık teşkil ediyor. Dolayısıyla
0: ama yine de getiriyorlar. Yani işte yolsuzluk
2: i̇şte
0: oluyor.
2: Bazı avukatlar vardır. Bazı avukatlar vardır. Mesela müvekkilini çok güçlü görünmek için veya işte

0: süreci oyalamak için mahkemeden gereksiz taleplerde bulunurlar süreci uzatmak için. Evet, kanunen siz onun reddedileceğini bilirsiniz. Sizin yaptığınız talebin reddedileceğini bilirsiniz ama yine de süre kazanmak için bunu yaparsınız mesela. Yani bir takım böyle kanunu dolanma yolları, bir takım usulü olarak doğru olsa da yaptığınız şeyin esasen aslında bir şey size kazandırmayacağını bilirsiniz. Şimdi siyaset de maalesef Türkiye'de muhalefet açısından bir algı üzerinden yürütülmeye çalışıldığı için, bakın, yalan olduğunu bile bile iftira atmak suretiyle bir kişiye iftira atıyorlar. Bunun da yalan olduğunu biliyorlardı. Şimdi burada da bunun reddedileceğini bildikleri halde biz başvurduk. Bakın AKP, onların tabirle diyelim, bunu reddetti, istemiyor diye
1: mecliste bunu
0: pazarlayacaklar. Bunu pazarlayacaklar. Çünkü maalesef siyaset Türkiye'de ilkeli yapılmaması, kurallar çerçevesinde olmaması, dürüst, şeffaf bir şekilde yapılmamasına o kadar alıştık ki biz muhalefetin siyaseti bu şekilde yürütmesinden. Burada da böyle bir algı yaratılmak istenip mecliste bunun örtbas edilmeye çalışıldığını, konuşulmaması gerektiği, konuşulmuyor gibi algılatmaya çalışıyorlar kendi seçmenlerine. Halbuki bugün tam tersi, AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler çıktı, kanun teklifini yaptıklarını ve bu kanun teklifini tek tek detaylı bir şekilde anlattı. Biz de konuşuruz belki bugün. Dolayısıyla yani AK Parti tarafından diyelim, bununla ilişkin bir kaçış söz konusu değil. Niye kaçan bir grup başkanı, o grup adına konuşan kişi niye kameraların önüne geçip de bunu, ya kanun teklifiyle ilgili bütün detayları tek tek anlatır? Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız mesela şu anda böyle bir kriz söz konusuyken belki daha önce muhalefet partili birçok liderin yaptığı gibi kriz anlarında evinde oturup televizyon izlemiyor. Niye hala vatandaşın arasında çıkıp gümbür gümbür konuşuyor? Bugün Cumhurbaşkanımız kaç tane program yaptı? Bakın, Adalet Zirvesi'nde konuştu. Sonra tren açılışında, hızlı tren açılışında, Kırklareli'ndeki o Tekirdağ'daki açılışta konuştu. Hesap vermekten çekinmeyen bir lider zaten mikrofonun karşısına geçmekten de çekinmeyecektir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti grubu bunu yapıyor. Sayın Abdullah Güler de bugün çıktı. Çatır çatır, ya çat çat çat çat, bunların fon kriziyle ilişkin yapılacak kanun teklifiyle buradaki mağduriyetin nasıl giderileceğini çok net bir şekilde anlattı.
1: Neden bir kanuna ihtiyacımız var?
0: Burada şöyle bir durum var. Şimdi bizim sermaye piyasalarımız yeni. Bu konuda bizim bir takım hukuki düzenlemelerimiz, 6.362 sayılı sermaye piyasaları kanunumuz var. Bu kanunumuzda düzenlenen bir tasfiye yetkisi var sermaye piyasaları kuruluna verilen 128. maddede. Ama burada bu kanun çerçevesinde verilen yetkiyi de aşan bir durum söz konusu. Ve şöyle düşünelim, fonun tam olarak tasfiye edilebilmesi için... mağduriyetlerin tam olarak giderilebilmesi için
1: mal varlıklarının el konulabilmek mesela.
0: Mal varlıklarına el konulabilir aslında, evet. Ama şöyle düşünün. Buradaki sürecin daha titizlikle yürütülebilmesi için bu konuya özel bir kanun teklifi bu. Yani bugün konulan kurallar bizim genele şamil olacak ve bundan sonra da yürürlükte olacak kanuni düzenlemeler değil.
1: Sadece bu mesele,
0: böyle bir
1: bu
0: kriz
1: somut
0: var.
1: Krizler.
0: Evet, AK Parti burada bir inisiyatif alıyor.
1: Yani 455.578 yatırımcıyla alakalı.
0: Evet, aynen öyle. Yani sermaye piyasaları kurumu 17 Eylül'de bir karar veriyor. 131 tane yatırım fonunda ortaya çıkan durumun tasfiyesine karar veriyor ama burada özellikle güvenilir kayıtlar üzerinden gerçekleştirilmesi, ekonomik değerlerin tespiti, mevcut varlıkların mümkün olan en yüksek ekonomik değerde nakde çevrilmesi için ve fon mal varlığının hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için ve tasfiye sonunda karşılanamayan tutarların da sorunlardan tahsil edilebilmesi için daha detaylı bir kanun teklifiyle geliyor AK Parti grubu. Diyor ki, yani mevcut sermaye piyasaları kanunu bunun için yeterli olmayabilir. Ben bu işin milletin cebinden, milletin bütçesinden, genel bütçeden tek kuruş harcamadan ve buradaki 455 bin yatırımcının da bir tanesi bile mağdur olmadan bu işi çözmek istiyorum. Dolayısıyla buna ilişkin bir kanun düzenlemesi istiyorum diye bunu yasama organına sunuyor. Yani meclise sunuyor. Yani burada özellikle şöyle diyelim, yani bunun belki de buraya özel bir durum düzenlenmesi bu hassasiyetle yaklaşıldığı için ifade edelim. Bence burada dikkatimizi çeken en önemli şeyler ne olabilir? Belki bunlardan şimdi bahsedelim
1: tabii,
0: mi birazcık?
1: Tabii,
0: bunları anlatalım.

0: Bence buradaki uzun yani bu konu ortaya çıktı çıkalı konuşulan şey özellikle 1 milyonun altındaki yatırımı olan yatırımcıların parasının ödenmesine ilişkin.
1: Çünkü hep şu konuşuldu. Denildi ki işte bu yatırımcıların çok büyük bir kısmı birkaç yüz bin lira

0: ana paralarını alacaklar.
1: Bunların sonrasında, da sayısının 355 bin civarı
0: evet,
1: olduğu ifade
0: zaten
1: edildi.
0: Orada da belki de diğer kalan yani burada kaç kişinin bu fonla ilişkin bir manipülasyon suçunu işlediğini henüz bilmiyoruz. Hı-hı. Yani bu 455 bin kişi içerisinde bir de bu fonu manipüle edenler de var sonuç olarak. Yani evet. Dolayısıyla bunların paraları da müsaade edilecek. Müsaade edilince normalde bizim ceza muhakemesi kanunumuza göre işte hazineye kaydedilip genel bütçeye geçmesi gerekiyor. Ama buradaki bu kanun teklifiyle birlikte özel bir düzenleme yapılarak doğrudan bu tasfiye fonuna aktarılacak. Bu manipülasyon şeklinde bu paraları elde edenlerden alınan paralar. Ve burada özellikle şey de düzenleniyor. Manipüle etme işte konusunda pişmanlık yaşayanlar, bunu iade etmek isteyenler, ana para tutarı üzerindeki miktarı iade etmek isteyenler için de kapı açık bırakılıyor, iade edilmesi sağlanıyor. Ve belki de şu da çok önemli, geriye kalan tutar mesela iadeler alındı bu manipüle eden kişilerden, kazançları işte anormal şekilde hayatın olağan akışına aykırı şekilde buralardan para kazananlar, yani haksız bir şekilde parayı elde edenler diyelim, kazananlar demeyelim, elde edenlerden bu paralar alınacak. Ama alınan paralar eğer bu 455 bin yatırımcının zararını karşılamaya, ana parasını karşılamaya yetmiyorsa bunlar nasıl yapılacak? Bu sefer bu tasfiye halindeki şirketlerin mal varlıkları satılacak. Bu mal varlıklarının da hani piyasasının çok altında gitmemesi için de aslında bu özel çalışma yapılıyor. Değerinde
1: hocam,
0: satılması için. Hocam,
1: bir son dakika gelişmesi var yine bu konuyla alakalı
0: evet.
1: olarak.
0: Hı-hı.
1: Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'la alakalı. Mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu Sayın Ömer Bolat. Kimlerle ilgili? İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu konuyla ilgili mahkeme kararını verdi ve İsmail Saymaz ve Murat Ağrel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ancak halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Tekrar edelim. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Buyurun Tuğba Hocam.
0: Evet yani bu da...
1: yani yapılan işler öyle
0: medyanın ne kadar büyük
1: kalmıyor.
0: Bir güç olduğunu biliyoruz hepimiz. Hı-hı. Yani şu anda belki bir reyting yarışı olabilir kanallar arasında ama sonuç olarak ekran kuşağındaki pembe dizileri izleyen bir kitle var. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu programları izleyen de büyük bir kitle var. Ve dolayısıyla mikrofon çok büyük bir güç. Boşuna mı yani medyaya dördüncü erk deniyor? Yasama, yürütme, yargı, medya dördüncü erk deniyor. Dolayısıyla bu mikrofonun öne çıkabilen kişi... vatandaşın algılarını yönetebilecek düzeye geliyor. Yani bugün aslında bu mikrofonun başında çok kötü şeyler de söyleyebilirim. Yanıltıcı bilgiler de ifade edebilirim. Ve vatandaşı bu noktada kışkırtabilirim. Ama senin bu mikrofonun karşısına başına çıkıyor olabilmen Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani bu ekranlara çıkıyor olabilmemiz bizi sınırsız bir söz söyleme hakkına haiz kılmıyor. Dolayısıyla Türkiye bir hukuk devletidir. Ekranlarda olmanın, mikrofona sahip olmanın da bir sorumluluğu vardır. Bir gazeteci olarak, bir hukukçu olarak, bu konudaki bir siyaset bilimci olarak konuşuyor olmanız sizin bu sorumluluğunuza karşılık sınırsız bir özgürlük size vermiyor. Dolayısıyla bu sınırsız özgürlüğün olmadığı bir yani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Siz bunu kötüye kullanamazsınız bir gazeteci olarak ve eğer gerçekten burada halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla ülkenin içindeki düzeni, dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı etkileyecek bir takım gerçeğe aykırı bilgileri alenen siz paylaşıyorsanız bunun da Türk Ceza Kanunu anlamında 217. maddesinde düzenlenen bir karşılığı var. Yani dolayısıyla bugün yani tutuklanmalarına da açıkçası şaşırmadım. Çünkü mikrofon çok büyük bir güç, ekran çok büyük bir güç. Bunu gerçek olduğunu bilmediğiniz, daha doğrusu yalan olduğunu bildiğiniz şeyleri alenen yayarak, gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak

0: iç ve dış güvenlik anlamında bir tehdit unsuru oluşturamazsınız. Burada devlet vatandaşını korumak zorundadır. Vatandaşının iç huzurunu, barışını korumak zorundadır. Ve Cumhuriyet Savcılığı, burada mahkemeler, suç ceza hakimliği bunun önüne geçebilmek için de bugün böyle bir karar vermiş. Açıkçası yani şaşırmadım diyebilirim. Yani çünkü bu büyük gücün önünde hukukun durması hepimizin hakkını koruyan bir şey. Her şeyi mikrofonun karşısına geçip, mikrofonun başına geçip, ekranın karşısına geçip her şeyi söyleyebilme hakkına hiç kimse sahip değil. Türkiye bir hukuk devleti ve vatandaşın hakkını, hukukunu da maalesef bu kişilere karşı korumak zorunda. Ama tutuklanması bu kişilerin kesinlikle suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Bakalım kovuşturma aşamasında ne denecek? Masumiyet ilkesi, karinesi var. Bunu her zaman bir hukukçu olarak söylemeye bir borç bilirim. Yani kovuşturma aşamasında alacakları ceza oranına göre de ya da belki de beraat edecekler. O da hakimin takdiri artık ne olacak. Ama ifade özgürlüğünün sınırlarıyla Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin tehdit edilmesini çok ciddi bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor gazeteciler tarafından. İfade özgürlüğü demek vatandaşı kışkırtabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yalan bilgileri alenen mikrofon başından söyleyebileceğiniz anlamına gelmiyor Murat Bey.
1: Evet. Şimdi fon meselesiyle alakalı söyleyecekleriniz bittiyse şayet İzmir meselesine geçmek istiyorum. Çünkü Serkan Fıçıcı İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sonrasında artık belki de yeni partinin olacaktı. Kalesi diyebileceğimiz bir yere dönecekti. 25 yıldır vaziyet buydu. Ve diğerlerinden farklı olarak, yani diğer pek çok belediye başkanı, belediye başkanlığı AK Parti'ye bu süreç içerisinde geçti. Ama bunların çoğu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tutuklandığı için meclislerde alınan kararlar neticesinde geçmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçtiğini biliyoruz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ama İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı CHP'den istifa ettikten sonra başka bir partiye katılması bekleniyordu. Yeni partiye, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır bir muhalefet yaptığını biliyorduk Cemil Bey'in. Ve o hayır dedi, ben CHP'de de siyaset yapılamayacağını düşünüyorum. Yeni partiye de siyaset yapılabilecek bir yer olarak görmüyorum dedi. Ve AK Parti'ye katıldı. Üstelik AK Parti'ye katılırken sadece hizmetlerden bahsetmedi. Bambaşka bir vizyon ortaya koydu. Dedi ki burası mazlumların, mahrumların, ötekileştirilenlerin sesi olan bir parti. Ben bu sebeple böyle bir liderin partisinde, böyle bir liderin yanında siyaset yapacağım dedi. Yani çok ciddi bir devrimci dönüşüm değil mi?
2: Ya öyle. Şimdi tabii Cemil Tugay'ın siyasi pozisyonunu yorumlamak icap ederse Özgür Özel'e çok yakın bir isimdi. Yani Özgür Özel'in tercihiyle CHP'nin İzmir adayı oldu. Cemil Tugay'ın adaylaşmasında diğer şehirlerdeki adayların aksine Ekrem İmamoğlu'nun bir dahli yok. Yani pek çok şehirde CHP'nin o dönem belediye başkanı adaylarını Ekrem İmamoğlu belirledi. Özgür Özel de bu işin sekreterliğini yaptı. Patronaj İmamoğlu'ndaydı. Ama Cemil Tugay istisna.
1: Neden?
2: Orada Özgür Özel bir inisiyatif aldı. Dedi ki İzmir'e ben karar vermek istiyorum. Kendimden eminim. Hangi isimle İzmir'de en çok oy alacağımızı biliyorum. Çok güvendiğim biri var. İzmir'e karışmayın. İzmir konusunda bana yetki verin dedi. Ya açıkçası
1: İzmir'in de tanıdığı bir isimdi. Karşıyaka Belediye Başkanı.
2: Ya bir de hem öyle, bir de şimdi işin şöyle bir tarafı var. Şimdi Ankara'ya çok fazla sözü geçemez Özgür Özel'in. Mansur gibi bir isimdir. İstanbul Belediyesi zaten Ekrem İmamoğlu'nun. Kadronun kadrosu. Pek çok belediye başkan adayını da zaten bizzat Ekrem İmamoğlu belirliyor. Onun sözü geçecek. Her yere başkan yardımcısı gönderiyor böyle bir teşkilatlanma içinde. Ya Özgür Özel de bir hani parmak kaldırıp öğretmenim bir ricada bulunur muyum? Öğretmenim Bir belediyeyi de ben belirleyeyim lütfen, ne olur ne olur filan demiş olabilir. Sonra tabii Özgür Özel'e yakın olduğu için doğal olarak bu CHP'deki iç çatışma ve ayrışma sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı tavır aldı. Evet. Çok sert tavır aldı. CHP'den ayrıldı Kılıçdaroğlu'nun dönmesiyle birlikte. Öyle zannediyorum ki yeni parti, yani CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuranların siyasette yol alamayacaklarını gördü Cemil Tugay bence. Yani gidişata bir baktı. Yani baktı işte hani CHP değiliz, CHP'liyiz, CHP'den belediye başkanı seçildik ama hiç istemediğimiz biri kim? Kılıçdaroğlu geldi, genel başkan oldu tekrar. E tamam, bizim arkadaşlar ne yaptılar? E gittiler yeni partiyi kurdular. Yeni parti ne yapıyor siyaset olarak? Ne koyuyor ortaya? Ortada bir şey var mı? Yok. Aksine işte İmamoğlu davası, İmamoğlu suç örgütü davasında her gün itirafçılar.
1: Şu anda AK Parti Genel Başkanı Hasan Basri Yalçın başka bir televizyon kanalında konuşuyor ve orada bir başka büyükşehir belediye başkanı da geçeceğine dair müjdeyi verdi.
2: Hangi?
1: Söylemedi. Var mı senin bir tahminin?
2: Yok, duymadım. Yani şimdi şu var. Bakmıştır, demiştir ki yani bu bir siyasi partiden ziyade artık yani çöküşe doğru giden, kendi kendisini imha etmeye doğru sürüklenen bir yer haline geldi. Ben de seçildim. İzmir halkına, seçmene bir takım sözler verdim. Hizmet etmem gerekiyor. O hizmeti de yani huzurlu bir ortamda yapabilirsin. Yani sürekli herkesin birbiriyle didiştiği, çatıştığı, birbirine girdiği huzursuz bir ortamda hizmet üretemezsiniz. Siyaset bir çatıdır yani. Böyle huzurlu bir çatı ararsınız eğer belediyecilik yapacaksanız.
1: Peki. Başka derdiniz yoksa. Belediyecilikle alakalı husus böyle olabilir. Bir de şu var. Cemil Tugay özelinde başka bir durumda söz konusu. Çünkü İzmir çok göç alan bir yer biliyorsun. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çok ciddi bir seçmen profili değişikliği de söz konusu. Yani o Nişantaşı'nda falan gördüğümüz Beyaz Türkler gibi bir profil değil İzmir seçmeni açısından, CHP seçmeni. Çok sayıda Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli seçmen de var. Ve doğal olarak Kürt sorunu konusunda hassasiyet sahibi insanlar. Cemil Bey de Vanlı birisi. Aslen Tunceli'li. Özellikle yeni partini geçmemesinde, yeni partinin bu terörist Türkiye konusunda mecliste ortaya koymuş olduğu tavrın bir etkisi de olmuş
2: olabilir. Yani tabii şeyi bilmiyorum ben. Yani Cemil Bey'in o süreçteki yaklaşımlarını, bu meseleye ilişkin yani hassasiyetlerini bilmiyorum. Angajmanlarını da bilmiyorum. Bu konuda yani öyle bir değerlendirme de yapmış olabilir. Onun gerçekten terörsüz Türkiye süreci ve buna bu çerçevede yaşananlar aslında bir majör kırılmaya işaret ediyor Türk siyasetinde. Ya öyle böyle bir mesele değil. Yani şimdi yılların Devlet Bahçeli'si çıktı, bir ışık yaktı, bir ateş yaktı. Ve arkasından beklenmeyen gelişmeler, ezber bozan gelişmeler, dengeleri sarsan, siyasetteki taşları yerinden oynatan gelişmeler yaşandı. İster istemez her yeri etkiler bu. Yani Cemil Bey'de de böyle bir etkilenme durumu olmuş olabilir. Onun önceliklerine hitap etmeyen ya da seçmen çevresi itibariyle onu destekleyen kesimleri sıkıntıya sokan yaklaşımlar sergilemiş olabilir yeni parti ya da CHP, neyse o cena, ya da bütün olarak muhalefet. Bütün olarak muhalefet böyle bir karar almış olabilir. Ama ben başka bir şey, başka bir noktaya değinmek isterim. Yani sadece şey olarak değil, İzmir olarak değil. Yani bu parti değiştiren belediyeler meselesi, daha doğrusu AK Parti'ye katılan, daha önce CHP'de ya da yeni partide olan, yani başka partilerde olup da AK Parti'ye katılan belediyelerden. Mesela İzmir çok sembolik bir yer. Çok önemli bir yer. Yani İzmir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı. Katıldı da ne oldu diye sorulur. Şimdi orada bir icraat ortaya konulması lazım. Eser ve hizmet siyasetinin orada pırıl pırıl parlaması lazım. Tamam mı? Yani bu sen olacaksa...
1: Sen bir mucize bekliyor musun bu iki buçuk yıllık bir süreç?
2: İki buçuk yıl belediyecilik için çok

0: verimli, elverişli bir zaman dilimidir. İyi planlama, kaliteli bir ekip kurgusu, adanmışlık, belediyecilik bir meslek değil, hastalıktır. Yani gerçekten o hastalığı, o hastalık virüsünü bünyesinde taşıyan kişilerden bir ekip kurarsınız. Yani gece gündüz işe koşarsınız, koşulursunuz, koyulursunuz ve muazzam şeyler çıkar, projeler, sonuçlar çıkar ortaya. Bir memnuniyet de oluşturabilirsiniz. Bunun çok örnekleri var.
1: Şimdi ama kadro yani, dedin de, kadro ile alakalı Cemil Bey AK Parti'ye geçer geçmez bazı kadro değişiklikleri oldu. Bazıları kendileri istifa ettiler. Onlardan bir tanesi de Haydar Ergülen isimli bir kişiymiş.
0: Bu kültür sanat çevreleri
1: falan. Ben tanımıyordum açıkçası. Kültür sanatla alakalı aslında yakın bilgi sahibi olan bir insan olmama rağmen Haydar Ergülen'i tanımıyordum. Ama 10 yıldır Uluslararası Edebiyat günlerini düzenliyormuş Haydar Ergülen. 10 yıldır düzenlediğim bu etkinliklerden bu uluslararası etkinliklerden İzmir Uluslararası Edebiyat Günlerinden istifa ediyorum. Artık yapmayacağım demiş. Ben şimdi bir baktım Haydar Ergülen acaba uluslararası anlamda nasıl bir etkinlik yapmış diye. Bu seneki edebiyat, uluslararası nitelikteki edebiyat toplantısına Zülfü Livaneli'yi çağırmış mesela.
0: Uluslararası.
1: Evet, uluslararası nitelikte. Sonra da Nebil Özgentürk'ün bu konuyla Zülfü Livaneli ile ilgili yapmış olduğu belgeseli seyretmişler.
0: Suna Yakın'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili o güneşli tweet'i vardı ya. Belki onu göstermişlerdir ve onu yorumlamışlardır. Mesela ne kadar büyük filan. Suna Yakın da önemli tabii. Yani, bu komik şeyler tabii de asıl vurgulanması gereken, üzerinde durulması gereken, tamam arkadaş AK Parti'ye burası geçti de bundan sonra belediyecilik anlamında İzmir halkı bir şey görecek mi? Ben buraya bakıyorum yani.
1: Görecek mi sence?
0: Ya görmeyecekse bir anlamı yok zaten. Ya şimdi mesela İstanbul'da da Üsküdar örneği.
1: Evet.
0: Niye Üsküdar önemli? Üsküdar vitrindir. Diğer ilçelere benzemez. Yani bir sanat tarihçisi olarak, bir arkeolog olarak bana hak vereceksindir mutlaka. İstanbul dediğimiz zaman tarihi niteliği ve kimliğiyle Suriçi, Pera, Üsküdar.
1: Evet.
0: Yani Üsküdar vitrindir. Üsküdar'da yaptığın şey İstanbul'un bütününü etkiler. Yani eğer Üsküdar'da ortaya bir fark koyabilirsen, yani bir memnuniyet oluşturabilirsen o İstanbul'un bütününü etkiler. Vitrindir çünkü. İzmir de Türkiye açısından bir vitrindir. Böyle hatta bir vitrindir. Muhalif seçmen nezdinde bir vitrindir.
1: Tamam.
0: Sembolik yerler yani İzmir ve Üsküdar'ı çok önemsiyorum bu noktada. İnşallah iyi belediyecilik örnekleri ortaya çıkar.
1: Ayhan Hocam siz ne dersiniz? İzmir'de bu transfer nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca yani öyle ki yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı da geçme ihtimali çok yüksekmiş. Yani bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bey şu anda başka bir televizyon kanalında bunu ifade ettiği için burada evet, vurguluyoruz. Yani son dakika bilgisi bu da. İzmir'in geçmesi nasıl bir şey? Yani 25 yıllık CHP'nin kalesi denilen bir yerde yani hakkında soruşturma olmadan, yolsuzluk iddiası olmadan, herhangi başka bir şey olmadan, meclisteki aritmetik değişmeden başında bulunan kişi Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Herkes yeni partiye gideceğini beklerken hayır yeni partide siyaset yapmayacağım dedi ve AK Parti'ye geldi.
2: Evet, bir de burada şöyle bir ilginç nokta var. İzmir Belediye Başkanı aynı zamanda eski CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le de ciddi manada yolsuzluk üzerinden bir mücadele yaşayan biriydi.
1: Onun yolsuzluk teslim eden kişi o.
2: Evet, yolsuzluk konusunda bazı iddiaları olmuştu. Bir kavga gürültü orada bir mücadele yaşanmıştı. Ben şöyle görüyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra yeni partiye geçip geçmemek bence büyük oranda o başkanın uhdesinde olan bir karardı ve eğer hizmet edecekse gerçekten hizmet etmeyi seçecekse doğru bir karar vermesi gerekiyordu ve doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Çünkü yeni partinin sırtında çok ciddi bir siyasi yük var. Ve biz yeni partinin o kuruluş aşamasından bugüne kadar hep şunu gördük. Onların şu an temel meselesi kendi parti içi kavgalarını sona erdirmek. Yani böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçmeyip de

0: AK Parti gibi güvenli bir limana yanaşmak bence o temsil ettiği halk kitlesi için, İzmirliler için de en doğru kararın olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, eğer mesele hizmet etmekse şu an Türkiye'de yıllardır çok açık bir şekilde ispatlandığı üzere AK Parti geçmişinden gelen o bilgi birikimiyle yerel hizmetler meselesinde öncü parti. Burada da bence Cemil Tugay ciddi doğru bir karar vererek bu seçeneği seçti. Burada bir de şöyle bir şey var. Bence biraz muhalefet tarafı, yeni parti şunu sorgulamalı. O meşhur Özgür Özel'in işte yanlışlıkla başka adamın elini tutup da sonradan Cemil Tugay'ın elini tutup aday gösterdiği, çok üst perdeden iddialarla, iddialı bir şekilde aday gösterdiği bir kişi neden senin yeni kurduğun partiye geçmedi de AK Parti'ye geçti?
1: Bu sorunun cevabını kısa bir aradan sonra alalım. Efendim, esas meseleye kısa bir ara verelim. Saat başında buluşmak üzere. Bizden ayrılmayın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen Tiguan lansmanından görüntüler, Kıbrıs'ta karting rüzgarı, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve klasiklerden oluşan Yıldızlar Geçidi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle. Turbo marş gücü.

0: Akü.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bitti böyle. Otobit'te.
3: Turbo marş günü.

0: Cimriye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler'le sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
2: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
7: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
6: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
7: Ya ne olacak abi?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
7: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
9: Türksel'le bağlan hayata.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modolife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini konuşuyorduk. Tuba Hocam sizden de alalım değerlendirmenizi.
1: Evet, şimdi tabii böyle çok magazinel, böyle çok tarihi bir olay gibi tabii lanse edildi kamuoyunda. Uzun yıllardan beri CHP İzmir'in hakimi gibiydi. Ama birazcık yani bu işin geçmişine baktığınızda aslında CHP'nin veya solun kalesi nasıl İzmir olabilmiş? Yani bunu biraz irdelediğinizde o kadar da bir kale olan İzmir'den bahsetmek mümkün değil aslında Murat Bey. Çünkü Türkiye'nin çok partili hayata, siyasi hayata geçmesinden itibaren aslında İzmir özellikle Aydın Menderes, Adnan Menderes'le anılan bir şehir. Yani sağ bir partiyle, Demokrat Parti ile anılan ve rahmetli Adnan Menderes'in hakim olduğu, çok ciddi bir kitlesinin olduğu bir şehir. Şimdi dolayısıyla ilk seçimlerde yani bu çok partili siyasi hayata geçişinden sonra Türkiye'nin ilk olarak zaten Adalet Partisi burada belediyeyi kazanmış. Yani ilk etapta aslında çok da solun kalesi bir İzmir'den bahsedemeyiz. Sonrasında Adnan Menderes'in işte 1960 darbesi yapılması, darbe yapıldıktan sonra özellikle işte vatandaşın bu noktada sindirilmesiyle birlikte aslında bir darbe siyasetiyle CHP'ye geçmiş bir İzmir'den bahsediyoruz. Tarihte görüyoruz bunu. Sonrasında mesela tekrar bir sağ partiye geçmiş oluyor. Ondan sonrasında da 71-73 değişiklikleri var ya, yine bir sürü anayasamızda yapılan işte bir takım vesayet odaklarının baskısıyla yapılan değişikliklerden sonra CHP'ye tekrar geçiyor. 84 yılında Burhan Özfatura'nın Anavatan Partisi'nden mesela CHP İzmir adayı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani aslında düşünüldüğünde
0: İzmir'in... Çok tanınan ve başarılı bir belediye
1: başkanı. Tabii ki yani Burhan Özfatura'yı şimdi benim yaşım yetmez ama bildiğim bir siyasi aktör. Yani ünlü bir isim ve yaptığı çalışmalarla ünlenen bir isim. Ve dolayısıyla aslında İzmir siyasetine ve İzmir belediyeciliğine damga vuran isimler hep sağ partiden olan isimler. Ama sonrasında Demokratik Sol Parti'ye veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi, DSP'den sonra da 2000'li yılların başında CHP'ye geçiyor. Orada 28 Şubat krizinden sonra geçiyor mesela. Hep böyle bu tarihsel kronolojik sırada vatandaşın birazcık daha özgür iradesiyle oy kullandığı birçok seçimde bir sağ parti, bir merkez partisi belediye seçimlerini kazanıyor İzmir'de. Ama bir takım darbelerden sonra işte 28 Şubat gibi, 1960 gibi, 71-72 değişiklikleri gibi bunlardan sonra bir sol partiye veya CHP'ye geçtiğini görüyoruz. Yani aslında çok da demokratik bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen bir İzmir'den bahsetmek İzmirlilere haksızlık olur. Zaten birazcık böyle yerel halka indiğinizde, köylere gittiğinizde buradaki seçmenin AK Parti'ye de bir teveccüh gösterdiğini görürsünüz. Nitekim en son seçimde AK Parti'nin adayı Hamza Dağ Büyükşehir Belediyesi'nde
0: 40'a yakın oy aldı.
1: Evet, 1 milyonu aşkın bir oy almıştı. Yani bunlar kale denecek yerler için çok büyük oylar. Yani madem kale, o zaman niye %40 oy alıyor AK Parti burada? Dolayısıyla bu kale siyasetinin birazcık böyle CHP'nin şey böyle fosilleşmiş bir takım ana seçmeni var. O seçmeni ifade eden bir söylem olduğunu ben düşünüyorum. Evet, bugün AK Parti'ye geçti. Peki gerçekten bu 2,5 yıllık süreç AK Parti belediyeciliğiyle İzmir'in yeniden yani ayağa kalkması mümkün olabilecek mi? Bunu göreceğiz. Ama bunun bir takım karineleri de var şehirde. Nasıl derseniz. Mesela şeyde İzmir'de en çok kullanılan toplu taşıma aracı İzban'dır. İzban'ı kim yapmış? Ulaştırma Bakanlığı. Yani zaten AK Parti hükümetinin, AK Parti'nin yani 2000'li yıllarda göreve geldiğinden beri İzmir'e pek çok yatırımı var. Burası zaten
0: İstanbul İzmir Otoyolu, Osman mesela, Gazi Köprüsü.
1: Evet, mesela Sabuncubeli Tüneli. Sonrasında o şeyle Limontepe'nin altına yapılan tünel. Yani İzmir'deki yatırımın ana alterlerin, yol yapımlarının, çevre yolunun yapılması.
0: Otodan fazla baraj ve gölet inşası var.
1: Bunların aynen öyle. Yani İzmir'deki yatırımın zaten ana taşıyıcısı AK Parti hükümeti. Belediyenin yapması gereken yerin kötü olduğunu maalesef görüyoruz. Yani AK Parti zaten Cumhurbaşkanımız İzmir'e yetkileri çerçevesinde zaten bir hizmet götürmüştü. Bugün belki bir dahaki seçime AK Parti'nin herhangi başka bir adayı veya Cemil Tugay AK Parti'den çıktığında belki kazanamayacak. Bunun bir garantisi zaten yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir hizmet siyaseti ilkesi gereği bunu da göze alarak oraya tekrar hizmet götürüyor. Çünkü bir yani vatandaşa hizmet etmek AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kodlarında var.
0: Zaten diyorsunuz ki 20 küsur yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir belediye olmasına rağmen hükümet tabii buraya ki yatırım yapmaktan asla
1: evet,
0: vazgeçmiyor.
1: Tabii ki yani o kadar tüneli neden açıyor o zaman? Bunlar bize oy vermiyor deyip AK Partili hükümette Cumhurbaşkanımız da İzmir'e komple arkasını dönebilirdi. Neden yapıyor? Yani o limanların güçlendirilmesi, yolların açılması dediğiniz gibi tünellerin açılması bunların hepsi İzmir'de CHP'ye oy veren seçmene bir hizmet. Niye yani ayırmıyor o zaman? Şu anda da bence yine bir dahaki seçimlerde belki AK Partili bir aday Cemil Tugay veya herhangi bir başkası AK Partili bir aday belki İzmir'de yine kazanamayacak. Ama
0: belki de kazanacak.
1: Belki de kazanacak ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu oy hesaplamasına gitmeden bu hizmeti götürüyor. Bence burada büyüklük, devletin büyüklüğü budur Murat Bey. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Efendim başka bir konuya geçelim şimdi. Biliyorsunuz 7 Ekim'de başlayan 7 Ekim saldırıları sonrasında başlayan daha doğrusu 8 Ekim günü başlayan ve yaklaşık 3 yıldır süren bir soykırım var İsrail'de. Tam 3. yılını tamamlamış durumdayız. Ayhan Hocam 100 binden fazla şehit var. Çoğunluğu çocuk ve kadından oluşan. Elbette bunun muhasebesini yapmak kolay değil. Yani Türkiye'de de bunun muhasebesini yapmak kolay değil. Şöyle ki hani kim ne kazanıldı ne kaybedildi, Hamas başarılı oldu mu olmadı mı? Pek çok şey konuşulabilir ancak Türkiye'de tabii bunu konuşmak için çok da fazla şartlar müsait değil. Çünkü çok duygusal olarak yaklaşıyoruz meseleye. Duygusal da yaklaşmak durumdayız. Çok fazla şehidimiz var. Hani, ama şöyle bir durum söz konusu. Gazze yerle bir olmuş durumda. Hamas şu anda silah bırakmış durumda. Gazze'de ateşkesi kabul etmiş durumda. Silahsızlanmayı da kabul etmiş durumda. El Fetih'e bağlı bir yönetime, bir teknokrat hükümete de Gazze'nin yönetimini bırakmayı kabul etmiş durumda. Artılarıyla, eksileriyle siyasi açıdan değerlendirmek için gerçekten psikolojik olarak, duygusal olarak çok o noktada değiliz. Biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Özellikle bu konu Türkiye kamuoyunda çok konuşulmasa da İran kamuoyunda çok konuşulmaya başlandı. Giderek de kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Çok sayıda isim İran'da önemli figür, siyasi figür. Yahya Sinvar'ın, Halit Meşal'in ve İsmail Haniye'nin yapmış oldukları bu 7 Ekim harekatı operasyonu sonrasında oluşan, Orta Doğu'da oluşan dengenin kendiler açısından direniş eksenini ortadan kaldırdığı için büyük bir zarara soktuğuna dair de eleştiriler yükselmeye başladı. Özellikle Hizbullah'a yönelik, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırısı 7 Ekim sonrasında gerçekleşmiş oldu. Sonra Hizbullah'ın bölgeden çekilmek zorunda kalması Suriye'deki devrimin önünü açtı. Lübnan'daki etkinlik alanlarını kırdı. Yani direniş ekseni bundan büyük bir zarar görmüş denilen bazı eleştiriler de gelmeye başladı. Bir kere buna katılıyor musunuz? Yani 7 Ekim operasyonunun, Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail hedeflerine yönelik yapmış olduğu, ancak daha sonra büyük bir soykırıma dönüşen bu harekatın netice itibariyle 3 senenin sonunda Orta Doğu'daki dengeleri İran'ın ve İran'a müzahir grupların aleyhine değiştirdiği görüşüne katılıyor musunuz?
2: Katılıyorum ama hayırlı bir şekilde onların aleyhine değiştirdiğini düşünüyorum. Hatta ben şu iddiadayım. 2 senedir aynı şeyi söylüyorum. Bu tabii ki biraz sezgisel bir şey. Yani bu elimde kanıt olan bir şey değil. Çünkü kahin değilim, medyun değilim. Geleceğe ilişkin, gayba ilişkin bir bilgim yok. Ama ben daha böyle tarihsel bu süreci okuyan, daha önceki

0: geçişleri bilen birisi olarak şunu söylüyorum. Şu iddiada bulunuyorum. Bundan belki 5-10 sene sonra, 20-30 sene sonra artık Allah ömür verirse geriye dönüp baktığımızda biz 7 Ekim'den sonra yaşananların, Gazze'dekilerin gösterdiği, Filistin'dekilerin gösterdiği mücadelenin sadece Filistin'in özgürleşmesi, sadece Suriye'nin özgürleşmesi, sadece Lübnan'ın kurtuluşu, sadece bu bölgenin insanlarının daha başka, daha özgür, daha müreffeh bir dünyada yaşaması değil, bütün küreyi, bu içinde yaşadığımız küresel sistemi de, o emperyalist küresel sistemi de değiştirecek bir olay olarak, büyük bir geçiş olarak okuyorum. Dolayısıyla bu tetikleyici meselelerden bir tanesi oldu gerçekten de. Yani 7 Ekim'den sonra yaşananlara baktığımızda bölge baştan aşağı değişti. Başka çatışmalar, başka savaşlar bunun üzerine tetiklendi. Ama burada bir fail aranıyorsa, burada bir suçlu aranıyorsa bu tamamen ve tamamen Gazze'lileri tam manasıyla yok edemeyen İsrail'in saldırganlığının bir sonucu. Yani Gazze'deki direnişi, oradaki 2,5 milyon insanı yok edemediler. Göç ettiremediler. Oradan çıkartmak, başka yerlere zorla göç ettirmek istediler. Onu başaramadılar. Hamas'ı yenmek, kendi elleriyle silahsızlandırmak istediler. Başaramadılar. Rehinelerini kurtarmak istediler. 3 tane rehineyi şans eseri farkında olmadan, plan programlı bir şekilde değil, şans eseri sadece 3 tane esirini kurtardılar. Gerisini anlaşmayla ancak alabildiler. Ve İsrail'in bu köşeye sıkışmışlığı, başarısızlığı...
1: Ve 251 esir vardı.
0: 250 küsur esir varken İsrail'in bu başarısızlığı, hiçbir stratejik hedefe ulaşamayışı bölgede başka yerlere saldırmasıyla, başka hedeflere odaklanmasıyla sonuçlandı. Ve bunun biz bir hayırlı bir işi olarak, hani buradaki şerden bir hayır olarak Suriye'nin kurtuluşunu gördük. İran'ın milisleriyle birlikte bölgedeki etkisinin azalmasını gördük. Ve ben tekrar ve tekrar çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunun da bölgenin, bölge insanların hayrını olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra bu süreç böyle devam eder mi? İran-İsrail mücadelesi kızışır mı? Göreceğiz. Ama şöyle bir gerçek var. Hani İran'ın dışında şunlara da katılmıyorum. Şöyle argümanlar var biliyorsunuz. Yani 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu niye yaptınız? Şu kadar insan öldü, şunlar oldu, bunlar oldu. İnsanlar şunu istiyormuş demek ki. Yani bunun ne kadar farkındalar, ne kadar değiller bilmiyorum ama insanlar şunu istiyorlarmış. İsrail Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü, Filistin'i yavaş yavaş öldürsün. Yavaş yavaş yok etsin. Yani 200 senede 100 bin insan öldürmesin de 20-30 senede öldürsün. Bu kadar bizi zihinsel olarak, vicdan olarak yormasın istiyorlarmış. Demek ki hala hiç böyle çekinmeden, öykünmeden, utanmadan bu tarz eleştiriler yapabiliyorlar. Ben bu konuyla ilgili akademik olarak da çalıştım. Gitsin arkadaşlar, Türkiye'deki çalışmaları bıraksınlar. Tüm uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, işte Crisis Group gibi, bilmem International Amnesty gibi uluslararası insan hakları örgütlerine baksınlar. Betselem gibi İsrail orijin, İsrail'de kurulmuş, İsrail menşeili insan hakları örgütlerinin raporlarına baksınlar. Görecekleri şu: İsrail terör devleti 7 Ekim'den sonra, 2023'ten sonra değil, 1948 yılında kurulduğu andan itibaren, hatta o sürece giderken ve 48'den sonra, 67'den sonra tüm bu süreç boyunca açık ve net, tartışmasız bir ırkçı apartheid rejimi. Ve çiğnenilebilecek tüm insan hakları maddelerini çiğneyerek yıllarca Filistin'de soykırım suçu işleyen bir devlet.
1: Diyorsunuz ki 7 Ekim operasyonunu kesinlikle Hamas gerçekleştirmemiş olsaydı da İsrail zaten bu katliamlarını
0: adım
1: yapıyordu.
0: Adım adım
1: ve devam zaten yapacak.
0: Size şunu söylüyoruz. Bakın geçen Macron bile söyledi artık. Macron gibi bir adam bile bunu itiraf etmek zorunda kaldı. Kardeşim, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te Hamas mı vardı? 7 Ekim'den önce, 7 Ekim'den sonra oradaki suçları, oradaki işgali, oradaki soykırımı neyle anlatacağız? Yok, böyle bir şey yok. Dolayısıyla burada Filistinlilerin, Gazze'lilerin karşısında tek bir seçenek vardı. Sadece

0: bir seçenek. Başka ikinci bir seçenek kesinlikle yok. O da ya yavaş yavaş öleceklerdi, yok olacaklardı ya da ellerine silah alıp direneceklerdi. Onlar direnmeyi seçtiler ve bu kadar bedel ödemelerine rağmen hala o direnişlerinden vazgeçmiş değiller. Ve şunu da söyleyeyim, tekrar vurgulayayım. Onların mücadelesi sayesinde Suriye gibi bir ülke özgürleşti bence. Bölgede de çok güzel gelişmeler oluyor. Artık eski ittifaklar bozuluyor. Mesela bakın Mekke yani Ortak Savunma Anlaşması oluyor.
1: Lübnan ve Suriye'deki değişimleri aslında 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği harekatın bir bereketi olarak görüyoruz.
0: Kesinlikle. Yani biz bir an İbrahim Anlaşmaları adı altında Arap ülkelerinin İsrail'le anlaşıp aslında Filistin'i unutmak üzere oldukları bir sürece girecekken şimdi o Arap ülkeleri Mekke adını altında İslami bir oluşuma, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na gidiyorlar. Evet. Bir de müsaade varsa şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani şunu düşündüm. 7 Ekim'in 3. yıl dönümünde ne anlatabiliriz? Ne anlatmamız gerekir ki bu 3 yılı özetleyelim diye? Benim şöyle bir sosyal medyada bir topladığım bilgiler var. Orada elimden geldiğince bunların yaptıkları soykırımları, işledikleri suçları bir araya getirmeye çalışıyorum. Bunu da yapmaya başlarken amacım şuydu. O kadar çok insani dram var ki Murat abi. O kadar çok yani aklımızın almayacağı şeylere şahitlik olduk ki belli bir süreden sonra unutmaya başladık. Ya ben şunu mesela hiç unutamadım. Özellikle de unutmayayım diye onu en üste koydum kendi sosyal medya hesabımda. Bir kadın kas katı kesilmiş çocuğu ölmüş. Vücudundan 10-11 yaşında. O kuzeyden güneye göçerken hani diyorlar ya buradan çıkın vuracağız insanlar hurra başka yere gidiyor. Kas katı kesilmiş çocuğunu sırtında saatlerce taşımak zorunda kalıyor. Sonra bir tane kızcağız vardı ağlayarak geliyor arkasında diğer kardeşi o işte engelli arabasında öteki kardeşini sürmeye çalışıyor, götürmeye çalışıyor. Takılıyorlar, götüremiyorlar. Sonra şunu düşündüm. Hüsam Abu Safiye diye bir doktor vardı. Adam sırf doktor olduğu için Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Atvan Hastanesi'nde adamın ilk önce çocuğunu drone'la öldürdüler. 15-16 yaşındaki çocuğunu. Ya dediler ki bu hastaneyi bırak. Adam dedi ki burada yaralılar var. Hastalar var. Nasıl bırakayım? Bırakmadı. Cezalandırmak için çocuğunu öldürdüler. Adam gözyaşları içinde çocuğunun cenaze namazını kıldı. Sonra adamı gittiler o tankla birlikte hapse attılar. Tüm dünyanın gözleri önünde bir doktor sadece mesleğini yaptığı için hapse atıldı. Tüm dünya bunun farkında. Tüm insan hakları kuruluşları bunun farkında. Adam aylardır bir seneye geçti. Hala serbest değil. Tek kişilik hücrede. Ve ciddi sağlık sorunlarıyla orada kalmak zorunda kalıyor. Bakın biliyoruz 2026 yılında biliyoruz bunu. Tüm dünyanın gözleri önünde oldu. Tüm dünya da diyor ki bu adam niye halen içeride? Ama İsrail onu çıkartmıyor Murat abi. Çıkartamıyoruz. Ben şimdi kendim doktora da iç savaş çalıştım. Çatışma çözümleri, iç savaş çalıştım. Şimdi okuyoruz tarihteki iç savaşları. Okurken hep şunu diyordum. Ya bu nasıl olur? Mesela Ruanda'da 800 bin kişi ölmüş 2-3 ay içerisinde. Ve Birleşmiş Milletler barış gücü var. Belçika'sı var, Fransa'sı var. Dünyanın gözü önünde olmuş. Kendi kendime diyordum ki 94 yılında nasıl olmuş yani? Hiç mi müdahale etmemişler, edememişler? Garipsiyordum. Böyle garipsediğim birçok katliam var. Ama şimdi biz 2026 yılına geliyoruz. 23, 24,
1: aslında
0: 25.
1: Aslında garip değil Dayan Hocam. Çünkü Ruanda'da Belçika, Birleşmiş Milletler barış gücü olarak orada bulunan kişiler
0: çekildi.
1: Hutulara sonra da Tutsilere ayrı ayrı silah verdiler birbirlerini öldürsünler diye. Yani çatışmaları kendileri kışkırttılar. Sonra da katliam için gerekli olan malzemeyi de kendileri sağladılar.
2: İşte o zaman, parayı da kazandılar hatta.
0: O zaman tecrübesizlik diyordum ki ya 800 bin kişi ölmüş dünyada bir tepki olur. Tepki de oradaki ülkeleri bir köşeye sıkıştırır. Bir müdahale etmek zorunda kalır diyordum kendim. Ama şimdi Filistin'de şunu gördük. Tekrardan Hüsam Ebu Safiye örneğine geliyorum. Adamı dünyanın gözleri önünde sırf doktorluk mesleğinin gerekliliğini yaptığı için içeri attılar.
1: Ama şöyle ve tabii İsrail'in gözünde diyor ki biz harekat düzenliyoruz. Zaten burada harekat düzenlediğimiz adamların tamamı terörist. çoluğu da çocuğu da kadını da yaş

0: başkası da, hatta yaralandıysa muhtemelen daha da büyük terörist. Öyleyse ona niye tedavi ediyorsun? Evet, sen teröristi tedavi ediyorsun diyor.
1: Ama işin
0: onun
1: ilginç,
0: gözünde her şey böyle zaten.
1: İşin ilginç yanı şu. Mesela Hind Recep meselesinde de batıdaki medyaya bakıyorsun. Onlar da mesela Hind Recep'in o küçücük çocuğun, 6 yaşındaki çocuğun bile isteye 200 küsür kurşunla katledildiğini raporluyor. Yani onlar İsrail'in o iddiasını satın almıyor. Diyor ki İsrail burada gerçekten katliam yapıyor. Değil mi? Birleşmiş Milletler söyledi, soykırım suçu işleniyor dedi resmi raporunda. Ama ne yaptılar? Birleşmiş Milletler'de o raporu çıkartan kişilerin kocasını, çoluğunu, çocuğunu kredi kartlarından bile mahrum bıraktılar. Vizeleri falan bırakın, adamlar artık kredi kartı kullanamıyor. Öyle bir attılar, dünyadan dışarıya çıkarttılar, onları izole ettiler. Toparlayayım, şunu söylemeye çalışıyorum Murat abi. Ben Gazze meselesinde şunu tekrar öğrendim. Biraz böyle okuyarak anladığımızı düşünüyorduk ama Gazze meselesi bize çok acı bir şekilde bunu gösterdi. İsrail'in o katliamları, işte bu tarz örnekler şunu gösterdi ki hak, hukuk, merhamet söylemlerle korunmuyor Murat abi. Hak, hukuk, merhamet, adalet güçle, söylemin bir araya gelmesiyle korunuyor. Ve kendime şu dersi çıkarttım. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber, değil mi? Alemlere merhamet getiriyor. Buralara hak, hukuk, adalet, vicdan getiriyor. Güzel ahlakı tamamlamak için getiriyor. Ama o peygamber efendimiz eline kılıcı alıp güçle devlet kurarak rakipleriyle, haksızlık yapanlarla, katliamlar yapanlarla, canını dişine katarak, uzuvlar koparak, şehitler vererek, savaşarak, mücadele ederek hakkı, hukuku, adaleti, merhameti getiriyor. Dolayısıyla biz Gazze'den bence şunu öğrendik, ben kendi adıma söylüyorum. Güçlü olmamız gerekiyor. Sadece söylemlerde kalacak bir güç değil. Gerçekten silahla, kuvvetle, savaş uçağıyla, drone'uyla, askeriyle güçlü olmamız gerekiyor. Ve yarın öbür gün İsrail'in katliamları devam etmesini istiyorsak, bu topraklara doğru gelmesini istiyorsak, çok daha fazla bunlara karşı hazırlık yapmamız gerektiğini görmüş olduk. İnşallah Gazze'lilerin bu 7 Ekim'de başlattığı şey 3 sene 5 sene çok geç olmadan bunların sonunun gelmesiyle, katliamlarının son bulmasıyla, soykırımlarının sona ermesiyle nihayete erer.
0: Aynen hocam, son derece önemli bir şeyi işaret ettin. Adaletin, hakkın yerine getirilebilmesi ancak güçlü olmakla mümkün. Güçsüzken adaleti savunmanızın pek bir imkanı yok. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız buna değindi. Özellikle Türkiye'de yapılan son derece önemli bir toplantı vardı. Adalet Bakanlığımız tarafından organize edilen, dünyadaki pek çok Adalet Bakanı'nın katıldığı büyük bir adalet zirvesi yapıldı Türkiye'de. Ve o Adalet Bakanları'nın katıldığı toplantıya yine başka bir zulüm de şahitlik etmiş olduk. Filistin Adalet Bakanı bu toplantıya katılması engellendi İsrail tarafından. Filistin yönetimi, özel yönetimi diyoruz, Filistin devleti diyoruz ama ne yazık ki onlar da yurt dışına çıkarlarken, bir yere gidip gelirlerken yine İsrail makamlarından izin almak durumdalar. Böyle bir devlet ne yazık ki bütünüyle kuşatılmış bir devlet, bütünüyle etrafı kuşatılmış, her türlü güçten mahrum bırakılmış bir devlet. Bütün bunların içerisinde elbette Filistin özel yönetimi liderinin Mahmut Abbas'a da bu kuşatılmışlığın içerisinde çok fazla suçlamak da kolay değil yani. Ne yazık ki.
1: Bakın, bir şey ekleyebilir miyim? İki hafta önce Filistinlerle bir etkinlik yapmıştık ya, çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bizde şu an bir kağıt parçası var dedi. İsrail veriyor. Bu kağıt parçasıyla gidiyoruz. Bizim dedi pasaportumuz yok. Bizim en son bir devletimiz Osmanlı'yla vardı. Osmanlı'dan beri bir devletimiz yok dedi. Şimdi daha önce de konuşmuştuk. Yani insanlar şunu zannetmesin. Biz devleti kutsuyoruz. Devlet insandan, devlet haktan, hukuktan, adaletten, vicdandan önemlidir demiyoruz. Ama şunu tekrar vurgulayalım. Bu coğrafyada, bu dünyada, bu şartlar altında hayatta kalmak istiyorsak önce güçlü bir devletimiz olacak. Güçlü bir askerimiz, ordumuz olacak. Onlarla birlikte ancak kendimizi koruyacak bir kapasiteye ulaşabiliriz. İşte senin güçlü devletin yoksa, işte iç cepheyi, dış cepheyi sen sağlam alamıyorsan bu seni işte maalesef ve maalesef Filistin gibi, Lübnan gibi, İşte Suriye'nin yıllardır yaşadığı sorunların içerisinde olduğu gibi bir duruma sokuyor. Dolayısıyla devleti biz kesinlikle ve kesinlikle sahiplenmemiz lazım. Bir de üstüne üstelik güçlenmesi için vatandaş olarak herkes üstüne ne düşüyorsa yapması lazım ki biz kendimizi

0: koruyacak, kendi ayaklarımız üzerine durabilecek bir hale gelelim.
1: Hele ki İsrail tehditlerinin bu kadar yükseldiği ayyuka çıktı bir noktada. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza bir dönelim. Bakalım bu konuyla alakalı neler söylemiş.
2: Mesela burada...
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze'de yaşananları hatırlattı. Evet, dinliyoruz.
3: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk sisteminde adalet olmaz. Uluslararası barış ve güvenlik ise hepimiz biliyoruz ki adalet olmadan sağlanamaz. Türkiye gerek uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur. Ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz.
1: Tuba Hocam, şimdi 3 yıldır her gün acıyı, ızdırabı yaşıyoruz. Her an bu stüdyoda defalarca 3 yıl boyunca öldük dirildik. Evet. Her hikaye baştan sona hepimizi yaralıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi Dünya Adalet Zirvesi'nde, dünyanın pek çok ülkesinin Adalet Bakanı'nın olduğu yerde yine birinci gündem maddesi Gazze, yine Gazze. Ve orada dedi ki biz bu bedende, yani bu can bu bedende olduğu sürece Gazze'de Filistin'deki mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Şimdi şunu anlayamıyorum ben. Türkiye her platformu Gazze konusuna dönüştürmeye, her uluslararası platformu Gazze konusuna dönüştürmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Ya ülkede gerçekten Gazze konusunda duyarlı olan, Filistin meselesine duyarlı olan insanlar varsa, isterse Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye muhalif olsunlar. Bu konuda bu çabayı desteklemek yerine arkasından sürekli olarak, efendim bunlar yalan söylüyorlar, bunlar ikiyüzlüler, İsrail'le aslında ticaret devam ediyor, İsrail'le aslında şöyle oluyor, bu ilişki neden bunu yapar yani? Yani bir gücünüz varsa o gücünüzü Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili sesinin, sadasının daha da güçlenebilmesi için kullanmanız gerekmez mi? Gerçekten Gazze halkını düşünüyorsunuz. Bu kime yarar yani böyle bir tezvirat?
4: Murat Bey, Gazze'de yaşanan bir insanlık dramı diyoruz. Yani bu artık alıştık bunu söylemeye. İnsanlık dramı demek klişeleşti artık. O kadar normalleşti ki hepimiz için maalesef. Ama unutulmaması gereken, burada vurgulanan şey insanlığın orada bir dram yaşıyor olması. Yani buradaki kimliğin Müslüman olmasının, işte doğulu olması, batılı olması, Hristiyan olmasının hiçbir önemi yok. Ama burada sistematik olarak insanlığa yapılan bir zulüm var. Yani bu ve böylece kendini savunamayacak güçte olan bir gruba karşı yapılan bu soykırım eyleminin aslında dünyadaki bütün insanlara karşı yapılmış olduğunu da ifade ediyoruz. Yani çünkü bugün Gazze'deki insanların başına gelen yarın başka bir coğrafyada başka insanların da başına gelebilir.
1: Daha önce Bosna'da geldi çünkü.
4: Bosna'da geldi, Ukrayna'da insanlar öldü, işte o savaşta insanlar öldü, Afganistan'da insanlar öldü, Irak'ta tecavüze uğrayan kadınlar, işte maalesef canice öldürülenler, Çeçenistan'da yaşanan dram, Suriye'de. Yani bakın nefesim yetmedi sayarken. Yani dolayısıyla bugün burada verilen mücadele aslında insanlığın geleceğine dair de bir mücadele. Yani Bosna'da verilen mücadele de ona karşı durmak da insanlığı kurtarmak içindi. Belki o gün yeteri kadar güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsaydı bugün Gazze'de yaşanacak bu krizin önüne geçilecekti. Dolayısıyla böyle dünyayı ilgilendiren ve insanlık krizine yol açan konularda

0: ya. Başka bir şey mi yok? Türkiye'de konuşulacak ya da bir konu yok mu? Adalet zirvesi, dünyadaki insanlar bir araya gelmiş. Burada konuşulacak başka bir konu bulamaz mı Sayın Cumhurbaşkanımız? Elbette bulabilir. Ama burada bunun bir insanlık krizi olduğuna insanları da ikna edip bu insanların bu konuda bir şeyler yapabilmesini sağlayabilmek, tek yörek olabilmesini sağlayabilmek için bu mesajın sürekliliği çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da uluslararası anlamda elde ettiği her mikrofonda, her kürsüde insanlığı bu noktada kanalize etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bu dram artık insanlığın bütün hepsine ait olan bir kriz. Dolayısıyla bu da Sayın Cumhurbaşkanımızı bu kadar uluslararası bir konuda bu işin tek sahibi, mazlumların tek sesi haline gelmesi Sayın Cumhurbaşkanımızı tabii ki güçlendiriyor. Neden? Bunu başka bir lider de yapabilir. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuyu konuşurken başka liderlerin ağzından mı alıyor? Ne yapıyor? Siz konuşmayın, ben konuşacağım mı diyor? Etmiyor. Ne diyor yani? Hayır. Diğer liderler de bunu konuşabilir. Hatta belki daha da fazla insanları etrafında toplayabilir, konsensus sağlayabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle dünyada veya iç siyasette yalnız bırakılma pahasını bu insanların derdini dile getirip bir süreklilik, farkındalık sürekliliği sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu da Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir lider haline getiriyor. Sadece Türkiye'de mazlumların hakkını savunan, yoksulluğa karşı mücadele eden, yolsuzluğa karşı mücadele eden bir lider değil. Bütün dünyada bu insanların yoksulları, mazlumları savunan bir lider haline getiriyor. Ve dolayısıyla iç siyasette de güçleniyor. Neden? Çünkü bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi reyleriyle Cumhurbaşkanı yapan seçmen çok iyi biliyor ki dünyanın neresinde bir insanın gönlü incinse, canı yansa bunun karşısına durabilecek tek bir isim var şu an Türkiye'de. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla bu noktada ki başarısını iç siyasette de aynı özveriyi gösteremeyecek olan diğer partiler Filistin konusunda ne kadar hassasiyetlerini belirtseler de çamur at izi kalsın siyasetiyle biraz önce de konuştuğumuz gibi bir algı yaratmaya çalışarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor mazlumun yanında Cumhurbaşkanımızın olduğunu ama elbette iç siyasetteki kazanma hırsı ve bu uluslararası alanda, arenada Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşunun iç siyasette de bir karşılığının olması onları kaybetmeye mahkum hale getiriyor. Dolayısıyla da ne kadar...
1: Yani bir kıskançlıktan mı kaynaklanıyor?
0: Ne kadar, aynen öyle, ne kadar Filistin konusunda canları yansa da burada kaybetme ve kazanma hırsları öne çıktığı için işte insanlık onların içinde ne yazık ki ölüyor. İnsanlığın kazanması, insanlığın refahı ve huzura ermesi gerçekten onları ilgilendiriyor olsaydı bu konuda tek yani uluslararası alanda en gür çıkan sesi illaki desteklemek isteyeceklerdi. Ama maalesef bu iç siyasetteki güç yarışı onları mazlumun yanında güçlü bir ses olan Erdoğan'ın yanında değil karşısında olmaya itiyor. Bu da maalesef dünyevi bir ihtiras, dünyevi bir yarışın neticesi. Tabii bu da üzücü bence. Çünkü aynı şekilde aynı şeyleri savaştan kaçıp ülkemize sığınan sığınmacılar için de bunlar yapmışlardı. Ama ağızlarını açtıklarında da işte İslam naraları, İslam kardeşliği naraları atmayı da hiç kimseye bırakmıyorlar. Ama ben takdir milletin, milletin de bu konudaki ferasetinin çok üstün olduğuna inanıyorum. Bu kadar cesaretle, bu kadar ne pahasına olursa olsun bu mazlumun, Filistinli mazlumun, Arakanlı Müslüman mazlumun ya da dünyanın herhangi bir yerindeki mazlumun hakkını savunacak ismin Tayyip Erdoğan olması gerçeğini milletin kalbinde değiştirmiyor.
1: Evet Serkan Hocam, tam 3 yıl geçti. Bu büyük soykırım hala devam ediyor. Hala hem Gazze'de hem de Batı Şeria'nın şehirlerinde hem katliamlarını, soykırımlarını sürdürüyorlar. Hem de El Halil'deki Halilurrahman Hazreti İbrahim Camii'nde yaptıkları gibi içeriye girerek Müslümanları tahrik edecek çirkinlikleri de sergilemeye devam ediyorlar. Nereye kadar devam edecek ve biz bu 3 yılı daha 30 yıl boyunca da aynı şekilde mi yaşayacağız?
2: Yok, elbette aynı şekilde yaşamayacağız. Şimdi kolay değil 100-150 yıllık bir Siyonist

0: yapı kökleşmiş. Dünyada subaşlarını tutmuş. Küresel finans ağını elinde tutuyor. Küresel medyayı, kültür endüstrisini. Bütün uluslararası kuruluşların karar merkezlerini elinde tutan bir yapı. Büyük devletlerin yönetim mekanizmalarına sirayet etmiş. Tehdit şantaj mekanizmalarıyla ya da oradaki ajan yapılanmalarıyla bir şekilde avucunun içinde tutan, büyük devletlerin yönetim mekanizmalarını bile elinde tutan bir Siyonist, küresel Siyonist şebeke. 150 yıllık bir olay. Şimdi bunun ortadan kalkması çok kolay bir iş değil. Bu çok köklü bir mücadele istiyor ama şu geçtiğimiz 3 sene bu mücadeleye çok büyük bir ivme kazandırdı. Yani nasıl söyleyelim? Belki 100 senede alınabilecek mesafe 3 senede alındı. Hep kayıp tarafından bakıyoruz elbette. Gözümüzün önünden bu sahneler hiç gitmiyor. Gitmeyecek zaten. Bunları unutacak değiliz. Bunları hafife alacak da değiliz. Ama bu durum bizi ümitsizliğe yöneltmemeli. Ümitsizliğe yöneltmemeli çünkü işin kazanç tarafı göz ardı ediliyor. Şöyle. Bundan 5 sene önce, 10 sene önce Avrupa sokaklarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversite kampüslerinde, dünyanın dört bir yanında bu Siyonist katillere karşı insanlık ortak ses yükseltecek deseydik meczup yerine konulurduk.
1: Ya.
0: Hadi canım olur mu öyle şey denirdi.
1: Evet.
0: Çünkü hala ekranlarda Piyanist filmi oynuyordu ve insanlar Yahudilerin uğradığı o büyük soykırım yüzünden onlarca sene sonra defalarca defalarca gösterilen o sinema filmleri, her yere yaygınlaştırılan kitaplar, şiirler, aklına ne gelirse artık gözyaşı döküyordu insanlık onlara. İşte mazlum bir millet. Efendim. Öyle bakılıyordu. Onlar da bunu bir sömürü aracı olarak kullandılar. Bir söylem üstünlüğü oluşturdular. Ve bir dokunulmazlık kazandılar bu yolla. Bu bir
1: Evet.
0: stratejiydi. Bunu çok güzel
1: Yine algı.
0: uyguladılar. Bunu çok güzel uyguladılar. Ama şu son 3 yılda o 100 bin şehit, şimdi yani şöyle deniyor olabilir. Biz bu 100 bin şehidi boşuna mı verdik arkadaş? Hayır. Asla kimse böyle düşünmemeli. Asla kimse böyle düşünmemeli. Her şehit toprağa düşen bir tohumdur. Bire bin verir. Yani şehitler diridir. Ve o şehitlerle büyüyen bir davadır bu. Şimdi burada şeyler, bu Holokost olayları, şunlar bunlar. Siyonistler bu malzemeleri, malzeme diyorum özellikle, bu malzemeleri tepe tepe kullanarak hem dünyayı sömürdüler, hem bizim topraklarımızı, Filistin topraklarını işgal ettiler. Orada soykırım üstüne soykırım, katliam üstüne katliam yaptılar. Ama bugün geldikleri nokta itibariyle artık duvara dayanmış durumdalar. O duvara dayandılar, yani sınırdalar. Şu an can havliyle, tamam mı? Biz bu işi nasıl kotarırız sorusunu bile kendilerine sormaktan acizler. Aksine yani bütün insanlık alemini öldürürsek yeryüzünde sadece 3-5 milyon Siyonistler olarak bizler kalırsak anca rahat ederiz. Çünkü bütün insanlığın nefretini üzerimize çektik. Öfkesini üzerimize çektik.

0: artık yeryüzünde, Allah'ın arzında bize rahat ve huzur yok duygusuna geldiler. O yüzden Lübnan'a da saldıralım. O yüzden İran'ı da bitirelim. O yüzden Türkiye'ye de saldıralım. Onları da öldürelim. Bunları da öldürelim. Sürekli bu psikolojideler. İçlerinden bir tanesi de çıkıp akla ve mantığa uygun vicdanlara hitap edebilecek iki cümle kuramaz haldeler. Kuramıyorlar. Yani o kadar düştüler. Bu çok büyük bir meseledir. Bugün
1: orada psikolojik bir çöküntü hali var.
0: Ya yani. Bugün işte Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda katilin kürsüye çıktığı an, o katil kürsüye çıktığı an salon nasıl boşaldığını.
1: 77 ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
0: Terk etti gitti. Şimdi yani başka nerede bunlar kendilerini ifade etmeye çalışsalar o eski tarz üstten, üst perdeden, tamam mı? Dünyanın hakimi biziz, asıl insanlar biziz, her şeyin sahibi biziz havası estirmeye kalktıkları her yerde, her yerde, dünyanın her yerinde aşağılanıyorlar. Aşağılanıyorlar.
1: Ama hala bazı Türkiye'de bazı sözde aydın ve yazarlar onların hala çok demokratik ve Orta Doğu'nun en büyük güçlü demokrasi olduğunu söylemeye devam ediyor.
0: Murat, çözülmesi gereken tek şey artık bu saatten sonra bu küresel siyonist çete ve şebeke ile mücadelede çözülmesi gereken tek husus bütün ülkelerin, devletlerin özellikle bizim coğrafyamızda Türkiye'yi de boş bırakmadılar. O kılcallara işledikleri o ajan yapılarının üzerine gitmektir artık. Bir, bu. İkincisi, canlarını en çok yakacak olay şu siyonizm, siyonizmin insanlığın en büyük düşmanı olduğu gerçeğini ki artık bütün dünya kabul ediyor bunu. Hiç kimse itiraz edemez. Evet. Bunu müfredatlarda ders olarak okutmaya başlamak lazım. Ve dünyada da bunun mücadelesini yapmak lazım. Bunun kültürel savaşını, akademik savaşını da hiç ihmal etmemek lazım.
1: Belki 100 bin şehit çok daha önemli bir şey.
0: 100 bin şehit, 100 bin film senaryosudur, 100 bin romandır, 100 bin hikayedir, 100 bin şiirdir, 100 bin bilimsel makaledir. Tamam.
2: Ajanlarla ilgili ilginç bir bilgi vereyim mi? Almanya'da eski istihbaratı BND'nin başındaki başkanı. Adam
0: Mossad'a çalışmaktan.
2: Henrik, İsrail ajanı çıktı. Heh. Tutuklandı adam. Eski istihbarat başkanı, BND başkanı Henning Mossad'a ajanlık yapmaktan, İsrail ajanlık yapmaktan şu an Almanya'da tutuklandı. Heh. Bir de bunun bizim taraftakilerini işte.
0: Şimdi bakın, burada hiç tahmin etmeyeceğiniz, yok artık diyebileceğiniz manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Bütün taşlar yerinden oynayabilir. Çok riskli bir süreçtir. Belki de bir süredir, epeyce bir süredir Türkiye'de yaşadığımız olağan dışı, olağanüstü hadiselerin temelinde ve kökeninde de bu mücadele vardır. Olabilir. Ben bu mücadelenin devam ettiğini düşünüyorum.
1: Elbette.
0: Bir şekilde. Daha büyük sıkıntılar da çıkartabilirler bize. Ama ne pahasına olursa olsun, çünkü bu mücadelenin liderliğini Türkiye ve Sayın Erdoğan yapıyor. Bizim bırakmamamız lazım. Bu öncü ve lider rolümüzü sürdürmemiz lazım. Bak bu iş bu aşamaya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Davos'ta One Minute çektiğinde tek başınaydı. Dünya liderleri arasında tek başınaydı.
1: Sadece dünya liderleri açısından değil, Türkiye'de de neredeyse
0: tek başınaydı. Tek başınaydı.
1: Buradaki monşerler...
0: Eyvah dediler.
1: Büyükelçiler, tabii, ülkenin eyvah gönderdiği, dediler. Ülkenin temsilci olarak gönderdiğimiz elçiler ne yapıyorsunuz dedi tabii, Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Tek başınaydı. Bugün kaç ülke dedim?
1: 77.
0: 77 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tavır koydu. Açıktan tavır koydu. Bir de terbiyesiz adamlar ellerine almışlar bir kağıt. Salonu terk eden
1: bir
0: ülkeleri...
1: Bir yılda ateşkes var bu arada. İsrail 5223 kez ateşkesi ilan etmiş tam bir yılda. Bir yıldır
0: ya bunların var. Sözüne güvenilmez. Bunlarla anlaşma filan yapılmaz. Bunlar güçten anlar. Çok güzel söyledi Ayhan. Adalet silahların, kılıçların gölgesindedir. Evet. Bu kadar basit yani. Böyle bir şey yok. Niye Türkiye bunca yıldır silaha, füzeye, mühimmata, İHA'ya, SİHA'ya, denizaltına, uçağa yatırım yapıyor? Yani biz bilmiyor muyuz yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten siyasi kadro, yani vatandaşa, işçiye, memura buralara yapılan harcamalarda kullanılan paraları geniş halk kesimlerine dağıtıp yani siyasi açıdan da bir prestij yakalamayı bilmiyor mu yani? Hiç bu kadar kafaları çalışmıyor.
1: Geri kalan parayla da Amerika'dan almaya devam eder silahı. Amerika'da
0: da. Ama işte bir zorunluluk var arkadaş. Biz bu mücadeleye başladığımızda bu yerli ve milli savunma sanayini kökleştirme mücadelesini bütün büyük maliyetine rağmen finansal mali. Yani başladığımızda bugünleri gördük de başladık yani. Başladık derken Türkiye Cumhuriyeti olarak söylüyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim Ayhan Hocam, Tuba Hocam, Serkan Hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Efendim esas mesele burada nihayet eriyor. Gazze'deki soykırımın 3. yılındayız ama tabii ki bu soykırım 1948'deki işgalden beri devam ediyor. Biz İsrail'in bu vahşetini, bu katliamını duyurmaya devam edeceğiz. Ve etimizle tırnağımızla bu Siyonist terörden nefret ettiğimizi her fırsatta söylemeye sürdüreceğiz. Ama Siyonizm besleyen, burada da arkadaşlarımız da yayında ifade ettiler, onu besleyen pek çok yapı var. O yapıların içerisinde işbirlikçiler var, katiller var, hainler var ya da kendi siyasetlerini alet etmek isteyenler var. O açıdan Filistin mücadelesi çok uzun bir mücadele. Tel al-Zatar mülteci kampındaki katliamı yapanlar kimlerdi? Nehrül Velid'de mülteci kampında bu katliamı yapanlar kimlerdi? Şam'daki Yermük mülteci kampında bu katliamı yapanlar kimlerdi? Filistin'in gerçek dostları ve gerçek düşmanlarını ayırt ederek Filistin mücadelesinin yanında yer alacağız. Hayırlı geceler efendim.

0: adını bilmediğim bir eğitimci, belli ki bir üniversiteye hazırlık koçu. O kadar aklı başında ve mantıklı bir örnek verdi ki genç dimalara meslek seçimi konusunda hangi kriterlere dikkat etmeleri konusunda verdi bunu. Özetle şunu söylüyor hocamız, eğer bizi izliyorsa selam olsun, hakkını helal etsin, adını almadım çünkü hızlı bir videoydu. 1995 yılından evvel diyor, bilgisayar biliyor olmanız vesaireniz hiç kıymeti harbiyesi yoktu diyor. Çünkü bilgisayarlar çok hantaldı, çok yavaştı. Dolayısıyla insanlar kariyerleri için daktilo kursuna gidiyorlardı diyor. 10 parmak daktilo tıkır.
1: Kaç yıllarda?
0: 94 mesela, 95 yok, değil.
1: Abartmış,
0: 94.
1: Öyle değil.
0: Beni bir neyse, dinle tamam. Bir dinle. Çünkü tamam. Angarya gibi olduğu için bilgisayarlar her ne kadar yeniliğe açık da olsa işletmeler o yoğunluğun içinde o bilgisayar onları yavaşlatıyordu diyor. Ve orada çalışmak isteyen gençler daktilo kurslarına gidiyorlardı. 1995'te bir şey oldu. Windows, ıvır zıvır, yazılım, işlemci, şu bu falan filan. O daktilo kursuna gidenlerin tamamının kariyerleri yerle bir oldu diyor. Dolayısıyla işte F-35'ler bunun gibi. Yani bir anda ortaya çıkabilecek bir şeyle tamamen çöpe gideceği düşünülen bir teknolojiden bahsediyoruz. O bir anda dediğim tabir, bir anda uzun süredir üzerinde çalışılan insansız savaş uçağı var. Bizim çalıştığımız birkaç ülke daha gizlice yürütüyor. Kızıl elmamız var. Kızıl elmanın gökyüzüyle buluştuğu gün F-35'leri hurdacıya vermek.
1: Bizle alakası yok yalnız bak Ömer Bey, abartmadan çok vicdani konuşuyorum. Bizle alakası yok mesela. Hiç bizle alakası yok. Dünya böyle. İsrail'de F-35 var. Ne işleri de F-35'te İsrail'de? Ya.
0: Hedef olmaktan mı çıkardı?
1: Kubbe vardı mı? Kubbe. Kubbe niye delikleşik oldu?
0: Doğru.
1: Aylarca böyle durdu İsrailliler.
0: Doğru.
1: Kubbe delikli kubbe hali. Kevgire döndü ya.
0: Aslan abim. O zaman
1: yere bak abi, kaç bin kilometre.
0: Şunu mu söylüyorsun bana? Yani
1: biz ileriden başlıyoruz hocam.
0: Lider o ki dağın arkasını göre.
1: Evet.
0: Lider o ki vizyonu, sen hep dersin ya böyle, ağacın dallarını, yapraklarını değil, ağacı da değil,
1: ormana
0: ormanı göre. İşte bu vizyon.

0: yılında Türkiye son çeyrek asırda hatırı sayılır ve kayda değer bir yol ve mesafe aldı diyor muyuz? Vizyonsuzlara rağmen, tüm çapsızlara rağmen, tüm engelleme çabalarına rağmen. Evet, bak bugün CNN'de çıkan bir haber. Bugün yani gazetelere yansıdı. CNN International bir haber yaptı. Evet. İstanbul Havalimanı ile ilgili haber.
1: Londra'yı tahttan indirdi. Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı unvanını ele geçirdi diyor. Bunu kim diyor? Amerikan kanalı CNN diyor. Kim için söylüyor? İstanbul Havalimanı
2: evet, haber
1: için.
2: Bu.
1: Yani evet, gezi kalkışmasını hayata geçirenler, gezi kalkışmasını yapanlar buydu İstanbul Havalimanı'na yaklaşım.
0: Cem Seymen adında biri var.
2: Bir beşer.
0: Hani şu orman yangınları olduğunda bizim orman işçilerimiz günlerce
3: yani insan değil,
0: alevlerle mücadele edip geceli gündüzlü ama yani hiç durup durmadan dinlenmeden günlerce mücadele ettikleri günlerde İspanya'dan gönderilen 5 kişilik bir destek ekibiyle
2: ya,
0: evet
2: bu kadar
0: destek ekibine çok şükür artık kurtulduk falan diyecek
2: yazıklar
0: kadar
2: olsun ya, yazıklar olsun ya.
0: Kendi yaşadığı topraklara ait olmayan bir zihniyetten
2: yazıklar
0: bahsediyorum.
2: Olsun. Allah yazıklar olsun.
0: Yeni İstanbul Havalimanı bomboş. Fotoğrafı az önce çektim. Hüzünlü bir yalnızlık. Oysa milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacaktı. Olmadı. Çok
2: utanma
0: yazık.
2: Var mı bunda şimdi? Zerre kadar var mı?
0: Bak Londra'yı tahtından indirdi. Şimdi Cem Seymen.
2: Normal şartlar altında bir şey söyleyebilir miyim? Bak

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Hande Şekerciler'le sanatçı ve sosyal girişimci Arda Yalgın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: De böyle Otobit'te.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
7: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlakjet'e gir. Emin ol. Kararını öyle ver. Emlakjet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.

0: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Abi toplamışsın aileyi.
5: Aile çok önemli.
6: Hadi ben kaçar.
5: Aha.
6: Arkadaşlarla buluşacağız.
7: Paran var mı?
8: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
5: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
5: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
4: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.
5: Biraz rahat olun kız.

Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları birazdan paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün. Özellikle muhalefete yönelik eleştirileri var. Muhalefet FETÖ taktiğiyle saldırıyor dedi Cumhurbaşkanı. Verdiği mesajları birazdan paylaşacağız. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açıldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan orada konuşmuştu. Seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek bölgede. Bölgeye neler kazandıracak? Nereden nereye gidiyor bu hat? Birazdan moderatör Gece'de hepsini paylaşacağız. Güllü'nün ölümüyle ilgili davada bugün karar çıktı. Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi hakim. Peki bu sürece nasıl gelindi? En başından şu ana kadar olan sürecin hepsini birazdan stüdyoda muhabir arkadaşımızla konuşacağız. Ve kovuldu. Kim? Montella, Milli Takım Teknik Direktörü Montella kovuldu. Buraya gelen süreç, milli takımın uzun süredir devam eden aldığı milli takımın başarısız sonuçları. Uzun süredir istifa sesleri yükseliyordu. O istifa etmemeyi tercih etti. Sonunda da kovuldu. Bugün toplantı vardı Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Onun detaylarını da paylaşacağız. Birazdan hepsine bakacağız. Başlayalım.

0: Trakya'da hızlı tren dönemi başladı. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Hem bölge halkının yolculuk süresi kısalacak hem hattın diğer etapları da tamamlandığında Türkiye'nin hızlı trenle Avrupa'ya bağlantısı stratejik olarak çok şey kazandıracak. Bölge halkı yeni hattan çok memnun.
1: Her yönüyle Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin.
2: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısında önemli bir adım atıldı. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı hizmete açıldı.
3: Çok mutlu, çok sevmişiz. Çok güzel olacak. Allah razı olsun başkanımızdan, cumhurbaşkanımızdan.
4: Seyahat süresi kısaldı. Ulaşım hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Çerkezköy-Kapıkule hattı hizmete açıldı.
5: Çok güzel oldu, şahane oldu. Yani toplumun menfaatine yaradı bu işler. Böyle bir lider gelmez Türkiye'ye, dünyaya gelmez. Dünya liderimiz bu bizim.
4: Proje Trakya ile sınırlı kalmayacak. Halkalı Kapıkule hattının diğer etapları da tamamlandığında İstanbul'dan Avrupa'ya ulaşımda en büyük kazanç zaman olacak. Yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşerken yük taşımacılığında 8,5 saatlik süre 3,5 saate inecek.
2: Hedef İstanbul'dan Avrupa'ya daha hızlı sürede ulaşmak ve Türkiye'yi küresel lojistik ağın merkezlerinden biri haline getirmek.
6: Çok iyi olacak. Sabah git akşam dön. O kadar güzel.
7: Allah Tayyip Baba'yı başımızdan eksik etmesin.
4: Vatandaşlar özellikle hastane ziyaretleri, alışveriş ve günlük seyahatlerde zaman kazanacak olmanın mutluluğunu yaşadı.
8: Allah razı olsun başkanımızdan. En azından yolların mesafelerini kısalttı. Hastaneye gitmek isteyen de kolaylıkla gidebileceğini düşünüyorum bu saatten sonra.
4: Bölge sakinleri projenin Lüleburgaz başta olmak üzere Trakya'ya önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor.
9: Önce devlet büyüklerime, başkanıma, yapanlardan hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varlar. Daha güzel projelerde de yer almak istiyoruz Lüleburgaz olarak, Trakya olarak. Bizi unutmadığına çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanıma.

Türk futbolunda Montella dönemi kapandı. Amiri takım teknik direktörü Montella ile yollar ayrıldı. Bakalım detaylara. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kritik gündemlerle toplandı bugün. Seçim gündemi ve amiri takım teknik direktörü Montella'nın durumu ele alındı. Toplantıda Montella ile yola devam etmeme kararı alındı. Olağanüstü seçimli genel kurul önerileri de kabul görmedi. Yönetim kurulu olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edecek. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Ot Yakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin ise görevlerinden istifa etti. Kırk maç geride kaldı Montella ile. 40 maçlık bir serüven. Peki karnesi nasıldı Montella'nın? Birazdan kovulacak.

0: olmasına dair tüm detayları konuşacağız ama neler yaşanmış bu süreçte. 21 galibiyet var milli takımda. 14 kez milli takımımız mağlup oldu Montella ile beraber. 5 kez de beraberlikle ayrıldı sahadan milli takımımız. 66 kez gol sevinci yaşadık bu sürede. Kalemizde de 57 gol gördük. Peki bu son dönemde neler oldu? Ona bir bakalım. Özellikle son 6 maçta sadece bir galibiyeti var milli takımın. 5 mağlubiyeti ki son olarak Uluslar Ligi'nde aldığı kötü mağlubiyetler, hezimetler diyelim sonunu getirdi. Dünya Kupası'nda başladık 2-0 yenildik Avustralya'ya, sonra Paraguay'a 1-0 yenildik. Son maçta ABD'yi formalite maçıydı biraz. 3-2 mağlup ettik. Sonra geldik UEFA Uluslar Ligi'ne. Fransa'ya 1-0 yenildik. Ardından İtalya'dan 4 yedik. 4-1. Sonra Belçika karşılaşmasında 3-0 yenildik. Son maç İtalya. Yine 3 gol. 3-1 mağlup olduk ve 0 çekerek buradan da ayrıldık. Özellikle son İtalya maçı Montella'nın sorunu getiren maç oldu. Özellikle sadece alınan skorlar da değil. Oynanan oyun kimseyi memnun etmiyor. Euro 2024'te aslında bunları konuşmuyorduk. Peki bizi buraya neler getirdi? Bunları konuşacağız. Spor yorumcusu Burak Özgül bizlerle. Burak Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi şuradan soracağım. Biz Euro 2024'te de sizle çok yayın yaptık bu saat diliminde. Evet. Siz de ben de Montella'yı övdük Euro 2024'te. Oynatmaya çalıştığı oyun, kurmaya çalıştığı bir sistemden bahsediyorduk. Siz hatta detaylı anlattınız. Ama sonra bir şey oldu. Ne oldu? Montella'nın sonunu getiren şey nedir?
1: Şimdi aslında futbolda hayatta olduğu gibi bazen son kullanma tarihleri vardır. Ve bu son kullanma tarihlerine baktığımızda özellikle büyük takımlar, milli takımlar olsun, bazı güçlü noktalarında çekilemeyen bazı detaylar vardır. O detayları dikkatle çektiğinizde şunları görürsünüz. Bir, Montella'dan biz ne istedik? Biz Avrupa Şampiyonası'na götürmesini istedik. Dünya Kupası elemelerinde başarılı olup Dünya Kupası'na gitmesini ve oradan en azından gruptan çıkmasını istedik. Ama Avrupa Şampiyonası'nda biraz önce bahsettiğiniz gibi 2 sene önceki yayınlarda bol bol burada ne kadar doğru oynandığını, oyuncuların teknik eğitimi ne kadar doğru işler yaptığını çok kez konuştuk. Sonrasında Dünya Kupası elemelerini burada konuştuk detaylıca. Hı hı. Oralarda da çok iyiydi. Ancak şu var. Bir Formula 1 yarışına üst düzey bir spor arabayla katılsanız bile Formula 1 yarışını kazanma ihtimaliniz yok. Çünkü onların motor gücüyle lüks arabaların, lüks araçların motor gücü birbirinden çok farklıdır. Montella'dan bizim istediğimiz şey bunlardı ve kendisi görevini bence gayet iyi yaptı. Ancak orada Dünya Kupası'ndan sonra yolları ayırmamak bir hataydı. Hata olmayan kısım şuydu Montella açısından. Şimdi biz biraz önce gösterdiğiniz 14 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 21 galibiyet. Şimdi seyircilerimiz bu rakamlara, sayılara aldanabilir. Ancak şu var, 21 galibiyetin içinde çoğu zaman daha BC diye adlandırabileceğimiz ülkelerle yapılan karşılaşmalar var. Onun dışındaki karşılaşmalarda genelde mağlup olduk. İtalya maçı, Fransa maçı, 2 İtalya maçı ve 1 Belçika maçı. Bunları değerlendirdiğimizde zaten Montella'dan bizim beklentilerimiz bunlar değil. Yani bizi iyi oyunla bunları yeneceğimize dair bir Montella'ya karşı büyük bir güven beslemiyorduk. Bizim amacımız Dünya Kupası'na kadar olan süreçteki o artıları toplamak ve o artıları topladıktan sonra başka bir hocayla, Dünya Kupası'ndaki o kötü performanstan sonra başka bir hocayla devam etmekti. Ancak yanlış şuydu, Montella'yı direkt olarak evet sen bizi buraya getirdin, bundan sonra da sen devam ettireceksin demek, orada sıkıntılar vardı. Çünkü şudur, bayrak yarışı 4x100, olimpiyatları takip edenler, sporu sevenler bilir. 4x100'de birinci koşucu gelir, bayrağı ikiye bırakır, üçe bırakır, dördüncü koşucu sonunda finişe gider. Montella bizim aslında bayrak taşıyıcımızdı. Yerine ikinci ya da üçüncü koşucuya bırakması gereken bayrağı maalesef geç bıraktı. Hmm. Geç bıraktığı için de burada büyük problemler ortaya
0: yani
1: çıktı.
0: Yani o zaman bugüne kadar baktığımızda Montella başarılıdır diyebiliriz. Sizin söylediklerinizden böyle anlıyorum.
1: Tabii. Tabii ya, çünkü başarısız demek çok büyük bir haksızlık olur. Avrupa şampiyonu

0: Şampiyonası'nda iyi işler yaptı. Dünya Kupası elemelerinde iyi işler yaptı. Bir milli takım nasıl söylerim? Önceden milli takım maçları olduğunda saat kaçtaydı, kimle oynuyoruz diyorduk. Ama bir gün öncesinden yayınlar yapılıyordu.
1: Heyecan getirdi.
0: Yani heyecan evet. getirdi. Bambaşka bir atmosfer oluştu. Ama şimdi gelinen noktada geriye dönük. İkinci noktada şu. Monte'ye ilk geldiğinde tek tek açıklıyordu. Bugün şu kadroyla çıktık, şöyle oynadık, bunu yaptık. İşte taraftarımız böyleydi. Üçüncü bölgede böyle oynadık, savunmada böyle yaptık. Ama son Fransa, İtalya, Belçika maçına baktığımızda yorumlar şuydu Montella'nın maç sonunda. İşte rakibin piyasa değeri 600-700 milyon euro. Bizim takımımızın değeri belli. Ha, işler buraya gittiyse demek ki ortada bir kötü sonuç var. Bir hazırlık aşamasında sıkıntı var ki sen bunları karşına sunuyorsun. Sen zaten A grubuna çıktıysan en kötü takım zaten 400-500 milyon euroluk bütçelerle başlıyor. Senin takımında da Arda gibi, Barış gibi. Yani birçok önemli oyuncu var. Bunlar bir bahane olarak sunulmamalı. Şuna katılırım. Hakan Çalhanoğlu sakattı. Kenan Yıldız sakattı. Orkun sakattı. Sakatlarımız vardı ancak heyetimizle birlikte iyi hazırlanamadık. Montella'ya yakışan açıklama buydu. Çünkü Adana Demirspor'da daha önceki milli takım kariyerinde biz bunları görüyorduk. Ancak şu son 3 aylık süreçte bambaşka bir teknik direktör gördük.
1: O halde şu da bir kesin. Yani oynanan futbol bu kadroya da yakışmıyor. Hani son döneme kesinlikle. Baktığımızda kadromuz bunun daha iyisini yapabilir. Yani Montella'nın söylediklerinin aslında aksine bir durum var ortada.
0: Elbette, elbette yani şimdi normal hani yorumcu ya da teknik direktör gözüyle değil, sıradan bir vatandaşın da artık görüp, gözlemleyip yorumladığı bir dönemde yaşıyoruz. Ve bunu herkes çok net bir şekilde gördü. Benim takımımda Arda Güler var. Şu son iki aylık, özür dilerim, iki haftalık süreçten bahsetmiyorum. Arda var, Hakan var, Barış var, Orkun var, Kenan var. Yani dünyada şu an Arda Güler Real Madrid, Barcelona'da her Bayern Münih'te oynar. Kenan aynı şekilde, Hakan aynı şekilde. Barış bugün iyi takımlardan teklif alıyor. Kerem Benfica'ya gitti, iyi işler yaptı. Yani senin takımında zaten çok iyi oyuncular var. Ve bunları iyi de yönettin bir süre boyunca. Ama sorun şu. İyi bir noktaya geldikten sonra senin teknik heyetin ve teknik direktörün orayı kaldırabilir mi? Burada suçlu Montella mı?
1: Yoksa daha önceden oraya karar alamayan, adım atamayan idareciler ya da Türkiye Futbol Federasyonu mu diyelim. Peki.
0: Tam olarak öyle.
1: Yani o halde Montella bizi bir yere kadar getirdi. Oradan devamında bu kadroya, yıldızlarla dolu Türk milli takımının başına bir üst seviye bir hoca mı gerekiyor?
0: Şimdi şöyle, benim artık burada kanaatim tamamen değişti. Daha önceden daha dar bir açıdan bakıyordum. İşte Türk milli takımına Türk teknik direktör gelsin ya da yabancı teknik direktör gelsin diye ayrımlar yapıyorum. Ben şunu düşünüyorum. Türk milli takımının başına Türk bir teknik direktör gelip yabancı bir teknik heyet oluşturulmalı. Yani Türk düşünüp, yani özür dilerim, Türk teknik direktör Türk düşünüp yabancı heyetle ortak karar alması lazım. Çünkü ya maalesef işin içinde de olduğumuz için şunu üzülerek söylemek istiyorum ki çok çok çok kalibreli, çok kalifiye antrenörlerimizin sayısı o kadar az ki, yani milli takımın teknik heyetinde yer alan kişilerin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Misal veriyorum, şu an mesela kim olsun boşta olan, mesela Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ı teknik direktör olarak getirdiğinizde yanına kalifiye yabancı antrenörle birlikte onları bezediğinizde inanılmaz bir heyet oluşur. Ve burada bir, siz oyuncuları doğru seçersiniz. Doğru antrenman yaptırırsınız ve Aykut Kocaman'ın seven olur sevmeyen olur bir futbolu var. Onu yansıtmaya çalışır. Ve bu yüzden de ben Türk teknik direktör, yabancı teknik heyetin bence en doğru formül olduğunu düşünüyorum. Umarım bu da yakın sürede tabii açıklanacaktır. Milli takım için çok isim geçiyor. Belki Arda Turan'ın ismi konuşuluyor şu an. Aykut Kocaman'ın, Fatih Terim'in, yani birçok Fatih Tekker'e dahil olmak üzere Sergen Yalçın, birçok teknik direktör konuşuluyor ama konumuz teknik direktörün kim olduğundan ziyade heyetin doğru bir heyet olması. Çünkü teknik direktörün bir taktiği olur ama onları gerçekten hazırlayan, perdenin arkasında olan, mesela burada biz yayın yapıyoruz ama arkadaki rejinin hazırlıkları birbirleriyle paslaşması bizim yayınımızı etkiliyor. Ya yani oradaki yanlış bir paslaşma bugün şu an bu yayını tamamen kapatabilirdi. O yüzden heyeti doğru seçtiğinizde teknik direktör yani moderatör onu daha doğru sunar. O yüzden doğru teknik direktör doğru teknik heyet.

0: bizim için daha ideal olacaktır.
1: Şimdi peki tabii hemen bir teknik direktörle anlaşılır mı bilmiyoruz. Bir sürede alacaktır muhakkak. Milli takımı
0: Evet.
1: nasıl etkiler bu süreç?
0: İki tane milli takım maçımız kaldı son 2 ay içerisinde. Uzun bir milli ara verilmişti bildiğiniz gibi. Belçika maçı ve Fransa maçı kaldı. Belçika ile içeride oynayacağız. Fransa ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Artık A Ligi'nin en kötü takımıyız. Çok gol yedik aynı zamanda. Biz bu iki maçı bir şekilde geçici teknik direktör de olsa bir şekilde oyuncularımızın kalitesiyle de bir noktaya gelebiliriz. Ya da şöyle söyleyelim. Bundan daha kötüsü olamaz diyelim. Bizim burada acele etmememiz gerekiyor. Hadi Belçika'yı yenelim, Fransa'yı yenelim, bir teknik direktör gelsin demek burada aceleciliğe kaçar. Ha, doğru bir proje olur. Doğru bir yapılanma olur. O zaman Fransa ve Belçika maçını yarına, hatta şimdi açıklansın derim. Ama acele etmeden sakin sakin, adım adım, herkesin bütün CV'si incelenerek harika bir yapı oluşturulmalı. Şuna da bir değinmek istiyorum. Montella döneminde çok fazla ikincilikler, üçüncülükler doğru taranmadı. Anadolu takımından doğru şekilde oyuncular çağrılmadı. Büyük takımlarda artık gözden düşmüş oyuncular bile çağrılırken bunlar tercih edilmedi. Bunlar çok
1: Evet,
0: önemli
1: bunlar da çok
0: detaylar.
1: konuşuluyor.
0: Tabii Fatih Terim döneminde özellikle Sayın Terim'in çok büyük bir çalışması vardı Türkiye genelinde. Ya şöyle düşünün, 81 ilden birer tane iyi oyuncu çıkarsanız zaten 5 tane havuzunuz olur. Bunu Fransa yaptı. Fransa'nın şu an birinci, ikinci, üçüncü, hatta dördüncü takımı kadrosu, bakın dördüncü o geniş kadrosu şu an Dünya Kupası'nı kaldırabilecek düzeyde bir takım. Yani bizim de bunu bu nüfusla birlikte inanılmaz şekilde yapmamız lazım. Bir sürü yapılmış tesisler var artık. Eskisi gibi değiliz. Çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Sadece tarayacak bir göz gerekiyor.
1: Güzel bir proje lazım. Onun üzerine
0: Kesinlikle.
1: iyi bir teknik adam ancak öyle başarılı olabilir. Milli
0: Tabii ki.
1: takımımız spor yorumcusu Burak Özgül. Burak Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.

0: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tus'u pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Herkes tamam mı?
2: Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar verildi. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanığın zaman zaman ağladığı görülen duruşmada Gültut'un ablası olan müştekilerden Kader Tutun vekili sanığın dosyaya giren mesajlaşmalarında bir kişiye annesine yönelik ne zaman ölecek, ne olur ölsün, gebersin şeklinde mesajlar gönderdiğini hatırlattı. Müşteki avukatı dosyada yer alan ses kayıtlarında olayın yaşandığı gece maktul lavaboya girmeden önce evde bir roman şarkısının çalındığı, sonrasında sanığın arkadaşı Sultan Nurulu'ya seslenerek malkata açalım öyle oynasın ifadelerini kullandığı ve böylece şarkı açılarak maktulün olay yerine çekildiğini ifade etti. Üzerine atılı suçlamaları reddeden sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düşme anını görmediğini savunarak görsem tutmaya çalışırdım. Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayatta tutulacak dalımı kaybettim diye konuştu. Sanık avukatı tanık Sultan Nurulu'nun yalan söylediğini, dosyadaki diğer bazı kişilerin de müvekkiline iftira attığını ileri sürdü. Davanın ikinci duruşmasında çıkan kararda Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti şarkıcı Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in kadına karşı kasten öldürme ve Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasına karar verdi.
0: İşte böyle sonuçlandı süreç. Önce o görüntüler hepsini paylaştık sizlerle. Tuğyan Ülkem Gülter

0: ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O sürece bir bakacağız. İlk günlere de gideceğiz. Neler yaşandı? O günden bugüne neler oldu? İlk başta çünkü Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınmamıştı. Sonraki süreçte yeni görüntüler, ses kayıtlarının incelenmesi, pek çok şey yaşandı. Neler oldu? Hepsini bir hatırlayalım, konuşalım istiyoruz. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili stüdyomuzda. Eren hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Eren, hepsine bakacağız. Bir sürecin en başından beri grafikler var, hazırladık ledlerimiz var. Onlara da bir bakalım. Neler yaşandı, neler bitti? Sen o süreci başından beri de takip ediyorsun. Bir bakalım ledin önüne doğru gidelim. Şimdi ölümü ve ardından yaşanan bir süreç vardı. Çok konuşuldu, görüntüler vardı. İzleyicilerimiz de hatırlayacaktır. İşte Güllü'nün bir odaya gidişi, sonra iki kişinin kapıdan çığlık atarak aşağıya inişi. Tabii işin içerisinde bir taraftan Güllü'nün kızının arkadaşı da var orada bulunan. Neler yaşandı? Şöyle bir ayrıntılar da var. Bir bahseder misin bize? Neler oldu o günden bugüne?
1: Tabii bir yılı aşkın bir süreden bahsediyoruz aslında. Ölüme ilişkin pek çok şüphe vardı. Bir ölüm mü, cinayet mi? Ondan fazla aslında iddiayı konuştuk bugüne kadar. Çok fazla iddiayı gündeme getirdik ve aylarca beklediğimiz soru yanıtını bulmuş oldu. Ve sonunda bugün ikinci duruşmada kararın çıktığını ve Tuğyan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını biliyoruz. Tabii mahkeme başkanının zaman zaman artık burayı show programına çevirdiğiniz sözlerine kadar gelebilecek bir duruşmadan bahsediyoruz. Hepsine detaylarına geleceğiz ama öncesinde ne olmuştu? Şöyle bir kronolojik olarak bakacak olursak 26 Eylül'de geçtiğimiz yıl Güllü evinin penceresinden düştü ve evde sadece kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan bulunuyordu. Soruşturma da başlatıldı. Daha sonrasında 27 Eylül'e geldiğimizde Güllü'nün cenazesi İstanbul'a getirildi ve kızı Tuğyan da cenaze töreninde fenalaşmıştı. Şimdi bu detaylar neden önemli? Aslında biz Tuğyan'la Sultan Nur Ulu'nun yani evde olan o iki kişinin birlikte sarmaş dolaş fotoğraflarını da gördük. Daha sonrasında ilk duruşmada mahkeme başkanının Sultan ifadesi değiştiğini yani kızının annesinin attığını iddialarını biliyoruz zaten. Çelişkili ifadelerini soracak bir sürece getirmişti. O yüzden bu detaylar oldukça önemli. Ekim ayında
0: tabii 6 burada Ekim'de... yanlış hatırlamıyorum değil mi? Şu an kızı Tuğyan'la ilgili bir şüphe bildiğimiz yoktu değil mi? Burada
1: yok, bu dakikalarda burada yok.
0: Cenazede yoktu. Tabii. Devamında yaşananlardan.
1: İşte tam da dediğiniz nokta aslında Erkan Kola. Ekim 2025'e geldiğimizde şüpheler artıyor. Neden? Çünkü bir toksikoloji raporu. Yani ne anlatıyor bizlere? Güllü'nün kanında bir alkol uyuşturucu etkisi var mıydı? Çünkü düşmesinde etkili olabilecek bir sebep var mıydı? Bunlara bakılıyordu ki alkol bulunmuştu. Uyuşturucu izine rastlanmamıştı. Ama tabii tek başına bu düştü demek için yeterli bir sebep değildi. Ama bu tarihlerde özellikle ölüm kaza mı, intihar mı, cinayet mi şüpheleri neden artıyor? Çünkü bazı tanık beyan işin içerisine giriyor. Kimdir diyecek olursanız mesela Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın diyor ki Tuğyan hakkında savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Sebebine bazı WhatsApp yazışmalarını delil olarak gösteriyor ki daha sonrasında 21 sayfalık iddianamede biz bunları zaten görüyoruz. Tuğyan'ın ne ifadeleri vardı? Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim gibi daha pek çok aslında sert cümlelerinin de yer aldığı yazışmaları beyan ediyor. Bunun yanı sıra yine tanık Bircan Dülger var. Pek çok tanık beyanı da eklenince tabii kafalara şu soru geliyor. Artık bu bir intihar değil de ya da bir cinayete doğru mu evriliyor noktasına da Ekim ayında gelmiş oluyoruz. Tabi bazı isimler özellikle Güllü ailesi içerisindeki sorunları dile getiriyordu ki zaten Tuğyan'ın sorunlu bir evliliği olduğu, ayrılık süreçleri, bütün bunların hepsi de aslında yine duruşmada çok çekez gündeme gelmişti. 31 Ekim 2025'te yeni iddialar dedik. Neden? Çünkü tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. Sadece bununla da kalmadı. HTS kayıtları, WhatsApp yazışmaları yine bununla birlikte çok sayıda aslında delil ortaya konulmuş oldu ve bütün bunlarla birlikte aslında bir yandan da Sultan Nur Ulu'nun da ifadeleri de ileriki süreçte değiştiğini de zaten anlatacağız duruşma sürecine geldiğimizde. Tabii ben yaptım ama çok pişmanım dediği ileri sürüldü. Kimin? Tuğyan'ın. Bu şekilde ifadeler vardı. Bu ifade cinayet şüphelerini de artırdı. Kasım 2025 sadece bir ay sonrası yeni tanık ifadeleri ses kayıtları dosyaya giriyor. Şimdi hep görmeye alıştığımız bir güvenlik kamerası görüntüsü vardı. Aslında çok fazla yeni ses kaydı da çıktı. Birazdan değineceğiz. O ses kayıtlarında işte Güllü'nün banyodan çıktıktan sonrasındaki ses konuşmaları, daha sonrasında düştükten sonraki sessizlik pek çok aslında şüphe doğmaya başladı. Yani Tuğyan'la olayla bağlantılı kişiler arasındaki konuşmalarda incelenmiş oldu. Zaten yeni bir ses kaydı daha çıkmıştı. Ona da geleceğiz yine. 9 Aralık'a geldiğimizde Tuğyan, Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınıyor. Şimdi ilk duruşmada şunu söylemişlerdi. Yurt dışına kaçma şüpheleriyle ilgili olarak zaten izli görüntülerini görmüştük. Biz bunları şakalaşıyorduk. Zaman zaman biz bir yerlere kaçarız deriz birbirimize ama bunu lafta bırakırız demişlerdi ama tabii ki de baktığınız zaman kamera görüntülerine
0: böyle bir süreç varken
1: bu şekilde yırtmak mümkün değil diyebiliriz. İkilinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu iddiası ve valizlerle

0: yakalandıkları bildirildi. Olayla bağlantılı kişilerin de yine gözaltına alındığını da biliyoruz. Tabii 12-13 Aralık sürecinde özellikle 13 Aralık'ta tutuklama, yani Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlaması tutuklandı. Tabii pek çok delil var. Bunların yanı sıra tanık beyanları, dediğimiz gibi HTS kayıtları, WhatsApp yazışmaları, bütün bunlarla birlikte ve yine duruşma zamanında da göreceğiz. Tuğyan'ın daha öncesinde annesiyle ilgili söylemiş olduğu bazı sözler, öldüreceğim şeklinde bazı yazıları, bütün bunların hepsi de artık işi tutuklama noktasına getirdi. Tutuklu yargılama noktasına getirdi diyelim daha doğrusu. Ve Sultan Nurulu, yani Tuğyan'ın arkadaşı hakkında da ev hapsi şeklinde karar verildi. Diğer kişiler serbest bırakıldı. Yani bundan sonrası Tuğyan ve Sultan cephesini konuşacağız. İlk başta hani o sürecin başında söylemiş olduğumuz gibi beraber olan ikilinin daha sonrasında birbirlerinin nasıl karşı karşıya geldiklerini de birazdan ilk duruşmada göreceğiz. 18 Ağustos'ta 21 sayfalık iddianameden bahsediyoruz ve Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş oldu. Tabii bu noktada aslında şunu söylemek lazım. TÜBİTAK'a gönderilen ses kayıtları, daha öncesinde görmediğimiz bazı yöntemler, seslerin analiz edilmesi. Çünkü duruşma zamanında da gördük. Tuğyan anneme ait ses kayıtlarıydı onlar, ya da düşerken hadi görüşürüz şeklinde ses kayıtları vardı. Aslında kamera görüntülerine yansıyan o seslerin çözümlenebilmesi TÜBİTAK'tan bu raporun gelmesi açısından önemliydi. Bu nedenle de bu şekilde bir yol izlendi. Detaylı bir şekilde ses analizi yapılması, ortaya bir rapor konulabilmesi ve iddianamede özellikle ilk duruşmada biraz sonra göreceğiz ki gittik onu da yerinde takip ettik 24 olarak. Özellikle de mahkeme başkanı şunlara dikkat çekti. Dedi ki ses kayıtları ve tanık beyanları, bunlar üzerinde duruldu. Bunlar üzerinde tamamıyla Tuğyan'a sorular soruldu. Müebbet hapis değerlerini de söyledik ve geldik 1 Ekim'e. Aslında
1: gelelim Tuğyan Ülkem Gülter neler söyledi? Bir diğer infoya da bir bakalım. Ona bir görelim. Çünkü orada detaylı var neler söyledi. Evet. Şöyle geçelim istersen. Evet, şu taraftan Tuğyan, bir bakalım. Şöyle geçelim.
0: İlk duruşma tabii oldukça önemliydi ama Tuğyan Ülkem Gülter ilk duruşmada neler söyledi? Aslında şöyle bakalım. Şimdi suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Zaten bugünkü duruşmada, ikinci duruşmada da yine benzer şeyleri söylemişti ama asıl en flaşları diyebileceğimiz noktalar ilk duruşmaya ait. O yüzden onları derledik. İlk duruşmada suçlamaları kabul etmediğini söylüyor. Annemi öldürdüğüm yönündeki iddialar asılsızdır. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum diyor. Şimdi mahkeme başkanı, heyetler arasında zaten çok gergin dakikalar yaşanmıştı. Bir de baktığınız zaman aslında taraf avukatları arasında öylesine gerginlikler yaşandı ki zaman zaman ara verilmek durumunda kaldı. Yaklaşık olarak 7 saat süren bir duruşmadan bahsediyoruz. Gerginlikler bir yana, bir de şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Zaten ufak bir salon Yalova'da 1. Asya Ağır Ceza'da görülüyor. Zaten doldu. Bir de Sekbis üzerinden başka bir salon açtılar. Öylesine yoğun bir katılımla takip edildi ki hani hakikaten bir reality show tarzında büyük bir ilgiyle duruşma takip edildi ve dakika dakika da aslında biz de o noktada takibi sürdürdük. Şimdi arkam dönüktü, düşüşünü görmedim diyor. Zaten düştüğünü görseydim müdahale ederdim, engel olurdum diyor. Kim? Tuğyan, yani kızı. Olay anında sırtım pencereye dönüktü. Bam diye bir ses duydum, arkama baktım da annem yoktu. Zaten ses kayıtlarında bizler şunu gördük. Düşme sesi gibi bir şey duyduktan 7 saniye sonra bir ses kesiliyor. Bir süre sessizlik oluyor. İşte Tuğyan mahkemedeki duruşmadaki ifadesinde diyor ki ben aslında orada ne yapacağımı bilemedim, kala kaldım şeklinde ifadede bulunuyor. Zaten fark etseydim tutmaya çalışırdım da demişti. Annem o gece alkol almıştı diyor. Aslında bir bakıma Güllü'nün düşüşünü alkol alışına bağlıyor. Şimdi daha sonrasında aslında Tuğberk, yani oğlunun da açıklamalarına baktığımız zaman annem zaman zaman dengesini kaybederdi, zaman zaman düşerdi şeklinde ifadeleri var. Ama bütün bunların hepsi tabii tek başına Güllü'nün durumunu açıklamıyor. Olay gecesi annem alkollüydü, ayrıca kendisinin yükseklik korkusu da vardı diyor. Şimdi daha öncesinde aslında Tuğyan'ın çokça kez arkadaşlarıyla yazışması veya sevgilisiyle yazışmasını gördük. Neler vardı? Annesiyle olan sorunlardan bahsediyordu. Evet. Sürekli aile içerisindeki sorunları, bir de Tuğyan'ın bir küçük kızı var. Onunla ilgili problemlerini
1: tartışırdık diye açıklamaya çalışıyor.
0: Evet, öyle açıklamaya çalışıyor ama bu yazışmaları mahkemede, duruşmada aslında mahkeme başkanı da dile getirdi. Hakaretvari boyutlara gelmiş yazışmalar var ama bunları da şu şekilde açıklıyor. Biz zaten birbirimize böyle konuşurduk. Dilimizin kemiği yoktu diyor. Ama bunları lafta bırakırdık, yani şakalaşma yoluyla bunları söylerdik
1: şu
0: diyor.
1: Malkata şarkısı meselesi de
0: Malkata zaten evet duruşmanın, yani daha doğrusu olayın gerçekleştiği günden bu yana hep dilimizde. Neden? Malkata şarkısını aslında Güldür'ün hep sahne aldığı dönemden de kendisinin gösterisini bitirdiği bir şarkı olarak yorumluyorlar. Çok sevdiği bir şarkı diyorlar. Şimdi bu nedenle de o 21 sayfalık iddianamede aslında mahkeme başkanı şunu atıfta bulunuyor. Diyor ki siz bu Malkata şarkısını bilinçli olarak açtınız Güllü'yü odaya çekebilmek için. İddianamede buna yer veriliyor. Yani Güllü banyodan çıktıktan sonra Malkata şarkısını duysun ve odaya gelsin diye Tuğyan'ın bunu, bu şarkıyı bilinçli olarak açtığı belirtiliyor. Ama bakın ilk duruşmada Tuğyan ne diyor? Annemi odaya çekmek için şarkıyı kasıtlı açtığımız iddiası yalan. Biz mutlu olduğumuz zamanlarda hep şu şarkıyı dinlerdik diyor. Böyle bir savunmada bulunuyor. Şimdi bu ekranda yazmayan bir şey daha söyleyeyim. Mahkeme başkanı şunu soruyor. Diyor ki evde güvenlik kameraları var pek çok noktada. Güllü bu kameraları sponsor aracılığıyla yerleştirmiş, almış. Ama bazılarının fişi çekikti. Neden diyor. Çünkü çok şüpheli. Çünkü belki de olayı

0: arkadaşı Sultan Nur Ulu orada olan isim. Evet. Bir de ona bakalım o neler söylemiş herhalde. Onun söyledikleri de bu verilen cezada çok çok etkili oldu. Neler söylüyor? Etkili. Oradaydı Sultan Nur Ulu.
1: Sultan tanık olarak dinlendi. Bir defa en tabii flaş cümlesini burada görüyorsunuz. Annesini pencereden attığını gördüm diyor. Aynaya baktığım sırada Tuğya'nın annesi Güllü'yü bacaklarından tutup yüzü cama dönük şekilde pencereden aşağıya attığını kendi gözlerimle gördüm diyor. Ve cinayeti üzerime atacaktı diyor. Şimdi mahkeme başkanı duruşmada şunu sordu. Tabii
0: hemen biraz daha bilgi
1: farklı gelebiliriz. Zamanlarda ifadeleri aha alındığı için örneğin tamam, öğleden öncesinde duruşmada zaten daha öncesindeki beyanların hızlı şekilde yani Güllü hayatını kaybediyor. Siz cenazede yan yana fotoğraf veriyorsunuz, destek oluyorsunuz. Sonrasında bir bakıyorsunuz ki aslında duruşmada, ilk duruşmadan bahsediyoruz. Tam tersi bir şekilde cinayeti kızının Tuğya'nın işlediğini söylüyorsunuz. Mahkeme başkanı bu çelişkili ifadelerin nedenini sorduğunda da beni tehdit etti diyor Sultan Nur Ulu. Cinayeti üzerime atacaktı diyor. Tuğya'mdan çok korkuyordum. Beni açıkça tehdit ederek ben yanarsam seni de yakarım dedi. Bu cinayeti benim üzerime yıkmasından korktuğum için sustum diyor. Ve bakın şimdi hemen yan tarafta Tuğyan çok güzel rol yapıyordu dedi. Çünkü Tuğyan içeride adeta Oscar'lık bir performans sergiliyordu. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda hemen kendisini parçalayıp ağlama numarası yapmaya başlıyordu. Şimdi ikinci duruşmaya birazdan geleceğiz. Şunlar konuşuldu. Sultan Nur Ulu'nun psikolojisinin bozuk olduğunu belirtiyor Tuğyan'ın avukatı. Bu şekilde bir suçlamada bulunuyor. Yani bu sefer Güllü'nün cenazesinde sarmaş dolaş fotoğraflar verip birbirine destek olan iki arkadaşın ilk duruşmada karşı karşıya geldiğini görüyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Tuğyan Sultan'ı suçluyor. Sultan da Tuğyan'ın annesini aşağıya attığını söylüyor. Daha önce de öldüreceğim demişti. Çünkü Tuğyan daha önceki tartışmalarından birinde annesi için onu şimdi değil sonra öldüreceğim ifadesini kullanmış. Şimdi daha öncesinde bu tanık beyanları var. WhatsApp yazışmaları var. HTS kayıtları var. Bütün bunların üzerine en yakın arkadaşlarından biri, üstelik olayın en yakın tanıklarından biri o gece evdeydi. Bir de Sultan'ın bu söylemleri hakikaten duruşmanın seyrini işte görmüş olduğunuz gibi bu noktaya getirdi. Kelepçeyi görürsem anlatırım demiştim. Onu daha önce de söylemiştim. Senin yüzünden oraya kelepçeyle girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım demiştim ve şimdi doğruları konuşuyorum dedi. Göz göze geldik, yaşadığını düşünüyorum. Olayın hemen ardından aşağı indik. Zaten kamera görüntülerinde görmüştük. Güllü ablayla yerde yatarken göz göze geldik. Şimdi Sultan da daha öncesinden vücudunda yaraları olduğunu ve o yaraları aynada baktığı sırada Güllü'nün düştüğünü belirtiyor. O da düşmanını görmediğini, bir ses duyduğunu belirtiyor ama sadece kafasını çevirdiğinde o an içerisinde Tuğyam'ın annesini bacağından tutarak attığını söylüyor. Yani hakikaten nereden nereye diyebileceğimiz bir şekilde bir zıtlıkta ilk duruşmada oldukça flaş bir
0: zaten
1: gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
0: Zaten yüksek olmayan bir pencere bulunuyor odada.
1: Tabii. Zaten normalden çok daha alçak.
0: Çok hani daha alçak.
1: Şöyle bir yaslansanız dengenizi kolaylıkla kaybedebileceğiniz bir şeyden bahsediyoruz. Tabii ne oldu?
0: Peki,
1: İlk duruşmanın flaş
0: duruşmada neler yaşandı?
1: Bunlardı. Ve,
0: şunu soracağım. Sultan Nur Ulu ile ilgili bir karar verildi mi bugün?
1: Sultan Nur Ulu'nun duruşması değildi bugün.
0: Değildi.
1: Zaten tanık olarak dinlendiği için, sanık olmadığı için.
0: Şey. Tamam şimdi bu duruşmada şekilde neler yaşandı? Bir ona da bakalım.
1: Evet, bugünkü duruşma oldukça kritikti. Şimdi aile avukatlarının ses kaydı iddiası derken şundan bahsediyoruz. Aslında üçüncü duruşmada tabii ki de kararın çıktığı duruşma Malkata şarkısı bir kez daha gündeme geldi. Çünkü bu şarkının o iddianamede, 21 sayfalık iddianamede bilinçli şekilde açıldığı belirtiliyordu ki bir kez daha aile avukatları, Güllü'nün aile avukatları yeni ses kaydı iddiasını gündeme getirdi. Bu ses kaydında ne var? Aslında şundan bahsediliyor. Bu Malkata şarkısının yeni çıkan bir ses kaydından bahsediyoruz. Tuğyam tarafından Sultan'a baskıyla açtırıldığı. Yani aynen şu şekilde ses kaydında şundan bahsediyor. Tuğyan Sultan'a şunu diyor Güllü banyodayken. Şiş sesleniyor kendisine ve Malkata'yı açalım öyle oynasın dediği şeklinde bir ifade var. Ve Güllü lavabodan çıktıktan sonra da şarkıyı aç aç aç şeklinde kısık sesle bir ithamı olduğundan bahsediyor aile avukatları ve daha sonrasında Güllü'nün bu şarkının sesini duyarak odaya gittiği belirtiliyor. İddiaları odur ki aslında aile avukatları burada Sultan'ın da yargılanması gerektiğini belirtiyorlar. Sanık burada Sultan'la birlikte hareket etmiştir diyorlar. Yani Tuğyam'ın tek başına bu işi organize etmediğini, Sultan'ın da işin içinde olduğunu ve Sultan'ın tanık olarak değil sanık olması gerektiğini belirtiyorlar. Bu dakikadan soruşturmayı başka bir noktaya getirecek bir gelişmeydi. Yani aile avukatları Güllü'nün odaya bilinçli şekilde yönlendirildiğini bir kez daha gündeme getirdi bugünkü ikinci duruşmada. Tuğyan avukatları bir de DNA savunması yaptı. Yani ne demek bu? Şimdi Sultan'ın iddiası neydi? Tuğyan tutmuştu annesini bacağından aşağıya atmıştı. Aile avukatları, daha doğrusu Tuğyan'ın avukatı şundan bahsediyor. Eğer ki Tuğyan Sultan'ın dediği gibi annesini aşağıya attıysa hiç mi Güllü'nün üzerinden bir DNA izi, bir tırnak izi çıkmadı? Teması varsa, dokunduysa veya Güllü bu duruma hiç mi karşı koyamadı şeklinde bir soru yöneltiyorlar. Yani müvekkilim tutup attı diyelim, neden DNA'sı yok denilerek beraatini talep ediyorlar bugünkü duruşmada. Bir yandan da yine ses kayıtları bir kez daha gündemde. Aslında iki duruşmada da benzer şeyler konuşuluyor. Benzer, Tuğyam'ın da Sultan'ın da ifadeleri benzer ama görmüş olduğunuz gibi ilk defa bir DNA savunmasını bugün

0: Çünkü duruşmada görüyoruz. Sultan'ın farklı ifadeler verdiği ve yalan söylediğini iddia ediyorlar. Bir yandan da yine Sultan'ın dediğim gibi psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyorlar. Tuğyan ne diyor? Tuğyan suçlamaları reddediyor. Aslında annesinin düşmanını görmediğini bir kez daha yineledi. Sultan'ın kendisine iftira attığını belirtti ve Sultan'ın kendisine iftira atmasıyla birlikte aslında birdenbire bir korku panik haliyle bunu gerçekleştirdiğini belirtiyor. Peki Tuğyan neler söyledi? Aslında burası çok önemli.
1: Kabul etmiyor.
0: Çok uzundu. Biraz önemli yerleri kısalttık. Tabii bir kez daha kabul etmediğini söyledi ve düşmanını görmediğini yineledi. Her anne kız arasında yaşanan tartışmalar olsa bile biz anne kızız. Ben mağdurum, iftiraya uğradım. Sultanın her zaman yanındaydım. Korktuğu için bu ifadeleri verdiğini söylüyor. Şimdi baktığınız zaman öncesinin durum tam tersiydi. Şimdi ise Tuğyan da aslında sultanı suçlar şekilde bir ifade vermiş. Aleyhime ifade veren herkesin korktuğu için böyle davrandığını düşünüyorum diyor. O kadar tanık beyanı var, yazışmalar var, kayıtlar var. Ama bunların hepsinin korktuğu için kendisine doğru bir ithamda bulunulduğu, suçlamada bulunulduğu düşüncesinde Tuğyan ve avukatları. Ve sosyal medyada da basında da anne katili olarak lanse edildiğini söylüyor ve bu şekilde yaftalandığını belirtiyor. Şöyle daha geçelim. Sonrasında aslında...
1: Şimdi bundan sonraki süreçte... artık mahkeme kararı verdi.
0: Mahkeme kararı verdi.
1: Sultan Nur Ulu ile ilgili yeni bir gelişme olabilir mi?
0: Sultan Nur Ulu ile ilgili bir gelişme olmasını beklemiyoruz. Çünkü kendisi tanık olarak...
1: Yani avukatların iddiaları vesaire yeni bir sürecin içerisinde herhalde dahil.
0: Bu şekilde şu an için...
1: Dava, bu mesele şu an sonuçlandı.
0: Sonuçlandı. Yani
1: artık bundan sonra bu mesele üzerine herhalde yeni bir yargılama süreci falan.
0: Yok, ama şöyle olabilir. Yani Tuğyan cephesi istinafa gidebilir, Yargıtay'a gidebilir.
1: Orada
0: itirazlarında bulunabilir. Çünkü suçlamayı bir kez daha söyleyelim. Kadına karşı kasten öldürme, üst soya karşı kasten öldürme ve bununla birlikte de sonuç ağırlaştırılmış müebbet hapis. Yani bundan sonra üst mahkemelere başvururlar. Zaten çıkışta Tuğyan'ın avukatı açıklama yapmıştı. Biz asla pes etmeyeceğiz. Yargılamanın en sonunda Tuğyan'ın kızına kavuşturacağız demişti. Ama görmüş olduğunuz gibi Tuğyan bundan sonrasında ağırlaştırılmış müebbetle birlikte, kararın onanmasıyla birlikte artık tek kişilik hücre yolu gözüküyor.
1: Bir yıllık bir süreç. Bir annenin kızının annesinin camdan attığı, güllüğü camdan attığı kesinleşmiş görünüyor. Ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlandı. Peki Eren, çok teşekkür ediyorum. Tüm detayları, tüm bu bir yıl içerisinde yaşananları, tüm ayrıntıları bizlerle paylaştın. Zaten Eren Coşkun Dil'de çok uzun süre takip etti davayı, en başından beri süreci takip etti. Devam ediyoruz.

0: İklim krizinde artık söz değil, icraat zamanı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji'deki hazırlık toplantılarında gelişmiş ülkelere net mesaj verdi. Samimiyseniz eylem gündemini hayata geçirin, değilseniz rol yapmayın dedi. İklim finansmanındaki adaletsizliğe dikkati çekti. Küçük ada ülkelerinin geleceği için somut adım çağrısı yaptı.
1: İklim krizine karşı yıllardır sözler veriliyor. Ancak en kırılgan ülkeler kaynaklara ulaşmakta hala zorlanıyor. O ülkelerden biri de Fiji. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen pre-COP toplantılarında gelişmiş ülkelere seslendi. Kurum, iklim eyleminde artık sözlerin değil, uygulamanın öne çıkması gerektiğini vurguladı.
2: Çok açık söylüyorum. Biz dünyayı COP31'de eğer samimiyseniz bu eylem gündemini hayata geçirmeniz gerekiyor. Şayet samimi değilseniz de rol yapmayın.
1: Antalya'da yapılacak COP31 öncesi hazırlık toplantıları iklim krizinin en ağır bedelini ödeyen Pasifik ülkesi Fiji'de tamamlandı. Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat depremleri sonrası 2 yılda 455 bin konut inşa ettiğini hatırlattı. İstenildiğinde büyük krizlerin iradeyle aşılabileceğinin altını çizdi.
2: 15. günde temel attık, 45. günde ev teslim ettik. 2 yılda 455 bin konut, 455 bin. Yani 2 milyon insan evini yaptık, teslim ettik. Kararlı olursanız her şey yapılır.
1: Toplantılara başkanlık eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelişmiş ülkelere yönelik eleştirilerini net bir dille ifade etti.
3: Bu krize en az katkıyı onlar yapsın ama bedelin en ağırını onlar ödüyorlar. Yardım var ama onlara ulaşmıyor. Bu vicdanımızın kabul edebileceği bir tablo değil. Şöyle rakamlara bakacak olursak en az gelişmiş ülkelere bir yılda ulaşan iklim finansmanı yaklaşık

0: 21 milyar dolar. Bu dünyanın 2023'te bir haftalık gıda israfı kadar olmuş.
1: Kurum, oturumlarda savunma harcamaları için gösterilen kararlılığın iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya konulmasını istedi.
0: Bugün NATO ülkeleri savunma harcamalarını %5'e çıkarma kararı aldılar. Tuvalı yok oluyor. Bu kararı alsak ne olur? Yaşanacak bir dünya kalmadıktan sonra sınırlarınızı savunsanız ne olur? Aynı kararlılığı tüm dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede de ortaya koymasını bekliyoruz.
1: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde Avustralya'nın müzakereleri yürüttüğü süreçte hedef iklim finansmanı, emisyon azaltımı ve uyum başlıklarında somut sonuçlar elde etmek.
2: Sıfır Atık Vakfı ile DEİK arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, özel sektörün bu dönüşümün merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.
3: Sıfır Atık Vakfı ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün amacı Türk özel sektöründe sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminin uluslararası iş dünyasına aktarılması. İmza töreni DEİK'in Sarıyer'deki merkezinde düzenlendi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
4: Öncelikle sıfır atık hareketini küresel bir vizyona dönüşmesine öncülük eden dünya ortak evimiz anlayışıyla sıfır atık hareketini dünyanın 193 ülkesine yaygınlaştıran, Türkiye'nin 81 ilinde büyük bir dönüşüme imza atan Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin iradesini ve vizyonunu ifade etmek isterim.
3: Ağarbaş, sıfır atık yaklaşımının kaynaklarının korunması, verimlilik, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı birlikte ele alan kapsamlı bir dönüşüm modeli haline geldiğini vurguladı. Bu vizyonun Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarına yansımasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını söyledi.
4: Bu vizyonun ülkemiz iklim politikalarına, çevre politikalarına yansımasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve emeği var. Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, üretim, yatırım, rekabetçilik ve ekonomik kalkınma meselesidir. Bu nedenle özel sektörün bu dönüşümün merkezinde yer alması gerekiyor.
3: DEİK Başkanı Nail Olpaksa, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanlarında özel sektörün rolünü değerlendirmek istediklerini belirtti. Küresel sürdürülebilirlik gündemine katkı sağlayacak işbirliği alanlarını ele almak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.
5: Şimdi bu yaklaşımı bir adım öteye taşıyarak sivil toplum örgütlerine uygulamaya bakarsak, COP31 gibi çok taraflı ve katmanlı bir sürecin içerisinde iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kurumları da kendilerine güvenli ortak arayışı içerisinde. DEİK olarak biz de bu süreçte, teşekkür ediyorum ben kendilerine, farklı zamanlarda Sıfır Atık Vakfı ile yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Birçok faaliyetlerin yanı sıra Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi kapsamında Sürdürülebilir Gelecek İş'in İş Dünyası Liderler Toplantısını da bizim birlikte düzenlememizi arzu etmişlerdi.
3: Törende DEİK ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle sıfır atık ve döngüsel ekonomi çalışmalarının DEİK iş konseyleri ve üye kuruluşlar nezdinde geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi, uluslararası ticaret heyetleri ve iş forumlarında sürdürülebilirlik gündeminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
2: Okyanus merkezi El Niño hava olayının Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalinin neredeyse %100 olduğu açıklandı. 1950 yılından bu yana görülen en şiddetli iklim krizlerinden birine işaret eden uzmanlar, rekor deniz sıcaklıkları, felaket boyutundaki kuraklıklar ve sel riskine karşı dünyayı uyardı.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü yayınladığı küresel mevsimsel iklim

0: Güncellemesi raporuyla iklim krizinin ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serdi. Kurumun genel sekreteri Celeste Saulo, Pasifik Okyanusu'nda hızla tırmanan El Niño hava olayının Şubat 2027'ye kadar etkisini sürdürme olasılığının neredeyse %100 olduğunu açıkladı. Yetkililer bu durumun 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü ve yıkıcı El Niño dalgalarından biri olacağı konusunda uyarıyor. Raporda küresel ısınmayı tetikleyen deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki rekor artışa dikkat çekildi. Haziran ayında mevsim normalinin 1,6 derece üzerinde ölçülen Pasifik Okyanusu sıcaklıkları, Ağustos ayında 2,5 derecelik tarihi bir sapmaya ulaştı. ABD ve Avrupa'dan çeşitli kuruluşların verileri de bu tabloyu doğruladı. Dünyanın kayıtlara geçen en sıcak Ağustos ayını yaşadığını ve okyanus sıcaklıklarının tüm zamanların zirvesine çıktığını teyit etti. Aralık ayında tepe noktasına ulaşması beklenen El Niño, dünya genelinde hava modellerini ve yağış rejimlerini alt üst edecek. Geniş coğrafyalarda mevsimsel ortalamaların çok üzerinde seyredecek sıcaklıkların, bazı bölgelerde şiddetli kuraklık ve kıtlığa, bazı bölgelerde ise yıkıcı sel felaketlerine yol açacağı öngörülüyor. Küresel ekonomileri ve ekosistemleri doğrudan tehdit eden bu tablonun etkilerinin uzun yıllara yayılabileceği belirtiliyor.
1: ...2026 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Ödüle 85 yaşındaki Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay layık görüldü. ABD Başkanı Donald Trump yine hayal kırıklığına uğradı. 85 yaşındaki Navi Pillay Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı mücadelesiyle tanınan bir figür. Hukukçu olmasının yanı sıra eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseriydi. Ayrıca Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık ve mahkeme başkanlığı yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık görevinde de bulundu. Yakın dönemde ise BM işgal altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun başkanlığını üstlendi. Pillay, barış, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yaşamı boyunca yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldü. Ödül 10 Aralık'ta Oslo'da takdim edilecek. ABD Başkanı Donald Trump yıllardır Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini söylüyor. Ödülü çok istediğini saklamıyor. Bu yıl da benzer bir beklenti içindeydi. Ödülü bana vermezlerse hata yaparlar demişti. Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü genelgesini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede Öğretmenler Günü haftasında düzenlenecek etkinliklerin ayrıntıları yer aldı.
2: Öğretmenler Günü bu yıl 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Programlarda kültür, sanat, akademik çalışmalar ve sosyal faaliyetlere yer verilecek. Öğretmenlerin mesleki birikimlerini ve başarı hikayelerini paylaşmaları için söyleşi, panel ve konferanslar düzenlenecek. Öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımına açık şiir, kompozisyon, resim, fotoğraf ve kısa film yarışmaları yapılacak. Şehit öğretmenler kabileleri başında anılacak. Aileleri ve emekli öğretmenler ziyaret edilecek. Farklı kuşaklardan öğretmenler ve öğretmen adaylarını buluşturan programlar da gerçekleştirilecek. Öğretmenler arasında spor müsabakaları, geziler ve sosyal kültürel etkinlikler düzenlenecek. İleride 100. yıl eğitim ormanında, ilçelerde ise uygun alanlarda ağaç dikimi yapılacak. Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler yemin edecek, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilecek.
1: İstanbul'da Kastamonu rüzgarı esiyor. Sarımsağın başkenti Kastamonu, yöresel ürünleri ve kadim kültürüyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde hem memleket hasreti çekenleri hem mega kent sakinlerini bekliyor.
3: Hem kültürü hem de lezzetleriyle Kastamonu mega kent İstanbul'a taşındı. Kastamonullar Dayanışma Derneği Kaster tarafından düzenlenen, Kastamonu Valiliği tarafından desteklenen Kastamonu tanıtım günlerinde tüm ilçe belediyeleri de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yerini aldı.
4: Kastamonumuzun kültürünü, yöresel lezzetlerini, gastronomisini İstanbul'a getirdik. Tüm Kastamonu hemşerilerimizi, misafirlerimizi Atatürk Havalimanı'nda bekliyoruz.
3: Kuyu kebabı, taşköprü sarımsağı, coğrafi işaretli pastırması, kestane balı ve çekme helvasıyla Kastamonu yöresel lezzetleri damakları şenlendiriyor.
4: ürünlerimizin tamamı Kastamonu'da.

0: Dan geldi. Yemek bölümündeki standlarımız, yöresel satış alanındaki standlarımız hepsi Kastamonu'dan geldi. Pastırmamızdan çekme elmamıza, sarımsağımızdan sarı yazmamıza kadar hepsi burada bulabilirler.
1: Sarımsağın başkenti Kastamonu tanıtım günleri için 20. kez İstanbul'a gelmiş oldu.
2: Sarımsak biliyorsunuz vücut direncini artırıyor. Herkesi buraya sarımsak almaya, helva reçel almaya bekliyoruz.
3: Kastamonu pastırmamız görmüş olduğunuz gibi el yapımı doğal, fırın kurusu değil, dışarıda kurutmadır. Kastamonu pastırmamızın diğer bir özelliği sadece kaya tuzu vardır. Diğer illerin pastırması gibi nitrit, nitrat, E9 gibi bazı koruyucu ve sıkılaştırıcı maddeler yoktur. Bizim pastırmamızda kaya tuzu ve doğal ve bıçakla kesilir.
1: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Kastamonu günleri 11 Ekim pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
4: Fuarımıza hoş geldiniz, hepiniz teşekkür ederiz.
5: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.

0: GS para. İndirelim.
1: Onur Bey
2: buraya.
3: Onur Bey.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeks anın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
5: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin FETÖ taktiği kullanarak AK Parti kadrolarını hedef aldığını belirtti.
1: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar.
2: Muhalefetin FETÖ'cülerden öğrendikleri taktiklerle saldırdıklarını söyledi. Para kulelerinin ve baklava kutularının hesabını vereceksiniz dedi.
1: Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. Ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba, çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştirdi ve muhalefeti iftira merkezi olarak nitelendirdi.
1: Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur dedi.
1: Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Suç işleyenin yargı yakasına zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına hiç tereddütsüz yapışır ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarına yönelik iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarına geçit vermeyeceklerini vurguladı.
1: Kirli yöntemler, İftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır, dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptırmayacağız dedi.
1: Ne oyuna geleceğiz, ne tuzağa düşeceğiz, ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serin kanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletin müşteri olsun, bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Ya Allah! Bismillah!
0: AK Parti'nin fon düzenlemesi meclise sunuldu. 9 maddeli kanun teklifine ilişkin bilgi paylaşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenleme ile mağdurlara 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlandığını aktardı. Güler, kamu kaynağı asla kullanılmayacak diye konuştu.
3: Sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
4: Tasfiye kararı verilen yatırım fonları için yeni düzenleme mecliste. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 maddeli kanun teklifini açıkladı. Düzenlemenin geçici ve istisnai olduğunu vurguladı. Amaç, fonlardan hukuka aykırı çıkarılan varlıkları geri almak ve yatırımcıların alacaklarını ödemek. Güler, süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağının altını çizdi.
3: SPK'nın sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
4: Teklif, yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önünü açıyor. Ödemeler fonların mevcut varlıklarından karşılanacak. Şirketlerden tahsilat sağlanamazsa sorumluluğu belirlenen kişi ve kuruluşların mal varlığına gidilecek. Gerçeğe aykırı fiyatlardan olağan dışı kazanç sağlayanlara ise bu kazançlarını gönüllülük esasıyla iade etme imkanı tanınacak.
3: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
4: Güler, İYİ Partili Ümit Özlale'ye de sert tepki gösterdi. Yalan bilgilerinin kaynağını sordu. Özlale'nin açıkça iftira attığını söyledi.
3: Belgen nerede? Yok. Bilgi nereden? Yok. Kim ulaştırdı sana bu? Yok. Ben çamuru atarım izi kalsın. Çünkü Ümit Özdağ'a çok açıkça itiraf ediyor. Sizin bizim arkadaşlarımıza yaptığınız bu iftiralar, bu şeylerden dolayı biz de size iftira atacağız diyor. Açıkça söylüyor yani. Özür dilemiyor. Bunlar az bile diyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in paylaştığı verilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 3 ayrı fonda elde edilen kazançlar incelendi. Fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı verilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. İncelemede TERA fonlarında 90 milyar, pusula fonlarında 79 milyar, hedef fonlarında ise 18 milyar lira kazanç tespit edildi. 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayanlar tek tek belirlendi. İncelemelerde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldı. Soruşturmada 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı yapanlar da mercek altına alındı. Gürlek, bu isimlerin önceden haber alarak fonlardan çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Tespit edilen isimlerin listesi TMSF'ye gönderildi. Haksız kazancın iadesi için resmi bildirimler başlatılırken toplanacak paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği bildirildi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddialar nedeniyle Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Göktaş, iddiaları yayan basın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddialarda bulunan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İddiaların ispatlanmasını beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Bakan Göktaş, iddiaları sosyal medyada yayan ve manşetlerine taşıyan basın kuruluşlarına da tepki gösterdi. bu yayınlara karşı gerekli hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Basın özgürlüğünün iftira ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamayacağını vurguladı. Şahsını ve ailesini hedef alan iftiraların peşini bırakmayacağını belirten Göktaş, iftirayı atanların da yayanların da hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti. Fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte haberler servis eden gazetecilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel adli kontrol şartıyla serbest

0: bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı akşam saatlerinde tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteci Murat Arel ve İsmail Saymaz ise ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İki şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturması üzerinden hedef almasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir dedi. AK Parti sözcüsü siyasi lince de, siyasi örtbasa da müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
1: Yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor ve her gün ellerinde patlayan bir gayri ahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar.
2: Muhalefeti iftira şebekesi olarak tanımladı. Yeni parti lideri Özgür Özel'i eleştirdi. Fon soruşturması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alınmasına sert çıktı.
1: Yeni parti başta olmak üzere muhalefetteki bazılarının bu meselenin açığa çıkması diye bir derdi yok. Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyor. Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde fon soruşturması üzerinden yürütülen siyasi tartışmalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgileri olduğunun bir kez daha altını çizdi. Siyasi lince de, siyasi örtbasa da müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Açık söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımızın ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Bakın bu iş artık haddini aşmıştır. Burada herhangi bir şekilde bizim bu fon meselesindeki sıkıntıları gidermek için yaptığımız çalışmaları istismar ederek bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz siyasi lince de karşıyız. Siyasi örtbas etmeye de karşıyız. Kim olursa olsun, elinde belge bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla insanlar hakkında önce iddia diyerek, duyum diyerek, şöyleymiş böyleymiş diyerek insanları linç ediyorlar. Ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar.
2: Ömer Çelik muhalefette elinizde belge varsa yargıya iletin çağrısı yaptı.
1: Herkes haddini bilsin. Söyleyeceği bir söz varsa, memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey varsa, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım. Ama bunlar olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına iftira atacaksın, ailesine iftira atacaksın, bakanlarımıza iftira atacaksın, AK Parti'mizin kurumsal kimliğini hedef alacaksın. Bak biz buna müsaade etmeyiz.
2: AK Parti sözcüsü Çelik ayrıca fon dezenformasyonlarının maaşlı haber üretme merkezlerinde kurgulandığını da belirtti. Sözlerini sonlandırırken ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan ederek muhalefete meydan okudu.
1: Bu haberleri yapanların maaşlı sahte haber üretme merkezi olduğunu bilmiyor muyuz? Bu siyasetçilerde utanma olsa dünkü yalanlarından sonra birazcık özür dilerler. Onu bile dilemiyorlar. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Türkiye'yi şanla şerefle yöneten Cumhurbaşkanımız, dünya siyasetine yön veren liderlerden biri olan Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bizim vereceğimiz cevap budur. Allah'ın izniyle, milletin teveccühüyle bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyoruz.
0: İstanbul Maltepe'deki facianın ardından artık enkazda aranan kimse kalmadı. Son kişinin cansız bedenine sabah saat 6'da ulaşıldı. 5 kişi hayatını kaybetti. İsimleri de belli oldu. 5 yaşındaki Gülce Dora, 22 yaşındaki Ahmet İnan, 20 yaşındaki Zeynep, 40 yaşındaki Mesut Bilece ve 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt

0: hayata veda etti. Şimdi gözler binanın neden çöktüğünü ortaya çıkaracak teknik incelemede.
1: Oğlum var, oğlum, gelinim var, torunum var. Enkaz altında. O torunumun biri çıktı. O kendisi çıkmış.
2: Bunun durumu nasıl efendim?
1: Hastanedeymiş, iyiymiş, iyiymiş. O camdan kendi atlamış.
2: Şimdi iki yıl yakınınız kaldı.
1: Evet, iki tane de. Konuştum onunla birlikte. Karısıyla çeşit ses geliyordu diye, şimdi gelmiyor artık.
2: Biz çok yorgun.
3: Ben Allah'a bir haber vermiyorlar.
4: Dün bu enkazın başında tek bir ses aranıyordu. Bugünse geride 5 isim kaldı. Gülce Dora Turhan henüz 5 yaşındaydı. Ahmet Muhammed İnansa 22 yaşında, kardeşi Zeynep İnan'la beraber aynı binada hayatını kaybetti. Ailelerinin facia sırasında Trabzon'da olduğu öğrenildi. 40 yaşındaki Mesut Bilece ve 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un da saatler süren çalışmayla cansız bedenlerine ulaşıldı. Son kişi ise sabah saat 6'da çıkarıldı. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Şimdi soru şu, bu bina neden çöktü? İşte ikinci gün yapılan bu çalışma artık enkazdan delil toplamaya döndü. Savcılık soruşturması kapsamında görevlendirilen ekipler binanın farklı bölümlerinden karot örnekleri aldı. Demirler kesildi, numuneler toplandı.
5: 5 kişinin hayatını kaybettiği göçük olayında yıkımın nasıl gerçekleştiğinin perde arkasının aralanması adına binanın kiriş kolonlarından analiz örnekleri alınıyor.
4: Her parça yapının gerçek dayanımını gösterecek incelemeye gönderildi. Görüntülerde ise bir başka ayrıntı dikkati çekti. Beton parçalarının içinde deniz kabukları vardı.
5: Savcılık eşliğinde yıkılan binanın kolonlarından ve demirlerinden analiz amaçlı örnekler alınmaya başlandı.
4: Bunun ne anlama geldiği, betonun dayanımına etkisi ve binanın yapımında kullanılan malzemenin niteliği teknik raporla ortaya çıkacak. Kesin sonuç laboratuvar incelemesinden sonra belli olacak. Karot sonuçları beklenirken soruşturmada binanın geçmişine ait çok daha eski bir resmi kayıt ortaya çıktı. Bilirkişi ön raporuna göre binadaki ruhsata aykırı işlemler 1989 ve 1990 yıllarında tespit edilmişti. 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 tarihlerinde yapı tadil tutanakları düzenlendi. Sonra 14 Ağustos 1989 ve 11 Haziran 1990 tarihli encümen kararıyla sonradan yapıldığı belirtilen 3, 4, 5 ve 6. katların yıkılmasına karar verildi. Ancak ön rapora göre bu karar uygulanmadı. Yani bugün çöken binanın ruhsata aykırı bölümleri için 36 yıl önce yıkım kararı vardı. Ama karar yerine getirilmedi. Bilirkişi ön raporunda ruhsatta fenni mesul olarak adı bulunan Mimar Hasan Balcı ile Sürveyan Mevlüt Okumuş'un da yapının çökmesinde kusurlarının bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldı. Bina sahipleri ve o dönem şantiyeden sorumlu kişilerin de kusurlu bulunduğu belirtildi. Bu henüz ön rapor. Kesin teknik değerlendirme karot, beton ve demir örneklerinin sonuçlarıyla netleşecek. Bir yanda binanın gerçek dayanımı, diğer yanda 36 yıl önce alınan yıkım kararının neden uygulanmadığı sorusu. Savcılık bu iki soruya yanıt arayacak. Binanın mimarıyla şantiye şefi gözaltında. Çevredeki 3 binada tedbir amaçlı tahliye edildi. Toplam 55 kişi binadan çıkarıldı, barınma ihtiyacı olanlar otellere yerleştirildi. Soruşturmanın en ağır sorusu şu, yıkım kararı varsa bu bina neden 36 yıl daha ayakta kaldı? Şimdi o sokak sessiz ama enkazdan alınan her beton parçası, her demir, her karot örneği aynı soruya cevap arıyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği bu bina neden çöktü?
6: Bu binanın girişi nerede?
0: Maltepe'de çöken bina 5 vatandaşa mezar oldu. Olayla ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı. 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan binanın mimarı ve şantiye şefinin emniyet

Peki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binanın mal sahibinin ise 2016 yılında vefat ettiği belirlenmişti.

İmamoğlu'nun kasası ve ortağı olarak bilinen firari Murat Gülübrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının en kilit isimlerinden biri olan Gülübrahimoğlu, 120 milyar lirayı cebeci hafriyat sahasından olmak üzere tam 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyordu. Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da gözaltında tutulan Gülübrahimoğlu'nun iadesi için harekete geçti.

0: Yunanistan'a firar etmişti. İBB'deki 180 milyar liralık vurgunla suçlanan İmamoğlu'nun kasası ve ortağı Murat Gül İbrahimoğlu Atina'da yakalandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. En kilit isimlerden biri olan Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilen firari Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Soruşturmadaki 8 firari isimden biriydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun 2 Ekim'de yakalandığı ve gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından iadesi için işlemlerine başlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan yetkili adli makamlarına yazı yazılarak Gül İbrahimoğlu'nun iadesinin istenmesi yönünde karar aldı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Gül İbrahimoğlu hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından yakalama kararı olduğu belirtildi. Ve bir an önce Türk makamlarına iade edilmesi istendi. Murat Gül İbrahimoğlu, asrın rüşvet ve yolsuzluk davasının önemli isimlerinden biriydi. İmamoğlu'nun ortağı ve kasası olarak biliniyordu. İddianamede adı örgüt yöneticisi olarak geçiyordu. Soruşturma sürecinde tüm mal varlığına el konuldu. Cebeci Hafriyat sahasına kaçak döküm yaptırarak 180 milyar liraya yakın vurgun yaptığı öne sürülüyordu. Soruşturmada itirafçı olan eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu hakkında önemli bilgiler vermişti. Yıldız, Gül İbrahimoğlu, İstanbul'un hafriyat döküm işlerinin %70'ini kontrol ediyordu. Yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağladı. Bu paraların büyük kısmı Londra'ya aktarıldı. 2025 Mart'ta özel jetle kaçtı. Duyduğuma göre Londra'daki paranın yarısı Ekrem İmamoğlu'na ait demişti. İtirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya da Gül İbrahimoğlu'nun İmamoğlu'nun en sağlam kasası ve 7 emini olduğunu ifade etmişti. Gül İbrahimoğlu'nun özel jetiyle 2022-2025 arasında yurt dışına gidip geldiğini, aynı jetle 2022'de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Tuncay Yılmaz ve şüpheli Hüseyin Köksal'la yurt dışına çıktığını aktarmıştı. Yalçınkaya, Kılıçdaroğlu'nun devrildiği şaibeli CHP kurultayında da Murat Gül İbrahimoğlu'nun etkin rol oynadığını vurgulamıştı. Şimdi gözler Yunanistan'a çevrildi. Murat Gül İbrahimoğlu'nu iade edecekler mi? FETÖ, PKK ve DHKPC'li teröristleri iade etmeyen Yunan makamlarının talebe nasıl karşılık vereceği merak konusu.
1: Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada en kritik isimlerden biri için şimdi uluslararası arama süreci başlatıldı. Bu isim Türkmenistan vatandaşı Rıfat Kadirov. Deniz Olgun'un İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde çalışan seyis soruşturma kayıtlarına göre Deniz Olgun'u hayattayken son gören ardından evde cansız halde bulan kişi. Üstelik Deniz Olgun'un ölümünden sadece günler sonra Türkiye'den sınır dışı edildi.
2: Gel.

0: Rıfat Kadirov. Bu isim yıllardır soruşturmanın en karanlık noktasında duruyor. Kendisi Türkmenistan vatandaşı ve onu önemli yapan sıradan bir çalışan olması değil. Soruşturmadaki bilgilere göre Deniz Olgun'u son gören isimlerden ve onu evde hareketsiz halde bulan kişi de yine Rıfat Kadirov. 2016'daki ilk ifadelerde Deniz Olgun'un çiftlikte at bindikten sonra eve geçtiği anlatıldı. Ertesi gün Kadirov'un eve tek başına girdiği ve Deniz Olgun'u kanepede hareketsiz halde bulduğu kaydedildi. Ve Kadirov'un anlatımına göre Deniz Olgun'un ağzından kan geliyordu. Ardından şoförü Murat Bayrağı aradı. Ama soruşturmanın bugün yeniden dönüp baktığı asıl nokta ölümle haber verilmesi arasındaki saat dilimi. Çünkü bu zaman zarfında çiftlikte kimlerin bulunduğu, kimin girip çıktığı ve neler yaşandığı tekrar didik didik ediliyor. Ve o saatlerin en önemli tanıklarından biri Kadirov. Sonrası ise daha da çarpıcı. Deniz Olgun'un ölümünün ardından soruşturma sürerken Kadirov'un Türkiye'de kaçak bulunduğu gerekçesiyle 19 Eylül 2016'da sınır dışı edildiği bilgisi var. Kayıtlara göre 2020 yılında Türkiye'ye tekrar geldi. 30 Ocak 2023'te Türkmenistan'a döndü. Savcılık onu şimdi yeniden dinlemek istiyor. Bu yüzden Kadirov hakkında daha önce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından şimdi de kırmızı bülten formu hazırlandı. Soruşturmada Rıfat Kadirov'la ilgili iki önemli soru yan yana duruyor. Kadirov, Deniz Olgun'un ölümünden önce ve sonra çiftlikte ne gördü? Ve Deniz Olgun gerçekten doğal nedenle mi hayatını kaybetti? Savcılık şimdi gizemli tanığın izini sürüyor.
1: Zehir tacirlerinin kirli planı bir kez daha bozuldu. Diyarbakır'da jandarma ekipleri operasyon yaptı ve 2 ton 200 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.
2: Operasyon yapıldı, zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı.
3: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor ve düzenlenen operasyonda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken şüpheliler de kıskıvrak yakalandı.
3: Gençlerin ve ailelerin hayatını karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım asrı aşkın süredir yönetim merkezi olarak kullandığı Saraçhane Belediye Sarayı'nda statü değişti. Mülkiyet süreci tamamlandı. Yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başvurusunun ardından yapılan tescile ilişkin yeni tapu belgesine 24 muhabiri Hilal Coşkun ulaştı. Tapuda işlem tarihi 9 Ekim 2026. Taşınmazın niteliği ise açıkça belediye sarayı olarak görünüyor. Yeni tescille birlikte İBB binanın maliki olmaktan çıkarken Saraçhane'yi kullanmaya devam edebilmek için ya kiracı olacak ya da tahsis süreci gündeme gelecek. Öte yandan İBB'nin resmi iletişim adresinde Saraçhane halen ana hizmet binası olarak geçiyor. Saraçhane Belediye Sarayı İstanbul'un yönetim merkezi. Yıllardır İBB denince akla o bina geliyordu. Ancak artık mülkiyet değişikliği gündemde. Şimdi önümüzde yeni bir tapu var ve belge 9 Ekim 2026 tarihli. 24 muhabiri Hilal Coşkun'un ulaştığı tapu senedinde taşınmaz adresi görünüyor. Taşınmazın niteliği ise belediye sarayı ibaresiyle not düşülmüş.
4: Belgenin tescil tarihi 9 Ekim 2026'ya kayıtlı. Edinme nedeni bölümünde ise mülkiyet ve hisse oranlarının değiştirilmesi ifadesi yer alıyor. Taşınmazlığın niteliği ise belediye sarayı olarak kayıtlı.
1: Süreç birkaç gün önce başladı.
5: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Saraçhane'deki ana hizmet binasının tescili için Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru dayanağı olarak Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gösterildi. Bu madde, vakıf yoluyla meydana gelen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen bazı kültür varlıklarının yeniden vakıf adına tescili

0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ana merkezi olarak gösteriliyor. Yani tablo şu, yönetim merkezi aynı yerde, belediye aynı binada ama mülkiyet statüsü değişti. Bundan sonraki aşamada İBB'nin binayı hangi şartlarla kullanacağı, kira mı yoksa tahsis modeli mi uygulanacağı netleşecek. 24'ün ulaştığı belge, Saraçhane'de yıllardır süren mülkiyet tartışmasını şimdi yeni bir noktaya getirdi. İBB artık kendi yönetim merkezinin sahibi değil, kullanıcısı konumunda.
1: Diyarbakır son dönemde sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte turizmde hak ettiği yeri almaya başladı. Tarihi, kültürel mirası ve zengin gastronomi kültürüyle dikkati çeken kente gelen ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu aşarak tarihi bir rekor kırdı.
2: Ciddi sayıda yerli yabancı insanın geldiğini görüyorum ben.
3: Ya bir tabii ki gezdikçe çok mutlu oluyoruz. Tarihimizi görüyoruz. İstanbul'dan geldik.
4: Kente gelen ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu aştı. Diyarbakır'da rekor kırıldı. Türkiye genelinde terörden arındırılan bölgelerde sağlanan güçlü huzur iklimi, Anadolu'nun incisi Diyarbakır'da etkisini gösterdi. Kentin binlerce yıllık tarihine, kültürel zenginliklerine ve eşsiz lezzetlerine tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler şehre akın etti.
5: Ön yargılarımız yıkıldı mı derseniz yıkıldı açıkçası.
3: Güneydoğu eskiden gelinecek yer değildi. Tamam istiyorduk, çok istiyorduk, gelmek istiyorduk ama gelemiyorduk. Şükürler olsun şu an o güven ortamı oluşturuldu. Şu an çok rahat bir şekilde geliyoruz.
6: Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü turizm polisleriyle eşlik ediyor ve zaman zaman da onlara rehberlik görevi yapıyor.
4: Son açıklanan verilere göre kentte ağırlanan misafir sayısı 1,5 milyonu aştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 2 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.
2: Hemen hemen Güneydoğu turlarının tamamında biz Diyarbakır'a geliyoruz.
3: Yani Diyarbakır'a ilk defa geliyorum. Çok beğendim. Yani açık konuşayım çok beğendim. Beklediğimden çok çok daha güzel oldu.
4: Hareketlilik, şehir ekonomisinin can damarlarından biri olan konaklama sektörüne de doğrudan yansıdı.
6: Turizmle yaşanan gelişmeler konaklama sayılarına da yansıdı ve 2026 yılı içerisinde Diyarbakır'a gelen yerli yabancı turistlerden 800 bini Diyarbakır'da konakladı.
4: Diyarbakır, ziyaretçilerine sayısız alternatif rota sunuyor. Kentin simgeleri arasında yer alan Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, 10 gözlü köprü ve 4 ayaklı minare, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor.
7: Yani bir tarihi olan eski bir yer çok güzel.
5: Vallahi herkesin gelip görmesini isterim açıkçası.
4: Tarihi yapılarıyla kültür turlarının vazgeçilmezi olan kent, sadece tarihiyle değil, damak çatlatan mutfağıyla da farkını ortaya koyuyor. Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri ve zengin gastronomi kültürü, şehre gelen misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bölge turizminin önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Diyarbakır, yeni rekorlar için gün sayıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirmiş durumda olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'deki katliamları da gündemdeydi.
1: Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor.
2: Gazze'de yaşananları hatırlattı. Birleşmiş Milletleri sessiz kalmakla eleştirdi. İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
1: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde İsrail'in Gazze'deki saldırıları vardı. Erdoğan, Türkiye kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmez dedi.
1: Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu acı manzara karşısında uluslararası toplumun gerekli tepkiyi vermediğini, yargı ve yaptırım

0: mekanizmasının olması gerektiği şekilde işletilmediğini görüyoruz. Türkiye gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahillik başvurusu yaparak, gerek İsrail'le ticari işlemlerini tamamen durdurarak, gerekse küresel Sumut filosuna yönelik silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak tavrını çok net biçimde ortaya koymuştur.
1: Erdoğan, uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez dedi.
0: Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz. Şunun da bilinmesini isterim ki Türk milletinin bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz vefa ettikçe, gücümüz yettiği, dilimiz döndüğü müddetçe mazlum ve mağdurların sesi olmaya, onların da hakkını, hukukunu savunmaya inşallah devam edeceğiz.
1: Erdoğan, uluslararası anlaşmaların hükmünü yitirdiğini belirtti.
0: Uluslararası hukuk neredeyse askıya alınmış durumda. Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda.
2: İsrail Gazze şeridinde katliamları sürdürüyor. Yine pek çok noktayı bombaladılar. Şehitler ve yaralılar var. İşgal güçleri Gazze kentinde bir araca hava saldırısı düzenledi. Seyir halindeki araç füzeyle vuruldu. 2 kişi şehit oldu. Ayrıca yaralılar var. Aralarında çocuklar da bulunuyor. Gece saatlerinde ise Gazze kent merkezi ile bölgenin güneyine tahliye uyarıları yapıldı. Ardından bombardıman başladı. Bir çocuk ve bir kadın şehit oldu. 10 kişi de yaralandı. Deir el-Belah'taki saldırıda da bir kişi şehit oldu, 3 kişi yaralandı. Yaralıların ikisi çocuk, biri kadın. Gazze'de sözde 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmişti. İsrail o günden bu yana bölgede 1471 kişiyi katletti. 5000'den fazla kişi yaralandı. Gazze'de 3 yılda toplam can kaybı 74 binin üzerinde. Hala enkaz altında olanlarla sayının 82 bini geçtiği tahmin ediliyor. Hatırlayalım, 2019'da Türk İHA'larına ambargo koyan Kanada bugün Türk teknolojisini envanterine katmak için masaya oturdu. İHA tedariki ve mühimmat ortaklığı hedeflenirken Kanada Başbakanı Kerney 21-23 Ekim tarihinde ziyaret için Türkiye'ye geliyor.
3: Türk savunma sanayinin küresel ölçekte yakaladığı ivme ve geliştirdiği yerli teknolojiler, geçmişte Türkiye'ye kısıtlama uygulayan batılı aktörlerin askeri stratejilerini kökten değiştirmeye devam ediyor. Sahadaki operasyonel başarılarıyla dengeleri değiştiren Türk İHA'ları, bir dönem Türkiye'ye kritik parçalarda ambargo uygulayan Kanada'nın da savunma vizyonunu yeniden şekillendirdi. Ottawa yönetimi, Türk yapımı askeri teknolojileri doğrudan kendi ordusunun bünyesine katmak amacıyla resmi temas başlattı. İki ülke arasındaki savunma projeleri Kanada'nın Suriye ve Dağlık Karabağ operasyonlarını gerekçe göstererek 2019 yılında Türkiye'ye yönelik askeri teçhizat izinlerini dondurmasıyla ciddi bir kriz safhasına girmişti. Özellikle Baykar ve TUSAŞ imzalı İHA'larda kullanılan Kanada menşeili elektro-optik kamera sistemlerini hedef alan bu karar, Türk savunma ekosisteminde beklenenin aksine yerleşme hamlesini hızlandırdı. Baskılara hızlı bir stratejik refleksle yanıt veren Aselsan, milli imkanlarla geliştirdiği kamera sistemini seri üretime geçirerek bu alandaki dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırdı. Türk İHA'larının küresel operasyon sahalarında sergilediği yüksek performans ve rüştünü ispatlaması, Kanada'yı katı kısıtlama politikasından vazgeçmek zorunda bıraktı. 2024 yılında ambargoların kaldırılmasıyla başlayan yumuşama süreci, Kanada'nın Türk savunma sistemlerini doğrudan tedarik etme iradesiyle yeni bir evreye taşındı. sınır hatlarının güvenliği ve uzun süreli keşif gözetleme faaliyetleri için orta irtifa uzun süre havada kalan Türk İHA'larını gözüne kestiren Kanada makamları satın alım süreçleri için ön görüşmelere başladı. Diplomatik ilişkilerdeki bu ivme 21-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek tarihi bir ziyaretle taçlanacak. Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk Kanada Başbakanı olarak Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında nükleer enerjiden ticari hacmin artırılmasına kadar birçok alanda stratejik anlaşmalara imza atılması beklenirken, savunma kulisleri bu diplomatik yakınlaşmanın Türk İHA'larının Kanada ordusu envanterine girişini resmileştirebileceğini öngörüyor.
2: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Akıncı, Aselsan tarafından geliştirilen morfoz güdüm kitiyle gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Saros Körfezi'ndeki teste belirlenen hedef tam isabetle vuruldu.
4: Bismillah, ateş.
1: Hedef tam isabetle vuruldu. Morfoz güdüm kiti atış testi başarıyla tamamlandı. O anları Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Türk savunma sanayisinden yeni bir başarı haberi daha geldi. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA, Aselsan imzalı morfoz güdüm kitiyle ilk atış testini gerçekleştirdi. Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Milli TİHA, Saros Körfezi'ndeki test sahasına yöneldi. Akıncı, entegre edilen yerli mühimmatla hedefi tam isabetle vurdu. Testin ardından emniyetle üstüne geri döndü. Milli mühimmat çeşitliliğini her gün artıran Baykar, küresel pazardaki liderliğini de koruyor. Son 3 yılda dünyada siyah pazarının lideri olan şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracatla kendi rekorunu tazeledi. Akıncı TİHA için şimdiye kadar 16 ülkeyle ihracat anlaşması yapıldı. Baykar toplamda 39 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin yüksek teknoloji lokomotifi olmaya devam ediyor.
2: TOKİ 2026'nın ilk 9 ayında 58 ilde 83.504 sosyal konutun inşasını tamamladı. Ağustos ayı 15.711 konutla yılın en yüksek üretim rakamına ulaşılan dönem oldu.
5: TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için Türkiye genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşından bu yana 58 ilde tamamlanan 83.504 sosyal konutla kırsal ve kentsel bölgelerde yeni yaşam alanları oluşturuldu. Konut üretiminde en yüksek rakam Ağustos ayında kaydedildi. 16 ilde 15.711 konutun inşası tamamlandı. Temmuz'da 14.593, Haziran'da ise 11.135 sosyal konut tamamlandı. TOKİ projeleri yatay mimari anlayışıyla ve en fazla 4-5 katlı olacak şekilde inşa ediliyor. Konutların yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılarda projelerde yer alıyor. TOKİ bugüne kadar dar gelirli aileler için 1.770.855 konut üretti. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaşın güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştuğu bildirildi. Ayrıca idarenin ürettiği toplam sosyal donatı sayısı 71.680'e ulaştı.
2: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki en yeni gelişmeler Brestanbul 2026'da masaya yatırılıyor. Cerrahiden immünoterapiye, yapay zekadan kişiye özel tedavi yöntemlerine kadar pek çok yenilik ele alınıyor.
4: Meme kanseri erken tanısı konulduğu zaman %100 tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunun için kontrollerimizi aksatmayalım. Her yıl kontrollerimize gelelim. Kendi kendimizi muayeneden kesinlikle kaçınmayalım. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Erken tanıyla tamamen bu hastalığı tamamen kurtulmak, tamamen iyileşmek mümkün.
6: Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi büyük önem taşıyor. Cerrahiden ilaç tedavilerine kadar yaşanan gelişmeler hastalara daha konforlu bir tedavi sürecinin kapısını aralıyor.
7: Son 10 yıl içinde bakıldığı zaman istatistiklere meme kanserinin daha çok tanı konduğunu görüyoruz. Daha çok meme kanseri tanılı hastayla karşılaşıyoruz. Kilo kontrolünü yapabilirsek, sağlıklı bir yaşam tarzını benimser, uykumuzu alırsak, düzenli yaşarsak meme kanserini de engelleyebiliriz diye söyleyebiliriz.
6: Meme kanserinin tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler Breastambul 2026 kapsamında İstanbul'da masaya yatırılıyor. 3 gün süren kongrede dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar tedavideki yenilikleri ve yapay zekanın sağlık alanındaki rolünü değerlendiriyor.
8: Meme implantları dediğimiz silikon meme protezlerini kullanabiliyoruz ya da hastanın kendi dokularını vücudun başka bölgelerinden dokular alıp memeyi yeniden oluşturabiliyoruz. Bu bölgeler özellikle karın bölgesi, sırt bölgesi, bacak iç bölgesinden veya sırtın yan bölgelerinden uygun dokuları alıp meme şeklini yeniden verip meme oluşturulabiliyor.
6: Breastambul'da öne çıkan başlıklardan biri uygun hastalarda meme ve koltuk altı cerrahisinin kapsamının azaltılması. Robotik ve endoskopik yöntemlerle daha küçük kesilerden ameliyat yapılabilirken immünoterapi de tedavide önem kazanıyor. Meme kanseri sonrası yeniden yapılandırmadaysa 3 boyutlu planlama ve yapay zeka destekli teknolojiler yeni olanaklar sunuyor. Tedavide amaç artık herkese daha fazla müdahale yapmak değil, her hastaya ihtiyacı olan en etkili tedaviyi uygulayarak yaşam kalitesini korumak.
2: Doğanın dengesi bozulduğunda etkileri yalnızca bugünle sınırlı kalmıyor. Geleceğimizi de tehdit ediyor. Kuraklık ve erozyona karşı geliştirilen çevre dostu çözümler daha yaşanabilir bir dünya için umut vaat ediyor.
6: Doğa alarm veriyor. Kuraklık, erozyon ve iklim değişikliğinin etkileri giderek daha fazla hissediliyor.
9: Kuraklık, erozyon ve doğal afetler, iklim değişikliği her geçen gün doğayı tehdit ediyor. Peki son sürüm teknolojiler bu durumda nasıl mücadele ediyor?
6: Özellikle kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanılması büyük önem taşıyor. Tohumların nemini korumaya yardımcı olan özel çim örtüleri, bitki gelişimini desteklerken toprağın korunmasına da katkı sağlıyor.
10: Ki toprak kaymasıyla birlikte suyun aynı zamanda biriktirilmesini de sağlayarak bölgedeki susuzluk probleminin önüne geçmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Yaptığımız argelerde genelde suyu biriktirip daha sonra kullanmak üzere çalışmaları da gerçekleştirdik ve bu kullandığımız şilte bezinde de suyun tutma oranını %80 esnasında geliştirdik. Bu %80 su tutma oranı önümüzdeki süreçte de yaklaşık bir yıllık su tasarrufunu ortalama bir aya indirmiş olduk. 45 gün içerisindeki miktara kadar düşürmüş olduk. Yani suyu hem depolama yapacağız hem de bu suyu ileride kullanmak üzere saklama imkanımız da olacak.
6: Erozyonsa verimli toprağın rüzgar ve suyla taşınmasına neden oluyor. Toprağı yerinde tutmaya yardımcı olan uygulamalar özellikle eğimli arazilerde toprak kaybının azaltılmasında önemli rol oynuyor.
10: Buradaki argelerimizde genelde doku kültürü üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çim ve yoğun ot bitkileri, bunlar hakkında çiçekli bitkiler, bunları geliştirdik. 3 Türk mühendis olarak yola çıktık. Bu projelerimizin tamamını şilte bezimizi özel ürettiğimiz bir dokuyla, tohumlamayla, kodlamayla kendimiz geliştirdik.
6: Ancak uzmanlara göre sürdürülebilir bir gelecek için tek başına teknoloji yeterli değil. Su kaynaklarının bilinçli kullanılması, doğru bitki seçimi ve doğal alanların korunması da büyük önem taşıyor.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın.

0: kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da el Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Volkswagen Tiguan lansmanından görüntüler, Kıbrıs'ta karting rüzgarı, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve klasiklerden oluşan Yıldızlar Geçidi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
2: Dünya hızlanıyor, ekonomiler sarsılıyor, dengeler değişiyor, teknoloji insanın öngörebildiğinden daha hızlı ilerliyor. Peki bütün bunlar yalnızca tesadüf mü? Billur Aktürk'te neler oluyor hayatta bu hafta? Kaos bilimini mercek altına alıyor. Evrende yaşanan karmaşanın ardında bilimin okuyabildiği başka matematik var mı? Kaos gerçekten kendiliğinden mi doğar? Yoksa üretilebilir, büyütülebilir, hatta bir silaha dönüştürülebilir mi? Günümüzde insanlık tarihin en büyük sorularından biriyle karşı karşıya. Yapay zeka geleceği öngörebilecek mi? Yoksa gelecekte bizi bekleyen en büyük güç, öngörülemeyen şeyin kendisi mi olacak? Düzensizliğin ardındaki görünmeyen düzeni İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Arapoğlu ve akademisyen yazar Profesör Doktor Oktay Taftalı ile tartışıyoruz. Neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.
3: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi.

Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta geçmişten günümüze ahilik kültürü ve ahi evranla ilgili merak edilen tüm konuları Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi, hayırlı günler, cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı günler izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Efendim sağ olun. Sezen Cümle Nal gibi hissettim kendimi, bir anda böyle oluyordu ya. Bir de şey dikkatimi çekti, yani bu hani ortadan kalem çekme şeyi var ya, bu bir
0: ritüeli.
1: Ben de her defasında çok da bazen konuşuyorlar. Çaya şeker atma ritüeli. Şimdi bazıları diyor abi hala mı falan diye. Abi hangi ara bunlar değişiyor bilemiyorum ama bir trend oldu, bir şey oldu ya, bir moda oldu. Bizim gençliğimizde çaya şeker herkes atmayan çok az kişi vardı.
0: Doğru.
1: Bazıları değişti. Yani şunu şöyle anlamayın sakın. Hani Hikmet abi ne kadar Hanzo'lu değildir diye şey
0: ya
1: yaparken.
0: Ya bizim abi yani.
1: Şöyle yani. Mesela kahve konusunda iddialıyım biliyorsun. Cümle alem bilir beni tanıyan. Tabii. Türkiye'de sayılı adamlardan bir tanesiyim yani.
0: Tabii.
1: Bunu da şaka diye adetmeyi gerçekten doğrudur yani. Kahve gurmesiyim. Ama mesela onu şekersiz içerim. Onda da birazcık böyle mocha, latte, italiano, mangiare, cremella, skim milk falan filan diye atıp onlara ben Hanzo diyorum. Çünkü özür dilerim yani. Bana diyenlere karşı bak söylüyorum.
0: Anladım. Tabii mukabele ediyorsun.
1: Tamam. Benim çocuklarım içiyor öyle.
0: Tamam.
1: Ama yani mesela kahveden anlayabiliyorum.

0: bir adam kahveyi sade içer ve kahvenin aslı espressodur.
1: Dediğin ve tezine karşılık.
0: Bir gram şeker koymam.
1: Dediğin tezine karşılık.
0: Bu çay ne? Çay
1: çaydan kahvaltı. Anlayan adam çayı sade şekersiz peki, içer, hocam, çayın tadını alır.
0: Erzurumlar şekerden çaydan anlarlar mı?
1: Anlarlar. Kıtlamayla içerler ama.
0: Niye peki sade içmiyorlar? Hocam çay dediğin şey senin 70-80 yılın kadar. O kadar konuş yani. Oh, çay bize sonradan geldi.
1: Fakat boynuz kulağa geçti.
0: Babacığım 200 yıldan fazla, 300 yıldan fazla biz kahve tükettik. Dünya kahve
1: bu kadar mı ya? Ya bizim reji bugün Polat sağ olsun. Arkandaki görüntüye bir bak istersen. Kubilay da versin. Biri kahve mi dedi? Böyle bir hazırlığımız yok efendim. Bizim gündemimizde kahve yok. Yani Hikmet Bey durduk yere çay kahve meselesini açınca ama reji var ya böyle şeyde tetikte bekliyor.
0: Bak,
1: kahve
0: bak,
1: mi falan.
0: Bak, stillere bak.
1: Bak güzel oldu ama.
0: Kumda bak falan. Ya, bak,
1: şimdi
0: bak,
1: bizim
0: bak.
1: Takipçilerimizin kahir ekseriyeti şey der ya. Kahvaltıyı yaptık kahvelerimizi aldık ya da çayımızı evet, koyduk evet. Sizi izliyoruz falan evet. Veya dinliyoruz derler. Tam onun üzerine evet, geldi.
0: Konu konuyu
1: aşağı. Çay da çok hadi, güzel. Ben çaycıyım. Tamam ben çaycıyım onu
0: hocam,
1: söyleyeyim.
0: Ben hem çaycıyım hem kahveciyim. Bak, peki. Kahvaltıda çaysız kahvaltı yapamıyorum. Ama şekerli olacak o çay. Ama kahveyi de asla şeker koymam bozmam. Yani adam işte diyor latte, cappuccino bilmem ne. İşte sütü hafifletilmiş bilmem ne içine bilmem latte. Moka, hiçbir moka da benzemiyor yani benim gözümde tabii. Sevenler vardır.
1: Peki.
0: Ama kahve dediğin yani ham madde, ana şeyi, o kokusu, rayiyası espresso'dan gelir. Biz eğer espresso yoksa Türk kahvesi içiyorum. Ama şöyle alışkanlık, o da başka
1: bir şey. Sen şimdi menemen soğanlı mı soğansız mı gibi bir tartışmanın fitilini...
0: Kahve şekersiz içilir.
1: Şöyle çektin pimini ortaya koydun.
0: Kahve
1: hadi bakalım.
0: Konmaz. Tamam. Başka bir karamel de konmaz.
1: Tamam.
0: Çay ise şekerli içilebilir. Çünkü kahvaltılık malzemedir. Keyif için.
1: Bunların tamamı Hikmet Bey'in bu şahsi benim, görüşleridir
0: evet,
1: efendim.
0: Tabii.
1: Kendisini
0: tabii,
1: bağlar. Tabii.
0: Doğru.
1: Çay şekersiz içilir.
0: Hepsine saygı duyuyorum.
1: Kahve de şöyle rahmetli anneannemin... Süt içine koyduğu Türk kahvesini cezvede karıştırarak sütlü kahve bir miktarda şekerle muazzam olur.
0: Tabii.
1: O da benim. Hüsnü,
0: peki dünyanın ilk kahvesi benim. Nerede yetişir? Onu da sorayım bari.
1: Etiyopya'da.
0: İşte benim arkadaşlarım çevrem
1: aynen
0: çok
1: öyle.
0: İyi bilir. Bravo. Yani Brezilya değildir. Geçen, çok fazla. Geçen, Vietnam değildir.
1: Bravo abi. Nereden bunu biliyorum? Geçen Şubat ayında bir günübirlik seyahat için Etiyopya'ya gitmiştim.
0: Hı hı.
1: 2000 küsur rakımlı bir yer.
0: Abi.
1: Yani yüksek.
0: 2000,
1: ama,
0: 2500 metre yukarı.
1: Ama o iklim, ama, o yükseklikteki o iklim.
0: Kar yok, tropikal.
1: Ve başka bir yerde, sıcak, tabii, başka bir yerde yok, öyle bir iklim olmaz. Yok. Olmayınca
0: bravo,
1: da kahve.
0: Budur.
1: Az önce söylediğimin.
0: Harar bölgesi, Harar iklim.
1: Az önce söylediğimin dünyanın altını kahvesi. Biraz kalın çizeyim istersen. Günübirlik böyle insan Ankara'ya, Adana'ya falan, Adana'ya bile gidemez de. İşte... İstanbul'dan nereye? İşte Edirne'ye, Tekirdağ'a günübirlik gider. Biz günübirlik Afrika'ya gitmiştik efendim.
0: Doğru,
1: sabah
0: doğru,
1: çıktık,
0: doğru.
1: Akşam geldik.
0: Doğru,
1: neden?
0: Doğru.
1: Çünkü yapılacak çok iş vardı. Sen Cumhurbaşkanı'nın Etiyopya ziyaretini takip etmiştik.
0: Ama gördün değil mi oradaki kahve kültürünü
1: sonra üç
0: falan?
1: Günde hasta yatmıştım ben.
0: Öyle mi? Zaten evet. Kahve oradan geliyor hocam.
1: Ha.
0: Dünyada kahve diyor kahve. Kafe, kahve diye bir bölge var orada. Dünyada kahvenin çıktığı yer olarak bilinir.
1: Tamam.
0: Söylenir. Tamam. Yani Brezilya falan sonradan gitti.
1: Tam 5 dakikamız gitti kahveyle. Hadi.
0: Robusta nedir? Arabica nedir? Yargaçef, Sidamo. Ondan sonra bunların işte Rio Minas kahve çeşitleri dünyada bu kültürü Türkiye'de pek bilen bu yok. Ya yani baristalar Türkiye'ye yetilmiyor. En büyük sıkıntımız şu. Türkiye'de espresso diye başka kahveler veriliyor. Hı. Çok az kahve markası ancak bunu yapabiliyor. Bir tane malum şey var ya bu protesto ettiğimiz. Hı. Onları asla içmeyin. İçmiyoruz da. Zaten o da çok kötü bir kahvedir. Onu da söyleyeyim yani. O
1: bu işi
0: stasyonu,
1: bilen birinin evet. bu yorumunu da
0: diğer markalar çok
1: iyi alın.
0: Var. Kilosu 2000 liraya kadar çıkan kahveler var ama onlar da belli bir zümrün içebildiği kahveler. Derken
1: peki.
0: Hocam biz aslında
1: programı yedin bitirdin
0: dünyada
1: yani
0: en çok çay içilen ülke Türkiye burada unutmanızı söyleyeyim.
1: Şavşı ben
0: dünyada
1: ben
0: kahve,
1: ne
0: kahve tüketiminde dünyada ilk yüze zor gireriz. Onu
1: ya
0: söyleyeyim.
1: Şu Karadeniz'in
0: bak bilgileri de unutmayan.
1: Şu Karadeniz'in bizlere sunduğu Cenab-ı Hakk'ın o nimeti var ya.
0: Evet.
1: Of of of
0: doğru.
1: Of of.
0: Elhamdülillah.
1: Biz de hakkını veriyoruz
0: bayağı.
1: Herhalde. Peki. Efendim.
0: Buradan yutuşamayacaksın. Buradan Trump'a gideceksin değil mi?
1: Doğru. Hızlı tamam. Başlayalım hadi. Tamam
0: coffee,
1: çok vakit kaybettik.
0: Trump.
1: Ama bak o zaman coffee. Ne olur. Bak baştaki başta marjını kullandın. Senden ricam.
0: Yes.
1: Birer cümle birer cümle.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Hadi
1: kısa
0: hemen.
1: Kısa yorumlar.
0: Hadi hemen, evet.
1: Trump. Savaşa seçime kadar saldırmayacağım demiş. 3 Kasım ya seçimleri onların.
0: Evet.
1: Seçime kadar saldırmayacağım demiş.
0: Çok iyi.

0: Saldırmaz mı?
1: Ha, yormadım. Yorum.
0: Tamam.
1: İyi fikir.
0: Saldırır mı saldırmaz mı? Eğer sen şimdi açıklamazsan pazartesiye kadar sana süre. Ben de bunu niye söylediğimi birazdan anlatacağım. Seçim, sana pazartesiye kadar süre. Sen açıklamazsan, bu soruma cevap vermezsen ben pazartesi günü vereceğim.
1: Tamam. Ne zaman savaş diyorum, pardon.
0: 3 Kasım efendim.
1: 3 Kasım'da seçim mi?
0: Evet.
1: Saldırmaz.
0: Tamam. Cevabı verdin. Pazartesi beklemedi.
1: Evet, ben de saldırmadım. Evet,
0: İkinci sorum. Barış ödülünü bana vermeniz gerekiyordu diyor.
1: Cevap verebilir miyim?
0: Eğer vermezsen pazartesiye kadar ben vereceğim.
1: Tamam. Bence verilmemeli. Savaş sona erdirmiyor. Savaşı çıkartıyor kendisi.
0: Heh. Önce savaş çıkar, sonra dur. Ondan sonra ben savaş bitirdim de. Tam o da güzel.
1: Nobel savaş ödülü olsaydı kazanırdı. Barış ödülü ama bitti o kadar. Nobel savaş ödülü değil ki bu.
0: Buradan uluslararası yetkililere çağrımızdır.
1: Adam savaş
0: Nobel savaş ödülü adıyla bir ödül tertipleyin. Geçtik.
1: Trump, yes. Evet.
0: Trump'ın Dışişleri Bakanı Rubio.
1: Evet.
0: Ya biz F-35'leri vermek istiyoruz diyor.
1: Yalan söylüyor. Öteki maddeye geç. Ben yok, hızlı geçiyor, şaka yapmıyorum.
0: Bak pazartesiye kadar istersen düşün.
1: Yok abi. Ya, yok yani palavra.
0: Ama bak ne diyor? S-400'lerle ilgili çözüm arıyoruz şu anda. Abi gazetede yazmış, ben
1: hocam,
0: söylemiyorum.
1: Hocam ben söylüyorum hocam. Ben...
0: Biz o F-35'leri vereceğiz de bir çözüm bulalım şu S-400'lere.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin
0: bu... Bak şu görüntülerdeki de.
1: Müthiş, müthiş.
0: Bizim için üretilen F-35'ler.
1: Çok sağ ol.
0: Ayyıldız var galiba kuyruğunda.
1: Teşekkür ediyorum. Zaten hakkımız, bir de dünyanın da parasını verdik o dönemlerde. Ama şöyle söylüyorum ben. Çok ihtiyacımız yok. Ya ufak o katsayı kaldır da biz F-35'i ufak ufak alırız sizden.
0: Tamam.
1: Parça parça.
0: Geçtik.
1: Ben buradan seslenmiş olayım. Neydi, Rubin miydi bu?
0: Rubio.
1: Rubio.
0: Rubio. Rubin. Şeyin ama bak.
1: O da Rubin. Şey karıştırıyor.
0: Öyle, öyle deme, şeyin Trump'ın varisi gibi değerlendiriliyor.
1: Şöyle
0: şimdi bir Vance var, başkan yardımcısı. Bir de Rubio var. Şimdi Trump'ın ikinci dönemi ya bu.
1: Evet.
0: Amerikan yasaları gereği bir daha seçime giremiyor, aday olamıyor. Ya Rubio ya Vance diyorlar.
1: O yüzden o gözle bak diyorsun. Öyle patlaya atma. Ha. Atmıyorum da ben de şöyle bitireyim o yorumu. Bak iki dakikada kahveden daha fazla konuştuk. Dış politikayı bitirdik.
0: Bitirdik.
1: Nedir o? Laf aramızda böyle kalsın. Hani biz alıyoruz, alamıyoruz, geliyor, geldi, gelmedi falan devam edebilir. Sorun yok. Katsa kalkarsa biraz daha rahatlarız. Problem değil. Seçimden sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Tamam mı? F-35 sürücemede kalabilir mi? Bence benim fikrim kalabilir. Laf aramızda, yani Rubio duymasın. Daha iyisini yapıyoruz hocam. Yani bir 5 sene sonra zaten şartlar değişir.
0: Ama bizim oldu o arada.
1: F-35 5 sene sonra demode.
0: İşte bu.
1: Yatırım yapılmaz.
0: İşte bu.
1: 5 senesi var. Demode. Çünkü bütün dünya buraya doğru gidiyor. Bize son versiyonu satıyoruz diye Pentium 3 olmaz. Pentium 3 çok
0: iyi. Sosyal medyada bir video dikkatimi çekti. F-35 meselesiyle ilgili. Adını bilmediğim bir eğitimci. Belli ki bir üniversiteye hazırlık koçu. O kadar aklı başında ve mantıklı bir örnek verdi ki genç dimalara. Meslek seçimi konusunda hangi kriterlere dikkat etmeleri konusunda verdi bunu. Özetle şunu söylüyor hocamız. Eğer bizi izliyorsa selam olsun. Hakkını helal etsin. Adını almadım çünkü. Hızlı bir videoydu. 1995 yılından evvel diyor. Bilgisayar biliyor olmanız vesaireniz hiç kıymeti harbiyesi yoktu diyor. Çünkü bilgisayarlar çok hantaldı, çok yavaştı. Dolayısıyla insanlar kariyerleri için daktilo kursuna gidiyorlardı diyor. 10 parmak daktilo, tıkır
1: kaç
0: tıkır tıkır.
1: Yıllarda?
0: Tıkır. 94 mesela, 95 değil.
1: Abartmış,
0: 94.
1: Öyle değil.
0: Beni bir dinle. Neyse, tamam. Bir dinle. Çünkü Angarya gibi olduğu için bilgisayarlar, her ne kadar yeniliğe açık da olsa işletmeler, o yoğunluğun içinde o bilgisayar onları yavaşlatıyordu diyor. Ve orada çalışmak isteyen gençler daktilo kurslarına gidiyorlardı. 1995'te bir şey oldu. Windows, ıvır zıvır, yazılım, işlemci, şu bu falan filan. O daktilo kursuna gidenlerin tamamının kariyerleri yerle bir oldu diyor. Dolayısıyla işte F-35'ler bunun gibi.
1: Yani
0: bir anda ortaya çıkabilecek bir şeyle tamamen çöpe gideceği düşünülen bir teknolojiden bahsediyoruz. O bir anda dediğim tabir, bir anda uzun süredir üzerinde çalışılan insansız savaş uçağı var. Bizim çalıştığımız birkaç ülke daha gizlice yürütüyor. Kızıl elmamız var. Kızıl elmanın gökyüzüyle buluştuğu gün F-35'leri hurdacıya vermek.
1: Bizle alakası yok yalnız bak Ömer Bey, lütfen abartmadan çok vicdani konuşuyorum. Bizle alakası yok meselenin. Hiç bizle alakası yok. Dünya böyle. Yani bize kızanlar için cevap olarak söylüyorum. Hani o var. Hani uçak var. İşte Erdoğan diyor ya, uçak yaptık bu da gemi, onu oraya koyarım diyor ya. Biz bunları yapıyoruz. Elhamdülillah. Zaten belli bak. Dünkü raporlarda da var. Fransa'da galiba yeni bir makale çıktı. Bir Avrupa'nın, Avrupa bilmem o dergiden bir tane daha fotoğraf da ortaya çıktı. Türkiye artık şöyle şöyle ol falan diye. Neyse. Bizle alakası mesela dediğin çok doğru bir örnek. Yani adamın söylediği doğru bir örnek. Beta kasetler çıkıyor. Ben o vakitlerde vardım. Beta çıkıyor, oradan VHS'ye giriyor. Oradan bir anda DVD'ler çıkınca bitiyor işi. İnsanlar evinde kaset böyle şeyleri vardı. DVD holder'lar
0: vardı.
1: Rafları vardı. Hı. Şu anda öyle bir aksesuar yok değil mi? Ama bak bu 20 sene sürdü. Çok enteresan. Walkman çıktı 80'li yıllar. Walkman'ın olduğu dönemler. Walkman arkasından 90'a kadar gelirken bitti. Walkman diye bir şey yok.
0: Yeah.
1: Walkman kasetler çıktı. Şimdi Walkman DVD'ler girdi. Tutmadı.
0: O da olmadı.
1: Arkasından kaset tutmadı. DVD bitti. Her şey bitti, bitti, bitti. Bir flash bellek diye bir şeyler geziyor insanların önünde. Abi şimdi o flashlar, Walkman'ler tamamı 100 tanesi bir adam bir tane şuna girince hepsi çöpe gitti. Bunlar 30 senede oldu.
0: Çok 30 hızlı oldu.
1: Evet tabii.
0: 30 sene şimdi uzun gibi görünse de çok kısa.
1: Bunu niye anlattım biliyor musun? Bunu şunun için anlattım. Hava öyle değil. Havada başladığım proje eldeki teknolojik imkanlar dahilinde gittiği yere kadar gidiyor bir yere kadar. Bundan sonrasını planlaman lazım. Olmayan bir şey planlaman lazım. Aynınız yok ama onu planlayacaksın. Çünkü yetişemezsin yani. Bu da beta'ya benzemez. Nedir o? İşte insansız uçak meselesi. 30-40 sene evvel başlamış projeler bunlar.
0: Doğru.
1: Biz ancak 5-10 sene önce başladık. Ama Eloğlu yarım asır önce başlamış buna. Otonom giderse bir uçak, hani 2. Dünya Savaşı'nda meşhurdur ya, kamikazilerin, Japonların uçağı indirmesi. Tek bir tane yakıt alıyor, tek taraflı yakıt alıyor. Hı. 15 yaşında çocuk, uçağı kaldırmayı öğretiyorlar. Kafasına bandını bağlıyor, ben Japonum diyor, dünyayı ben kurtarırım diyor. Biniyorsa kaldırıyor, direkt uçağı kendisini bomba olarak kullanıyor değil mi? Bu enteresan bir şey. Bu kamikaze dünyaya mal olmuş bir şey. Ya savaşta. İnsan kaybı olmadan nasıl yapabilirsin bunu? Otonom sistemle. O kontrol mekanizması yoktu. Ama insanlar çalışmaya başlamışlar.
0: Evet, evet.
1: Yani F-35 meselesi benim değil. Bak, o yüzden bizle alakası yok. Dünyanın çok öncelerinden başlayan. F-35'i de son versiyon gibi. Hani dünyada sıcak çatışma bölgelerinde kullanılabilir. Aynı Körfez Savaşı'nda olduğu gibi. Halen şu anda da kullanılabilir. F-16'lar, F-35'ler bir güçtür. Ama bir şey daha gördük ama. Bu da gerçek. Amerika dünyanın her tarafında en büyük üstelik sahibi olan bir ülke değil mi? Evet. Hmm. Dünyada en fazla silah satan ülke mi? Evet. Hmm. Dünyanın en iyi füzeleri satan ülke? Evet. Hmm. Tomahawk'lardan bilmem ne tut. O şu falan. Patriot. Dünyanın hepsi onda. Hmm. Doğru mu?
0: Hmm.
1: Uçak gemisi dünyada en fazla olan ülke.
0: Hmm.
1: Uranyum çubuğuyla aylarca giden bedava uçak şey onda. Ve abi niye peki abi senin stoklar tükendi önümüzde? Bir de şeyin İran'ın bir tane uçağı kalkmadı ya. Bir uçak kalkmadı.
0: Evet.
1: Bunlar yalansa o zaman başka onu açıkla bakayım. Ya bunlar plavdı zaten. Biz Mars'tan yani diyebiliyor diyemiyorsun. O zaman görünen üzerinden
0: demek diyorum. Demek ki buradan bir varmamız gereken ya. Sonuç.
1: Nerede F-16?
0: Ben oldu bitti diyemiyorum.
1: Adamın kendi imkanlarıyla Rusların vermiş olduğu base bir know-how var. Rusların almış oldukları o know-how'ı da katarak kendi şartlarında Bacesta, Hosen'de neydi? 7 kişilik falan diye adamlar. Mollalar değil mi? Mollalar. Bir füze yapmış pat pat atıyor. Benim ki ben gider mi? İndikten sonra yapılan tüm incelemelerde görünen o ki bir İran yapımı balistik füze. Lan bu mollaydı lan. Yapıyordu ya ne oldu buna? Adam yapıyor atıyor. Peki F-16 durdurabildin mi? İsrail'de F-35 var. Ne işle yaradı F-35'te İsrail?
0: Ya, hedef olmaktan mı çıkardı?
1: Kubbe vardı değil mi? Kubbe.
0: Doğru, doğru.
1: Kubbe niye delik deşik oldu?
0: Doğru.
1: Aylarca böyle durdu İsrailliler.
0: Doğru.
1: Kubbe delikli kubbe haline. Kevgire döndü ya.
0: Aslan abim. O zaman
1: yere bak abi, kaç bin kilometre.
0: Şunu mu söylüyorsun bana? Yani.
1: Biz ileriden başlıyoruz hocam.
0: Lider o ki dağın arkasını göre.
1: Evet.
0: Lider o ki vizyonu, sen hep dersin ya böyle. Ağacın dallarını, yapraklarını değil, ağacı da değil, ormanı göre. İşte bu vizyonla Türkiye son çeyrek asırda hatırı sayılır ve kayda değer bir yol ve mesafe aldı diyor muyuz? Tüm vizyonsuzlara rağmen, tüm çapsızlara rağmen, tüm engelleme çabalarına rağmen.
1: Evet,
0: bak bugün CNN'de çıkan bir haber. Bugün yani gazetelere yansıdı. CNN International

0: bir haber yaptı. Evet. İstanbul Havalimanı ile ilgili haber. Hani
1: dün mü, bugün mü?
0: Dün yaptı, bugün gazetelerde var. Londra'yı tahttan indirdi diyor haberde. Londra'yı evet. tahttan indirdi.
1: Hayır, bu
0: değil arkadaşlar.
1: Ha tamam. O da olsun. Bağcı'yı dövdük abi, işte ne olacak işte. O da dövdük, fark etmez. Bak hocam bir saniye. Şimdi cümle çok güzel ya. Gökyüzünün hükümdarı İstanbul Havalimanı. Abi ne kadar güzel geliyor bana. Şiir gibi. Otur boğaza karşı. Burada kandıcadan yoğurdunu ye. Keyiflen. Ne güzel cümle abi ya. Ben bunu niye böyle bir anda bir atraksiyon yaptım biliyor musun? Şunun için yaptım. Bu insanlara bir şey anlatamıyoruz abi. Biz bak bugün bir şeyde X hesabında birisi paylaşmış. Hep anlatmaya çalışıyoruz ya, bazen inandıramıyorsun diye. Bir sürü şey ortaya koyuyoruz yani. Sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Şununla ilgili söyleyeceğim senin ifadesiyle. Ya uyuma taktiği yapan bir adam uyandırılamaz diyoruz ya. Hı hı. Adam uyuma taktiği yapıyor. Vursan da kapı uyuyor. Zaten uyumuyor ki herif.
0: Doğru.
1: Tamam. İkinci cümleyi kurduk İbn Sina'dan. Neydi? Dünyada.
0: Şuradan gelin. Şuradan alın haberi. Kubi.
1: Problem yok. Problem.
0: Gelin. Gelin. Şuradan. Londra'yı tahttan indirdi. Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantıya sahip havalimanı ünvanını ele geçirdi diyor. Bunu kim diyor? Amerikan kanalı CNN diyor. Kim için söylüyor? İstanbul Havalimanı
1: evet, haber
0: için.
1: Haber bu.
0: Yani evet, gezi kalkışmasını hayata geçirenler, gezi evet. kalkışmasını yapanlar.
1: Tam da onu söylemişti hocam. Ben yani onu yorumluyordum.
0: İstemezük diyorlardı ya.
1: Şimdi adama mesela bunu anlatıyorsun. Mesela gözüne sokmaya çalışıyorsun. Aradaki değişimi gör diyorsun. Türkiye diyorsun. O diyor muhalif ya. Hayır görmeyeceğim diyor. Tamam kabul ediyorsun. Öteki diyor ki dünyanın en doğru işini yapsan da karşı koyacağım diyor. Bu muhalefet tam böyle diyorsun. Atlıyorsun. Her tarafı anlatamıyorsun değil mi? Dediğim gibi örnekleri verdik ya, hani bir tanesi öyle diyor, öteki uyuma taktiği yapan uyandıramazsın, doğru. İbn Sina dediği gibi neydi? Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Görmek istemeyen kadar kör olmak ifadesi kullanıyor. İşe yaramıyor. Yaramıyor. Hı hı. Bir tane bugün yine bir iletişim uzmanı diyor ki kim, aptal kimdir diye tarifini yapıyor. Aptal kimdir? Soru bu. Aptal kimdir? Aptal kendi inandıklarını gerçeklerin üzerine koyan insandır. İnandığı şeyleri gerçeklerin üzerine tadamayandır. Yani bir adam rüşvet aldı. Aldım diyor. Görüntü var. Böyle yapıyor adam. Yok diyor, almamıştır, montajdır diyor ama. Neden? Çünkü kendi inandığı şey, o ideolojik körlükle inandığı şeyi gerçeğin üzerinde tutuyor. Kim o? Aptal. Şimdi sen bunu ben demiyorum değil mi? Bunu istenen diyor. Fransa diyor, yalan söylüyor. Almanya yalan söylüyor. Gidiyorsun dünyanın gözü önünde senin liderine özel bakıyorlar. Gidiyor dünyanın gözü önünde liderin dünyayı meydan okuyor. Türkiye yaptıklarıyla bir tanesi komşunun kabloyu kaldırmak zorunda kalıyor. Dünyada kavga ediyorsun ya. Bunun dibindeki savaşları değiştiriyorsun. Bu bir gerçek. Onlar da itiraf ediyor bazıları. Suriye'deki rejim değişiyor. Irak hale geliyor. Bilmem ne oluyor. Tartışıyoruz. Acaba oraya asker göndersek mi falan. Şimdi geldiğimiz noktaya bak abi. Geldiğimiz noktaya bakar mısın?
0: Ama kime rağmen geldiğimizi söyleyelim buraya.
1: Bak şu bir kısmı aptal olanlara çok zor. Yani kendi inandığı şeye ve gerçekliğin üzerinde tutan aptaldır. Olanlara bir şey söyleyecek halim yok. Ama uyuma taktiği yapanlar rahat usanmadınız mı? Bırakın şunu. Bu ülke hepimizin. Bak burada akıllanan, burada tek atıfta bulunacağım ama kızıyorlar bazen. Mesela Yılmaz Özden'in geçenlerde yapmış olduğu açıklama çok hoşuma gitti. Adam bu kadar çok iyi para kazanan bir adam aptal olamaz. Yani insan şeytani bir zekası vardır. Bir tane bir şehit kızına bir ulaşmış bu. Bunu da yeni öğrendim ben. Hı. Bu da benim ayıbım olsun. Şeyi arıyor. Selçuk Bayraktar'a gönderiyor bu kızı. Diyor ki ya şunun diyor hayali diyor pilot olmakmış ya da bir işte bir yere gitmekmiş diye bir işle konusuyla ilgili. Selçuk Bey buna cevap veriyor. Alıyor, hatta ne gerek var diyor. Gelsin diyor benim diyor. Lan diyor iş var. Ve diyor ki bir dünyada hiçbir şeyle anlaşamayız ama diyor bu noktada diyor büyük bir iş başardı. Büyük bir insan. Dedim bak şaşırdım. Bunu Yılmaz Özlü söylüyor. Bak çok enteresan. Yani inandığı absürt bir şey fark etmez. Herhangi bir şey eğer gerçekliğin altına bırakırsan, gerçek olan budur, benim inandığım budur. Hı. Ayırt edebilirsen, tırnak içerisinde bilimsel olarak, çağdaş olarak Yılmaz Özdil gibi vicdani konuşmayı da öğrenirsin. O bile konuşabiliyor demek ki. Demek ki biliyor. Çünkü neyi biliyor biliyor musun? Sen düşünebiliyor musun? Yıllar önce

0: Cumhuriyet ilk yıllarında yapabildiği bir şey var, bir kabiliyet var. Sende bu hamur var demek ki, değil mi? Vakti zamanında yapmışsın
1: Evet.
0: bunu. Bunun tekrar yapılabilmesi için 80 sene geçmesi gerekti. Ve 80 sene içerisinde sizin kafalar Türkiye'yi yönetti. Yılmaz Özdil, ben değil. Sizin kafalar
1: Siz
0: ülkeyi
1: bu hale
0: yönetti.
1: getirdiniz.
0: Yani Antep falan hikaye okumayın. Bakın
1: Şimdi
0: her zaman için CHP zihniyeti iktidardaydı. Ne zaman ki CHP zihniyeti yıkıldı, Erdoğan geldi. Birçoğunuzun da pompaladığı, bunlar dinci, bunlar... Türkiye'yi bu hale getirdi. Bu getirdiği abi neydi? Senin vermiş olduğun uç şey. Bizim akşamın etekteki akşam bulamıyorum.
1: Akşam al
0: Heh, şu
1: şurada
0: yap.
1: Londra'yı tahtından indirdi.
0: Budur yani. Buna bak. Düşündeki 2026. Tüp kuyruğu yok. O yok, bu yok. Türkiye'de nasıl olur ki bir Amerikalı der ki Londra'yı tahttan indirdi. Ne Türkiye mi?
1: Ya bırak Allah aşkına be.
0: Şimdi bir nesil, özellikle bir nesil çok kızıyorum. Bir dinozor. Ve gençlere değil bak. Ben ve benim üstüm abi. Çok tehlikeli. İzmir'de de yürüyen onlar zaten. Ben ve benim üstüm hocam. Öyle bodoz bir dima kalmış ki. Basit bir haber gibi ancak bir gazetenin, Türkiye'nin en eski gazetesi. Akşam Türkiye'nin en eski gazetesidir. Övünerek söylüyorum, iftihar ediyorum. Şurada haber değeri oluyor. Senin çünkü daha önce haber değerin şuydu bak. Şöyle fotoğraf.
1: Tabii
0: Ne
1: canım.
0: vardı? Sincan ve tank.
1: Hayır.
0: Genelkurmay'ın ışıkları açık kaldı. Haberlere bak abi. Bir de manşetten bak, eminim reji bulacak onu. Bir de manşetten şurada Hürriyet. Hürriyet'in üst tarafı. Sey 1981. Adım ismi hatırlamıyorum. Adam ödül
1: Aklıma o
0: vermişlerdi.
1: geldi.
0: Bak. Varsa gösterin.
1: Anıtkabir'in bayrak direğinin
0: Telini
1: telini
0: yerli yaptığı için
1: ürettiği için ödüle layık görülen iş adamı.
0: Evet.
1: Vay be.
0: 1981. Ve iş adamı ödül alıyor ki ondan da Allah razı olsun. Bak adam sonuçta Anıtkabir'deki büyük dev bayrak
1: Dert
0: direğini
1: etmiş diyorsun bu
0: tabii dert etmiş.
1: meseleye
0: Bu
1: yani.
0: İtalya'dan galiba geliyor. Ya da bir yabancı bir ülkeden geliyor. Çelik tel. Yani onu hani olta gibi düşün. Sarılabilen tamam mı? Yukarı çekebilen çelik teli yerli ve milli üretiyoruz abi o teli. O tel çok önemli.
1: İnanılır gibi değil
0: Tabii
1: ha.
0: hani bizim köylerde inekler geçsin diye düz böyle sopaları itip inekleri atlattığımız Türkiye'den bahsediyorum. Değil mi? Ya çok güzel lastiği var derken lastik kalıbının Alman malı bir şeyden lastik lan bildirip plastik. Yani işte
1: Geldi.
0: bu. Helal. Olay budur hocam.
1: Evet.
0: Bakın ben bunu okudum. 1980 darbesinde sokağa çıktım. Antakya alan bölgesi. Ben haberim yok. Evde o gün televizyon arızalı blok buntumuz var hatırlıyorum. Babam da yok. Dışarı çıktım alanda. Bir tane asker geldi pat diye vurdu indirdi bana. Ben ekmek almaya böyle o Antakya'nın Şami ekmeği var Reyhanlı Antakya. Abi darbe oldu dedi sen ne işin var lan burada dedim ekmek alacaktım. Lan ne haber mi? Sabahın köründe geri döndüm eve. O dönemlerden bilirim. Bir sene sonra olan bu 1981. Tamam mı? Ve bu kişi ödül almış. Tel yaptı diye. Şimdi senin bir iş adamı bu. Selçuk Bayraktar Türkiye Vergi Rekortmeni. Bu Selçuk Bayraktar olmak zorunda değil. Abuzit Düsmüsek olabilir.
1: Olur.
0: Ömer Özkök olabilir.
1: Olur.
0: Hiç fark etmez. Layık olabilir. Değil mi? Tepe taklak olabilir. Amuda kalkıyor olabilir. Öyle yürüyor olabilir. Fark etmez. Bak Türkiye Cumhuriyeti'ne topraklarına ait bir insan, bir evlat, bir varlık, bir insan ya iş adamı bir iş yapıyor. En büyük vergiyi ödüyor. Vergiyi nereden veriyoruz abi biliyor musun? Yaptığımız yüksek teknolojisi olan ve katma değeri çok yüksek olan teknoloji İhracatıyla aldığımız parayla vergi veriyor adam. Bak bak bak buğday satmıyor. Ya da CHP zihniyetini garibe çaldığı dönemlerdeki gibi Manukyan değil.
1: Bak ekrana verdiler. Biz bugün rejiyle anlaşamıyoruz. Niye anlaşamıyoruz bilmiyorum ama. Buydu İstanbul Havalimanı'na yaklaşım.
0: Hocam bak
1: Yani
0: bunlar hakikaten bunlar insan değil ya. Yani ben sana söylüyorum baktıkça gördükçe hani tahammül sınırımı aşmış durumda. Ha bana kız ya senin ama görev o değil. Senin sonuna kadar ya ben şey evliya falan değilim ya. Niye ben dayanmak zorundayım ki her zaman her defasında? Uyarı hep bu minvalde. Ama sen doğruları bir anlat. O doğruları anlatmakla mükellef olan bir sürü insan var. Bir sürü köşe yazarı var. Bir sürü hocamız var. Allame-i Cihan insanlarımız var. Değerli kıymetli yazarlarımız, çizerlerimiz var. Köşe yazarlarımız var. Okuyun arkadaşlar. Ben şöyle bir insana, şöyle bir şeye insan demesinden bile tacip ederim ya.
1: Dinleyicilerimiz için okuyayım mı? Müsaade eder
0: Oku
1: misin?
0: abi. Abi yani ne dedi
1: Yani
0: ki bu adam?
1: bir girizgâhtan sonra
0: İdeoloji falan değil
1: ekrana
0: yani. Bu başka bir seviye bu.
1: Taşırdık bunu.
0: İnsanlık seviyesi değil bu.
1: Şu. Cem Seymen adında biri var.
0: Bir beşer.
1: Hani şu

0: Şu orman yangınları olduğunda bizim orman işçilerimiz günlerce
1: Ya insan
0: o
1: değil diyorum işte.
0: alevlerle mücadele edip geceli gündüzlü ama yani hiç durup durmadan dinlenmeden günlerce mücadele ettikleri günlerde İspanya'dan gönderilen 5 kişilik bir destek
1: Kurtardılar dedi
0: ekibiyle
1: ya. Bu
0: evet
1: kadar devam
0: destek
1: ediyorlar.
0: ekibine
1: Bu
0: çok
1: kadar
0: şükür
1: devam
0: artık
1: ediyorlar.
0: kurtulduk falan diyecek
1: Yazıklar
0: kadar
1: olsun ya. Yazıklar olsun ya.
0: kendi ait ol ait demeyelim de kendi yaşadığı topraklara ait olmayan bir zihniyetten
1: Yazıklar
0: bahsediyorum.
1: olsun. Allah yazıklar olsun.
0: Yeni İstanbul Havalimanı bomboş. Fotoğrafı az önce çektim. Hüzünlü bir yalnızlık. Oysa milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacaktı. Olmadı. Çok
1: Utanma
0: yazık.
1: var mı bunda şimdi? Zerre kadar var mı?
0: Kubilay
1: He?
0: yapabiliyorsanız bunu dörtlü kelebeğe alın. Bir
1: Haysiyet
0: tarafa
1: çerçevesinde değerlensin ama.
0: Londra'yı geride bıraktı haberinin küpürü
1: Yok abi
0: olsun.
1: olmaz.
0: Bir tarafta da bu CHP'li zihniyetin paylaşımı olsun. En azından mevcut durum ne noktaya evrildi bunu gören gözler görsün.
1: Kılıçdaroğlu'nun şu şeyde bulsun 10 saniye sürüyor. Havalimanı olmayan yerde uçak olur mu? Uçak niye havalimanı yaptı? Uçağın kuyruğu
0: Tabii
1: girdi.
0: canım uçağın
1: Kuyruk
0: inmediği yere
1: çıktı.
0: niye havalimanı
1: Flapları
0: yaptılar
1: niye
0: dedi
1: açtın
0: ya.
1: diye bir şey vardı. Flap diye bir şey
0: Bak
1: açıyordu
0: bak.
1: o. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi.
0: Kılıçdaroğlu diyor ki
1: Tam dedi işte
0: efendim
1: bulsunlar
0: diyor.
1: onu.
0: Heh,
1: Bulurlar
0: efendim
1: şimdi.
0: diyor. Olmayan havalimanı aa bak. Bak Londra'yı tahtından indirdi.
1: Şimdi
0: Cem
1: bakacağım.
0: Seymen.
1: Normal şartlar altında bir şey söyleyebilir miyim? Bak. Şimdi bize bazen de haklılar. Normal şartlar altında bir şeyi bu kadar çok gündeme getirip de tekrar tartışmanın manası yok dersin. Değil mi? Bence öyle. Ben bazen hakikaten yani bir şey yapıyorum, sıkılıyorum. Zaman zaman kendimi tekrar etmekten de sıkılıyorum. Ben sıkılıyorum yani. Ben izleyicinin hali perişan. Şimdi sen bir havalimanı pompalamayı anlatmaya çalışıyorsun. Neden abi? Bak burada normal bir gazete olarak normal.
0: Hakikaten
1: Bak
0: neden biz
1: bak
0: bunu?
1: ha bak gazete olarak
0: Ya soru çok güzel
1: hocam
0: ya.
1: gazete olarak biz haberi doğru yerde yapmışız bak. Şu
0: Ben
1: bak
0: neden
1: hayır şu
0: zorlanıyorum
1: abi
0: buna? Ne?
1: haber budur. Haber budur. Neden? Bak bir gazete düşünün. Burası bir sütun. Yaklaşık bir sütundan sağ taraftan buradan
0: Evet.
1: aşağıymış. Köşe
0: Bir
1: etekte haber
0: sütuna
1: yapmış.
0: kaç
1: Arkadaşlar
0: santimdir o
1: akşam
0: işte?
1: gazetesi benim meslektaşlarıma, arkadaşlarıma,
0: De ki 5-6
1: mesai arkadaşlarıma
0: santimdir.
1: teşekkür
0: Tamam.
1: ediyorum. Londra'da işte Heathrow geride bırakarak dünyanın en iyi bağlantına sahip havalimanı olduğu için. Bu da Amerikalı demiş. Olur abi normal yani normal abi. Ne diyorsun lan normal? Dünyadaki en iyi, en büyük ihracatçılardan Bayraktar Akıncı TB bilmem kaç. Dünyada en iyi bilmem ne seçildi. 45 bin fitte dünya rekoru kırdı.
0: O da normal.
1: Bak bak bak şurada şuraya. Normal.
0: O da vakaya diye.
1: ama bir tel yapan adam zirvede bu da
0: Manşetten değil mi?
1: CHP. O
0: Manşetten
1: yüzden bak
0: evet.
1: yatacak yeriniz yok ya kız bak.
0: Evet evet
1: O
0: evet evet evet
1: yüzden de
0: evet
1: bak o
0: evet
1: yüzden de
0: evet evet
1: geçenlerde
0: evet.
1: benim barış çubuğu uzattığım barış çubuğundan açıktı abi. Ben o çubuğu bıraktım biliyorsun. Barış çubuğunda işim yok. Neydi?
0: Evet.
1: Barış neydi derler ona? Zeytin dalı uzattı.
0: Tamam.
1: Ha diye uyar. Ege'li çünkü. Ondan sonra Levanten Cenneti İzmirli'm. Yılmaz Özdil'e bu yüzden şapka çıkarttım. Neden biliyor musun? Şaka yapmıyorum abi. Ben bu vicdanı arıyorum insanlarda. Çünkü bir o öğrenci, bir şehit yavrusu galiba buna ulaşmış. Oradan da bir baktım ki adama o evladımıza, o çocuğa hem uzay çalışmaları hem pilot olma sevdası uzayla ilgili her neyse olan çocuğa el uzatan bir Selçuk Bayraktar var. Belki Yılmaz Özdil'i daha önce tanınmamadığı onu da söylüyor. Çok çağdaş, çok laik, çok bilmem ne değil görünürde. Çünkü ben hatırlıyorum namaz kılıyor bu adam. Yani maalesef bazı çağdaşlar için namaz kılan bir adamı gördüm. Gözümle gördüm. Bu adam bayağı bildiğin namaz kılıyor. Yani bu adam uzayda olmaması lazım. Demek ki öyle bir şey yokmuş. Bakın ve biz Yılmaz Özdil'i asla geber demedik. Geber demem. O benim haddime değil.
0: Ama kendi beslediği
1: Ya bak.
0: kitle
1: Heh. O
0: dedi.
1: yüzden ben bu bakımdan
0: Evet.
1: selam olsun kendisine ya. Ya
0: Ya
1: kız
0: neyse
1: kızarsın
0: olsun
1: kızın
0: hadi
1: neyse.
0: tamam. Yani.
1: Ama yani şey hoşuma gitti.
0: Tamam.
1: Yani
0: Şimdi
1: o şey
0: bu
1: o adam
0: meseleyi
1: son hareketti o. Yani kendi inancını o kör ideoloji refleksiyle oluşan kendi inandığı şeyin gerçekleri üzerine koyarsan diyor o insan diyor aptaldır diyor. Şimdi bu Yılmaz Özdil'in yaptığı şey gerçeklikle inandığı şeyler arasındaki o tenakuzu da ortaya çıkan bir vicdan. Ne güzel söyledim. Hakikaten vicdan çıkmış ortaya. Yani gerçeği bu diyor. Kusura
0: peki.
1: bakmayın diyor.
0: Peki.
1: Gerçek bu. Aferin. Bravo. İç siyaset.
0: Geçeyim mi
1: Abi
0: artık?
1: geç abi geç. Zaten 31, 32.
0: Ya
1: Kaldı 10 dakika, 15 dakikamız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden

0: Bir milletvekili bir süredir kameraların karşısına geçiyor. Kamuoyuna bir takım açıklamalar. Düzeltiyorum. Ben de genel başkanlara alışamadı ki ben nasıl alışayım? Yeni partiden.
1: Yeni partiden.

0: kullanacağım müsaade edersen. İzmirli İYİ Partili seçmenin iradesini yok sayarak.
1: İYİ Partili mi?
0: Tabii canım. İYİ Parti'den seçildi. İYİ Parti milletvekiliydi.
1: Ya seçilmedin ya bu sefer. İYİ Parti yeni parti.
0: İYİ Parti milletvekili olarak seçildi.
1: Tamam.
0: Ondan sonra İYİ Partili seçmenin, ironi yapıyorum efendim burada. İYİ Partili seçmenin iradesini yok saymak suretiyle.
1: Yeni parti, CHP geçti.
0: Bu tarz parti değişikliği yapanlara bad maye ifadesini kullanan, mayası bozuk diyen Özgür Özel'in kucaklayıp rozet taktığı bir isim. İYİ Parti'den geçerken kucaklayıp rozet taktı. Fakat sıkıntı şu. Arkadaşlarım söyledi. Sen Cumhurbaşkanı kürsüde efendim.
1: Öyle mi? En kritik yer, evet.
0: Biz o zaman
1: pazartesi devam edeceğiz.
0: Pazartesi.
1: Özdağ'le.
0: Özdağ'le diyor ki açıklayın yoksa pazartesi günü ben açıklayacağım diyor. Ben o yüzden sabahtan bu yana, yani başladığımızdan beri Hikmet Bey'e sorduğum sorularda açıklamazsam pazartesi ben açıklayacağım diyorum. Bir paylaşım yapılmış efendim. Halk TV Özdağ'le 2. üst üste iktidar listeyi açıklasın, fon listesini, yoksa ben pazartesi açıklayacağım falan mealindeki haber. Altında yüzlerce yorum var. Diyorlar ki neden pazartesi? Neyi bekliyorsunuz? Biz de o soruyu
1: bir
0: soralım.
1: Bir de hocam bu çamur atıyorlar çok kötü falan, sıkıştılar. Hırsızken enselendiler. Şimdi de hırsız var diye bağırıyorlar. Bak söyleyeyim ben sana. İstanbul'da enselendiler. Her tarafta Antalya, İstanbul.
0: Gündemimizde bir
1: tarafta
0: hayli yoğundu.
1: Ama o yemezler hocam. Pazartesi gelsin ama bu çamur atma siyaseti var ya çok tehlikeli bir yere gidiyor.
0: Doğru. Pazartesi görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
2: Biz bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur. Bizim Hazreti Allah'a bir can borcumuz var. Allah'ın izniyle hiçbir faniye borcumuz da evvel Allah'ımıza yok. Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum. Siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır. Asla da demir almayacaktır.
3: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Volkswagen Tiguan lansmanından görüntüler, Kıbrıs'ta karting rüzgarı, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve klasiklerden oluşan Yıldızlar Geçidi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.

Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da biz dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. 7 Ekim'de başlayan soykırımın 3.

0: yılını doldurmuş oldu artık. 3. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Yaklaşık 100 bine yakın Filistinli yaşamını yitirdi. Pek çok, bunların çoğunluğunda kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. İsrail'in başlatmış olduğu bu soykırımı ve 7 Ekim saldırılarının biraz muhasebesini yapmaya başlayıp konuşacağız. Bunları konuşmak istiyoruz. Ama öncesinde fon soruşturması derinleşiyor biliyorsunuz. Fonla alakalı bir düzenleme de meclise geldi. 1 milyon liraya kadar olan fon sahiplerinin varlıklarının tasfiyesi sonrasında ödeme yapılması için bir kanun teklifi de şu anda mecliste. Bu kanun teklifinin de ayrıntılarını konuşacağız. Pek çok konu var ama bir an evvel başlayalım istiyorum. Kimler bizim konuğumuz bu haftada? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu avukat Tuğba Arslan hocam, size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Doktor Ayhan Sarı hocam, size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Şimdi fon düzenlemesi mecliste. Bu konuya alakalı devlet ne yapılabilir, bununla alakalı çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Ve yatırımcıların alabileceği ara ödeme tutarıyla alakalı, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa bu tutarı kadar, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira olacak şekilde öncelikli bir ödeme planı hazırlanmış durumda. Bunların tabii ödemesinin yapılabilmesi için bir kanuna ihtiyaç vardı. Kanun teklifi meclise geldi, meclise gönderilmiş durumda. Ama bundan daha önce başka bir şeyi konuşmak istiyorum. Önce eski Aile Bakanı ile alakalı bazı iddialar gündeme gelmişti. Sonra çıktı, evet ben bu konuyla alakalı fona yatırımda bulunmuştum ve bunu iade ediyorum dedi. Sonrasında biz bu birkaç haftadır AK Partili bütün milletvekillerinin, bürokratların, bakanların tamamının adeta böyle bir şeye karışmış olduğuna dair inanılmaz bir istifhamla çalkalandı. Bütün Türkiye, en sonunda da eski İYİ Partili, şimdi yeni partili Ümit Özdağ'ın peş peşe yapmış olduğu açıklamaları dinledik. Önce Ticaret Bakanımız Ömer Balat'la alakalı olarak bir açıklamada bulundu. Ömer Balat hemen yalanladı. Bunun bir iftira olduğu ortaya çıkmış oldu. Ancak o yetinmedi. Ümit Özlale sonra tekrar meclis kürsüsüne geldi. Ve bu defa da Aile Bakanımız Maynur Hanım'la alakalı olarak babasının 800 milyar liraya yakın bir fonda parası olduğunu iddia etti. Bu defa da Aile Bakanımız çıktı. Aile Bakanımız sesi hazırsa arkadaşlar, bir verelim Aile Bakanımız, bakın bu konuyla alakalı ne dedi?
4: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralarını, son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Hiçbir işlemi yok. Kesinlikle TC isim numarasından, TC'sinden, Baksta zaten ben isim numarasından sordum ve bu şekilde ortaya çıktı. O kayıt ettiği isim hangi nüfusa kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarsaydı, biraz araştırma yapsaydı, isim benzerliği üzerinden kimsenin nüfuslu insan var. Özdemir soyadı. Hasan isimli belki 10.000 21 insan var. Bununla beraber babamın isminin yıpratılmasına, bizlerin yıpratılmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğim. Hukuk önünde hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisine de görevini, gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
0: Evet Serkan Fıçıcı. Yani böyle inanılmaz bir şeyle karşı karşıyayız. Bütün bu açıklamalardan sonra Ümit Özdağ'la tekrar çıktı ve dedi ki ya 24 saatliğine bir mağduriyet yaşatmış oldu hanımefendiye, kendi PR'ını yapmış oldu dedi.
5: Ümit Özlale sence geri zekalı mı yoksa iktidara mı çalışıyor?
0: Ben herhalde geri zekalı olup olmadığı ile ilgili bir şey söyleyemem yani.
5: Şöyle, yani şimdi ortada bir durum var. Fon krizi, fon skandalı, fon meselesi neyse. Sonuçta iktidar cenahını sıkıntıya sokacak bir gündem. Değil mi? Bununla ilgili hukuki süreç işliyor. Bununla birlikte idari süreç işliyor. Bir takım kararlar alınıyor. İşte mağdurların hakları, hukukları nasıl korunacak, paralar nasıl ödenecek, ne kararlar alınacak vesaire. Siyasi süreçte bir şekilde işleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve beyanlarından da bunu anlıyoruz. Kendisi idari, hukuki, idari ve siyasi açıdan bu meselenin her tarafına hakimiz ve ne yaptığımızı biliyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Değil mi? Ya böyle bir süreçte bir muhalefet partisinin sözcüsü, temsilcisi çıkıp yalanla, iftirayla, kara propagandayla iktidar cenahına bu kadar büyük bir koz verir mi? Hiçbir zeka yok sende.
1: O da öyle diyor zaten. Zeka, zeki.
5: Çok doğru tespit Sayın Bakan. Çok doğru bir tespitte bulunmuş. Ya burada bu saatten sonra
0: bir zeka sorunu olduğu kesin.
5: Hayır, bu saatten sonra
0: ahlak sorunu da var ama.
5: Bu eğer çıkıp Ümit Özlale ya bu gündemde ben çıkayım açıkça yalan söyleyeyim, iftira atayım, nefret objesi olayım, hiç suçu günahı olmayan, bu taraklarda bezi olmayan insanları suçlayayım, bütün tepkiyi üzerime çekeyim. İktidar, siyasal iktidar biraz
1: nefes
5: alsın, rahatlasın filan diye düşünmüyorsa eğer, düşünmediyse, yani böyle düşünerek bu iftiraları ortaya atmadıysa, bu yalanları söylemediyse geriye B şıkkı kalıyor yani. Geriye B şıkkı.
0: C şıkkı olamaz mı mesela? Pervasızlık, ahlaksızlık, hiç vurdum duymazlık, umursamazlık.
5: Ama bunun bir bedeli oluyor. Murat yani.
0: Milletvekili biz, dokunulmazlığı var ya şu an.
5: Biz bu ülkede çok kritik süreçler yaşadık. Bu ülke çok büyük badireler atlattı. Çok böyle uçurumun kenarından döndüğü hadiselerle yüzleşti bu ülke. O süreçlerde selden kütük kapmaya çalışanlar, o süreçlerde teröristlerle, FETÖ'cülerle, şunlarla, bunlarla, Türkiye düşmanlarıyla söylem ortaklığı yapanlar silindi gitti. Bak hiçbiri yok ortada. Yoklar, yok oldular. Yani onlar o tavırlarıyla kala kaldılar, kaldıkları yerde. Yol alamadılar. Ya zaten ortada bir mesele var. Tamam. Bunu savunan kimse yok. İktidar cenahından da Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere. Tamam. İktidar cenahından. İktidarı destekleyen kesimlere de baktığımızda. İşte sosyal medyaya bak. Medyaya bak. Kime bakarsan bak. Yani kanaat önderlerine bak. Aa işte o muhalefet cenahındaki gibi o belediyelerdeki hırsızlıkları, yolsuzlukları hani meydan meydan dolaşıp mitingler yaparak savunanlar gibi çıkıp savunan kimse yok. Kimin ne suçu varsa cezasını çeksin arkadaş diyor. Herkes 7'den 70'e iktidar cenahındaki herkes bir söylem birliğinde buluşmuş durumda. Yani çıkıp da bir tane aykırı görüş beyan eden yok. Ya biz bunları savunalım ya bu iş. Bak işte bu CHP'liler, yeni partililer bu belediyeleri soyanları nasıl savunuyor? Hadi biz de savunalım filan diyen yok zaten. Ve bir süreç devam ediyor. Arkadaş hiç mi mercimek kadar mı bir siyasi zekanız yok sizin? Hepiniz mi böylesiniz?
0: Anlaşıldı.
5: Şimdi burada
0: B şıkkı daha ağır basıyor diyorsun.
5: Bak şunu da hesaba katmak lazım. Ya arkadaş bir sor. Ya bir sor. Maynur, Özdemir, Göktaş. Kimdir, nedir, necidir? Babasını suçlayacaksın. Ya babası kimdir, nasıl bir adamdır? Ben şimdi bu gündemi takip ediyorum. Bir anda Avrupa'da, yıllarca Avrupa'da işte oradaki gurbetçiler, efendim Avrupa'da tutunan, tutunmaya çalışan

0: orada hayat kurmuş, Türkiye'den göç etmiş vatandaşlarımız, bizim insanlarımız ve orada daha ziyade Türk-İslam ülkücüleri, ülke ocakları çevresinde birbirleriyle dayanışma sergileyen bir sürü Avrupalı Türk mesaj üstüne mesaj attılar. Yani Sayın Bakanımızın babası yıllarca Avrupa'da bize kol kanat geren, abilik yapan, özellikle Türk-İslam ülkücülerini sahiplenen, onlara abilik yapan bir büyüğümüzdür. Bir saygın büyüğümüzdür. Yıllarca onun desteğini gördük, yardımını gördük. Biz bu aileyi tanırız. Ve bu iftirayı atan kişi de sözüm ona, yani ülkücü kökenli olduğunu söyleyen zevatın, bazı isimlerin toplandığı İyi Parti'den Yeni Parti'ye geçen biri yani. O da ayrı bir komedi oluşturdu. Yani daha kolay ulaşabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Senin eski partinde bir sürü eski ülkücü var.
1: Belki de o...
0: Oğlum hiçbiri uyarırdı seni. Derdi ki ya bu bizim Belçika'daki abimiz ya. Sen bunu suçlayacaksın ama biz bu adamı tanırız. Yok. Bu adam böyle tertemiz bir adamdır. Yıllarca bu mücadeleye vermiş bir abimizdir, büyüğümüzdür. Yapma etme derdi sana birisi yani. İşte o... İYİ Parti'den ayrıldın gerçi. Arkadaşlarım vardır orada, ararsın işte. Ama mesela Müsavat Dervişoğlu'nu arasa söylerdi ona. Mutlaka tanıyordur onu. Eski genel başkanı. O ayrı bir hikaye. Gel şimdi Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'la ilgili meseleye. Ya Ömer Bolat 30 yıldır tanıdığımız, değil mi Murat? Yani MÜSİAD Genel Sekreteri olduğu günden beri 94-95'ten beri. Yani MÜSİAD Genel Başkanlığı demiyorum ha. MÜSİAD Genel Sekreterliği döneminden beri. Tanıdığımız, sürekli bir yerlerde karşılaştığımız
1: ve ticaretin içinde olan birisi.
0: 20-25 sene Türkiye'nin çok büyük holdinglerin birinin CEO'luğunu yapmış. Tabii. En üst düzey yöneticiliğini yapmış. Profesör, üniversitelerde hocalık yapmış. Ticaretin içinden gelen bir insan. Ama gençliğinden bu yana tavrını, duruşunu, efendiliğini, beyefendiliğini hiç bozmamış. Yani insani vasıflarıyla bilinen, tanınan bir isim. İslami hassasiyetleriyle de bilinen bir isim. Bak bunu da vurgulayalım.
1: Tabii ki.
0: Ya bu, hani biraz önce dedik ya Maynur Hanım'ın babası Belçika'da Türk İslam ülkücülerine abilik yapmış çok kıymetli bir amcamız. Bak bütün ülkücü arkadaşlarım aradılar söylediler ya biz tanıyoruz yani. İşte burada da bunu vurgulayalım.
1: Ömer Bolat
0: Sayın Ömer Bolat da bu camiada 30-35 yıldır herkesin hemen hemen her gününe şahitlik ettiği ortada olan bir insan. Tamam. Oturduğu yeri herkes bilir, kullandığı arabayı herkes bilir, çalıştığı yeri herkes bilir, tarzını tavrını herkes bilir, yaptığı işi herkes bilir. Ya birine saldıracaksın da ya doğru hedef seç. Bir araştır, sor. Der ki bu tutar mı? Tutmaz kardeşim. Bumerang. Atarsın tutmaz. Döner seni vurur. Bumerang'tır bu iş. Bumerang gibi döner seni vurur. Yani şeyi takip etmişsindir. Yani Sayın Bolat'la ilgili iddiayı ortaya attığı andan itibaren Sayın Ömer Bolat açıklama yapmadan önce binlerce insan tepki koydu. Biz tanıyoruz diye. Şahitlik ettiler. Hüsnü şehadette bulundu. Niye? Tanıyor çünkü herkes.
1: Ama bir şey de...
0: Aile birikimini sukuk hesabına yıllar önce yatırmış. Bu fon meseleleriyle uzaktan yakından alakası yok. Ve yatırdığı hesap helal sertifikalı. Faizsiz yatırım hesabı.
1: Yatırmış, evet.
0: Bak ona da dikkat etmiş. O hassasiyetini de ortaya koymuş Ömer Bolat. Yani
1: ayrıca bakan olduktan sonra ticari faaliyetlerini sonlandırdığı için
0: bütün aile birikimini
2: ve hala çekmemiş.
0: Sukuk hesabına koymuş.
2: Evet, hayır, hala. Yok çekmemiş. En önemlisi bence bu çünkü asıl mesele bu fonlar batmadan önce kulağına bilgi gelip o paraları çekenler.
0: Ya bak
2: çekmemiş de para orada da
0: duruyor
2: yani. Ömer
0: Bolat'ı tanıyan herkes şunu çok iyi bilir ki ne çünkü bir Allah'ın değil. Kulu evet. Ömer Bolat'a öyle bir teklifte bulunabilir. Böyle bir iş çeviriyoruz. Sen de

0: gel katıl bu işe diye. Ne de Ömer Bolat yani öyle bir şeye tevessül eder. Böyle bir şeyin olmayacağını herkes bilir. Yani birisi yazdı.
1: Ayrıca bakan olduğun esnada da zaten bütün bu servetiyle, birikimiyle, gayrimenkulleri ilgili tüm bilgiyi zaten meclis başkanlığına vermiş. Ya
0: bunların hepsinin mal beyanları var bakan evet. olduğu zaman zaten. Bütün hepsinin mal beyanları, varlık beyanları bakan olmalarıyla yani birlikte
1: mal beyanında bulunduğu için zaten açık, aleni olan bir şey.
0: Aleni bir bilgi. Olduğu da, evet. Tabii devletin elinde bu bilgiler kayıtlı. ama yani işin şöyle bir tarafı var. Tabii bakın yani efendim liste, bir listeden söz ediliyor. Böyle bir liste var. Bu liste baştan sona açıklansın. Yok şu şöyle yapılsın, bu böyle yapılsın. Her gün herkes bir yöntem vaaz ediyor. Yani sabah erken kalkan bu fon kriziyle ilgili devlete bir öneride bulunuyor. Böyle yapın. Ya yani bir fon kurulu oluşturuldu ve bugün dördüncü toplantısını yaptı. Bir takım kararlar da alındı. İşte paralar iade edilecek vesaire. Onu zaten haberlerde görmüştür herkes. Detaylara girmeyelim. Ya hukuki boyutu var, idari boyutu var, siyasi boyutu var. Bütün yönleriyle ele alınıyor da. Yani bir zahmet şöyle mi düşünsek acaba biraz? Ya biz hani düşünüyoruz bunları da. Ya devlet de yani bizim kadar olmasa da... Herhalde biraz bunları düşünebiliyordur değil mi yani? Yani bir hal çaresine bakılıyor çünkü bütün bu.
1: Evet. Şimdi o hal çaresini ikinci turda konuşalım. Şu iftira meselesinden devam edelim. Evet. Sonrasında da zaten bu kanun teklifinin detaylarını konuşacağız Tuğba Hocam. Hı hı. Yani nasıl olur da insan böyle bir iftirayla... Çok açık ve net mesela yolsuzluklar, rüşvetler, açık açık itirafların olduğu bir vasatta yaşıyoruz. 2 yıldır Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor, hırsızlıkları tek tek itiraf ediyor. Adama demediklerini bırakmıyorlar. 3 gün öncesine kadar sahiplenenler. Uşak Belediye Başkanı çıkıyor, bütün her şeyi itiraf ediyor. Hırsızlıkları itiraf ediyor. Yetmezmiş gibi Özgür Özel'in kullandığı makam arabasının dahi belediye bütçesiyle yapıldığını kendisi itiraf ediyor. Faturasını da gösteriyor. Tüm bunlardan sonra gerçekten adalet peşinde olan birileri gidip de doğru düzgün bir şeyi bildikleri, gerçekten bildikleri bir şeyi ifşa etmeleri gerekirken neden iftira etme yolunu seçerler?
2: Vallahi şu anda bu yaşanan sürecin muhalefet tarafından aslında çok doğru bir malzeme yapılmak suretiyle olayı kendi lehlerine çevirebilecekleri bir süreç vardı. Ama bu biraz tabii ekstra bir zeka gerektiren bir şey olabilir. Çünkü bu ekstra zekanın olmadığını normal insan şeyinde vardır da olmadığını da nereden anlıyorum, niye böyle söylüyorum yani itham etmek istemiyorum kimseyi. Şimdi bir plan yapıyorsanız, bir iddiada bulunuyorsanız, yani bir şey sallıyorsanız böyle amiyane tabirle bunu birazcık temelli sallayın da bari bir ele tutulabilir bir yanı olsun. Bari 1-2 gün en azından karşı taraf aksini ispat edebilmek için uğraşsın, dedinsin, çalışsın ki biraz gündemi yakalayabilin yani. Hani madem bir iftira atıyorsunuz temelli atın. Yani bir şey yapın o zaman. Bari bunu akıllıca yapın yani. Çok üzülerek yani özür dileyerek tabii ki hiçbir siyasi muhalefet partisinin ya da Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti mensubu bir kişinin, milletvekilinin elbette hiç kimseye iftira atmamasını savunurum. Ama kardeşim yani bu kadar da olmaz. Bir şey söylüyorsanız bunun en azından kontrolünü yaparsınız yani. Buna çok şaşırdım ben de Serkan Hocam gibi. Yani evet bir iddia ortaya atılıyor. Siz az bir şey yapmıyorsunuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin
1: Hasan
2: aile bakanını...
1: Hasan Özdemir diye birisinin ismini bulmuşlar.
2: Yani Hasan Anne... Özdemir diye benim ilkokul liseden arkadaşım da var mesela. Yani evet. Var yani var. Hasan bu, Özdemir,
1: Türkiye'de
2: Ayşe Fatma.
1: Özdemir soyadı.
3: Bir de Özdemir soyadı ya.
1: Özdemir ama soyadı. Türkiye'de en çok konulan 10 soyadından biriymiş.
2: Evet aynen öyle. Yani sizin iftira attığınız kişi bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin aile bakanı. Yani siz o kişinin şahsında bir makama da aslında bir iftira atıyorsunuz. O, hanımefendi bir makamı temsil eden bir insan. Dolayısıyla sizin buradaki muradınız eğer işte hem aile bakanını işte zelil etmekse, rezil etmekse, Aile Bakanlığı'nı rezil etmekse,

0: düşürmekse ya da AK Parti iktidarını burada zelil bir duruma düşürmekse, o zaman bunu biraz temelli yaparsınız değil mi? Bir şey olun yani. Bu kadar da uyuşmayan bir TC kimlik numarası üzerinden Türkiye'deki en yaygın belki de isim Ahmet Yılmaz, belki en yaygınıdır Türkiye'de. Evet. İkinci de Hasan Özdemir'dir yani. Hani bu kadar. Hani bu amcamızın adı çok belirgin bir at olur. Hiç kimsede olmayan bazı isimler var Türkiye'de, şaşırıyorum. Ya da birkaç tane ismin yan yana gelmesiyle oluşan farklı isim tamlamaları falan konuluyor. Bazı insanların çocuklarına koyduğu isimlere ben görünce şaşırıyorum. Ama Türkiye'de bir eşi benzeri olmayan isimler var yani.
1: Tuba Hocam mesela bu kişi hiçbir yerden bulamadıysa medyadan da öğrenebilirdik. Çünkü karısı Sözcü TV'nin sunucusu Serap Belovacıklı olduğu için.
0: Evet.
1: Hiç olmazsa medyada ki çalışan eşine sorabilirdi ama eşine dahi sormamıştı.
0: Bu kadar bilgiye ulaşabilen bir kişi, yani bu kişinin Sayın Bakan'ın babası olmadığını bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu.
1: Biliyordu
0: ama
1: değil mi?
0: Ama işte çamur at izi kalsın siyasetiyle bunun bu kadar kısa sürede yalanlanacağını bence hesap edemedi.
1: Peki o şey
0: çünkü
1: nasıl? Yani ya burada işte PR'ını yaptım bu sayede. Nasıl bir izah tarzı?
0: Yani çok yazık bir izah tarzı, ne diyebilirim ki? Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Ali Mahir Başarır'ın hani hanımefendiyle ilgili, Sayın Aile Bakanımızla ilgili söylediği sözlerin arkasından hadi ailem güvende, ailem güvende diye o şeyini şu o kadar yadırgadım ki. Bir kere ailem güvende operasyonunu Adalet Bakanlığı yaptı, Aile Bakanlığı yapmadı. Ve bunu ailem güvende operasyonunu çok özür dileyerek söylüyorum. Kötü bilginin yayılmasını hiç tasvip etmiyorum ama 18 yaş üstü bir insanların bile girmekten imtina edeceği, aşırı derecede ahlak dışı ve LGBT örgütlerinin kol gezdiği o bir takım kendini eğlence merkezi olarak tanımlayan bir takım yerlere yaptı. Yani bu LGBT örgütlerinin zoruna giden bir ailem güvende operasyonuydu. Aynı şekilde niye Ali Mahir Başarır'ın
1: daha doğrusu eşcinsel pavyonlarına yönelik yapılmış Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü
0: bir
1: operasyondu.
0: Bu.
1: Eşcinsel pavyonlarına yapılmış şeyin Aile Bakanlığı ile ne alakası var?
0: Aile Bakanlığı ile alakası yok. Bu eşcinsel pavyonlarına hani sizin tabirinizle söyleyelim. Yapılan
1: yani böyle şey anlamsız hale getiriyorlardı ismi. LGBT'lilerin gittiği ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz Allah aşkına? İsmi ne onun?
2: Homoseksüeller işte.
1: Tam ne? Onun adı ne? O gittiği şeyin adı ne?
0: Bence sen çok güzel bir tanım buldun. Eşcinsel pavyonu demek mantıklı yani. Hem olayı ifade ediyor hem de hukuki açıdan bir sorunu da yok bence. Kanunen onların isminin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama eşcinsel pavyonu bu işi çok güzel özetledi. Orada ne sapıklıkların yapıldığını maalesef düştü yani bu görüntüler sosyal medyaya.
2: Uyuşturucu falan da çıktı herhalde.
0: Uyuşturucular, çok çirkin şeyler. Yani o hani insanlığın fıtratına aykırı sapıkça şeyler yapıldığını gördük. Böyle bir takım eğlence adı altında işte birlikte hareket edilen yerlere yapılan operasyonlardan niye Ali Mahir Başarır rahatsız oluyor da bunu hemen söylüyor?
1: Yani, Ali Mahir Başarır'a sormak lazım.
0: Bunu sormak lazım gerçekten. Sen niye rahatsız oluyorsun kardeşim? Senin ailen de güvende olsa kötü mü olur yani? Senin çocuğun da ahlakı düzgün olsa, senin çocuğun da korusa Aile Bakanlığı, senin çocuğunu da Adalet Bakanlığı ailem güvende diye korusa. Bu çok mu kötü bir şey ya? Hepimizin çocuğunu
1: korumak
0: için.
1: Ama daha önce Ali Mahir Başarır eşcinsel yürüyüşlerine
0: evet,
1: yönelik yapılan müdahaleleri de şiddetli bir şekilde eleştirmişti.
0: Evet, kınamıştı hatırlıyorum. Ama yani gün sonunda bir itibar suikasti yapılmaya çalışılıyor. Ben Aile Bakanımızın kendi ağzından dinlemiştim ailesiyle olan hikayesini. Kendisi Belçika'da bir market sahibi babası. Yani orada Türk mallarını satan bir market sahibi. Hatta kendisi de okuldan sonra işte hafta sonlarında o markette çalışarak çok insanlarla birebir irtibat kurduğunu ve aslında insanlarla yakın ilişki kurmanın esnaflıkla bir çok ilişkilendirerek kendisini çok iyi geliştirdiğini anlatmıştı bir söyleşisinde. Dolayısıyla yani kendisi de özellikle Sayın Aile Bakanımız Belçika'daki siyasi faaliyetlere katılarak orada seçilen ilk başörtülü meclis üyesi, seçilen işte oradaki ilk Türklerden bir tanesi. Dolayısıyla çok ciddi bir Belçika'da da yaptığı siyaset çalışması var. Şimdi Türkiye'de de yani ailesi üzerinden bu şekilde bir iftira siyasetine maruz kalması elbette en şiddetli tepkiyi hak ediyor. Ve kendisi de çok güzel tepki verdi bence. Hemen sıcağı sıcağına dedi. Ve özellikle şey çok güzeldi. Babamın borsada işlem yapılmasına ilişkin bile yaklaşımı soğuk diye ifade etti. Yani o buna bile karşı bir insan.
1: Bırak fon almayı.
0: Fon almayı, borsada işlem yapılmasını bile doğru düzgün bulmayan, hani tasvip etmeyen birisi dedi mealen söylüyorum. Dolayısıyla insanların ailesi üzerinden, hiç olmayan bir şey üzerinden, bunlar da çok iyi biliyorlardı Sayın Bakan'ın babasının bir fon almadığını, oradaki Hasan Özdemir'in Sayın Bakan'ın babası olmadığını. Bunların hepsini çok iyi biliyorlardı.

0: diyorlardı. Ama oradaki acaba verilecek tepki süresi içerisinde biz Sayın Bakan'a da bir çamur atabilir miyiz diye bunun hesabını yaptıklarını ben düşünüyorum. Benim kendi kanaatim bu yönde. Ama adalet, hakkaniyet bunların hepsi bir gün tecelli edecek. Yani eğer o listedeki bu manipülasyonlara ortak olan kişiler varsa bunlar da yargı önünde hesaplarını sorulacak. Ama bunun da bu kadar siyasete alet edilerek bir iftira malzemesi olarak kullanılması vatandaşı kışkırtmak istediklerini ben düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki hiçbir bu kadar dönen ekonomik bir sıkıntıda, bu kadar işte kişiyi ilgilendiren bir sıkıntıda hiçbir hükümet belki bu kadar hızlı tepki verememişti. Ya da hiçbir hükümet bu kadar hızlı bu konuyla alakalı inisiyatif alıp tak tak kanuni düzenlemeleri, işte kurul kurmaları, ödemelerin yapılması bu kadar hızlı. Bence bu krizi ortaya çıkaranlar da bu işin bu kadar hızlı çözüleceğini, hatta bu işten Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşın nezdinde bir güven tazeleyerek çıkacağını da düşünmüyorlardı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Birleşmiş Milletler'de yaptığı çok ciddi bir konuşma var Murat Özer. Ne yapıyor? Orada özellikle Netanyahu'ya karşı dünya beşten büyüktür idealini tekrar savunup bir hat bildirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve bunun karşısında çok ciddi bir konsensus sağladı diğer milletler nezdinde de, dünya nezdinde de böyle bir konsensus sağladı. Ama tam bu özellikle İsrail karşısında elde ettiği algısal üstünlük Sayın Cumhurbaşkanımızın, Trump'ın Netanyahu'ya karşı olan tavrıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza olan yakın tavrı mukayese edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'den tekrar bir zaferle dönüyordu zaten. Ama bunlar bu algı yönetme siyasetinin bir parçası olarak bu fon krizini tam üstüne patlatıp Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın isimleri gündeme getirerek yine Cumhurbaşkanımıza ve siyasetine zarar vermeye çalıştılar. Ama ben burada çok büyük bir devlet haklı olduğunu düşünüyorum ve çok ciddi bir çalışmanın sonucu olarak bugün Sayın Abdullah Güler'in açıklaması, işte fon krizine dönük olarak yapılan kanun teklifi, hemen çok hızlı bir şekilde kurulan fon kurulu, SPK'nın hızlı bir şekilde aksiyon alabilmesi, Adalet Bakanlığımızın aksiyon alabilmesi, bunların hepsi yine bir kriz olacaksa da Türkiye'de bunu yine en iyi şekilde AK Parti hükümetinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaştan güven tazeleyerek bu konudan anın nakire çıkacağını ben düşünüyorum.
1: Evet. Bir şey daha burada ifade etmek istiyorum yeri gelmişken. Çünkü Sayın Aile Bakanımızın ismi gündeme getirildikten sonra eşinin Rahmi Göktaş'ın da Yunus Emre Enstitüsü'nde eski Brüksel temsilcisi olan Rahmi Göktaş'ın da yolsuzluklara karıştığı iddiasıyla bir tezvirat yapıldı. Aslına bakarsanız küçük bir internet araştırmasıyla da bunu mümkün, doğrusunu anlamak mümkün. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü ile alakalı olarak bir yolsuzluk soruşturması yapıldı. 2016-2023 yılları arasındaki bir dönemde başkanlık yapmış olan Şeref Ateş ile alakalı olarak, o dönemki başkanı olarak. Ancak bu dönemden sonra Rahmi Göktaş, Brüksel'deki Yunus Emre Enstitüsü'nün başkanlığına getirilmişti ve kendi döneminden önceki bir yolsuzluk soruşturmasıyla hiçbir ilişkisi olmadığı çok açıktı. Buna rağmen yine de istifa etmeyi uygun bulmuştu. Ama bu yalan ve iftira şeyi eşi üzerinden de ne yazık ki devam etti. Ayhan Hocam, ne yapılmak isteniyor gerçekten? Şimdi Serkan Hocam dedi ki bu zeka ile alakalı bir şeydir. Tuğba Hocam da aslında dedi ki bu algı operasyonlarında böyle bir zeka pırıltısı göremiyorum, eksik bir şey olduğunu düşünüyorum dedi. Bu kadar basit olabilir mi? Gerçekten yani bu kadar. Yoksa başka bir kötü niyet altında ne olabilir yani? Sadece bundan ibaret olmaması gerek diye düşünüyorum. Yani
2: şöyle
1: ilave edebileceğiniz bir şey var mı aslında, zeka meselesi üzerine?
2: Aslında bunu en sona söyleyecektim ama en başta direkt doğrudan şunu söyleyeyim. Türkiye'de siyasetle ilgili, temiz siyasetle ilgili, yolsuzlukla ilgili birileri bir şey söyleyecekse, konuşacaksa, bir liste hazırlanacaksa Cumhuriyet Halk Partisi ve ondan çıkan yeni parti listenin en sonunu bırakın o listeye giremez bile. Yani Türkiye'de eğer siz yolsuzluklarla mücadele kampanyası, temiz siyaset kampanyası başlatacaksanız bir kere yeni partiden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceksiniz. Ondan sonra İkinci aşamada işte affedersiniz pavyonlarda yenen paralar

0: baklava sepetlerinde gelen paralar, 500-600 milyar TL'lere varan belediyelerden gelen paralar. Önce bunların bir muhasebesini, hesabını yapacaksınız. Onları bitirdikten sonra hala nefesiniz, enerjiniz kalırsa gelirsiniz fon meselesi üzerinden AK Parti ile ilgili, AK Parti'deki siyasetçilerle ilgili, bakanlarla ilgili birkaç söz söylersiniz. Yani inanılır gibi değil. Sanki biz bu ülkede yaşamıyoruz. Sanki biz 1-2 yıldır Türkiye'de neler yaşanıyor, hangi belgeler medyaya, mahkemelere geldi, hiçbirini bilmiyoruz. Sanki bu açıklamaları yapanlar, bu sözcüler yeni partiden, Ekrem İmamoğlu'nun ısrarla o CHP'den koparıp getirdiği o partiden değilmiş de sıfırdan siyasete atılmış kimselermiş gibi inanılmaz bir özgüvenle konuşuyorlar ya. İnanılır gibi değil. Gerçekten böyle bugün düşündüm. Yani çok garip bir özgüven var kendilerinde. Artık o zekayla mı, yoksullukla mı, neyle bilmiyorum. Sadece tek gördüğüm inanılmaz bir özgüven var. İnanılmaz bir böyle gözlerimizin içine baka baka yalan söyleyip
1: Sanki özgüven
0: yutarsınız
1: değil
0: var.
1: de pervasızlık varmış gibi geliyor.
0: Daha güzel. Bence pervasızlık çok daha güzel tanımıyor. Şunu gördük biz Murat abi. İlk 2-3 gün bu fon meselesinde kızı ve damadı soruşturma sebebiyle yurt dışına kaçmış, Türkiye'ye dönmeyen kişi sosyal medya hesabından ayar vermeye kalktı ya. Kardeşim sen ilk önce git kendi kızının, kendi damadının mahkemedeki meselesini temizle. Git onunla bir uğraş. Onu temizle. Belki haklılardır. İddia yanlıştır. Deliller onların lehinedir. Gelsin yurt dışından. Mahkemede bir temizleyin onu. Ondan sonra sen gel burada fon meselesiyle ilgili, işte temiz siyasetle ilgili bir şey yap. Ama yani şunu artık iyice görüyoruz. Bence Serkan abi en başta söylüyordu ya işte o zeka mı değil mi meselesi. Bence şunu deniyorlar. Diyorlar ki biz atalım. Yalana atalım. Nasıl olsa inanacak bir kısım kardeşim. Kim bakacak mesela Mahi Nur Hanım çok güzel açıklamalar yaptı değil mi? Delilleriyle birlikte. Ömer Bey de aynı şekilde. Mesela onun açıklamaları, onların açıklamaları, onların hitap ettiği tabanın yüzde kaçına ulaştı? Takip etme izledikleri bir tane iki tane televizyon. Takip ettikleri bir tane iki tane medya. Bunun dışında hiç yok. Kimse çıkıp da mesela dedi mi ya kusura bakmayın ben yanlış yapmışım. İsim karışıklığı olmuş. Affedersiniz demedi. Çıktılar bugün yine mecliste bakanın dün açıklama yapmasına rağmen çıktı. Aynı yalanları tekrar dillendirdiler. Çünkü şunu biliyorlar Murat abi mesele temiz siyaset falan değil. Onlar şunu biliyor. Biz o yalanı 40 kere söylersek 40'a bile ihtiyaç yok. 3-4 kere söylersek tutacak. Ondan sonra biz mesela siyaset bilimciler, biz siyaset bilimciyiz ya, işte eşimiz, dostumuz, sokakta işte görenler bizi oturup 2-3 dakika konuşunca başlıyorlar mesela bize anlatıyorlar ya şu doğru mu bu doğru mu, şu doğru mu bu doğru mu dedikleri şeylerin %99'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte şimdi yeni partinin zaman içerisinde attığı yalanlar.
2: Evet.
0: Çıkartamıyorsun, temizleyemiyorsun yani. Adam atıyor, nasıl olsa o zaten muhalefetteki kafasında bir algı var. O algıyla da o pekişince tamam diyor bu doğru benim için. Ben bundan sonra devam ederim. Bakanın dediği, ötekisinin anlattığı hiçbirinin önemi yok. Onlar da bu mekanizmanın çok iyi işlediğinin farkında oldukları için atıyorlar. Şimdi mesela yalanı söyledi. Açık, aleni yalan değil mi? İşte bağımsızlığı var, hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Yarın çıkacak başka yalan söyleyecek. Niye söylemesin ki Murat abi? Yanına
1: Bir de
0: kar kalıyor işte.
1: gazetecilerde mesela Murat Ağrel, İsmail Saymaz çıkıyor. Aynı yalanı ekranda dile getiriyor. Anlatıyor, anlatıyor. Sonra savcı kendisini çağırınca diyor ki ben kendimden söylemedim ki biri söyledi ben de onu aktardım.
0: Evet.
1: Yani mesela Serkan Fıçıcı gazetecinin görevi midir? Birisinin yalan bir söylediği şeyin yalan olup olmadığını anlayıp dinlemeden paylaşmak gazetecilik olabilir mi?
3: Yo bir de sistem şöyle işliyor. Önce yalanı yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler ortaya koyuyor. Önce onlar anlatıyor.
2: Evet.
3: Sonra bu işte muhalefette dokunulmazlık zırhı olan milletvekillerinden bir tanesi aynı yalanı tekrarlıyor. Sonra muhalif gazeteci adı altındaki bazı isimler de koştur koştur bu yalanı ekranlara, sayfalara, sosyal medya mecralarına
1: taşıyorlar.
3: Taşıyorlar. İşte böyle deniyor, böyle iddia ediliyor. Bu böyle dedi.
0: İlk ben söylemedim. İlk orası
3: Tabii.
0: bunu iddia etti. Ben de onu tekrarladım. İyi peki.
3: Yani böyle bir sistem var ve bu sistem çok

0: uzun zamandır devam ediyor yani. Ama iş şeyde yani, yurt dışındaki kaçak FETÖ'cülerin mutfağında pişirilen ne varsa kara propaganda ürünü. Ya şey yok. Nasıl diyelim? Kapasite meseledir. Muhalefet yapabilmek de yani bir müktesebat ister. Kabiliyet ister, çaba ister.
1: Biraz strateji, biraz çalışmak, oturup birazcık ne yapsak acaba, ne iftira alsak altına şunu koyalım.
2: Yani bu diyorsun ki özellikle aslında
1: hiçbir
2: bu
1: bir şey yok ya. Çok zevksiz oluyor böyle de yani. Biraz temelli atsa, uğraştırsa falan ne olacak?
2: Bu temel bir haysiyet cellatlı aslında. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bu konuyla alakalı ne dedi?
3: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.
4: Şimdi Cumhurbaşkanı, gelelim, peki. Sayın Cumhurbaşkanı çok açık ve net bir şekilde münferit hadiseleri aslında burada söylüyor. Münferit hadiseler var. Ama asıl mesele şurada Murat abi. Hiçbir şekilde arkasında durmuyor. Münferit hadiseler varsa, yanlış, hata yapmış olan varsa bunlar milletin karşısında hesabını verir diyor, değil mi? Çok açık ve net. Şimdi ben soruyorum. 2 sene oldu. Bir kere biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, şimdi yeni partiden bir kere böyle bir açıklama duyduk mu? Adam hala arkadaşlarımız aslanlar gibi yatıyor diyor. Hala bu kadar delil varken, bu kadar ortada açık ve net deliller varken hala aslanlar gibi yatıyor diyor. Bugün şunu düşündüm. Niye acaba? Yani burada iki farklı siyaset var. Bir cumhurbaşkanı diyor ki kendi partisinden bile olsa eğer bu işlerde hata yapan varsa bunun bedelini öder. Hiçbir şekilde kimseye borcumuz yok diyor, değil mi? Peki diğeri neden sürekli onları savunmak zorunda kalıyor? Borcu aslında mu? Borcu var. Niye? Çünkü işbirliği var. Biliyor ki ben o aslanlar gibi tırnak içerisinde arkadaşlarımı savunmazsam şimdi onlar yarın öbür gün beni de ele verecekler diyor. Ama Cumhurbaşkanı çok rahat. Diyor ki varsa bu işleri yapan cezasını öder. Partimizi lekeleyemez diyerek partisini başka bir yere konumlandırabiliyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bugün bir rakam açıklandı. Bizzat Sayın Adalet Bakanı tarafından açıklandı. 187 milyar TL. Öncelikle çok büyük para. 4 milyar dolara yakın bir para. Sonra şunu düşündüm. Biz bu fon meselesinde en çok neyi konuştuk? İşte Fatma Betül Hanım'ın 2 milyar TL'sini konuştuk. Baktım ne kadar yapıyor? %1'i kadar. %1'i kadar bir rakam.
2: Üstelik bu 100 milyondan fazla olanların toplamı. 214 evet. Kişi ve tüzel kişi.
4: 214 kişi 187 milyar TL ama biz sadece bir kişiyi konuşuyoruz. Bunu da düşününce aklıma şu geldi. Hani o meşhur cambaza bak hikayesi. Kurtlar Vadisi'nde de Doğu Bey anlatıyordu bir ara bunu. Yani köylerde, panayırlarda eskiden böyle cambazlar oynatırlarmış ipin üstünde. Yan kesiciler de millet cambazı izlerken hırsızlık yaparmış. Şimdi ben şunu soruyorum. Yani bu mesele acaba bir siyasetçi üzerinden AK Parti'nin üzerine yıkılarak adeta işte o cambaza bak hikayesindeki gibi arka tarafta özellikle bürokrasisinde orasında burasında bu işten daha fazla para aklayanlar, para götürenler kendilerini mi gizlemeye çalışıyor? Bence bunu sormamız lazım. Kardeşim 187 milyar TL'nin 2 milyar TL'si tamam burada. Gerisi nerede? Niye konuşmuyoruz? Şimdi yeni parti diyor ki bizim elimizde deliller var. 2 tane isim sundular. İkisi de külliyen iftira. Demek ki ellerinde isim de yok. AK Parti ile buluşturabilecek isimleri yok. Varsa olsaydı çıkarırlardı.
2: Sandal'ın eşi oldu. Ortaya çıktı 11 milyar doları. 11 milyar liranın orada olduğunu evet. Biliyoruz.
4: Diğerleri nerede?
2: Yoklar. Mesela...

0: Eşiyle ilgili bir tane açıklama duyduk mu Murat abi yeni partiden? Yok.
1: Mustafa Sandal'ın eşiyle alakalı bir şey duymadık.
0: Hiçbir şey duymadık. Bakın ısrarla insanları cambaza bak hikayesinde olduğu gibi bir ya, kişiyi gösteriyorlar. Bu
1: 2 milyar değil 11 milyar yani.
0: Evet çok daha fazla ama hiç konuşmuyoruz.
1: Oraya neden bak, konuşmuyoruz?
0: Sebebi şu bence. Mesele üzüm yemek değil Murat abi. Mesele temiz siyaset değil. Mesele yolsuzlukla mücadele değil. Mesele fon mağdurlarının mağduriyetini gidermek de değil. Mesele oradan yine 187 milyar TL'nin sadece %1'i olan para üzerinden AK Parti'ye saldırmak, ya Cumhurbaşkanı'na mesela, saldırmak.
1: Aynen hocam. Mesela Fatma Betül Hanım siyasi nüfuzunu kullanarak, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü savcılık soruşturması devam ediyor. Siyasi nüfuzunu kullanarak batmak üzere olan bir fonda parasını zamanında çekmiş. İddia edilen şey bu. Yani o nüfuzunu kullanarak parasını almayı başarmış. Ya da böyle bir şeyin batacağını daha önceden tahmin etmişler, haberdar etmişler. O parasını fazlasıyla işte faiziyle çekip kurtarmış. Peki Mustafa Sandal'ın eşinin nasıl bir nüfuz alanı vardı da o parasını zamanında i̇şte, kurtardı?
0: İşte bilmiyoruz. Bakın bize cambaza baktırıyorlar Murat abi. Arkada o 187 milyar TL'nin o kalan 185'i işte 11'i onun.
1: Yani o 214,
0: kalan 174'ü nerede bilmiyoruz.
1: O 213 kişi ve tüzel kişi kim?
0: Bilmiyoruz. Bunları mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Partisi ile bağlantısı ne? Bürokrasi de hangi tarafa daha yakınlar? Yani şimdi
1: o
0: Türkiye'deki bürokrasi hepsi AK Parti mi? Evet. Ama bu Yeni Parti'de yok. Israrla da o isimleri geri plana itiyorlar. Bence
1: o
0: şunu
1: liste
0: da söyleyeyim.
1: Bu arada savcılığa gönderilmiş vaziyette SPK tarafından.
0: Bence bir şeyleri de gizlemeye çalışıyorlar. Ben Sayın Bakan'a atılan iftirayla Ömer Bey'e atılan iftiranın da bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Yine bu cambaza bak meselesi. Her gün yeni bir AK Partili siyasetçi öne atıyorlar. Asıl gizlemek istedikleri kişiler de arkada kendilerini kurtarmak için girişimlerde bulunuyorlar. Madem temiz siyaset onları da gündeme getir kardeşim. Ama diyorum ya böyle bir parti değil, böyle siyasetçiler değil. O yüzden ben halkımıza şunu tavsiye ediyorum. Cambaza bakmayalım. Burada başka bir şey var. Burada ihale bence çok net bir şekilde AK Parti'ye yıkılmaya çalışılıyor. Ve bunun da önünde duracak AK Parti'nin bu tarz işlerle işi olmadığını, işi olanları bir şekilde münferit hadiseler olduysa da bunun cezasını verecek parti kesinlikle AK Parti. Şunu söyleyeceğim yani bu hikayeyi anlatmak istemiyorum Uşak Belediyesi'ni de. Yani adamın affedersiniz 3 tane metresiyle görüntüleri, bütün ilişkileri apaçık ortaya çıktı. Aylarca ihraç edemediler Murat abi, aylarca. Fatma Betül Sayan oldu, anında ilişkiyi kesildi. Anında. Yani bu bile aslında bize nasıl iki farklı siyaset anlayışı olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da eğer hata varsa bu hatayı temizleyecek parti AK Parti kendi içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda sonuna kadar güvenilir birisi. Bunun haricinde de muhalefet kanatında da ben parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiden hiçbir şey beklemiyorum. Tam tersi onlar bu tarz hareketleriyle o süreci daha da bozuyorlar. Biz hesap sorulacaksa halk soracak. Bir mesele aydınlığa kavuşturulacaksa bu yargı eliyle olacak. Burada Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ancak ve ancak burada bu meseleyi zehirler, bozar. İşte en başta Serkan abi dedi ya, ne oldu şimdi iki tane bakanın ismini bu şekilde iftira atarak karıştırdınız. Bu süreci zehirlediler. Daha da zora soktular. Şimdi artık isim geldiği zaman insanlar diyecek ki ya bu gerçek mi değil mi?
2: Yani.
0: Evet artık belirsiz bir hale getirdiler. O yüzden ben şunu son olarak tekrar söyleyeyim. Ben onların iki hedefi olduğunu düşünüyorum. Bir, bu münferit hadise üzerinden AK Parti'yi karalamak, Cumhurbaşkanı'nı karalamak. İkincisi de böyle bir sezgim var. Sanki birilerinin de suçunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Sürekli bu tarz suça bulaşmamış insanların isimlerini medya önüne atarak.
1: Şimdi yani bazı Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya siyasetçi kılıklı müfteriler ve ekran tetikçileri, gazeteci kılıklı ekran tetikçileri. Bu gazeteci kılıklı ekran tetikçilerinden bir tanesinin bugün videosu. Bugün de paylaştım çünkü hani bir yani yalanın gerçekten bu kadar çabuk yalan olduğunu ispatlanabileceğini bilmesine rağmen söylüyor. Diyor ki ilginç bir şekilde efendim Fatma Betül Sayankaya Çağlayan Adliyesi'nde ifade

0: vermeye çağrılmış. Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde ifade verilmesine çağrılmış. Çünkü diyor Gazi Osman Paşa Adliyesi Turkuaz Medya'nın binasının içinde, oraya giren kişiler ancak Serhat Albayrak'tan, Berat Albayrak'tan izin alarak girebiliyormuş adliyeye. O sebeple de böyle engel olmaya başarabilmiş.
1: Kim dev diyor bunu?
0: Bunu Serdar Akinan diyor.
2: Ya kendisi kaçak, gelemiyor ya Türkiye'ye. Türkiye'ye gelemediği için görmemiştir adliyenin kapısını ve Turkuaz'ın kapısını nerede
0: olduğunu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bir adliye binasıyla bir medya kuruluşu.
2: Birinin çıkıp bir gün bu yorumu yapacağı aklıma gelmiştir. Ya. Ve bunu yapacak kişi Serdar Akinan beni hiç şaşırtmadı ya. Hiç şaşırtmadı. Bunu ancak bu yapabilirdi zaten. Çünkü ben buradan oradan geçerken Turkuaz'a giderken veya Gaziantep Adliyesi'ne giderken bu yorumu biri yapar demiştim. Yani düşünmüştüm ama yok be demiştim.
0: Yakın çünkü
2: hatta,
0: binalar.
2: Evet yakın, hatta aracı kullanan kişiyle konuşmuştuk biz bunu, yok ya falan demiştik. Ama gerçekten çıktı ya.
0: O kadarını
2: ya,
0: da yapmaz herhalde kimse diye düşünürdüm. Evet, ama o kadarını da yapıyorlar.
2: O kadarını da
0: efendim,
2: yaptılar
0: burada,
2: ya.
0: Bu ülkede Serdar Akinan diye bir adam yıllarca televizyonculuk, gazetecilik yaptı. Hı hı. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında çalıştı. Ya. Ve o medya kuruluşlarının her gün zehrini akıttı. Ve bu adam çıkıp bir adliye binasının, bir medya kuruluşunun bahçesinde olduğunu ve oraya girebilmek için insanların o medya kuruluşunun patronundan icazet almak zorunda olduğunu iddia edebildi. Pes yani.
2: Bu kişi kendinden bilir işi Murat Bey. Biliyorsunuz bu FETÖ'nün bazı hakim savcı yapılanmalarının ortaya çıktığı yerlerde hakim savcı lojmanlarından FETÖ'nün kolejlerine tüneller açıldığı söylenmişti. Bakın görüyor musunuz? Aynı mantıklı, kişi kendinden bilir işi. Ondan dolayı öyle bir şey aklına gelmiştir bunların. Öyle düşünüyorum. Bunlar,
0: ancak bu şeytanlık öyle.
2: Yani bunlar şeytanın şeyi yani. Ancak bunları şeytan düşündürebilir insana. Ama en azından belki diğer vatandaşlarımız olmasa bile İstanbul'daki vatandaşlarımızın, Allah düşürmesin tabii adliyelere yol. Ben hep derim ya avukata ihtiyacımız olur, avukatının numaranızı alalım derler. Ya alın numaramı, kartımı, ama Allah da düşürmesin derim. Allah düşürmesin ama İstanbul'daki en azından seyircilerimiz bir gidip bakarlarsa adliye ile Turkuaz Medya evet yakın lokasyonda oldukları ama kapıların alakasız olduğunu görürler. Yani bu kadar da bakın hani bundan da bir gazeteci daha vardı hatırlar mısınız? O da çok böyle gündeme gelmişti. Aynı bu Serdar Akinan gibi bir şeyler yapıyordu sürekli. Sedef Kabaş diye. Evet. Hatırlıyor musunuz? Bir şey demişti. Kendi stratejilerini açık etmişti. Yani
0: Göbels taktiği.
2: Göbels taktiğini anlatmıştı. Bir yalan söyle. Sonra çok daha büyük bir yalan söyle. Sen o kadar büyük bir yalan söyle ki karşındaki insanlar, kalabalık o kitle, yok canım bu kadar da büyük yalan atılamayacak deyip düşüneceği için senin yalanına inanırlar demişti. Bakın aynı taktikte bunlar büyük yalanlar atarak mevcut bakana, işte ticaret bakanına, ona buna iftiralar atarak insanları, kitleleri etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar da bunun doğru olmadığını
0: ama
2: çok iyi biliyorlar.
0: Ama hatırlarsanız Göbels yani kendi yalanlarına o kadar çok yalan söyledi ki, o kadar yalan büyük propaganda yaptı ki sonunda kendisi de inandı. Sonra o inancın içinden çıkamayarak gidip intihar etmek yolunu seçti yani.
2: Allah böyle son kimseye göstermesin ama yani bu yolu tuttururlarsa ne olacak, yazık günah. Üzülürüz yani sonuç olarak bir insan oldukları için. Bu yolu tutturmak da çok yazık, çok üzücü. Yani şu yoruma ben şimdi senin paylaşımını görmemiştim. Şoktayım yani, gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım şu yoruma. Ya Serdar Akinan'ın yorumuna.
1: Bir de bütün o süreçlerde falan gördük. 17-25'te gördük, Gezi'de gördük, 15 Temmuz öncesinde gördük. Bütün o kritik süreçlerde gördüğümüz bir davranış tarzı var. Yakaladık, düşürüyoruz,
2: evet,
1: deviriyoruz. Hep birlikte doğru, yanlış, yalan falan filan fark etmez. Hep birlikte saldıralım da nasıl saldırırsak öyle saldıralım. Yok arkadaş, sonuç getirme.
0: Gezi
1: işte
0: eyleminde hatırlıyor musun? Gezi eyleminde Levent Kırca Avrupa'da güya konuşuyor yani kitlesine. Türkiye'de devrimi gerçekleştirdik. Şu anda Dolmabahçe Sarayı'na girdi. Arkadaşlarımız ofise girdiler. Şu anda Türkiye'de devrim gerçekleşti. Erdoğan devrildi
2: Allah
0: diye.
2: Allah.
0: Müjde veriyorum diye konuşmuş.
1: Şimdi orada bir psikoloji var işte. Yani mesela şeyde de, depremde de ya yaşadık onları değil mi? Bu asrın felaketinde, Hatay, Maraş depremlerinde sürekli o yalanlar, o dezenformasyon, o kara propaganda, hep aynı duygu var orada. Tamam, çok kötü bir durum var ortada. Şimdi biz bu durumu kullanarak bu iktidarı deviririz.
0: Çok önemli bir noktadayız ama kısa bir ara vermek durumundayız. Efendim esas meseleye kısa bir ara, saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Fon soruşturmasının derinleşiyor demiştik. Bir de fon düzenlemesi var mecliste. Düzenlemeyle alakalı olarak Abdullah Güler bugün bir açıklama yaptı. Önce bir açıklamaya bakalım, sonra konuşmaya devam edelim.
3: SPK'nın sermaye piyasası kurumuna alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde geçici bir hüviyet arz ettiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçevesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
2: Evet Tuğba Hocam, şimdi evet. Sayın Güler'in söylediklerinden ilk cümleyi tekrardan altını çizerek söyleyelim. Sonra siz maddelere geçin. Tamam. Şöyle dedi, asla bunların ödemesiyle alakalı kamu kaynakları kullanılmayacak. Yani şu özetle, ey Türk milleti, sizin cebinizden asla hiçbir şekilde para çıkartıp bu fon mağdurlarına vermeyeceğiz. Peki fon mağdurları bu paraları nasıl alacaklar?
4: Evet Murat Bey, şimdi sermaye piyasalarının geçmişi Türkiye'de çok eski değil açıkçası. Yani evet, belki Borsa İstanbul'un kuruluş kodlarını 1800'lerin sonlarına kadar götürebiliriz ama kanunlaşarak kurulması, biliyorsunuz, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile kuruldu. 1900'ü yanlış hatırlamıyorsam 83-4 falan ya da 5'tir.
2: Sayın Ömer Çelik bu konuyla alakalı bir açıklama yapıyor. Bir kulak verelim kendisine.
5: Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış Özgür Özel. Bu ifadelerin de cevabını alması gerek. Demiş ki, sizin bahsettiğiniz şekilde Erdoğan ya istifa etmeli ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok demiş. Birincisi olarak şunu söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Bu cümleleri kurması haddine düşmez. Kendi bir yanda kendi partisini yönetemeyen, Cumhuriyet tarihimizin vatandaşlarımızın gönül verdiği önemli partilerinden olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş olan birinin, kendi partisini yönetememiş olan birisinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetim kapasitesini, yönetim performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneği söz konusu değildir. Herkes haddini bilsin. Söyleyeceği bir söz varsa, memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey varsa, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım. Ama bunlar olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına iftira atacaksın. Ailesine iftira atacaksın. Bakanlarımıza iftira atacaksın. AK Parti'mizin kurumsal kimliğini hedef alacaksın. Bak, biz buna müsaade etmeyiz. İftira şebekesiyle mücadele edeceğiz. Biz bu fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz özellikle yeni partide örgütlenmiş, yuvalanmış, belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna

kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımıza, partimize, bakanlar kurulumuza yapılan bu saldırıya karşı en yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Türkiye'yi şanla, şerefle yöneten

0: açıklamalarla ancak olabilir. Çünkü her zaman söylüyoruz yani ekonomide, piyasalarda, sermaye piyasalarında güvenden beslenen yapılar. Dolayısıyla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ve parti sözcüsünün açıklamalarıyla da bu güven vatandaşa telkin edilmeye çalışılıyor elbette. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza yani bütün bu kriz sürecini çok hızlı bir reaksiyon alarak yürütmesine rağmen tabii Özgür Özel'in bu şekilde hadsiz bir çağrısı oldu. Bunun da cevabını tabii ki yine yani Ömer Çelik ilk ağızdan vermiş oldu bence.
1: Tuba Hocam şimdi yalan yani bir konuda yalan söylüyorsunuz açığa çıkıyor. Bir de bazen sonuçsuz şeyler yapılıyor mesela. Nasıl? Sonra da deniyor ki efendim biz bunu denedik ama bu olmadı. Mesela sürekli mecliste komisyon kurulması ile ilgili. Bu fonla alakalı bir komisyon kurulması ile alakalı. Yeni Parti teklifte bulundu. Sonra meclis reddetti. Şimdi bunu defalarca aslında biz medyada ifade ettik. Hukukçular da ifade ediyor ama evet. Bir kez daha da sizin yanınızdayken hukukçusunuz ama bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Anayasanın 138. maddesine göre herhangi bir mesele eğer yargıya intikal etmişse evet. Anayasa gereği, anayasanın 138. maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulamıyor. Madde şöyle, görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
0: Evet.
1: Yasama ve yürütme organlarıyla idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Anayasanın amir hükmü var.
0: Evet.
1: Buna rağmen önce gidiyor, mecliste teklifte bulunuyor. Anayasa gereği reddedilince diyor ki efendim bakın fon konusuyla alakalı pek çok konuda biz zaten pek çok konuda. Aynı şeyi yaptılar şimdiye kadar.
0: Evet.
1: Türkiye'nin pek çok önemli meselesinde meclise önerge veriyor komisyon kurulması için. Yargı intikal eden bir husus da yargı karar vereceği için yapılamıyor. Ama bir kez de sizden dinleyelim bunu. Neden böyle bir şey yapıyorlar?
0: Şöyle düşünelim. Burada artık yargıya intikal eden bir süreç var ve mahkemeler yani yasama, yürütme ve yargı erkini 3 erk olarak düşünürsek mahkemeler burada bağımsız olarak hareket edip kamu adına karar veren mahkemelerdir. Dolayısıyla savcılık soruşturması da mahkemenin bir kovuşturma yaparak bu kişiler hakkında verecek kararı da yasama organından yani Büyük Millet Meclisi'nden ve yürütme organından yani Sayın Cumhurbaşkanlığından ve Cumhurbaşkanlığı makamından bağımsız olarak bir kanuni çerçevede yapmak zorundadırlar. Bu biz Türkiye bir hukuk devletidir derken bunu kastediyoruz. Yani yasamanın veya yürütmenin yargı üzerinde bir etkisi olmamasından bahsediyoruz. Yani
1: kuvvetler
0: Türkiye
1: ayrılığı
0: bir hukuk
1: ilkesi.
0: Yani. Evet, Türkiye bir hukuk devletidir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi söz konusudur anayasamızdan kaynaklanan ve mahkemeler bağımsız olarak kanuni çerçevede karar verirler. Dolayısıyla bunun şu an yargıya intikal etmiş savcılık tarafından soruşturması yapılan bir sürece ilişkin mecliste bir komisyon kurulması zaten kuvvetler ayrılığı ilkesine ve anayasamıza aykırılık teşkil ediyor. Dolayısıyla
1: ama yine de getiriyorlar. Yani işte yolsuzluk
0: i̇şte mesela
1: oluyor.
0: Bazı avukatlar vardır.
1: Efendim?
0: Bazı avukatlar vardır. Mesela müvekkilini çok güçlü görünmek için veya işte süreci oyalamak için mahkemeden gereksiz taleplerde bulunurlar süreci uzatmak için. Evet kanunen siz onu reddedileceğini bilirsiniz. Sizin yaptığınız talebin reddedileceğini bilirsiniz ama yine de süre kazanmak için bunu yaparsınız mesela. Yani bir takım böyle kanunu dolanma yolları, bir takım usulü olarak doğru olsa da yaptığınız şeyin esasen aslında bir şey size kazandırmayacağını bilirsiniz. Şimdi siyaset de maalesef Türkiye'de muhalefet açısından bir algı üzerinden yürütülmeye çalışıldığı için bakın yalan olduğunu bile bile iftira atmak suretiyle bir kişiye iftira atıyorlar. Bunun da yalan olduğunu biliyorlardı. Şimdi burada da bunun reddedileceğini bildikleri halde biz başvurduk. Bakın AKP onların tabiriyle diyelim. Bunu reddetti, istemiyor diye
1: mecliste
0: bunu pazarlayacaklar. Bunu pazarlayacaklar. Çünkü maalesef siyaset Türkiye'de ilkeli yapılmaması, kurallar çerçevesinde olmaması, dürüst, şeffaf bir şekilde yapılmamasına o kadar alıştık ki biz muhalefetin siyaseti bu şekilde yürütmesinden. Burada da böyle bir algı yaratılmak istenip mecliste bunun örtbas edilmeye çalışıldığını, konuşulmaması gerektiği, yor gibi algılatmaya çalışıyorlar kendi seçmenlerine. Halbuki bu tam tersi. AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah

0: Güler çıktı, kanun teklifini yaptıklarını ve bu kanun teklifini tek tek detaylı bir şekilde anlattı. Biz de konuşuruz belki bugün. Dolayısıyla yani AK Parti tarafından diyelim, bununla ilişkin bir kaçış söz konusu değil. Niye kaçan bir grup başkanı, o grup adına konuşan kişi niye kameraların önüne geçip de bunun ya kanun teklifiyle ilgili bütün detayları tek tek anlatır? Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız mesela şu anda böyle bir kriz söz konusuyken belki daha önce muhalefet partili birçok liderin yaptığı gibi kriz anlarında evinde oturup televizyon izlemiyor. Niye hala vatandaşın arasında çıkıp gümbür gümbür konuşuyor? Bugün Cumhurbaşkanımız kaç tane program yaptı? Bakın Adalet Zirvesi'nde konuştu. Sonra tren açılışında, hızlı tren açılışında Kırklareli'ndeki o Tekirdağ'daki açılışta konuştu. Hesap vermekten çekinmeyen bir lider zaten mikrofonun karşısına geçmekten de çekinmeyecektir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti grubu bunu yapıyor. Sayın Abdullah Güler de bugün çıktı. Çatır çatır ya çat çat çat çat bunların fon kriziyle ilişkin yapılacak kanun teklifiyle buradaki mağduriyetin nasıl giderileceğini çok net bir şekilde anlattı.
1: Neden bir kanuna ihtiyacımız var?
0: Burada şöyle bir durum var. Şimdi bizim sermaye piyasalarımız yeni. Bu konuda bizim bir takım hukuki düzenlemelerimiz 6.362 sayılı sermaye piyasaları kanunumuz var. Bu kanunumuzda düzenlenen bir tasfiye yetkisi var sermaye piyasaları kuruluna verilen 128. maddede. Ama burada bu kanun çerçevesinde verilen yetkiyi de aşan bir durum söz konusu. Ve şöyle düşünelim, fonun tam olarak tasfiye edilebilmesi için... mağduriyetlerin tam olarak giderilebilmesi için
1: mal varlıklarının el konulabilmek mesela.
0: Burada mal varlıklarına el konulabilir aslında, evet. Ama şöyle düşünün, buradaki sürecin daha titizlikle yürütülebilmesi için bu konuya özel bir kanun teklifi bu. Yani bugün konulan kurallar bizim genele şamil olacak ve bundan sonra da yürürlükte olacak kanuni düzenlemeler değil.
1: Sadece bu mesele,
0: böyle bir
1: bu
0: kriz
1: somut
0: var.
1: Krizler.
0: Evet, AK Parti burada bir inisiyatif alıyor.
1: Yani 455.578 yatırımcı ile alakalı.
0: Evet, aynen öyle. Yani sermaye piyasaları kurumu 17 Eylül'de bir karar veriyor. 131 tane yatırım fonunda ortaya çıkan durumun tasfiyesine karar veriyor ama burada özellikle güvenilir kayıtlar üzerinden gerçekleştirilmesi, ekonomik değerlerin tespiti, mevcut varlıkların mümkün olan en yüksek ekonomik değerde nakde çevrilmesi için ve fon mal varlığının hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için ve tasfiye sonunda karşılanamayan tutarların da sorunlardan tahsil edilebilmesi için daha detaylı bir kanun teklifiyle geliyor AK Parti grubu. Diyor ki yani mevcut sermaye piyasaları kanunu bunun için yeterli olmayabilir. Ben bu işin milletin cebinden, milletin bütçesinden, genel bütçeden tek kuruş harcamadan ve buradaki 455 bin yatırımcının da bir tanesi bile mağdur olmadan bu işi çözmek istiyorum. Dolayısıyla buna ilişkin bir kanun düzenlemesi istiyorum diye bunu yasama organına sunuyor. Yani meclise sunuyor. Yani burada özellikle şöyle diyelim, yani bunun belki de buraya özel bir durum düzenlenmesi bu hassasiyetle yaklaşıldığı için ifade edelim. Bence burada dikkatimizi çeken en önemli şeyler ne olabilir? Belki bunlardan şimdi bahsedelim
1: tabii,
0: mi birazcık? Bunları anlatalım. Bence buradaki uzun yani bu konu ortaya çıktı çıkalı konuşulan şey özellikle 1 milyonun altındaki yatırımı olan yatırımcıların parasının ödenmesine ilişkin.
1: Çünkü hep şu konuşuldu. Denildi evet. Ki işte bu aha, yatırımcıların çok büyük bir kısmı birkaç yüz bin liralık yatırım yapan kişiler. Daha küçük yatırımcılar. Evet. Öyle ifade edildiği gibi yüzlerce milyon lira yatırmış olan yatırımcılar değil. Hı hı. İşte birkaç aylık kirasını, gelirini, bir şeyin birikimli, küçük birikimli birkaç yüz bin lira yatırmış olan.
0: Evet.
1: Şimdi 1 milyonun altında yatırım yapmış olan kişiler, hı hı, ana paralarını
0: alacaklar. Evet. Yani buradaki en önemli bence düzenleme bu 1 milyonun altındakiler ana paralarını alacaklar.
1: Bunların sonrasında da sayısının 355 bin civarı
0: evet,
1: olduğu ifade
0: zaten
1: ediliyor.
0: Zaten orada da belki de diğer kalan yani burada kaç kişinin bu fonla ilişkin bir manipülasyon suçunu işlediğini henüz bilmiyoruz. Hı hı. Yani bu 455 bin kişi içerisinde bir de bu fonu manipüle edenler de var sonuç olarak. Yani evet. Dolayısıyla bunların paraları da müsaade edilecek. Müsaade edilince normalde bizim ceza muhakemesi kanunumuza göre işte hazineye kaydedilip genel bütçeye geçmesi gerekiyor. Ama buradaki bu kanun teklifiyle birlikte özel bir düzenleme yapılarak doğrudan bu tasfiye fonuna aktarılacak. Bu manipülasyon şeklinde bu paraları elde edenlerden alınan paralar. Ve burada özellikle şey de düzenleniyor, manipüle etme işte konusunda pişmanlık yaşayanlar, bunu iade etmek isteyenler, ana para tutarı üzerindeki miktarı iade etmek isteyenler için de kapı açık bırakılıyor, iade edilmesi sağlanıyor. Ve belki de şu da çok önemli, geriye kalan tutar mesela iadeler alındı bu manipüle eden kişilerden, kazançları işte anormal şekilde hayatın olağan akışına aykırı şekilde buralardan para kazananlar, yani haksız bir şekilde parayı elde edenler diyelim, kazananlar demeyelim, elde edenlerden bu paralar alınacak. Ama alınan paralar eğer bu 455 bin yatırımcının zararını karşılamaya, ana parasını karşılamaya yetmiyorsa bunlar nasıl yapılacak? Bu sefer bu tasfiye halindeki şirketlerin mal varlıkları satılacak. Bu mal varlıklarının da hani piyasasının çok altında gitmemesi için de aslında bu özel çalışma yapılıyor.
1: Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'la alakalı mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu Sayın Ömer Bolat. Kimlerle ilgili? İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu konuyla ilgili mahkeme kararını verdi ve İsmail Saymaz ve Murat Ağrel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ancak halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Tekrar edelim. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Buyurun Tuğba Hocam.
0: Evet, yani bu da...
1: yani yapılan işler öyle
0: medyanın ne kadar büyük bir güç olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani şu anda belki bir reyting yarışı olabilir kanallar arasında ama sonuç olarak ekran kuşağındaki pembe dizileri izleyen bir kitle var. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu programları izleyen de büyük bir kitle var. Ve dolayısıyla mikrofon çok büyük bir güç. Boşuna mı yani medyaya dördüncü erk deniyor? Yasama, yürütme, yargı, medya dördüncü erk deniyor. Dolayısıyla bu mikrofonun öne çıkabilen kişi vatandaşın algılarını yönetebilecek düzeye geliyor. Yani bugün aslında bu mikrofonun başında çok kötü şeyler de söyleyebilirim. Yanıltıcı bilgiler de ifade edebilirim. Ve vatandaşı bu noktada kışkırtabilirim. Ama senin bu mikrofonun karşısına başına çıkıyor olabilmen Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani bu ekranlara çıkıyor olabilmemiz bizi sınırsız bir söz söyleme hakkına haiz kılmıyor. Dolayısıyla Türkiye bir hukuk devletidir. Ekranlarda olmanın, mikrofona sahip olmanın da bir sorumluluğu vardır. Bir gazeteci olarak, bir hukukçu olarak, bu konudaki bir siyaset bilimci olarak konuşuyor olmanız sizin bu sorumluluğunuza karşılık sınırsız bir özgürlük size vermiyor. Dolayısıyla bu sınırsız özgürlüğün olmadığı bir, yani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Siz bunu kötüye kullanamazsınız bir gazeteci olarak ve eğer gerçekten burada halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla ülkenin içindeki düzeni, dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı etkileyecek bir takım gerçeğe aykırı bilgileri alenen siz paylaşıyorsanız, bunun da Türk Ceza Kanunu anlamında 217. maddesinde düzenlenen bir karşılığı var. Yani dolayısıyla bugün yani tutuklanmalarına da açıkçası şaşırmadım. Çünkü mikrofon çok büyük bir güç, ekran çok büyük bir güç. Bunu gerçek olduğunu bilmediğiniz, daha doğrusu yalan olduğunu bildiğiniz şeyleri alenen yayarak, gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak iç ve dış güvenlik anlamına bir tehdit unsuru oluşturamazsınız. Burada devlet vatandaşını korumak zorundadır. Vatandaşının iç huzurunu, barışını korumak zorundadır. Ve Cumhuriyet Savcılığı, burada mahkemeler, suç ceza hakimliği bunun önüne geçebilmek için de bugün böyle bir karar vermiş. Açıkçası yani şaşırmadım diyebilirim. Yani çünkü bu büyük gücün önünde hukukun durması hepimizin hakkını koruyan bir şey. her şeyi mikrofonun karşısına geçip, mikrofonun başına geçip, ekranın karşısına geçip her şeyi söyleyebilme hakkına hiç kimse sahip değil. Türkiye bir hukuk devleti ve vatandaşın hakkını, hukuku,

0: bunu da maalesef bu kişilere karşı korumak zorunda. Ama tutuklanması bu kişilerin kesinlikle suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Bakalım kovuşturma aşamasında ne denecek? Masumiyet ilkesi karinesi var. Bunu her zaman bir hukukçu olarak söylemeye bir borç bilirim. Yani kovuşturma aşamasında alacakları ceza oranına göre de ya da belki de beraat edecekler. O da hakimin takdiri artık ne olacak. Ama ifade özgürlüğünün sınırlarıyla Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin tehdit edilmesini çok ciddi bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor gazeteciler tarafından. İfade özgürlüğü demek vatandaşı kışkırtabileceğiniz anlamına gelmiyor. Yalan bilgileri alenen mikrofon başından söyleyebileceğiniz anlamına gelmiyor Murat Bey.
1: Evet. Şimdi fon meselesiyle alakalı söyleyecekleriniz bittiyse şayet İzmir meselesine geçmek istiyorum. Çünkü Serkan Fıçıcı İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sonrasında artık belki de yeni partinin olacaktı. Kalesi diyebileceğimiz bir yere dönecekti. 25 yıldır vaziyet buydu. Ve diğerlerinden farklı olarak yani diğer pek çok belediye başkanı, belediye başkanlığı AK Parti'ye bu süreç içerisinde geçti. Ama bunların çoğu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tutuklandığı için meclislerde alınan kararlar neticesinde geçmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geçtiğini biliyoruz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ama İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı CHP'den istifa ettikten sonra başka bir partiye katılması bekleniyordu. Yeni partiye çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır bir muhalefet yaptığını biliyorduk Cemil Bey'in ve o hayır dedi ben CHP'de de siyaset yapılamayacağını düşünüyorum. Yeni partiye de siyaset yapılabilecek bir yer olarak görmüyorum dedi. Ve AK Parti'ye katıldı. Üstelik AK Parti'ye katılırken sadece hizmetlerden bahsetmedi. Bambaşka bir vizyon ortaya koydu. Dedi ki burası mazlumların, mahrumların, ötekileştirilenlerin sesi olan bir parti. Ben bu sebeple böyle bir liderin partisinde, böyle bir liderin yanında siyaset yapacağım dedi. Yani çok ciddi bir devrimci dönüşüm değil mi?
2: Ya öyle. Şimdi tabii Cemil Tugay'ın siyasi pozisyonunu yorumlamak icap ederse Özgür Özel'e çok yakın bir isimdi. Yani Özgür Özel'in tercihiyle CHP'nin İzmir adayı oldu. Cemil Tugay'ın adaylaşmasında diğer şehirlerdeki adayların aksine Ekrem İmamoğlu'nun bir dahli yok. Yani pek çok şehirde CHP'nin o dönem belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu belirledi. Özgür Özel de bu işin sekreterliğini yaptı. Patronaj İmamoğlu'ndaydı. Ama Cemil Tugay istisna.
1: Neden?
2: Orada Özgür Özel bir inisiyatif aldı. Dedi ki İzmir'e ben karar vermek istiyorum. Kendimden eminim. Hangi isimle İzmir'de en çok oy alacağımızı biliyorum. Çok güvendiğim biri var. İzmir'e karışmayın. İzmir konusunda bana yetki verin dedi. Ya açıkçası
1: İzmir'in de tanıdığı bir isimdi. Karşıyaka Belediye Başkanı.
2: Ya bir de hem öyle bir de şimdi işin şöyle bir tarafı var. Şimdi Ankara'ya çok fazla sözü geçemez Özgür Özel'in. Mansur gibi bir isimdir. İstanbul Belediyesi zaten Ekrem İmamoğlu'nun. Kadronun kadrosu. Pek çok belediye başkan adayını da zaten bizzat Ekrem İmamoğlu belirliyor. Onun sözü geçecek. Her yere başkan yardımcısı gönderiyor böyle bir teşkilatlanma içinde. Ya Özgür Özel de bir hani parmak kaldırıp öğretmenim bir ricada bulunur muyum öğretmenim. Bir belediyeyi de ben belirleyeyim lütfen ne olur ne olur filan demiş olabilir. Sonra tabii Özgür Özel'e yakın olduğu için doğal olarak bu CHP'deki iç çatışma ve ayrışma sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı tavır aldı. Çok sert tavır aldı. CHP'den ayrıldı Kılıçdaroğlu'nun dönmesiyle birlikte. Öyle zannediyorum ki yeni parti yani CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuranların siyasette yol alamayacaklarını gördü Cemil Tugay bence.

0: gidişata bir baktı. Yani baktı işte hani CHP'deyiz, CHP'liyiz, CHP'den belediye başkanı seçildik ama hiç istemediğimiz biri kim? Kılıçdaroğlu geldi genel başkan oldu tekrar. E tamam bizim arkadaşlar ne yaptılar? E gittiler yeni partiyi kurdular. Yeni parti ne yapıyor siyaset olarak? Ne koyuyor ortaya? Ortada bir şey var mı? Yok. Aksine işte İmamoğlu davası, İmamoğlu suç örgütü davasında her gün itirafçılar.
1: Şu anda AK Parti Genel Başkanı Hasan Basri Yalçın başka bir televizyon kanalında konuşuyor ve orada bir başka büyükşehir belediye başkanı da geçeceğine dair müjdeyi verdi.
0: Hangi?
1: İsim söylemedi. Var mı senin bir
0: yok,
1: tahminin?
0: Yok, duymadım. Yani şimdi şu var. Bakmıştır demiştir ki yani bu bir siyasi partiden ziyade artık yani çöküşe doğru giden, kendi kendisini imha etmeye doğru sürüklenen bir yer haline geldi. Ben de seçildim. İzmir halkına, seçmene bir takım sözler verdim. Hizmet etmem gerekiyor. O hizmeti de yani huzurlu bir ortamda yapabilirsin. Yani sürekli herkesin birbiriyle didiştiği, çatıştığı, birbirine girdiği huzursuz bir ortamda hizmet üretemezsiniz. Siyaset bir çatıdır yani. Böyle huzurlu bir çatı ararsınız eğer belediyecilik yapacaksanız.
1: Peki.
0: Başka derdiniz
1: yoksa. Belediyecilikle alakalı husus böyle olabilir. Bir de şu var. Cemil Tugay özelinde başka bir durumda söz konusu. Çünkü İzmir çok göç alan bir yer biliyorsun. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çok ciddi bir seçmen profili değişikliği evet. de söz konusu. Yani o Nişantaşı'nda falan gördüğümüz Beyaz Türkler gibi bir profil değil İzmir seçmeni açısından CHP seçmeni. Çok sayıda Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli seçmen de var. Ve doğal olarak Kürt sorunu konusunda hassasiyet sahibi insanlar. Cemil Bey de Vanlı birisi. Aslen Tunceli'li. Özellikle yeni partini geçmemesinde, yeni partinin bu terörist Türkiye konusunda mecliste ortaya koymuş olduğu tavrın bir etkisi de olmuş
0: olabilir. Yani tabii şeyi bilmiyorum ben. Yani Cemil Bey'in o süreçteki yaklaşımlarını bu meseleye ilişkin yani hassasiyetlerini bilmiyorum. Angajmanlarını da bilmiyorum. Bu konuda yani öyle bir değerlendirme de yapmış olabilir. Onun gerçekten terörsüz Türkiye süreci ve buna bu çerçevede yaşananlar aslında bir majör kırılmaya işaret ediyor Türk siyasetinde. Ya öyle böyle bir mesele değil yani. Şimdi yılların Devlet Bahçeli'si çıktı bir ışık yaktı, bir ateş yaktı. Ve arkasından beklenmeyen gelişmeler, ezber bozan gelişmeler, dengeleri sarsan, siyasetteki taşları yerinden oynatan gelişmeler yaşandı. İster istemez her yeri etkiler bu. Yani Cemil Bey'de de böyle bir etkilenme durumu olmuş olabilir. Onun önceliklerine hitap etmeyen ya da seçmen çevresi itibariyle onu destekleyen kesimleri sıkıntıya sokan yaklaşımlar sergilemiş olabilir yeni parti ya da CHP neyse o cena ya da bütün olarak muhalefet. Bütün olarak muhalefet. Böyle bir karar almış olabilir ama ben başka bir şey, başka bir noktaya değinmek isterim. Yani sadece şey olarak değil, İzmir olarak değil. Yani bu parti değiştiren belediyeler meselesi, daha doğrusu AK Parti'ye katılan, daha önce CHP'de ya da yeni partide olan, yani başka partilerde olup da AK Parti'ye katılan belediyelerden. Mesela İzmir çok sembolik bir yer, çok önemli bir yer. Yani İzmir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı, katıldı da ne oldu diye sorulur. Şimdi orada bir icraat ortaya konulması lazım. Eser ve hizmet siyasetinin orada pırıl pırıl parlaması lazım. Tamam? Yani bu
1: sen
0: olacaksa...
1: Sen bir mucize bekliyor musun bu iki buçuk yıllık bir süreç?
0: İki buçuk yıl belediyecilik için çok verimli, elverişli bir zaman dilimidir. İyi planlama, kaliteli bir ekip kurgusu, adanmışlık, belediyecilik bir meslek değil, hastalıktır. Yani gerçekten o hastalığı, o hastalık virüsünü bünyesinde taşıyan kişilerden bir ekip kurarsınız. Yani gece gündüz işe koşarsınız, koşulursunuz, koyulursunuz ve muazzam şeyler çıkar, projeler, sonuçlar çıkar ortaya. Bir memnuniyet de oluşturabilirsiniz. Bunun çok örnekleri var.
1: Şimdi ama kadro yani, dedin de, kadro ile alakalı... Cemil Bey AK Parti'ye geçer geçmez bazı kadro değişiklikleri oldu.

0: oldu. Bazıları kendileri istifa ettiler. Onlardan bir tanesi de Haydar Ergülen isimli bir kişiymiş.
1: Bu kültür sanat çevreleri
0: falan. Ben tanımıyordum açıkçası. Kültür sanatla alakalı aslında yakın bilgi sahibi olan bir insan olmama rağmen Haydar Ergülen'i tanımıyordum. Ama 10 yıldır uluslararası edebiyat günlerini düzenliyormuş Haydar Ergülen. 10 yıldır düzenlediğim bu etkinliklerden düzenlediğim bu uluslararası etkinliklerden İzmir Uluslararası Edebiyat Günlerinden istifa ediyorum. Artık yapmayacağım demiş. Ben şimdi bir baktım Haydar Ergülen acaba uluslararası anlamda nasıl bir etkinlik yapmış diye. Bu seneki edebiyat uluslararası nitelikteki edebiyat toplantısına Zülfü Livaneli'yi çağırmış mesela.
1: Uluslararası.
0: Evet, uluslararası nitelikte. Sonra da Nebil Özgentürk'ü bu konuyla Zülfü Livaneli ile ilgili yapmış olduğu belgeseli seyretmişler.
1: Suna Yakın'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgili o güneşli tweet'i vardı ya. Belki onu göstermişlerdir mesela. Ve onu yorumlamışlardır. Mesela ne kadar büyük filan. Suna Yakın da önemli tabii. Ya bu komik şeyler tabii de asıl vurgulanması gereken, üzerinde durulması gereken, tamam arkadaş AK Parti'ye burası geçti de bundan sonra belediyecilik anlamında İzmir halkı bir şey görecek mi? Ben buraya bakıyorum yani.
0: Görecek mi sence?
1: Ya görmeyecekse bir anlamı yok zaten. Ya şimdi mesela İstanbul'da da Üsküdar örneği.
0: Evet.
1: Niye Üsküdar önemli? Üsküdar vitrindir. Diğer ilçelere benzemez. Yani bir sanat tarihçisi olarak, bir arkeolog olarak bana hak vereceksindir mutlaka. İstanbul dediğimiz zaman tarihi niteliği ve kimliğiyle Suriçi, Pera, Üsküdar.
0: Evet.
1: Yani Üsküdar vitrindir. Üsküdar'da yaptığın şey İstanbul'un bütününü etkiler. Yani İstanbul, eğer Üsküdar'da ortaya bir fark koyabilirsen, bir memnuniyet oluşturabilirsen o İstanbul'un bütününü etkiler. Vitrindir çünkü. İzmir de Türkiye açısından bir vitrindir. Böyle hatta bir vitrin. Muhalif seçmen nezdinde bir vitrindir.
0: Doğru.
1: Sembolik yerler yani İzmir ve Üsküdar'ı çok önemsiyorum bu noktada. İnşallah iyi belediyecilik örnekleri ortaya çıkar.
0: Ayhan Hocam siz ne dersiniz? İzmir'de bu transfer nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca yani öyle ki yeni bir büyükşehir belediye başkanı da geçme ihtimali çok yüksekmiş. Yani bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bey şu anda başka bir televizyon kanalında bunu ifade ettiği için burada evet. Vurguluyoruz. Yani son dakika bilgisi bu da. İzmir'in geçmesi nasıl bir şey? Yani 25 yıllık CHP'nin kalesi denilen bir yerde yani hakkında soruşturma olmadan, yolsuzluk iddiası olmadan, herhangi başka bir şey olmadan, meclisteki aritmetik değişmeden başında bulunan kişi Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Herkes yeni partiye gideceğini beklerken hayır yeni partide siyaset yapmayacağım dedi ve AK Parti'ye geldi.
2: Evet bir de burada şöyle bir ilginç nokta var. İzmir Belediye Başkanı aynı zamanda eski CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le de ciddi manada yolsuzluk üzerinden bir mücadele yaşayan biriydi.
0: Onun bütün evrağını teslim eden kişi o.
2: Evet yolsuzluk konusunda bazı iddiaları olmuştu. Bir kavga gürültü orada bir mücadele yaşanmıştı. Ben şöyle görüyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettikten sonra yeni partiye geçip geçmemek bence büyük oranda o başkanın uhdesinde olan bir karardı ve eğer hizmet edecekse gerçekten hizmet etmeyi seçecekse doğru bir karar vermesi gerekiyordu ve doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Çünkü yeni partinin sırtında çok ciddi bir siyasi yük var. Ve biz yeni partinin o kuruluş aşamasından bugüne kadar hep şunu gördük. Onların şu an temel meselesi kendi parti içi kavgalarını sona erdirmek. Yani böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçmeyip de AK Parti gibi güvenli bir limana yanaşmak bence o temsil ettiği halk kitlesi için, İzmirliler için de en doğru kararın olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, eğer mesele hizmet etmekse, şu an Türkiye'de yıllardır çok açık bir şekilde ispatlandığı üzere AK Parti geçmişinden gelen o bilgi birikimiyle yerel hizmetler meselesinde öncü parti. Burada da bence Cemil Tugay ciddi doğru bir karar vererek bu seçeneği seçti. Burada bir de şöyle bir şey var. Bence biraz muhalefet tarafı yeni parti şunu sorgulamalı. O meşhur Özgür Özel'in İşte yanlışlıkla başka adamın elini tutup da sonradan Cemil Tugay'ın elini tutup